0: o kadrodaki diğer oyuncularla oynayanlar arasında bir rekabet olması lazım. Yani bunlar oynuyor, biz oynamıyoruz, nasıl olsa paramızı alıyoruz, her şey yerine getiriliyor, olmamalı. Onlar da oynamak için gayret göstermeli. Bir aralarında rekabet, tatlı bir rekabet olursa o zaman takım olur. O takım ruhu da bizi başarıya götürür. Yani şunu sen sormadan söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Yok, gazeteciler yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Ya bizim zamanımızda da çekiyorlardı. Biz 2004'te, 2001'lerde gittik şeye. Samandıra'ya 2000-2001'lerde gittik. Samandıra'da evler vardı. O daha ekmiş olduğumuz ağaçlar daha büyümemişti. Onların üstünden hepsini görüyorlardı. Ama hiçbir hoca, ben 6 defa şampiyon olduk, hiçbir tanesi gelip de ya böyle böyle yapıyorlar, tedbir alalım demediler. Yani o bu sene çıktı. Ya öyle bir şey de olamaz. Yani sen taktiği zaten gelip de sahada uyguluyorsan istediği kadar bilsin. Bak bir anımı anlatayım. Monaco'da MPB oynuyor. Çok iyi takımlar var. Bunların hepsini sattılar. Çok büyük para kazandı Monaco. Gittik oraya. Maçtan önce, yani biz yarım saat önce, 45 dakika önce Monaco sahaya çıktı. Birkaç oyuncu çıktı. Onlar orada taktik yaptılar. Yani soldan kaçıyorlar, işte sağdan geliyorlar. Sağda yapıyorlardı yani. Herkes görüyordu. Kimse rahatsız olmadı yani. Ha, bizim antrenör de gördü. Bizim oyuncular da görüyordu. Yani bunlardan şey yapmak, bir şey çıkarmak yanlış yani. Yani siz eğer doğru yapıyor, uygun yapıyorsanız problem yok.
1: Biz daha püf noktalarına odaklanalım o halde. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy Başkanım. Mesela evet. Siz derbi, sizin zamanınızda derbi kaybetmiyordu.
0: Evet.
1: Niçin kaybetmiyordu? Soruluyordur size. Ne cevap veriyorsunuz?
0: İnanç vardı. Ya Galatasaray futbolcuda bizim takımlar iyiydi. Ben isim vermiyorum. Değerli bir sporcu orada da. Şimdi antrenörlük yapıyor. Bana geldi bir düğünde ailesiyle beraber sohbet ediyoruz sağdan sola. Ya biz gelirken oraya, Kadıköy'e geldiğimizde bizim ayaklarımız titriyordu. Çünkü Amerika oynuyor, Alex oynuyor, Apia oynuyor, Marco oynuyor. Yani takımın diğer oyuncuları, yani en azından 10 büyük işten 6-7 tanesini sayıyorlardı. Onların o oyun gücünden çekindikleri için zorlanıyorlardı burada. İlk 10-15 dakika başa baş oynuyorduk. 15 dakikadan sonra bizim oyuncular çözüyorlardı. Fark yapıyorduk. Farklarla kazanıyorduk. Şampiyon olduğumuzda 2-1'de biliyorsun Mehmet Yozgatlı son maçın bitimine yakın attı golü. 2-1 galip geldik, şampiyon olduk. Yani buradaki hadise oyuncu kalitesi. Oyuncu kalitesini sağlarsak problem çözülür.
1: Fenerbahçeliler internette gördün mü başkan bu arada? Bilginiz de olsun. Ben cevaplamak isterseniz de lütfen rica edeceğim. 31.970 kombine sahibinden sadece 13.000'i yani %42'si iç saha maçlarının en az 12'sine gitmiş. Yani büyük bir kısmına gitmemiş. Bu bir sorun mudur? Yoksa sadece
0: sorun
1: midir?
0: Değil de
1: ya da nasıl çözülür?
0: Onların takıma güvenmemesi. Maça niye gitmezsiniz? Oradan zevk almazsınız. Yeneceğinize inanmadığı için gitmeyebilirsiniz. Büyük maçlara gidiyorlardır. Küçük maçlara gitmiyorlardır. Bunu ortadan kaldıracağız. Herkes her maça gelecek. Hepimiz takıma sahip çıkacağız. Beraber biz de dahil olmak üzere onların arkasında duracağız. Onları tenkit etmeyeceğiz. Onları ne zaman tenkit edeceğiz? Yıl sonunda. Başarısızsa o zaman onu masaya yatıracağız. Ama sezon devam ederken onlara destek olacağız. Yani o arkadaşların hepsi de gelecektir. İnanıyorum gelecektir.
1: Peki, güçlü yönetim soruları başlıklı sorulardı bunlar. Güçlü teknik kadro sorusuna hala cevap vermiyorsunuz değil mi başkanım?
0: Şöyle cevap vermiyorum. Tam karar vermedik. Tamam mı? Yani şu olsun diye. Ama ana amaçta yani yabancı da olsa, yerli de olsa burada Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını yaşamış, Samandıra'yı iyi bilen eski sporcuların da burada olmasını arzuydu. Mesela Volkan Demirel bizim için bir değerdi. Burada olmasını isterim. Ha konuştu mu dersin? Bir defa telefon ettim, seni arayacağım, konuşacağım dedim. Sizin ama maalesef seçimden dolayı ama şeyden sonra ben seçimi kazanırsak ilk çağıracağım isimlerden biridir. Yani çağıracağım, kendisiyle konuşacağım. Heyetle beraber işte Oğuz Hoca ve diğer yöneticilerle onun burada olmasını arzu ediyoruz. Kayıt'ın olmasını arzu ediyoruz. Çeko'nun olmasını arzu ediyoruz. Ama bunun dışında da olabilir, önerilebilir. Çünkü bu konuları tam oturup konuşmadık. Konuşmadığım için ama benim yüreğimden ve aklımdan geçen bu oyuncuların, yani başkaları da olabilir, onlardan söylüyorum ben. Onları hepsini getirip burada o başarının içine sokmak, onlarla beraber o Samandağ'ın ruhunu yakalamamız lazım.
1: Oyun şeklinde tarif ettiniz. Yani Fenerbahçe'nin hocası tempolu oynatacak, hücum oynatacak. Oyunu daraltacak, alanı daraltacak. Öyle bir oyun
0: bekliyoruz. Şimdi bak bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Belki ters gelecek. Gençlere buradan bunu söylüyorum. Hoca kim olursa olsun muhakkak biz yanlış yapılıyorsa, ya yani onların gördüğü yanlışı biz de görüyoruz. Eğer hoca bu yanlışı düzeltmiyor, görmüyorsa hocayı ikaz edeceğiz yani. Söyleyeceğiz yani. Şu mantık vardı bizde eskiden. Türk kamuoyunda, sporunda. Hocaya vereceksin, hoca ne yaparsa yapsın hiç karışmayacaksın. Sonuç, hoca yanlış yaptı, sonra profesyonel aldı paralarını, tazminatında gitti, başarısız yönetim oldu. Buna müsaade etmem. Ben ve yönetim sorumluysa, biz sorun varsa o sorunu çözmek de bize düşer. Ve onu çözeriz. Onun için gençler rahat olsun. Hücum eden, devamlı baskı yapan, kazanacağız. Ya biz daha önce zamanda bir takımdan 3-4 diyorduk. Biz ama 4-5 atacağımıza inanıyorduk. Biz o takımı yaratacağız. Yani biz herkes inanacak. Bu takım yener. Bu şeye geldiğimiz andan itibaren mantığa ve uygulamaya geldiğimiz andan itibaren problem kalkar. Kaan Bey, şunu da gireyim araya. Şimdi geçen sene bizim takım eğer bir ilave oyuncuları göndermeseydi santrfor meselesinde veya alabilseydik, ya bu Şerif'le ilgili benim konuşmam da yanlış anlaşılmasın. Ben orada bonservisi değerli tenkit ediyorum. Yoksa oyuncu 2 sene sonra çok iyi oyuncu olabilir, ben onu da söyleyeyim. Çünkü o yetenek var, gözüküyor. Ama aldığı parasal değer olarak gelişi biraz pahalı olduğu için soru işareti. Şimdi burada yapmamız gereken kaliteli oyuncuları yapıp ondan sonra da takımı yürütmek.
1: Sizden bir de saha dışı tavır bekleniyor. Tamam. Sizinle gezerken keşfettim. Size en çok sorulan sorular onlar. Evet. Size ve Mahmut Bey'e. Mahmut evet. Uslu'yu da görmek isteyen bir kitle var anladığım kadarıyla. Tabii çağ da değişti, ortam değişti. Siz daha deneyimli, yaşam deneyimi fazla bir insan haline geldiniz. Yine biz masayı deviren bir tarz mı göreceğiz? Daha farklı bir yol mu izleyeceğiz? Sizi daha çok görecek miyiz?
0: Hayır. Şimdi bakın, biz şimdi herkesle barış içindeyiz. Kimseye herhangi bir sataşmamız yok. Kendi içimizde de, dışarıda da. Önemli olan burada Fenerbahçe'nin haklarını yememesi. Haklar nedir? Hakem. Eğer doğru idare ediyorsa, herkes diyor ki iyi idare etti, takım kazanamadı. O zaman burada yapabilecek bir şey yok. Ama takım iyi oynuyor. Her şeyi yapıyor ama engelliyorlar. O zaman onlara mücadeleyi en sert şekilde yaparız. Federasyonla herhangi bir sorunumuz yok. Federasyonda bizim arkadaşların ve benim tanıdığım insanlar da var. Bir şey derdimiz varsa gider anlatırız. Onlarla çözüm üretmeye çalışırız. Ama onlar çözemiyorlarsa, aynı bizim adaletsiz bir şekilde bize etki yapıyorlarsa, o zaman tavrımızı ortaya koyarız. Yani baştan kavga edeceğiz diye bir şey yok. Ama haklarımızı da savunacağız.
1: Hakan Safi beyefendi yıldız açıklayacağını biliyoruz. Siz de bir transfer açıklamak ister misiniz? Şimdi, diye sorayım. Bize kısmet olur.
0: Yarın öbür gün biz iki tane santral alacağımızı ifade ettik. Ya bu da kamuoyunda hemen hemen biliniyor. Biliniyor. İşte bugün eğer fırsat bulursam bir konuşma yapacağım. Yarın transferlerini açıklarız da, açıklamayabiliriz de, problem değil yani. Şimdi yıldız nedir? Yıldız nedir? Yıldız, bak yıldız oyuncu orta kadar. Çünkü Maradona'dan sonra Arjantin futbolunun en önemli ismidir. Orta kadar. Sonra kimdir? Hoydonk'tu. Hollanda'da bütün milli takımları, Feyenoord'u, oralarda oynayan, onları şampiyonla, Avrupa, UEFA şampiyonla Feyenoord'a götüren isimdir, yıldızdır. Şimdi Alex'e gelelim. Alex'i kim tanıyordu? Yani Türkiye kamuoyu Alex'i yıldız olarak görüyor muydu? Hayır. İyi oyuncu. İyi oyuncuydu, geldi. Burada yıldızlaştı. Alex burada yıldız oldu. Ama geldiği zaman Parma'ya gitti. 3 ay oynadı. 3 ay sonra memleketine döndü. Başarılı olamadı. Evet. Geri döndü. Sonra bize geldikten sonra normal bir oyuncu, iyi oyuncu derken kamuoyu da bunu yani takip ediyor. Bilenler biliyordu belki. Ama sonradan İstanbul'da yıldız oldu. Yıldız oyuncu oldu. Onun gibi Anelka. Anelka yıldız oyuncuydu. 26 yaşında geldi. Hakikaten çok büyük transferler. Arsenal'da işte İngiltere'de transferler yapmıştı. Ama bizden sonra daha da büyüdü. Gittikten sonra Chelsea'de oynadı, işte şu oldu, bu oldu, daha yıldız oldu. Şimdi yıldızı, yıldız benim için Mbappé'dir şimdi. Mbappé'yi alıyorsan yıldız oyuncu. Efendim Haaland, Santrafor alıyorsan yıldız oyuncu. Ama diğer bugün isimleri geçen hepsi iyi oyuncular. Bunlar iyi oyuncular. Hangisini alırsanız alınız problem değil. Türkiye için iyi oyuncudur ve yıldız diyebilirsiniz. Ama gerçek yıldız Roberto Carlos, Ortega, işte Oydong,

0: Şeyde yok yok, bizim Souza şeyde Brezilya'da o zaman 8 milyon euroya bonservisini aldık, çok pahalı aldınız dediler. Sonra ondan daha fazla sattık ama. Ama bunlar hepsi yıldız, bu son söyledikten yıldız değildi. Takım oyuncusuydu. İyi oyuncuydu. Şimdi biz de iyi oyuncuyla yıldız oyuncuyu ayırmamız lazım. MPP'yi alıyorsak, şimdi bizim Arda Güler orada yıldız olmaya başladı. Yıldız o sınıfa gibi. Ya Arda Güler'i getirebiliyorsak yıldız, tamam. Real Madrid'in yıldızını aldık diyelim. Yani bir kavramları birbirine karıştırmayalım. İyi bir takım yapmamız lazım. Burada da iyi oyuncu öne çıkacaktı. Ona yıldız diyeceğiz. Şimdi onun için problem değil yani. Biz önce iyi takım kuracağız. Mücadele eden, hep galip gelmek isteyen ve bize zevk veren, oynanan oyundan zevk veren bir takım.
1: Osimhen, odaya bakıyorlar.
0: Evet, tabii.
1: O yıldızdır. Yıldız kabul edilir.
0: Tabii, iyi oyuncu ve sahanın içinde mücadele yapan ve diğer arkadaşları da mücadeleye sevk eden bir oyuncu.
1: O, şimdi siz alıştırdınız ya Fenerbahçe camiasını saydığınız isimleri de. Haliyle Osimhen'i görünce burada da böyle bir beklenti var. Belki ondan kaynaklı.
0: Yaratırız, onu da yaratırız. Yani hep tepkinli olmamız lazım. Önce biz takım olacağız. Sonra içine yıldızları koyarız. Her sene Fenerbahçe koyar. Fenerbahçe'nin artık geldiği noktada teknolojiyi de kullanması lazım. Bu yapay zekayı da. Dün Ankara'da da bu konuda konuşmalar yaptık. Türkiye Odalar Birliği'nde bu konuya orada bir kurul var diyelim. Onun yönetici ve başkanlarıyla da konuştuk. Bizde de bu konuda gelişmek üzere bir teknolojiyle ilgili kulübe nasıl ne yapabiliriz diye çalışmalar yapacağız.
1: Sizin bir cümleniz çok dikkatimi çekti sizinle gezerken. Size de çok söylendi bu söz. Ben başkan adayı değilim, liderim.
0: Ben liderim. Ben 98'de geldiğimde Fenerbahçe'nin 13 milyon bütçesi vardı, 13 milyon dolar bütçesi, 26 milyon dolar da borcu vardı. Ben orada böyle bir kulüp aldım, teslim aldım. Sonra yaptıklarım ortada. Yani bunlar artık geçmişe bakıp da ya bunları yaptı, şunları yaptı söylemek istemiyorum. Çünkü gençler bunları bilmedikleri için değerlerini de bilmiyorlar. Ama biz Fenerbahçe'yi büyüttük. Bir onda 8 milyar dolar şeyi olan, sportif arşivde hissesi olan, değeri olan bir şirket kurduk. Ama 3 Temmuz'la beraber bu 300 milyonlara indi. Biz çok çok büyümüştük. Ve şeyde 2008'de biz 250 milyon dolarlara ulaşan bütçe ve sağlıklı bütçe ama. Geliri olan bütçe. Yani öyle yazlık bu gelir bu gelir değil. Hakikaten bizzat gelen gelirleri koyarak 250 milyon dolar bütçe yaptık. O zamanlarda bizim yani 2010'lara gelirken bizim 150 milyon dolar borcumuz vardı. Biz oradan %15 hisse satınca hep kapatıyorduk. 100 milyon bankaya koyuyorduk. 20 milyon da transfere para ayırıyorduk. 2011'in artık Nisan Mayıs'ında. Bunları ama yapılan 3 Temmuz operasyonuyla kaybettik. Şimdi bizim yeniden bunu yaratmamız lazım, yaşatmamız lazım. Yapılan bu yönetim kurulu ve ben tecrübeler, vizyonumuzla, geçmişte de vizyon yani bizden sonra vizyon söylendi ama hiçbir vizyon görmedik. Hiçbir yere bir şey yapılmadı. Biz bir kere elimizde olan mevcutların hepsini modernize hale getireceğiz. Sonra yeni sponsorluk anlaşmalarıyla ama bu şu anlamda söylemiyorum. Yani forma 5 milyon bunu 7 milyona çıkardık. Bu benim için geçerli değil. Biz öyle projeler yapmayız ki 50, 60, 100 tamam daha ileriye milyonlara giden bir milyarlara giden bütçeler yapmamız lazım. Bunu da sağlarız. Ama bunu hepsini ben yapacağım demiyorum. Bunları biz hazırlayacağız. Bizden sonra gelen yönetimler de 5 yıllık plan, 10 yıllık plan bunlarla hareket edecekler ve bunları sağlayacağız. Fenerbahçe gücü büyüktür. Fenerbahçe camiası büyüktür, buna inansınlar. Ama parçalanmamak şartıyla. Öyle gidiyorsunuz ki orada bir grup kurmuş, işte diyorlar ki bilmem ne derneği veya derneğe aday. Öbür tarafta başka hareketler. Tribünlerde aynısı. Bizim hepimizi kırgınlıkları, aramızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırıp birleşmemiz lazım. Sarılmamız lazım. Bu sarılmayla biz bu sene şampiyon olacağız. O şampiyonluktan sonra yolumuzu açacağız. Onun için bütün Fenerbahçelileri bir çatı altında. Karşı taraf kazanırsa onun altında. Önemli değil yani. Ama birleştirdik.

0: geçmemiz lazım. Ayrışmayı artık ortadan kaldıralım. Şucu, bucu, hizipçi, yok grupçu yok artık. Tek Fenerbahçe var. Bakın Fenerbahçe hepimizin ortak değeridir. Bu değeri eğer biz parçalayarak bölersek başarı hiçbir zaman gelmez. Bize şans verin, biz bunu toparlayacağız. Ve hepimiz mutlu olacağız. Ben yani 20 sene başkanlık yaptım Kaan Bey yani. Ben öyle bir sene, 3 sene yapıp da ayrılıp şimdi hevesli bir insan değilim yani. Ben Fenerbahçe'nin gidişinin iyi olmadığını, yani bunu bir ekiple dur dememiz lazım geldiğini inandığım için geliyorum. Ha seçerlerse bizi, oy verirlerse, gençlere bilhassa söylüyorum. Bakın 98'den sonra yaşanan Fenerbahçe'yi yaşamak istiyorsanız bizi seçin, oy verin. Ya yani yıldız oyuncu koyu, kolay. MPB'yi almak zor ama. Şeyden Barcelona'dan Lemal mı?
1: Yamal.
0: Onu almak zor. Ama onun altındaki, bir kademe altındaki oyuncuları almak kolay. Benim için yıldız onlar. Yani normal bugün isimleri geçenler büyük yıldız değil. İyi oyuncular. Ama o iyi oyuncular da büyük hizmet yaparlar kulüplerimize. Onun için yani transferde onlar şu ismi söylemişler, biz söylemişiz, önemli değil. Önemli olan seçildikten sonra bunları yerine getirmek. Biz de bunu yaparız.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olunuz.
1: Hayırlı olsun.
0: Sağ olun. Hepimize.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. İbrahim Yavuz'la birebir başladı. Ben Cihan Dişli. Saatler 14'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Fake taksi programının ardından biz de kaldığımız yerden devam edelim. Doğan abinin taksici bir dostumuzla yaşadığı münakaşanın ardından, sohbetin ardından biz de biraz güldük, eğlendik aslında. Herkes keyif almıştır diye düşünüyorum. Yani biraz yanlış anlaşılmış Doğan abi. Onu da hemen düzeltmiş zaten. Selam olsun herkese. 0212 273 10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz. Nasılsın abi? İyi misin? Öncelikle böyle başlayalım.
1: Can, çok teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın?
0: İyi, sağ olasın. Böyle spordan falan gelmişsin.
1: Evet.
0: Hayattaki bu hayata bağlanma aşkını neye borçlusun? Ya sabahın 5'inde kalkıyorsun, yürüyüş yapıyorsun, ya, spor yapıyorsun. Ya böyle insanlara her zaman böyle imtinayla bakmışımdır.
1: Seviyorum. Yani şöyle yapmıyorum. Spor zaten şöyle bir durum. Hani yapmak zorunda hissettiğinde o işten hayır gelmez yani. Hani ben spor yapmak isteyen arkadaşlarım. Yani onu yaşamın bir parçası haline getirmen lazım. Yani hani spor yapmam lazım, koştur koştur gideyim gibi değil yani. O gün o programına göre, ama bunu yaparken de tabii keyif alarak yapman lazım. Öyle kolay bir hadise değil. Çünkü hani çok uzun zamandır spor yapıyorum ama biraz ara verdiğimde o bütün kazanımların çok kısa sürede de yok oluyor. Zaten çok böyle spora merak saran, başlayan, çok fizik anlamında değişime uğrayanlar biraz ara verdiğinde o geri dönüşten dolayı hemen küsüp bırakıyorlar. Bu çok ciddi sabır isteyen bir iş. Ben çok keyif alıyorum yani.
0: Muazzam. Millilerimizi de yolladık abi.
1: Evet.
0: Direkt dalalım bir an spora. Millilerimizi böyle büyük bir coşkuyla, konvoyla yolladık. Araçlar, iki tane takım otobüsü vesaire, böyle bayağı bir keyifle Amerika'ya yolcu ettik. Ve kadro dışı kalan isimler vardı. Seninle geçen hafta kim kalır diye düşündük. Aklım yani aşağı yukarı hepsi,
1: evet,
0: aynı çıktı.
1: Yani hani ya bir temennimiz vardı aslında. Neydi? Yani stoper pozisyonunda Çağlar ve Samet'in yerine Ahmet Can'la, Yusuf'la planlama yap. Hani geleceği bunlarla inşa et. Umarım öyle yapar dedik. Aslında tahmin de ediyorduk ama yani Samet hadisesi zaten artık çok başka bir hadise. Yani hani oyunculuğun bence çok ötesinde. Çünkü bu kadar fazla ısrar etmesi çok normal bir hadise değil. Çağlar konusunda şunu söyleyebilirim. Yani hatta son oynadığımız Makedonya maçında da çok ciddi pozisyon hataları yapan, yine aynı şekilde yani savunma organizasyonlarında bu kadar fazla duygularını yendip o bütün savunma organizasyonlarını dağıtan, maçı izleyenleri hafızalarında bir canlandırsınlar, o rakibin bizden kazandığı toplarla bize problem çıkarma hadisesinde savunma dizilişine baktıklarında hep Çağlar'ın olduğu yerde bir sorun var. Şimdi bu kadar teknik anlamda problem yaşayan bir oyuncuda ısrarcı olması, bir tane düşüncem var, muhtemelen tutunduğu tek dal onunla ilgili şu: uluslararası deneyimi var, şampiyona deneyimi var. Yani bunun arkasına sığınıp en azından oraları daha önce deneyimlemiş bir oyuncuya teslim olayım. Ahmetcan da Yusuf'un da böyle bir deneyimi yok, onları ilerleyen organizasyonlara hazırlarım düşüncesiyle bu planlamayı yaptığına inanıyorum. Çok fazla da öyle itirazım da yok. Bunu da söyleyeyim, çünkü hani bir teknik direktörün artılarını eksilerini yan yana getirdiğinde Cihan, yani Montella'nın bugüne kadarki hem teknik hem idari davranışlarının ben çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
0: Ya şimdi Çağlar'a da bakıyorum. Şöyle 1,5 aylık süreçte daha fit olmuş. Yani bu söyleyeceğim cümleyi lütfen Fenerbahçeliler yanlış anlamasın. Yani Çağlar şunu mu diyor? Ya kardeşim, ben Fenerbahçe'de kendime bakmadım. Fenerbahçe'ye saygım yok ama milli takıma gideceğim. Milli takıma saygım var. Biraz daha mı çalışmalıyım dedi. Yani bu çocuk sene boyunca o normal fiziğinden bir tık fazlaydı hepimizin gördüğü kadarıyla. Ama 1,5 ayda bu işi nasıl halledebiliyor bu kadar kısa süre içinde?
1: Yani şimdi tam ona çok bir şey diyemem. Yani hani ben çünkü daha ya fiziksel olarak
0: ya o kısmını geçelim. Tamam.
1: Ya ben teknik anlamda çok dağıldığını gördüğüm için bu yorumu yapıyorum. Ama şu oluyor mu? Seninle aynı fikirdeyim. Yani Çağlar üzerinde, ama defalarca bunu gördüm. Yani kulüpte istediği şansı bulamayan oyuncular milli takım kampı öncesi oraya daha çok hazırlanma konusunda hassasiyet gösterdiklerine de şahit oldum. Aslında bu senin söylediğin biraz da Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu da anlatıyor. Yani hani o neden bu işte, evet, yerli oyuncuların o süre bulma, içeride yaşadıkları sorunla olan alakalı durumu da bence anlatıyor. Ya ben hani şimdi oyuncu, eski bir oyuncu olarak, hani oyuncunun o düşünceyle bunu yaptığını falan da şimdi söyleyemiyorum.
0: Tabii ya, Fenerbahçe'den ziyade belki hocasına da, hoca diye de bağdaştırabiliriz.
1: Ne olabilir? Olabilir.
0: Hocasıyla belki arası kötüdür. Belki Montella ile vesaire.
1: Fenerbahçe'de zaten oynama ritmi yakalayamadı yani. Oynadığı maçlarda zaten takımın içinde bulunduğu durum. Orada çok fazla teknik direktör değişimi oldu. Ya bir sürü olumsuz hadiseyi sayabiliriz. Burada şimdi tabii Montella'nın şeyi çok önemli. İletişimi de çok güçlü bir teknik direktör. Cihan, yani geldiği günden beri bakıyorum mesela, rakip analiz, oyuncu tekrarı, kadro planlaması, iletişimi kolay değildir yabancı birinin bizi idare etmesi. Çünkü gerçekten düşünce olarak çok problemli kalabalığız. Yani teknik anlamda bilgisi, donanımı olan da hiç bilgisi olmayan da söz konusu, biliyorsun futbol olunca orada acayip yıkıcı olabiliyorlar yani. Hele hele yabancı teknik direktöre bu konuda biraz daha acımasız oluyorlar. Şimdi bu şekilde dezavantajla başladığı görevi bugüne kadar bence son derece sağlıklı götürüyor yani.
0: Evet, tabii diğer taraftan tabii ki millilerimiz hepsi first class uçmayı hak ediyor ama voleybol, kadın voleybol takımımız ekonomide uçmuştu. Şimdi bizim gençlerimiz first class uçuyorlar. Bu ayrımcılığı neden yapıyoruz? Hani futbol daha fazla ilgi topladığı i̇şte için, popülerizm olduğu için.
1: Maalesef yani, ama işte ne zaman onu sağlıklı organize edebileceğim, bence o zaman gelişeceksin yani. Hani ya da onların itiraz ettiğini düşünebiliyor musun mesela? Değil mi? Mesela gelişim oradan başlar. Mesela bizim sporcularımız böyle bir duruma, ya hani böyle bir şey oldu, ya biz de hani örnek olma açısından, hani ses getirme açısından yapmıyorlar tabii, bunu da düşünmüyorlar da. Ama senin dediğin önemli tabii ki. Yani hani o taraf daha talep görmüyor diyor, daha az talep görüyor diyor. Onlar öyle gidiyor, diğeri böyle gidiyor. Sonuçta bu işleri de bildiğim kadarıyla sponsorlar karşılıyor değil mi yani?
0: Sponsorlar.
1: Ya halledebilirsiniz bunu yani.
0: Evet, ki o dönemde gerçekten kadın voleybol takımımız birçok neslin, yani Z kuşağının voleybolu olan ilgisini arttırmasına da yardımcı olmuşlardı. Abi geçelim birazcık daha böyle transfer olaylarına. Milli takıma tekrar döneceğim ama Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye gidecek iddiaları vardı ve babası çok biliyorsun bu işlere müdahil oluyor. Öyle bir iddia yok dedi. Hakan Inter'de mutlu, hiçbir yere gitmeyecek dedi. Ama Perşembe günü, yani yarın, Hakan Safi'nin biz çok önemli isimler açıklayacağını biliyoruz. Yani en azından kendi olmasa bile işte Yusuf abi, Yusuf Kenan Çalık onun iletişim direktörlüğünü yapıyor. Aynı kanalda çalışan Beril de işte genelde haberleri çıkarıyor. Yani gazeteciler aracılığıyla böyle önemli isimler açıklayacağını biliyorduk. Bunların bir isimlerden bir tanesini de Hakan Çalhanoğlu'nu duymuştuk ama babası yok öyle bir şey dedi.
1: Onlarla çok fazla şimdi geçmişte yöneticilerden bunu çok duyduk, futbolculardan çok duyduk, ailelerden çok duyduk değil mi? Yok öyle bir şey deyip ondan sonra
0: gitmeleri diyorsun.
1: Yani bu çok olduğu için şöyle, bu doğru mu bilmiyorum tabii, ben öyle bir haber okudum. Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'yi takip etmesiyle
0: o
1: alakalı
0: hep
1: sosyal
0: yapıyor.
1: Medyada.
0: Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de önceden beri takip ediyor.
1: Sanki özel bir şeymiş gibi. Ha,
0: yok,
1: bu yeni bir takipleşme gibi bir şey.
0: Öyle lanse ediyorlar, evet.
1: Ya şöyle, şimdi aslında yani şeyden çıkmak lazım. Biz bunu çok fazla böyle... Yani,
0: Inter'de 6,5 alıyor, Fenerbahçe 10 milyon verecek deniyor maaş olarak.
1: Şimdi bizim buradaki en büyük problemimiz şu yani, hani oyuncular aslında bu duruma getiriyorlar. İşte Kerem de bu sorunu çok fazla yaşadı yani. Hani Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım, anlıyorum hani o kulübe olan aidiyeti, ama son zamanlarda bu kulüple efsane olma hadisesi biraz karıştırılmaya başlandı. Yani işte bir kulübün efsanesi nasıl olur? İşte bir örnek vereyim hani Galatasaray'dan. Bülent Korkmaz'dır değil mi? Yani hani o kulübün efsanesidir. O dönem başka bir kulübe gönderilmiş olmasına rağmen orada kalmayı, oynamayı tercih eden, o yarışın içerisinde olmayı hem de çok daha düşük rakamlara değil mi, mücadele eden, bunların o kulübün efsane oyuncularıdır. Ama işte ben Galatasaraylıyım, ben Beşiktaşlıyım deyip sonra başka takımın formasını giyme, yine kendilerine problem oluyor aslında baktığın zaman. Yine onlar uğraşıyorlar Cihan onunla. Yani devamında atıyorum geldiğinde Fenerbahçe'ye o Galatasaray ile ilgili söylediği hadiseler kendi ayağına dolanacak yani. Aynı şekilde Fenerbahçe ile ilgili de şimdi geldiğinizde Galatasaray ile ilgili anlattıklarınız, o dönem videolar, işler kötü gittiğinde tıpkı Kerem'in olduğu gibi sizin karşınıza çıkacak. Ekstra aslında kendinize psikolojik anlamda bir problem ortaya koyuyorsunuz. Bir de onu çözmekle ilgili bir derdiniz oluyor.
0: Peki İbrahim abi, Kuzey Makedonya maçını izleme şansın oldu mu 4-0'lık mücadele? Oldu. Yani orada Aral da çok iyi bir performans gösterdi. Hatta birçok kişi acaba milli takım kadrosuna eklenecek mi diye düşündü. Ama eklenmedi. Yani Kuzey Makedonya evet bence zayıf bir ekip ama sorun çıkardı önceki dönemlerde. İşte sorun çıkardığı takımlar oldu. Evet, bir Galler'den 7 tane yediği bir karşılaşma var. Yani bizim takımın nasıl buldun oyun olarak, şöyle, görüntü olarak?
1: Benim için mesela kıymetli olan ne biliyor musun? İdeal 11'den bu kadar fazla oyuncunun olmadığı bir organizasyonda, o hani biz Süper Lig'de en büyük sorunlarımızdan biri değil mi Cihan? İşte 3 tane oyuncu olmadığı zaman organizasyon tanınmaz hale geliyor değil mi? İşte tartıştığımız konulardan biri. Ya bu teknik direktör takımı mı yoksa oyuncu takımı mı? Değerli olan nedir? Teknik direktör takımı. Birkaç oyuncunun olmadığı organizasyonda o oyun biraz gücünden eksilebilir, gücü eksilebilir ama bütününe baktığında yani bu kadar eksilmemesi gerekiyor. Şimdi Montella'ya baktığınızda bu kadar önemli oyuncuların olmadığı bir organizasyon, tabii ki rakibinde burada gücü belirleyici oluyor ama sistemin bütününe baktığında, diğer oyuncularla as oyuncular arasında oyunun bütününe baktığında bir plana sadık kalan milli takım izliyorsun yani. Bu çok değerlidir bence. Montella'nın bu süreçte bize kattığı en önemli şeylerden biri. Bu kadar fazla oyuncunun olmadığı bir organizasyonda düzenin, sistemin, planlamanın asla dışına çıkmayan bir milli takımın olması değerli. Aral ve diğerleriyle ilgili de şunu söyleyeyim. Aslında planlaması son derece sağlıklı. Yani onları hem bu organizasyonun bir parçası haline getiriyor hem de bir sonraki organizasyonlara hazırlıyor. Aslında planlama böyle yapılır. Yani biz çok fazla itiraz ediyoruz, direniyoruz. Yani anlamaya çalışmak yerine hemen karşı çıkıyoruz ve kulüpçülük üzerinden yapıyoruz bunu. Dikkat et yani. Sürekli orada birilerini, tabii biz de eleştiri yapıyoruz ama altını dolduracak bir hadise olmadığı zaman ve aslında tam tersi bize bir şey anlatmaları gerektiğine inandığımız için eleştiri yapıyoruz. Ya burada bir problem var, bunu bize anlatması lazım diyoruz ama milli takımda böyle bir hadise yok. Gayet anlaşılabilir. Yani kadroda olmayan oyuncular, kadroya dahil edilenler, itiraz ettiğimiz bir iki tane olabilir. O kadar da olsun, teknik direktör inisiyatifi de hani onlarla da o zaman geçiriyor. Yani bu bahsettiğimiz genç oyuncuları Montella bir sonraki organizasyonu hazırlıyor. Bugün o kadro planlamasına baktığında ideal kadro ve ideal kadro ile yapılan tekrar çok belirleyici oluyor. Bu organizasyona yavaş yavaş oyuncuları katmak çok önemli oluyor ki bence bizim için en önemlisi, en çok dikkat etmemiz gereken, en fazla talep etmemiz gereken artık turnuvalara sürekli katılan milli takım. Yani bir Avrupa Şampiyonası'nda olup sonra iki dönem olmayan ya da aynı şekilde Dünya Kupası içinde. Böyle değil yani, bizim artık Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası sürekli katılan bir milli takım olmamız gerekiyor. İşte bir tane yabancı biri geldi, o kültürde büyümüş, o planlamayı iyi bilen biri geldi, çok daha normal bir şey yapmadı, sağlıklı bir planlamayla seni hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na götürdü. Yani müsaade et, onun planlamasına sadık kal, en azından bundan sonra her organizasyonda olan bir milli takım ol. Ha, orada başarılı olursun, başarısız olursun. Yani onlara da çok fazla takılma. Tabii ki talep et başarılı olmayı, en iyi yerde olmayı. Ama hemen yerle bir etme. Orada işler istediğin gibi gitmez. Hemen gönder onu, yenisini gelsin. Olmuyor. Defalarca denedin. Ya geliyor gidiyor, bir organizasyonda oluyorsun. En iyi dediğin, hatırla bu İtalya ile eşleştiğimizde Azerbaycan'da ilk oynadığımız maç. Çağlarların, Zekilerin, Uğurcanların en prime zamanıydı değil mi? Yani bu turnuvadan sonra bunların kariyerleri işte Merih Juventus'taydı. Çok acayip bir yere gidecek dendi. O turnuvadan sonra hepsinin kariyeri aşağı inmeye başladı değil mi? Bak hepsini hatırla tek tek. En zirve dönemiydi. Çağlar'da, Merih'te, Uğurcan'da hani Avrupa'ya gidilecek diye konuşuluyordu o dönem için değil mi? Hatırlayalım. Tamamı yok oldu gitti. Yani bu kadar fazla dalgalanması çok sağlıklı bir hadise değil oyuncuların. Ama o dönem hatırla, hep mental anlamda yok ediyoruz yani oyuncuları. Yerle bir ediyoruz yani.
0: Şimdi İbrahim abi, Avustralya maçı nispeten hani gruptaki diğer maçlara göre bence daha kolay bir mücadele. Tek artıları biraz fizik güçleri. Yani sakatlıktan yeni çıkmış Kerem Aktürkoğlu Avustralya'nın stoperleri arasında, o Zebellah gibi çünkü onlar böyle 2'şer metre falan, kaybolabilir düşüncesiyle Can Uzun'u deneyebilir mi hazırlık maçındaki?
1: Bence o planı asla yapmaz. Mesela Montella şunu yapmayacak. Şimdi biz hemen şeyi talep ediyoruz. Santraforlu oyun. Eyvallah, o da ister. Yani Burak Yılmaz gibi örnek veriyorum, geçmişteki santraforlar gibi elinde net santrafor olsa da oynasın. Ama elinde böyle bir oyuncu yok ve bugüne kadar en fazla tekrarı santraforsuz düzende yaptı değil mi Montella? Golle ilgili bir sorun yaşadık mı, gol atmayla ilgili? yaşamadık değil mi? Yani biz Montella geldiği günden beri gol atmadığımız maç yok maşallah. Üçer, dörder, ikişer atıyoruz ve her turnuvaya da gidiyoruz. Bak iki organizasyona da gittik. Şimdi gol atmayla ilgili bir sorun yaşamamış. Çok fazla tekrar olmuş bir sistemde. Can Uzun geldi ve ben hemen tek santraforlu döneme, uzun santraforlu döneme geçiyorum demez. Geçecek ama hemen yapmayacak onu. Onu yavaş yavaş hazırlıyor. Yani bu maçlar aslında bir sonraki maçların, bir sonraki organizasyonların hazırlığı. Bak bizde en büyük problemlerden biridir. Bunu Süper Lig'de de çok yapıyor teknik direktörler. İddiamız bitti diyor. Ya iddia biter mi yani? Nasıl iddiam bitti? Şimdi atıyorum Konyaspor'un hocası dedi ki iddiamız yok. Nasıl iddian yok hocam? Senin önümüzdeki senenin ilk maçının organizasyonu buradan başlamıyor mu? Kimler kalacak, kimler gidecek, öyle değil mi? Tekrar belirleyici oluyor ya, orada da bir tekrar yapıyorsun ya. O yüzden bir kere şu iddiamız yok dilini bence teknik direktörlerin asla kullanmaması gerekiyor. Yok öyle bir şey, iddiamız yok. Niye sen İngilizlerden duyuyor musun? İddiamız yok. Yok var, iddia biter mi ya? Her antrenman, her maç bir sonraki organizasyonun hazırlığı. Şimdi Montella da olaya öyle baktığı için o senin gibi bir turnuvalık düşünmüyor. O geniş bakıyor. Diyor ki benim bir tekrarım var. Ben ön tarafta hep değişen oyuncularla bir tekrar yaptım bugüne kadar. Evet, Can Uzun diye bir oyuncu bu organizasyona katıldı. Deniz diye bir oyuncu bu organizasyona katıldı. Evet, onlarla da bir oyun oynayacağım. Ama şimdi değil. Yavaş yavaş. Çünkü oyuncularla az tekrar yaptım. O tekrar sayısı arttığında göreceksin ki bundan sonra onlarla bir planlama yapacak. Şimdi hemen biz istiyoruz ki mesela dün bir mesaj atmış bir arkadaşımız televizyonda programda bu konu üzerine konuşuyoruz. Dedim ya niye itiraz ediyoruz ki yani golle ilgili, ya arkadaş işte bu kadar futbol cahilisin, santraforsuz bir oyunun, ya senin gördüğünü ben göremiyorum. Yani ya adam size şikayet etmiyor, yok elinde bir santrafor. Ya desem ki orada mesela Montella'nın yerine oturttum seni oraya, bul santrafor. Yok. Ne yapsın, şikayet etmemiş adamın elinde santrafor yok, tek kelime etmemiş, dememiş sana ya koca ülkede bu kadar genç nüfusun olduğu bir ülkede nasıl bana bir tane bir santrafor hazırlayamadınız. O demiyor, o şikayet etmiyor. Bir planlama hazırlıyor, iki turnuvaya götürmüş, hala diyorsun ki bir santraforlu oyunu bulamadı diyorsun. İnanılır gibi değil yani, ama sürekli hani altını doldurmadan içi boş tartışmanın içine sokmaya çalışıyorlar insanları ya.
0: Evet tabii, bu Dünya Kupası'nda da abi 40 yaş üstü 7 tane futbolcu forma giyecek. İşte bunların arasında Cristiano Ronaldo da yer alıyor.
1: İşte o da Cihan tam anlamıyla işte
0: senin yani, zamanında futbol oynuyor ve hala devam
1: ediyor. Şimdi o da aslında tam anlamıyla dünya, hani yıldız yetiştirme konusunda, yetenekli oyuncu yetiştirme konusunda yaşadığı krizi bize anlatıyor. Yok oyun, bu atletizm beceri hadisesi yok etti yıldız oyuncuları yani. Ve hala artık mecbur bir şekilde Ronaldo'ya tutunuyor. Bir şekilde Lewandowski'ye tutunuyor. Bir şekilde işte o yaşa kadar oynayan oyunculara tutunuyor. Mecbur.
0: Modric'e tutunuyor.
1: Modric'e tutunuyor. Koyamıyor yerine o dünya. Şimdi bir gitsene eski dönemlere. Nereye sen şimdi Ronaldo'nun falan, yani Figo'ların başladığı döneme gittiğinde normal bir sirkülasyon var. Çok yetenekli oyuncular. İşte bunun da temel sebebi işte bu koşu mesafeleri, altyapıdan başlayan bu atletizm diye diye yok ettiniz. Dünyada yıldız oyuncu yok. Evet, oyun hızlandı. Paris Saint Germain finalini hatırlayalım. Değil mi? Yani bakıyorsun sürekli topun arkasına geçen, tamam takım boyu, teknik anlamda her şey kusursuz, eyvallah, ama şey göremiyoruz yani. Eskiden bir tane işte Ronaldo'nun ayağına gelecek, kenarda işte Quaresma yakalayacak birini, birebir de eksiltecek, bütün stadı ayağa kaldıracak falan. Kalmadı böyle oyuncular. Ya
0: Paris
1: ya.
0: Paris Bayern maçı bence finalden 3-4 kat daha zevkliydi.
1: Ya o daha değil mi yani? Çünkü mesela takım boyu açıldı orada, biraz daha beceri ön plana çıktı, geniş alanlar buldular. Şimdi bu tarafta ikisi de takım boyunu daraltı, daha işte taktiksel disipline sadık, tamam teknik anlamda şahane teknik direktörlük davranışı var, ama işte bu seyir zevki açısından ister istemez geçmişe özlem duyduruyor. Ne olursa olsun ben 2010'dur benim için, hadi bir iki sene daha gitsin 2012 ve 2014'ten sonra bu yıldız oyuncu hadisesi, bu koşu mesafeleri, atletizm hadisesi yüzünden ortadan kaldırıldı yani. Yazık da ettiler diye düşünüyorum Cihan yani.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor abi. Uğur Hocam İki isim istiyormuş Çorum'a. Çorum yeni çıktı biliyorsunuz Süper Lig'e. İrfan Can Eğri Bayat'ı istiyormuş ve Felipe istiyormuş Eyüpspor'dan.
1: Felipe çalıştığı oyuncu. İrfan Can da yanlış hatırlamıyorsam. Yani o da çalıştığı oyuncu. Ya biz daha önce Uğur Uçar'la ilgili daha Pendik Spor'da çalışırken burada defalarca sen de benimle aynı fikirdeydin. Yani teknik direktörlük becerilerine çok güvendiğimiz ve gelişimi de son derece sağlıklı giden, bence biraz hızlı da oldu. Yani bu kadar kısa sürede Süper Lig bir takımının teknik direktörü oldu. Ama bu bahsettiği iki isim de aslında çok sağlıklı. Yani mesela şunu duyuyoruz biz değil mi? Hemen Icardi'yi alalım işte. Yeni çıkan takımlar böyle güçlü isimlere gidiyorlar ya, fiziksel durumu ya da o takıma katacağı fiziksel hadisenin dışında ismine hemen talip oluyorlar. Şimdi bu iki isim de hem daha önce çalışmış olması, onu niye tercih ediyor? Oynattığı sistemi biliyor olması, teknik direktör olarak davranışını biliyor olması. Yani ben çok ümitliyim, yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani onun teknik direktörlük becerilerini çok önemli. Umarım Çorum bu planlamaya sadık kalır. Yani Süper Lig'e çıktık, işler iki maçta kötü gitti, hemen teknik direktör değişime gidelim düşüncesinde olmazlar. Çünkü hiçbir şey getirmez. Yaslansınlar arkalarına, teslim olsunlar Uğur Uçar'a. Ben eminim uzun vadede çok başka bir seviyelere getirecek o takımı yani.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Az sonra arkadaşlar, yaklaşık 7-8 dakika sonra onlara toplu olarak cevap vereceğim ama Fenerbahçe'de gündem hareketli İbrahim abi. Bir seçim süreci var. Hani hep herkesin bahsettiği durum var ya, işte Aziz Yıldırım'ın o zamanki döneminden işte bu zamanki dönem çok farklı. İşte Aykut Kocaman'ın o dönemki futboluyla bu dönemki futbolu çok farklı diye. Aziz Yıldırım'a da bununla ilgili, yani Aziz Yıldırım'dan bir itiraf gibi bir cümle geldi. Dedi ki her yer menajer pazarı olmuş. Bir sürü menajer sosyal medya ile ortak iş yapıyor. 8 senede menajerlik sistemi çok acayip bir yere gitmiş diyor. Sosyal medya kulüpleri karıştırmaya çalışan insanlarla dolu demiş. Yani 8 yılda gündemi takip edemediğini itiraf mı etmiş burada, yoksa menajerleri olan şikayetinden mi bahsediyor?
1: Şahane bir tespitte bulunmuşsun. Tam olarak aslında bizim geçtiğimiz haftalarda anlattığımız. Yani talip olduğunuz Aziz Yıldırım aynı Aziz Yıldırım değil, zaman aynı zaman değil, davranış aynı zaman değil. Talip olduğun teknik direktörün bıraktığı dönemle bu dönem arasında oyun aynı oyun değil, değişiyor, kendisi değişiyor. Şimdi aslında bir itiraf yani, ya bıraktığım davranışlarla bugün bambaşka bir şeyle daha karşılaşacak. Bak bugün menajerlikle ilgili karşılaşmış, ikinci turda oyuncu davranışlarını görecek. O gün tesislere gidip sitem ettiği oyuncularla bugün oyuncular aynı değil. Yani o gün sitem edersin, bugün edemezsin oyunculara sitem. Oyuncu davranışı değişti. O gün kadronda 7 tane 8 tane Türk vardı, bugün 2 tane 3 tane Türk var. Hatta ilk 11'inde Türk sayısı bile bazen olmuyor. Şimdi onların hepsi değişti. Onunla da karşılaşacak Aziz Yıldırım. Ya şöyle, tabii Fenerbahçe'nin de bir de maalesef onlar adına bence bir çaresizlik hadisesi de var. Yani aslında Aziz Yıldırım'ın planlaması yani gerçekçi bir planlama. Hani mesela Ederson'u kazanalım diyor. Niye maliyetleri ortaya koyuyor? İşte sürdürülebilir ekonomi diyor. Planlamadan bahsediyor. Aslında bunların hepsi çok sağlıklı ama bizim, yani özellikle taraftarın talep ettiği nedir? Ben ilgilenmem onunla diyor. Alabildiğin kadar yıldız oyuncuyu al diyor. Değil mi? Hemen onu istiyorlar. Onun da hemen örneği Hakan Safi değil mi? Tam istedikleri başkan profili. Şimdi o çok tehlikeli bir hadisedir. Yani öyle gemileri yakarız, cezayı alırız. Bunlar kısa vadede birinin işine gelebilir. Ama uzun vadede kaybettirir sana. Yani şimdi o yüzden Fenerbahçe'de böyle ciddi bir çaresizlik görüyorum. Aziz Başkan'ın dönemi, şimdi içinde bulunduğu farklı bir dönemi yönetecek eğer başkan olursa, Hakan Safi olursa, onun davranışları, anlattıkları evet insanları heyecanlandırabilir ama darmadağın etmesi de böyle çok ince bir çizgi. Ve yine belirleyici olan Galatasaray olacak. Eğer Galatasaray'da işler geçtiğimiz sezonki gibi bile gitse, bak geçtiğimiz sezon yine problemli bir sezon Galatasaray adına, öyle bile gitse Galatasaray yine belirleyici takım olur yani. Sen geçtiğimiz sezondan da daha kötü bir Galatasaray'la karşılaşman lazım. Anca oradan sıyrılacaksın. Yani Fenerbahçe'nin o yüzden bu iki başkanın da davranışı, yani mesela Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la ilgili ısrarı, mesela onu anlayamıyorum demesi de aslında biraz problemli bir hadise. Anlaşılmayacak bir durum yok ki, gayet normal. Yani Aykut Kocaman'ın en son teknik direktörlük yaptığı dönemle bu döneme bakarsanız, aradaki oyuncu ve oyun değişimine bakarsanız anlayabilirsiniz. Neden Aykut Kocaman'a talip olmamanız gerektiğiyle danışabilirsiniz. Yanınızda olabilir, bunda hiçbir problem yok ama sahaya girecek ya teknik direktör. Bu çok önemlidir yani. Sen bunu bana eğer zamanında bize yarı final oynattı, şampiyonluk yaşattı dediğin an aslında o da senin çaresizliğini anlatıyor. Şimdi geçmişle ilgili konuşmaya kalkarsak oyuncular için de geçerli o zaman. Yani alalım o zaman, şu an Anadolu takımına gitmiş, Fenerbahçe'de 5 sene önce harika sezon geçirmiş oyuncular da gelsin o zaman. O da öyle der değil mi? Ben de 5 sene önce uçuyordum burada der. Beni de alın der. Öyle olur mu? Zaman değişiyor. Sen güncelleyen, sahada olan teknik direktörlere talip olacaksın. Sen şimdi bunu anlayamıyorum ve bunun altında başka bir şey arıyorum gibi ifade kullandığın an sonrasıyla ilgili çok büyük problem yaşarsın. Ama yine ikisini yan yana getirdiğinde, yine Aziz Yıldırım Hakan Safi'ye göre yani düşünce konusunda biraz daha sağlıklı olduğuna inanıyorum, ama tabii iki düşünce de tam anlamıyla Galatasaray'ın işine yarar. Yani iki başkan adayının anlattıklarına baktığımda Galatasaraylılar burada rahat ediyordur diye düşünüyorum.
0: 60
1: yani.
0: Milyon yeter mi Fenerbahçe? Aziz Bey dedi ki biz UEFA'yı aradık. 60 milyon limitiniz var bize dediler. İşte sponsorluklar vesaire, o bu limit birazcık da artabilir dediler. Hadi diyelim 75 milyon. Ne kadar çıktı? Yeterli mi?
1: Parayı harcamayı bilirsen yeterli. Yeter. Yani. Parayı harcamayı bilmiyorsun.
0: Yok şimdi
1: ki.
0: Hakan Bey, Hakan Safi Conte'ye 2 yıllığına yani yıllık 15 milyon eurodan 30 milyon vermiş. Zaten limitin yarısı gitti.
1: Gitti.
0: Ama Hakan Bey diyor ki ben bu işi çözeceğim, imaj hakkı falan kurcalamayın diyor.
1: Ya öyle olur mu?
0: Yapacağım ben bu işi diyor yani. Bu işi ben getirdim diyor. Yani cezayı UEFA'dan cezayı kabul ettim demeye getiriyor bence.
1: Bilmiyorum, çok büyük sorumluluk yani. Ben mesela bir kulübe talip olsam, böyle bir camiaya talip olsam yani çekinirim bu ifadeyi kullanmaya. Bu çok korkunç bir sorumluluk ya yani.
0: Aslında üstü kapalı söylüyor, diyor ki yani bunu Real Madrid Barcelona düşünemedi, ben düşündüm diyor. İmaj hakkı diye bir şey var diyor, veriyorum oyuncuya diyor. Hem finansal fair play'den kurtuluyoruz diyor. Ama bunu sen böyle yaparken UEFA da cezayı veriyor.
1: Bu yine şeye dönüyor yani. Bu sorumluluk hadisesi var ya, bizde çok yanlış anlaşılıyor. Mesela Sergen Yalçın Beşiktaş'tan işte son taksidini bıraktı gitti. Sorumluluk aldı mesela. Parasını almadı. Ya Sergen Yalçın parasını alsın. Bunda da hiçbir anormallik yok. Sergen Yalçın esas eğer bir hesap verecekse, bir rahatsız, yapılan transferlerle ilgili hesap vermesi gerekmiyor mu? Yani sen bir tane maaşını bıraktı diye yere göğüs sığdıramıyorsun, ama devre arası yapılan transferlerin sorumlusu kim? Ben miyim onun sorumlusu? O ne olacak? Hani olur mu öyle şey yani? Esas sorumluluk arıyorsan o sorumlu. Sorman gerekmiyor mu arkadaş? Bu oyuncular geldi, biz bununla ilgili bir planlama yaptık, sen de gidiyorsun. Ne olacak şimdi?
0: Onlar maaşları almaya devam ediyor.
1: Ama olur mu yani? Onun maaşının ne olacak? O alıyor mu onun sorumlu? Diyor mu mesela Akbetu'ya 18 ama ben aldırdım, konuştum orayla, 9'a bitiriyoruz işi yani. Olur mu? Sorumluluk aldım. Bir de vardır ya teknik direktörlerde. Maç sonu kaybetmiş, sorumluluk bana ait. Teşekkür ederiz. Sonuç yok, bir şey bana ait. Tamam da sorumluluk almış olmuyorsun ya öyle.
0: Ya madem Beşiktaş'a geçtim, buradan devam edeyim. Her şey için Beşiktaş çok fazla uğraşmıyor mu İbrahim abi? Yani günümüz futbolunda hoca bulmak, ne bileyim teknik direktör bulmak bu kadar zor bir olay olmasa gerek. Hani database'ler vardır, scout ekipleri vardır. Yani bir şekilde halledersin bu
1: planın
0: işi.
1: Planın yok, planın. Planın yok. Dün kimle yola çıktın, kime soruyordun, bugün kimle devam ediyorsun, hiçbir şeyi bilmiyorsun ki. Ama birilerinin uyarması gerekiyordu. Yanlış kişilerden yine aynı yere geliyor. Hepsinin genel temel sorunu. Herkesten iyi bildiklerini düşünüyorlar. Etrafındaki insanlar kulüp başkanlarına teknik anlamda donanıma sahip olduğunu söylüyor. Değilsiniz. Bunda da hiçbir anormallik yok. Bilmiyorsun başkanım. Bilmemende sorun yok. Bırak sağ bek aramayı, sol bek aramayı. Sen bilmiyorsun ya. Sen teknik anlamda bir oyunu izlediğinde yapamazsın o yorumu bir kulüp başkanı olarak. Ya yaparsın eşinle dostunla, o ayrı bir hadise. Bak oturursun teknik direktörle de öğrenme adına yaparsın. Ama basına bu ifadeyi kullanamazsın. Olmaz. Galatasaray ne kadar harcarsa ben de o kadar harcayacağım diyemezsin. Galatasaray'ın gözünü kapattığında 7 tane ilk 11 oyuncusu devam ediyor. Teknik direktörü devam ediyor. Ya bunu niye taraftarın hoşuna gidiyor diye dile getiriyorsunuz? Sizin yanınızda danıştığınız insanlar sizi nasıl bu konuda uyarmıyorlar? Başkanım bu ifade olmaz. Onlar Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Onların gelirleri ortada. Son 4 senenin şampiyonu, en fazla oyuncu tekrar yapan takım. Bitti, bunda bir anormallik yok. Bizim şu an derdimiz onları önce yakalamak, sonra geçeriz, ama önce yakalamamız lazım. Sen yakalamadan nasıl geçmeyi planlıyorsun yani? Zıplayacağım diyorsun, en arkadan en öne geçeceğim. Olmaz, harcayamazsın. Benim adım Beşiktaş deyip ben onlar kadar harcayacağım diyemezsin. Onlardan az harcaman senin onlardan daha küçük bir camia kulüp olduğunu göstermez. Bugün içinde bulunduğun durum budur. Tıpkı Beşiktaş'ın o dönem Come to Beşiktaş dedikleri dönemde, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıktığı dönemde Galatasaray'ın seninle yarışamadığı gibi. Bunda bir problem yok ki, işte bir gün o önde, yarın sen önde olacaksın. Bir gün Fenerbahçe 2008'de öyle bir hadise yakaladı, değil mi? Bunda hiçbir problem yok. Ama sabırlı olmak zorundasın. Aynı hataları yapıyorlar. Bak dikkat et. Yani Galatasaray'ı bugün ligde yalnız bırakılma sebebi tamamen idareci ve teknik davranış yani. Yalnız bıraktınız Galatasaray'ı ya. Yanlış yönettiğiniz için hiçbir şey yapmasaydınız. Bak bu iki kulüpte Galatasaray, şey Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, o kulüpte ekonomik her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Yani eski bir abiye, semtte bir abiye, Beşiktaşlı, verdik anahtarları, bak kadroda bu dese, o da sadece işin mali tarafıyla ilgilense, hiç girmese, bugün ikisi de içinde bulundukları durumdan çok daha iyi olurdu. Bak ekonomik anlamda da, puanla ya da kupayla alakalı da olmama şansı yok. Siz daha çok zorlaştırıyorsunuz işi yani. Sergen Yalçın oraya göreve getirirken biliyor olman lazım da, anlattı sana Sergen Yalçın ya, kendi ağzıyla söyledi, ben öğretemem dedi. Ben öğretemem diyen biriyle devam ettiğin an zaten başarılı olamazsın. Nasıl birileri bunu size söylemiyor? Ya ben orada çalışacağım, benim teknik direktörüm diyecek ki ben hücum oyuncularına, hücum organizasyonlarında bir şey öğretemem, belirleyici olan yetenektir. Hemen teşekkür et derim, başkanım in aşağı teşekkür et. Bu bizi hedefe götüremez. Bu düşünce götüremez. Ya bu Luis Enrique'ler falan. Ya bak bu lütfen dinlesinler. Bak bu çok önemli. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Luis Enrique ile ilgili oyuncuların söylediklerini dinlesinler. Arteta ile ilgili söylediklerini dinlesinler. Guardiola ile ilgili oyuncuların söylediklerini dinlesinler. Bir de gelsinler Galatasaraylı oyuncuların teknik direktörüyle ilgili söylediklerini dinlesinler. Bak lütfen rica ediyorum, dinlesinler. Bak orada tamamen teknik yorum var. Oyuncu anlatıyor bize burada sağladığı, işte teknik anlamda beni buraya koşturdu, sistemi şunu yaptı, duran oyuncu istemedi, şu oldu, geri döndük, şudur budur. Herkes gelişimle ilgili bir şey anlatıyor. Teknik direktörün teknik dokunuşuyla. Galatasaray'da şunu dinledim ben. Okan Buruk ve yardımcıları bize sınırsız özgürlük tanıdı. Çok rahatız. İdare ediyorlar, idare. Teknik hiçbir şey duymadık. Yani şunu duymadık. Okan Buruk, Sanchez geldi dedi ki Okan Buruk ben işte pozisyon konusunda şöyle eksiklikler yaşıyordum. İşte Okan Buruk bu teknik anlamda takım halinde işte savunma yapma anlamında bize bunları gösterdi. Ve biz bu anlamda ciddi bir, çok sancılı oldu ama ciddi bir değişim yaşadık. Yok. Özgürlük verdi bize diyor. Diğerleri zaten daha hocalarını başkanlarını bulamadığı için biz de şampiyon oluyoruz. Muhtemelen bundan 10 sene sonra böyle bir olay anlatacaklar. Böyle yabancılar farklı bir ülkede bir araya geldiklerinde Galatasaray'da diyecekler ki arkadaş biz bir yere gittik. Bir teknik direktörümüz vardı. Bize acayip bir özgürlük tanıdı sağ olsun. Güzel de bir şehirdeydik. Rahattık da. Bir de bizim iki tane rakibimiz vardı aslında belirleyici olan. Onlar zaten bir türlü ne hoca buldular, ne başkan bulabildiler, ne oyuncu bulabildiler. Onlar onunla uğraşırken arada biz 4 sene şampiyon olduk. Ya şu Icardi'nin geçen gün bir videosunu izledim. Ya bu ayıptır, ayıp ya. Bak ayıp ayıp. Ya biz diyor geldik, milli takıma gitmiş Türkiye. Onlar gelmiş, gidemedikleri dünya üçüne bizim sayemizde. Ya senin sayende nasıl gidebilir ya? Sen bir kere... O bahsettiğin camia, bak bilmiyorsun, nereye geldiğinden de haberin yok. Senin suçu değil, öğretmemişler sana. Sen bir git o tarihine, müzesine bak. UEFA kupası var, süper kupa var.
0: Torreira biraz kurtarmaya çalışıyor.
1: Çalışıyor ama
0: şey
1: yok.
0: Şey diyor yani, bizim gelmemizle beraber diğer
1: rekabetin
0: rekabet arttı diyor. Ligin kalitesi arttı.
1: Ya hiç size gerek yok, siz yoktunuz ya. Sizin gibi 3 tane geliyordu o zaman. 3'ün üstüne çıkmıyordu. Galatasaray UEFA kupasını oynadı. Denizli Spor Avrupa'da oynadı. Siz yoktunuz ya, sizinle ne alakası var? Tam tersi, siz çoğaldınız, daha kötüye gitti Türkiye'de futbolu yani. Ne alakası var sizle gelişecekmiş futbolu ya?
0: Hayır, Torreira dedim de aklıma geldi. Şimdi Okan Buruk'la alakalı Torreira bir teknik yorum yaptı. İşte.
1: Öyle mi?
0: Tabii, o bir Torreira yap dedik. Okan Hoca'nın gelmesiyle beraber daha fazla ceza sahasının içine girdim. İşte box to box daha ayakta çok oynamaya başladım.
1: Hemen itiraz ederim. Hemen öyle belgeli itiraz ederim.
0: Ve bana sürekli buraya girmem konusunda
1: tamam, direktiflerde okay. bulunuyor. Ben de hemen itiraz ediyorum. Çünkü istatistikle ve gözümle gördüm canlı yani.
0: Kaç tane Torreira'nın söylediğini söylüyorum.
1: Abi Torreira'nın Galatasaray'a geldiği sezon gol ve asistine bakar mısın? Ben girdim baktım onları, izliyorum, girip bakıyorum ya. Ne zaman Torreira özgürlüğü buldu biliyor musun, o bahsettiği skoru? Lemina geldikten sonra buldu. Öyle yok. Lemina geldi çünkü Lemina daha çok o senin bölgende durdu ve sana bir özgürlük alanı yaratıldı. Ondan sonra sen gittin oraya. Onu sana daha önce söylemesi tesadüf olabilir mi ya? Lemina gelene kadar gol asist yok. Lemina geldikten sonra gol asist sayın artıyor. Yani senin, sana bunu Okan Buruk söyledi diyorsun da niye geldiğinde senden bunu talep etmedi? İlk sene niye atamadın gol asist, bir şey yok ortada yani.
0: Lemine rahatlattı diyorsun.
1: Çünkü o rolü o aldı. O da doğru değil. O da gitmesi lazım aslında. Ya iki yönlü oynamak zorundasın. Konu kapanmış ya. Orta saha oyuncuları skora katkı sağlamazsa o takım nasıl gelişecek? Bunu sor. Niye bizim 6 numara 6 numara Fenerbahçe'nin ayağına dolandı 2 sene ya. Tutturdular Alvarez, Amrabat, Alvarez, Amrabat. Ya aldı adamlar 2 tane oyuncu sizi çekti geriye 6 numara 6 numara. E al sana 6 numara. Kaç gol attılar Allah'ını seviyorsan ya. Ya gerçekten aklım mantığım almıyor. Kaç gol attı bu oyuncular? Hala bana Alvarez'le ilgili adam mesaj atıyor. Sakatlanmasaydı Fenerbahçe'yi bir seviyeye taşıyacak. Hangi seviyeye taşıyacak? Kimi nereye taşımış da seni taşıyacak? 6 numara dediğin adam savunmanın önünde stoper oynuyor adam ya. Sen hangisine talip oluyorsun ya? Sana Apya gelmiş, Aurelio'lar gelmiş. İşte bir önceki sene hiç uzağa gitme. İsmail'lerin nedir o orta sahada ki gittikten sonra da Fred gol sayısı arttı değil mi oyuncunun? Ya böyle oynanır orta saha. Tuttunuz bir tane adam size 6 numara 6 numara dedi diye gömdü stoperlerin arasına bir oyuncuyu.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Abi biraz mesajları geçelim istersen. Söz verdiğim üzere dinleyenlerimiz yazmış. Ferhat diyor ki selamünaleyküm. Aleykümselam Ferhat'cığım. İbrahim abinin Beşiktaş hakkında konuştuklarının altına imzamı atarım. Beşiktaş'ın başına ne geldiyse beceriksiz yönetim yüzünden geldi demiş. Mourinho ve Jesus geldi de ne oldu İbrahim Bey? Okan Buruk mu tek suçlu demiş. Soner Aksan Mersin'den yazmış.
1: Ya, Mourinho ile Jesus zaten antrenörlük yapmadı ya burada. Ya yapmadılar, yapı dediler. Geldiler yapı, gittiler yapı. Sen verdin onun eline malzeme. Ya bak Jesus da Jose Mourinho da bak girsinler baksınlar. Hayatları boyunca yapmadıkları kadar kadroda değişimi burada yaptılar. Sistemde değişimi burada yaptılar. Bak hayatlarında hiçbir takımda yapmadıkları kadar. Hayatında ilk 11'de bu kadar değişime gitmemiştir, burada gitti. Yapmadılar burada antrenörlük diyorum ya. Onun da temel sebebi yine idareciler. Yapı var dediler, adamların eline verdiler kuzu. Onlar da sonuna kadar kullandılar onu yani.
0: Aziz Yıldırım da aynısını söylüyor. Diyor ki Mourinho'yu yanlış kullandılar. Mourinho Obradoviç neyse benim için. Mourinho da o diyor. Ben onu sokmazdım dış olaylara. Mahmut'u yollardım diyor. Kendim giderdim. Mourinho'yu asla sahanın dışına çıkartmazdım. Yanlış kullandılar. Kötü bir hoca değil. Perez gelince
1: ya kötü hoca
0: Mourinho gelecek.
1: Ya Jose Mourinho kötü. Dedi. Jesus kötü hoca olma ihtimali olabilirim ama yapmadılar antrenörlük burada. Ya bak Jose Mourinho dediğin insan Amrabat o stoperlerin arasına soktuğunda o oyunun orta sahada darmadağın olacağını bilmiyor, şansı olabilir mi? Ya o Fred'in çaresizliğini görmeme şansı olabilir mi? Ben gördüm statta, kulübenin arkasına gittim diyorum ya, Jose Mourinho'nun arkasında izledim. Ya canı çıktı Fred'in, geldi bir şeyler anlattı ona, muhtemelen dedi ki arkadaş birini ger yanıma, geberdim ben bu koca alanı tek başıma idare ediyorum yani. Bunu Mourinho'nun görmemiş ama yapmıyor ki antrenörlük buraya. Baktı burada şahane bir otelde kalıyor. Boğaz'da tekneyle gidiyormuş duyduğum kadarıyla. Oraya geçiyor karşıya. Bir de hazır bir kalabalık var. Ne yapsa alkışlıyor ya. Adam analiz yapıyormuş. Çorabıyla bir fotoğraf koymuş. Ortalık yıkıldı. Mourinho analiz yapıyor. Ne yani, kim yapacak? Yapacak tabii ya. Antrenör ya, para alıyor ya o işi. Ne büyük iş ya. Mourinho gelmiş bizi ciddiye almış. Analiz yapıyormuş. Çalışıyormuş tesislerde. Ha niye bu kadar bir şey yani anlaşılmaz ya, Mourinho'dan bir şeyler öğrenebilirdik biz yani. Ama biz yani nereden yani en olumsuz taraf neyse oradan gitmeye çalıştık ya. O da tabii onu sonuna kadar kullandı yani.
0: Sabri Köktaş, İbrahim abi sen Okan Buruk'u kıskanıyor musun?
1: Yani yok canım niye, yani Okan Buruk'la bir de ben yani futbolcumda da aynı menajerle çalışıyorduk. Çok da o dönem yani temas ettiğim, aslında hani sevdiğim de tanıştığım da bir insan Okan Buruk benim yani. Hani ne şeyim olabilir Okan Buruk? Konu Okan Buruk değil zaten. Hani isimlere falan çok takılma. Bu kim olursa olsun benim anlatmak istediğim davranış. Ya gelişemiyorsun, rahatsız olmuyor musun sen ülke olarak Icardi'nin? Sen Galatasaraylı olarak Icardi'nin şu sözünden rahatsız olmuyor musun ya? Senin tesisinde, senin müzende UEFA Süper Kupası var. O insanlara ayıp olmuyor mu? 3 tane yabancıyla yapmış bu ülke bunu. Rahatsız olmuyor mu bu ülke vatandaşı? Ya arkadaş, en az yabancının olduğu dönem, Avrupa'da en başarılı olduğumuz dönem. Nasıl oluyor da en fazla yabancının olduğu dönemde 2 tane arkadaş çıkıyor diyor ki biz geldik siz bir şeyler yaptınız. Bunlar rahatsız olmuyor mu insanlar ya? Bu ülkede yetişmiş insanlar ya. Ben bilmiyorum, ben rahatsız oluyorum yani. Konu Icardi, Okan Buruk falan olabilir mi ya? Ya ona bakarsan benim Mourinho'ya karşı da benzer bir durumum var. Jesus'a da, Tedesco'ya da, değil mi? Ona da karşı bir öyle şey olabilir mi ya? Yanlışsa yanlış, bunun yerlisi yabancısı olabilir mi ya? Bu bana göre hadisesi de değil ha. Mesela ben şöyle demiyorum. Bana göre yanlış hadisesi değil. altını doldurman lazım. Mesela ben bu söylediğim şeylere senin şöyle itiraz etmen lazım. Hayır abi, Okan Buruk bak altyapıdan şu oyuncuyu almış. Teknik anlamda şöyle bir gelişim yaşamış Galatasaraylı oyuncular. Bana bir tane lütfen Galatasaray'ın aldığı, bak Yusuf Demir Okan Buruk zamanı geldi. Yelert, değil mi? Cuesta. Altyapıdan zaten kimse yok, göremiyorum. Şimdi ben bu kadar teknik anlamda oyuncu dayanılmış. Yunus Akgün dediğin oyuncunun nasıl çıktığını istersen tekrar bir hatırlatalım arkadaşlara. Adana Demirspor'da yatalım kalkalım Montella diye biri vardı. Verdik o çocuğu. Gelişimine dokundu ve şahane bir oyuncu yarattı. Kime biz teslim ettik Yunus Akgün'ü? Okan Buruk'a teslim ettik ilk geldiği sene. Ne oldu Yunus Akgün? Bir önceki senenin en popüler oyuncusuydu. Tanınmaz hale geldi. Ne yaptı Galatasaray? Dedik arkadaş olmuyor, sen bir Leicester'a git dedi. Değil mi? Leicester'a gitti. Hatırla devre arası.
0: Tabii. Hı.
1: Döndü. Tete, Ziyech, Zaha, Kerem. Var mı oynama şansı? Yok. Oynamıyordu da zaten. Galatasaray 5 tane yedi mi Beşiktaş'tan ligin ilk kupa maçında? 5 tane yedi. Hatırla Okan Buruk zamanı. Van Bronckhorst'u Beşiktaş'ın hocası. O maçtan sonra Tete, Zaha, Ziyech, Kerem gitti mi? Gitti. Galatasaray çaresizlikten tekrar, ki bence bu ülke futbolunun kurtuluşu çaresizlik yani. Hani başka türlü kurtulma şansı yok. Hiçbir şey olmayacak. O zaman o şansı bulacak o arkadaşlar ve gelişecek. Şimdi önünde Yunus Akgün böyle gelişmiş. Barış Alper'le ilgili kendi kulaklarımla duydum. Barış Alper'le ilgili şunu söyledi geçen sezon başı. Barış Alper bu sene dedi gelişiyor dedi. Nerede şut atması gerektiğini öğrendi dedi. Ya bunu ya olur mu böyle şey ya, kaç yaşına gelmiş oyuncuya kaçıncı senenin sonunda şut atmayı öğretmişler yani. Şimdi sakın şey yazmasınlar yani, onu yazacaklarını biliyorum. Ne yapsın Barış Alper bilmiyor de. Yok. Düzeltiyorlar ya yani. Senin buradan giden çocukların burada anlatıyorlar yani, değil mi? Oraya gittiklerinde farkı. Ne diyor? Mesela buradan giden oyuncuların %90'ını dinle, uzun süre kalanların ilk söylediği şey ne biliyor musun? Antrenman ve teknik antrenmanlar. Bak. Fiziksel antrenman ve teknik antrenmanlar çok farklı diyor. Temel o temel. İki tane temel. Burada hiç yok. Ya buradan Arda'yı gönderdin. Fener'de oynuyordu. İki senede antrenman seviyesine getirebildin anca Real Madrid'de.
0: Tuncay Hocam şey demişti ya yani, kötü bir benzetme tabii ama o dönem için. Yani bizi bir dedi, bir hayvan gibi karanlık odaya atarlar dedi. Top görmedik işte dedi mesela.
1: İşte oradaki antrenman konusunda fiziksel değişimden bahsediyorlar yani. Sen burada çok eksiksin yani.
0: Top göstermeme olayı çok fazla var orada. Yok. Anladığım kadarıyla.
1: Ya şöyle, tabii şimdi şey değişti. Yani benim o zaman Hakan Ünsal'dan duyduğum, o da Premier Lig'de oynadığı için şöyle bir ifade kullanmıştı. Onlara bir planlama veriliyor mesela, antrenman planlaması. Gittiklerinde çok fazla maç oynadıkları için tabii antrenman yapma şansı, o bahsettiğimiz antrenmanları yapma sayısı daha az olduğu için onlar

0: fiziksel olarak daha fazla kuvvet antrenmanlarıyla o planlamayı yapıyorlar. Muhtemelen Tunca için de yani o buradan özellikle gittikten sonra. Çünkü burada bizde hep şöyle bir durum vardır bir de mesela. Biz sürekli top talep ederiz yani.
1: 5'e 2 ya.
0: Ya hocam bir 5'e 2 ara ya da bir çift kale olsun, çift dar kale alan oyunu olsun. Şimdi bunu hep talep ettiğin için, oyuncular da onu verdiği için çok alışık değiller yani. Ya Arda Turan'ı unutmayalım ya. Yani Arda Turan buradan oraya gittikten sonraki değişimi unutmayalım yani.
2: Bana bir salvo yapmış. İmaj hakkı dediğiniz şeyi Osimhen de Icardi'ye de başka futbolculara Galatasaray yapmıyor mu demiş. Şakan Safi yapıyor.
0: Ne yapayım, yanlış bir örnek varsa onu şey mi diyelim yani?
2: Yok, yapıyor tabii mesela. Doğru mesela yani? Mesela Laurentiis Osimhen zamanında Napoli'de oynarken imaj hakkılarını dedi hepsi Napoli alır dedi mesela. Alamazsın dedi. Adam da dedi ki Galatasaray imaj hakların senindir dedi. İşte bir tane bisküvi reklamında oynuyor mesela. Evet. Napoli'de oynasaydı Napoli'nin cebine girecekti o para. Ama şimdi Osimhen'in cebine giriyor. Ya Osimhen'in sonuçta maaşı 25 milyon euro. Yanaklar gibi düşün imaj haklarını. Ama Hakan Bey diyor ki ben oyuncunun maaşının tamamını imaj hakkı üzerinden göstereceğim diyor. Burada başka bir problem var bence. Yunus hangi konuda gelişti diye sormuş.
0: Yunus hangi Süleyman konuda mı gelişti? Sen hangi konuda gelişmesini bekliyordun? O zaman ben bir soralım arkadaşımıza. Mesela nasıl bir gelişim bekliyorsun Yunus'tan mesela? Hani ne olabilir mesela Yunus?
2: Bence çizgiye çok iniyor artık eskisi. Yani kanat oyuncularını kendine çok çekiyor.
0: Dribbling yapıyor. Takım savunmasına katkı sağlıyor. Yani yeterli konusunda ama bence olabilecek maksimum ise ben şimdi Yunus'u altyapıdan da biliyorum. Yani altyapıdan izlediğim bir oyuncu. Buradan giderken ki gelişimini biliyorum. Geri döndüğündeki görmüşüm. O değişimleri görmüşüm. Yani onu unutmayalım yani. Hani Montella sonrası özellikle o değişimi unutmayalım ya.
2: Tabii canım yani Yunus. Bak günde...
0: Şeyi de unutmasın Galatasaraylılar ha. Biz Çıkıldağ, Morutsan'la Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyoruz deyip Yunus'la da Adana Demirspor'a gitsin. Burası için yeterli değil deyip gönderdik yani. Bunları unutmayın yani. Hani bu kadar fazla yanılma normal mi sizce yani?
2: Ya topsuz oyunda falan da yani çok
0: yok, geliyor abi yani takım savunmasına geliyor, beceri anlamında iyi durumda. Ha Barış Alper fiziksel olarak ondan çok çok fazla, o da bu acayip bir genetik bir şeyi var, avantajı var Barış'ın yani.
2: Beşiktaş toplamda Rafa Silva ve Onana için aynı parayı harcadı. Rafa'ya maliyetli diyenler Onana için ses çıkarmadı. Hakan Safi'nin çok para harcayacağız demesine ben bu açıdan bakıyorum demiş. İbrahim Yavuz Ahmet Kutucu'nun verdiği röportaj seni çok haklı çıkarıyor. Okan Hoca hakkında teknik olarak hiçbir şey demedi ama Arda Turan hakkında ne varsa saydı. Okan Hoca'ya sadece iyi insan.
0: Bak yine devam. Aynen. Bak Arda Turan'ın da aslında bir röportajını dinledim. Orada da aslında bize buradaki teknik anlamda eksikliğimizi anlatıyor. Arda Turan dedi ki teknik direktörlükle ilgili kimlerden örnek alıyorsunuz dedi işte. Luis Enrique'nin dedi hücum organizasyonları, Simone'nin savunma organizasyonları dedi. Fatih Hoca'yı sordular tabii hemen. Fatih Hoca dedi motivasyon tarafı dedi. Şimdi aslında bizi o kadar güzel özetlemiş ki Arda. Yani buradaki teknik ve taktik anlamında o işlerin ne kadar sınırlı, problemli olduğunu ve bu işlerin duygular üzerinden anlatılmasının da en güçlü örneği Fatih Terim. Tabii haksızlık etmeyelim hocaya. Tek başına duygular demem tabii ki. Mesela Fatih Hoca'nın ben de en değerli bulduğum tarafıdır. Ceyhun Müderrisoğlu röportajı benim için çok önemlidir. İzledim Eski Açık'ta. Orada Fatih Hoca'nın kendisinin U19 antrenör olduğu dönemde her maç öncesi yanına geldiği, her maçı oyuncuların maçını izlediği çok önemlidir. Bak direkt temas ediyor. Tesadüf değil Fatih Terim'in altyapıdan oyunculara verdiği şans. Ama Okan Buruk'un geldiğini söylemedi. Yardımcıların geldiğini söylemedi. Hele hele ben bir İrfan Saraloğlu röportajını dinledim. Yani aman Allah'ım yani hani inanamadım. 4 sene Galatasaray'la kaçıncı senesi futbolun içinde bilmiyorum. Ya bir tane teknik anlamda soruların bir tane ya şöyle soru soruldu. Öyle gideyim daha anlaşılır olsun. Dediler ki hocam siz duran toplarla ilgili hani çok sizin çalıştırdığınız söyleniyor. Sizin çalıştırdınız. Yok Okan yapıyor dedi, tamam mı? Şimdi artık oradaki şeyi anlıyorum. Hani hocayı onur etme düşüncesi. Eyvallah. Tamam, bizim kültürümüzde bu var. Ama teknik olarak hiçbir şey anlatmadı. Şöyle şunu söyledi orada zaten yani çaresizliği gördüm yani. Duran toplar için şu çok önemlidir dedi. Atanla vuran çok önemlidir dedi. Ya inanılmaz bir tespit yani. Atanla vuranın şey oldu. Abdülkerim vuramadı bu sene dedi. Bir önceki seneler vurdu.

0: oldu dedi. Hani çünkü aradaki farkı soruyor. Geçen sene diyor bu kadar attınız, bu sene niye? Hani çünkü sen yapıyorsun ya duran topu organizasyonlarını. Geçtiğimiz sezon çok attın, seni onur ettik. Bu sene niye atamadın? Aradaki farkı da sen anlatman gerekiyor ya, Cihan farkı. Sen diyorsun ki atanla tutan, şey atanla vuran diyorsun. Geçen sene şimdi olur mu hocam? Yani sen şimdi oyunu böyle anlatırsan olur mu? Bir tane daha söyleyeceğim, oradan sonra git, bu yarım kalmasın. Bir soru daha soruldu. Dediler ki Okan Buruk geçtiğimiz sezonlarla ilgili bu sezon çok fazla ders aldık dedi maçlardan sonra. Hocam siz ne düşünüyorsunuz dedi. Okan diyorsa doğrudur dedi.
1: İrfan Hoca diyor değil mi?
0: Evet abi. Abi olur mu yani şimdi? Onun neden ders aldığını teknik olarak anlatmazsan. Ve bir şey daha reklama götürmeyeceğim seni. Bir şey daha.
1: Galatasaray'a dönüşte salvo yaptığın için acil gitmem lazım.
0: Milli takım milli takım dedi ki ya bu dedi, dalgalanmalar niye oluyor dedi mesela Galatasaray'da çok dedi. Ya dedi milli takım dedi çok yoruluyor oyuncular. Sakat geliyor milli takımda. Ha hocam.
1: onu önceki röportajında söylemişti, hatırlıyorum.
0: Yine söyledi. Yine yani mi tekrar? Ben izledim. Tavsiye ediyorum. Yani izleyin. Neden bizim o anlamda oyunculara dokunamadığımızı çok güzel anlatmış hocaya.
1: Evet, transferler yok mu demiş, yönetim istifa diyor, daha sezon açılmadı arkadaşlar. 3-4 hafta sonra kap bildirimleri gelir. Kısa bir saat başı ardından çok mesaj var, onları da okuyacağız. Diğer konularımız da burada mevcut ama kısa bir ara rica edeceğiz sizden, hemen geliyoruz. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizi 13-16 yaptık, Haziran ayının 3'ünde. Stüdyodaki yerimizi aldık. İbrahim Yavuz'la beraber bir saati geride bıraktık. Tabii siz değerli dostlarımızla bizlerle berabersiniz. Abi birkaç mesaj da okuyalım. Çünkü dinleyenlerimizin merak ettiği konular var. Biraz onlara değinelim. Can Uzun'la alakalı Galatasaray transferi vesaire konuşuluyor. Ben buradan Can'a sesleniyorum. Gelme kardeşim demiş. Okan Hoca seni oynatmaz diyor. Galatasaraylı olarak Torreira, Lemina, İlkay, Sarı'yı gönderirdim. Kamavinga, Turam, Jonas'ı alırdım demiş. Keyfime bakardım. Hem gençlendirme yapardım hem orta sahayı biraz daha canlandırırdım demiş. Orta saha şu an yaşlı, biraz daha dinamik yapardım. İbrahim abi ne der diyor.
0: Galatasaray. Ya bir değişime ihtiyacı var tabii Galatasaray'ın, ama öyle tabii keskin bir değişim olmaz yani. Hani savunmada da
1: Kamavinga,
0: ben özellikle işin savunma kısmında bence
1: Kamavinga, Turam, Can zaten 150 milyon. Onları almak da kolay değil yani.
0: Bizde şey kalmadı ya artık. Yani
1: fiyat algısı ya. Kalmadı.
0: Tabii. Ya Can'la ilgili bir şey söyleyeyim. Aslında arkadaşımızla aynı fikirdeyim. Yani ben oynatmaz demem de, ama gelişimine sanki çok fazla katkısı olmaz. Yani bunu söyleme sebebim de işte Ahmet Kutucu'nun, işte ya da Yelert'in, ya da Cuesta'nın, ya da Yusuf Demir'in, yani bu kadar aslında potansiyel diye aldığın ama gelişimine katkı sağlayamadığın oyuncuların bu kadar fazla olduğu bir ortamda Can'ın gelişimine katkı sağlar. Ha, o onlara göre belki bir tık daha üstte hazır olma konusunda. Yani bilemedim o konuda ve çok ciddi bonservis değil mi? Yani 40 milyonun üstünde şu an konuşulan rakamlar. Ya bu çok ciddi bir rakam. Yani birine yatırım yaparken, o parayı verirken devamıyla alakalı bir planlamanız olması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olman lazım. Milli takımın o seviyelerde olması lazım. Başka türlü Süper Lig'de atacağı gollerin sana getiri anlamında bir karşılığı yok maalesef.
1: Evet, 0212-273-10-10'a gelen mesajlar var. İlginç bir soru gelmiş sana. Olmayacak bir şey tabii ama merak etmiş herhalde. Konuyu dağıtmak istemiş. Şu an Türkiye milli takımına Süper Lig'den yabancı oyuncu almaya çalışsa demiş. Dört büyük takımdan bir isim saysa İbrahim Yavuz kimi alır demiş. Çok kolay soru bence herhalde.
0: Osimhen mi diyeceksin?
1: Yok, dördünden birer tane istemiş yani.
0: Dört, ha, hepsinden birer oyuncuyu mu katalım demiş yani. Osimhen'i zaten aldık, hemen hazır olduğu için katarsın.
1: Asensio'yu alır mısın Fenerbahçe'den?
0: Tabi Asensio var ama tabi şu fiziksel durumuyla değil yani, daha fit bir Asensio. Trabzon'dan Zubkov'u alırdım mesela. Çok gitti bu arada, bence çok ciddi bir kayıp Trabzonspor adına. Özellikle 3. bölge oyunlarını yani çok daha zengin hale getiren oyunculardan biri. Onlar adına ciddi kayıp olacağını düşünüyorum.
1: Onaçu belki. Ya
0: Beşiktaş'tan da birini söyleyemiyorum. En değerlisi orada zaten. Orkun Kökçü orada.
1: Yabancı yani. Soy istemiş ama.
0: Yok yani. Beşiktaş'tan bir yabancıyı alamam.
1: Akbadu istersin sen. Son Akbadu bükücü.
0: Akbatu'yu rakibime şey yapabilirim mesela. Amerika'da oynasın. Bütün rakiplerimiz de oynasın Akbatu yani.
1: Neyse, bu Akbadu ile ilgili her programda bir anım var.
0: Ama nasıl yani? Akbatu olayı bence inanılmaz bir olay yani. Hani ben 18 biliyordum, 20 küsürmüş. Dün kim söyledi, bir yerde dinledim. inanılır gibi değil yani. Yani hangi planlamayla 20 küsür verip bu oyuncunun gelişimine ve katkısına talip oluyorsun. Gerçekten korkunç yani.
1: Evet, efsane bizde Baba Gündüz'dür, Metin Oktay'dır, Turgay Şeren'dir, Cüneyt Tanman'dır, Bülent Korkmaz'dır, Fatih Terim'dir. Biz Dursun Özbek ve Okan Buruk'la hem Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de şampiyon olmak için bu sezon neleri

0: Ya şu olmasın ya, benim aslında hani sanki şey gibi algılanıyor. Hani içinde bulunduğu duruma itiraz etmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ın durumuna benzeyeceksin. Beşiktaş'ın namağlup çıktıktan sonraki süreci hatırlayalım. Hani öyle olma diye sana diyorum ki 45, 75, 80 veriyorsun eyvallah da bunlar sürdürülebilir ekonomi değil. Alttan birilerini ya da maliyeti düşük birilerini organizasyonun içine katmak zorundasın. Katamıyorsun kimseyi, bu iyi bir gidişat değil. Yani şampiyon oluyorsun, evet kazanıyor gibi gözüküyorsun ama uzun vadede kaybediyorsun. Bak bu kaybettirecek sana yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa istemez miyim ben Galatasaray'ın sürekli oralarda olmasını? Ya da Beşiktaş'ın, ama çok iyi biliyorum ki bu ekonomi bir yerden sonra tıkanacak ve Galatasaray benzer sorunu yaşayacak. Tıpkı geçmişte Beşiktaş'ın yaşadığı gibi.
1: Evet, Cagliari 22 maçta 975 dakika süre bulmuş ve 4 gol atmış Semih Kılıçsoy. Deniz Gül bile bu kadroda yer bulamıyorsa Semih'in olmaması yine yaygara çıkardılar.
0: Semih'in olmaması.
1: Bu sefer kimse bir şey demedi ya bence. Ya Beşiktaş'lar da bırakmış, sıkılmış
0: ya
1: bence.
0: Ya Semih'in olmamasını gir teknik direktörün açıklamasını, İtalya'da kendi teknik direktörü Semih ile alakalı ne demiş, gir bak oradan anlarsın Semih'in neden olmadığını. Aslında o problemi bundan birkaç sene önce hallediyorlardı. Montella, Van Bronckhorst hallediyordu. Müsaade etmedin, kıyameti kopardın. Problem Beşiktaş. Beşiktaş'ın üzerinden bir operasyon çekiliyor diye ya o gelişimini yok ettin oyuncunun yani. Ya eksik oyuncu pozisyon bilgisi anlamında çok eksik. Hala aynı şeyleri dinliyorum. Diyor ki ya bu kadar santraforun olmadığı yerde Semih olmalıydı diyor. Olur mu Semih'in şu an teknik anlamda, ki bak bir gol attı Semih
1: Cagliari.
0: Hangi maçı unuttum ya. Neyse herkesi geçti, hatırla böyle 5-6 kişiye çalım attı, uzaktan vurdu, gol oldu. O ara pas atabileceği birkaç opsiyon vardı. Muhtemelen hocası, evet gol, herkes sevindi, eyvallah şahane becer, ama onu içeri çek, dedi ki bak sen bize böyle zarar verirsin. Böyle bir tane gol atarsın ama atabileceğimiz 10 golün de önüne geçersin. Sen 5 kişiye çalım atıp böyle goller atma. Sen doğru olanı yap. Orada pas vermen gerekiyorsa pas ver. Doğru yere koşman gerekiyorsa doğru yere git. Burada oyun böyle oynanmıyor. Senin ülkende sana böyle öğretmişler.
1: Hatırladım golü. Hatta pozisyonu tam kaybediyordu. Kalçasıyla bir daha önüne aldı, evet, toparladı, vurdu.
0: Tamam, becerisi kuvvetiyle bir şekilde sonlandırdı. Ama o getirmez. Tıpkı Konya maçında yanlış yere topu sürdü. Arkasındaki oyuncu ayağına bastı. Penaltı yaptırdı. Ortalık ayağa kalktı. Semih girdi, maçı çevirdi. Ya Semih o ara yanlış bir şey yaptı. Onun hocası işte Guardiola, Klopp olsaydı onu düzeltecekti. Ama biz düzeltemiyoruz. Biz bak Semih'i gördün mü Montella diyenler oldu o gün. Yanlış yere gitti ya Montella'yı, ne? Doğru yapan adamı yanlış yapan adam üzerinden düzeltmeye çalışıyorsun. Yani bak bu doğru diyorsun ya. Dinlemiyorsun. Ve maalesef o dönem için üzücü olan da Beşiktaş'ın efsaneleriydi. En sağlıklı onu düzeltmesi gereken insanlar. Unutma Samet Hoca'yla Feyyaz Hoca'yı. Hatırla o dönem. O kulübün içindeydi. Semih'i onlar hemen alıp diyecekti. Bir dakika kardeşim bak, iki tane teknik direktöründe benzer ifadeyi kullanıyor. Biz de aynı fikirdeyiz. Teknik anlamda çok eksiksin. Onları dinle. Ümit Mil takımını. Git Ümit Mil takıma. Çünkü senin çok fazla tekrar yapmaya ihtiyacın var. Çünkü çok yanlış yerlere koşuyorsun. Bu insanların dediği yerlerde dur. Dediği şeyleri yapmaya çalış. Anca böyle gelişirsin demesi gerekirken o gün onlar ilk sözcü oldular. Semih'ten önce Beşiktaş'a operasyon çekiliyor mil takım üzerinden dediler ya. Ne derdi olabilir ki Montella'nın Semih'le ya da Beşiktaş'ta, düşünebiliyor musun ya? Düşünce bile aslında ne kadar problemli ya. Montella'yım ben. İtalya'da doğmuşum, büyümüşüm ama Beşiktaş'a karşı da acayip bir huzursuzluğum var, rahatsızlığım var yani. Sinir oluyorum. Oradan da altyapıdan bir oyuncu yetişmiş. 500 milyon euro olacak. Ben de bunun önüne geçmek için bozuyorum Semih'i yani. Bir de kendi şeyim de yani, eksikliğim de var o bölgede. Aslında kendime de ihanet ediyorum o konuda yani. Hani Semih çünkü girecek, amil takımı alacak, başka bir seviyeye götürecek. Ben bu düşünceyi, bir insan böyle bir şey düşündüğünde lan burada bir problem var. Bu düşünce çok sağlıklı bir düşünce değil demesi gerekmiyor mu ya? Nasıl kabul ediyorlar bu söyleneni hemen kayıtsız şartsız? Çok acayip bir şey yani.
1: Abi senin adamın Bologna'ya gitti, haberin olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Tedesco için.
0: Hayırlı olsun. Bak bakalım Bologna'da sen de yaptığını yapacak mı? Hem üçlü hem dörtlü zenginlikleyecek mi? Takip edin görün. Yapacak mı Bologna'da? Ya da alsın bak ha şey, Fenerbahçelilere de bak şahane bir şey. Dedi ya Şerif gelişiyor, kendi getirdi Şerif'i, gelişiyor. Alsın Şerif'i geliştirsin Bologna'da bakalım. Alsın bir 20.

0: kağıt 20 liraya da verelim Şerif'i biz ona.
1: Hayatta almaz.
0: E al, niye almıyorsun? E, çok iyi dedin ya, gelişiyor, şahane, acayip işler yapıyordu Fenerbahçe'de. Her maçtan sonra da gelişiyor, müthiş diyordum. Al bak, hazır gelişirken de al, sen daha zirveye çıkar. Öyle diyormuşum, alıyormuş bu İtalyan.
1: Şov yapıyormuş ya. E, Bologna'nın hocası da Beşiktaş'a geliyor işin aksi. Vincenzo İtalyan.
0: Ya işte anlat yani, menajerlik ilişkilerinin burada ne kadar önemli olduğunu.
1: Sergen Yalçın da
0: normal şartlarda, normal şartlarda Tedesco'nun Fenerbahçe'deki davranışını gören bir idareci alıp Tedesco'yu Bologna hoca yapar mı ya? Ya bu kadar teknik anlamda karar değiştirmiş, bu kadar planlamasına sadık kalmamış biri oraya gider mi yani? Ama menajerlik ilişkileri belirleyici oluyor. Bir, iki, burada yaptığı şeyleri asla yapmayacak teknik anlamda. Adım gibi eminim. Zaten yaparsa orada ömrü de kısa olur yani.
1: Hayır, Bologna'da biraz daha az baskı var ya. Evet, onlar da yani biz Bologna deyip şey yapıyoruz ama her sene Avrupa'yı zorluyorlar.
0: Tabii tabii.
1: Bu sene gidemediler herhalde Avrupa'ya. Yani belki orada bir şeyler yapabilir ya.
0: Ya gidemediği için zaten onu aldı. Gitseydi onu
1: bir bakıyorsun Bologna'yla liderliği falan zorluyor seni. Yani senin de söylediğin gibi biraz ilginç olur.
0: Zorlar evet. Yani eğer ama burada yaptığını yapmazsa zorlar. Yani takip edeceğim mesela. Çıkıp özür de dileyeceğim burada. Bak sen yani eğer yaparsa, hatta dinleyenler de takip etsin ki biz de o anlamda kendimizi çek edelim. Üçlü dörtlüyü zenginlik olarak anlattı. Bakalım Bologna'da hem üçlü hem dörtlü oynuyorum düşüncesinde olacak mı? Mesela sistemde bu kadar değişime gidecek mi? Oyuncu tekrarında değişime gidecek mi? Alvarez gibi savunmanın önünden ayrılmayan bir oyuncuyu maç sonu çıkıp aradım diyecek mi mesela? Çok merak ediyorum onları ya.
1: Evet, bu sabahki yayında Ali Naci bağlandı. Nelson konusunda Türkiye'den bir takıma transfer olur mu vesaire diye bir muhabbet geçti. Ali Naci'de Nelson kesinlikle Galatasaray'ın oynatmayı düşünmediği, menajerine de bu konuda bilgi verildiği tarzında konuştu. Ben anlamıyorum, size de soruyorum. Nelson konusunda kan davası mı var? Neden bu kadar istenmiyor? Bu adam bu kadar kötü mü demiş. Yani yedek kaldığında biraz böyle takımda ahengi bozmuştu.
0: Ya, hocayla sorunları oldu. Burada problem yaşadı. Bir ülkedeki davranışlardan rahatsız olmuş. Bir daha dönmek istemiyorum demiş. Bunda bir anormallik yok ki yani.
1: Evet, bir de 10+4 yabancı kuralı da geldi şimdi.
0: Mesela o da enteresan bir durum. Cihan. Şu an yine direniyorlar yani. Hani kalsın olsun. Ya arkadaş, ben bilmiyorum. Yani bu planlamaları size veriyorlar ya. Mesela diyor ki sana, işte seneye bu olacak diyor. Sen ona göre sözleşme yapmıyorsun, gemileri yakıyorsun, kuralları çiğnerim diyorsun. Sonra kural geldiğinde diyorsun ki ya lütfen bunu bir sene daha uzatsana. Olur mu öyle şey ya? Hani böyle bir şey de oluyor mu böyle? Atıyorum mesela araç muayenesiyle ilgili bir kural geldi değil mi? Diyor ki işte egzozlarda bilmem ne olursa diyor geçemezsin diyor değil mi? Diyebiliyor muyuz mesela? Baba şunu bir sene daha uzatalım ya. Yani biz halledemedik bu sene. Yine aynı sorunu yaşadık. Oluyor mu öyle mesela değil mi? Bir seni uyarıyor ama değil mi? Mesela şey demiyor. Hemen yaptım demiyor. Diyor ki 01.01.2007-27 itibariyle diyor. Düzenlemede böyle böyle olacak diyor. Sana da bunu transfer dönemiyle ilgili vermiş. Planlamanı ona göre yap. Transferini ona göre yap demiş. Şimdi sen diyorsun ki bana ya benim elimde çok yabancı var. Ben bunlarla iyi de arkadaş, biz söyledik ya. Sen de ona göre yapman gerekiyor ya. Boşuna mı diyoruz altyapılara yatırım yapın, gençlere yatırım yapın? Şimdi ben federasyonun olsam bir adım geri atmam yani. Sonuna kadar. Neyse, bedeli ödesin hepsi ya.
1: Sence atacak mı?
0: Yüksek ihtimal atacak.
1: Çünkü bence kulüpler şöyle düşündü. Ya zaten bu federasyon her sene değiştiriyor. Biz baskı yaparız.
0: İşte.
1: Bu kuralı değiştiririz diye düşünüyor. Ama senin de söylediğin gibi 2024 işte. Yılında açıklandı bu.
0: Ya söylemişler ya. Yani biliyorsun ya bunun. Ya insanın aklı mantığı almayan şeyler burada oluyor yani. Utanır insan, biliyor musun? Mesela böyle bir şey olsa, ben o kulüpte idareci olsam derim ki abi söylemişler, bize ayıp olur gidip bunu nasıl söyleyelim? Biz bildiğimiz bir konu hakkında hazırlanmamışız ya. Niye sistem ediyoruz ya?
1: Aslında mevcutta da en az Galatasaray etkileniyor yani. Şimdi Icardi gitti desen 9+1'i var Galatasaray'a. Muhtemelen Sara da gidecek. 8+1 olacak. Ya Zaniolo biraz böyle opsiyon olarak kullanılabilir falan. Ama Dursun Özbek yani istemedi bu kararı. Serdal Adıl da destekledi.
0: Ama niye
1: Fenerbahçe'yi bekliyorlar.
0: Mesela şimdi istememe sebeplerinizden biri nedir? Bak hemen ilk sığınacakları liman ne biliyor musun? Söyleyeyim sana. Avrupa ile yarışamıyoruz. Ya en az yabancı olduğun dönem yarıştın ya, şampiyon oldun. Nasıl oluyor da Avrupa ile yarışamıyoruz dedin ya? En az bak yabancının oynadığı dönem, Avrupa'da en başarılı olduğun dönem. Fenerbahçe'si de öyle, Denizli Sporu da öyle, diğerleri de öyle, Beşiktaş'ı da. Ya olmuş ya bu, var örnek. Niye hemen buna sığınıyorsun yani?
1: Evet, 7 tane Türk oyuncusu var Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığında as olarak oynayan.
0: Şimdi olur mu yani kalan bu kadar fazla yabancı. Türk'le yapmışsın ya, Denizlispor diyorum bak, tarihi yazdı o dönem için, acayip bir şeydi onlar,
1: hani sonradan
0: yani.
1: Girenler de sağlam oyuncular işte, Hasan Şaşlar, Hakan Ünsallar falan, onlar da as oyuncular sayılır aslında.
0: Ya yani. Milan'ı Galatasaray'ın yendiği maç şey çıktı ya oyundan, Hacı ile Popescu çıktı yanlış hatırlamıyorsam, evet. Yani bak Hacı ile Popescu çıktı.
1: Arsenal maçıydı galiba.
0: Yok, Milan. Milan'ı yenip Avrupa'ya kaldı ya Galatasaray, 3. oldu.
1: Doğru, Hacı Arsenal maçında kırmızı yemişti.
0: Yani o maçla kaldın Avrupa'ya bak, hani en güçlü dediğin yani yapıyor. Niye ama orada tekrar vardı yani. Bir dokunuş vardı.
1: Antrenman metotları konusunda seni anlamaya çalışıyorum demiş İbrahim Özhan adlı dinleyenimiz. Buraya gelen yabancı teknik direktörlerde mi bir eksiklik var, yoksa buraya gelince onlar da mı bizim sisteme uyuyor, veya biz sabretme konusunda sıkıntılı mıyız diye böyle ardı ardına.
0: Ya şeyi yanlış yapıyoruz mesela, antrenman planlaması diyorlar bazen, ya işte orayla bura arasında bir kere zaten temel fark şu, yaş ortalaması. Şimdi tamam, sen antrenman planlamasını yapıyorsun ama antrenmandaki şiddet belirliyor ya. Sen şimdi yaş ortalaması 30 olan bir takımla, şimdi Icardi ile nasıl antrenman yapacaksın sen yani şimdi? Icardi'nin antrenman temposu değil mi yani, şimdi o belirleyici oluyor ya. Düşük antrenman, şimdi Talisca ile antrenman temposu nasıl yukarı çıkacak yani? Bak çok belirleyici bunlar yani. Onlar o yüzden yaş ortalamasını düşürüyorlar. Çünkü antrenmandaki şiddet belirliyor. Maç için de geçerli. Mesela koşu mesafelerinden anlatıyorsun. Bak istatistik önemlidir, tamam mı? Hatta geçen gün... Ben Vedat Bunuş'la ilgili bir yorum yaptım. İşte sosyal medyada çok takipçisi olan bir arkadaş, transfer haberleri veren bir arkadaş benim o yorumumu almış. Üstüne de Vedat Bunuş için bu sene attığı 23 gol istatistiğini koymuş. Ben çaresizlik olarak yorumlamıştım Vedat Muriç transferini, düşüncesini. Neden olduğunu ama geniş anlattım. O tabii şeyle yani, çaresizliği almış sadece.
1: Kırpmış yani video.
0: Kırpmış. Oraya da şey koymuştum. Yani 23 gol. Ya arkadaş, şimdi sen hayatında teknik anlamda bir planlamanın içerisinde olmadın. Sahada bunu deneyimlemedin. Antrenör olarak deneyimlemedin. Savunma prensibini bilmezsin. Hücum prensibini bilmezsin. Yani benden tek farkın şu. Avantajın, en büyük avantajın. Çok takipçin var. Ve sana transfer haberleri veriyorlar. Sen de onu yayınlıyorsun. Ciddi de bir insanı, bir kitleyi yönlendiriyorsun. Şimdi orada teknik bir yorum var. Onu da bilmiyorsun. Hani bilmediğin konuda da birini eleştirmeye kalkıyorsun. Yani... Acayip bir şey ya, yani bize özel bir durum yani. Ya istatistik okumayı bilmiyorsun kardeşim, o istatistik seni yanıltır. Ben de sana derim ki bir önceki sene 7, bir önceki sene 7. Ben de o istatistiği koyayım o zaman. 3 senenin 2 senesinde 14 atmış, bir senesinde 23 atmış. Şimdi öyle mi okuyacağız istatistiği? Ben başka bir şey anlatıyorum. Çaresizlikten kastım şu. 26 yaşında gitmiş ve giderken zaten en güç, en prime zamanı ortada olan bir oyuncuya niye ben 18 milyon euro vereyim ya? Ha bedelsiz olur anlarım, gelsin eyvallah, ama niye 18 artı kendisine verdin oldu 30 milyon euro? Sence bu mantıklı bir planlama mı? Ben bunu anlatıyorum, o koymuş oraya çaresizlik. Bir de çok da biliyor, hayatında da ne istatistik yorumlamış, ne antrene etmiş. Arkadaş ulan hakikaten insan mahcup olur birine bir şey söylerken ya.
1: Kızdırmışlar seni birazcık.
0: Hayır kızma değil yani, onun altına da bir sürü tabii bize.
1: Ya argo dille kapak yapmaya çalışmış sana aslında. Ya,
0: tamam anladım.
1: Ama seni dinlememiş sadece, ama, belki o videoyu
0: ama almış. Arkadaşım bak dinle, bizim de eksik olduğumuz konularda tabii ki, ben mesela adam yazmış geçen gün işte bana, atıyorum 07-23'te videoda yanıldığın, çeliştiğin gibi bir şey yazmış. Oturup dinliyorum. Gerçekten de o anlamda ifade de edememiş olabilirim. O da benim yanıma kar kalıyor. Bak teşekkür de ediyorum yani, hani o tarz, hani bizde şey vardır ya, övdüklerinde çok hoşuna gider. Mesela sokakta biri görüyor, diyor ki işte çok beğeniyoruz yorumunu, çok hoşumuza gidiyor. Ama mesela bir tanesi ya rezil, ya çok kötü yorum yapıyorsun, hani senin kadar kötü yorumcu görüyor, onu kabul etmiyorsun değil mi? Diyorsun ki bu planlı, organize. Hani olabilir gerçekten yorumlarını mesela övgüyü hemen alıyorsun. Tıpkı Sergen Yalçın 50 bin kişi gittiğinde hiç şey demedi. Arkadaş bu kadar insanın burada ne işi var yani demedi. Ama eleştirdiğinde kızdı değil mi? Övgüye bir şey demiyorsun. 50 bin insan niye geldi demiyorsun. Ama 50 bin insan protesto ettiğinde darıldım diyorsun. Öyle olmuyor işte yani. O da bu hayatın, bu işin bir parçası. Eleştiri de. Şimdi sen eleştirirsin ama altını doldurarak eleştirirsin. Bu, ama sen altını da dolmuyorsun. Bir de en problemli hadise ne biliyor musun? Bilmediğin konu bir de. Bilmiyorsun arkadaş. Niye giriyorsun sen o işlere? Bilmediğin konuyu. Sen ver transfer haberlerini, duyduklarını, yöneticiden aldıklarını yayınla. Eyvallah. Sen teknik konuda bir şey bilmiyorsun ki. Ya üzücü olan, bak üzücü olan, ya ülkeye de bu insanlar teknik anlamda bir şey anlatmaya çalışıyor yani. Atanın tutanın iyi diyor, koşmanın kötüsü olmaz diyor. Duymuş birilerinden, ezberlemiş, anlatıyor. Atanı tutan iyi olan. E ötekileri getireyim ben sana iki tane atan tutan. 9 oyuncu ne olacak? Git sor bakalım Torreira'ya atan tutan iyi diyorlar Türkiye'de. Anlatsın sana akşam eve gittiğinde ne halde olduğunu yani. Atanı tutanı çok iyi. Çok basitmiş o zaman ya. Bir kadro planlıyoruz. Atan tutan iyi. Acayip bizim böyle ufkumuzu açtı ya. Böyle inanılmaz bir şey söyledi. Verin abi herkes kendi işini yapsın. Ver abi sen sana yöneticilerin verdiği transfer haberini yayınla. Eyvallah.
1: Evet ya biraz daha bizde o eleştiri kültür şey gibi algılanıyor yani.
0: Ya eleştiride bir sorun yok.
1: Karakterine bak, bir saldırı gibi algılanıyor.
0: Eleştiride
1: hani
0: hiçbir sorun
1: yok. Hani sana saldırıyormuş gibi düşünüyorsun.
0: Abi bak eleştiride hiçbir sorun yok. Eleştiri kötü bir şey değildir bak. Sağlıklı yapılırsa gelişir yani. Bak sağlıklı eleştiri geliştirir yani. Faydası olur. Ama her eleştiriyi bir olumsuzluk, bir saldırı olarak aldığında bu çıkamazsın, gelişemezsin ki yani. Her şeyi bilme şansı olabilir mi bir insanın ya? Şimdi ben bu işin modere kısmında senin yaptığın tarafı benim yapma şansım olabilir mi? Bilmiyorum, senin deneyimin bu konuda yaşadıkların bir olabilir mi? Bak oturayım oraya darmadağın olurum. Sen buraya gel bak ben oraya geçeyim darmadağın olurum yani.
1: Ben de oraya geçersem olabilir.
0: Yok sen olmazsın çünkü sen o şeyi biliyorsun hani işin yorum tarafı. Ama o taraf bambaşka bir şey. Ben hatta tabii mesela daha çok televizyon programlarında onu çok şey hissediyordum mesela. Başlıyor ya ve düşünüyorum lan işin bu tarafında olsam. Çok zor abi yani hani başlıyorsun kulağına bir şey biri söylüyor orayı yönetiyorsun onu zor bir hadise çok zor bir şey yani.
1: Tabii kamera
0: şimdi bak bu taraftayım ya buradayım baba buradayım bak buradan buraya geçeceğim yani burası benim için şimdi niye bu taraftan bakmıyorsun hani her şeyi bildiğini iddia ediyorsun bir de ciddi bir kalabalık arkandaysa tamam diyorsun eyvallah yani.
1: Gördüm şimdi sayfayı. Fenerbahçe gerçekten Vedat Muriç ile ilgileniyor ben bunu çaresizlik olarak görüyorum kısmını almış. Dinleyenlerimizden Ali Doğan da bu adamı biraz fazla dinle anlarsın demiş. Galatasaray'a daha fazla giydiriyor tarzı o. Seversin radyo golde oluyor genelde demiş. Reklam bizim reklamımızı da yapmış.
0: Ha öyle mi?
1: Sağ ol Ali'ciğim teşekkür ederiz. Eyvallah teşekkürler. Berkan niye bu kadar mantıklı konuşuyorsun helal olsun diyor. İki başkan adayı da onu getireceğiz bunu getireceğiz. Teknik adam ve futbolcular havada uçuşuyor. Hepsi de önemli isimler. Yani bu kadar kolay mı getirmek anlamadım.
0: Getirmek kolay. Pro geldi ya. Kimler geldi
1: Aziz
0: yani?
1: Aziz Yıldırım bence çok uçmuyor bu arada.
0: O yapmıyor. O
1: düzgün bence yani.
0: Yani onun yani Aykut Hoca konusundaki ısrarı dışında mesela tabii var birkaç tane daha yine eksik bulduğum. Mesela diyor ki bizim diyor bak ben ne beklerdim Aziz Yıldırım'dan biliyor musun mesela? Zaten bence öyle gelişiriz de biri adım atması lazım. Aleyhimizde diyor bir karar verildiğinde giderim federasyona MHK'ye diyor. Peki haksız bir penaltı size verirse ve kazanırsanız o gün itiraz eder misiniz?
1: Hiç görmedim. Yıllardır.
0: İşte dediğin an yırttık biz yani. Hani bizi geliştirdin. Yapma bence ikisine de yapma da. Ama aleyhinde bir penaltıda kıyameti koparıyorsan haksız bir penaltıda da şey demeyeceksin. İzleyemedim daha. Dikkat et bizde öyledir mesela. Aleyhte oldu mu daha içeri girmeden yıkılıyor ortalık gördüm bu operasyon falan deniyor. Tam tersi olduğunda valla görmedim şu an izleyemedim izleyince öyle olmuyor işte yani. Öyle yani. Bana gelince başka o tarafa gidiyor. Yani başkan o gün bence hiç girmesin ama verecekse de mesela öyle mi? Lehte aleyhte bununla ilgili bir itiraz ya da bence diğer problemli bir hadise. Mesela hakemlerle ilgili çok fazla değişim oldu değil mi? Yani yeni hakemler geldi. Mesela birçok hakem görevi bıraktırıldı hakemlere değil mi? Mesela bu hakemler neden görevden alındı? Mesela neden? İşte Tugay Kaan Numanoğlu gibi sayabilirim bu hakemleri. Gayet yani bu anlamda deneyimli, başarılı hakemler bir anda görevden alındı. Mesela Aziz Yıldırım ve diğer kulüp başkanları bununla ilgili yani illa bir şeyleri geliştirme derdi. MHK'ya onu sorabilirler. Bunlar niye bıraktı görevi? Niye biz genç hakemlere teslim ediyoruz? Hiçbir deneyim olmayan hakemlere oyunu teslim ediyoruz. Ya dünyanın her yerinde dikkat et futbolcularda yaş ortalaması düşürülür, hakemlerde yüksektir. Niye hakemlikte biraz daha deneyime ihtiyaç vardır? Sen tam tersini yapıyorsun. Futbolcularda yaş ortalaması yüksek, hakemlerde gencecik ilk derbisine çıkan bir sürü gencecik hakem var. Zaten ciddi kalabalık problemli. Niye bu kadar deneyimli hakemlerini bir anda dışarı atıyorsun yani? Ya onlara da yazık günah değil mi? Onların hepsinin ailesi var ya. Onlar da bilmiyorlar neden görevden alındıklarını yani. bence bu tarafla ilgilensen faydası olur yani. Ama herkesin planı ne? Ben diyor şampiyon olayım, diğeri beni ilgilendirmez. Ya da öteki diyor ki ligde iddiamız yok diyor. Ligde iddiamız yok diyor. Sonra diyor ki seyirci maça gelmiyor diyor. Niye gelsin, senin iddian yok diyorsan niye gitsin yani? Yani iddia, sen hiç duyuyor mu Almanya'da bir teknik direktör son hafta iddiamız yok dediğini? Biz diyor görevimizi yaptık diyor, düşmedik diyor. Ya düşmüyorsun ki zaten. İçsem aşağı düşmüyorsun yani. Türkiye'de küme düşmek daha zor. Bak bir takımı küme düşürmek Türkiye'de daha zor, biliyor musun? Zaten her sene lige başlarken iki tane takım ya transfer yasağından ya kadro yetersizliğinden ya da ekonomik sıkıntılardan düşüyor zaten. Bak her takım zaten ikisi, bak her sene dikkat et. Ya Adana Demirspor'la Hatay'ın olduğu sene ligde bıraktık diyen teknik direktörler oldu. Ya neyi bıraktın? Düştü ya ikisi zaten. Üç düşüyor. Yani senin düşüncene göre zaten düşmekten daha zor. Ben görevimi yaptım diyor. Ya Burak Yılmaz işte. Bak ne diyor, her yerde görevimi yaptım diyor. Her yerde yaptım görevimi diyor. Nasıl yapmış olabilirsin her yerde? Daha bir de gelişiyorsun ya. En çok eksiklik üzerinden anlatması gereken teknik direktör ben her şeyi başardım diyor. Ve sırf bunu söyleme sebebi futbolculukla alakalı hadise. İstemiyor bir eleştiri, istemiyor gelişimle alakalı birilerinin ona bir şey söylemesini. O yüzden bu kadar öfkeli.
1: Evet, akşam forma lansmanı olacak mı demiş Fenerbahçe için. Olacak arkadaşlar, 16'da Feneryum Maraton mağazasında gerçekleşecek. Onu da söyleyelim Fenerbahçeli arkadaşlara. Aziz Yıldırım yıllık 1 milyar dolar diyor. Bence
0: Aziz Yıldırım değil ya, onu şey diyor.
1: Aziz Bey de dedi ya.
0: Öyle mi?
1: 1 milyar dolar, yani devletle bir anlaşma yaptım. Yıllık 1 milyar dolar kulübe sokacağım diyor da.
0: Ben Hakan Safi'nin Real Madrid'i geçmeyle ilgili Euro ile 1 milyar... Böyle bir şey duydum ya. Yani.
1: Vallahi ben o açıklamanın ardından hemen bir başka bir yayın yaptığımda işte biraz Google'a girip araştırdım falan, ama Türk Hava Yolları Koç Holding'in falan bile böyle yıllık 1 milyar 1,5 milyar dolar arası dalgalanıyor. Ya, çok yüksek bir rakam. Yıllık 1 ya, milyar dolar.
0: Şimdi
1: Fenerbahçe de büyük bir kulüp ama onlar şirket bazında Ali bunu Koç, yapamıyorsa.
0: Ali Koç 7 sene kalmadı mı bu kulübün başında?
1: Evet.
0: Yani ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin sen hiç problem yaşadığını gördün mü? Yani kendi kişisel şirketiyle, servetiyle bir şekilde, değil mi? Yani halletti, sponsorluklarla halletti birçok şeyi.
1: Ki hala da olmaya devam ediyor.
0: Şimdi yani örnek var ya, derdin senin para değil yani. Parayı doğru kullanma. Aslında senin gelirlerin, kaynakların doğru harcanırsa halledilebilir ki. Bunda bir sorun yok ki. Senin temel sorunun düşüncen. Düşünceni değiştirmediğin sürece 1 milyar euro da yetmeyecek sana. Bak önünde Paris Saint Germain örneği var. O tarafa baksınlar, daha anlaşılabilir bir durum. O Paris Saint Germain dediğin kulüp, en tepeden bahsediyorum bak. Messi, Neymar, Suarez, ya aklına kim geliyorsa, kimi bulduysa getirdiler oraya. Yapamadılar. Bak Şampiyonlar Ligi'nde finali göremediler. Bırak şampiyon olmayı yani. Hatırla o dönem, değil mi? Uğraştı. Sonra bir tane, onun ismini öğreneceğim bak. Bir sportif direktör geldi oraya, Fransız. Yanlış hatırlamıyorsam Monaco ile bir de bir takımla da Lille'de olması lazım. O şeyin ekibine getirildi Paris Saint Germain'in, işte Luis Suarez şeyle beraber, Luis Enrique ile beraber. Ve bu planlama yaş ortalamasını düşürdü, tamam mı? Atletizme daha çok yatırım yaptılar o tarz oyunculara. Ve tabi teknik direktör burada çok belirleyici oldu. Yani şahane bir teknik direktör buldular ve mental anlamda kendini rehabilite etme konusunda da çok uzman birini buldular. Ve o tekrarla 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Şimdi önünde bir örnek var. Bak senin yani hayal edemeyeceğin oyuncuları gelmiş bir araya getirmiş. Bak sen Messi, Suarez'i falan hayal edebilir misin? İbrahimovic getirmiş. Olmamış. Görmüş, olmamış. Hiçbir şey bilmiyorsan o tarafa biri sana dönse, başkanım bir dön Fransa'da Paris tarafına doğru bir bakalım dese. Bir orayı analiz edelim. Ya bizim dediklerimizi bunlar yapmışlar zaten. Hiçbir şey kazanamamışlar. Ve bu şekilde halletmişler. Şimdi bu iş burada bu kadar örneği varken neden sürekli taraftarın hoşuna gidiyor diye transfer transfer transfer. Ya hocan yok, hocan. Ne parası, hoca yok hoca. 5 milyar euro versem ne olacak, hocan yok daha hocan. Kime teslim edeceğin oyuncuyu bilmiyorsun. Bilmiyorsun, getirdin Jose Mourinho değil mi? İsim olarak daha büyüğü yok değil mi, getirdin. Bozdu İsmail Kartal yapısını, en güçlü organizasyonu bozdu. Bozmadı mı İsmail Kartal kadrosu? İdeal 11 ve tekrar konusunda son dönemlerin en iyi kadrosu değil miydi? Ne yaptı Jose Mourinho? Geldi tamamını değiştirdi kadronun. O güzelim yapıyı yıktı, bir daha inşa edeceğim diye. Bak o gün bugündür Fenerbahçe hala patinaj çekiyor kadro istikrarı konusunda. Var ya örneklerin, niye sürekli aynı şeyleri yapma derdindesiniz? Aynı vaatler, aynı vaatler. Bir şey değişmeyecek. Galatasaray'ı bekleyeceksin kaybetmesini. Geçen sene 4 defa mı kaybetti Galatasaray? Yanlış hatırlamıyorsam 4. Bu sene 5 defa kaybetmesi gerekecek senin şampiyon olman için. Bu belirleyecek. Çünkü sen alıp götüremezsin. Bu düşünceyle götüremezsin. Çok zor.
1: Bu arada az önce dedin ya, bakalım hani Sıdıkı Şerif'i isteyecek mi Tedesco diye. İstememiş. Osterwold'i istemiş.
0: Öyle mi?
1: Evet, Fenerbahçe'de 20 milyon.
0: Çok şükür. Yani onu da verebilirsiniz. Hiç problem değil. Yani. Çok şükür. Bir tane almış en azından yani.
1: Yani yeni.
0: Talişka'yı verin mesela. Talişka'nın sözleşme uzatmasıyla ilgili de acayip şeyler söylemişti. Son derece mantıklı demişti. Alsın Talişka'yı da. Hatta Talişka bedelsiz versinler bence. Yani maaş yükünden kurtulsun Fenerbahçe, yeter Talişka için.
1: Yani Osterwold'i falan biraz daha yaşı genç ya. Belki hani yönetimde onay vermiştir.
0: Ya daha önce İtalya'dan geldi ya Osterwold'i. Onun da alakası yoktur yani. Hani düşük ucuzdur diye alıyorlar. Yoksa Osterwold'i de şu haliyle kimse kolay kolay gidip o yatırım yapmaz yani.
1: Antalya'dan Selim diyor ki Luis Enrique evladını kaybetti. Yardımcısı da geçen sene işini kaybetmişti. Bence bu sinerji kazandırdı kupayı. Adamlar öfkeden bütün aklını futbola verdiler demiş.
0: Yok öyle öyle olmadı. Onlar rehabilite ettiler kendini. Bence o süreci bir daha bir gözden geçirmesini tavsiye ediyorum arkadaşımızın. O röportajları bir okusun, o Luis Enrique'nin ailesiyle ilgili yaptığı, annesine gittiği. O kendini rehabilite ediyor. Öfke başka bir şey yani. O rehabilite ediyor. Diyor ki yani bak, hem şanssızım hem şanslıyım üzerinden bir şey anlatıyor. Dünyanın en şanslı ya da en şanssız insanı. Yani çocuğunu kaybetmiş 9 yaşında. Ama diyor ki dünyanın en şanslıyım, babasıyım diyor. 9 şahane yıl geçirdim çocuğumla diyor. Bu hayata bakışla ilgili bir şey anlatıyor. Yoksa isyan da edebilir değil mi? Öfkelenebilir de yani. O rehabilite ediyor kendini. Etrafını rehabilite ediyor. Oyuncuyu rehabilite ediyor. Annesini rehabilite ediyor.
1: Evet, bir de yani plan dışına hiç çıkmıyor. Mesela final maçında Paris Saint Germain oyunu açamıyordu. Dikkat ettim bilmiyorum. Vitinha iki kere uzaktan şut çekti. Vitinha'yı çıldırdı. Sen nasıl planı bozarsın dedi
0: i̇şte
1: yani.
0: Ya o kadar güzel ki, çok bence de şahane bir tespit Cihan. Ben... Bak vallahi şahane bir tespit. Çünkü izlerken de benzer şeyi yapmıştım.
1: Hemen de kamera ona döndü.
0: Çünkü hatta Vitinha'yla da onunla ilgili de bir röportaj yapıyorlar. Orada anlatıyor genel olarak işte merkez oyuncuların ya da diğer oyuncuların oradaki değişimiyle alakalı. Hatta geçen gün sosyal medyada da izledim. Geriden oyun kurmayla alakalı hadise var ya, bizde mesela geriden oyun kurulsun. Geriden oyun kur eyvallah, ama geriden oyun kurmak çok fazla plana muhtaç bir durumdur. Öyle tek başına stoperlere verdim, bekleri açtım, merkez oynadığımda olmuyor. Tıkanırsın bir yerden, baskı yersin. B planı, C planı yapman lazım. Orada ne yapıyor? İki tane beki merkeze koşturuyor. Kenarda o Gürcü oyuncuya ciddi bir alan açıyor. Onun orada birebir kalabilmesi için. Eğer orada bir baskı yiyorsa merkezde bir oyuncuyu boşa çıkartıyor. Hiçbir şey bulamıyorsa stoperin dripling yapabilmesi için ona bir alan yaratıyor. Ya böyle oluyor işte. Ederson'u aldın ya, ayakları iyi diye. İyi miymiş Ederson'un ayakları? Hayatında yapmadığı kadar pas hatası yapmıştır Fenerbahçe'de. Niye? Çünkü ilk defa bu kadar düzensizlikte oyun kuruyordu. Sen gittin oradaki organizasyonda, ayakları iyi, ayakları iyi. Ayakları iyi değilmiş diyor. Onun ayakları iyi, sen iyi değilsin. Sen oradan bak bence.
1: Evet, o da son dönemlerin popüler durumu. O kalecinin ayakları da iyi durumu.
0: Bence elleri iyi olsun, o daha önemli yani.
1: Aytek aşık oldu. İbo'ya selam. Luis Enrique'nin selam. Mbappe'ye yaptığını... Aykut Kocaman'ın Alex'le yaptığı şeyle kıyaslayabilir miyiz aynı mantıkla? Biri Şampiyonlar Ligi'ni aldı, biri Avrupa Ligi'nde finalin eşiğinden döndü demiş.
0: Aslında yani benzer bir hadise, şöyle benzer bir hadise. Şimdi o diyor ki işin takım savunması kısmı ile alakalı, o yüzden ki diyor ki buraya gelmek zorundasın diyor, takip etmek zorundasın. Yani aslında bir tane oyuncunun işin takım savunmasına katkı sağlamamasının o savunma organizasyonunda yarattığı problemi anlatıyor. Aslında Aykut Hoca'nın o dönem Alex'le ilgili itirazı da uydu. Ama fark ne biliyor musun? Bence o dönemki oyunla bu dönemki oyun arasında hız anlamında ciddi problem var. Yani o dönem oyun bir şekilde takım savunmasına katkı sağlamayan bir oyuncuyu idare ediyordu. Ha, şöyle de yorumlayabilirsin. Ya hocanın vizyonu açısından da yorumlayabilirsin. Aslında Aykut Hoca'nın talep ettiği oyun herkesin takım savunmasına katkı sağladığı, kabul ediyorum. Ama onu da şöyle yaparsın. O gün o takımın en skorer oyuncusu, en güçlü oyuncusu, sonuna kadar faydalanıp bir sonraki sezonu o planlamayı yaparsın. Öyle bir anda oyuncu yok etmek de ne sana faydası oldu ne takıma faydası oldu.
1: Evet, Maltepe'den Bayram hayalini dile getirmiş. Benim bir hayalim var diyor. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi herkes kendi memleketinin takımını tutsa keşke demiş. Ben de oğlumu Çorumlu yaptım, sonsuza kadar böyle yaşayacak diyor. Yani güzel zaten, birçok memleketin takımını tutuyor genelde zaten ama hani direkt onu tutsun demek
0: istiyor. Ek takım oluyor.
1: Türkler full olsun demiş herhalde. Ek takım oluyor maalesef. Galatasaray takımından seni heyecanlandıran, top ayağına gelince haz aldığın 3 oyuncu sayar mısın? Benim Barış, Osimhen, Sané demiş.
0: Ya Sané'yi uzak ara en başa koyarsın.
1: Yunus
0: yani.
1: Emre Tan.
0: Yunus'u alırsın, yine o beceri anlamında organizasyonun içine katarsın. Mesela şey var, şimdi bak aklıma geldi. İlkay'la ilgili.
1: Ben Singo'da heyecanlanıyorum. Her an bir bomba patlatacak diye.
0: Bir kalabalığın içine gidebilir diye kalabalık.
1: Yani her an böyle bir yere gidecek.
0: Ne yapacağı belli olmama konusunda evet bence de. Yani
1: korkudan heyecanlanıyorum.
0: Tripping'le gidiyor ya geriden mesela. Hani, o da acayip. İlkay'la ilgili sabah yine dinlediğim radyoda dinlerken... İşte İlkay'ın hani hiçbir şey yapmadığı, gitsin. Ben şimdi İlkay'ın problemini bence çok sağlıklı analiz etmek lazım. İlkay'ın durumu aslında ülkenin durumunu da anlatıyor. Biraz önce Arda ile ilgili verdiğimiz örnek, Arda Turan'la ilgili verdiğimiz örnek, hani işin teknik ve taktik kısmı ile alakalı. Şimdi İlkay ilk defa böyle bir şey deneyimledi. Yani o taraftan bakalım, bu kadar olma şansı yok yani. Hani bu size aynı durumu sana da yaşadı. Aynı sorunu sana da yaşadı. O ona göre biraz daha becerisi yüksek olması, o işi biraz daha halletme konusunda faydası oldu yani. Ama İlkay konusunu tek başına İlkay üzerinden anlatmayalım. Biraz teknik tarafta neden bu kadar düzen içerisinde oynayan oyuncular bizde darmadağın oluyor? Bu düzenle ilgili bu sıkıntı normal bir şey değil ve ülkede en fazla tekrar yapmış teknik direktörün takımında böyle bir sorun varsa o tarafın iyice bir analiz edilmesi lazım yani.
1: Ne demiş? Benim de iki tane hayalim var diyor. Birincisi otizmli oğlumla beraber Beşiktaş maçına gitmek. Aslında kulüplerin kontenjanları oluyor bununla ilgili. Yani Beşiktaş'ta bir yorumcu bulabilirseniz veya internetten araştırma yaparsanız sizi sıraya alıyorlar diye biliyorum. Sırası geldiğinde tribündeki yerinizi alabiliyorsunuz. İkincisi de sizin yayınıza bir gün beni de alın. Ben de bir saat yorum yapmak istiyorum demiş. Tabii ki alırız seve seve. Ama bizim bile iki saatimiz var. Bir saat çok fazla olmaz. Yarım saatte anlaşsak.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah, sağ olun, düşünmeniz yeter. Galatasaray taraftarı olarak Icardi, Osimhen tarafını anlamak mümkün değil demiş. Duygusal bağlılık vesaire, bunları geçeceksin. Avrupa'da A-plus takımlarda 21 milyon euro alan oyuncular var mı demiş.
0: Yok.
1: Böyle bir şey söylemiş.
0: Yani Osimhen o parayı alamayacağı için sana geliyor yani. 21 artı neyse. Yani sen şimdi hani hep duygular üzerinden anlatıyorsun ki mesela Osimhen'in Galatasaray ile ilgili bu ayrılma hadisesi var ya. Ben mesela onun çok olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum yani.
1: Evet, hocası da söyledi. Dile
0: çok
1: getirdi.
0: Yüksek olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü anlaşılabilir de bir durum yani. Hani bunda bir problem de yok. Atıyorum 75 milyon euroya almışsın oyuncuyu. 2 sene oynatmışsın. Şampiyonlukta çok önemli katkı sağlamış. Davranış olarak da yani oyunculuk performans anlamında da elinden gelen her şeyi yapmış. O duygularını ön plana çıkarma hadisesiyle ilgili. 75'in üzerine ne getirirse hiç itiraz etmeden kabul etmen gerekiyor. Eğer zaten kabul etmezsen bu iş ayağına da dolanır. Çünkü Napoli'de benzer bir sorunu yaşadı. Oyuncunun biz çünkü hiç problemli tarafıyla karşılaşmadık Galatasaray'da. Çünkü ona bir sınırsız özgürlük tanıdık. Oyuncu burada istediği gibi o şampiyonluk konusunda da bir problem yaşanmadığı için öyle. Ama gitmek istemesinde bir problem yok. Muhtemelen istemiştir diye düşünüyorum. Şöyle, onu da şöyle yorumluyorum. Çünkü 2 senede çok ciddi para kazandı burada. Yani orada 4 senede 5 senede kazanacağını burada kazandı net maaş olarak. Şimdi şunu düşünebilir Osimhen. Ben artık Şampiyonlar Ligi'nde finale oynayan, hep oraları zorlayan bir organizasyonun parçası olmak istiyorum. Bunu menajeriyle oturup konuşmuş olabilir ki muhtemelen milli takım teknik direktörle de aralarında bu konu geçmiş olabilir. Yani Galatasaray son 2 senede, son 3 senede en güçlü olduğu bölgeyle alakalı çok büyük problem yaşayabilir. Çünkü bugün Galatasaraylıları üzen hadise, o gün o haberin çıktığında herkes üzüldü değil mi Galatasaraylılar?
1: Tabii.
0: Temel sebep de bence şu. Osimhen'in olduğu organizasyonlarda ve onun olmadığı organizasyonlarda Galatasaray'ın yaşadığı problemi taraftar gördü ve adları gibi emin hazırlık yok. Çünkü bu oyuncuların ikisi de bir planla gelmediler sana. ne Osimhen ne Icardi, değil mi? İkisi çok belirgin olduğu için söylüyorum. O yüzden yani bu biraz da şeyi de gösterecek tabii ki. Haksızlık da etmeyelim tabii yani. Hani ben hazırlıklı olduklarını düşünmüyorum ama belki de olmuşlardır. Hani şimdi o süreyi de görmeden yani ben bu yorumu yapma sebebim tabii bugüne kadarki plansızlıklardan dolayı böyle yorum yapıyorum. Bu çok belirleyici olacak. Bu Galatasaray'a ciddi anlamda problem de çıkartabilir diye düşünüyorum Cihan.
1: Biraz da şey bir oyuncu Osimhen, yani yenilmeyi hazmedemeyen bir oyuncu ki yani Juventus maçında da bunu gördük. Yani 3-0 oldu. 3-2 de sevinmedi hatta.
0: Antalya maçında da benzer bir durum var.
1: Kızdı. Şey mi istiyor acaba? En üst seviyede oynamak mı istiyor?
0: Ya şöyle, Şampiyonlar Ligi seviyesini oynamak
1: istiyor. Ezilme koşuna gitmiyor yani. 3-0 onun için çok sinir bozucu bir skor. Yani tüm futbolcular için aynı ama Osimhen'in tepkisi biraz daha şey oluyor.
0: Ya daha baskın karakter, evet. Daha güçlü karakter. Hani problemi bir şekilde hani kendi... Yani genelde bu tarz oyuncuların davranışları benzer oluyor. Yani yerlisi, yabancısı fark etmiyor.
1: Aslında İtalya'da da normal yani. Olabilir, olabilecek bir skor ama.
0: Yani ben onun biraz daha yani... Şimdi Osimhen'i Real Madrid istese benim bir itirazım olmaz. Çünkü değişen oyunda bu tarz oyuncular çok değerli. Yani hani gücüyle becerisini armağanlayanlar çok ön planda yani. Hani bakıyorsun dünyada da böyle oyuncu sayısı da çok az. Şimdi böyle bir teklif gelse oyuncu gider. Oyuncu gider yani. Burada işte senin hazırlığın ortaya çıkar. İşte orada çok büyük problem yaşayabilirsin yani. Kimi hazırladın oraya? Aslında oyuncu olarak hazırlama değil. İhtiyacın olan neydi biliyor musun? İşte Montella ile Okan Buruk'u bence en net ayıran iki fark. Kuzey Makedonya maçında neredeyse as oyuncularından yoksun bir milli takım izliyorsun. Ama planlama konusunda evet, Arda girdikten sonra organizasyon daha değerli. Hakan varken daha değerli. Kenan varken daha değerli. Ama onlar yokken de bir organizasyon var, onu görebiliyorsun. Ama Okan Buruk da işte onu göremiyor onun oyunlarında. Osimhen varsa Galatasaray oyunu çok başka yere gidiyor. Şimdi bu çok belirleyici olacak Galatasaray için. O süreç Galatasaray için çok sancılı geçebilir diye düşünüyorum.
1: Abi Lewandowski konusunda kararsızım. Sizlerin yorumunu merak ediyorum demiş. Bu adam bizde iş yapabilir mi? 37 yaşında ama Lewandowski bu yani diyor.
0: Ya burada önemli olan şu.
1: Kimi yorumcular saçmalık dese de kimi yorumcular yine genç futbolcuya gidin şeklinde böyle uzun bir yazı yazmış ama anladığım kadarıyla Lewandowski şimdi, başarılı olur mu olmaz mı demek.
0: Burada önemli olan şu, Lewandowski'nin sakatlıkla ilgili yaşadığı süreç. Bu çok önemli. Eğer kas sakatlığı ile ilgili bir süreç yaşadıysa bir oyuncu, yaşı da ilerlediyse muhtemelen sende de benzer bir durumla karşılaşacak. Yani davranış, tabii oyuncuları buraya getirirken tek başına oyunculuk da yetmiyor. Davranışlarına da talip olmak zorundasın. Şeyi unutma. John Duran genç oyuncuydu değil mi? Aslında planlamaya çok uygun bir oyuncuydu. Ama davranış o güne kadar da problemli bir davranıştı.
1: Galatasaray'a gelmek istiyor bu arada. 5 milyona. Neyse, Lewandowski'den devam edebilirsin sen.
0: Yani şöyle, oyunculuk özellikleri olarak yani John Duran profiline ben hayatta itiraz etmem yani. Yani çok atletik olarak çok önemli bir oyuncu, gücü, kuvveti ama mental sorunu var. İşte problem o Cihan. Yani sen mental sorunu olan oyuncuya da talip oluyorsun ve buraya geldiğinde davranışını gördüğünde şaşırıyorsun. Şaşırma. Yani orada yapan burada da benzer davranış yapacak. O yüzden Lewandowski konusunda o kadar fazla itiraz etmem. Şu yüzden itiraz etmem. Yani rol model olma açısından, örnek olma açısından antrenman tekrarı, oyunculuk özellikleri olarak sana katkı sağlayabilir. Ama burada işte önemli olan şu sakatlık sorunuyla alakalı bir durum. Normalde düşüncen ne desen, zaten hiç Lewandowski'lere gitmem ben de. Kendi genç oyuncularla planlamamda onun kadar atmasa onun bir tık altında gol atacak oyuncuyu bulurum. Ama bir seneyi kurtarmam, önümüzdeki 10 seneyi kurtarırım yani.
1: Evet yani 38 yaşında ben, ama beni heyecanlandırır yine, bilmiyorum. Ben biraz yani da taraftar gibi bir düşünüyorum. Yani.
0: Evet yani bitireceğiz.
1: İzlemek isterim yani Fenerbahçe'de. Tam da bir dinleyenimiz Lewandowski mesajının üstüne birazcık troll yapmış. Lewandowski'yi alacağına gidin, Şevşenko'yu alın, İbrahimovic'i alın, Batistuta'yı alın demiş. Olmadı Rumenige de olabilir. Allah aşkına 38 yaşında adamın burada ne işi var? Bir de 50-60 milyonlar konuşuluyor, yapmasınlar demiş.
0: Yani aynı fikirdeyim. Yani hiç itirazım yok rakam konusunda. Ama şeyleri çok... Yani planlamaları çok problemli yani. Koyamıyorlar. Bir de benim anlamadığım ne biliyor musun? Hep aynı, dikkat et. Biri bir isim atıyor ortaya ve o isim etrafında dönüyor herkes yani. Ya var bir sürü. Şimdi bu olay dediğin oyuncu nereden geldi Trabzonspor'a? Değil mi? Mesela olay dediğim bir oyuncu geldi. Bir anda acayip değer kattı o Trabzonspor oyunlarına. Demek ki var. Kimsenin ismini, adını bilmediği birileri var bir yerlerde yani. Bu scout ekipleri de ben zaten şaşırıyorum yani. Hani ya bunlar bir sürü maç izliyorlar. Bir bakıyorum onların izlediği maçlardaki oyuncudan hiç kimsenin adı bile geçmiyor. Hiç yok mu yani bir tane alıp yani getirip değer katabileceğiniz? Vardır muhakkak yani. Hani bu kadar şimdi geçmişten hiç bilmediğimiz bir sürü oyuncu vardı. Değil mi? Mesela Beşiktaş'ın Feda senesinde kimse Olcay Şahan'ı bilmiyor değil mi? Olcay Şahan diye bir oyuncudan haberi yoktu. Veli Kavlak'tan haberi yoktu değil mi? O güçlü organizasyonların sonra temelini atan oyuncular oldu. En güçlü oyuncular oldu bu oyuncular değil mi? Mesela Oğuzhan Özyakup diye bir oyuncu vardı değil mi? Bulunabiliyor aslında yani. Efendim? Ama sen hemen kolayına kaçıyorsun yani. Hemen isim olsun, taraftarın hoşuna gidiyor. En iyileri bir araya getireyim ya.
1: Fenerbahçe bir ara yapmıştı, gitti Güney Afrika taraması yapmıştı, getirdi siyahi oyuncuları ama nerede onlar bilmiyorum. Yani
0: geçmişte vardı bununla ilgili çok
1: biri İstanbul Spor'du herhalde, Mendy diye bir nene geldi, onu yolladılar, sonra para verip aldılar falan böyle.
0: Yani nene olayı zaten yani insanın yani sezon başı en çok tepki aldığım oyuncuydu ya. Sen nasıl bir gözün var ya, şu neneyi şu kadara satacağız, bu kadara satacağız. Ya canlı izledim ya. Ben canlı gördüm yani. Gördüm ya. Ben inanamıyorum yani. Hani nenenin gelişimine talip oluyorsun ve kendi altyapındaki oyuncuları orada yok sayıyorsun ya. Ya bak nene aslında çok güzel bir örnek. Bak şimdi aklıma geldi yani. Arda Kurtulan'la nene değil mi şimdi baktığın zaman hani. Altyapından Arda Kurtulan diye bir oyuncu yetişiyor. Sen diyorsun ki senin buralarda ne işin var diyorsun. Sen git diyorsun Karacabeyspor'da TFF 2'de oyna diyorsun. Oyuncuyu gönderiyorsun. Oyuncu oraya gidiyor, buraya gidiyor. Adana Demirspor'a imza atıyor oyuncu, tamam mı? Adana Demirspor'da transfer yasağı alıyor Süper Lig'de. Yani transfer yasağı ne demek? Yeni oyuncu katamıyorsun sözleşmeyle. Kiralıktan gelen oyuncularla oynamak zorundasın. Tamamı da bir alt ligde oynamış oyuncular. Ve oyuncuların içinde Arda Kurtulan çok iyi bir sezon geçiriyor. Burada tabii Mustafa Dalcı'ya da, Alper Hoca'ya da, Alper Avcı'ya da sonuçta o çocuğun gelişimine dokunan iki teknik direktör. Ve sonrasında Göztepe talip oluyor. Bak iki tane yabancının idare ettiği, hocayla beraber üç tane yabancının idare ettiği Göztepe talip oluyor Arda'ya. Diyor ki sen gel, biz seni geliştireceğiz. Sana yetersiz diyen kulüp sana para verip seni alacak diyor. Bugün Arda'ya Galatasaray'da talip, Fenerbahçe'de talip, hepsi talip. Şimdi sen gidiyorsun neneye harcadığın zamanı şey harcamadın. Gözünün önünde neneden çok çok daha değerli oyuncuyu harcamadın. Şimdi problem Türk oyuncuda mı, senin gözünde mi? Ya gittin neneye verdin parayı, Arda'ya vermedin. Arda yetersiz. Arda nenenin çok çok üstünde. Bir tane daha Arda yok mu bu Fenerbahçe altyapısında? Var, %100 var ama problem sizsiniz, kusura bakmayın yani. Bak bu kadar fazla örnek var gözümün önünde. Çıkıldağ ile Marutsan'a talip oldunuz. Ne oldu Çıkıldağ ile Marutsan? Yunus'u kaybediyordunuz. Montella denk gelmese bugün Yunus diye bir oyuncu yoktu. Bak milli takımın en önemli oyuncularından biri. Arda var. Sayarım, arttırırım bu sayıyı yani. Sence sadece Türk oyuncularda sorun olabilir mi ya? O çocuğu eğitende sorun var yani. İdarecide sorun var. Neneye veriyor parayı? Neneye verilir mi o paraya? Ya verilir mi neneye? O bonservis verilir mi ya? Şerife o bonservis verilir mi? O bonservisin devamı olmayacağını birileri nasıl öngöremiyor kulüpte? Nasıl başkanı ikna edemiyor ya?
1: Evet İbrahim abi, İbrahim Yavuz.
0: Zaman su gibi aktı geçti Cihan.
1: Su gibi akıp geçti, saatimizi de 13.55 yaptık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Senin de ağzına sağlık.
0: Çok sağ ol.
1: Sen de çok izin yapamadın bayramda. 2 gün bir tatil yapabildin.
0: Çeşmenin
1: derin sularına attın.
0: Gittim. Çeşmeden 11 saatte geldim.
1: Zaten 2 günlüğüne gitmiştim. Bir saati yolda, bir günü yolda geçmişsin.
0: Bir günüm yolda geçti.
1: Var mı böyle güzide yerleri? Hiç uğradın mı Altın Kupilajı'na falan?
0: Yok.
1: Hiç eve gitmedin.
0: Yok, çok güzel. Ya sağ olsun bir arkadaşım davet etti, onunla gittim. Çok Umurcu güzel bir
1: Şevki'ye falan uğramadı yani.
0: Yok yok. Alaçatı'da kaldım. Dalyan'a gittim. Tekrar Alaçatı'ya geri döndüm ve 11 saatim yolda geçti.
1: Tam geri kalan saatlerde ne yaptın zaten bizi ilgilendirmiyor. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah, ben teşekkür ederim.
1: Tüm dostlarımıza selam olsun. İbrahim Yavuz'u sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O da sizi bence yorumlarınızı okuyordur.
0: Okuyorum.
1: Bakıyorum bütün evet. DM'leri cevap da vermeye çalışıyor.
0: Tabii ki veriyorum, cevap veriyorum. Yani.
1: Cihan Dişli, beni ederseniz ben sizi takip ederim. Görüşürüz, dikkat edin kendinize, hoşçakalın.
0: Teşekkür ederim.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Saygılar, Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları, bugüne yansıyanları şöyle gözden geçireceğiz. Hep beraber birazdan da Ali Naci Küçük'le bir bağlantı kuracağız. Doğan Öncel ben. Tabii gündem biraz milli takım üzerinden yoğunlaşıyor, gidiyor. Ve bunun da tabii yansımalarını hep beraber görüyoruz. Eleştiri konusunda elimize kolay kolay su dökebilecek bir toplumun olmayacağını düşünürsek, o niye var, bu niye yoku hem programlarda hem dışarıda gördün mü, milli takım kadrosu açıklanmış ya, aslında gidecek 26 kişiyi herkes çok çok iyi biliyordu. Sadece buna kimlerin eklenebileceğini düşünüyordu, yorumluyordu belki de bir futbol sever olarak bu arada. Ama başarı olunca, zaten burada bir başarısızlıkta ben biliyordum zaten bu kadroyla gidersem böyle oluru şimdiden bir kenara koyun arkadaşlar. Bunu çok fazla kullanacak. Şu an gidecek olan kadroyla ilgili gıkını çıkartmayanlar, ben o zaman bir şey söylemedim, dur bakalım bir görelim dedim diyerek o hakkını kullanacak. Öbür taraftan başarısızlık olduğunda, çünkü öyle bir beklenti var, dur o zaman bir heybede dursun onlar diyecek. Ardından almazsan Mustafa Esker hangi şeyde, mesela savunma hattında mı, birinci bölge mi, ikinci bölge mi, üçüncü bölge mi, neyse artık oralarda bir sıkıntı olduğunda şeyi artık açtığımızı düşünüyorum. Yani bu takımda santraforlu, santraforsuz, forvetli, forvetsiz falan gibi yorumlar artık kabak tadı verdi. Oradan bir ekmek çıkmıyor. Zamanında yendi. Ekmek kuru kuru yendi ama ekmek. Öyle içine bir şey konup da yenmedi yani. Şimdi orta bölge biraz daha, biraz zayıf bir orta saha sanki. Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan üzerinden oradan gidilebilir. Barış Alper ya da Arda Güler'in ya da Hakan Çalhanoğlu'nun ya da İsmail Yüksek'in biraz o bölgelerde olduğunu, forvet hattında Barış'ı, Arda'yı daha ileriye dönük düşünenlerin o bölgeden uzaklaştırıp diğer taraftan vurmaya çalışabileceği daha geniş bir kadro düşünülebilir mi? Aslında olabilir tabii. 35 kişilik geniş bir kadro açıklandığında zaten hangi 26'nın Amerika'ya gideceğini Montella biliyordu. Biz sadece aa bak bunu da denemiş, aa şunu da denemiş falan derken Montella'nın futbol anlayışıyla seçtiği kadronun aynı olduğunu hep beraber görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz. Uzun zamandır da bu olay üzerinde yoğunlaşıyoruz. Şimdi bunu eleştirel bir yerden aslında söylemiyorum ben de. Çünkü gerçekten Montella milli takımı bir futbol kulübü olarak görüyor ve güvendiği oyunculardan ölüm, yaralanma olmadıkça da kolay kolay vazgeçmiyor diye yazmış Uğur Meleke bugünkü köşesinde. Hani Montella'nın kadrosunda kimler var diye sorduğunuzda, hani biri ölmediyse, biri yaralanmadıysa aynı kadroyla gider diye düşünüyorum demişti zaten herkes gibi. O yüzden şimdi şöyle bir şey var. Yazısında bahsettiği konulardan bir tanesi Uğur Meleke'nin, herkes bu arada kaleme dökmüş, dijital platformlarda yayınlarını yapmış. Biz de burada kendi aramızda bir fikir alışverişi yapıyoruz. Hani outlet bir alışveriş aslında. Ucuz. Çok da gerekli mi gereksiz mi onu da bilmiyorum. Çünkü kadroyu gelin hep beraber inceleyelim. Bunun artılarını eksilerini bir görelim. Montella'yı istiyorsanız yerden yere vuralım. İstiyorsanız federasyon üzerinden İki tokatlayalım. Ondan sonra yere düşerlerse

tekmeyi daha atabilecek kişileri bulalım gibi gibi yorumlayabiliriz aslında. Bakacağız ama seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin kısmına gelirsek bir bakıma yaptığı işle gündeme gelmeyi başarmış, artılarıyla eksileriyle herkesin tanıdığı biri haline gelmiş kişi başarılı kişidir. Burada son dönemleriyle, yaşam tarzıyla, üslubuyla, duruşuyla örnek olunabilecek ya da olunmayacak diye adlandırdığımız, kaliteli kalitesiz diye yorumlayabileceğimiz, ki eleştiri kültürü buradan da başlıyor. Çok değerli bir ismi, çalışması zor bir olan, gerçekten çalışması zor olan biri ama tanısan çok seversin kıvamında da benimle beraber bu mesleği yapan birçok arkadaşın da katılacağı kıymetli bir ismi kaybettik. Reha Muhtar'ı Bodrum'da, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Hem gazeteci hem de televizyoncu kimliğiyle tanıdığımız bir isimdi. Reha Muhtar'dan ne yazık ki üzücü haber geldi. Çok genç gitmiş be falan diyebileceğimiz, örnek gösterebileceğimiz, son dönemlerde bu cümleyi çok defa kurduğumuzu da bu ölümle de hatırladığımız bir gerçeği yaşadık bu sabah. 66 yaşındaki gazeteci tedavi gördü hastanede, yaşamını yitirdi. En son yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sonra entübe edildiği haberleri geldi ki entübe edildiği andan itibaren, burada 10 kişi olsak hep birimiz birbirimize sorsak, entübe edildiyse zor be abi, artık dönmez oradan demeye başladığı bir sürece giriyoruz zaten. Bunu çevremizde de çok fazla yaşadık, gördük. Biz yine Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı dileklerimizi sunalım. İstanbul'da dünyaya gelmiş, aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan, ilk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirmiş, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda tamamlamış, kıymetli bir medya mensubuydu. 80 yılında gazeteciliğe başlıyor. Önümdeki bilgilerden hemen aktarayım size. 1981 yılında girdiği Milliyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yapıyor. Ardından TRT'ye geçiyor Reha Muhtar ve Atina Yunanistan'da TRT muhabiri olarak çalışıyor ve yıllarca hep Yunanistan'la ilgili sıkıntılar olduğunda oranın muhabiri olarak televizyonda bir vesikalık fotoğrafla hayatımıza giren bir isim aslında Reha Muhtar. Atina'dan bağlantı yapan ve Atina temsilcimiz Reha Muhtar attığımızda diyerek yayınların başladığı geceleri hatırlıyorum ben. Ardından Atina yıllarında Yunanistan bridge şampiyonu oluyor. Orada çok fazla tanınıyor. Gittiği yerde de seviliyor. 1991 yılında Ateş Hattı programını hazırlamaya başlıyor. 93 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçiyor ve 94 yılında yeniden TRT'ye geri dönüyor. 95'te bu sefer Star kurulduğunda TRT'den ayrılıp Star'a geçiyor. Yeni bir oluşumla kurulmaya başlandığında Star ilk televizyonlardan bir tanesi aslında. 96 yılında Kanal D'de tekrar yollar ayrılıyor. Star'dan da Kanal D'ye geçtikten sonra Show TV'ye geçiyor. Artık tanınmaya başlanıyor. Ana haber bültenleri, anchormanler falan olunca iyi akşamlar Türkiye her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa şeklinde bir sloganla Türkiye'nin en tanınmış haber spikerlerinden bir tanesi haline geliyor. Anchorman dediğimiz. Sonra belli programlar oluyor. Metin Uca ile beraber yıllarca bir program çekmişti. Pişti diye bir programları vardı. Sonra Çapraz Ateş, hatırladığım kadarıyla. En azından son dönemlerde Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'la Son Kale diye bir program yapıyorlardı. Bir dakika kardeş falan deyip iki eski hakemin, Reha Muhtar'ın üzerine çok fazla gittiği, biz de burada hani bir dakika öyle oynamayacaksın arkadaş falan deyip Erman Hoca'nın, Ahmet Hoca'nın, bir dakika şimdi 1 Kasım düşünün, geceler karanlık, yağmur yağıyor falan diyerek 3 kişinin bir anda nasıl bir araya gelebilir deyip müthiş bir kast oluyor.

olarak yaptı. Ama o dönemlerde kaosun öyle çok da yakışmadı. Mesela şu an olsaydı Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Reha Muhtar sağlıklı bir şekilde bugün program yapıyor olsalardı, yani Beyaz TV kapanır, birçok YouTube kanalı utancından şey yapamazdı, yani yayına çıkamazdı falan, öyle düşünün yani. Yanlış mıyım arkadaşlar ya? Şu an bir düşünün, tanıyanlar Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Reha Muhtar yan yana gelecek. Bir de onların yanına deyip herkesin öngörebileceği, tavsiye edebileceği isimler de çıkabilir. Yani bir de onun yanına bir düşün artık falan diye. Yani kimi der ki bir abi bir de onun yanına Emre Bolu alacaksın diyebilir. Mesela bir şere alacaksın diyebilir. Koy oraya Haluk Yürekli'yi, bak ne oluyor. İşte benim bir tartışmalar falan deyince, böyle kavgalar mavgalar falan deyince aklınıza birçok isim geliyordur herhalde diye tahmin ediyorum yani. Onları alacaksın der. Ama öyle veya böyle bir kıymetli ismi, değerli bir ismi sektörel anlamda kaybettik. Ben şarkıcı Nilüfer'le bir beraberlikteliğinde bir evlat edinmelerini ve sonrasında gerçekten ne kadar iyi bir baba olduğunu da orada göstermişti. Her şeyin biyolojik olmadığı gerçeğini aslında bize yaşattığı için de benim için kıymetliydi. Kimsenin cesaret edemediği, ya olur mu öyle şeyler falan diye sorgula, ben yapamam ya da yapabilir miyim acaba sorusunu sordurması da çok kıymetliydi. Öyle sorular sordurdu. Kendi de çok enteresan sorular sordu. Tüneli kaçmak için mi kazdınız falan gibi meşhur sorularından bir tanesini unutmayalım demiş bir dinleyicimiz. Bakalım. Göreceğiz. İşte bu yıl içerisinde kaybettiklerimiz diye yılın sonunda bir almanak yapılacak. Öbür tarafta yeni bir yılın başlangıcında çok erken gitti be diyebileceğimiz isimlerle karşı karşıya kalacağız. Bu dünya gerçekten üç aşamalı. Doğuyorsun, yaşıyorsun ve ölüyorsun. O yüzden doğduğunda yapabildiklerin, yapabileceklerin, şansın, doğduğun ev, şehir, mahalle kaderindir mantığıyla devam ediyor. Yaşadıkların artık senin sorumluluğunda olan şeyler. Bunun belki de rotasını, yönünü kader kısmından öte sen de belirleyebiliyorsun. Tavrını değiştirdiğinde kaderin de değişebileceğini gerçekten bazen görmek gerekiyor. Ama bir taraftan da ölüm var. İşte o kısma gelindiğinde erkendi, geçti, işte öğlendi, ikindiydi, hiç fark etmiyor. Ona mütakiben aramızdan ayrılıyorsunuz ya da ayrılıyoruz. Bu ayrılık esnasında hatırlanabilmek, yaşayabilmek, vay be hatırlıyor musun denilebilmek, akla gelebilmek, bunlar çok kıymetli şeyler. Bunları başarabilmek adına aslında bir mücadelemiz var. Bunu da tamamlayabilirsek ne mutlu bize. Onu da öyle söyleyelim yani. Şimdi Tahir Kum nasıl olur diye Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Reha Muhtar'ın yanına Tahir Kum ancak saat olarak durur orada yani. Tahir Kum saati olarak hani orada durur, ezilir orada yani o şey olur. Cam yaparlar onu, o kumdan cam olur yani orada. Neler neler var. Abi sorularını hatırlatıyorsunuz da tabii çok da bir şey diyemeyeceğim yani tabii o sorularla ilgili. Milli takıma biz geri dönelim. Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha yakınlarına, sevenlerine, sektöre, camiaya tedavi gördüğü, hastanede hayatını kaybeden Reha Muhtar'la ilgili konuştuk. Radyolarını yeni açan varsa 66 yaşında aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun. Rabbim taksiratını affetsin diyelim. Ne diyelim? Peki. Hürriyet yazarlarının bugünkü, gelirken de okuyordum metroda, şöyle bir bakayım dedim, gazete okuyunca insanlar bana enteresan bakıyorlar tabi. Birkaç tane gazete elimde, emekli albay gibi geziyorum öyle şey diye. Koltuk altında iki tane gazete, elinde bir gazete açık okumaya çalışan bir adam olunca ondan sonra diyorlar ki vay be hala gazete alan biri falan diye. Gerçekten enteresan bir bakışa sahne oluyor bulunduğum vagon. Uğur Meleke diyor ki herkesin bildiği bir kadro üzerinden bu kadar eleştiri enteresan geliyor bana.
Ve aslında ben de bunları söylüyorum. İşte ölüm ya da bir yaralanma olmazsa eğer kolay kolay vazgeçmiyor kadrodan diyor. Hocaya büyük saygı duyuyorum diyor. Bunu eleştirisel bir şey olarak söylemiyorum diyor. Zira saygı çift şeritli bir otobandır. Saygı istiyorsanız saygı da duyacaksınız. Montella'nın da tam olarak yaptığı bu aslında. Bir de unutmamamız gereken bir şey daha var. Amerika'ya gitmek için...

bakarak inceleyebilirsiniz. Sizlerle bir başarı yakaladım. Bu başarının devamını sizlerle de getirebilirim. He, gelişime açık mıyız? Bir değer vardır, bir kıymet vardır. Onu da ekleyebilmek vardır. Daha öncesinde bu yola çıkıldığında Can Uzun'u, Deliz Gün'ü ya da Salih Özcan'ı ya da ne bileyim işte aklınıza kim geliyorsa Eren'i, Oğuz'u belki çok fazla oynatmamış olabilir bir kadro üzerinden gidildiğinde. Daha çok Kenan ve Barış üzerinden gidip Göbek'te Kerem devam etmişti biliyorsunuz. Oraya bu sefer Kerem'i biraz geri çekip Can'ı ya da Deniz'i koyabilir. Oradaki değişiklikleri görebilirsiniz. Çünkü elinde değiştirebileceği, upgrade edebileceği diyeyim hadi. Kızıyorlar böyle eskiler. Upgrade değil, güncelleme diyelim Doğancığım falan diye. Öyle şeyler var. Yeniden bir yapılanmayla bunları yapıyor. Yapabilir, olabilir, başarabilir. Meyvelerini de yiyebilir. Bizi ekran karşısında ya da Amerika'ya gidenlerle mutlu da edebilir. Bunlar olabilir yani. O yüzden güle güle gidin. Başarılarla gelin be kardeşim diyebileceğimiz çocuklarımızı dün yolcu ettik mi arkadaşlar? Allah kavuştursun diyebileceğimiz, başarıları daim olsun diyebileceğimiz müthiş de bir konvoy vardı. Güzel de bir yolculuk vardı. İşte milli takımımızın milli gururu yaşadığımız, işte milli gurur diye adlandırdığımız toglarla beraber arkasından diye devam etti. Oralara bağlandı konu. Ondan sonra işte Ersin'i almamasını anlarım da Mustafa Eski Ellacı niye almıyorsun be kardeşim falan diye. Atakan Karazor, Yusuf Sarı, işte Yusuf Akçiçekler, Demir Ege'ler, işte Muhammed Şengezeller, Ahmet Can Kaplanlar, Aral'ı seyretmedin mi abi, çocuk pır pır gibi falan bile. Niye yok falan. Bunları görüyoruz, yaşadık arkadaşlar ya. Yani Montella'nın kafasında uzun bir süredir belirlenmiş bir oyuncu havuzu var zaten yani. O havuzun suyu bu kadar musluktan bu kadar dolup da aşağıdan bu kadar muslukta şu kadar boşalıyormuş diye bir problem haline getirmenin bir anlamı yok yani. Ben görüyorum mesela konuşacak bir şey bulamayanlar nasıl buldunuz milli takımın aday kadrosunu diye. 3 senedir bu kadroyla oynuyor bu adam zaten. Nasıl buldunuz ne? Daha yeni mi buldunuz siz bu kadroyu? Biz 2 senedir seyrediyoruz bunu. Tam güzel alışveriş. Outlet, ucuz alışveriş. Satacak başka bir şey yok çünkü. Osimhen gider mi? Dur 15 dakika konuştuk zaten. Gitmeyecek belli. Oradan da yürüyemeyeceğiz. Mesaj gelmedi. İzlenme düşüyor. Aç abi konuyu. Eski Ellaş nasıl alınmaz? Bu Montella'da var. Ey Montella diye başlarsın ya. Ha, adam sanki Arda Güler'i götürmemiş. Sanki Uğurcan'ı kaleye almamış. Ondan sonra defansta da hani Ferdi Kadıoğlu yerine sol bekte hiç ummadık bir adamı çağırmış mesela. Öyle bir şey yaşamış gibi bir hava estirildi bir anda. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Ben mi abartıyorum yani? Bir tercih yapmış. O tercihlerde izlediği çizgiyle çok uyumlu olan bir tercih. İnce elenip sık dokumaya o kadar gerek var mı? Bilmiyorum yani hani bir şişle de kazak örülebiliyor. Tığla da yapılabiliyor. Sonuçta kazağı giydirmiş adam üzerimize yani. Yani başarıyı yakalatmış seni 20 küsür yıl sonrasında Dünya Kupası'na götürmüş. Yine de nasıl buldunuz milli takımın 11'ini, işte aday kadrosunu, şusunu, busunu efendim. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa deyip öyle devam ediyoruz. Çok doğru tespit. Konuşacak bir şey bulamayanların en güzel konusudur demiş. Hoca top Makedonya'dayken karşılamada beşli savunmayı da denedi bir ara Doğan abi. Gördün mü demiş. Adam hiçbir şey yapmıyor abi kimine göre. Hani şunu denedi mi bunu denedi mi deyince öyle izlemek var izlemek var dediğimiz kısma geliyorsun yani. Samet Akaydın o kadroda ne işi var abi hak etmiyor dediğinde Samet Akaydın o kadroya hiç girmeden tam giderken Amerika'ya ben de geleyim mi dediğinde hadi sen de gel bari denilen bir adam olmadı. Samet Akaydın'ı koruyan bu arada Montella da olmadı. İsmail Hacı Osman şey İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu federasyon başkanı. Şimdi o bir abi şimdi o bir abi dedi.

siz biliyor musunuz ki dedi orada Samet'in falan. Ya Samet'le bir antrenmanda iki çekilmiş videosuyla kendi arkadaşları maytap geçmediler mi? Makaraya sarmadılar mı? Böyle top mu durdurulur, böyle istop mu edilir falan derken Yunus'la Barış'la bilmem neyle herkes makarasını yapmadı mı? Ya? Düşünün ya. Federasyon başkanı diyor ya. Nasıl bir abilik yaptığını biliyor musunuz diyor. İşte Mert Günok yerine başka bir kaleci gidemez miydi? Bazıların abiliğe de ihtiyacı var diyerek kılıfa sardığı, pamuklara sardığı iki tane ismimiz var. Hani iki tane de isim dursun. Demek ki ona da bir ihtiyaç var. Bu da görülmüştür herhalde. Yoksa Mert'in torpil de Ankara'dan falan deyip Samet'in torpil de memleketten kaynaklanıyor işte dediğinde ne yapacaksın? Hayatta neye çok fazla itiraz edebiliyoruz da bu kadar hazır abi buna itiraz edilebiliyor. Gelin hep beraber buna itiraz edelim mi diyorsunuz yani? Hak, hukuk, adalet bilmem ne konusunda gıkı çıkmayan insanların. Dur buldum itiraz edebileceğimiz bir şey buldum gelin falan dedi. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Seyredin, tadını çıkartın. Başarısız olduğunda zaten hep beraber üzerinden geçeceğiz. Montella diye bir şey kalmayacak ya. Adamı çiğnemeden, değil mi? Yutmaya çalışacağız yani. Kime diyecek ki bir dakika ben tadını çıkartmak istiyorum. İki ısırık da ben alayım. Öyle sindire sindire, öyle azı değiştiririm ya. Yarım saat oynarım sakız gibi ben onu ağzımda deyip öyle yemeye çalışan insanlar olacak zaten ya. Zaten olumsuzluk hakim yani bünyede o artık oturmuş. O artık oturmuş yani olumsuzluk. Biz bu gruptan çıkamayız. Orada şey yapamayız. Ya. Samet'in tipe baksana aynı federasyon başkanı gibi zaten diyor. İşte kimi de öyle şeyden dolayı yani ayak hakimiyetiydi, hızıydı, performansıydı, takım uyumuydu. Hani öyle şeylere değil, tipine göre alınıyor. Mesela hiç uzun oyuncumuz yok falan. Bakalım Türk futbolunda 1.80 üzerinde savunma yapabilecek Samet bunlardan uygunu. Saçları da biraz kabarttığında tamam tam olabilir falan diye. O mudur yani? Milli takım havuzu o kadar dolu ki sonradan dahil edilenler piyasa yapsın diye dahil edildi ve çıkartıldı aslında diye düşünüyorum demiş. Hollanda'dan selamlar saygılar Doğan kardeşim. Sen onu bunu bırak da dün Ahmet Konanç'a sinirlenip yayından çıkıp Cihan gelince mikrofonun başına aha dedim. Doğan damdan atacak kendini sandım bir anda demiş. Yok be bir seslendirmem vardı çok acil bir yere yollamam gerekiyordu. Onu atmam gerekiyordu program bitmişti zaten. Hani kavga mavga falan da değil yani arkadaşlar. Biz burada kendimize kaş göz yapıyoruz bağır bağır diyor bana. Ben bağırıyorum o da diyor ki sen de bağır bağır diyor bana. Ara ara öyle yapıyor. Ya bu işin bir şov olduğunu artık kabul edin ya lütfen. Yani. Ha bizde bir şey var zannettik falan diye. Aynı olaylar Brezilya'da yaşanıyor olabilir mi acaba demiş. Dünya Kupası sonrası İtalya milli takımı Montella'yı çağırır ve bizden de ayrılır diye düşünüyorum. Dur daha Türk yapacağız ya Montella'yı isim düşünün. Ya Montella'ya isim önerileri falan çıkmadı da. Sesine kurban olurum Doğan abim. İki hafta sonra sesini duymak çok güzel. Manita'nın sesinden daha çok özlemişim abi. Adımı söyleme abi şimdi ne olur falan filan belli mi olur demiş. Hani Manita da dinliyordur ya da dinlediği biri vardır falan hemen yetiştirirler diye. Bu kadar korkuyla yaşamak. Korkuyla yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim diye. Abi şimdi Seka Park'ta gezmek vardı diye. Vallahi Seka Park İşte senin yaş herhalde büyük ihtimalle oralara yetiyor diye tahmin ediyorum Seka Park kısmını. Ben o dönemlerde o Seka'nın yetiştirdiği biri olarak söyleyeyim doğma büyüme. Hani anası babası dedesi atası işte 60'larda işte 40'larda falan gelmiş biri olarak Seka işte 38-39 yılında falan kurulmuş. Dedemler gelmişler işte anne tarafı Ege'den gelmiş baba tarafı işte Makedonya taraflarından gelmiş. Seka kuruluyor denmiş işte nereye geldilerse İzmit'e Kocaeli'ye göçmüşler işte o zaman. Baba tarafındaki elektrik teknisyeniymiş dede işte bobinciymiş babam falan fabrikada öbür tarafta.
Hamza dedem de işte Uşak, İzmir taraflarından gelen anne tarafı, işte onlar da işçi olarak başlamışlar. O Seka'nın bulunduğu arazi benim çocukluğumun geçtiği, sosyal tesislerin olduğu, ondan sonra spor alanlarının bulunduğu. Seka inanılmaz sporcu yetiştirmiştir bu arada. Hani sporun her branşı. Tenis korduna mı gidelim, havuza mı gidelim, havuzdan çıkıp basket sahasına kapalı mı açık mı, hangisini yapalım, futbol mu oynayalım, yoksa çocuk alanında ne bileyim işte kum var, işte çim var, bilmem ne var. İnanılmaz bir ortamda, sosyalleşen bir ortamda büyük. Hani burada araba geçiyormuş, aman çocuğu salmayalım dışarısıymış. Zaten bekçi mekçi falan filan dediğim koca lojmanların olduğu bir yerde. Sonrasında hani İzmit'in birçok yerinde de ikamet etmiş olan biri olarak söylüyorum. O yüzden diyorum. Cenabı Allah Samet'i bahşetti bize demiş federasyon başkanı desen tam o uyuyacak diye. Kardeşimize sorar mısın? 7 yıldızı aynı sistemde bir paşanın olduğu yerde askerlik yapmıştım. Acaba akrabası mı demiş. Sormuş mu olduk? İngiltere Cole Palmer'ı almadı, acaba orada nasıl yorumlanıyordur demiş. Bir komplo teorisi olarak FIFA Türkiye'yi son maç Amerika'ya kıyak olsun diye o kadar uzağa göndermiş olabilir mi acaba demiş. Buraya gel buyur yaylaya diye yazmış. Selam Dodon, ben Bafralı Oktay, seni çok seviyorum, muhteşem muhabbetin var kardeşim demiş. Buraya gel yaylaya demiş. Yaylanın artık diye giriyor. Türk olduktan sonra Montella Murtaza olur diye düşünüyorum demiş. Berke Özer mi dediniz demiş. Mami'den geçeriz diye düşünmüş. Samet tercihi psikologların uzmanlık alanına girer. Çok açık bir obsesyon göstergesi değil midir demiş. Doğan abi, Yusuf Sarı, Kaan Ayhan daha çok hak etmedi mi milli takımı diye yazmış. İşte bak burada başlıyor. Ey ağzına sağlık, sabah Emre Tire boğdu bizi, ne güzel anlattın demiş. Cuma sabahı hazır mısınız? Cuma sabahı ne var ya? Cuma sabahı hazır mısın? Öyle bir reklam, baş bu kadar sadece. Cuma'yı bekleyin. Cuma'yı bekleyin. Sabah 7. Emre maç anlatımı dolayısıyla il dışında olacak. O yüzden programı yaptık. Cuma sabahı 7'de bir başlarız. 12'de falan bitiririz diye tahmin ediyorum. Hani programı mı, beni mi, birbirimizi mi bitiririz tam olarak bilmiyorum ya. Ne harcadık be birbirimizi deyip oraya da gelebilir ya. Cuma sabah saat 7'de kısmet olursa mikrofon başında olmak umuduyla diyelim. Benden bu kadar, teşekkürler. Görüşmek üzere. 35 dakika yeter size. Cuma günü 5 saat yayın yapacağım ben. Benim yerime ben olmadığım bir gün de Emre yapmıştı 5 saat. Onun da hakkını ödeyemem yani. Yoksa gençte açın gençlerin önünü falan deyip verin çocuklara falan değil mi, öyle değil yani. Bazı programlar vardır öyle açığını kolay kolay kimse kapatamaz diye. Biz de Emre'nin açığını kapatmaya çalışacağız. Silikonla milikonla yani, hani öyle bir şeyle yani, orada hava almasın, su sızmasın falan diye. Gelelim fasulyenin faydalarına. Ali Naci dedik abi ben sana yazacağım bağlandığım süreyi dedi. Ben de tamam dedim. 35 dakika geçti hala yazmadı. Kalem mi bitti acaba diye düşünmeden edemiyorum. Ya da şarjı mı bitti?

0: Peki. Neydi konu? Nerede kalmıştık? Ne anlatıyorduk? Ne anlatıyorduk abi biz ya? Bak gazetelerde ne var? He, Acun Ilıcalı'nın bir tane sözü var. Çok güzel. Şey demiş. Gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City'nin sahibi. Geçenlerde televizyona bağlandığında Acun abi de. Ben de dedim ki Acun abi bir şey soracağım sana dedim ya. Burada başarılar maşarılar. Wembley'de Türk bayrağının sallanması. Orada bu coşkunun yaşanması. Bir Türk işte iş insanının işte takım sahibi olarak Premier Lig'de adımızı dünyaya duyuracak olması. Ama bunlar çok güzel şeylerdi. Buraya kadar geldiğinde başarılar. Şota ile başladığın maceralar. Denediğin teknik adamlar. Oynattığın oyuncular. Türkiye'den götür. Öyle isimler şunlar bunlar falanlar filanlar falan derken yani bu başarının vay be çok güzel şeylere imza attığı harika bir iş abi kolay değil biliyor musun seversin sevmezsin ayrı bir konu abi adam çok büyük bir şeyi başardı kısmından çok burada en çok konuşulan konu abi Ali hep 300 milyonu aldı biliyor musun 300 milyon doları Acun Ilıcalı falan diye dedim ki burada en çok konuşulan konuyu söyleyeyim sen Wembley'de İtalya'da orada İngiltere'de şurada burada geziyorsun ediyorsun Dominikler Mominikler burada seninle ilgili en çok konuşulan konu liste yapsak listenin bir numarasında abi herif 300 milyonu aldı dedi hani böyle bir şey var ne diyorsun dedim 300 milyon ne ki dedi ya benim karşımda 1 milyarlık rakipler var 2 milyarlık rakipler var 300 milyonla ben onlarla nasıl mücadele edeceğim bunu düşünen var mı acaba dedi noktayı koydu teşekkür ederiz tweet bu kadar dedi kapattık programını yani bir de şeyi sorduk arkasından neredeyse Fenerbahçe'nin seçimine gelecek misin oy kullanmayı düşünüyor musun gibi bir şey sorduk ya. Yes, hazırız peki. Dur. Ali Naci ile bağlantıya gitmeden hemen bir reklamı da aradan atmış olalım. Bekletmeyelim. Reklamlardan sonra bir Ali Naci küçük bağlantısı yapalım. Galatasaraylılar, takımda neler oluyor? Neler bitiyor? Kim gidiyor? Kim kalıyor? Kim geliyor? Ve karşınızda Ali Naci. Günlerden çarşamba. Mutlu sabahlar Ali Naci. Ali Naci yine yollarda. Buram buram Anadolu. Gezelim, görelim, tadalım. Bugün neredeyiz? Hep beraber bakalım.
1: Selamlar. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Gerçekten Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrasında organizasyonlar pek bilmiyordu. Bizde Çağatay Yollarda diye bir program vardı. Şimdi biraz şehir dışına doğru seyahat etmeye başladık. Herkese de trafikte olanlara da güzel, huzurlu bir yolculuk diliyorum.
0: Havalar da ısındı artık. Yavaş yavaş klimada dikkat edilmesi gereken detaylardan biri haline geliyor arkadaşlar. Aman dikkat. Onu söyleyeyim.
1: Aynen öyle. Şu an ses kısıklığımın ana sebebi klima.
0: Doğrudur. Biz de biliriz. İşi bilen adamız biz de. Biz de yaşadık bunları Ali falan diye böyle.
1: Estağfurullah. Tecrüben daha yüksek abi.
0: Canımsın. Ali tabii... Çok güzel bir açıklama duydum. Bazı futbolcularla ilgili olarak bazı yerler vardır taş yerinde ağır diye. Bir gitti onun sonrasında geri döndüğünde acaba mı denildiğinde ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesi ya da derbiydi hatırlamıyorum ama oynadığı oyunla oh be dedirten bir Lemina yaşadık. Lemina'nın bir röportajını okudum diyor ki kaybettiğim tutkuyu Galatasaray'da tekrar buldum ben diyor. İşte bu aile ortamı diye adlandırdığın, sevgi ortamı diye bahsettiğin yerde bu sevgiden bu hafta, bu sene ya da önümüzdeki sezon mahrum kalabilecek isimleri de bağlayarak bize neler anlatırsın?
1: Evet, yani Galatasaray'ın son yıllarda bence başarıya ulaştıran temel noktalardan bir tanesi sadece futbolda, sahada taktikte, teknikte değil, aynı zamanda arkadaş olarak, bir bütün olarak, aile olarak kazanabiliyorsunuz. Olay sadece para değil, olay sadece profesyonellik değil. Gerçekten birbirini tamamlayan bir ekip olabilirseniz aslında hedefinize ulaşıyorsunuz. Şu an Galatasaray'ın da bence bu başarıyı sağlamasındaki faktörlerden bir tanesi. Mario Lemina'nın tabii ki bu kadar duygu yüklü açıklamasının sebeplerinden bir tanesi de yarım kalan hikayesi kiralık olarak gelmişti. Fatih Terim zamanında 2019 yanlış hatırlamıyorsam ya da 2020 ama o dönemde tabii ki bonservisi çok yüksek rakamlardı. Galatasaray kulübünün o gün şeylerine göre Lemina kalmayı çok istiyordu, çok arzuluyordu ama Galatasaray o bonservis fikrini karşılayamadığı için mecburi bir ayrılık gerçekleşmişti. Geçen yıl devre arası transfer olurken de belki de süreç tersine işledi. Normalde futbolda ya da transfer dünyasında kulüp bir oyuncuya talip olur. Devre daha sonra şartlarda anlaşılırsa transfer gerçekleşir. Ama Lemina'nın olayında tersine işledi olay. Lemina Galatasaray'a transfer olmaya talip oldu. Lütfen beni alın diye çok yoğun, ısrarlı bir pres uyguladı. Ve sonrasında da tekrar formasını giymek istediği Galatasaray'la buluşması ve ardından üst üste gelen iki şampiyonluk tabii ki Lemina için paha biçilemez bir noktaya taşıdı ki o dönemde çok daha iyi teklifler almasına rağmen hatta şöyle bir örnek vereyim. Eski hocası Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Al-Şabab'daydı. Al-Şabab Lemina'yı Galatasaray'a geldiği rakamın iki katına transfer edecekti ama Mario Lemina Galatasaray için Al-Şabab'ı yani Fatih Hoca'yı bekletti ve sonra da Okan Hoca bu transferi kabul edince yarı fiyatına 2,5 milyon euro garanti ücretle Galatasaray kulübüne imzayı atmıştı. Her tekimde sahadayken de yani ana rotasyondayken de hamle oyuncusuyken de Galatasaray takımına sağladığı katkı sebebiyle Okan Hoca da Lemina ile devam edilmesini istedi. Çünkü sadece orta saha rotasyonunda değil işte stoper rotasyonunda da bek rotasyonunda da Okan Hoca'nın önümüzdeki yıl elini rahatlatmasını hedeflediği oyunculardan bir tanesi. Mario Lemina belki önümüzdeki yıl ana planda yer almayacak. Galatasaray orta sahasını upgrade etmek, daha da güçlendirmenin peşinde, hayalinde. Ama işte sahaya kenardan ne bileyim Eyüp Aydın gireceğine, Dan Ayhan gireceğine, Mario Lemina gibi önemli bir oyuncu girecek. Bunun dışında tabii ki ayrılacak futbolcular biraz da arz talep meselesi derler ya, ona bağlı. Teklif alacak oyuncular, rakamlar bunlar çok büyük bir önem taşıyor ama bugün itibariyle Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı oyuncular tabii ki kiralıktan dönecek olan birincisi Victor Nelson. İkincisi çok fazla katkı alamadığı bir türlü karşılıklı olarak o tam uyuşmanın sağlanamadığı Ahmet Kutucu. Bu iki isimle şu an net olarak yollar ayrılacak. Bunun dışında Gabriel Sara tabii ki çok iyi bir Şampiyonlar Ligi sezonu geride bıraktı. Diğer tarafta Brezilya milli takımına bir kez seçilmiş olsa dahi oradan davet alması ve oyuncu havuzuna girmiş olması artı bir etken. Orada Aston Villa'nın bir ilgisi var ama Gabriel Sara'nın şu ana kadar transferiyle alakalı henüz diyelim. Çünkü önümüzdeki günlerde yaşanabilme ihtimali çok güçlü, çok olası. Aston Villa'nın çok ciddi bir talebi, isteği, uzun süredir takibi var ki zaten Sara'da hatırlayalım. Sezonun son haftalarında yaşadığı sakatlık sebebiyle risk almaktan kaçınmıştı. Brezilya milli takımına seçilirsen diye. Şimdi orada engel şu, yani Galatasaray'ın bir 30-35 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi var. Bununla alakalı aslında bir problem yok transfere engel oluşturabilecek. Çünkü Sara'yı Galatasaray bonuslarla 23'e almıştı. Şu an gelen ilgi yazıları ya da temsilcisinin yaptığı görüşmelerde de konuşulan rakamlar hep 28-30 bandında, yani Galatasaray onu iyi bir pazarlıkla 35'e kadar çekebilir bonuslarla ya da net rakamla. Burada asıl problem hatta Türkiye'den Avrupa'ya transfer olacak olan yabancı futbolcular ya da yerli oyuncular, burada artık çok fazla kalmadı ama en büyük sorun burada aldığı yüksek maaş. Avrupa'da da vergi sistemi nedeniyle Türkiye'de aldığı rakamı çarpı 2 yapıp Avrupalı değerlendiriyor. Yani bugün Gabriel Sara 3,5 milyon euro garanti ücret alıyor Galatasaray'ın. Yani Avrupa kulübünün ya da İngiliz kulübünün, herhangi bir Avrupa kulübünün Gabriel Sara'nın maaş yükünü Galatasaray seviyesinde tutmak, zamlamak değil, Galatasaray seviyesinde tutabilmek için oyuncuya 7 milyon euro yıllık yatırım yapması gerekiyor. Bu rakamlar da işte çok büyük kulüpler, şampiyonluk hedefleri olan takımlar dışında çok fazla risk almıyor açıkçası Avrupalı bu noktalarda. Sara'ya eğer ki Aston Villa Galatasaray'da aldığı rakama yakın bantta, hani üstü değil, aynısını yakın bantta bir sözleşme teklif ederse, o zaman Gabriel Sara bir hem Galatasaray'a bonservis getirecek hem de ayrılma ihtimali yüksek olan futbolculardan bir tanesi. İkinci nokta Roland Şalay. Şalay'ın maaş, yani kontrat şartları da transferine son derece uygun. O da çok iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni geçirdi. Dünya Kupası'nda sergileyeceği performansla birlikte daha farklı işlere imza atabilir Şalay'ı. Oradan da Galatasaray'ın iyi bir bonservis beklentisi var.
0: Peki Icardi konusuna gelmeden şöyle söyleyeceğim ben sana. Icardi'nin boşluğu ya da Osimhen'in desteği anlamında forvet arayışlarına çok fazla girildi ama burada çok fazla pahalı geldiği söyleniyor. Bertu Yıldırım'ın, Deniz Gül'ün ya da birkaç isim daha düşünüldü. Vedat Muriç listeye alınmadı. İşte John Duran'a kapılar kapatıldı falan gibi o kadar çok şey söylendi ama ben etrafımdaki Galatasaraylılardan şunu gördüm. Abi Can Uzun geliyor mu ya diye sorular var. Can Uzun heyecanlandırdı sanki biraz Galatasaray taraftarını.
1: %100 Can'la başlayayım o zaman. Ben bunu yaklaşık 3-4 haftadır dile getiriyorum. İlk transfer gelişmesinde Dijifutbol'da duyurmuştuk. Hı hı. Teşekkür ediyoruz oradaki ilgiye, desteğe. Şimdi şöyle söyleyeyim. Can Uzun Okan Hoca'nın hedeflediği, hayal ettiği oyuncuların başında geliyor. Hatta şampiyonluk sonrasında tatile çıkmadan evvel Galatasaray'da herhangi bir transfer toplantısı gerçekleşmedi. Çünkü o günkü noktada bir Galatasaray'da seçimi olan genel kurul olacaktı. Futbol yapılanmasının nasıl yoluna devam edeceği netleşmemişti. Okan Hoca tatile çıkmadan evvel sadece tek bir isim verdi. Sayın Başkan Nursin Özbey ve Sayın Abdullah Kavuşçu. Can Uzun. Ve Galatasaray 3 haftadır Frankfurt kulübüyle ciddi bir temas halinde. Oyuncunun ailesiyle, oyuncunun temsilcisiyle ciddi bir kontak halinde. Çünkü zaten Alman kulübüne futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini belirtip transfer görüşmeleri adına iznini istedi Galatasaray. Şimdi bu noktada Can Uzun'un sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi var ki o da 60 milyon euro çıkış maddesi. Almanlar bu rakamı talep ediyor Galatasaray'da. Galatasaray'da bir anlamda hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem Okan Hoca'nın kendi üzerine kurduğu hedefler, projeler, Galatasaray'daki istikrar, 5. şampiyonluk hedefi derken Can Uzun ve ailesi Galatasaray transferine son derece sıcak istekli yaklaşıyor ve sarı kırmızılı kulüp Frankfurt'un bu bonservis talebini kırabilmek için istediği banda çekebilmek için Can Uzun'un ailesini, kendisi ve menajerini de bir anlamda bu sürece dahil edecek ve Alman kulübüyle görüşmeleri ve biraz orada rakamı kırabilmeleri için sorumluluk almasını istedi. Onu da burada devreye girecek. Galatasaray kulübünün de Can Uzun için gözden çıkaracağı rakamın da 40 milyon euro hatta belki de bir tık üstüne çıkabileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. İyi bir bağlantı oyuncusu olduğuna ve Osimhen'le birlikte çok fazla skor katkısı yapabileceğine inanıyorum. Okan Hoca çok mutluluk. Bu yüzden de şu anda Galatasaray'ın en somut şekilde masada olduğu isim, daha doğrusu presyonluk isim Can Uzun. Ama bunun öncesinde tabii ki onu da çok uzun süredir getiriyoruz. Bernardo Silva ile alakalı Galatasaray'ın ilgisi, talebi, görüşmesi, teklifi oldu. Ama Bernardo Silva onun için çıkan maliyet belki de Galatasaray'ı bir anlamda Can Uzun'a yönlendirdi. Can Uzun tercihinin uzun vadeli Galatasaray'a para kazandıracak ve özellikle yeni gelen yabancı kuralıyla alakalı da elini de kolaylaştıracak bir hamle olarak daha mantıklı geldiği için şu an Can Uzun'a Galatasaray'ı artıyor. Bernardo Silva konusunda da Galatasaray hep dile getirdiği bir şey vardı. Eroysa ne varı bir transfer hamlesi Bernardo Silva. Yani sözleşmesi sona eren, konservisi elinde olan iyi oyuncu pozisyonunda bir dünya yıldızı sadece imza parası artı yıllık ücrette transfer edebileceğiniz bir opsiyon. Fırsat transferi. Galatasaray orada Bernardo Silva'ya her şey içinde 3 yıl için 45 milyon euroluk bir paket. Ama Bernardo Silva tabii ki işte Atletico Madrid düşünüyor, Barcelona düşünüyor, çok kulüple görüşüyor. Galatasaray için taksimetresinin fiyat tarifesinin 55 milyon euro olduğunu söyledi. 3 yıl için 55 milyon euro istedi. Galatasaray da bunun üzerine zaten bu rakamı çok astronomik bulup, çok fazla bulup belirlediği kriterlerin dışına çıkmayacağını ifade ederek Can Uzun opsiyonuna yönelmiş durumda. Ha, belki Bernardo Silva yarın bir gün istediği teklifleri alamayacak ya da herhangi bir teklif onu bu kadar heyecanlandırmayacak Galatasaray'da da 45'e tamam diyecek. O ayrı bir senaryo olur. Ama şu an Okan Hoca iki futbolcu üzerine yoğunlaşan Galatasaray'da en çok Can Uzun'u istiyor. Bekleyip göreceğiz.
0: Peki Ali Naci, bunlar bilindik olan şeyler mi? Yani bir dinleyici diyor ki mesela, Ali Naci'ye sorar mısın lütfen diyor. Bu transferler gizli yapılması gerekmiyor mu? Yani transfer politikası bir takımın yatak odası gibi değil midir? Yani çok mahremiyet olması gereken bir şeyin biraz daha böyle aleni bir şekilde olması diğer takımları da iştahını kabartmaz mı diye sormak istiyor aslında. Bu ön planda herkes tarafından bilinen, bonservisleri elde olan bir hamle midir? Yoksa gizliden de görüşülen, örnek veriyorum, burada birkaç tane isim soruluyor. Mesela Curtis, Johannes gibi isimler soruluyor. Ondan sonra Turamlar, Kamavingalar, işte Lemina, Torreira, Sara, İlkay gönderilsin, onun yerine Guaye'ler alınsın falan gibi istekler de var.
1: Tabii ki taraftar ister, taraftar mali bir şey bakmaz, taraftar şampiyonluğa bakar, taraftar derbi galibiyetine bakar, taraftar kupaya bakar, ama taraftarını tatmin eden, taraftarını mutlu eden bir Galatasaray kulübü var, Galatasaray kulübü başkanı var, Galatasaray teknik adamı var. O yüzden benim hep dikkat çekmeye çalıştığım nokta bu. Transferde niye bu kadar ismi dışarı çıkıyor? Tabii ki geniş bir listesi var Galatasaray'ın, ciddi bir oyuncu avucu var. Çıkmayan da oluyor ama artık eski çağda değiliz. Yani günümüz dünyasında artık herkes gazeteci, artık neredeyse herkes haberci, elinde telefonu olan herkes
0: muhabir.
1: Herhangi bir şey muhabir, yani daha dünkü çocuklar büyük gazeteci gibi, evet, çıkıyorlar ekrana, akşam kesiyorlar, yorumlar yapıyorlar, bilgi veriyorlar öğrendikleri kadarıyla ya da bilmedikleri kadarıyla, reyting için vesaire. Ama burada birçok paydaş var. Menajer kısmı var, oyuncu kısmı var, rakip kulüp kısmı var, yabancı basın var vesaire falan derken, yani bu çıkan haberlerin tamamını Galatasaray yönetimine, işte Galatasaray hocasına vesaire ihale etmek de sağlıklı ve vicdani açıdan çok doğru değil. Bunu özellikle belirtmek isterim. Ha, Pepe Goye'ler gelsin vesaire falan, yani herkes ister ama şimdi Galatasaray mali ilişkine çok büyük bir önem veriyor. Yani Galatasaray kalkıp par vurup parmağını savurmuyor. Galatasaray UEFA'dan ceza almadı uzun yıllardır. Tertemiz, şeffaf şekilde gidiyor. Her ne kadar rakibi bazen bu dediğim limitleri, kuralları tanımayacağını dile getirse de, oraya da ben başka gözle bakıyorum. Tabii ki orada yıllardır gelemeyen bir başarı, gelemeyen bir şampiyonluk var. Alırsak cezayı UEFA'dan alırım mantığı var. Ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için ve UEFA'ya eksiksiz bir şekilde disipline olarak devam edeceği için, Sayın Başkan Dursun Bey çok gerçekten kulübün geleceğini düşünerek adımlar atıyor. Yani ara transfer döneminde Galatasaray Pepe Goya'yı alabilirdi. Ama 45 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemesi vardı. Sayın Başkan dedi ki hayır, sezon başında 130 milyon euro harcattınız bana, bu takım şampiyon olacak. Bu takım şampiyon olur. Doğru hamleleri uygun maliyette yapalım, Ocak ayında geçelim dedi. Nitekim de Galatasaray yine hedefine ulaştı. Şimdi Galatasaray Can Uzun'a eğer ki 40-45 verirse, Pepe Goya'ya da bir 45 verirse, yani şimdi o yüzden o kadar ne diyeyim kolay değil bu işler, o kulübü çevirmek, o mali ismi yönetebilmek, bütün UEFA'nın kriterlerine sağlam bir şekilde yaklaşabilmek, aynı zamanda futbolcunun maaşını zamanında ödeyebilmek. Bu çok değerli, bu çok önemli, çünkü futbolcu eğer ki profesyonel, kurumsal bir yapıda, Avrupa'yı bir düzenle maaşını alıyorsa, orada bir aile ve sevgi ortamı varsa, oraya daha sıkı sarılıyor, sadece sahayı düşünüyor, sadece oyunu düşünüyor, sadece kendini geliştirmeyi düşünüyor. Ama diğer türlü maaş zamanında yatmazsa, primi ödenmezse, verilen sözler tutulmazsa bana ne ya diyebiliyor oyuncu. Çünkü herkes bahsettiğimiz gibi forma aşkıyla, işte sarı kırmızı vesaire ya da sarı lacivert bu sevdayla, bu şeyle gelmiyor. Sonuçta işin özünde birçoğu profesyonel bir oyuncuların, altyapıdan yetişen çocukları falan, ama onları bir kenara ayıyorum. O yüzden
2: ya en büyük örneğini şöyle verebilirim sana istiyorsan. Barış Alper'in bile bir transferi olmadığı sürece 3 haftalık 1 aylık süre içerisindeki motivasyon, moral bozukluğunu yaşamadı mı Galatasaray?
1: İşte yani çok güzel örnek. O yüzden transferde de, kadro planlamasında da bu kadar çok farklı parametre, farklı denge var ki ben açıkçası Galatasaray taraftarının da sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Hiç aceleye gerek yok. Şu an Galatasaray taraftarının şampiyonluğu kutlaması lazım. Bunun keyfini yaşaması lazım. 27'yi hayal etmesi lazım. Okan Hoca tatilden yeni geldi. Sayın Başkan görevine yeni seçildi. Futbol aşığı yapılanması yeni tamamlanıyor. Okan Hoca'nın ekibi güçlendirilecek. Teknik daha da bir anlamda upgrade edilerek Okan Hoca'nın ekibine takviyeler yapılacak. Transfer toplantısı da bu hafta içinde gerçekleşecek ve Galatasaray bir yol haritası verilecek. Ama sakin bir şekilde hareket etmeyi hedefliyor Galatasaray yönetimi. Neden? Galatasaray'ın şu anda mevcut kadrosunda Icardi'yi devre dışı bırakıyorum. Yani Icardi'yi saymıyorum bile imza olmadığı için. Şu anda 12 tane sözleşmeli yabancı futbolcusu var. Sadece artı 2, o da genç statüde, yani 23 yaş ve 6 oyuncu transferi yapma hakkı bulunuyor. Şimdi bir taraftan birçok denge var. Biraz böyle zihin açıcı bilgiler vermek adına söylüyorum. Fenerbahçe'de önemli bir kulüp başkanlığı seçimi var. Yabancı kuralıyla alakalı Fenerbahçe şu an lidersiz. Fenerbahçe şu an önümüzdeki geleceğini inşa edecek yönetimi ve başkanı belli olmadığı için herhangi bir tavır ortaya koymadı bu konuyla alakalı. Galatasaray'ın tavrı belli. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Aziz'in görüşü belli. Yarın bu denkleme Fenerbahçe geldiğinde kulislerde konuşulan Türkiye Futbol Federasyonu geri adım atarak en azından 12+2 kuralını, pardon, evet 12+2 kuralını devam ettirme gibi bir opsiyonu olduğu konuşuluyor. O yüzden Galatasaray her şeyin bütün fotoğrafıyla berraklaşıp daha sonra da elinde kadrosunda düşünmedi. Bazı futbolcuları çıkardıktan sonra özellikle yabancı oyuncu transferinde hamle yapmayı planlıyor. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Galatasaray hangi bölgeleri güçlendirecek? Bir 10 numara pozisyonu atar diye yapacak. Çünkü Galatasaray bu sezon
2: Mertens'ini bulamadı.
1: Aynen. Mertens'in şampiyon oldu diyeyim. Bir kere Mertens'in olacak. Daha sonra orta sahasını güçlendirecek. Daha sonra Davinson giderse yerine lider, hani kapı gibi diyebileceğimiz bir stoper alacak. Bunun dışında santrafor takviyesi yapacak. İkinci santrafor alacak Osimhen'in arkasına.
2: Ben mesela Torreira kısmındayım Ali Naci. Yani bazı taşıyıcı kolonlar vardır ya, binada çok kıymetlidir. Hani Torreira'sız bir Galatasaray sıkıntı yaratır. Torreira kesin ayrılıyor mu bu arada?
1: Hayır. Torreira çok o kendi özel hayatındaki duygusal yoğunlukları, boşlukları, o buhranları aştı. Daha önce de birçok yayında dile getirmiştim. Kendisi de bana ulaştı. Mart ayındaki süreci atlattığını açık bir şekilde dile getirdi ve Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etti. Ama burada çok tatsız bir olay yaşadı. Son karşılaşmayı beklemeden, kutlamanın ardından, yani kupayı aldıktan sonra hemen Türkiye'den ayrıldı. Fakat şu anda Torreira'nın bu yaşadığı olumsuz olaydan sonra Galatasaray'a verdiği kötü bir info, negatif bir info, geleceğe dair ayrılık gibi bir mesajı bulunmuyor. Hı hı. Mevcut kontrata devam ediyor. Ama bir maaş iyileştirme konusu gündeme gelebilir Lucas'la alakalı.
2: Peki sana bir de şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'yi takibi almasından sonra sanki bu transferin de biraz daha olması güçlü ihtimalleri beraberinde doğurdu. Hakan Çalhanoğlu'nun adının Fenerbahçe ile anılması, hatta imzaların atıldığı, ön sözleşmenin yapıldığı gelişmeler Galatasaray camiası tarafından nasıl karşılanıyor?
1: Valla ben de böyle duyuyorum, böyle biliyorum. Bir kere hayırlı olsun eğer ki bu resmiyete dönüşürse, bu durum gerçekleşirse, realist olursa, Hakan Çalhanoğlu'na da Fenerbahçe'de başarılar, hayırlı olsun derim. Sadece ben burada çok Hakan Çalhanoğlu'na tepki gösterilmesinin, eleştiri getirmesinin sağlıklı ve doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta nihayetinde
2: bu isteği içsel yaparız da mümkün değil böyle bir şeyin olması. Islıklamalar, yani, sosyal medyadan linçler, çok fazla şey yaşayacak Hakan. Eğer olursa.
1: Taraftarı sosyal medyada bu iddiaların güçlenmesi üzerine bazen görüyorum, takip ettiğim çok daha sayılı bazı güzel daha sayılığına çok sevgi duyduğum taraftar hesapları falan Hakan'a tepki gösteriyorlar, ama bence Hakan'ın da bunu açıklamalarıyla geçmişte böyle çok iddialı, çok flaş çıkışlar yapması, sonra keskin dönüşlere imza atması falan da doğru değil, ama yani nihayetinde bu oyuncular profesyonel futbolcular, bu işi para için yapıyorlar. Bir efsane olmak, bir takımın, bir kulübün, bir camianın bayrak ismi olmak kolay bir şey değil. Tarihte bunun sayısı gerçekten çok az, ama Hakan Çalhanoğlu evet küçükken Galatasaray'ın demiş olabilir, fakat yani Galatasaray Hakan'ı transfer etmeyi düşünmüyor. Yani ben bunu geçen yılda söyledim, anlattım. Çok ortaya atıldığında Hakan Çalhanoğlu yoktu dedim. Belki sezon sonu, önümüzdeki yıl sezon sonu olabilir ifade ettim demiştim. Ama yani şimdi Hakan da Galatasaray'ın teklifi yok. Herhangi bir planı yok üzerine. Fenerbahçe'nin de ilk teklifi geldiyse oyuncuya ne diyebiliriz ki? Yani Türkiye'ye dönmek istiyorsa, Inter'den ayrılmak istiyorsa, iyi bir kontrat teklifi aldıysa, Galatasaray'a haber gönderip cevap dahi alamadıysa, yani ben buralara çok da fazla takılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece orada hata işte Hakan'ın geçen yılda, yani Sayın Ali Koç'la konuştuktan sonra ben Fenerbahçe'ye gitmeyi hiç düşünmedim, ben Galatasaray'ın falan gibi çıkışları bence yanlıştı kendisi adına. Kim yönlendirdiyse kendisine. Ya Hakan çok büyük bir futbolcu. Evet, kaldı ki şimdi Dünya Kupası süreci geliyor. Hakan Çalhanoğlu abi takımımızın yıldızı, kaptanı. Yani benim burada Banane Fener'e gitmiş, Banane Beşiktaş'a gitmiş, Banane Galatasaray'a gelmiş. Şu anda artık arkadaşlar yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'nu tartışmak yerine Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlaması, yaşaması, bunun keyfini sürmesi gerekiyor. 9 ay, 10 ay Okan Hoca başta olmak üzere herkes bu şampiyonluk, bu başarı için mücadele etti. 15 gün geçti. Hadi yine eleştiri, hadi yine tepki. Ya ben bunu da anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Yani şimdi senin...
2: Ya adam bunu bir kere Ali Naci, adam bunu Milan'dan Inter'e gittiğinde yaşamış zaten. Çok da etkilenmez.
1: Ya tabii ki. Ya o yüzden yani hayır, bence burada ya belki burada daha koyu, daha dolu, daha yoğun yaşandığı için
2: evet.
1: Etkilenebilir, ama yani ben Türk olarak, Türk vatandaşı olarak önce Türkiye diyorum. Şu anda önce Türkiye, Dünya Kupası var ya. Ve takımımızın kaptanı, yani sadece Hakan Çalhanoğlu da değil. Yani artık Barış Alper Yılmaz benim oyuncum, Melih Demirel benim oyuncum, Kerem Aktürkoğlu benim oyuncum, İsmail Yüksek benim oyuncum, Orkun benim oyuncum. Niye benim bayrağım için orada mücadele edecekler? Belki çeyrek yapacaklar, belki yarı final yapacaklar, belki finale kalacaklar. Abi niye ben buradan onun konsantrasyonunu bozayım ya? İstediği yere gitsin abi. Önce benim milli formam için mücadelesini versin. Sonra istediği yere gitsin. O yüzden ben şu anda bu tartışmaların doğru olduğunu hiç ama hiç düşünmüyorum. Buralara çeken kişilere de
2: art niyetli olduğunu düşünüyoruz diyelim. Boş ver.
1: Evet abi. Ya reyting peşindeler. Evet, art niyetle değil. Kendi ekmenin peşindeler onlar.
2: Ya ben ya az önce şeyi söyledim yani. Konuşacak konu bulamayan insanların sığındığı tek liman şu an milli takımı, o niye alınmamış, bu niye alınmamış kısmıdır. Ya bu adam bu çocuklarla yola çıktı. Onun sonrasında yoluna devam ediyor. Ne karışıyorsunuz abi? Başarısız olunca zaten içinden geçeceğiz abinin. Geçmeyecek miyiz Montella'nın yani? Bu kadar basit. Yani o yüzden gerek yok abi şu an. Çocukları bir yolcu edelim. Bir uğurlayalım. Güzel haberlerle, başarılarla geri dönmesini bekleyelim yani. Hemen anında eleştiri kültürü. O olur mu, bu olur mu? Bence yanlış yapıyor. Çok biliyoruz her şeyi abi. Bırakın işi bilene bırakalım artık yavaş yavaş bazı şeyleri. Gerek yok yani. Bu arada senden bir tane bilgi istiyorum. Nelson Türkiye'de başka bir kulübe gider mi?
1: Teklife bağlı ama Victor Nelson Galatasaray'da %100 kesinlikle devam edecek, o kesin.
2: Verona ama, Verona da istemiyor bildiğim kadarıyla.
1: Evet, geri dönecek ama Galatasaray kulübü menajerlerine geri dönmenize ya da kampa katılmanıza daha hiç gerek yok. Yani bunu kariyer planlamanıza da söylüyorum. Kulüp bulursanız sizin için daha iyi olur. Vakit kaybetmemiş olur. Yani daha sonra kesin ayrılacak Galatasaray'dan. Okan Hoca'nın planları

0: ülkelerinde Victor Nelson kesinlikle yer aldı.
1: John Duran kapısı kapandı mı tamamen? Öyle bir ihtimal var mıydı?
0: Ya Galatasaray o kapıyı hiç açmadı. John Duran değişik karakterde bir oyuncu. Fenerbahçe çok ciddi bir yıllığına astronomik, çok ilginç rakamlar ödedi kendisine. Fakat yani ayrılış hikayesi, ayrılış şekli, gördüğü tepki vesaire belli ki Fenerbahçe'ye karşı bir dolmuş, orada bir romanşist duygularla hareket ediyor. İşte ara transfer döneminde de, sezon bittiğinde de, bundan bir hafta önce de John Duran ısrarla Galatasaray'a gelmek istediğini iletiyor. Sarı kırmızılı kulübe temsilcisi üzerinden. Ya orada biraz hani Fenerbahçe'den intikam almak için Galatasaray'a gelmeyi hedefleyen bir oyuncu profili çiziyor. 5 milyon euroya kadar da inmiş durumda futbolcu Galatasaray'dan istediği rakam konusunda. Geri kalanını kulübüyle halledeceğini dile getiriyor. Ama Galatasaray Dondura'nı düşünmüyor. Çünkü Galatasaray'ın kulübede olduğunda problem çıkarabilecek bir oyuncuya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın iyi bir tamamlayıcı oyuncuya, iyi bir yardımcı oyuncu rolüne ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray'ın ana karakterde, ana planda çok büyük bir golcüsü ve santrafı var. O yüzden John Duran'ı düşünmüyor Galatasaray.
1: Peki Ali Naci, teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Osimhen konusunu açmadım bile. Yok öyle bir şey diyeceğini tahmin ettiğim için. Ama onunla bitireyim.
0: Şöyle başlayayım o zaman. Tamamdır. Sana da zaman kazandırayım biraz. Top çevireyim abi. Aktif dinlenme sağlayayım sana da. Ağzına sağlık bu arada. 2 saat boyunca radyo gol dinleyicileriyle güzel sohbetlere imza atıyorsun. Beyle sağlık, ağzına sağlık. Şöyle ya, Victor Osimhen konusu biraz milli takım hocasının işgüzarlığı diyebiliriz. Çünkü Osimhen yorucu bir sezon geçirdi. Afrika Kupası oynadı. Ciddi sakatlıklar yaşadı. Kolumdaki kırık daha kaynamadı Osimhen. Yani şimdi böyle bir tabloda da aslında hazırlık maçında affını istedi Osimhen. Biraz daha geniş tatil yapmasını dedi ki süperstar oyuncular bunları yaparlar. Milli takımlarında da. Hele ki hedefi yoksa, çünkü dışarıya milli takımın Dünya Kupası'na katılmayacak. Herhangi bir hedefi yok. Gece oynanacak olan hazır. Aslında perde arkası olayı buydu ama milli takım hocası sorulan bir soru üzerine işte transferi söz konusu derken hem Osimhen'i aslında bir anlamda kendi ülkesinde hedefe koymuş oldu. Hem Galatasaraylı'da tedirgin olmuş, etmiş oldu vesaire.
1: Peki, bağlantımızda sıkıntı oldu herhalde. Zaten bunun da bir ayyuk olduğunu öğrenmiş olduk. Osimhen'le ilgili olarak bu detayı da paylaşmış oldu Ali Naci. Bağlantımızda yapmıştık. Son bir veda için tekrar ulaşmaya çalışayım Ali'ye. Ondan sonra da senin bulunduğu yerde aradığımız kişi de... Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Ali Naci'ye de. O da yolculuk yapıyor. İl dışına doğru çıkıyor. İyi yolculuklar diliyorum. Zaten ara ara şeritten de uzaklaşıyor. Araçta uzaklaşma diye sinyallerini veriyor. O da milli takımı uğurlayan konvoy gibi elektrikli aracında öyle gidiyor. Peki. Şimdi gündem tabii milli takım üzerinden yorumlanabilir, biraz Fenerbahçe'nin seçimi üzerinden yorumlanabilir ki yarın itibariyle de uzun uzadıya İrfan 25 ile bütün detayları, gelişmeleri, ayrıntıları, Hakan Çalhanoğlu'ndan tutun Lewandowski'ye kadarki olan süreci de hep beraber gözden geçireceğiz. Hatta Lewandowski ile ilgili olarak şöyle söyleyebilirim, şu bilgiyi aktarabilirim size. Fenerbahçe'de transfer gündemine damga vuran isimlerden bir tanesi oldu. Yaşıydı, performansıydı. Kimine göre leblebi gibi gol atardı. Kimine göre de abi işte Vedat Muriç gibi olur. Hani her maçta aynı performans değil, maç seçer gibi yorumlanabiliyor ama Hakan Safi'nin menajerini İstanbul'a davet ettiği isimlerden bir tanesi. Bir tanesi işte Hakan Çalhanoğlu ile görüşmesi. Bunlar Hakan Bey'in hamleleri olarak gözüküyor. Suudi Arabistan ve Amerika kulüplerinin de peşinde olduğu bir isim aslında. Lewandowski. Ama deneyimli futbolcunun eşi Anna Instagram'da kendisine yöneltilen Anna Hanım Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı diye sorulan soruya Türkiye olacak şeklinde bir yanıt vermiş olması, bu cevabın sosyal medyada transferin gerçekleşebileceğine dair yorumlanmasına sebebiyet veriyor. O yüzden sanki hani eşinden al haberi gibi olmuş, çocuktan değil de eşinden al haberi gibi olmuş. Biz de Türk insanı olarak biliyorsunuz birkaç tane Falcao gelirken miydi, Falcao galiba gelirken, yani uçağın ya co-pilotunu, yardımcı pilotunu, öbür tarafta hostesi, işte tutulacak evin iç mimarını, perdecisini, şöminecisini, havuza bakan, işte ne bileyim çevre düzenlemesi yapan, peyzajdan sorumlu bahçıvanını falan, onları bulup abi böyle böyle bir durum var diyor, ne diyorlar, vallahi geliyor diyorlar, biz de öyle biliyoruz, oradan bile ulaşması mümkün olabiliyor böyle şeylerle ilgili. O yüzden bunları detaylarıyla, ayrıntılarıyla en milli takım üzerinden konuşacağız. Bir tartışma konusu daha çıktı. En sevdiğimiz konulardan bir tanesi. 4-5 tane modacıya sormuşlar. Milli takım uğurlanırken beyaz pantolon ve üzerinde bordo tişörtün giyilmesi, sonra üzerine bir bordo ceketimsi gömleğin alınması, bordo bizim rengimiz mi? İşte nedir ne değildir? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Oraya kadar gitmiş konu. Kıyafete bile baktık. Şenol Güneş'ten sonra milli takımda tekrar kıyafet konuşacağımız için ben de mutluyum. Futbolun insanı nerelere sürükleyeceğini tahmin etmek çok güç. Yeni bir saati başlangıcını yaptık Ali ile beraber. Reklamı da gidelim. Bir kısa ara verelim, nefes alalım. Ardından tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar bir kez daha. Ali Naci'yi uğurladık. Milli takımı uğurladık. Herkesi uğurluyoruz. Biz bize kaldık mı? En sonunda az önce Göksel'in de Dünya Kupası gruplarında, A grubunda takımları anlatırken Çekya'daki isimleri saydı da Koller gibi bir ismi saymamış olması zamanında Dortmund forması giyerken ya da milli takıma karşı gösterdiği performansla da akıllarda, hele hele Volkan'la girdiği, Volkan Demirel'le girmiş olduğu ikili mücadeleler akıllarda kalıyor tabii. İşte Berger'ler, Patrick Schick'ler, ondan sonra Rochiski'ler, Poborski gibi isimler falan benim aklımda kalanlar, Şimerler falan. Ama tabii dünyanın en iyi kulüplerinde iz bırakmış, belki de Avrupa'da yılın futbolcusu ödüllerini kazanmış ve uluslararası turnuvalarda sayısız başarıya da imza atmış, birçok ikonik isme ev sahipliği yapmış bir ülkeden bahsediyoruz Çekya futbol tarihi için. Tabii Nedved herkes tarafından bilinen, hatta 2003 yılıydı ya da 2004 müydü neydi, o dönemlerde Ballon d'Or ödülüyle de hafızalara kazınmış isimlerden bir tanesi. Bunlar çok kıymetli. Ama yeni bir jenerasyonu var ki, bilmiyorum genç takımları seyrediyor musunuz? İşte U19'lar, U21'ler ya da Ümit Milli Takımlar kıvamında eğer Çekya'yı biraz takip ederseniz ileride çok can yakacakmış gibi gözüküyor. İnanılmaz hızlı, inanılmaz uyum içerisinde olan bir takım olduğunu da hatırlatmak isterim. Dünya futbolunda her zaman yer etmiş, her zaman da olacak takımlar arasında gördüğüm ülkelerden bir tanesi. Ama biz gelelim kendi çocuklarımıza. Gerçekten kıymetli kulüplere göre baktığımız zaman bizde milli takım oyuncularının işte Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 7 oyuncu, Beşiktaş ve Rize'den 1, yurt dışından birer tane baktığımızda El Ahli'sinden Porto'suna, Hoffenheim'ından Frankfurt'una, Dortmund'undan Brighton'ına, Roma'sından Inter'ine, Manchester United'ından Juventus'una, Juventus'undan Real Madrid'ine kadar dünyanın birçok takımında yer almış olan oyunculardan kurulu bir milli takımımız, bir jenerasyonumuz var. O yüzden gidecek 26 kişinin, oturmuş bir kadronun tercihleriyle, teknik adamıyla, ekibiyle, masörüyle, malzemecisiyle, her şeyiyle desteklenmesi gereken bir dönemin içerisindeyiz. O yüzden burada eleştiri yapmak gerekirse, ucuz yoldan ne bulabilirim diyenlerin sığındığı limanlardan veya tutunduğu dallardan bir tanesi de kıyafetleri olmuş. Modacılar milli takımın kombini için neler söylemişler, gelin hep beraber izleyelim falan diye oralara bakmışlar. Dilek Hanif tanınmış çok özel isimlerden bir tanesidir. Selamlar, sevgiler olsun kendisine de. O da iyi bir modacıdır. Şimdi diyor ki genel olarak beğendim aslında diyor. Gayet uyum içindeler, sadeler, şıklar. Sadece bordo yerine biraz daha yumuşak bir renk giyebilirlerdi. Daha kırmızıya dönük olabilirdi. Ama aradaki o kontrastı daha fazla buldum diyor. İyiydi. Özet olarak, net olarak şunu söyleyebilirim. Yakışmış diyebilirim diyor. Raşit Bazı Bağlı, o da yorum yapmış. Ben ilk beraber giyinmişler birbirine bekarlığa vedasına gidiyorlar sandım. Milli rengimizle hiçbir ilişkisi yok. Zaten bordo rengin bizimle bir bağlantısı yok. Bu fotoğrafta bir tek İrfan Can Kahveci'nin çantasını gördüm. O çok güzeldi diye yer almış. Çok ünlü bir markanın çantası. Çanta çok uyumlu olmuş deyip oradan aksesuarlara kadar dönmüş. Beyaz pantolon, işte hafif ekru diye adlandırabileceğimiz krem, kemik ya da kirli beyaz dediğimiz bir ayakkabı tercihi. Üzerinde bordo bir tişört. Çocuklar üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bu mudur yani konuştuğumuz konu diye. O yüzden şu bahsettiğim kıyafet konusuyla milli takım aday kadrosunun eleştirileri arasında benim için bir farkın olmadığını belirtmek için şu örneği de verdim ben. Konuyu oraya o yüzden getirdim. Şimdi Milan Baroş'u unuttun Doğan diye yazmış. Vallahi daha hani unutulmaması gereken o kadar çok isim var ki. Milan Baroş'lardan tutun. Ondan sonra Ulfa Lüji'ye kadar giderim ben mesela yani. Gitmez misiniz? Fiorentina'da, Atletico Madrid'de ya da Hamburg gibi takımlarda forma giydiğinde yapmış olduğu, oynadığı futbol performans. Ya Ulfa Lüji'yi de unutmayalım yani o zaman. Ben de o hatırlatmayı yapayım. Telefon al diye yazmış bir dinleyici, yayın koordinatörü gibi. Ve elindeki silahı yavaşça yere bırak. Sakın bir aptallık yapma Doğan falan deyip oradan bir yönlendirme yapmış yani. Hemen elindeki silahı bırak falan diye. Ay ay. Öyle, Ali Naci öyle bir anlatıyor ki ne olmuş? Ne anlatmış? Sanki Duran Galatasaray'ın kapısından hiç ayrılmıyor. Neredeyse diyecek bedava oynarım ben Fenerbahçe'ye karşı demiş de diye. Ben de Katar milli takımını uğurluyoruz sandım. Milli takım çıktı diye. Bordo beyaz şeklinde Katar milli takımı. Poborski'yi kaç kişi biliyordur ya, çok severdim diye yazmış. Ama sonrasında açıklama yapıyor. Yanlış anladınız, fazla heyecanlanmayın. Eylül'deki bir oteldeki kendisinin bir etkinliği varmış. Ona gidiyormuş aslında diye yazmış. Cenab-ı Allah bordo tişörtü nasip etti bize diye. Çok ince, çok ince. Erol Halil, hani bu açıklamayı kim yapar? Sorsak ki Sayın Hacı Osmanoğlu'na, hani başkanım çocukların kıyafetiyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Vallahi Cenab-ı Allah bordo tişörtü de nasip etti bize deyip cevap verebilir demiş yani. Ali Naci kadar algıcı bir adam görmedim demiş. Çok gösterebilirim size arkadaşlar. Ali Naci'yi gerçekten hani geri planda bırakacak, Ali Naci pamuk kalır yanında yani. Herkesin yaptığı algılar var. Benim de var, Emre'nin de var, Yakup'un da var, Murat Özen'in de var, Bülent Uslu'nun da var, Ahmet Ercan'ların da var. Herkesin var yapmış olduğu şeyler yani. Normalde onların yaptığı algı gibi olmasa da bunu böyle anlayabilecek binler var bir de karşımızda. Biraz da o açıdan bakmak lazım. Şimdi Montella'nın felsefesinin ne kadar net olduğunu hep beraber görürken, burada bunları konuşurken, diğer taraflar o anlık olarak bireysel performansı en yüksek olanları değil de uzun ve yıpratıcı bir turnuva maratonu boyunca her ihtiyaca, her taktiksel kırılmaya cevap verebilecek isimleri seçtiğini bir kez daha hatırlayalım şeklinde konuştuğumuz konular var. İnşallah yolun sonu final olacaktır ya da işte o aşamalara geleceğiz. Çeyrek var, bir çeyrek diyeceğiz, kesmedi çeyrek, ver yarım diyeceğiz bir tane. Başlangıçta yarım ağır gelebilir, çeyrek yeterli diyen çıkabilir, ben yemiyorum hamur işi diyenler çıkabilir, bir sürü şey söyleyenler olabilir. O yüzden oralara bakmamak lazım. Telefon alalım. 0212-273-1010 üzerinden geri kalan kısımda dinleyicilerimiz de yorum yapabiliriz. Bu taraftan tabii Fenerbahçe'deki seçim heyecanı ile ilgili olarak veya adaylarla alakalı olarak da çok fazla yorumlayabiliriz. İşte Galatasaray'a Can Uzun'un gelecek olması gibi bir beklentinin şöyle bir gerçeği var. Semih Kılıçsoy yuvada kalacak diye bir haber var. Şöyle bir genelleme yapayım. Beşiktaş'ta da cuma gününe kadar hoca sorunu çözülecekmiş gibi duruyor. Hatta

0: haftada Beşiktaş'ın başında olacakmış gibi gözüküyor. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasından sonra hoca arayışlarına kesin çözümü bulacak Önder Özen yönetimindeki Serdar Adalı başkanlığıyla Beşiktaş'ta bazı gerçekler su üstüne çıkacak gibi gözüküyor. Bu arada tabii bir taraftan da yeni sezon öncesi kadro operasyonuna bütün takımlar gibi başladı. Beşiktaş, Raşitsa ve Udakai gözden çıkarılan iki isim ilk olarak. Ancak henüz iki oyuncu için kulübe gelen resmi bir teklifin olmadığını da söyleyeyim. Genç forvet Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun ise daha fazla forma şansı bulma adına başka bir takıma kiralanması da planlanıyor. Bunu da bilgi olarak aktarayım. Beşiktaş'a da cuma günü zaten sabah 7'de kısmet olursa Emre'nin yerine bir günlüğüne, bu arada bundan sonra sabahları sen mi varsın diye soruluyor. Emre'nin bir il dışında maç anlatımından dolayı burada olmayacak olması aramızda öyle rica şeklinde olmaz. Böyle bir durum var, ne dersin dedi. Seve seve dedim. Sabah 7 12'ye kadar da 5 saat boyunca kısmet olursa katlanabilirseniz belli noktalarda enerjimizde, belli noktalarda biraz durağan bir yayında olabilir. 5 saatte söz konusu olan konular bir kusur işlersek şimdiden affola diyelim. Gene konuklar üzerinden gidecek. Bir liste attı bana. Onun programında sürekli olarak cumaları oturmuş bir kadrosu var. Oradan bağlantıları yapacağız. Onlarla diyaloglarımız olacak. Belki onların biraz daha farklı bir şekilde karşı karşıya kalabileceği bir sohbet ortamı da doğmuş olabilir. Doğacak olabilir daha doğrusu. Onları da yaşayacağız. Bir cumayı da şimdiden planlamış olduk. Haberiniz olsun sizin de. Eğer bir yerlerde randevunuz yoksa sabah 7'den itibaren Radyo Gol mikrofon başında olacağım. Bunu da söyleyelim. Çok fazla doğruları konuşuyorsun. Dikkat mi etsen acaba demiş. Bizim kimseden oralara girmiş falan şeye benziyor bu. Sedat Peker diye başlayıp da onun sonrasında Sedat abi kusura bakma abi deyip çekilen videolar gibi olmasın. Bayılıyorum onlara. Sedat Peker falan diye başlayıp ondan sonra abi o gün bilmiyorum böyle çok mu kaçırdık acaba, biraz fazla mı içtik abi bilemedim, ne dediğimi de bilemediğim için şimdi çok özür dilerim. Oraya giden bir durum var yani. Telefon mu? Hadi alalım, hadi başlayalım. Peki. Kimler varmış? Kimler varmış? Bakalım. 90-57. Sana da günaydın.
1: Günaydın Doğan abi. Selamlar.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin.
1: Abi ben milli takımla ilgili konuşmayacağım. Milli takımla ilgili konuşmayacağım.
0: Alınırım ama. Bir iki lafta sen
1: söyle. Sadece şunu söyleyeceğim abi. Milli takım hak edenlerin değil kulüpçülerin takımı olmuş. Sadece o kadar söyleyeyim. Yani en az 10 tane futbolcunun alınmaması gereken yerde hak edenler alınmayıp Fener'de Galatasaray'da oynayanları dolduruyorlar. Bugün Fener'deki Galatasaray'daki alınan oyuncular Göztepe, Gençlerbirliği'nde, Gaziantep'te olsa hiçbiri milli takım forması göremez. Aynı şekilde bugün Aral Şimşir Galatasaray'da Fener'de oynasa %99 milli takımın kadrosunda at ilk 11'inde olur. Aynı şekilde gönderilen oyuncular için de söyleyeyim. Ben Beşiktaş için teknik direktörle ilgili bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi Liverpool'un hocasından bahsediyorlar da. Ya şimdi Liverpool'un hocası Beşiktaş'a geldi mi ne yapacak abi? Adam 700 milyon euro.
0: Önemli olan Liverpool'lu 700 milyonluk değil, bu takımla bir şeyler yapabilecek adam, teknik adamdır falan.
1: Abi ya hani onu da Valerian İsmail diye bir adam geldi, şu anda boşta. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay boşta. Serdar Toprak Tepe Beşiktaş'ın altyapısında idarede. Önder Karavelli boşta. Solskjaer UEFA'da analizci olmuş. Van Brodsky Liverpool'da yardımcıydı. Düşünebiliyor musun? Sergen Yalçın, Abdullah Avcıları saymıyorum, onlar boşta. Ya bu takıma teknik direktör geldin mi bu kadroyla ne yapabilecek abi? 200 milyon eurodan bahsediliyor da hikaye, ben onu inanmıyorum. Hadi 200 milyon euro diyelim. Ya bugün Galatasaray'ın aldığı futbolcuları görüyoruz. Yani sen 200 milyon euroyu harcasan ne olur ki yani? Bir de yani Liverpool'un hocası bu takıma geldi diyelim. Ya Liverpool'da başarılı olmadı ki bu adam. Ya adamın elinde kimleri almadılar ki? 125 milyon euroya bilmem neyi aldı, onu aldı, bunu aldı.

0: 600-700 milyon Sky para harcadı kulüp. Ne yaptı? Hiçbir şey.
1: Senin ismin Serdal mı?
0: İnşallah gelmez diyorum ben. İnşallah gelmez.
1: İsmin Serdal mıydı?
0: Evet.
1: Serdal, sen milli takımı eleştirdin ya, bu kadar isim nasıl alınıyor da alınmayanlar falan diyor ya, seni de eleştiren şöyle eleştirmiş: bu Serdal arkadaş nasıl oluyor da hem sabah hem öğlen hem akşam sürekli yayına bağlanabiliyor, nasıl tercih ediliyor demiş. Mesela senin tercihini de sayesinde biz de eleştirilmişiz.
0: Abi, Montella onu da izah edeyim. Bunu söyleyen arkadaşlar genellikle %90'ı Galatasaraylı. Ben abi devamlı bağlanmıyorum, onu söyleyeyim. Devamlı bağlanan Galatasaray arkadaşları kendileri görmüyor. Mesela ben geçen hafta seninle konuşurken de arkamdan, geçen hafta yine bugünlerde konuştum. Ben normalde abi sen her gün yayına bağlanıyorsun. Beni duyuyor musun abi, senin yayına bağlanıyor muyum?
1: Ya ben fark etmiyorum öyle de. Biri bağlandığında...
0: Ben sana en son herhalde 10 gün önce falan bağlandım. Benim yayınımdan sonra mesaj atmış bir arkadaş: Galatasaray'la niye uğraşıyor, rakibi mi? Benim rakibim Aston Villa değil, Galatasaray tabii ya. Galatasaray bu ligde 4 yıl şampiyon olacak. Kimden konuşacağım? Gençler Birliği'yle mi konuşacağım? Tabii ki Galatasaray'dan bahsedeceğim. Bu Galatasaraylı arkadaşlara ben şundan bir şey söyleyeyim. Sabah da benden sonra yine söylemiş. Hani bu milli takımı işte Kaan Ayhan'ı şunu bunu niye eleştiriyor diye. Ben şimdi onlara söylüyorum. Bu Aral Şimşir Galatasaray'da oynasa, milli takımın hocası almasa ne yaparlar? Kıyameti koparırlar. Kaldı ki koparttılar da. Ya bu kulübe, Galatasaray'a kim geldiyse milli takımdan içeri giriyor abi. Nerede abi Taylan Emre Kılıç? Niye milli takım alınmıyor? Niye alınmıyor abi? Berkan niye alınmıyor? Berkan bu ligde sol bek oynamamış hayatında. Kalktılar sol bek olarak aldılar ya. Bizim o zaman Rıdvan'ımız uçuyordu. Berkan'ı aldılar.
1: Ya kimse, ben şimdi sana bir tane...
0: Biraz konuşalım.
1: Ben de bir tane numara vereceğim ben sana. Bir tanesini vereceğim ki bende daha ne numaralar var. Yaz 0532 deyip Montella'nın telefonunu verip sen ona anlat bu derdini falan kısmına geleceğim.
0: Abi ben Montella'yı beğenen bir adam değilim ben. Herkes tutturmuş diyor ki Montella buraya kadar getirdi. Montella nereden getirdi? Kimleri yendik biz abi?
1: Kim gelmeli milli takımın başına?
0: Hiç kimse şunun analizini yapmıyor.
1: Milli takımın başına biz kim gelmeli?
0: Abi bir şey söyleyeyim. Hiç kimse şunun analizini yapmıyor. Abi biz Avrupa'nın...
1: Abi analizi falan bırak. Milli takımın başına kim gelmeli? Herkes analizi anlar zaten
0: abi
1: orada.
0: Ben milli takımın başına şu anda Türk birinin olmasını istiyorum.
1: Türk biri kim abi şu an?
0: Abi bak ben Montella'nın analizini yaptım.
1: Abi Montella'yı bırak. Türk kim? Kim gelmeli ya? Bir isim söyle bana, ben anlayayım senin. Nasıl bir futbol
0: anlayışın?
1: Tamam,
0: o zaman şöyle girelim abi. Sadece şöyle söyleyeyim. Okan Buruk 4 yıldır şampiyon oluyor. Doğru mu abi?
1: Evet.
0: Şenol Güneş bizde 2 yıl şampiyon oldun mu? Milli takım için... bütün şeyleri oynadılar abi. Milli takım başına getirdiler. Niye Okan'ı kimse getirmiyor milli takım başına? Örnek veriyorum
1: tamam,
0: ben.
1: Tamam, Okan Buruk'u istiyorsun.
0: Neden kimse getirmiyor?
1: Okan Buruk'u istiyorsun? Okan Buruk geldiğinde doğru tercih mi diyeceksin?
0: Ben sadece soruyorum. Şenol Güneş...
1: Abi ben sana diyorum ki ben senin tercihin kim diye soruyorum. Sen diyorsun ki abi o yol tıkalıdır, gel buradan başka bir yerden getireyim seni deyip beni dolaştırıyorsun sürekli taksici gibi. Her taksici de öyle abi, yapmıyor, onu da şey yapmayayım.
0: Benim yani Arda Turan olabilir abi.
1: Arda Turan gelebilir. Sonra iki başarısızlık da zaten abi, çok erken demeyecek misin ona da? Daha dur abi, Şaktan'da bir şey diyeyim. Emre Belezoğlu da gelsin o zaman. O da erkenden geldi Fenerbahçe'nin başına.
0: Abi. Emre Belözoğlu'nun hocalık kariyeri sıfır abi. Yani taktik matkik hiçbir şey yok Emre
1: Belözoğlu'nun. Tam Sergen Yalçınlık değil mi milli takım? Zaten sevmiyor her gün antrenman yapmayı. 3 ayda bir, 5 ayda bir, 2 senede bir falan.
0: Doğan abi biz Montella'yı nereden aldık?
1: Adana Demirspor'dan.
0: Kaçıncı oldu abi Adana Demirspor?
1: Şu an milli takım nerede? Dünya Kupası'na gidiyor.
0: Abi biz o açıdan milli takımın şu anda
1: ya,
0: nerede?
1: Ya Farioli'ye de bakarsan adam neredeydi abi şimdi? Porto'yu şey yaptı, şampiyon yaptı.
0: Abi bak ama sen beni dinlemiyorsun abi. Ben diyorum ki sana. Biz
1: ya dinlemesen takımın, bu sorulara nasıl cevap verebilirim?
0: Yok şunu demek istiyorum. Biz yani 5 tane büyük ligde yani ülkeyle maç yapmadık ki abi. Bir tane Portekiz yaptık, 6 yedik. İspanya'dan 6 yedik, 10 olurdu. İspanya'yı sonradan yendiğimizi geç abi. Ya oynadığımız takımlara bak abi ya. Yani esameti yok abi.
1: Abi oynayan iyi takımlara, elindeki iyi kadrolara bakarsan Löw'ü sayabilirsin. Mancini'yi sayabilirsin. Örnekler veriyorum sana yani burada. Yani burada takımla abi, beraber yapabileceği işle beraber. Şu an Thomas Reis Beşiktaş'ın başına gelse kesin başarılı olur ya da başarısız olabilir diyebilir misin? Ya bunu görmek lazım. Bir hocanın takımla tamam uyumu, kimyası,
0: camiası. Yabancı hoca şampiyon olmamış abi kaç yıldır. Sen dördüncü olan bir takımın başındaki antrenörü milli takıma ne, hangi sıfatla getirirsin? Ve bu adam İtalya'da 7 kulüpten kovulmuş abi bak. 7 kulüpten kovulmuş. Kendi gitmemiş. 7 kulüpten.
1: Bak, sonra Adana demiş, ona bakarsan Şenol Güneş'in milli takım kariyerindeki sıfır çektiği dönemleri hatırladığında Şenol Hoca kötü bir teknik adam mı oldu bir anda?
0: Tabii ki değil.
1: Ha, o zaman Şenol... yani anlık olarak şeye bakmamak lazım ya. Biraz bir şey, Montella şimdi milli takıma gelmiş olsaydı, Adana Demirspor kariyeri olmasaydı, ya güzel bir hoca bulmuşuz demeyecek misin? Adana'ya bakarak yorumluyorsun sen. Olduğu noktaya baksana bir yorumlamak için.
0: Abi ben olduğu noktaya şu anda benim görüşümce şu anda Türkiye'deki 3-4 tane hoca da bu duruma getirirdi abi.
1: Peki, tamam, çok fazla telefon olduğu için söylüyorum. Teşekkür ediyorum sana da. Sen de görüşlerini abi, aktarmış oldun olsun, zaten. Görüşürüz. Eyvallah, sağ olasın. 87-32 sana da günaydın. Sevgiler, saygılar.
2: Alo.
1: Günaydın. Buyursunlar. Sesin evet biraz daha net geliyor. Telefonu biraz daha uzaklaştırırsan daha güzel anlaşacağız gibi sanki. Belediye hoparlöründen anons ediyormuş gibi. Ha?
2: Ne tesadüftür ki sizin bir önceki yayınınızda da bu Serdar olan adı Serdar olan arkadaşın arkasından ben bağlanmıştım yayına.
1: Öyle mi? Dejavu gibi.
2: Şimdi yine öyle denk geldi. Ya arkadaş memnuniyetsizden bilmiyorum nasıl memnun edeceğiz biz bu arkadaşı.
1: Ya zorunda değiliz. Ya. Abi yok, bak yok. Bir şey söyleyeyim mi? Kimseyi memnun etmek zorunda olmayın arkadaşlar. Kendinizi memnun edin. Hayat size çok güzel hediyeler veriyor. Yapmayın. Birilerini memnun ederek yaşamaya çalışmayın.
2: Aynen. Ya şimdi bir defa şu anda ya ülkenin her tarafı kaos, futbol da kaos. Şu anda milli takımın başında Montella harici herhangi bir ismi değerli teknik direktör olsa şu anda vay şu alındı, vay bu alındı, vay şu alındı çarpı beşti bunların tartışıldığı anlar. Doğru mudur? Hemfikiriz değil mi?
1: Tabii kesinlikle.
2: Yani. Sadece yerli olmasından dolayı bir de o takım o teknik direktörün geçmişte bir futbol yani Galatasaraylı Beşiktaşlı Fenerli ise daha bir kıyamet kopardı ondan sonra. Yani en tartışılmayacak adam yabancı, en tartışılmayacak yabancı adam Montella ve Montella'yı bile tartışıyor. Ben Galatasaray taraftarıyım, bunu açık yürekliyle söylüyorum. Kaan Ayhan'ın milli takımda yeri yok bana göre. Samet Akaydın'ın milli takımda yeri yok bana göre. Ondan sonra var öyle 2-3 topçu. Aslında ilk gelenler bunların ikisi. Ondan sonra sonuçta oraya
1: ya
2: daha...
1: Ya 3 tane bak şöyle söyleyeyim abim sana. Avustralya maçında Samet'in arka direkte bir tane kafa vuruşuyla bir gol buluruz. İlk maçı öyle kazanırız. Onun sonrasında söylediklerimizden gerçekten utanırız. Kaan Ayhan'ın tecrübesini görürüz. O olmasaydı, başkası olsaydı belki o tecrübesizlikle bu hatayı daha fazla yapabilirdi deriz. Yapmayalım ya. Bir seyredelim, görelim, bakalım. Hepimiz en iyisi olsun istiyoruz ama hayatta hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Burada ben hata olarak da görmüyorum. Ya bu yola bu çocuklarla çıkıldı. Bu başarı elde edildi. Ya bundan sonra artık biraz ne bileyim abeste iştikal gibi geliyor bana yani.
2: Kesinlikle Doğan abi. Kesinlikle sizin söyleminiz olsun. Saygı duyuyorum. Ben de az önceki iki tane futbolcu ismi saydım. Bunları eleştirdim ama ya Montella'ya saygı duymamız gerektiğini söylüyorum. Olmadık yerlerde o gol atar, o arka direkten bir top çıkarır. Aa deriz ki bu buymuş. Ondan sonra ha ben ikisinin de kötü bir insan olduğunu özellikle Samet'in Kaan Ayhan'a göre bir tık daha önde olduğunu da düşünüyorum yani. Samet Aydın tamam adam fizikli, kuvvetli, sayılı oyuncu ondan sonra kafa toplarında falan çok etkili. Ya Montella'nın kararı saygı diyorum. Ama tekrar başa geliyorum. Montella olmasaydı, yerli bir adam olsaydı şu anda yangın yeriydi her taraf. Arkadaş dedi ya Okan Buruk dedi ki ya kardeşim Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında Hacı Osmanoğlu olduğu sürece Okan Buruk'un milli takımın başına gelmesine ihtimal yok. Ben de gelmesini de istemiyorum. Galatasaray taraftarıyım. Biz 5. şampiyonluğa gitmek istiyoruz. Avrupa'da bu sene yarı final oynamak istiyorum ben. Yani Okan Buruk'un niye milli takımı hemen monte etmeye çalışıyor arkadaşlar? Kusura bakmasın ya. Sergen Özgür'ü şey yapsınlar, monte etsinler. Ondan sonra yani milli takım tamam illaki başarılı olacaksa Okan Hoca yani tamam gitsin isterim ama bu senenin sonunda gitsin yani. Şimdi gitmesin. Ben de bu fikirdeyim. Neyse söyleyeceğim başka şeyler de vardı da çok
1: gerekiyor girme boş ver.
2: Peki. Size teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın hoş görüşmek kalın. Üzere. Sağ olasın eksik hoş olma. Diyaloglara devam edelim. Biraz uzun zamandır bekleyenlerden
3: bir tanesine bakalım. 0450 gördüm. Onu yayına aldık.
4: Günaydın. Günaydın Doğan abi.
3: Mutlu sabahlar kardeşim, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Abi ben milli takım hakkında konuşacağım ben de. Ya eleştirme genç hepimizi eleştiriyoruz. Ben de senin yorumlarına katılıyorum. Diyorum ki bunu bir bütün olarak değerlendirelim. Samet'i, Kaan'ı, Yalçın'ı, onu bunu bırakalım. Yani mesela Ahmet Akaydın belki kendi takımda yanında oynadığı oyuncular çok farklı. Ama milli takımda bir sinerji oluştu artık. Yanında oynadığı oyuncular vesaire çok farklı. İrfan'ı değerlendirirsek İrfan da aynı. Kasımpaşa'da ya da Fenerbahçe'de beğenilmiyordu. Ama şu an milli takımda yanında oynadığı arkadaşlarıyla beraber büyük bir sinerji yaratıldı.
3: Peki ben bir şey söyleyeceğim sana. Buna istinaden söyleyeceğim. İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'da topu ayağına geldiğinde duruşuyla milli takımda top ayağına geldiğindeki duruş arasındaki farkı hissedebiliyor musun?
4: Abi özgüven işte. Demek ki
3: nasıl bir özgüven değil mi? Orada oynarken ne kadar mutlu. Bak mutlu. Ne kadar mutlu orada.
4: Abi,
3: bu çok kıymetli. Mesela Kaan Ayhan gelmesin de Aral'ı almadı diyor ya. Şimdi Aral'ı oynat Kaan'ın Aral'ın mevkiinde acaba, bir göreyim bakayım.
4: Aral'ın acaba kaç tane maçını izlediler ya da Aral'ın nasıl bir futbolcu olduğunu veya şu istatistikleri çıkmasa Aral diye bir oyuncumuzun olduğunu biliyorlar mı acaba? Ben hiç maçını izlemedim Aral'ın mesela. Bilmiyordum da belki bu benim hatam olabilir. Ama sonuçta baktığımda galiba Danimarka Ligi'nde oynuyor diye biliyorum ya.
3: Nijland oynuyor işte hepimizin zaten zorlandığı evet takım isimlerinden yani, bir tane. Wi-Fi şifresinde.
4: Evet abi. Yani o ligin kalitesiyle vesaire ya artık bir bütün olarak yapan. Senin dediğin gibi ben de Samet'i ilk başta hele ki İspanya maçında eleştirenler arasındaydım. Ama ya çıkıyor bir tane gol atıyor. Biz susuyoruz diyoruz ya demek ki bu adam bunu yapabiliyor. Mesela Çağlar bana sorarsan yani milli takımın kafasından girmemesi lazım. Fenerbahçe'deki performansı.
3: Ya düğüne çağırmam ama lafı vardır ya oynaması için. Düğüne evet çağırmam diye. Evet, çoğu abi isim için söyleyebiliriz ama bunu.
4: Evet. Milli takıma gelince yanındaki arkadaşlarıyla beraber bir bütün oluşturuyorlar vesaire. Ki hoca hakkında da yorumum size çok güzel bir örnek verdim. Farioli'yi. Yani Kasımpaşa'da vesaire pardon Karagümrük'te neydi burada? Küme düşüyordu. Orada şampiyon oldu Porto'yu vesaire. Ben bir bütün olarak değerlendirelim. Çocuklarımıza başarılar dileyelim. İnşallah gururlandılar. Hepimiz yine ben ilkokuldaydım 2002 zamanı. Okulda erken kalkıyorduk. Okuldan kaçıyorduk. Maçlara gidiyorduk. Brezilya maçını izlemek
3: için. Ya saat 9'da 8'de maçlar oynanıyordu yani.
4: Evet abi okula gitmiyorduk maalesef. Bu bizim için futbol her şey. Yani bunu önermiyoruz çocuklarımıza. Herkes yine okullarına gitsin. Ama inşallah güzelce ekranlarda, merkezlerde, radyolarda güzelce dinleriz. Yani biz
3: i̇nşallah
4: kıyafetleri eleştiriyoruz, onu eleştiriyoruz, bunu eleştiriyoruz.
3: Komik ülkeyiz. Vallahi hani vatandaş olmasam yani çok keyif alacağım da vatandaş olduğum için bazen üzülüyorum yani. Şey konusunda, tartışılan işte konular konusunda. Ondan, yoksa bu ülkenin toprağında, bayrağında bilmem ne falan lafım değil, hemen başka yere çekilmesin. Anlamak isteyen istediği yerden anlayabiliyor. O yüzden bunu da hatırlatayım. Sana da teşekkür ediyorum.
4: Acaba milli takımın kıyafetlerine sponsor olan kimdi? Bizim gücümüz yeter mi? Ben de alayım mı? Çok güzel bir yaz kombin. Hani üzerindeki kadife belki biraz sıcak ve ağır gelir ama tişört, pantolon bence çok güzeldi mesela. Konuşacaklar.
3: Yani hafif kadife de değil, nubuk tarzı bir şeydi. Onu söyleyeyim.
4: Evet. Güzeldi abi.
3: Akşam serinliğinde belli noktalarda Edremit, Balıkesir tarafına gidiyorsan eser oralar. Orada giyilir yani.
4: Teşekkürler abi.
3: Sağ olasın. Eyvallah. Ben teşekkür ederim bağlandığın için. Eksik olma. 52-31. Sana da günaydın.
5: Alo.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
5: Bir dakika.
3: Beklerim. Ne demek? Sen beklemişsin kaç dakikadır? 15 dakikadır. Ben de bekliyorum.
5: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam, hoş geldin.
5: Merhaba Duvan abi.
3: Merhaba.
5: Hüseyin Necip. Esenler'den arıyorum.
3: Hoş geldin.
5: Abi ben sesinden duymak istedim. Ben hiç. Ya abi şu lütfen milli takımı eleştirmesini bırakalım. Tamam bak. Gitmeyecek oyuncular var. Yoktur değil. Şimdi 2002'de şimdi bazı arkadaşlar onların yaşı yetmeyebilir. O günü almadı ya. Şarol Güneş o günü. Ondan sonra hiç kimse hatırlatsın mı o günü?
3: Temiz Kanoğlu'nu.
5: Ha. Hiç kimse tartıştı mı abi?
3: Tartışmıştır canım, mutlaka çıkmıştır orada. Ya, neden diye sorulmuştur ya. Yani, oradan şeye bağlamıştır. Kişisel yani, sorun diye noktalanmıştı yani.

0: Hatırlıyorum.
1: Yani haberin yok.
2: Ya bu ülkede Metin Ali, bak bu ülkede Metin Ali Feyyaz yan yana milli takımda oynamadılar.
1: Adam, aynen abi. Aynen oynamadılar.
2: Bak, efsane yani. Olmuş ya, bak marşlar ya, yapılmış ya, Metin Ali Feyyaz üçleme deyince akla geliyor. Kavun, karpuz, evet, peynir gibi ne varsa artık böyle hani. Anladın aynen mı? Metin aynen Ali abi. Feyyaz yan aynen yana oynamadı milli takımda ya. Onu
1: ya ben o bak o Hadisan Şurası Serdar var ya, ona hiçbir şey söylemeyeceğim. O sırtta alsın yani. Çünkü ona çünkü hacılar verdikçe o sanki yani şey gibi öpülüyor yani. Ona hiç
2: Serdal, cevap vermiyor. Serdal birçok programcıdan daha meşhur hale gelmiş.
1: Her gün bağlanıyor. Bak peki, her gün bağlanıyor. Bak 4 yıldan beri radyo onu bak sabah saat 7'de açıyorum Emre'le. Akşam saat 7'ye kadar. Ya Serdal sürekli bağlanıyor. Sürekli bağlanıyor. Ona cevap vermeyeceğim.
2: Peki. Sana da teşekkür ediyorum. Eyvallah. O zaman diğer telefonları da bakalım. Çok az zamanımız var.
1: Abim Allah'a emanet ol. Allah
2: cümleten eksik olma. Hepimizin işini rast getirsin Rabbim. Güzel insanlarla karşı karşıya bıraksın. 63-51.
1: Sağ ol. İyi ki varsın.
2: Teşekkür. Önce sen kapat hadi. Tamam hani sevgili ayrılışı gibi oldu hadi. Teşekkür ettim. 63-51 sana da günaydın.
3: Alo, kolay gelsin. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam, hoş geldin.
3: Sağ olun. Ben Doğan Bey, Hüseyin Tanrıkulu için. Nasılsınız?
2: Sağ olun, eksik olmayın.
3: Doğan Bey, ben öncelikle sporla ilgili değil. Az önce ben İstanbul'da taksiciyim. Az önce bir taksicilerle ilgili bir laf konuştunuz da. O yüzden aramak istedim.
2: Evet. Sonra arkasından şimdi da ekleme yaptım. Onu fark ettiniz mi?
3: Doğrudur. Ekleme yaptınız ama.
2: Peki o, bunun bir genelleme olarak sizin en büyük sorununuz olduğunu kabul ediyor musun?
3: Efendim?
2: Bunun en büyük sorunlarınızdan biri olduğunu kabul ediyor musunuz? Yabancı turisti almak, doğrudur, ondan sonra dolaştıran taksici bir yapışmış mıdır sektöre?
3: Yapışmış maalesef, yapışmış. Onu ayıklamaya
2: ben de hepsi aynı değil diyerek arkasına ekleme yaparak düzelttiğimi duydunuz mu? Tekrar onu söyleyeyim.
3: Ya düzelttiğinizi söylüyorsunuz da şimdi ben de sonuçta yani bu sektörün içinde olduğum için bağlamak istedim.
2: Tamam. Yani ben düzeltmeyi yani yapmışım. Siz tekrar benden özür dilememi isteyeceksiniz?
3: Hayır, alakası yok yani. Özür dilememe alakası yok. Ama sadece taksicilerin yani bütün taksicilerin genellemesini yapma gibi bir şey yok. Yani 3-5 tane çürük elma çıkıyor. Bir kasada bir tane
2: 3-5 tane demeyelim. 3-5 tane demeyelim. Belli bir saatten sonra belli noktalarda bu işi alışkanlık haline getirmişleri de unutmayalım. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. O yüzden hani bildiğimizi de saklamayalım.
3: Ya şimdi tamam, doğrusunuz. Siz kendinize göre haklısınız. Ona o zaman yetkililer bir çözüm bulacak. Yani şimdi bütün taksicileri aynı kefeye koyma gibi bir şeyiniz yok ki sizin.
2: Ben aynı kefeye koyduğumu söylemedim zaten.
3: Yani hayır, belli bir saatte söylüyorsunuz ya, belli bir saate kadar. Biz sabah çıkıyoruz, akşam gece yarısına kadar çalışıyoruz. Bütün taksicilere genelde öyle.
2: Bunu engellemek için ne yapalım? Arka cama bu takside müşteri dolaştırılmamaktadır diye bir yazı mı yazalım? Ne yapalım?
3: Ya niye yani taksicileri niye bir şekilde kötülüyorsunuz ki?
2: Ben kötülemedim ki. Bunun olmadığını söyleyebiliyor musunuz siz?
3: İşte ben de diyorum ki bir kasanın içinde bir çürük elma var.
2: Birkaç tane olmadığını söylüyorum ben size. Ben de iddia ediyorum birkaç tane değil. Ya arkadaşım ben radyo trafiği kurmuş biri olarak, radyo trafiği kurmuş insanlardan biri olarak, İstanbul'daki trafikle ilgili olarak problemleri taksicilerin iftar yemeklerinde sunumlarını 10 kere yapmış biri olarak söylüyorum. Hatta bir gün dedim ki İstanbul'da taksici iftarını yaparken Fatih Belediyesi ile ortaklaşa, Fatih Belediye Başkanı ile yan yana da gelirken masalara baktım, dedim ki buradakiler taksici ise ben de Doğan diyelim dedim. Büyük ihtimalle plaka sahipleri ya da araç sahipleri, gerçek taksiciler
3: zaten şu an hep onları çağırıyorlar.
2: Ben de cümleyi bitireyim, siz de anlayacaksınız zaten. Sayın Başkan dedim, gerçek taksiciler dedim, burada yemek vermeyelim. Burada taksi sahipleri belki 3 defa araca binmişlerdir, vites değiştirmemişlerdir, gece sıkıntıları yaşamamışlardır. Bunu mikrofonla canlı söylüyorum bu arada. Dedim ki taksicilere yemek vereceksek dürüm yaptıralım, yol kenarlarında arabalar kuralım, yanaşsınlar, alsınlar, işlerine devam etsinler. Bir taksici gelip de 3 saat boyunca bir yemeğe katılıp o günkü yevmiyesini almadan hayatta yaşayamaz dedim. Bunları söylerken duydunuz mu duymadınız? Çünkü gerçek taksici olarak sokaktaydınız siz de.
3: Evet,
2: hani onların hakkını savunan şimdi bana mı söylüyorsunuz bunu yani şu an?
3: Ben size şey olarak söylemiyorum ki ya. Sadece milletin diyorum yani taksiciler bu şekilde yanlış anlamaması gerekiyor diyorum.
2: Bence taksiciler bunları düzeltmek için kendi işlerinde bir çalışma yapsalar. Biz de bu laflardan uzaklaşsak, eskiden böyle bir şey vardı, şimdi yoktu demeyi ben de çok isterim.
3: Taksi şoförlerinin, Doğan Bey ben şunu söylüyorum sadece. Taksi şoförlerinin öyle bir yetkisi yok. Piyasa taksi plaka sahiplerinin elinde olduğu için.
2: Taksi şoförlerinin nelere yetkisi yok biliyor musun? Gelip taksimin ortasından müşteri alabiliyor musun?
3: Alıyorum.
2: Alabiliyor musun?
3: Yani, taksi şoförü olarak mı?
2: Evet.
3: Hayır alamıyorum çünkü.
2: Hani yanaş bakayım yani. Takside dönercilerin yan tarafına yanaş bakayım, bir taksici müşteri almaya çalış bakayım. Eğer o grubun içinde değilsen. Hadi yap bakalım.
3: Aynen öyle, doğru diyorsun. Hadi. Diyorsun.
2: Ha, bana anlatma diyorum taksicilerin sorunlarını. Ya benim dayım İzmit'e ilk taksi durağını kurmuş insanlardan bir tanesi. Her gün kravatıyla takım elbisesiyle arabasına binmiş, hazırlanmış. Arabasında bir tane sigara içirtmemiş. Gazetesini bilmem nesini ihmal etmemiş. Yapmış olduğu işten dolayı araç telefonla aracına ilk taktığımış insandır. Araştırın bulun. Fahri Aktopraklıgil diye. Mikro taksi diye bir taksiyi kurmuş İzmit'te. Hala hizmet veriyor, evet. Ve adı anılıyor. Zamanında Fahri abi gibi keşke herkes olabilseydi diyor. Bunları söylüyor. Bana anlatmayın taksicilerin yaşadığı sorunları ve yapması gerekenleri. O yüzden söylüyorum. Hatırlattığın için teşekkür ediyorum sadece. Tartışma noktası değil. Çözüm bulabilmek adına uzattım konuyu.
3: Aynen öyle, evet.
2: O yüzden
3: öyle
2: söylüyorum. Olur, Allah kolaylık versin. Yaptığınız iş çok zor. Gerçekten çok zor ama sizi kirletenleri aranızdan uzaklaştırmak için bir şey yapmanız gerekiyor. Ben gereken desteği sonuna kadar da veririm.
3: Peki bana anladın, bir şey sorabilir miyim size?
2: Milli takımla ilgili.
3: Yani taksi, hayır milli takımla ilgili, bu bizim sorunla ilgili.
2: Ben bir telefon numarası vereyim. Cezayir Doğan var radyo trafiğin başında, hani onun telefonu.
3: Biliyorum, bazen şey yapıyorum. Buyurun abi.
2: Peki, eyvallah.
3: Teşekkür ederim.
2: Peki, evet. Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Eyvallah.
3: İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olasın. İyi hayırlı işler diliyorum. Güzel insanlar çıkarsın sizin de Rabbim karşınıza inşallah. 50-53 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Alo.
2: Günaydın. Hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah.
2: Şimdi için mi soruyorsun, biraz önce için mi? Her zaman iyiyim aslında da.
0: Ben size soruyorum. Ben taksiyle mezun yok. Benim mezun demeyi konuşacak. Futbolu şeye takıldım. Futbolu onun, ben bir iki cümle söyleyeyim. Sana kapatacağım. Önce başarılar diliyorum. Sizi her zaman dinliyoruz.
2: Sağ olun.
0: Yani Montella istemeyen veya başka birini istemeyen, biz 24 sene Dünya Kupası'na giremedik değil mi?
2: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsa.
2: Hı hı.
0: Ya adam bizi götürdü Dünya Kupası'na. Bırak kimi istiyorsa onu alsın ya. Yani niye bu kadar? Yani sanki önceleri gittiler de biz yok mu dedik şey, Dünya Kupası'na giderken aman götürdüler bu niye ama diye. 24 sene ya. Bir ömür, yani çeyrek ömür gitmiş. Adam almış götürmüş Dünya Kupası'nı. Yok işte Karayana hani falan diye almamış. Kardeşim adam götürdü mü oraya? Götürdük. Bak götürsün bizi ya. Bizi oraya kim götürse götürsün. Dünya Kupası'na götürsün de. Kimi de götürürse götürsün.
2: Peki, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Bir tane mesaj gelmiş, ben de ona bakıyordum da. Senin radyocu değil de taksici olduğunu düşünüyorum, şüpheleniyorum artık diye bir tane mesaj yazmış bir dinleyici. Eksik olmasın, sağ olsun. Son bir telefon, telefon numarası o kadar fazla ki, ama Beşiktaşlı olduğunu tahmin ediyorum. Büyük bir ihtimalle yurt dışından arıyor bizi. 1903, sana da günaydın, mutlu sabahlar.
4: Abi bir saniye. Doğan abi.
2: Hoş geldin.
4: Doğan abi bir saniye. Çalışıyorum abi bir saniye.
2: Bozma işini.
4: Sesin geliyor mu abi?
2: Müthiş geliyor. Yurt dışından mı arıyorsun gerçekten?
4: Yurt dışından abi, Avusturya'dan. Ben Fuat.
2: Avusturya.
4: Beşiktaş Kongresi'yim.
2: Eyvallah. Yani bu yurt dışından şey var, özel numara bulabiliyor musun böyle ya? Sonu 19.03 ile bitebilen.
4: Abi bir saat uğraştım. Benim arkadaş burada telefoncu.
2: Hı-hı.
4: Bir saat uğraştık. En sonunda ayarladık.
2: Vay.
4: Onun öncesi de 1996 doğum yılım abi.
2: Öyle mi? Hadi bakalım, peki.
4: Evet. Teşekkürler abi. Ben Avusturya'dan. Fuat abi, ben bayağı uzundur dinliyorum sizi.
2: Hı-hı.
4: Hani uzun zamandır. İlk defa aradım. Onda sağ ol, teşekkür ederim, açtım. Vallahi abi heyecanlandım şu an. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü uzun zamandır dinliyorum. Bu Serdar kardeşimiz var abi. Ben onu destekliyorum. Hani sonuçta herkes burada... Sonuçta herkes burada hani dilediğince hani arayıp konuşabiliyor. Ben de onun için Serdar kardeşim destekliyorum. Onun dışında abi Orkun Kökçe'ye milli takıma başarılar. Hakan Safi'de Lewandowski'yi getirmekle bence yani bir adım öne çıkmıştır. Benim şeyim görüşüm abi. Onun dışında başka bir şey yok abi. Şu an heyecanlandım pek konuşamadım.
2: Ha niye ya? Allah Allah sen kongre üyesisin ya. Yeri geldiğinde kürsüye çıkıp konuşman abi, lazım. Evet. Kürsüye çıkıp konuşman lazım yani.
4: Yok abi ben daha yeni oldum. Daha Hasan Arat döneminde oldum. Hatta Hasan Arat yazıyor. Onu da söyledim değiştiremiyoruz dediler. İsimden dolayı.
2: Peki Beşiktaş'ın teknik adamını tercih tahmin edebiliyor musun?
4: Abi İtalyan'ı diyorlar İtalya'dan. Bilmiyorum Bologna'da iyi işler yap diyorlar. Beşiktaş'a gelirse nasıl olur bilmiyorum. Abi senin de dediğin gibi Emre Tilev de dedi. Herkes korkuyor Beşiktaş'a gelmekten. 5 senede 10 tane Avrupa'nın en çok teknik direktörü değiştiren takımı biz olmuşuz.
2: Yani.
4: Herkes korkuyor. Herkes bir bakıyor. Hani diyor ki hani Avrupa'da yok. Hani herkes gelen gidiyor. Enteresan bir ortam var diyor. Kimse hani her şey para değil diyor. Sonuçta kariyer peşinde bazı teknik direktörleri. Bilmiyorum abi ne olacak hayırlısı olsun ama bu Serdar Başkanımızın son kursuna bu kursunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü o da biliyor artık teknik direktörlük değil kendisine topun geleceğini bu saatten sonra hani son kursunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Eğer giderse de önümüzdeki sene Fikret Orman Şenol Güneş tekrar görebiliriz abi. Bilmiyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum sana da sağ olasın.
4: Rica ederim. Rica ederim abi. Teşekkür ederim. Ben seni seviyorum abi. Sürekli eyvallah, seni dinliyorum.
2: Sağ olasın.
4: Ben radyo sabahtan akşama kadar Radyo Gol dinliyorum abi.
2: Tamam.
4: Teşekkür ederim.
2: Her şey o kadar abartma. Her şeyin yeri zamanı var. Ben sana tok karnına tavsiye ediyorum. Sabah bir tane, akşam bir tane diye öyle devam et.
4: Tamam abi. Teşekkür ederim.
2: Yurt dışına
4: ederim.
2: Da çok sevgiler, saygılar
4: senin tek olsun. Programlarını da çok özledim abi. Çok gırgır şamata geçiyordu böyle.
2: Canımsın. Eksik olma.
4: O programları da özledim.
2: Sağ olasın.
4: Sağ olasın abi.
2: Eksik olma. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım bakışını atan İbrahim Yavuz'a buradan Cihan Dişli'ye sevgiler saygılar diyelim. Onun sonrasında onlar da mutlaka milli takımı kadroyu alınanları alınmayanları herkesi konuşacaklardır. Şurada herkes herkesi rahat bıraksın. Bir işini yapsın. Sonrasına bakarız arkadaşlar. Yarın sabah saat 10. Kısmet olursa İrfan 25'le beraber Fenerbahçe seçim sürecini gerçekten hani her şeyine iliklerine kadar işleriz. Cuma sabahı da saat 7 itibariyle kısmet olursa mikrofonda olmayı planlıyoruz. Bekleriz efendim.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Çünkü olamıyor. Hazır daha önce yapmışı aktörü karşımdayken onu bir sormak isterim. Yani Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaptınız daha evvel ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, nasıl yapacaksınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün imkanları var. İyi bir takımı var. Ama bu takımın eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak, iyi bir teknik heyet ve futbol aklını kurarsak, bu hem yöneticiler hem de dışarıdan bu kulübe geçmişte hizmet etmiş sporcuları getirerek. Zaten hep şu söylenmiyor muydu? Yani futbolu veya basketi, voleybolu hepsini şeye verelim. Geçmişte burada oynamış, deneyimli insanları getirelim. Hatta yönetimlere alın diyorlardı. Biz yönetimlere almadık ama onun dışında futbol AŞ'de bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da Samandağ'da değerlendireceğiz. Yöneticilerle bu futbol hakkındaki sporcularımızı bir araya getirerek önce Samandağ'daki ruhu yaratacağız. Orada herkes birbirini sevecek, iyi çalışacaklar. Orada alınan meyveleri de getirip stada getireceğiz. Statta da tribünlerle birleşince o zaman Fenerbahçe'de şampiyonluğa giden yol açılmış olacak. Camia da bunu saracak, sarmalayacak ve biz hepimiz şampiyon olacağız. 6 defa şampiyon yaptım. 3 defa son maçta kaybettik. 9 defa ikinci olduk yani. Hepsinin deneyimi bende de var. Yönetimdeki arkadaşlarda. Yönetim çok değerli. Bakın söylüyorum, gençler de var, tecrübeliler de var. İleride bu kulübe bunlar hepsi çok hizmet edecekler. Bunun için biz iddialıyız. Şampiyon yapacağına inanıyoruz. Önce inanmak lazım. Çünkü başarının yarısı inanmaktır. Biz bu inanıyoruz. Ve bundan dolayı da tecrübeyle, akıl, maddi kaynaklar hepsi bir araya gelecek. Ve biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız.
1: Sizin söylemizden ilhamla ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki yönetimleri çıkardım gerçekten. Evet. Ve işte 88-89 yöneticilerini yaşım yetmese de tanıyorum hala. Tabii. Sizin döneminiz zaten öyle. 95-96 öyle. Siz de bir varsınız o yönetimde falan. Güçlü yönetimi çok önemsiyorum. Tabii. O yüzden siz o vurguyu yaptınız. Güçlü yönetim Samandıra'ya nasıl etkiler? Yani anlatıyorsunuz ama bir de nasıl olur dinlersek. Çünkü Fenerbahçe'de kronikleşmiş bir Samandıra probleminden söz edilir. Samandıra nasıl tırnak içine temizlenir?
2: Ya temizleme değil de Samandıra'da şey varsa, kulübe faydalı insanlar varsa onlar kalırlar. Ama faydalı olamayanlar varsa onlar giderler, onların yerine yeniler gelir. Biz burada Oğuz Çetin'i futbolun başına getiriyoruz. Ama yönetim kurulunda da 2-3 arkadaşla beraber çalışacaklar. Transferleri beraber yapacaklar. Takımı beraber takip edecekler. Takımın içinde de oyuncuları eksikleri tamamlamışsak bizim takım iyi. Ama bizim takımın eksikleri var. Mesela bizim takımda söylüyorum, geçen de söyledim. Biz 60 metrede top oynuyoruz. Yani biz mesela tenkit ediyoruz. Şu gelirse bu böyle oynayacak. Hayır, değişecek. Her şey değişecek. Bu değişim içerisinde İngiltere'de seyrediyorsunuz, İspanya'da seyrediyorsunuz. Takımlar nasıl oynuyorlar? Yani bu takımların çok iyi kaliteli olmayan İspanya Ligi'nin takımlarını da seyrettik. Gittik Barcelona maçında. Onlar da aynı şekilde oynuyorlar. Hep beraber sahayı daraltıyorlar. O saha içerisinde oynuyorlar. Biz de o zaman hem göze hoş geliyor hem de netice alıyorsunuz. Biz de öyle bir takım yaratacağız yani. Yani 60 metrede oynayan değil, 30 metrede, 40 metrede en fazla oynayan bir takım yaratmamız lazım. O zaman başarı getiririz.
1: Orası kesin muhakkak.
2: Gelsin.
1: Ama futbol aklı diyorsunuz, organizasyon diyorsunuz. Evet. Sizi eskiden şeydi hatırlıyorum ben. Ben yapıyorum bu takımı şampiyon diye. 2026 ya, model hazırlığı biraz daha değişti mi acaba?
2: Kaan, ben öyle söylemedim kardeşim. Hep öyle söylediler. Tamam, ben yalnız başıma şampiyon yapabilirim. O zaman her şeyi ben idare edeceğim. Federasyonla ben ilişkiler, hakemlerle ben ilişkiler. Efendim mesela oyuncularla ben ilişkiler, camiayla ben. Olmaz. Bir görev bölümüdür. Hepimizin bir görevi olacak. Herkes o görevi yaparsa sonunda ben yapmış olacağım. Çünkü önde benim. Ama aslında kahramanlar o yönetim kurulu ve sporcular ve camiadır. Yani bir kişi tek başına ben yapıyorum derse bu yanlış olur. Hep beraber yapacağız. Onun için hep birlik beraberliği devamlı vurguluyorum. Bundan sonra vurgulayacağım. Parçalanma olmaması lazım camiada. Bütünleşme olmalı. Onu da biz sağlarız.
1: Galatasaray'a baktığımız zaman hep kurulan aile ortamı ve yaratılan hikayeden bahsetti. Evet. Sizin döneminizde bunun adı Aziz Silindi. Sıklıkla duyduğunuz üzere. O sorumun biraz da o şeyi var. Bir de Aziz Selin şöyle bir endişe var. Konuşulduğu için sorayım, siz cevaplayınız lütfen. Yeni bir çağ değişti, nesil değişti ya. O Aziz Selin diye tabir edilen etkiler yeni nesile sirayet eder mi diye merak ederler.
2: Ya şimdi Aziz Selin aslında hadise şu. Bir motivasyon gerekiyorsa o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı veya algılanmak istedi. Aslında orada yaptığımız şey motivasyondu. Mesela Antep maçında 3-0 gerideydik. Soyunma odasına geldim. Hoca ne yapıyorsun? Bir iki değişiklik yapıyor. Ben oyuncuları topladık. Siz onlara 3 attıysa 4 atarsınız. Siz Fenerbahçe'yiz biz dedim. Çıktım odadan. Yani ille bir şey kızmak veya bağırmak etmek değil. Onların motivasyon olabilecek sözleri söylemek. Onları yaptım. Oradan sonra da eğer yerine getirdi de onu Aziz Selin dediler. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Yani buna hepsi genç oyuncular, işlerinde tecrübeli olanlar var. Belli takımlarda oynamışlar. Böyle bir şey olamaz. Onları ama motive etmek için bazı şeyler söyleyebiliriz. Söyledik de yine söyleyeceğiz. Önemli olan onları birlik ve beraberlik içinde oyuncuları da getirmek. Onların birbirini sevmesini ama 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro 24 kişi, 25 bilmiyorum ne yapacaklar. O kadrodaki diğer oyuncularla oynayanlar arasında bir rekabet olması lazım. Yani bunlar oynuyor, biz oynamıyoruz. Nasıl olsa paramızı alıyoruz, her şey evine getiriliyor, olmamalı. Onlar da oynamak için gayret göstermeli. Bir aralarında rekabet, tatlı bir rekabet olursa o zaman takım olur. O takım ruhu da bizi başarıya götürür. Ben şunu sen sormadan söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Yok gazeteciler yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Ya bizim zamanımızda da çekiyorlardı. Biz 2004'te, 2001'lerde gittik şeye, Samandağ'a, 2000-2001'lerde gittik. Samandağ'da evler vardı. O daha ekmiş olduğumuz ağaçlar daha büyümemişti. Onların üstünden hepsini görüyorlardı. Ama hiçbir hoca, ben 6 defa şampiyon olduk, hiçbir tanesi gelip de ya böyle böyle yapıyorlar, tedbir alın demediler. Yani o bu sene çıktı. Ya öyle bir şey de olamaz. Yani sen taktiği zaten gelip de sahada uyguluyorsan istediği kadar bilsin. Bak bir anımı anlatayım. Monaco'da MPB oynuyor. Çok iyi takımlar var. Bunların hepsini sattılar. Çok büyük para kazandı Monaco. Gittik oraya. Maçtan önce, yani biz yarım saat önce, 45 dakika önce Monaco sahaya çıktı. Birkaç oyuncu çıktı. Onlar orada taktik yaptılar. Yani soldan kaçıyorlar, işte sağdan geliyorlar. Sağda yapıyorlardı yani. Herkes görüyordu. Kimse rahatsız olmadı yani. Ha bizim antrenör de gördü. Bizim oyuncular da görüyordu. Yani bunlardan şey yapmak, bir şey çıkarmak yanlış yani. Yani siz eğer doğru yapıyor, uygun yapıyorsanız problem yok.
1: Biz daha püf noktalarına odaklanalım o halde. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy Başkanı. Mesela evet. Siz derbi, sizin zamanınızda derbi kaybetmiyordu.
2: Evet.
1: Niçin kaybetmiyordu? Soruluyordur size. Ne cevap veriyorsunuz?
2: İnanç vardı. Ya Galatasaray futbolcu da bizim takımlar iyiydi. Ben isim vermiyorum. Değerli bir sporcu orada da. Şimdi antrenörlük yapıyor. Bana geldi bir düğünde ailesiyle beraber sohbet ediyoruz sağdan sola. Ya biz gelirken oraya Kadıköy'e geldiğimizde bizim ayaklarımız titriyordu. Çünkü Amerika oynuyor, Alex oynuyor, Apia oynuyor, Marco oynuyor. Yani takımın diğer oyuncuları, yani en azından 10 büyük kişiden 6-7 tanesini sayıyorlardı. Onların o oyun gücünden çekindikleri için zorlanıyorlardı burada. İlk 10-15 dakika başa baş oynuyorduk. 15 dakikadan sonra bizim oyuncular çözüyorlardı. Fark yapıyorduk. Farklarla kazanıyorduk. Şampiyon olduğumuzda 2-1'de biliyorsun Mehmet Yozgatlı son maçın bitimine yakın attı golü. 2-1 galip geldik, şampiyon olduk. Yani buradaki hadise oyuncu kalitesi. Oyuncu kalitesini sağlarsak problem çözülür.
1: Fenerbahçeliler şey internette gördün mü başkan bu arada? Bilginiz de olsun. Ben cevaplamak isterseniz de lütfen rica edeceğim. 31.970 kombine sahibinden sadece 13.000'i yani %42'si iç saha maçlarının en az 12'sine gitmiş. Yani büyük bir kısmına gitmemiş. Bu bir sorun mudur? Yoksa sadece
2: sorun değil de
1: ya da nasıl çözülür?
2: Onların takıma güvenmemesi. Maça niye gitmezsiniz? Oradan zevk almazsınız. Yeneceğinize inanmadığı için gitmeyebilirsiniz. Büyük maçlara gidiyorlardır. Küçük maçlara gitmiyorlardır. Bunu ortadan kaldıracağız. Herkes her maça gelecek. Hepimiz takıma sahip çıkacağız. Beraber biz de dahil olmak üzere onların arkasında duracağız. Onları tenkit etmeyeceğiz. Onları ne zaman tenkit edeceğiz? Yıl sonunda. Başarısızsa o zaman onu masaya yatıracağız. Ama sezon devam

0: bizle uyanabilirsiniz.
1: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.

Günaydın sevgili dostlar, günaydın spor severler. Takvimler 4 Haziran 2026'yı gösteriyor. Dünya Kupası'nın tam kapısındayız. Futbol dünyası adeta düğünün çalmasını bekliyor. Düğünde ilk düdük ve adeta senfoni orkestrası havasında bir Dünya Kupası yaşanacak. 80 bin kişilik statlarda herkes adeta nefeslerini tutmuş durumda. Bizim çocuklar Amerika'ya çoktan indi. Bavullarda forma var, umut var, hayal var. Türkiye 24 yıllık Dünya Kupası özleminin ardından yeniden sahnede ve artık bizim için zaferler olsun duaları çoktan başladı. Montella'nın 26 kişilik kadrosu belli. Gözler şimdi Venezuela maçında. Bu prova nasıl geride kalacak? Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacağımız hazırlık maçı devamında neyi getirecek? Şöyle düşünün sevgili dinleyenler. Dünya Kupası bir şölen masasıysa Türkiye yıllardır davetiyesini arıyordu. Şimdi masaya oturdu ve üstelik açız. Zafere, tutkuya ve en önemlisi kupaya açız. Hem de 1923'ten bugüne Türkiye Futbol Federasyonu'nun varlığı dikkate alınırsa yaklaşık 103 yıldır açız. Futbolun kalbi bugün Kuzey Amerika, Orta Amerika, hatta Kuzey Amerika diyelim, Meksika'nın orta kısmına pek girmeyelim. Bir yanda orada atan bir kalp ve son hazırlıklarını tamamlayan takımların oraya girişi. Diğer tarafta ülkemizde transfer hareketliliği, Hakan Safi açıklamaları, Aziz Yıldırım yorumları ve Fenerbahçe'nin başkanlık yarışı. Hepsini konuşacağız. Hakan Savi Luis Suarez'i alacak. Diğer tarafta Trabzonspor Saviola'yı açıkladı, ülkeye getiriyor. Bir diğer taraftan baktığımızda Fenerbahçe Beko galibiyet serisini Anadolu Efes karşısında aynen ilk maçta olduğu gibi son topu kullanamayan Anadolu Efes karşısında bir sayı farkla kazandı. Seriyi 2-0 yaptı. 3 yapan finale gidecek. Beşiktaş Gain zorlu bir mücadeleye çıkacak ve o maçta da Bahçeşehir Koleji karşısında 2-0 arayacak. Hepsini konuşacağız. Bugün kahvaltıda biz varız. Her zaman olduğu gibi. Ama zeytin eksik olabilir. Çay biraz demsiz gözüküyor olabilir. Trafikte canınız sıkılabilir. Ama biz yanındayız. Ve eksik olan her şeyi tamamlamak için geldik. Ve diyoruz ki Dünya Kupası'nda Arda'nın sol ayağı, Kenan'ın cesareti, Hakan'ın liderliği ve 86 milyonun ortak hayali. Hepsini konuşacağız. Türkiye'de, dünyada spor haberlerini konuşacağız. O zaman konuklarla bir arada olmak için kemerleği bağlayın, kalkışa hazırız. Önümüzde harika bir 3 saat var. Burası Radyo Gol. Başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Reklam bitti.
7: Reklam bitti ve sizlerle birlikteliğimiz başlamıştı, devam ediyor ve attığımızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Engin Büyüköksüz hocam var. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız, günaydınlar.
8: Günaydınlar, hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimize yürekten selamlar söylüyorum.
7: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Hocam dilerseniz milli takımla başlayalım. Milli takım gitti ve artık hazırlıklar başladı. Son hazırlık maçı da Venezuela ile. Nasıl bir milli takım oldu? Siz nasıl görüyorsunuz şansı? Amerika çok uzak bir diyar. Orada Türk taraftarlar takımlarını destekliyorlar. Ama tabii hani statlar 80 bin kişi olduğu düşünülürse tamamını doldurabilir miyiz? Orada bir soru işareti var. Hani Avrupa olsa hiçbir stat boş kalmaz, tamamını biz doldururuz da Amerika biraz böyle nane molla diyelim.
8: Bizim için de deneyim olacak. Seyirci gücümüzün ne kadar olup olmayacağını, dünyanın etrafında nasıl olduğunu gözlemleme fırsatı oluyor. Bence Japonya ile Güney Kore bize iyi fikir vermişti. Ya bizim stadyum o zaman için maçlarımız gerçekten doluluk oranı olarak dışarıdan, yani sadece Türk milli takımın destekleyen Türkler değil, yabancıların da bize karşı ilgisi çok iyiydi. Ben o yüzden bu ilginin karşılıksız kalmayacağını düşünüyorum. Genel olarak şöyle bir müzik yarışmalarında Türk müziğini söyleyen kitleleri, dünyadaki o yarışmalarda Türkçe söyleyenleri görünce buna inancım yüksek. O yüzden bizim taraftar kitlemizin hiç küçük olacağını düşünmüyorum.
7: Peki nasıl bir sonuç beklersiniz Dünya Kupası'nda?
8: Ya yarı finale kadar yani daha önceki üçüncü olmuşuz. Avrupa'da iki defa yarı finale yönelik bir sonuçlarımız var. Şimdi turnuvalara katılmakla ilgili çok büyük sorunumuz var ama gittikten sonra da yönetmekle ilgili iyi becerilerimiz var. Ben de bu yüzden yani turnuva yönetme becerilerimizin oyuncular üzerindeki performansın yüksek olduğunu düşündüğüm için benim beklentim yüksek yani. Ben çeyrek finali çok rahatlıkla görebileceğimiz yönündeyim. Bir de gruptan çıktıktan sonraki stratejileri böyle dinlediğinde gerçekten daha böyle yönetilebilir bir süreç gibi geliyor. Bir de tekli maçları oynamakta eğer oyun bilgisiyle ya da taktikle ya da doğru kurguyla anlık refleks vermeyle ilgili milli takımın son 2-3 yıldaki sürecine baktığımızda, son 3 yılı değerlendiğimizde iyi refleks veriyor. Hatalarını görüyor ve ısrar etmiyor. Özellikle Montella'nın yapmış olduğu, kendisi Montella'da hata yapıyor. Bize Avusturya ve İspanya'nın daha önceki süreçlerde hata yaptığını ve orayı nasıl düzelttiğini gösterdiğini biliyorum. Ben Montella'nın o hatada ısrar etmediğini, oyun kurgusunun içerisinde bize mesela forvetsiz oynaması hata gibi geldi ya, altılı bir dönülümle ilgili. Hayır, bunun bir oyun kurgusu olduğunu, yani oynanabileceğini gösterdiği için hala biz forvetsiz oynamanın ne olduğunu kendi aramızda tartışır haldeyiz. Ama hocanın kafası orada o kadar net ki ne yapması gerektiğini, takım da bunu benimsemiş noktada. Yani nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili takımın da inancı yüksek. Bizim de en kuvvetli yanımız orası ise, yani oyun kurgusunun içerisinde bence fark yaratabilecek bir oyuna sahibiz. Gerektiğinde bir puan almak, gerektiğinde uzatmalara götürmek ya da her strateji denemenin olacağını düşünerek beklentim çok yüksek. Benim için yani milli takım için yarı finali, zaten yarı finali gördükten sonraki süreç senin elinde değil bazı şeyler. Çeyrek finale kadar 3 aşağı 5 yukarı senin elinde diyebilirsiniz. Ya da gelen takımların performanslarını değiştirebilecek noktada, ama yarı finalden sonrası aslında her şeyin daha başka bir boyutta olduğu, stresin başka aparatlarla birleştiği yerler olarak görüyoruz. O yüzden ben gerçek performansı çeyrek finale kadar gördüğüm için çeyrek finalden her sonrası adım benim için üst düzey bir başarı gibi geliyor bana.
7: Peki, Türkiye'de muazzam bir başkanlık yarışı var Fenerbahçe'de. Bir tarafta Sayın Hakan Safi, diğer tarafta Sayın Aziz Yıldırım. Ve iki tarafta transfer açıklayarak adeta delegenin gözünü boyuyor. Son olarak Lewandowski'nin ardından Luis Suarez'i de açıkladı Hakan Safi. Her gün bir isim açıklayacağım demişti. Bu strateji doğru bir strateji mi sizce?
8: Şimdi billboardları, buradaki billboardları görmeyenler için söyleyeyim. Fenerbahçe'm, yine benden ne dilersen diye çok güzel bir afiş yapmışlar. Yani cezbetmeyecek bir afiş değil. Çok, ya, Hakan Bey'in o afişleri çok gerçekten çok güzeldi. Ne kadar bu işe ciddi olduğunu gösteriyor. Yani ben bir başkan adayı olarak bu kadar hazırlıklı olabileceğini düşünmemiştim. Kendisinin de adanmışlığını görünce güzel gidiyor. Yani iki başkan da Fenerbahçe için elinden geleni yapıyorlar. Ben sadece iki başkanın da birinci yılda şampiyonluk sözlerini Fenerbahçe için çok ağır bir süreç olarak görüyorum. Fenerbahçe şampiyon olamaz değil bu cümle. Stres yükleme açısından söylüyorum. Yani bu stresi yönetebilecek bireyleri getirecekler o zaman. Ya da teknik direktörleri ya da oyuncuları bu stresi taşıyabilecek bireyler olması gerekli. Onu çok dikkat etme lazım. Çünkü baktığınız zaman başkan bir yıl sonra olamazsa bir daha seçime gidiyor. O zaman Fenerbahçe'nin İki yılı kaybetmesi anlamına geliyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk parolasının olması kadar doğal bir süreç yok. Bu, yani ne diyor? Çok güzel bir cümlesi var. Fenerbahçe için para problem değil, buluruz diyor ya Aziz Yıldırım. Yani bu özgüven nasıl söylüyor? Bu, herkes para için neler feda ederken başkanın bu cümlesi inanılmaz böyle yüksek düzeyde. Yani bu işin paraydıysa parayı çözeriz, gerisi meseleler. Ne kadar yüksek düzeyden cümleyi söylüyor ve inanarak söylüyor, yani yapabileceğini de gösteriyor. Bu asıl Fenerbahçe'nin gücünü gösteren, ekonomik gücünü gösteren, medyadaki gücünü gösteren bir şey. Ben diğer tarafta şöyle diyorum, yani bu senin elinde değil, sadece karşı tarafın kurgusuyla ilgili bir şey. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, diğer takımların kurgusuyla ilgili bir şey. Senin oyunun sistemini çözüldüğünde buradaki ligdeki her takım senden puan alabiliyor. Yani bunu Eyüpspor'dan senden puan alarak ligde kaldığınca gördük yani. Bu seninle ilgili bir şey değil sadece. Fenerbahçe'nin tek sürecinin hakemler olarak görüp, tek rakibini hakemler olarak görerek ya da şampiyonluk vaadiyle bitmesi Fenerbahçe'ye çok büyük zarar veriyor. Bir yılı değil iki yılı kaybedecekmiş gibi düşünüyor. Yani geçen yılki kayıp bir yıllık kayıp mıydı? Değil. Bunun ben çok üst perdeden bir cevap olduğu için birbirlerine çok haksız bir eleştiri olarak görüyorum. Fenerbahçe bu ligin amiral gemilerinden birisi. Bu geminin de sürekli şampiyonla oynamak istemesi kadar hiç tartışılmaz bir konu yok, ama bir yıllık şampiyonluk her şeyi çözmeyecek, sürdürülebilir başarılar istiyoruz. Sürdürülebilir bir Fenerbahçe istiyoruz. Fenerbahçe'nin sürdürülebilirliği oyun kurgusu üzerinden görmek, şampiyonluk üzerinden okumaksa çok büyük stres yaratıyor. Ben de asıl stresin burada olması gerektiğini, bir yıl olmaz ise bütün herkesi yine sıfırdan mı yaratacağız? Gelecek yılki başkan adayını nasıl tüketeceğiz? Fenerbahçe başkansız asla kalmaz, ama bütün stoku tüketerek nereye kadar gideceğiz? Yani önceden başkan adaylarından çok iyi işler iyi gitmezse buradayım diyen bir herkes buradayım diyordu. Şimdi Aziz Başkan geri döner ve umut vaat eder hale geldi. Bunları gözlemlemek lazım. Fenerbahçe'ye şampiyonluk ya da futbol takımına şampiyonluk vaat etmek çok böyle aklı selim bir şey değil. Aziz Yıldırım'ın bir gelecek yıl şampiyon yapamazsam bir daha da olmam. Yani tamam başkan da yani seçilme olasılığın var mı? Var. E sen şampiyon olamadın. E o zaman bir yıllık daha strese mi sokacağız? Sürekli olağanüstü kongrelerle mi süreci yürüteceğiz? Bunu düşünmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden taraftara verilen bu mesajı doğru bulmuyorum sadece. Çünkü stres faktörünün içerisinde sonra hala başkan yapı deyip yapı tartışır hale geliyoruz. Tabii ben Fenerbahçe taraftarlarıyla görüştüm. Onlar da yapı der hale geliyor. Başka bir mecrayı tartışır hale geliyoruz. Mesele orada değil. Senin oyun kurgunu ya da takımın içerisindeki yaptığın stratejik hatalar olduğunu konuşabilmemiz lazım. Yapı yapı diyerek yani Türk futbolunda hakemle puan kaybetmeyen takım mı vardı? Bunu sadece Fenerbahçe'ye endekslemeyiz, sistematik bir halde olduğunu söylemek yanlış. Buraları doğru bulmuyorum. Fenerbahçe şampiyon olmalı mı? Ben de bu yıl olmasını istiyordum. Açık bunu da söyledim. Yani ben Fenerbahçe'nin bu yıl şampiyon olmasını istiyorum. Çünkü bu stresin artık taşınabilir olmadığını, Galatasaray'ın şampiyon olmasında bir sakınca yok. Oyun olarak zaten şampiyon ilan etmiştik biz. Ama Fenerbahçe olsun, lig şu stresten kurtulsun dedik yani. Ama kurtulmuyor yani. Ligin rahatlaması için söylüyoruz ama bir kere şampiyon olduğunda bu bitmeyecek ki. Bütün herkes yani Fenerbahçe'nin isteğiyle duracak bir şey değil yani. Oyun sistemi olarak bir futbol. Şimdi biz ne yapıyoruz? Milli takımdan keyif

0: idi benim için. Bu yıl futbolun içerisindeki psikolojik noktaları gözlemleme fırsatı bulduğum için çok güzeldi. Başka tartışmalar mutlaka vardı ama çok uzamadı. Kayıkçı kavgası bu yıl o kadar büyük değildi. Sahanın dışına çok az zamanlarda çıktık. Geçmiş yıllara nazaran. O yüzden benim için benim baktığım ve keyif aldığım şey bu. Ben Türk futbolunun başka kaoslardan çıkıp sadece bu keyif anına odaklanması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'nin yeni formaları tanıtıldı. Görme şansınız oldu mu, beğendiniz mi? Eski futbolcularla tanıtıldı. Diğer taraftan da Sayın Saadettin Saran şöyle dedi: ben aldığımdan daha iyi bir Fenerbahçe bırakıyorum. Katılıyor musunuz?
0: Yani Mali Kongre'de hiç öyle bir şey duymadım ben. Ben bu çok Mali Kongre'de baktığınız zaman ki o eleştiriler, başkanın adaylarından Aziz Bey'in eleştirileri hiç öyle daha iyi bir pozisyonda değildi. Hatta Kerem'in maaşını ödeme konusundaki hatanın bile UEFA ile ilgili sorun yaratacağını söyledi. Bunlar bence stratejik hatalar. Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu çok gündeme bomba olarak söylenmiş bir şey. Bu yani hakkı yenmemesi gereken Ali Başkan'ın asla hakkı yenmemeli. O sürecin içerisinde ekonomik olarak çok büyük bir yükü ve süreci Ali Başkan yönetti. Kimse de Ali Başkan'ın hakkını yemesin. Ali Başkan'ın yapmış olduğu süreçlerdeki aldığıyla bıraktığı arasındaki fark da şu anki bıraktığıyla bırakılanla üzerinden bambaşka bir şey. Bence Ali Başkan'a bu haksızlıktır. Ben aynı görüşte değilim. Mali Kongre ya bu Mayıs ayın Nisan ayının içerisindeki o süreci ben izledim. Baştan aşağı. Hiç orada öyle söylemiyorlardı. Bütün her şey gizlenerek, hiç bilgi vermeyerek, kimseyi bilgilendirmeyerek her şey mükemmel demek hikaye. O yüzden Saadettin Bey'in açıklaması benim için o kadar şey değil, tatmin edici değil. Bunu takip eden insanlarız yani, yoksa Saadettin Bey'in söylediklerini kanaatkar olmayacağız. Yani delillerle konuşması lazım bize. Kendi kongre üyelerini ikna edememiş. Benim ikna edecektim buradan da ben.
1: Oho, ağır oldu. Peki Galatasaray'da Icardi mevzusu ve Icardi'nin ayrılabileceği, hatta Beşiktaş'a gidebileceği iddia ediliyor ama Icardi Türkiye'de Galatasaray dışında başka takımda oynaman yorumunu yaptı. Beşiktaş için de Vincenzo Italiano ismi öne çıkıyor teknik direktör olarak. Neler söylersiniz? Türkiye'deki başarı son dönemde hep yerlilerle bulunmuş.
0: Şimdi ben valla Icardi'nin Fenerbahçe'nin bir hamle yapıp Icardi'yi alması gerektiğini düşünüyordum. Aynı şekilde Orkun'un da yani, ama Orkun'un yerine gelebilecek oyuncu çeşitliliği Orkun kadar yaratıcı değil. Fenerbahçe'nin hamle yapacaksa Orkun ve Icardi'yi alması gerektiğini düşünenlerdendim. Gerçekten de doğru hamle olacağını düşünüyordum. Fenerbahçe'nin de birçok sorununu çözebilecek düzeyde iki tane lider oyuncuya ihtiyacı vardı. İki tanesi de lider oyuncu bence. Benim fikrim o. Galatasaray'la Beşiktaş satar mı bilmem ama ben onlara yol göstereyim. Çünkü hem Türkiye Ligi'ni bilip hem de ne yapması gerektiğini bilen iki oyuncudan bahsediyorum onlar için. Ben Icardi'nin gitmem cümleleri profesyonel hayat için doğru değil. Bu uygun miktarı yakaladıktan sonra herkes her yere gider. Bu da haklı bir şey. Hiç asla bunu söylemem. Geçen yıl bunu Trabzonspor kaptanını satar mı diyorduk. Sattığını da gördük yani. O yüzden bu cümleler doğru değil. Profesyonel hayatın içerisinde herkes her yere gidebilir ve hakkıdır. Kimse bir şey diyemez. Bu tabii ki Icardi'nin tercihidir ama çok şeye yönelik açıklamalar bunlar. Yani kalmaya yönelik açıklamalar. Herkes şu an için algıları yönetmeye çalıştığı için bunu söylemek de haklı. Ben Beşiktaş'ın yani şu an ne yapmaya çalıştığını yani sonuçta bir menajerlik mantığıyla profesyonel süreçte nelere ihtiyaç olduğunu gözlemleyen, futbolu bilen bir Önder Bey ile başladıkları için ve Önder Bey kesinlikle yapmaya çalıştığı şey ilk önce Beşiktaş'ın imajını toplamaya çalışıyor. Yani düşünün ki Beşiktaş'ın süreçsel olarak gelmek istemeyen yani bir teknik direktörler diye haber çıkıyor yani kimse Beşiktaş'a gelmek istemiyor çünkü çok fazla teknik direktör düşüyor. Bunu değiştirmek istiyor şimdi. Önder Bey'in değiştirmesi gereken çok şey var. Takımın dışında algıyla da ilgili değiştirmesi gerekenler var. O yüzden daha profesyonel bir yol izlediğini gözlemleyerek bakıyorum bu sürece. Önden

0: Kemal Bey'in hamlelerini görmek, nelerin olup bittiğine bakmak daha doğru olacak, daha mantıklı olacak. Beşiktaş'ın kurgusu, Trabzonspor'un kurgusu, yani bu Fenerbahçe'yi de dahil edeyim, yani Galatasaray'ın da çok oyuncu gitmez ise çok büyük bir değişiklik olmayacak. Ama diğer taraftan bu üç takımın uzun süreli yapılanmaya ihtiyacı var. Şimdi Trabzonspor'un kısa vadede borçları için paraya ihtiyacı var. O yüzden o parlatma ve satma gibi bir mantığa büründü. Doğru da olabilir. Bir şey diyemiyorum. Çünkü kulübün maddi pozisyonunun sürdürülebilir olmadığını söylüyor başkan. Aynısı Beşiktaş için de geçerli. Beşiktaş'ın bu kadar ekonomik olarak zor durumda kalması ya da başarı üzerinden okunması ayrı bir şey. Bunların başarı üzerinden değil, kulübün sürdürülebilir üzerinden, mali sürdürülebilir üzerinden görülmesi lazım. Çünkü Türk futbolunun içerisindeki yani mali olarak en büyük 4 kulüpten bahsediyoruz. Bunların ekonomik boğuşmaları yüzünden şampiyonluk vaatleri nereye gittiğini gözlemlemek lazım. Bu arada yani 4 büyük takım diyerek söylediğimiz 4 büyük takımın da eğer Avrupa'daki iyi bir pozisyonda kalırlarsa ve Avrupa liglerine kalırlarsa ülke puan açısından, kulübün kendi gelirleri açısından orayı hesap etmeleri ve oraya yönelik yönelmeleri lazım. Yani ama sürekli Türkiye'deki şampiyonluğa odaklandıkları için oradaki başarı çok gölgede kalıyor ya da çok zayıf bir başarı kalıyor. O da kulübün başka problemlerle boğuşmasına sebebiyet veriyor ya da bizi başka yerlere angaje eden bir gündem doğuruyor. Sürekli gündem değiştirerek bizi başka yerlere taşıyorlar. Bunları gözlemlemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Doçent Doktor Engin Büyüköksüz Hocam İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bizlerle birlikte oldu. Hocam var mı eklemek istediğiniz?
0: Sevgiler, saygılar diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok farklı yerlerde dinleyicilerimizle karşılaşıyorum. Onlar beni çok mutlu ediyor. Onlara sevgiler, selamlar diyorum.
1: Ben de reklam diyorum. Teşekkürler.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşısında seride 2-0 öne geçti. Bu blokta herhangi bir konuğum yok ve Sayın Profesör Doktor Yusuf Erzin'e gidene kadar sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Ve şu soruyu soracağız: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörü yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı? Sizlerden gelecek telefonlara göre bunu analiz edelim. 212 alan kodu 273-10-10, 212 alan kodu 273-10-10. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yerli mi olmalı, yabancı mı? Bu soruyu soruyoruz sizlere, karşılıklı tartışalım bölümünde. Saatler 7.40'ı gösterene kadar, yani yaklaşık olarak 20 dakika boyunca bu konuyu beraber tartışacağız. Ve gelen değerli konuklarımdan mesajlar var, müsaadenizle onları da okuyalım. Derfin Yunustane'den gelmiş. 4 Haziran uluslararası düzeyde çatışma mağduru çocukların haklarına dikkat çekilmiş Birleşmiş Milletler'de, teşekkür ediyoruz kendisine. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Tek kalp 26 yürek, arkada tüm inanmış millet. Şimdi onlar düşünsün diyor. Bir başka değerli dostum: günaydın Emre Bey. Icardi şampiyonluk kutlamalarında Ali Koç forması giyip Fenerbahçe'ye hakaret etmiş. Ahlaki boyutta sıkıntısı olan bir karakter. Profesyonel yaklaşımlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesi gibi bir durum kabul edilemez. Başkan adayları futbolcularla anlaşma sağlıyorlar. Ya herhangi bir aday Icardi ile anlaştım desin, o gün %30 oy kapar. Kaybeder. Icardi'yi hiçbir aklı başında Fenerbahçeli taraftar istemez. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. İyi yayınlar. Orhan'dan gelmiş. Emre abi, galiba bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Baksanıza, yorumcu bile şampiyon olsun da gerginlik bitsin diyor. Bize ne abi, hakkıyla oluyorsa olsun yoksa olmasın demiş. Sonu 67 ile biten değerli dostumuz var. Hemen bu kıymetli dostumuzu ilk olarak yayına alalım ve soralım. Acaba Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin teknik direktörü yerli mi olmalı, yabancı mı? Alo, günaydın.
2: Günaydın Emre Bey.
1: Buyurunuz efendim.
2: Kenan Köroğlu, İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurun efendim.
2: 85 ile 2000 yılları arasında Kadıköy'de tüm maçları hemen hemen izledim. Aykut Kocaman'ı izledim yıllarca. İnsanlığına da, yani adamlığına da başka bir şey. Yani öyle bir adam daha bulunamaz. Fenerbahçe onun değerini bilmeli. Yani değerlerimizi çok tez kaybediyoruz. Yani hiç kıymetini bilmiyoruz Fenerbahçeli olarak. Eğer başka takımda olsaydı onu baş tacı ederdiler. Bizim seyircimizi anlamakta zorluk çekiyorum. Bıraktığı zaman en fazla gol atan takımda defans yapıyor diye şey diyorlar. Devamlı, yani kırpağında yapıyorlar. Oysa biz defans değiliz. Yarım takımdan UEFA'da yarı final oynatan adam. Yarım takımdan, orta sahamız yoktu biliyorsunuz Emre Bey. Sadece Selçuk Şahin kalmıştı bu Benfica maçında. O adamın nasıl kıymetini bilinmez, hayret bir şey ya. Ne milli takıma ne Fenerbahçe'ye kıymetini bir türlü bilmedik ya. Çok yazık. Böyle bir adam ya, yani adam ya. Hem iyi bir adam, hem iyi bir futbolcuydu, hem de iyi bir teknik direktör. Bunu nasıl, yani 11-13 senedir yabancı geliyor, buyurun. Hesap ortada. Kim şampiyon oluyor? Fenerbahçe'miz. Yok. Fenerbahçe şey, taraftarı kendine gelmeli. Takımını sabote etmemeli. Türbünde şey, futbolcunun ayakları titrememeli. Taraftar futbolcuyla ateşlemeli. Sahaya çıktığı zaman futbolcu ayakları titriyorsa, o zaman taraftarlık yapmıyorsun. Sen takımını sabote ediyorsun. Bizim zamanımızda da aynı. Ali Şenbaşka Fener şampiyon. Yönetimler sıkıntıya sokuyordu, Fenerbahçe şey diyordu. İkinci, üçüncü, beşinci, neyse. Ya bu seyirci takımına sahip çıkmalı. Takımına sahip çıkmayan futbol sever gitmesin maça. Takımına sahip çıkmalı. Yani bu mahiyetinde bir spor. Savaş peki değil ya.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Rica ederim. Kolay gelsin Emre Bey. İyi günler.
1: Sağ olun efendim. Hattımızda sonu 43 ile biten bir değerli dostum var. Hemen onu alalım yayına ve soralım. Yerli mi olsun, yabancı mı teknik direktör? Günaydın, hoş geldiniz.
3: Selamun aleyküm. Günaydın Emre Bey.
1: Günaydın efendim. Aleyküm selam. Buyurun.
3: Nasılsınız? İyiyim vallahi şükür. Hemen söyleyeyim. Beşiktaş'ta zaten para yok. Baba yerliden şaşmasın. Fenerbahçe'de de zaten para bol. Onlar da kafalarına göre takılsın, daha iyi olur. Çünkü yediler abi, kulüpleri yediler, bitirdiler. Ne yapacaklarını kendileri de bilmiyor. Baksana, Beşiktaş'tan aşağı yukarı bir ay oldu teknik direktörün gideli. Yani ben yokum diyeli. Bir plan yok, program yok. Fenerbahçe para bolluğundan ne yapacağını bilmiyor. Onlar bilmiyorum da. Ben Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş için söylüyorum. Kime gidiyorlarsa bu gelip gidenlerden bir tutarsızlıktan adamlar gelmiyor. Futbolcu bile gelmiyor. Bilmiyorum haksız mıyım diye. Diyeceklerim bu kadar. Size kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum efendim.
3: Hayırlı günler.
1: Sağ olun efendim. Çok çok teşekkürler. Evet, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı ve Beşiktaşlılar bu sene hepsi şampiyon biz olacağız sloganı içerisinde hareket ediyor. Ama Trabzonspor'da sessiz ve derinden önemli transferleri yapıyor. Ve geçen yılın flaş takımı, kupa şampiyonu, bu senenin de bence en önemli şampiyonluk adaylarından biri. Saviola'yı bitirmeye çok yakın Trabzonspor. 22 yaşında bir kanat oyuncusu Noah Saviola. Ve Trendyol Süper Ligi'nde son olarak Benfica'dan

0: Sidney Cabral'la anlaşmıştı biliyorsunuz Bordeaux Mavililer. Sidney Cabral gelmişti. Şimdi de Anderlecht altyapısında başlayan, Lille ve Vitoria formaları giyen ve Vitoria'da geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Portekizli oyuncu 2 gol 8 asistle oynamış Noah Saviola Trabzonspor yolunda. Trabzonspor önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. 212 alan kodu 273-10-10 telefonlarınız ve mesajlarınız geliyor. Ben de bunları sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi saatler 40 kalayı gösterene kadar sizlerden gelen telefonları ve mesajları paylaşacağız, okuyacağız, analizlerini yapacağız. Gazetelerde bugün dikkat çeken hadiselerden biri, tarihi yazan 2002 Dünya Kupası'nın unutulmaz isimleri İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala. 2002'de yakalanan takım ruhuyla ilgili Trendyol'un resmi sponsor olduğu A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu öncesinde düzenlediği Ay Yıldızlı Efsaneler buluşmasında söz aldılar. İlhan Mansız, milli forma altında yaşanan her anın tadını çıkarsın her oyuncu, başarı ve gurur ömür boyu sürüyor derken, Rüştü Reçber, A Milli Takım'ın genç, dinamik, enerjik bir yapısı olduğuna dikkat çekiyor ve anı biriktirsinler, keyif alsınlar, tarihi yazma ve unutulmazlar arasına girme şansları var demiş. Ümit Davala da bugünkü jenerasyon üst düzey bireysel yeteneklere sahip olduğu bir jenerasyon. Bu potansiyelin büyük başarılara dönüşmesi için devamlılık çok önemli diyor Ümit Davala ve Mohikan Saç ilk 11'e girmek için hamleydi şeklinde de nükteden bir yaklaşım var. Ve La Liga'da yılın en iyi golü Arda Güler'in golü oldu. La Liga'da yaklaşık 68 metreden, kimilerine göre 63, ölçtün mü diye sorabilir birileri. Mutlaka ölçülmüştür zaten. Atılan gol Arda'nın yılın en iyi golü olarak tanımlandı. CS Futbol Gözlemevi listesinde Lamine Yamal ilk sırada yer alırken Kenan Yıldız 75 milyon avro olan değerini 133 milyon avroya çıkarttı ve 7. basamakta yer buldu. Bitmedi. Sezon başında yaklaşık 90 milyon avro değere sahip olan Arda Güler gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor ve 124.8 milyona çıkarttı değerini ve Arda da yine listede kendine yer buldu. Bonservis değeri en yüksek futbolcular listesinde artık 2 Türk sporcusu var. Bunlar Arda Güler ve Kenan Yıldız. Telefonlarınızı dediğim gibi bekliyorum. An itibariyle bir telefon yok. O yüzden almıyorum. Hani neden telefon almıyorsunuz gibi bir değerlendirmeniz olmasın diye. Fenerbahçe'de yine aynı senaryo. Az önce de söylemiştim. Son saniyelerde bir fark geriden gelen Anadolu Efes yine son hücumu değerlendiremiyor ve adını bir üst tura yazdırmak adına çok kritik bir galibiyete 73-72 ile Fenerbahçe Beko imza attı. Böylelikle Fenerbahçe Beko seriyi 2-0'a taşıdı. Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir yarı finalde bugün saat 20'de karşı karşıya gelecek ve Beşiktaş Gain'in 1-0'lık üstünlüğü var. Seriyi 2-0'a taşımak isteyecek. Bahçeşehir Koleji de dengeyi yakalamaya gayret edecek. Efendim, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e yükselmesinin ardından 200 taraftar Antalya'da özel bir organizasyonda bir araya geldi. Ilıcalı son 4 yılda olduğu gibi bu yazda taraftarlara aynı jesti yaptı ve resmi seyahat sponsoruyla birlikte, ki bu Corendon Airlines, İngiltere'den Türkiye'ye taraftarları getirdi ve o taraftarlarla bir araya geldi. Şimdi bolca telefon gelmeye başladı. Sonu 78 ile biteni alalım hemen hızlıca. Günaydın, hoş geldiniz. Efendim, beni duyabiliyor musunuz? Sonu 78 ile biten kıymetli dostum. Sonu 77-78 olan dostum, beni duyabiliyor musunuz?
1: Evet. Emre Bey merhaba, ben duymuyorum da.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Günaydın, nasılsınız Ömer Bey? İlyas ben, İstanbul'dan arıyorum.
1: Sağ olun efendim, teşekkür ediyoruz. İyiyiz, buyurun, top sizde.
0: Fenerbahçe'nin teknik direktörü yabancı mı, Türk mü olsun diye sordunuz ya. Az önce bağlanan saygıdeğer abime katılıyorum. Aykut Kocaman gibi bir insan kişi varken bunun tartışması bile olmaması lazım bize. Kıymetli duruşuyla, yani futbolculuğu zaten biliniyor. Aykut varken hiç gerek yok sağa sola diye düşünüyorum ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Şöyle söyleyeyim ya, yıllardır zaten sayısız teknik direktör geldi gitti. Hani Mourinho gibi ya biraz şey olacak ama kusura bakmayın, tabirimi şey görün. Ukala bir insan geldi. Fenerbahçe'ye hiçbir şey katmadı. Üstelik Fenerbahçe'den çok şeyler götürdü. Böyle ukala insanlara gitmek varken, gitmektense Aykut Kocaman gibi bir değere sahip çıkmak her zaman daha iyidir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi günler. 212 alan kodu 273-10-10'a gelen telefonları alıyoruz. Değerlendirmeleri birlikte yapıyoruz. Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Bir Galatasaraylı olarak uzaktan baktığımızda Fenerbahçe'nin en büyük sorununun saha içinde çok kurumsal istikrarsızlık olduğunu düşünüyorum. Kulüp içinde çok fazla güç odağı ve çıkar çatışması var gibi görünüyor. Ortak bir hedef ve lider etrafında birleşemediği için sürekli bölünmüşlük yaşanıyor. Bu nedenle çözümün yıldız oyuncu ya da yıldız teknik direktörden önce güçlü bir yapı ve istikrarlı bir yönetim anlayışı olduğunu düşünüyorum. Aksi halde yapılan her hamle kısa vadeli kalıyor demiş değerli dostumuz. Erenköy'den, Batu'dan gelmiş analiz. Enteresan bir analiz. Bilmem katılır mısınız yorumlarına Batu'nun. Efendim, yine gelen haberler var. Onları da sizlerle paylaşırken telefonlarınızı da almayı sürdüreceğim. 212 alan kodu 273-10-10'a. Fenerbahçe tabii filedeki heyecanı yaşarken diğer taraftan A milli takım Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken FIBB'de 2026'da milli takımınız Dominik Cumhuriyeti'ni, kadın milli takımımız 3-2 mağlup etti. Onu da söyleyip sonu 29'la biten değerli dostumuza gidelim. Bekletmeyelim, çok böyle kısa kısa bilgiler verdikten sonra. Alo. Bunu açamadım. Açmaya çalışıyorum. Bir dakika. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Emre Bey, iyi yayınlar. Günaydın.
1: Sağ olun efendim, buyurunuz.
2: İstanbul'dan Ulaş ben. Nasılsınız, iyisiniz?
1: Eyvallah, sağ olun, siz de iyisinizdir umarım. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Emre Bey, ben koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin olayları çok gündemde tabii, doğal olarak. Ben bir Aziz Yıldırım destekleyen biriyim. Ama Fenerbahçe için hangisi iyi olacaksa, nihai sonuç hangisi olacaksa ona da açığım. Öyle söyleyeyim. Teknik direktör olarak da yani şey, bu öküz altında buzağı aramaya gerek yok yani. Aykut Kocaman bizim kimliğimizdir yani. Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen bir futbolcudur, bir teknik direktördür. Ondan dolayı Aykut Kocaman'a ben çok iyi, sıcak bakıyorum. Herkes hücum futbol oynatmadığından bahsedip eleştiriyor. Futbol değişti, bunu da biliyor bunu söyleyenler. Belki bu sene artık farklı bir strateji çizil. Hücum futbolu oynatacak. Yani bu hücum futbolu oynatmayan bir teknik direktör hücum futbolu oynatmayı çözemez mi, bilemez mi? Buna çok saçma bir yorum bana göre. Ben Aykut Kocaman'dan yanayım. Ama Fenerbahçe için hangisi olacaksa en iyisi o olsun. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler. Hemen sonu 72 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Emre Bey, merhabalar, Ali Akarsu.
1: Buyurun efendim, hoş geldiniz. Günaydın.
3: Hoş bulduk. Her sabah işe giderken Darıca Çile arasında hepsini dinliyorum. İyi ki varsınız öncelikle.
1: Eyvallah.
3: farklı bir bakış açısıyla sunmak istiyorum düşüncelerimi. Bir transfer konusuyla alakalı sadece. Örnek veriyorum, bazı futbolcular birlikte çok değerli oluyor. İşte bunu Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile beraber gördük. İşte yurt dışında yine Kerem Aktürkoğlu, Orkun'la beraber gördük biz bunu. Transferler yapılırken hani bizim futbol aklımız bizler kadar ya da bu işin profesyoneller kadar olmasa bile bazı şeyleri görebiliyoruz. Ben de mühendis bir insanım. Mesela transfer yaparken Fenerbahçe neden Icardi'yi de almıyor? Çünkü kadrosunda Kerem Aktürkoğlu var. Ya da Beşiktaş'tan niye Orkun'u almıyor? Yani yine bu değerleri bir araya getirmiyor. Neden böyle bir bakış açısıyla bakılmıyor? Ben bunu merak ediyorum ve bu konu hakkında sizin düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum.
1: Yani buradaki en önemli hadise oyunun içerisinde nasıl ve ne şekilde takıma katkı sağlayacakları. Zannediyorum bu noktayı ıskalamamak gerekiyor. Bunu da hep söylüyorum. Ben yerli oyuncuların keza yine doğru isimlerin bir takımın zaferi ve başarısı için ana karakterler oldukları fikrindeyim. Evet, bir takımda teknik direktör önemli ama bence oyuncular teknik direktör kadar çok daha ehemmiyet taşıyorlar. Çok teşekkür ediyorum.
3: Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizi dinlemeye devam edeceğim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sonu 29'la biten değerli dostum aldıktan sonra reklama gideceğim. Hemen tamam, onu alalım. Günaydın, hoş
0: çok
1: geldiniz.
0: Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizi dinlemeye devam edeceğim. İyi yayınlar.
1: Zannediyorum düştü. Sonu 44'le biten değerli dostumuzu alalım. Alo.
4: Emre Bey, merhabalar. Günaydın.
1: Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İstanbul'dan Doğukan ben. Ben bir Galatasaray taraftarıyım Emre Bey. Ben sadece bir konuya değinmek istiyorum. Hani yanlış biliyorsam lütfen beni de düzeltin, size sormak istiyorum. Şimdi bildiğim üzere FIFA prosedürlerine göre bir oyuncuyla anlaşmadan önce kulübüyle anlaşmak gerekiyor. Kulübü izin verdikten sonra oyuncuyla anlaşıp transfer bitiriliyor. Fakat Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi yaklaşık bir haftadır türlü türlü oyuncular ön plana atılarak ve milli takım forması giyen, şu an Dünya Kupası kampında bulunan, haftaya Dünya Kupası maçında çıkacağımız bir esnada milli takım futbolcularının kamuoyunun önüne atılarak işte Fenerbahçe'yle anlaşıldı. Zaten çocuklar çıkıyor, atıyordu. İşte Fenerbahçe'de forma giymek istiyor. Kulübüyle anlaşılmadı ama kendi oyuncuyla anlaşıldı. Yok, oyuncu gelmek istemiyor. Babası öyle söyledi, amcası böyle söyledi. Bir FIFA prosedürlerine göre öncelikle kulübüyle anlaşması gerekmiyor mu? İkincisi de Dünya Kupası, yaklaşık 24 yıl sonra gireceğimiz Dünya Kupası'nda milli takım futbolcularının bu şekilde ön plana çıkarılması milli takımı demoralize eder mi diye sormak istiyorum size.
1: Ya bence takdir edilmek ve isteniyor olmak kimseyi demoralize etmez. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. O yüzden onlar tarafından takdir ediliyor olmak ve bu takımda oynar mısın sualine maruz kalmak kıymetli. Diğer taraftan FIFA prosedürleri şöyle işliyor. Bu bir etik değer. Yani önce futbolcuya da sorabilirsiniz, kulübe de sorabilirsiniz ama FIFA diyor ki eğer kulüple bir sözleşmesi varsa önce kulüple konuşman gerekiyor kardeşim diyor. Çünkü sen futbolcuyla anlatsan bile kulüp derse ki yok kardeşim ben bırakmıyorum, o zaman sen taça çıkmış oluyorsun. O yüzden de ama Hakan Safi'nin tahmin ettiğim isimler işte Hakan Çalhanoğlu ve diğer isimler gibi olduğu için onlar üzerinden konuşuyorsunuz siz. Ama açıkladığı isimler arasında o yok. Yani spekülasyonlar, tevatüler piyasada dolaşıyor ama şu anda Hakan Safi iki ismi açıkladı. Bunlardan bir tanesi Portekiz'den Luis Suarez, bir diğeri de Lewandowski şeklinde açıkladı. Başka da açıkladığı bir isim yok. Tevatüleri üzerinde konuşulanları çok böyle dikkate almamak lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim. Milli takıma başarılar diliyorum şimdiden. Umarım çeyrek final, yarı final, final artık nereye kadar gidiyorsa başarılı bir şekilde yürüyelim Emre Bey.
1: İnşallah diyelim ve reklama gidelim.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Reklam bitti ve süper bir isim bizlerle birlikte. Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin Hocam, Cerrahpaşa Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı'ndan. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz, günaydınlar.
3: Günaydın sevgili Emre, herkese iyi sabahlar diliyorum.
2: Hocam siz bir kongre üyesisiniz Fenerbahçe'de ve hafta sonu seçim var. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi, hangisi size ortaya koydukları değerlerle göz kırptı?
3: Yani kolay bir soru değil tabii ama hani benim gözümde bir kongre üyesi olarak hani kulübün biraz çalkantılı dönemlerden geçtiği bir anda hani tanıdık bir liman daha doğru bir seçenek gibi geliyor. Bu sadece tabii benim düşüncem. Yani Aziz Yıldırım'a ben daha yakın olduğumu söylemek istiyorum sevgili Emre.
2: Ortaya konan vaatler bir projeyi barındırmıyor. Bu doğru bir yaklaşım mı? Yani genelde hep transferler üzerinden konuşuluyor. Bir de seneye de kongre olacak. Bu bağlamda sürekli aynı filmi görüyor olmak sizde bir rahatsızlık yaratmıyor mu?
3: Tabii şimdi en önemli şey kurumsal olarak biliyorsun istikrardır. Yani kurum hafızasıdır. Aziz Yıldırım Başkan'ın mesela 20 yıllık başkanlık dönemine baktığın zaman 1998 senesinde sen de hatırlarsın. Bir oy farkla başkan seçilmişti Vefa Küçük karşısında. Hatta seçilen yönetim kurulu üyeleri de Vefa Küçük'ün yönetim kurulu üyeleriydi. Çok ilginç bir durum oluşmuştu. Ama ondan sonra Aziz Başkan seçimi tekrar edip kendi yönetim kurulu üyesilerini Fenerbahçe'nin içine sokmuştu. Yani çok ilginç bir durum olmuştu. Tek farkla kazanılan bir seçim. Ama yönetim kurulu Vefa Küçük'ün yönetim kuruluydu. Sonra seçim yenilenip kendi yönetim kurulunu oluşturmuştu Aziz Başkan. O dönemde ilk teknik direktörü Joachim Löw'dü yanılmıyorsam başkanı. Ondan sonra Rıdvan'la olan bir dönem vardı vesaire derken 2000-2001 sezonunda Mustafa Denizli ile birlikte Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Orada farklı ve çok kuvvetli bir kadro oluşturmuştu. Yani yaklaşık olarak bir 2 yıllık alışma döneminden sonra 3. yılında şampiyonluğu yakalamıştı Aziz Başkan. İlginç bir şey oldu. Geçenlerde eski işte futbol maçlarının tarihini anlatın işte belgeseller vesaire bir baktım Kadıköy'deki Fenerbahçe MTK Budapeşte maçı. Maçın sonunda kim röportaj yapıyor?
2: Ben.

0: Emre Tilev. Ondan sonra Engin Verel'le bir röportajım var orada.
1: Yayını sonra... yapmıştık Engin abiyle, doğru.
0: Evet, şimdi seni göstermiyor kamera ama ben sesinden seni tanıdım. Ondan sonra bir ara sen de kadraja girdin. Öyle ilginç bir tesadüf de oldu. Neyse, bu tabii işin işte eski hatıralar vesaire, hatırlanması.
1: Neslimizin o dönemde son fosil olduğumuzun göstergesi.
0: Yani şöyle bir şey tabii, yani o zaman bile tarzın tavrın aynı, belli sınırlar içinde her zaman işte terbiyeli, üslubunu ayarlar bir şekilde bir röportaj yapmışsın Engin Verel'le. O gün biliyorsun Fenerbahçe Mete Kapı'da Peşte'ye elenmişti. Ben de hatta o dönemlerde Budapeşte'de oynanan ilk maça gitmiştim. O maç 0-0 bitmişti. Sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilince elenmiştik. Bayağı bir kulüp içinde fırtınalar kopmuştu. Rıdvan Dilmen istifa etmişti vesaire vesaire. Yani şimdi baktığın zaman tabii son dönemdeki işte şampiyonluk arzusu nedeniyle hani bir yıllık bir pansuman yapılmak istiyor Fenerbahçe'ye sanki, ama bu bir yıllık pansuman arzuları genellikle çok başarılı olmuyor sevgili Emre, benim gördüğüm kadarıyla. Uzun vadeli planlar mutlaka yapmak lazım. Senin de dikkat çektiğin gibi işte projeler vesaireler, bunlar ne kadar gerçekleşecek? Bir yıl içinde diyelim ki Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi Bey seçildiler. Bu bir yıllık kısa süre içinde o yaraya nasıl bir pansuman yapabilecekler, onu göreceğiz. Ama dediğim gibi ben hani 20 yıllık tecrübesine baktığım zaman Aziz Başkan'ın, özellikle başkanlığının ilk 10 yıllık döneminde işte Kristof Daum'la elde ettiği başarılar, yani 2004 şampiyonluğu, 2005 şampiyonluğu, 2006 senesinde tekrar üstüne basarak söylüyorum, elimizden alınan şampiyonluk, yani Denizli faciası, 16 dakika bir maçın uzaması o dönemde görülmüş bir şey değil. Yani 16 dakika uzayan bir maç neticesinde Fenerbahçe şampiyonluğu 2006'da kaybetti. 100. yılında 2007'de tekrar şampiyon oldu. Yani 2006 şampiyonluğu aslında Fenerbahçe'nin elinden söke söke alınmasa büyük ihtimalle 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir Fenerbahçe yaratmıştı Aziz Başkan. Ondan sonra biliyorsun işte Zico'yu göndermesi, tabii kendine ait sebepleri olabilir ama yani takımın çok iyi bir ilişki kurduğu bir hocayı göndermesi ondan sonra Fenerbahçe'de bir düşüşe neden olmuştu. İşte 2008 boş geçirmişti, 2009 boş geçirmişti, 2010 yılında bir başka travma gerçekleşti Kadıköy'de biliyorsun. Fenerbahçe Trabzonspor'la oynadı son maçta, yenemeyince Bursaspor şampiyon oldu. 2011'de Aykut Hoca ile şampiyonluk geldi. 2012'de 3 Temmuz sonrası işte süper final yapıldı. Orada Kadıköy'de son maçta Galatasaray'a kaybetti. O bir başka travma. Aslında baktığınız zaman 3 Temmuz sürecinden sonra tüm kulüple birlikte Aziz Yıldırım da bir düşüş içine girdi o dönemde. Ve eğer 2014 şampiyonluğunu saymazsan eğer, aslında Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'dan sonra şampiyonluğu yok diyebilirsin pratik olarak. Yani bu kadar ciddi bir sıkıntı içine girdi kulüp. Neyse, Allah'a şükür o günleri artık atlattık, geride bıraktık mı diyelim, ne diyelim, ama evet, bugün tekrar sıkıntılı bir dönemle karşı karşıyayız. Onun için bilinen isim bana daha güvendik bir liman gibi geliyor. O açıdan ben Aziz Yıldırım'a oy vereceğim.
1: Peki yerli teknik adam mı beklentiniz var? Bir de Sayın Saadettin Saran'ın aldığımızdan daha iyi bir görüntüde Fenerbahçe'yi bırakıyoruz ifadeleri sizde bir karşılık bulur mu?
0: Yani o söyleminden haberim yok Saadettin Başkan'ın.
1: Hangi şartlarda katıldığı bir programda söylüyor.
0: Evet, yani hangi şartlarda daha iyi bir şekilde bırakmış onu ben pek anlayamadım tabii. O da büyük umutlarla geldi. Hani camiayı kenetlemeye çalıştı, sivri söylemlerden kaçındı, kendisinden önceki başkanlarla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Yani daha birleştirici bir tutum sergiledi. Fakat onun da en büyük hatası futbol takımının devre arası transferlerinde biliyorsun işte 3 tane forvet getirip gönderip yani yerine forvet getirememesi oldu. Yani o çok büyük bir hata oldu. Nasıl oldu hala anlayamadım. Yani sadece 18 yaşında bir çocuğu aldılar. Ona da çok büyük bir bonservis parası ödeyerek, Siddiki Şerif'i. Ama yanına primer bir golcü, bir oyun değiştirici koyamadılar. Onu koysalar da bugün çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani düşünsene, Fenerbahçe iyi bir forvet getirmiş. Mesela Ademola Lukman çok yakındı Fenerbahçe'ye hakikaten. Bunu kulüp içinden de biliyoruz. Zaten sonra gittiği Atletico Madrid'de de neler yaptığını herkes gördü. Eğer öyle bir oyuncu alabilseydik ya da o oyuncuyu alabilseydik, Fenerbahçe şampiyon olsaydı bugün çok çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Tabii bazı şeyler başarıya endeksli. Bekleyip göreceğiz. Yerli adam mı, teknik adam mı yoksa yabancı teknik adam mı diye sorduğun zaman, o zaman benim sana soracağım şu olur direkt olarak. Hani alternatifler neler? Hani bir tarafta Jürgen Klopp var, öbür tarafta bir yerli teknik direktör mü var? Yoksa bir tarafta hani çok iyi tanımadığımız biri mi var? Hani alternatiflere göre bunun cevabı farklı olacaktır. Ama bana sorarsan camiaya yakın bir isim olan bizim daha önce de teknik direktörlüğümüzü yapmış mesela Aykut Kocaman iyi bir alternatif olarak benim gözüme çarpıyor. Kulübü gayet iyi bilen, disiplinli, kendi sistemini takıma oturtmaya çalışan, biliyorsun 2012-2013 senesinde Fenerbahçe işte UEFA Kupası'nda yarı finallere kadar taşımış ki biliyorsun ilk maçı 1-0 kazanmıştık Kadıköy'de Egemen'in golüyle, bir tane de penaltı kaçırmıştık Christian Baroni. Deplasmanda da işte Gökhan Gönül'ün ağzının yüzünün patladığı bir maçta 3-1 yenilmiştik. Öyle eğlenmiştik. Yani Benfica'da bizi elerken açıkçası ecel telleri dökmüştü. Böyle takımlar oluşturdu Aykut Kocaman. Gene camiada çoğu insanın kanaati olan bir şey. Yani 2014 senesi şampiyonluğu Ersun Yanal hocamızla gelmiştir ama hani o takımın iskeletini de kuran Aykut Kocaman hocadır. Tabii daha farklı bir anlayışla Ersun Yanal takımı oynasa da, yani gegenpress dediğimiz olayla topun çok çabuk kapılması vesaire falan filan, hızlı bir oyun, taraftarı mutlu eden bir oyun Ersun Yanal hocayla gelmişti. Ama 2014 şampiyonluğunda da mesela Aykut Hoca'nın aslında takım iskeleti olarak büyük emekleri vardır. Bütün bunlara baktığınız zaman hani çok çok top bir isim olmadığı sürece yurt dışından, ne bileyim örnek olarak söylüyorum, uyduruyorum sadece, mesela Jürgen Klopp gibi bir isim olmadığı sürece Aykut Kocaman çok iyi bir alternatif olarak açıkçası gözü çarpıyor sevgili Emre. Bu benim düşüncem tabii.
1: Profesör Doktor Sayın Yusuf Ersin hocamla bir araya geldik. Fenerbahçe Beko seriyi 2-0 yaptı.
0: Evet, şimdi biliyorsun seninle son konuşmamız bayram öncesi Perşembe günüydü. Sonra bayramda program yapmadı senin ekibin. Dolayısıyla ben bayramdan önceki Perşembe günü hemen ertesi gün Final Four başlıyordu Atina'da. Ben orada sana şey dedim, cuma günkü maçı kazanan kupayı alır demiştim hatırlarsan. Hocam emin misiniz bu kadar? Karşıda bir Real Madrid var, Valencia var demiştiniz siz de yanlış hatırlamıyorsam. Cuma günü Olympiakos bizi yendi ve ondan sonra da kupayı aldı. Tabii orada hakikaten inanılmaz bir şey oldu o cuma günkü maçta. Sanki bizim oyuncuların ellerine bir ayarsızlık gelmiş gibi inanılmaz boş şutlar bulmamıza rağmen Olympiakos karşısında çok düşük bir yüzdeyle oynadık. Yani ben hayatımda Fenerbahçe basketbol takımının böyle oynadığı bir maç hatırlamıyorum. Bu kadar düşük yüzdeyle oynayıp hani çeyrek başlarında inanılmaz farklar yediği, yani 7 dakika falan maç başlıyor Fenerbahçe sayı atamıyor 7 dakika boyunca. Ben hiç böyle bir maç hatırlamıyorum. Böyle bir şanssız gündü yani. Bazen hani çok şanssız bir günün olur ya, o güne denk geldi diye düşünüyorum. Ama Efes maçlarına baktığımız zaman iki maçı da kendi sahamızda oynadık. İkisinde de gene çok büyük farklarla geriye düştük. Yani ilk maçta galiba 18 sayıya kadar çıkan bir fark vardı. Dünkü maçta 13 sayıya kadar çıkan bir fark vardı. Fakat oradan takım bir şekilde geri dönmeyi becerdi taraftar desteğiyle de birlikte. Ama niye böyle bir oyun oluyor Fenerbahçe'de onu da anlamıyorum. Herhalde bu problemi çözecek olan da koçumuz. Çok iyi bir koçumuz var. O çözecek herhalde bu problemi. Yani niye Fenerbahçe maçlarda, son maçlarda bu kadar büyük farklarla geriye düşüp sonra inanılmaz bir eforla maç kazanmak zorunda kalıyor? Yani daha dünkü maça bakıyorsun, Fenerbahçe kendi sahasında topu kaybediyor, içeriye giriliyor, şut çekiliyor, Tucker blokluyor, tekrar karşı takıma gidiyor, topu alıyor boş pozisyonda çünkü faul yapma şansı yok o sırada.

0: Hakkı dolmuş Fenerbahçe'nin. Boş bırakılan oyuncu pota dibinden topu kaçırıyor da maçı öyle kazanıyoruz. Yani çok ilginç iki tane maç oynadı Fenerbahçe Efes'e karşı. Şimdi bakalım üçüncü maçı göreceğiz. Ama belli bir konsantrasyon bozukluğu var gibi duruyor takımda. Buna koçun müdahale etmesi lazım sevgili Emre'ciğim.
1: Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla birlikteyiz. Hocam son olarak Dünya Kupası'ndan ne bekliyoruz?
0: Dünya Kupası'ndan iyi şeyler bekliyorum. Yani bazıları şey diyorlar işte zor gruba düştük falan diyorlar. Zor gruba düşmedik. Yani ortalama bir gruba düştük diyelim. Zor grup değil bu bizim için. Yani Avustralya var. Paraguay var. Değil mi? Bir de Amerika Birleşik Devletleri var. Evet, yani orada en tehlikeli takım Amerika Birleşik Devletleri. Neden dersiniz? Bir kere bizim sürekli temasta olduğumuz, futbol düzeyini takip ettiğimiz bir takım değil. Ve Amerika'da biliyorsun esas sevilen oyun rugby ve basketboldur. Yani Amerikalılar futbol bile demezler, soccer derler biliyorsun. Yani ama son yıllarda Amerika'da yani son 20-30 yılda inanılmaz bir ilgi artışı var futbola karşı. Gelişiyorlar çok hızlı. Orada büyük ihtimalle en zor maçımızı Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız diye düşünüyorum ben sevgili Emre.
1: Sevgili hocam Profesör Doktor Yusuf Erzin'le birlikte olduk. Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir durum?
0: Yok. Haftaya görüşürüz inşallah diyelim. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Hocam kolaylıklar dilerim. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Ve reklama gidiyoruz. Çok değerli bilgilerin ardından.
2: Yani şu olsun diye.
1: Evet, burada ben de hocamı dinlerken diğer taraftan da bu fon sistemini çözmeye çalışıyordum. O yüzden birazcık da geciktim.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor. Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam bitti.

0: Ve Türkiye'de de Nişantaşı Üniversitesi'nin çok değerli öğretim görevlisi. Efendim hoş geldiniz, saygıdeğer hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Emre'ciğim. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler diliyorum size.
0: Sağ olun, saygıdeğer hocam. Hocam şimdi spor bilimlerinde sıcaklık birimleri, keza yine spor bilimleri içerisinde mentörlük kavramları, spor bilimleri içerisinde ülke değiştirme gibi kavramlar ele alınır ve sporcu buna göre analiz ve sistemin içerisine dahil edilir. Milli takım Amerika gibi çok uzak bir kıtaya gitti. Yaklaşık 12 saat yolculuk yaptı. Şimdi çok sıcak bir atmosferde Miami'de, buradan Vancouver'a yaklaşık 6 ila 8 derecelik farkı olan bir yere gidecek ve sonra tekrar dönecek falan derken, bu nasıl etkiler fizyolojilerine futbolcuların?
1: Emreciğim, yani sporda oldukça önemli bir durum. Yani sporcuların alışmış oldukları bir ortamdan çıkıp başka bir farklı ortamda egzersiz ya da spor yapmaları tabii alışılmışın dışında bir durum. Çocukları belki başlangıçta uyum sağlayana kadar ki zamana kadar biraz zorlayacaktır. Ama sanırım biraz erken gitmiş olmaları bunlar için bir dezavantaj değil, avantaj olarak kullanılabilir. Eğer hocamız ki bunu düşünmüştür, oradaki iklime, havaya, ısıya uyum sağlayabilecek kadar bir zaman ayırdıysa çocuklara ve orada spor ya da antrenman ya da egzersiz yapma imkanını bulabiliyorsa, sanırım çok büyük bir değişiklik olmayacaktır ama kuşkusuz sporcuları başlangıçta etkileyecektir.
0: Peki, bizim Dünya Kupası'na götürdüğümüz oyuncular dikkate alındığında mentalimiz, fizyolojimiz, oyun biçimlenmemiz, Montella'nın oyuna hükmü nasıl yorumlarsınız ve neler beklersiniz 2026 Dünya Kupası'ndan Türkiye adına?
1: Şimdi bu konuda aslında bu konu ile ilgili bütün arkadaşların yorumları, görüşleri, farklı farklı bakış açılarını izlemeye çalıştım. Yani kimisi Montella'yı eleştirdi, kimisi işte şu sporcu yerine bu gitseydi daha iyi olurdu gibisinden. Buna bizim karar vermemiz mümkün değildir. Takımın kaptanı Montella. Yani Montella seçmiş olduğu ekiple, ki daha önce bu ekiple, hemen hemen bu ekiple bu düzeye kadar geldi ve başarılı bir çizgi çizdi. Bunu yatsımak, buna hayır demek bana göre yanlış olur. Montella, ne derseniz deyin, bugün Türkiye'de milli takımı çalıştıran bir antrenör ve kararları belki de federasyonla birlikte veren bir kişi ama seçtiği kişiler, aldığı kararların arkasında durmamız gerekir diye düşünüyorum. Ha, başarılı olur mu olmaz mı bu konu, biliyorsunuz yani epey seneden sonra bir dünya şampiyonasına katılmamız sevindirici bir durum ama umarım ilk elemelerden sonraki devam ederek, yani tabii herkesin umudu, isteği ve arzusu Türkiye'nin orada iyi bir derece yapıp gelmesi, hatta şampiyon olmasını düşünen arkadaşlarımız da oldu. Bu futbol sporu biliyorsunuz, yani şimdiden karar verebilmemiz mümkün değil. Futbol her zaman 90 dakika oynanan bir oyundur ve 90 dakika bitmeden önce de şunu yapacağız, bunu yapacağız dememiz bana göre biraz ütopya olur, yani hikaye olur. Buna dikkat etmemiz gerekir. Çocukların psikolojik durumları ile ilgili söyleyebilecek bir şeyim yok. Bir milli takıma seçilmiş olan kişilerin, atletlerin, sporcuların bu bilinç altında yapabilecekleri en güzel şeyi yapacaklarına inanıyorum ben de. Umarım sonuç bizim istediğimiz şekilde başarılı bir sonuç olur. Yani birinci, ikinci, üçüncü dememin anlamı zaten yok. Çünkü demin söylemiş olduğum gibi futbol 90 dakikadır ve o 90 dakikayı en iyi şekilde kullanmanız gerekir Emreciğim.
0: Profesör Doktor Seyhan Asırcı ile birlikteyiz. Koblenz Üniversitesi Almanya'dan. Hocam 48 takımla Dünya Kupası'nın oynanmasını nasıl yorumlarsınız? Ve 3 ülke sizce abesle iştigal bir durum yok mu? Yani Meksika'dan ta Kanada'ya gidecekler. Yaklaşık 6000 kilometrelik mesafeler var.
1: Ya Emre'cim, ilk defa 48 takımla oynanan bir turnuva olacak, tabii bunu biliyoruz. Ancak futbol inanın biraz da ticarete döndü, 6000 kilometre arada bir gidip gelmenin bir anlamı var mı size göre? Zaten epey yol almış olan insanları bir daha bu kadar bir yorgunluk içerisine sokmanız takım için ne kazandırır ne kaybettirir, bunu iyice düşünmek gerekir. O takımın fizyolojiyle yani sağlığıyla, sağlık konularıyla ilgilenen mutlaka doktorumuz yanlarındadır. Onların bu konuda sporculara büyük bir destek vereceğini umuyor ve tahmin ediyorum ben de. Ama dediğim gibi futbol artık bir ticarettir. Yani para ile uğraşan bir spor dalıdır, profesyoneldir. Bu kadar uzun mesafelere gidip bir turnuvaya katılmak bana göre doğru değildir.
0: Peki, dilerseniz biraz da Türkiye'deki başkanlık seçimine gidelim. Kimse evet. Proje açıklamıyor. Herkes futbolcu açıklıyor. Biz projelerin ülkesi hiçbir zaman olamadık zaten. Futbolda evet. Sportif anlamda söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın hemen. Bizim
1: Tabii.
0: Projelerin ülkesi çok olma noktasında hep eksikliklerimiz oldu, özellikle kulüp bazında. Neden böyle? Siz yurt dışından bakan bir isim olarak daha iyi görürsünüz, biz içinden göremeyiz. Almanya'dan baktığınızda projelerin çok gerisinde, genelde isimler üzerinde döngülenen bir felsefedeyiz.
1: Yani ülkemizdeki futbol sporunun kaderi bu sanırım Emre'ciğim. Yani çok üzüntü verici bir şey. Siz neden futbolcu ya da iyi bir futbolcuyu alıp getirmeyle ilgileniyorsunuz ki? Proje yapın. Demin, hatta daha önceki günlerde de aynı şeyi konuştuk. Altyapısını daha çok geliştirebilecek nitelikte olan başkanlık var mıdır? Yani bunlar galiba seyircilerimiz de, taraftarlarımız da ya da dernek üyelerimiz de hep böyle ünlü isimler adı altındaki insanlara eğilmişler. Oysa bir kulübün altyapısı bana göre çok daha önemlidir. Keşke adayların altyapıda neler yapabileceklerini açıklayan projelerini dinleyebilseydik. Bu daha yararlı olurdu. Çünkü Almanya'da da buradaki Bundesliga dediğimiz, yani Süper Lig'deki takımların başkanlarının zaten isimlerini bilmezsiniz, duymazsınız. Ama projeleri müthiştir, yani her zaman ileriye yönelik ve altyapıdan bir sürü sporcu yetiştiren kulüplerin olduğunu görebiliriz. Hatta bunların içerisinde bir sürü Türk sporcuların, futbolcuların olduğunu siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. Bugün milli takımı oluşturan takımın içerisinde yer alan arkadaşlarımızın çoğu yurt dışında yetişmiş ve iyi bir eğitimden geçmiş olan kişilerdir. Bunlar nasıl geçtiler? İşte buradaki projelerin, sağlıklı yürüyen projelerin içerisinden çıkan çocuklardı.
0: Peki şunu merak ediyorum. Almanya'dan futbol ekolü almış isimler var. İşte Kenan mesela bunlardan biri. Hatta evet. Yani birçok oyuncu var. Hatta Kenan'la zannediyorum Aras'ın aynı anda mı resimleri var yan yana. Yanlışsam düzeltir beni dinleyenler. Böyle bir şey gördüm. Şimdi evet. Biz bu ekolü 85 milyona veremezken 6 milyon ya da 5 milyon Avrupa'da evet. çalışan kıymetli Türk vatandaşlarının evlatları dünya futbol evet. sahnesinde kendilerine boy gösterme şansı veriyorlar. Burada evet. modern futbolda fiziksel dayanıklılık, yüksek tempo ve özellikle felsefe küçüklükten mi veriliyor, yoksa bu kazanımlar sonradan elde edilebiliyor mu?
1: Sonradan kazanılabilir, tabii ki kuşkusuz kazanılabilir, ama Siz hani bir atasözümüz var Emre'cim, yani ağaç yaşken eğilir. Siz eğer doğru bir zamanlama içerisinde doğru bir seçim yapmışsanız, bunu doğru bir şekilde eğitebiliyorsanız istediğiniz sonucu alabilirsiniz.

Burada insanlar mesela zeka durumu, siz demin bahsettiniz, sadece fiziksel yapı değil, kişilerin zeka durumları da, düzeyleri de burada çok önemli rol oynar.

0: farklı zeka durumu var. Siz bu bedensel ve kinestetik zekaya sahip olan, üst düzeyde sahip olan insanları rahatlıkla eğitebilir ve istediğiniz düzeye ulaştırabiliyorsunuz. Avrupa'da ya Almanya'da içinde bulunduğum için söylüyorum. İşte bu çocukların bu zekaları göz önüne alınarak en üst düzeye çıkabilecekleri düşünülüyor ve sahiden çıkabiliyorlar. Bu Türk, Alman, Fransız ya da başka bir ırkın insanı ayrımı olmaksızın herkes için geçerli olan bir durumdur. Bizim işte eksikliğimiz bu. Bizim üstünde çok çok konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de küçük yaşlardan itibaren bunların saptanarak en iyi eğitimden geçirilerek tabii elinizde yeterli düzeyde gelişmiş antrenörünüz varsa bunu yapabilirsiniz ama yoksa bunu yapma şansınız yine kaybolur. Çünkü o çocuk, o bedensel kinestetik zekaya sahip olan çocuklar ortadan kaybolup gidebilirler. Bunun bir de psikolojik durumu var tabii kuşkusuz. Bu da göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum Emreciğim.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Türk sporcuları ve futbolcuların yapmaması gereken 3 şey nedir mesela? En kritik 3 şey. Dünya Kupası'nda bunlar yapılmamalı dediğiniz, bilimsel verilerle ortaya koyabileceğiniz ne var?
0: Bence ilk birincisi kendinize olan güveninizden hiçbir zaman için vazgeçmeyin. Yani yapabileceğinizin en güzelini yapmaya çalışın iki. Ve ekip içerisindeki bütünlüğünüzü hiç bozmadan en iyi şekilde neşe alarak yapın yaptığınız işi. Benim söyleyebileceğim konulardan biri bu. Çünkü siz elit sporcu olduğunuz belli ki sizi milli takıma seçmişler. Siz de bunu daha da geliştirebilecek, bunu daha çok besleyebilecek bazı sosyal ve psikolojik durumları birbirinizi zarar vermeden etkilemeniz gerekir diye düşünüyorum. Yani yapmamız tabii bu konuda mutlaka sizin de bir düşünceniz var. Ben de onu öğrenmek isterim doğrusunu isterseniz. Tekrar ediyorum. Bir, yapabileceğiniz en iyi şeyi yapmaya çalışın. İki, arkadaşlarınız arasındaki iletişim ve ilişkiyi sağlıklı bir şekilde yürütün. Çünkü takım iklimi, takım birlikteliği çok önemli futbolda biliyorsunuz. Eğer arkadaşınız zamanında ve tam anında vermediği bir pasla atamayacağınız bir gol sizi bir sürü şampiyonluklardan yok edebilir. Bu bağlamda benim söyleyeceklerim bunlar Emreciğim.
1: Burada aynı fikirdeyiz çünkü dün Trendyol'un bir etkinliği vardı. 2002 Dünya Kupası'na katılan 3 futbolcuyu bir araya getirdiler. İlhan Mansız, Ümit Davala orada görüşlerini açıkladı. Çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Orada da aynı şeyin altını çizdiler. Yani orada da söyledikleri ana tema birlik olmak, beraber olmak, takım ruhunu yansıtmak. Hatta işte hatırlarsınız siz çok iyi. 2002'de biz kafalar böyle son Mohikan gibi kazıttılar falan, böyle farklı hava
0: Tabii
1: oluşturdular.
0: tabii tabii. Bu takım iklimini, birlikteliğini daha da arttırır aslında bu tür etkinlikler.
1: Ya bu tip turnuvalarda zannediyorum en önemli şey takım iklimi.
0: Kesinlikle. Yani doğru her zaman doğrudur. Yani benim başka bir şey söylememin zaten anlamı yok. Ben İlhan Mansız'ı da dinlemedim ayrıca. Ama spor psikolojisinde kaçınılmaz en önemli faktörlerden bazıları bunlar. Bunları sağlayabilirsek sonuç ne olursa olsun hiç önemli değil. Bu bir oyundur, spordur. Ama tabii ki en sona kadar gidebilmenin yollarını aramamız gerekir. O da takım birliğiyle birlikte yakından ilişkisi olan bir durumdur.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Koblenz'e
0: ederim.
1: kucak dolu sevgiler Almanya'ya. Bir tanesiniz, bize zaman ayırdınız, destek verdiniz.
0: Estağfurullah Emre'ciğim. İyi yayınlar diliyorum. Ülkeme selamlar iletmek istiyorum. Saygıyla kalın.
1: Çok sağ olun efendim. Çok nazik, çok değerli bir isim. Profesör Doktor Seyhan Asırcı, Koblenz Üniversitesi'nden bizlerleydi. Reklam vakti.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam bitti.
2: Reklam bitti ve hattımıza süper bir isim geldi. Doktor öğretim görevlisi, gazeteci, yazar, aynı zamanda bir akademisyen sevgili Taner Karaman. Taner, günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın hocam, selamlar, saygılar tüm Türkiye'ye, sizlere sevgiler.
2: Çok teşekkürler. Taner, 6 Haziran Cumartesi'yi 7 Haziran Pazar gününe bağlayan gece yarısı Türkiye saatiyle 01'de ATV'den de naklen yayınlanacak bir Venezuela maçı var. Bu son provamız olacak. Montella'nın Venezuela maçına nasıl bir görüntüyle çıkmasını bekliyorsun?
3: İdeal kadroyla çıkacağız, ideal oyunla çıkacağız. Makedonya maçına göre bambaşka bir stratejiyle çıkacağız. Nedir bu? Makedonya karşılaşması. Zaten birçok oyuncumuzun kadroda bile olmadığı, yedek oturması muhtemel birçok oyuncumuzun da maç performansı kazansın ama bunu kazanırken de aman sakatlanmayalım diye oynadığımız bir karşılaşmaydı. Tabii oyun içerisindeki aksiyonlar vesaire bunlar farklı bir değerlendirme ama stratejik olarak biraz daha maç performansı kazanılsın gitmeden önce bu bir yapılsın maçıydı ama Venezuela karşılaşması iklime, aynı zamanda saat dilimine, oyuncuların da ilk 11 seviyesindeki oyuncuların da oyuna bir otlu atmosferde alışması için bir fırsat karşılaşması. O yüzden Montella Hoca kupanın ilk maçındaki stratejisini büyük ölçüde nasıl uygulayacaksa burada da benzer bir strateji uygulayacak kanısındayım. Ve bunu yaparken de elbette hedefimiz yine galibiyet olmayacaktır. Yani galibiyet için çıkalım, eğer bu hırsla, bu azimle oynamaya çalışırsak bizim için sakatlıkları sebebiyet verebilir. Biz sadece oyuncularımızın biraz daha alışması için, atmosfere, zaman dilimine alışması için bu müsabakayı gerçekleştiriyor olacağız. Ve ATV'den de dediğiniz gibi nakden yayınlanacak. Çok önemli bir karşılaşma çünkü Dünya Kupası öncesinde oynanacak ve Amerika'da oynanacak, yani o bölgede oynanacak bir karşılaşmadan bahsediyoruz ve gece 1'de olması da artık yavaş yavaş bizleri de gece saat dilimine doğru kaymanız gerekiyor mesajı veriyor bizler için.
2: Evet, bir de cumartesiyi pazara bağlayan gece, yani gece 3'te de yatsanız ertesi gün 12'deye kadar uyursunuz eğer çalışmazsınız. Peki sence forvetli bir oyundan mı bahsetmek mümkün olacak yoksa forvetsiz bir oyundan mı? Bu birinci sorum. İkinci sorum da dörtlü bir savunma anlayışı mı yoksa Makedonya maçında zaman zaman beşliye döndük böyle bir felsefe mi? Mesela Meri Abdülkerim Çağlar üçgenini oluşturan bir stoper attı mı mesela? Olur mu öyle?
3: Ya ben santiforsuz oyun diye adlandırmayayım ama ileri uçta bir ismin olmayacağını düşünüyorum. Yani yine 6 tane orta saha oyuncusuna benzer bir yapılanma sıratısına baktığımız zaman aslında yan yana dizilmiş 6 oyuncunun olduğu bir mantıkta toplu hücum yapan ve toplu savunma yapan bir milli takım göreceğimizi düşünüyorum. Bu oyunda gerçekten de Montella Hoca bir dönem çok eleştiriliyordu, hatırlarsınız. Yani santiforsuz oyun mu oynanır, santiforsuz oyun mu olur? Montella Hoca dedi ki ya, bu santiforsuz oyun değil ki, aksine daha fazla adamla hücuma çıkmak oyunu. Şimdi ne yapıyor Montella Hoca? Defans çizgisiyle, yani defansın başladığı noktayla hücumun başladığı nokta arasındaki takım boyunu kısaltmaya çalışıyor. Ve burada şu avantajı elde ediyor. Toplu halde hücum yapabiliyor, toplu halde savunma yapabiliyor. Ve bunu yaparken kuvvetli devamlılığı da sağlamak adına çok önemli fırsatı oluyor. Çünkü ileri önce bir adam koyduğu zaman, daha ileriye bir adam koyduğu zaman takımın boyu uzuyor. Ve bu da geri dönüşlerde özellikle çok ciddi efor kaybına da sebebiyet verebiliyor. Ve milli takımımız buna alıştı artık. Ben açıkçası santiforsuz gibi gözüken çok adamla hücum yaptığımız ama aynı zamanda da çok adamla savunma yaptığımız bir oyun bekliyorum. Geride de benzer bir şey var. Yani biz geride sahaya üçlü gibi dizilebiliriz. Dörtlü olabilir, 4-6-0 gibi bir mantıklı olabiliriz. Ama finalinde o öndeki altılı oyuncuyu Montella Hoca öyle bir koordine ediyor ki 6'sı birden hücumda bir bakıyorsunuz, 6'sı birden neredeyse ileri gelmiş ceza sahasına yakın bir bölgede rakibe karşı müdafaa gerçekleştiriyor. O yüzden muhtemelen biz 4-6-0 gibi mantıkla Venezuela karşılaşmasında sahada oluruz.
2: Arda Güler için bir parantez açsam, dünya zanesine çıkacak Real Madrid'in yıldızı ve Kenan Yıldız, bu iki oyuncu dünya listelerinde şu anda zirvede yer alıyorlar ve bu iki oyuncu için neler söylersin, katlarlar mı fiyatlarını?
3: Yani muhtemelen, çünkü milli takımımızın gideceği yerle alakalı beklenti çok yukarılar ve bunu yapması için de tabii Arda'nın, Kenan'ın performansları çok önemli olacak. Ve bugün Arda da Kenan da öyle bir ekipte oynuyorlar ki kadroda. Gerçekten de onları çok net bir şekilde besleyebilen, onların oyun zekasına yetişebilen bir ekiple birlikte sahada olacaklar. Buna kulübe de dahil olmak üzere. O yüzden Arda'nın da Kenan'ın da burada milli takımda oynarken kendi takımlarından geri kalır bir oyuncu performansında olmayacakları kanısında. Ve çevresindeki oyuncular da bu konuda gerekli asisti yapacaklar kendilerine. Değer artışı mutlaka alacaktır hocam. Yani bu sahneye çıkmak bile başlı başına değeri arttırıyor zaten. Ha, bundan sonraki kariyerleri nereye gider? Onu görmek lazım. Yani Arda'nın Real Madrid'den ayrılma niyeti olduğunu da düşünmüyorum. Ama mutlaka radara girmiştir ki Arda zaten radarda olan bir oyuncu. Arda'nın radarı sadece Dünya Kupası öncesinde de vardı. Sonrasında gerek kalmadan. Ama fiyatlar elbette çok yükselecektir. Çünkü artık Dünya Kupası'nda oynayan genç oyuncu statüsüne girmiş oluyorsunuz.
2: Peki Türkiye'ye dönelim. Başkanlık seçimi. Az önce dedim ki başkanlar genelde teknik adamlar ve futbolcular üzerinden projeyi sanki biraz ikinci plana bırakmışlar dedim. Bir değerli dostum Zafer Uğurlu diyor ki Aziz Yıldırım futbolcu değil, proje açıklıyor. Gazeteciler sürekli futbolcu ve teknik direktör soruyorlar diyor. Buna katılır mısın ve seçimi nasıl yorumluyorsun?
3: O zaman şunu yapacak Sayın Başkan Aziz Yıldırım da bir katalog açıklayacak. Bir lansman yaptığı zaman, ki yaptı da, çıkacak diyecek ki şu proje, bu proje, şu proje.
2: Öyle bir katalog yoktu diye hatırlıyorum. Yanılıyorsam.
3: Orada da bir yok. Öyle bir proje kataloğu şu ana kadar benim önüme gelmedi. Şimdi bu şekilde demek ki basın mensubu transferi sorar. Ama basın mensubu transferi sorduğunda da Aziz Yıldırım deneyimindeki bir başkan adayı da o soruya nasıl cevap vermek istediği gerektiğini zaten biliyor. Ama transferden gitmenin reytingi ve transferden gitmenin kamuoyundaki görünür olmasına verdiği etkiyle birlikte bir tarafta örnek veriyorum Luis'ler konuşulurken Hakan Safi tarafında siz transfersiz bir gündem oluşturduğunuzda gazete manşetlerinde tabii birinci sırada olamıyorsunuz. Biraz iletişim stratejisi arası açısından da buna ihtiyaç olduğu düşünülüyor gibi gözüküyor. Ama bunu yaparken bir taraftan da projelere önem vermezseniz ben kongrede bazı oyların eksileceği kanısındayım. Mesela Hakan Safi yönetimi neredeyse sıfır noktasında bu konuda. Tamamen transfer odaklı gidiyorlar. Yani bakış açısına benzer bir bakış açısıyla para var alıyoruz mantığıyla ilerleyen bir süreç var orada. Bence bazı kongre üyeleri de bu duruma doymuş durumda. Bu yüzden de Safi yönetiminin de kalan birkaç günde artık bir an önce daha böyle Fenerbahçe'de herkesi şaşırtacak bir seçim gündemini oluşturması lazım. Şunu söyleyeyim tek, ben daha önce bir kanal yayınımda da şöyle ifade etmiştim. Şu anda Fenerbahçe rakibi Galatasaray. Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş ve Trabzonspor. Fenerbahçe'nin rakiplerine, taraftarlarına kamuoyu yoklaması yaptığın zaman hocam kimse kaygılı değil ki. Yani iki başkan adayının konuşmaları, söylemleri, transfer ifadeleri hiç kaygılanmıyor iki rakibine. O zaman bunu düşünmek gerekiyor. Yani bir takım rakibinizden bir takım isimler ya şu isim gelirse bittik biz demiyorsa orada bir problem var demektir. Bugün gidip Galatasaray Kongresi'nde oy toplamaya kalksak, bakın Galatasaray Kongresi'nde gitse, Galatasaray Lisesi'nde yapılsa seçim, mesela ciddi oy alabilecek başkan adayları var. Yani gerçekten de futbol normlarına göre projeler, transferler, sportif akıllar, teknik direktörler, bununla süreci yönetmiş bir başkan adayıyla mevcutları Galatasaray Lisesi'nde, Galatasaray Kongre üyelerinde oylatsak mevcut adaylar %80 oy alabilir başkanlık için. O kadar şu anda kaygılandırmıyorlar rakiplerini, endişe uyandırmıyorlar. Çünkü yol haritaları 1980'lerden gelen bir yol haritası. Bunu bir an önce güncellemeleri lazım. Yani bu kadar fazla geçmişten alışkanlıkların bugün konuşuluyor olması benim için bir hayal kırıklığıdır. Kalan günlerde ya da kongre seçim gündeminde son dakika bir sürpriz görür müyüz? Göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü iki aday da artık bunun bir farkına varmış olması lazım.
2: Hakan Safi Lewandowski dedi. Ardından Luis Suarez dedi. Dinleyicilerden Yunus Balyer'de Uruguaylı ünlü forvet Luis Suarez futbolcuları ısırıyor diye yazmış. O Luis Suarez değil ama yani Hakan Safi'nin açıkladığı Luis Suarez'ler karıştırmış Yunus Balyer.
3: Sporting'deki Luis Suarez.
2: Evet, Kolombiyalı bu arkadaş. Evet, ne diyorsunuz açıklanan isimlere?
3: Yani Luis için 2030'a kadar kontratı var. 22,5 milyon euro civarında bir rakama transfer edilmişti ve daha bir sene önce transfer edildi. O yüzden Sporting bu konuda herhalde Hakan Safi yönetiminden talep ettiği rakam 50 milyon euronun üstündedir diye düşünüyorum. O yüzden de biraz kaygılıyım. Çünkü bu kadar özellikle bu tarz Sporting gibi takımların elinizde düştüğünüz zaman bunu çok iyi fırsata çeviren takımlar bunlar ve finansal yükümlülüğü biraz fazla olabilir.
2: Peki bu arada Avustralya La Güney Afrika maçını seyrettin mi bilmiyorum. İnanılmaz bir formaları var. Bayıldım formalarına. Onu söyleyeyim.
3: Evet. Yeşil. Yani ben de Güney Afrika'yı biraz merak ediyorum. 2010'daki Dünya Kupası'nda evlerinde oynadıkları Dünya Kupası'nda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardı hatırlarsınız. Hatta gruplardan çıkamayan ilk ev sahibi takım olmuşlardı. Sonrasında Afrika Kupası şampiyonlukları falan var ama kendi gruplarında yani A grubunda biraz görece zayıf halka durumundalar. O Güney Koreli grupta. İşte Güney Kore bir tarafta olacak. Diğer tarafta ekipler Çekya yine orada A grubunda. Güney Afrika orada olmaya çalışıyor. Bir taraftan Meksika'da ev sahibi. İşte kolay değil. Ama işte formalar vesaire bunlar çok dikkat çekiyor. Güney Afrika hatırlayalım. Vuvuzelasıyla çok bayağı Dünya Kupası'na damga vurmuştu 2010'da. Böyle bir trend yaratmışlardı. Sonrasında yasaklanmıştı bu vuvuzelalar. Merak ediyorum ben de kupada Güney Afrika'nın neler yapacağını.
2: Ben Avustralya'yı merak ediyorum. Aynı gruptayız zaten. 2024'ten evet. Beri sadece 3 maçta kalesinde birden fazla gol gördü. Biliyorsun Popovic hibrit bir sistem ortaya koyuyor ve bizim ilk maçımız. İlk maçlar da her zaman çok kritik maçlardır. Ben özellikle 2002 Dünya Kupası'nın ilk maçını hatırlıyorum. 2000 Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçını çok iyi hatırlıyorum. İtalya'ya nasıl talihsiz yenilmiştik ahında falan böyle. 96'yı evet. Hatırlıyorum mesela İngiltere'de. Tüm bunlara baktığımızda zannediyorum bizim en kritik maçlardan biri olacak Avustralya maçı.
3: Tabii motivasyon açısından da kıymetli. Yani ilk maça çok böyle sükse eden çok güzel bir şekilde oyunla girdiğimiz zaman ve skoru alırsak eğer bu sonraki maçlarda bizi daha da ateşleyebilir. Zaten bu grup aşamasında bir yenilginin çok ağır faturaları var ama bu sene biraz daha farklı olduğunu bu turnuvada birinci söyleyelim. Dinleyenlere de ifade edeyim. 12 grup var. İlk 2'den 24 takım ve aynı zamanda en iyi 12 üçüncüden en iyi 8 yukarıya gidecek. O yüzden toplamda 32 takım yukarıya gideceği için bizim için mağlubiyet gelse dahi son iki maç ya da bir beraberlik bir galibiyet falan böyle bizi 4 puan bile en iyi 3. arasına atabilir. Önemli olan galibiyeti farklı alabiliyor musunuz vesaire gibi durumlar var. Birazcık daha sakin olmamız gereken her an en iyi 3.'den de gidebileceğiz ama ben direkt olarak liderlikten gideceğimiz kanısındayım. Yani bizi muhtemelen orada liderlik ya ikincilik de olabilir ama bir şekilde biz o kapıyı açarız gibi gözüküyor bu turnuvada.
2: Sevgili Taner Karaman, doktor öğretim görevlisi, birlikteyiz, gazeteci, yazar üstadımız. Beşiktaş hala teknik direktörünü bulamadı. İtalyano ismi öne çıkıyor. Bu konudaki fikrin nedir? Ve Serdar Adalı eleştiri oklarının artık ana hedefinde.
3: Evet, Trabzonspor transferlerini bitiriyor. Dün de açıkladı. Yeni isimler açıklıyor. Ve hala da siz teknik direktörünüzü dahi belirleyemediniz. Kim girecek belli değil. Kim gelecek belli değil. Teknik direktörünüz belli değil. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin başkanı belli değil. Hocası belli değil. Sportif aklı belli değil. Ve Trabzonspor yol alıyor. Galatasaray yol alıyor. Geç kalıyor Beşiktaş'ta Fenerbahçe.
2: Bu arada Galatasaray Can Uzun'a teklif götürmüş. Onu da hemen belirtelim.
3: Evet, yani zor bir transfer. Oradan da söyleyeyim. Can Uzun'un Frankfurt performansı gayet güzeldi. Muhtemelen Frankfurt bir sene sonra Can'ı Bayern Münih'e falan satabilir. O yüzden Frankfurt'tan değil, onu Nürnberg'den almanız gerekiyordu. Yani bir sene önce, iki sene önce 18 yaşına bastığında Nürnberg altyapısındayken A takımına çıktığında verecektiniz parayı, Nürnberg'den alacaktınız. Frankfurt'tan önce onu görecektiniz. Şimdi artık biraz çok geç bence Can Uzun'u alma konusunda. İtalyan'ın konusundaki soru işaretim şudur. 1993'te futbol oynamaya başlıyor. Sene 2026. Bir kez olsun İtalyan takımları dışında bir takımda görev yapmadı. Ne oyuncu olarak ne teknik direktör olarak. Ve biz ilk kez İtalya dışına kendisini çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden de şüphem var, soru işaretim var. Bologna ile 8. sıraya geldi bu sezon. Müthiş bir başarı. Ama sürdürülebilir bir başarı mı kısmında soru işaretlerim var. Bu kadar fazla İtalya dışına çıkmayı hem oyuncuyken hem de teknik direktörken yapmayı denememiş olan bir isimde başka bir soru işaretimi bende barındırıyor. Önder Özen vardır bir matematiği diyorum. Bakalım onu da yolda göreceğiz.
2: Peki bu arada tabii bir başka mevzuda Galatasaray'da Osimhen açıklamaları, Icardi açıklamaları, transfer açıklamaları. Sanki takımlar biraz da erken açacaklar sezonu Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligleri elemeleri için. Bu konudaki fikrini de almak isterim.
3: Tabii orada da şöyle bir durum var. İfade etmiş olayım. Birincisi Osimhen konusunda Galatasaray şuna hazırlık yapıyor. Yani Osimhen gider mi'nin hazırlığını yapıyor. Yani Osimhen mutlaka takımda kalacak beklentisiyle şu günleri yaşamıyor Galatasaray yönetimi. Buradan dinleyenlere bunu söyleyeyim. Çünkü bir tarafta Chelsea'nin ilgisi var. Diğer tarafta Manchester United'in ilgisi var. PSG ile alakalı yine ilgiler var. O yüzden Galatasaray yönetimi her an Osimhen ben gidiyorum der B planını yapıyor. Kimse bunu yapmıyor demeyeyim. Icardi'nin de hala teklife dönmemesinin aslında temel sebebi de şu gibi gözüküyor. Osimhen gider mi acaba? Yani Osimhen giderse ben kontratı imzalayayım. Durumunda şu olan bir Icardi var. Yani her an... Evet, oyun bana dönerse şimdi gideceğim. Oyun da bir de bana dönerse şimdi Galatasaray'ın Icardi'ye yeniden teklifte bulunmasında temel sebebi bu aslına bakarsanız. Yani Osimhen her an gidebilir. Osimhen gitti, Icardi'yi de almadık. Bir anda santrforsuz kalmayalım düşüncesiyle Icardi'ye Galatasaray bir teklifte bulundu. O yüzden de Icardi'nin hala dönüş yapmamasının sebebi Osimhen'in durumunu da biraz tartıyor olmalarından kaynaklanıyor. Yani işin özünde önümüzdeki sezon Galatasaray'da biraz taşlar yerinden oynayabilir. Ama tabii bu işin finali de şöyle olacak. Eğer bir 150 milyon euro bandında teklif eden bir kulüp çıkarsa işi taşlar yerinden oynayacak Galatasaray'da.
2: Taner çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler herkese.
2: Doktor öğretim görevlisi Taner Karaman, gazeteci ara üstadımız bizlerleydi. Hızlı hızlı birkaç mesaj okuyayım. Günaydın Aykut Kocaman gelirse Fenerbahçe ancak dördüncü olur. Unutun demiş Sadık Eroğlu'ndan gelmiş mesaj. Günaydın abi, ben Fenerbahçe ya da başka takımlara dönüp aynı adamlar gelmesinden rahatsızım demiş bir değerli dostumuz Çağlar Gedik'ten gelmiş. Selam, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya Emre abi. Sizin yorumlarınız bizim için değerlidir. Sürekli sizleri keyifle dinlerim. Hakan Safi iki isim belirlediğini açıkladı ya da Aziz Yıldırım da açıklasın diyelim. Bu ismi açıklayan başkan adayı kaybederlerse yeniden açıkladıkları isimleri getirecekler mi? Kaybederse artık neyi getirecek? Hiçbir şeyi getiremeyecek. Başkan seçilemedim, seni alamıyorum diyecek. Ya da belki ben bununla anlaşmıştım, almak ister misin diye seçilen başkana da sorabilir. Ah Emre abi, profesör bile böyle konuşursan normal insan nasıl konuşsun, yazık, söke söke aldılar elimizden şampiyonluğu diyor lafın bittiği yer demiş. Ben Hüseyin Mecit, selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, hoş gelmişsin Emre abim, Allah işini gücünü rast getirsin demiş. 16 dakika uzattı hakem. Koskoca Aziz Bey'in Fenerbahçesi kendisiyim diyordu. Onursal efsane başkandı. Şimdi acaba Hakan Bey'e seçimi kaybetme ihtimali var mı demiş. Emre abi günaydın. İstanbul'dan Ramazan ben. Hocamız Denizli maçı hakkında elimizden aldılar şampiyonluğu diyor. 16 dakika maç uzarken Fenerbahçe önde miydi demiş. Sayın Yusuf Erzin hocamın açıklamaları. Devam edelim. Günaydın. Sizin ölçünüz mü diyenler ölçmüşler mi diyebilirsiniz. Yani işte ölçüler değişiyor ama ölçülmüş La Liga'da ve Arda Güler'in %0.1'lik açıyla ve mesafe olarak da 68.60 metreden atılmış bir şut. Bunu bana göndermiş sevgili Süleyman Bitmez. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Emre Bey günaydın. Bizim Mahmut abi işe gelmek bugün aklıma gelmiş. Ayhan Volkan'dan gelmiş. bir kahve fincanı gönderen var. Allah razı olsun, beraber içelim. Serkan Reçber. Ahmet Spor'a gitmiş. Başarısız olsa da işsiz kalmıyor. Hemen iş buluyor. Ahmet Spor'da başarılı olacağına inanıyorum. İyi yayınlar demiş. Yusuf hocam, Allah razı olsun, uyandırma servisine katılıyorlar. Lakin Denizli'de 16 dakika uzadı. Şampiyonumuz engellendi. Anlayamadım demiş bir değerli dostumuz. Kim? Derfin Yunus Tane'den gelmiş. Günaydın Emre Bey. Kolay gelsin. Bu Fenerbahçe taraftarlarının da herhalde Fenerbahçe'nin kuruluşunun 200. yılında 3 Temmuz süreci olmasaydı biz şöyle olacaktık, böyle olacaktık söylevleri devam edecek demiş bir değerli dostumuz. Emre Bey günaydın. Bizim Dünya Kupası kadromuz, benim Dünya Kupası kadrom demiş Mehmet Yıldırım. Kaleye Altay'ı koymuş. Zeki, Ferdi, Meri, Ozan, İsmail, Salih, Orkun, Hakan, Kenan ve Arda'dan oluşturmuş kadroyu. Yanlış olmuş. Kadroda bence Altay'ın yerine kalede Uğur olur. Uğurcan olur hatta. Savunmada da Zeki, Ferdi'yi yanlış yere koymuşsunuz. Ferdi diğer tarafta olur. Meri, Ozan yerine, orada Meri ile sanki Abdülkerim daha iyi olur gibi düşünüyorum. Ama Mehmet anladığım kadarıyla Fenerbahçeli. Ben bunu çok görüyorum. Genelde hoşlanmadıkları takımların üyelerini milli takımda görmeyi arzu etmiyorlar. Bu son dönemde maalesef çok var. Telefondaki konuğunuz sabahki Icardi'yi Fenerbahçe almalı değerlendirmesini sorabilir misiniz? Sorduk zaten. Devam edelim. Emre Bey, Güney Afrika formam 2010 Dünya Kupası'ndan siz bahsedince aklıma geldi demiş bana, Güney Afrika formasını atmış. Ben Güney Afrika formasından bahsetmedim. Ben Avustralya'nın formasını çok beğendim. Yeşil, turkuaza çalan bir, enteresan bir yeşil. Günaydın, grupta 3. olursak son 32'de Almanya, Fransa veya Portekiz gelir. Tabii onların da yeri önemli Burak, yani... Onlar pıt diye gelmiyor. Onlar bakalım ne yapacak. Hatırla, daha önceki Dünya Kupalarında Portekiz, Fransa, Almanya. Fransa inanılmaz zorluklar yaşadı daha önce. Devam edelim. Edis Feyzioğlu'ndan gelmiş. Nürnberg'den alsan Can Uzun'u oynatmazdın. Körelirdi demiş bir değerli dostum. Niye körelsin canım? Emre Bey günaydın. Bir ifadenize katılmıyorum. Serdar Adalı'ya artık eleştiri okları dönmesi yanlış olur. Baştan beri Serdar Adalı hatalıydı. Şundan da eminim ki 2026-2027 sezonda ilk dördün dördüncüsü Beşiktaş'tır demiş. Günaydın Emre abi. Cenab-ı Allah Bordo tişörtü giymemizi nasip etti. Çok şükür demiş. Bordo tişörtlü giymemizi, bunu anlamadım. Buranın ne olduğunu anlamadım efendim. Taner Karaman, doktor öğretim görevlisi, futbol profesörü. Acaba ne zaman Mario Icardi ile konuştu? Hocam, yani bilgileri almak, kulüplere yakın olmak. Adam gazeteci, yazar zaten. Her akşam hemen hemen A-Spor'a çıkıyor. Daha önce A-Spor'un yönetim kadrosunda yer alıyordu. Yani buraları ıskalıyoruz ve ezbere konuşuyoruz. Neyse. Hadi bir reklama gidelim.
1: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti.

0: Evet, katılın, anlatın, yorumlayın. Saati başladı. 212 alan kodu 273-10-10. Haydi 15 dakika boyunca telefonlarınızı alacağım. Günaydın. Osimhen eğer gitmek isterse gider. 75 milyonu aldı Galatasaray onu, oynamak istemediği için. 150 milyonmuş. Adama 80 milyon verirlerse, gitmek isterse gider demiş bir değerli dostumuz. İyi yayınlar. Galatasaray yönetiminde görev ayrımı yapıldı mı bilmiyorum. Henüz daha yapılmadı diye. Milli takım kalecisi aslında belki özel olmalıydı. Berke özel olmalıydı. Hayır, Berke'den daha başarılı hem Altay hem de sevgili Uğurcan var. Uğurcan Çakır şu anda çok formda. Beşiktaşlıyım demiş bir değerli dostumuz. Demin hani koyma işte, demek ki yanlış olmamış yani. Galatasaray'dan pek kimseyi almamış milli takım kadrosunu, onun için demiştim. Yanılmamışım. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Kolay gelsin sana Emre Bey. Afrikalılar Vuvuzela çalacaklar mı yine? Yeni transfer var mı acaba? Sevgiler, saygılar. Afrikalılar Vuvuzela çalarlar işte. Amerika normları, stat koşulları beraberinde neyi getirirse onunla devam edecekler. Ona göre hareket edecekler. Ha, çalarlar çalmazlar bilmiyorum ama şunu söylemekte fayda var. Yani Güney Afrika'dan gelen takımlara baktığımızda 2026'da enteresan bir Afrika çıkışı bekliyorum. Yani özellikle Güney Afrika'dan gelen Dünya Kupası'ndaki takımlardan acaba biri yarı final, final yolculuğunu bir şekilde bir yerlere taşır mı? Bu kocaman bir soru işareti herkeste. Ama bir sürpriz beklemiyor değilim. Efendim, 212 alan kodu 273-10-10. Eğer ararsanız sizle bağlantı kurar, değerlendirmeleri yaparız. Kimler var tabii? 2026 Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsilen Fas var, Senegal var, Cezayir var, Tunus var, Mısır var. Fil dişi sahilleri, bir sürpriz bekliyorum ben onlardan. Ghana var, Yeşil Burun Adaları var. Enteresan bir takım ve tabii ki Güney Afrika var. Yeşil Burun Adaları Cape Verde diye geçiyor. Tarihinde ilk kez biliyorsunuz Dünya Kupası'nda yer alacak. Güney Afrika 2010'dan sonra ilk kez yine Dünya Kupası'nda 2010'a ev sahipliği yapmıştı. Fas 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmıştı ve Afrika tarihinin en başarılı performanslarından birini göstermişti. İnanılmaz. O yüzden de Afrika bu kez Dünya Kupası'na 9 takımla geliyor. Ve Fas'tan Senegal'e, Mısır'dan Güney Afrika'ya kadar kıtanın devlerinin sahne alacağı bir organizasyon olacak. Ama gözler özellikle yeni katılan 600 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları'nda olabilir. Enteresan bir ülke, enteresan bir takım. 212 alan kodu 273-10-10. Telefonlarınızı bekliyorum saygıdeğer dostlar. Gelen bir telefon var, hemen alayım onu, bekletmeyeyim. Alo, günaydın, hoş geldiniz. Sonu 10'la biten değerli dostum.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Merhabalar, kolay gelsin, yayınlar. İstanbul'dan arıyorum ben. Fanatik bir Galatasaraylıyım. Ben tabii diğer arkadaşlara değil de size. Öncelikle nasılsınız? Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah efendim, iyiyim, teşekkürler. Buyurun, siz dinliyoruz.
1: Ben size sorayım ya. Bu 2000'i ben çok net hatırlıyorum. Hatta benim o sene başımdan bir sakatlık geçmişti. Kombinem vardı. Arkadaşıma vermiştim. Bu 2006 şampiyonluğumuz bizim nasıl Fener'in elinden alınmış ya? Bu Fenerbahçe'nin elinden alınmış denilen arkadaşlar, ben dün gibi hatırlıyorum o seneyi. Ben 42 yaşındayım. Nasıl ya alınmışlar? Amerika'nın elle golle attığı golü hatırlıyorlar mı Konya deplasmanında bu arkadaşlar? Erciyes maçında Anelka elle gol attı o sene. Konya maçı 2-0'da 4-2 döndü o maç. Elle neydi hakemi? Özgür Türkan hakemin adı. Ya da Ali Sami Yen'de, eski stattaydık zaten o zaman. Yıllar geçmiş tabi. Bir Erciyes maçı 2-2. Elle çizgiden çıkardı Kayseri Erciyesli futbolcu. Hakem penaltı vermedi de yine takdir ilahi tecelli etti. 85'ten sonra 4-2 kazandı Galatasaray maçı. Yani 16 dakika uzamış maç. Son dakikada Apia boş kaleye golü atamıyor Denizli'de. Anelka'yı Alexi hocası oyundan çıkartıyor. Şampiyonlukları ellerinden çalınıyor. Ya nasıl oluyor bu işler, ben anlamıyorum. Yani sürekli kaybedince hiç bitmiyor ya. Ne 3 Temmuzları bitiyor, ne otobüs kurşunlanması bitiyor, ne yapıları bitiyor. Ya insan bir kere tebrik eder, ben anlamıyorum ya. Her sene aynı yani. Bunu söylemek için rahatsız ettim sizi. Hakikaten yani bazı şeyleri artık, ya tamam hani takip ediyoruz, futbolu seviyoruz ama hakikaten kabak tadı verdiler. benim şahsi görüşüm. Size sormak istiyorum, hatırlıyorsunuzdur. 2006 şampiyonluğunu nasıl elinden alınmış Fener'e? Sene içinde ne hakem hataları var? Hepsini sayarım. Şimdi vaktimiz yok. En net iki tanesini söyledim zaten size.
0: Peki efendim, teşekkür ediyorum.
1: Onları söylemek istedim. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Sonu 21 ile biten değerli dostuma gideceğim. Ondan yorumlarını alacağım. Hoş geldiniz. Sonu 21 ile biten değerli dostum. 11-21 duyabiliyor mu beni? 11-21 beni duyabiliyor musunuz efendim? Duymuyorsunuz. Peki gittim.
2: Alo.
0: 08-43'e gittim. Beni duyabiliyor musunuz? 08-43 beni duyabiliyor mu efendim? Evet, beni radyodan dinlerseniz geç duyarsınız sevgili dostlar. O yüzden beni mutlaka telefonunuzdan dinleyin. Radyodan dinlemeyin. 17.07 duyabiliyor musunuz?
1: Duyuyorum.
0: Buyurun.
1: Merhaba
0: efendim.
1: Günaydın.
0: Günaydın Topsis'te.
1: Ya deminki arkadaş çok hararetlendi. Bu Aziz Yıldırım'ın etkisi böyle bir şey işte. 2000 işte daha gerilerde Denizli'ye kadar gitti. Fakat kendi yöneticilerinden 3 tanesi şu an hapiste. Bunlar için niye bir konuşmuyorlar? Yani hep böyle bizim mağduriyetlerimiz üzerinden ağladığımız düşünülüyor Fenerbahçelilerin de. Kendi yaptıklarını neden böyle örtbas ediyorlar? Mesela Erden Timur hapiste, neden? Sebepleri ne? Bunların hepsini konuşmak lazım. Yani tek taraflı değil bu işler. Hani arkadaş öyle yok elinden almışlar, nasıl almışlar? Yok Anelka eliyle gol atmış. Onların ne goller attıklarını hep herkes biliyor. Yani Ankara Gücü derim. Ben susarım mesela 8-0. Ya yani geçmişe çok dönmeye gerek yoksa, o zaman önümüze bakacaksak, bıraksınlar Türk futbolunun yakasını. Avrupa'da başarılı olsunlar. Mesela Liverpool'u, Juventus'u yenebiliyorlar ya. Devam etsinler. Görelim arka arkaya her yıl üst üste. Bir de alkışlayalım. Tebrik de edelim ama düzgün, dürüst. Bu da Türkiye'de çok zor. Peki. Çok teşekkür ederim Emre Bey. Ben arkadaşa cevap vermek için aradım.
0: Peki, teşekkür ediyorum efendim ben de size. Sonu 43 ile biten değerli dostumuzu hemen alalım yayına. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre Bey. Hayırlı hayırlı günler, güzel günler sizinle beraber olsun. Çok şahane bir program yapıyorsunuz.
0: Eyvallah.
3: Hem bizleri dinlendiriyorsunuz trafikte, hem de arkadaşları dinliyorum. Fenerli, Beşiktaşlı. Hepsine ayrı ayrı hepsine değer veriyorum. Fakat burada Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonsporlu arkadaşlarımı sesleniyorum. Allah aşkına Galatasaray'da forvet oynayacak forvetiniz var mıydı bu yıl, bu dönem? Kim oynatırsın Fener'den? Galatasaray'da olsam kesip de, Torreira'yı kesip de, Saray'ı kesip de kim oynatırsın Fenerbahçe'de? Kaleciyi kesip de, kaleciye kim oynatırsın? Hangi kaleciyi oynatacaksın? Uğurcan Çakır'ın yerine var mı? Sanchez'i kesip de, Bardakçı'yı kesip de kim oynatacaksın? Ondan sonra hakem böyle yaptı. Hakkımız yendi. Yahu Kerem Türk olma, biz beğenmedik. Gönderdik, Fener aldı. Oynayamıyor işte. Oynasaydı Galatasaray satmazdı. Sen Arda'nın kıymetini bilecektin. Vermeyecektin Arda'ya. Elinizde bir Arda var Galatasaray'da oynayacak. Kapasiteli bir futbolcu. Çok da değerli, çok da seviyorum. Ya Fenerler tamam, Beşiktaşlar sesleniyor da, elinizde kadroyu bir bakın ya. Silva bıraktı gitti. Galatasaray'da belki oynardı. Oynardı. Oynayacak futbolcu. Fener'de şu anda bu sezon 11'de oynayacak bir tane futbolcusu yok. Bir tek. Skriniar oynayabilir. Diğerlerinin haricinde Fener'in Galatasaray 11'de oynayacak futbolcu yok. Var mı Emre Bey, soruyorum size.
0: Yani
3: Skriniar
0: konusunda
3: Skriniar hariç.
0: Evet.
3: Skriniar hariç. Beşiktaş'ta zaten yok. Gitmiş. Fenerbahçe maçında
0: iyi bir Orkun.
3: Kırmızı kart görüyor, ondan sonra hakem. Bırakın ya bunlara. Bırakın hakemlere de, rahat bırakın çocuklara da. Rahat bir maç yönetsinler ya. Takımınıza bir bakın. Kaldırıyorsun. Bonfile'den en güzel et, ben aşığım aynı zamanda bonfile. En güzel etin yeri bonfiledir. Sen kaldırırsın yağlı bonu, bel getir, budu bonfile. Ya bırakın Allah'ını seversen. Kadronuzu düzeltin ya. Hiç olmaya Galatasaray'da o güçlü bir takım karşısında güçlensin ki Avrupa'da başarılı olalım. Başaralım. Başarısızsınız kardeşim. Aldığınız futbolcuları bir bakın ya.
0: Peki efendim, çok bekleyen var. Çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Emre Bey, hayırlı günler.
0: Saygılar sunarım efendim. Sonu 21 ile biten değerli dostumuz vardı. Hemen bir dakika onu alalım. 21 ile biten. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Emre abi günaydın.
0: Buyurun efendim.
2: Abi İstanbul'dan arıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım. Valla Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleriyle alakalı konuşacaktım. Ama sağ olsunlar ortalığı öyle bir gerdiler ki herkesin bir cevap verme isteği doğuyor ister istemez.
0: Ben zaten onu anlıyorum önümdeki telefonlardan. Şu anda herhalde 100 evet. tane falan oldu.
2: Abi samimi söylüyorum. Dedim ki Emir abiyle Fenerbahçe başkanlık böyle kim olur kim olmaz, hani kimi isteriz kimi istemeyiz, onu bir tartışalım, bir fikir alışverişinde bulunalım. Ama bir önceki abimiz öyle bir girdi ki mevzuya, öyle bir sert girdi ki otobüs kurşunlanması diyor. Ya Allah aşkına, bu ülkede Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı, failleri hala bulunamadı. Allah razı olsun bir tane bakan çıktı da ya bu konuyu tekrar bir ele alalım ya dedi. Yani nihayet hani böyle tekrar bir soruşturulacak, yani bir zahmet böyle bir lütfettiler de bir tekrar bir soruşturulma gereği duyuldu. Hala o olayın yani failleri aranıyor ve kim oldukları belli değil. Kendi takımlarının başına gelmiş olsaydı bugün eminim ki Türkiye'de hala bu konu konuşuluyor olurdu. Ama söz konusu Fenerbahçe olduğu için bu konu gündeme bile gelmiyor. Sadece bunu konuşsunlar ve bizim otobüsümüz kurşunlandıktan sonra kendi as başkanları utanmadan sıkılmadan 2 gün sonra otobüste poz verdi. Bu camiaya söylenecek başka bir söz bulamıyorum ben. Bu yeterlidir onlar için. Eğer birazcık böyle gurur varsa bunu bir düşünsünler derim. Abi son olarak ben Fenerbahçe başkan adaylarının ikisinin de aslında Fenerbahçe'nin şu anda aradığı isim olmadığını düşünüyorum maalesef. Bir tanesi Hakan Bey. Kesinlikle Fenerbahçe şu anda başkanlık yapabilecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Aziz Başkan tecrübeli, fakat o da hani ben şampiyon yaparım giderim ya da işte bir sene yaparım giderim. Yani Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin uzun vadede gerçekten akıllı bir politika, taraftarı, camiayı birleştirecek böyle bir isme ihtiyacı var. Hem iyi bir kadro oluşturacak, hem kulübün ekonomisini de düşünecek bir başkana ihtiyacı var. Maalesef şu anda ikisinin de ben bu düzeyde olduğunu düşünmüyorum abi. Bakalım hayırlısı olsun Fenerbahçe hakkında. Milli takımımıza da Dünya Kupası'nda yürekten başarılar diliyorum. Abi sana da iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sonu 82 ile biten değerli dostumuzu hemen alalım yayına. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
4: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, buyurunuz.
4: Yusuf Erdin Hoca'nın konuşmasını kaçırdım ben. Söke söke şampiyonluğumuz mu alındı dedi.
0: Evet.
4: Merak ettim.
0: Evet, Profesör Doktor Yusuf Erdin 2006 için bu ifadeyi kullandı.
4: Evet. Şimdi kendisi fanatik bir Fenerbahçeli belli. Zaten bu sebepten belli ki yani alakasız meslekten birini bir işte böyle bir programa alıyorsunuz. Ara ara denk geldikçe dinliyorum eğer sabah.
0: Ama çok iyi bir spor yorumcusu. İnanılmaz bir bakış açısı var.
4: Şimdi tamam da peki ben kendisine şimdi herhalde bir daha haftaya mı bağlanacak bilmiyorum. Umarım denk gelirim de. Ben kendisine şunu soracağım. Şimdi Fenerbahçe bana göre haksızlığa hak edilmiş bir kulüp. Rahmetli Özkan Sümer'in bir lafıdır. Ben Galatasaraylıyım ama yani bu laf gerçekten büyük bir şey ifade ediyor. Neden? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Şimdi 2 tane başkan adayı var. Ondan sonra işte resmen hiçbir kural tanımadan limitleri bile delik deşik edebileceklerini, yani bir sürü bu işin içinde olan insanlar, Fenerbahçe'nin işte 30 milyon 25 milyon neyse bir şu anda bir harcama limiti var. Ama sanki bu yokmuş gibi limitleri delik deşik edebileceklerini rahatça söylüyorlar. Bununla ilgili ne TFF'den ne başka bir yerden, ilgili merciden bir yorum gelmiyor. Adam açık açık Kerem Aktürkoğlu'nu işte ben şöyle transfer ettim, böyle transfer ettim diye biliyor. Ondan sonra da kalkıp bu ülkede işte bize şöyle yapılıyor, böyle yapılabiliyor diyorlar. Yani Yusuf Erdin hocamız, ben tabii bilmiyorum kariyerini, mutlaka çok değerlidir ama bunlara ancak gider o işte yeni mezun asistanlarını anlatır. O çocuklar da böyle boynunu büker, onu dinlerler.
0: Öyle
4: ama
0: öyle
4: yani başka kimseye de bunu anlatamaz kendisi. Ben açtım merakımdan, bir de şimdi araba sürüyorum ama bir de böyle fotoğrafına baktım. Belli ki ciddi travmaları var bu 12 seneyle ilgili sayın hocamızın. Ben de tavsiye, o da başka bir alanında uzman bir hocaya gidip bu konularını anlatsın diyorum. Çok eğer gerçekten çok ki diyorsunuz ki spor, iyi bir spor yorumcusu, okey. O zaman lütfen bu limitlerle
0: ama bu sadece, saygıdeğer dostum, bu sadece Yusuf hocam, Profesör Doktor Yusuf Erzin hocam üzerinde değil. Fenerbahçelilerin %99'u Yusuf hocam gibi düşünüyor. Yani siz bir Galatasaraylı olarak bakıyorsunuz olaylara ama Fenerbahçeli dostlar da yaşanan o travmatik süreçleri aynı şekilde ele alıyorlar ve soruyorlar. Mesela Galatasaray'ın bir arabası kurşundansa, faili meçhul olsa, keza 3 Temmuz hadisesi, bir yıl boyunca bir Fenerbahçe başkanı, evet, benim de asla kabul edemediğim bir durum. Nasıl hapis yatar? Evet. Yani düşünce suçlarına zaten hep karşıyım da ama diğer tarafta işte Fenerbahçe takımının başındaki bir başkana yaklaşık bir yıl 360 gün boyunca hapis yatırdı bu ülke. Bunu anlamakta 36 yıllık bir spor adamı olarak ben de zorlanıyorum saygıdeğer dostum. Hatta ya, insan tamam olarak zorlanıyorum.
4: Evet, haklısınız. Kısa keseceğim, kapatacağım başka arkadaşlara ama şunu demek istiyorum. Tabii ki kurşunlanma, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Ondan sonra işte neyse bu FETÖ zamanında.
0: Yani
4: işte,
0: eğer bu
4: Fenerbahçe
0: ülkede bir araç kurşunlanıyor ve bunun failleri bulunamıyor ve olayın, evet, üzerinden geçen 16 yıl sonra ya da işte 15 yıl sonra bölgenin eski savcı, yeni Adalet Bakanımız ya bunu yeniden ele almamız gerekiyor diyorsa, demek ki devletin vicdanı da yaralı bu noktada. Yani ya devletin öyledir, vicdanındaki yara da kapanmamış.
4: Tabii ki yani. Sadece o değil. Nerede bir faili meçhul varsa.
0: Tabii.
4: İnşallah Sayın
0: Adalet Bakanımız. O yüzden
4: Bakanımız
0: devlet vicdanını rahatlatmalı deyip noktayı koyayım.
4: Doğru.
0: Reklama gitmem lazım. Affınıza sığınıyorum.
4: Yani şunu söylüyorum Fenerbahçeli dostlara. İki başkan adayınız da limitleri delik deşik edebileceğini çok rahat söylüyorlar. Ve bir Allah'ın kulu da ya kardeşim bu olmaz veya işte TFF'den bir açıklama gelebiliyor mu? Kerem Aktürkoğlu ile açık açık itiraf ediyor adam. Gelmiyor. Onun için yani gerçekten ayrıcalık isteyen bir camia. Bunu, peki, söylüyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum ve reklama gidiyorum. Ama şunun altını çizelim. Yani Yusuf hocamın düşünce noktasında bütün Fenerbahçeliler aynı yerde buluşuyor. Yaklaşık 4 yıldır burada yayın yapıyorum ve özellikle Fenerbahçelilerin içinde kanayan en önemli yaraların bu 3 unsur olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben de aynı noktadayım. Yani bir ülke faili meçhul cinayetleri aydınlatabilir.

0: atamıyorsa o devletin içerisindeki bence en önemli kanayan yaralardan biridir. Bu yaranın çok hızlı kapatılması, dikilmesi, iyileştirilmesi gerekir. Keza 3 Temmuz zaten hiç bahsetmek istemiyorum. Ama zaten yani ne Fenerbahçe'si, ülkeyle ilgili sorun var diyen bir Aziz Yıldırım yaklaşımı vardı ki bizler, ben 2010 yılını ve 2011 yılını, 2009 yılını çok iyi hatırlıyorum. Balyoz ve Ergenekon'da koç gibi askerlerimize, aslan gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli mensuplarına, hain terör örgütü FETÖ'nün yapmış olduğu operasyonlara, o zaman ben dimdik duran bir gazeteciydim. Hatta her bir subaya, as subaya, ere, bugün her kimi ararsanız arayın, Ahmet Paşa'mı arayın, işte Erdinç Paşa'mı arayın, kim aklınıza hangisi geliyorsa as subayları arayın, subayları arayın, hepsine tek tek mektup yazıp biz bu ülkede her daim sizin arkanızdayız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli mensupları bu ülke Mehmetçiğiyle vardır değerlendirmesini yapmıştım. Bugün de aynı noktadayım. Çünkü ordumu çok seviyorum. Ordu demek bizim içimizden gelen evlat demek, yavru demek. O yüzden Mehmetçik diyoruz. O yüzden ta oradan Fenerbahçe'ye giden yolculuğu dikkate alırsak bu faili meçhullerin çok hızlı bir şekilde çözümlenmesi adına atılan adımları da takdire şayan buluyorum. Ve Adalet Bakanı'nı da yürekten kutluyorum. Umarım çok hızlı şekilde bu kanayan yaralar kapanır. Reklam vakti.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
4: Efendim reklam bitti. Mehmet Akyok, o yüzden telefon alacağım bol bol ve telefonlarınızı bekliyorum. İlk olarak sonu 70 ile biten değerli dostumu aldım. 0970 günaydın, hoş geldiniz.
5: Merhabalar Emre Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Adem Akkırı ben, İstanbul'da.
4: Hoş geldiniz efendim, teşekkür ederim. Buyurun, sizi dinliyoruz.
5: Hoş bulduk. Ben bu sıcak tartışmayı birazcık dağıtıp maç biletleri konusuna değinmek istiyorum. Uzun süredir aslında değinmek istiyorum ama fırsat bulup da hiçbir programı arayamadım. Özellikle maç günü satılan biletlerin sayısı çok az. Örneğin ben kendimden örnek vermek istersem kombine almayı tercih etmiyorum. Hem iş yoğunluğum sebebiyle çoğu zaman gidemiyorum, yani kombine alsam dahi maça gidemeyecek durumdayım. Ama maç günü bilet almak istedim değilse bu bilet sayısı çok az ve çeşitli zorluklar var. Hani o çeşitli zorluklara fazlaca değinmek istemiyorum. Tabii birazcık işin kolayına kaçıyorum belki ama siz biliyorsunuzdur. Kombine harici kulüplerin şu kadar...

0: maç bileti, maç günü için ayırması gerekir diye bir regüle edilmiş bir düzenleme yok bildiğim kadarıyla. Öncelikle bunun aslında düzenlenmesi lazım. Atıyorum işte %30, %35 ya da %20 kadar maç gününe kadar satılması konusunda ayırması gerektiğini düşünüyorum. Kombine satışları tabii ki kulüpler için önemli ama maç günü biletleri de vatandaşlar için önemli. Kombine almayıp da bizler gibi maç günü gitmek isteyenler için önemli. Bu bilet sayısı ile ilgili husus. Bir de bilet ücreti ile ilgili bir tabii ki konu var. O da şöyle, bilet ücretleri çok pahalı. Özellikle maç günü biletleri. Şampiyonlar Ligi'ne ya da önemli bir derbi maçına gitmek isterseniz biletler astronomik fiyatlara çıkabiliyor. O noktada uzun süredir de benim aklıma gelen bir fikir var. Neden maç günü biletleri için sponsor alınmıyor? Yani maç günü biletleri için sponsor alınarak bu bilet fiyatları birazcık düşürülebileceğini düşünüyorum. Yarı yarıya kadar düşebilir hatta. Maç günü sponsorla olan işte atıyorum bir firma maç günü o bilete sponsor olur. Bilet fiyatı aşağı düşer ve insanlar da daha rahatlıkla maça gidebilir. Özellikle hani şu anda ücretlerin çok düşük kaldığı, asgari ücretin çok düşük kaldığı bir ortamda insanların maça gidebilmesi için önemli bir adım olabileceğini düşünüyorum. Bunu açmak istemiştim. Bunun için aradım sizi.
1: Peki, teşekkür ediyorum efendim. Kolay gelsin. Sonu 52 ile biten değerli dostumuza hızlıca gidelim. Sonu 82-52. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sesim net geliyor mu? Kulaklıktayım.
1: Elbette telefona geçebilirim. Herhangi bir sorun yok şu an itibariyle.
2: Ya ben şimdi bu Fenerbahçeli arkadaşlara bir şey sormak istiyorum. Otobüslere kurşunlandı. İnanılmaz kötü bir olay. Yani kimsenin başına gelmesini istemezsiniz de. Bunun faili Galatasaray camiası mı? Bu devletin yetkilileri var. Bunların bulması gereken bir süreç. Fenerbahçe'nin bütün fertleri sabah akşam biz ülkenin en büyük spor kulübüyüz, en büyük sivil toplum örgütü izliyorlar. Eğer kendilerine yapılan bir failin peşine bütün cami olarak düşemiyorlarsa bu Galatasaray camiasının problemi. Bir de bazı Fenerbahçeli arkadaşlar bağlanıp Galatasaray camiası için İşte utanmıyorlarsa, tutunmuyorlarsa gibi böyle bütün camiayı bağlayan, boylarını kat ve kat aşan cümleler kullanıyorlar. Yani ne yapacaklarını şaşırdılar. Kendi camialarına bakıyorlar, iki tane başkan adaylarına bakıyorlar ve diyorlar ki yine Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkartacak bir yönetim yok. Ne yapalım? Galatasaray'a saldıralım. Nereye kadar devam edecek bu şekilde? Her ağızlarını açtıklarında işte 3 Temmuz şöyle, 3 Temmuz böyle. Ya Aziz Yıldırım'la isimlerini anmaya gerek yok. 3 Temmuz'un baş aktörlerinin Fenerbahçeli formalı halı sahada top oynadıkları maçlar var. Serhat Akın çıktı dedi ki hiçbirimiz Serhat Akın'dan daha büyük Fenerbahçeli değiliz. Aziz Yıldırım her maçtan sonra köyünün odasına gelip siz kendiniz de şampiyon olduğunuzu zannediyorsunuz. Sizi ben şampiyon yaptım dedi. Bunu savunan ya da bunu değinen ya da bununla alakalı fikir üreten yok. Aziz Yıldırım kendi lafı ben şaka yaptıysam Fenerbahçe için yaptım, başkası için yapmadım dedi. Kimse çıkıp da ya başkan sen kaç yıllık bir camia
1: böyle bir camia için
2: kullanabilirsin demedi. Ama işleri güçleri sabahtan akşama kadar Galatasaray'ı konuşmak. Böyle konuşmaya devam etsinler. Kendi durumlarını kendileri de görüyorlar. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim. Teşekkürler. Sırada 78-74 var. Hemen alalım yayına. Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre Bey.
1: Buyurun efendim.
3: Ben sadece bir konuyla ilgili, bu 3 Temmuz süreciyle ilgili çok konuşuluyor. Ben onunla ilgili bir görüşümü söyleyip gireceğim, çok da zamanınızı almayacağım. 3 Temmuz sürecinde mahkemeler Fenerbahçe'nin şike yapmadığını aklamadı. Ya kararı okuduysanız eğer okurlarsa arkadaşlar, toplanan delillerin yasa dışı bir şekilde toplandığı için, kanuna uygun olarak toplanmadığı için o delilleri geçerli saymadı. yeterli saymadığı için dava düştü. Fenerbahçe şikayet yapmamıştır demedi mahkeme. Dolayısıyla eğer öyle bir durum olmuş olsaydı UEFA ve KAS'taki davalar da düşmüş olurdu. Ama UEFA ve KAS ne diyor? Bırakın

0: başkanlar da söylüyor. Yani Saadettin Saran'ı çıktı, işte yapılmıştı dedi yani. Biz demiyoruz. Bunu Fenerbahçeliler kendileri söylediler. Mehmet Aydınlar yine bir başkan adayları, dönemin tefeci başkanı. Onların olduğunu kendisi zaten söyledi. Şimdi bunun üzerinden bir algı yapmaya gerek yok. Evet oldu, bitti, gitti falan. Tamam. Deliller kabul edilmedi. Ama o dönem sanki masummuş gibi, Aziz Yıldırım boşu boşuna yatmış gibi bir durum söz konusu değil bence. Orada bir süreç yaşandı. Bu süreçten sonra Fenerbahçe'nin şansı FETÖ'yle ilgili böyle bir durum ortaya çıktı. Ve bu kumpas diye kapatıldı işte. Bunu herkes biliyor zaten. O yüzden öyle hani böyle kanunsuz bir durum yaşanmış, hala bunun algısını yapmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ben.
1: Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Sonu 57 ile biten değerli dostumuza gidiyorum. Alo, günaydın, hoş geldiniz. 90-57.
2: Günaydın Emre abi.
1: Buyurun efendim.
2: Emre abi, ben de birkaç bir şey söyleyeceğim. Sonuçta taş bize de geldi. Şimdi bu otobüs kurşunlanmasından dolayı arkadaşlar Galatasaray mı diyor. Tabii ki Galatasaray değil ama bunu kabullenmeyen Galatasaray da var. Şimdi ben arkadaşlara bir şey söylüyorum. Senin Torreira'nın bir saldırıya uğradı. Kupa törenine bile katılmadı. Senin Barış Alper'ine bir Sivaslı oyuncu bir hareket yaptı. Biz ülkede bayrakları indirdik. Federasyon başkanı canlı yayına bağlandı. TFF başkanı canlı yayına bağlandı. Hakemler demeç verdi bu ülkede. Kurşunlanmandan bahsediyoruz. Seyir halinde giden. Şimdi Galatasaraylı bir abim, yaşlı bir abim çıktı dedi ki Galatasaray'da işte oynayacak futbolcu mu var, şunu bu mu var, hakemleri rahat bıraktınlar diyor. Senin Gençler Birliği'nde Salah'ın yanlış bir sarı karttan dolayı başkanın, hakemin, hocan, yöneticin çıktı. Bize sarı kart niye veriliyor diye yelvereye verdiler. Senin Kasımpaşa maçında VAR'a giden penaltı hakemini tehdit eden benim hocam mıydı? Bunlar bu işleri de biraz konuşsunlar yani. Böyle Galatasaray'ın başına hiçbir şey gelmesin ama diğer 19 kulübün başına her şey gelsin. Böyle mi düşünüyorlar? Ya bugün Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin başına gelenin binde biri Galatasaray'ın başına gelse bu ülkede ligler bitmişti. Biraz da böyle düşünsünler. Şimdi geçmişe dönüyorlar. O zaman da ben de Beşiktaşlıyım. O zaman Murat 131'leri konuşalım. Çantalarla uz paraları konuşalım. Açıklamalar var. Eski oyuncudan bahsediyor biraz önceki arkadaş. Diyor ki Fenerbahçeli oyuncudan bahsediyor. En iyi Fenerbahçeli, onun söylemine dikkat alıyor. Ben de o zaman söyleyeyim. Babel'in, Hasan Şaş'ın, Ümit Karahan'ın kendi bizzat açıklamaları var. Konuşursak bilmem ne diye. Niye kimse bunları söylemiyor? Ya Galatasaray'a bugün 12 tane sponsor var. 9'u içeride. Niye kimse konuşmuyor? Gizli sponsorlar var. Bu ülkede gizli sponsor. Siz geçen gün bunun açıklamasını yaptınız. Yayına bağlanan bir abiyle. Gizli sponsor olmaz diye. Niye kimse açıklamıyor bu gizli sponsorları? Başka bir şey daha söyleyeyim Emre abi. Yurt dışında kaçak bir futbolcu var. Gol kralı olmuş bu ülkede. Ya adamın bizzat açıklamaları var ya. Galatasaray'ın şampiyonluklarından bahsediyor adam. Yani bu adam herhalde 15 yıl Galatasaray'da oynadı, öyle biliyorum ben. Söylenecek çok şey var Emre abi de. Herkes birbirine taş atmakla olmuyor böyle. Herkes kendi eteğindeki taşı temizleyecek, ondan sonra böyle yapacak. Yani bugün bu ülkede Fenerbahçe'nin başına gelen çok büyük bir olaydır. Seyir halinde gelip de kurşun yemek kolay değildir. O futbolcuların psikolojisini düşünemiyorum ben. Adam milyon dolar alıyor.
1: Peki toparlarsak otobüste sevinirim. Bekleyen var çünkü.
2: Neyse Emre abi, kolay gelsin. Seviyorum seni.
1: Eyvallah, kolay gelsin arkadaşlar. Sonu 38-02 ile biten değerli dostumuza gidelim.
3: Alo.
1: Duyabiliyor musunuz efendim? Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun efendim, teşekkürler. Buyurun, siz dinliyoruz.
3: Ya ben de şimdi Fenerbahçe'nin otobüsünün tabii ki taşlanması ya da silahlanması, kurşunlanması çok etik bir şey değil. Biz bunu hiçbir zaman kabul etmedik zaten. Ama Fenerbahçeli arkadaşlar çok yanlı davranıyor, yanlı konuşuyor. Yani kendi kulüplerine baksınlar, teknik direktörlerine baksınlar, aldıkları futbolculara baksınlar. Özür dilerim. Yani şu anda halen de başkan yarışında oluyorlar. Bizim oturmuş bir kadromuz var. Yani herkes önüne baksın. Kimse kimseyi suçlamadan güzel bir futbol olsun, güzel bir lig olsun. Yani insanlar seyir zevki alsın. Ben bunları söylemek için aradım. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.

0: Ederim. Sonu 78-74 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo. Alo. Evet, 78-74 bağlanamadı. 47-72 ile biten arkadaşa gidelim. 47-72. Alo.
1: Merhabalar.
0: Buyurun efendim.
1: Merhaba, sesim geliyor mu?
0: Geliyor efendim, buyurunuz.
1: Merhaba. Demin bizim arkadaşlar da bahsettiler. Bir yaşlı bir abimiz bağlandı. Galatasaraylı kendisi. Çok ağır sert eleştirilerde bulundu. Sert, çok sert bir üslupla konuştu. Ben de bir Galatasaray taraftarı olarak hani şu an Galatasaray taraftarının açıkçası Fenerbahçe'nin belli bir dönem içerisinde imtihan olduğu diyeyim. Konuyla imtihan olmadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla kendileri ağır bir süreç geçirdi. Yani Galatasaray taraftarına burada yakışan açıkçası konuyu biraz hani anlayışla karşılamak, anlayışla karşılamıyorsa veya fikirlere katılmıyorsa da ben alttan alınmasını tavsiye ediyorum. Çünkü zor bir süreç, göz ardı edilmemesi gereken bazı konular var. Bunların tekrar gündeme gelmesi açıkçası beni sevindirdi. Çünkü hani o dönem aydınlatılmayan bir konu peş peşe yıllarca konuşulan bir konu haline dönecek. Hani sonucu ne olur? Yani bakanlık ne inceleme yapar, ne sonuca ulaşır onu bilmek çok zor. Ama hani bu tarz acıları dile getirip de hani bir ne Fenerbahçe taraftarının rövanşist bir tutumla bu konuyu gündeme getirmesi gerekiyor ne de Galatasaray taraftarının bu acıya karşı duyarsız kalması gerekiyor. Yani benim düşüncem bu şekilde. Bir de Emre Bey, sizden istirhamım. Yani toplum bu konuda çok bölünüyor da böyle çok sert konuşan, böyle vatandaşı tedirgin eden, rahatsız eden kişilerin açıkçası hani benim çok hiçbir şekilde haddim olmayarak ve gerçekten alçak gönüllülükle ve akıl everlikle yapmayarak hani ben yayından alınmasını öneriyorum. Yani işinize karışmak hiç haddim olmayarak.
0: Valla işte
1: Çünkü çok geriliyor insanlar. Fark etmişsinizdir zaten.
0: öyle yapınca da Emre Tilev adamı yayından aldı. Niye söz hakkı vermiyorsunuz oluyor. Bir de bu çift taraflı. Yani siz şimdi mesela Galatasaraylı beyefendinin bu sert üslubundan yakınıyorsunuz. Ama ben mesela bugün dinlediklerim arasında Fenerbahçeli dostların da çok sert üslupları vardı. Anlatabildim mi? Yani bu tek taraflı değil. O zaman herkesi
1: İşte bir
0: yayından
1: tarafta
0: almam.
1: başarı var, diğer tarafta başarı yok ya.
0: Ya
1: Yani
0: işte.
1: başarılı olan bir futbolda başarılı olan taraf
0: Hocam
1: Galatasaray.
0: bak,
1: Yani bir
0: konu
1: o
0: birbirinden
1: gerginliği yüklenmemesi
0: üstad
1: gerekiyor. Ama
0: konu birbirinden
1: Fenerbahçe'de başarı
0: üstad
1: yok. O
0: üstad
1: gerginlik yüklenmesi anormal bir durum değil bana göre.
0: üstad konu birbirinden bağımsız. Siz sorduğunuz soruya binaen ben hiç karışmadım biliyorsunuz bugün. Sorduğunuz soruya binaen söylüyorum. Bugünkü üsluplarda Fenerbahçeli dostlarında, Galatasaray'ın dostları da, Galatasaraylı dostlarında üslupları hepsinde sertti. Yani hiçbiri yumuşak, olayları toparlayıcı nitelikte bir üslup kullanmadı. Bu
1: Evet,
0: nasıl,
1: evet.
0: bu
1: Ben de
0: nasıl,
1: dinliyorum. Bir şarkı fazla.
0: buna siz de dahilsiniz yani. Siz de kendi cephenizden baktınız. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin.
1: Bilmukabele teşekkür ederim.
0: Sonu 82 ile biten değerli dostumu alayım yayına. Son telefonum olsun. Sonra Ünal abiye gideceğim. Alo. Sonu 82 ile biten.
2: Evet.
0: Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Nasılsınız öncelikle? İyi misiniz?
0: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz.
2: Evet, şimdi ben açıkçası söylemek istediğim şey bu konunun başladığı nokta. Maalesef bugün ben de özellikle dinleyince katılmak istedim. Şimdi öncelikle sizin daha önce Yusuf Hoca'yla daha önceki programlarınızda bir tatsız tartışmanızda olduğunu hatırlıyorum. Ve o zaman da son kere hani birkaç hafta gelmemişti, katılmamıştı. Yusuf Hoca bugünkü bütün bu yaşananların aslında bence müsebbibidir. Şimdi siz dediniz ki bu sadece Yusuf Hoca'nın görüşü değil, Fenerbahçe'nin %99'unu kapsayan bir görüş. Bence bu da yanlış. Sonuçta bir hata bir başka hatayı getirmemeli. Yani 3 Temmuz süreci yaşananlar otobüs kuşlanması kimsenin bununla ilgili bir şey söylediği yok. Bu devletin bir konusu. Bu sadece Galatasaray'ın bir konusu değil. Ama bir kupanın bir şampiyonluğun söke söke elimizden alınması kerimetini bu ülkede eğitim görmüş, eğitim veren bir profesör birinin bunları konuşması sizin programınıza katılan bu kadar insanın bu kadar şeyi konuşmasının yanında bence çok daha şey kalıyor. Diğerleri çok daha önemsiz kalıyor. Yusuf hocanın bunları konuşmaması gerekiyordu. Bu çok üzücü bir durum. Bu bir. Bu kadar söyleyip kapatmak çok daha doğru olacak. İkinci konu, şimdi Fenerbahçe'nin zamanında otobüs kuşurlanma hikayesine geldiğimizde, şimdi geçmiş dönemleri 3 aşağı 5 yukarı hepimiz hatırlıyoruz. Futbolcu dövmeleri, antrenman sahasında bir takım tepkiler, bunların hepsi vardı. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin kendi futbolcusunu dahi tartakladığı bir takım süreçlerin yaşandığı yerlerde tutup da bu otobüs kurşunlanması veya bu tarz konuların şu anda tekrar sanki yeniden oluyormuş gibi ısıtılıp gündeme getirilmesini çok da doğru bulmuyorum açıkçası. Ve bu konuların da devamının gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben açıkçası bugün çok şaşırdım. Yani Yusuf Hoca'nın bunu bir şekilde yaparak aslında sizin programınıza bir reyting sağladı. Ben sadece bunu bir reyting olarak gördüm. Siz aslında buna ihtiyacınız olmayan birisiniz. O bambaşka bir konu. Ama bence hiç bu kelimeyi etmeseydi bu kadar insanı da bu kadar gereksiz bir konuyla meşgul etmeseydi diye düşünüyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. Reklam vakti.
3: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Evet, Ünal Özak hocamla birlikteyiz. Basketbolda muazzam bir heyecan yaşanıyor. Birazcık basketbol konuşacağız. Ve Fenerbahçe son iki maçta Anadolu Efes öndeyken geriden gelip bir sayıyla kazanıyor. Bugün de Beşiktaş, Gain, Bahçeşehir maçları var. Bunları ele alacağız. Ünal abi günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk. Söylediğin gibi basketbol dolu geceler yaşamaktayız Emre.
2: Evet, keza yine NBA'de de final serisi başlıyor.
3: Evet, orada da New York Knickerbockers yıllar sonra ilk defa finalde ve de bakalım ne olacak. Ben de tabii ki NBA maçlarını ilk anlattığım zaman New York Knickerbockers o zamanlar basketbolun tozunu alıyor idi. Şimdi de yıllar sonra tekrar Knickerbockers'ı görmek güzel olacak. Şampiyon olursa da nostalji yaşayacağım.
2: Bu arada Knicks ilk maçı kazandı. Spurs'u 105-95 yendi. İkinci buluşma cumartesi günü, daha sonra salı günü üçüncü buluşma yaşanacak. Bu arada Wanyama enteresan değil mi? Yani şöyle bir oyuncu keşke bizde de olsa dedirtiyor.
3: Ya hem de tabii ki Wanyama o da başka bir renk kattı. O da bizim Alperen'imiz gibi dünyanın hemen hemen en uzun oyuncusu olmasına rağmen müthiş ayak oyunları yapabilen, uzaktan da üç atışlarını da kullanabilen müthiş bir oyuncu. Böyle bir yıldız görmek çok güzel oluyor NBA'de.
2: Tam 52 yıllık şampiyonluk hazretini bitirmek istiyor New York Knicks. Ve evet, Victor Wembanyama çok enteresan bir lider. Garip bir özelliği var. Genç olmasına rağmen liderlik özellikleri de öne çıkıyor. Ama biz ülkemize dönelim. Anadolu Efes intihar ediyor diyorum abi. Ne diyorsun sen?
3: Anadolu Efes zaten Araf'ta dolaşıp duruyor. Maalesef her an başlarını kaybediyor. Yani az önce söylediğin gibi iki maçta da 17 sayı, 18 sayı öne geçip ondan sonra maç sonunda maçı kaybetmek ve de oyunu kontrol edememek anlaşılır gibi değil. Tabii ki Fenerbahçe'nin savunması ve atakları Takır gibi bir oyuncu ile geliştirdiği oyunları var ama Fenerbahçe kazanmıyor bana göre. Anadolu Efes kaybediyor. Oradan yani geriden gelenin her zaman için potansiyeli var. Fenerbahçe'de bunu kullanıyor. Tabii Takır'dan bahsetmişken onun Amerikan futbolundaki alışkanlıklarından oluşan fundamental özelliği var. Yani basketbol artı Amerikan futbolu oynuyor. Kendini rakibe taşıtıyor. O yaptığı reverse hareketi çok zor bir hareket. Ve de göre göre savunmalar döneceğini, reverse yapacağını bildikleri halde teması sağlamaları durumunda Takır kendisini taşıttırıyor ve de sayıya gidiyor. Tabii ki Fenerbahçe'nin çembere gitmesi, dış atışlarının iyi olmadığı akşamlarda çembere gidiyor oluşu da müthiş bir ivme kazandırıyor sarı lacivertlere.
2: Peki Ünal abi, Beşiktaş Gain de sanki Bahçeşehir önünde kazanacak gibi bir Bahçeşehir sürprizi bekliyor musun? Ben Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain finali demiştim. Alimpievic'le Jaskevicius arasındaki buluşma ama buraya gider mi? Senin fikrin nedir?
3: Bu şimdi o söylediği buluşma olursa ki olacak ve de dejavu yaşayacağız gibi geliyor. Çünkü geçen yılda aynı şekilde gelişti olaylar. İki kupa alan Fenerbahçe Beşiktaş'ı sonunda eledi. Dolayısıyla yani tarih de bize bunu söylüyor. Şu anda oynanmakta olan basketbolun kalitelerine baktığımız zaman Beşiktaş'ın Bahçeşehir serisine geçeceği gibi gözüküyor. Tabii ki Bahçeşehir'in de bir yani EuroLeague'de oynamaya hedef aldığını söyleyen son 3-4 yılın flash takımı Bahçeşehir'inde sürpriz yapma ihtimali var. Burada da Beşiktaş'ın tabii ki Olympiyeviç'le beraber elindeki malzemeyi çok iyi kullanıyor olması özelliği var. Hem kısa oyuncularından iyi sayılar alan Beşiktaş, az önce söylediğimiz gibi Fenerbahçe'nin çembere giderek çözüm bulduğu gibi Beşiktaş'ta potu altını Connor Morgan, Dante Zizic ve şimdi devreye girmiş olan Serdar Şanlı ile beraber potu altını güzel kullanıyor oluşuyor. Yani transition game dediğimiz geçiş oyunlarını oynayamadığı takdirde o sırada pivotlarını doğru dürüst yerleştirmiş, usulüne uygun yerleştirmiş olduğundan dolayı da hücum reboundlarını alıyor. İkinci şansları kullanmasını beceriyor Beşiktaş ve de yani akatlardaki başarısını daha sonra da tekrarlayıp Bahçeşehir'i geçebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe de öbür taraftan gelirse ki yani Anadolu Efes'in bu hatalar zinciri içerisinde boğulan Anadolu Efes'in Fenerbahçe karşısında olamayacağını düşündüğümüze göre bir Beşiktaş Fenerbahçe final serisini seyredeceğiz gibi gözüküyor.
2: Bu arada Avrupa basketboluyla NBA arasındaki fark kapanırken NBA Europe çalışmaları da hız kazanmış. Hatta işte önümüzdeki hafta içerisinde bu NBA Europe'la ilgili bağlantılar da yapmaya çalışacağım. Sizin bu konudaki fikriniz nedir İlhan abi? Ünal abi?
3: Yani bu basketbolumuzun baş gündemi epeydir. 2028'de başlayacağını düşündüğümüz NBA Europe basketbol içerisinde de NBA takımları gelip oynamayacak Avrupa'da ama Avrupa'daki ticari başarısını, dünyadaki ticari başarısını NBA Avrupa'ya taşıyacak. Ve de onların amacı büyük şehirlerdeki futbol seyircisini de olaya çekeceği gibi şehir takımları ve de mesela İstanbul şeyde Londra'da hiç basketbolun olmadığı Londra'da Manchester City ve etrafında birleşerek bir takım oluşturmak gibi televizyon seyircisini basketbola şehirlerin televizyon seyircisini ve futbol seyircisini basketbola kazandırmayı amaçlıyorlar. Tabii ki bu NBA Europe'un olması 20 küsur senedir Avrupa basketbolunun patronu olan EuroLeague'in ve ULEB'in Avrupa Kulüpler Birliği'nin ticari başarısını nasıl sürdürecek? Oradaki kontratı devam eden takımlar var. Bizim takımlarımız Avrupa Europe karşısında nasıl bir durum olacak? Mesela bizde şu anda Galatasaray'ın bu hedefi güttüğü ve de Galatasaray'ın İstanbul takımı olarak olacağı söyleniyor. Ama NBA Europe'un bütün bu tartışmalar içerisinde ki kaderi tabii EuroLeague'in ayağını yere sağlam basmasıyla doğru orantılı olacak Emre.
2: Ünal abi çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz milli takım Dünya Kupası yolculuğuyla ilgili bir şeyler var mı? Çünkü siz futbolda yakinen takip ediyorsunuz.
3: Tabii ki takip ediyoruz ve de 2002'de Şenol Güneş'in üçüncülük kazandırdığı sırada biliyorsun Telepazar'daydık biz senden beraber. Beraberdik ve de Öncel abinin bahçesinde şezlong yorumları yapıyorduk.
2: Her nur içinde yatsın.
3: Dolayısıyla da yine bir öyle bir başarıyı gerçi o zaman azımsadık biz şeyi Şenol Güneş'in ve basket.
2: Elbisesini falan beğenmemiştik, sallamıştık pantolonunu falan.
3: Evet, onlara takıldık. Tabii ki oradaki gerekçe tabii hiçbir Avrupa takımıyla oynamadan bu üçüncülüğü aldığımız şekilde bir azımsamamız oldu. Ama şimdi fark ediyoruz ki olay çok büyük ve de futbol takımımızın o büyük başarısını bu sene Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi iki tane de süper starımızla beraber bir şeyler yapabilmeyi amaçlıyoruz. Onun için de şu anda Florida'dalar, hazırlık maçındalar. Onlara da başarılar diliyorum.
2: Abi çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Hürriyet gazetesindeki yazılarınızı da dikkatle takip ediyoruz.
3: Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Saygılar ve reklamlar.
1: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.

0: Ve süper bir isimle birlikteyiz. Giray Bulak hocam, teknik direktörümüz bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsın, iyi misin?
0: İyi vallahi hocam, koşturmaya devam. Böyle oradan oraya. Bugün İzmir'e gidiyorum, o yüzden yarın yokum. Sevgili Doğan benim yarıma yayını yapacak. Böyle bir İzmir'de dünya motosurf şampiyonasının lansmanı var, onu sunacağım.
1: Çok güzel. Evet. Kolay gelsin sana.
0: Çeşme'de. Ben de yokum. Çeşme'de yarış biliyorsun.
1: Yarın ben de yokum o zaman.
0: Siz
1: Doğan'ı seviyorum ama yarın ben de yokum.
0: Ya cansınız siz. Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim, sağ ol. Dünya Kupası'nı özlemle bekliyoruz.
0: Peki nasıl bir milli takım ve nasıl oynatırsınız milli takıma?
1: Tabii şimdi bizim milli takımımız enteresan. Yani doğal yetenekleri güçlü oyuncular var. Motorik özellikleri iyi olan oyuncular var. Ama rahvan, yavaş, ağır oynayan oyuncular da var. 48 takımla katılacak bir Dünya Kupası ilk defa böyle bir formatta oynanacak. İşte oradan 32'ye düşünce elemeler başlayacak. Grupta nasıl olunacak? Yani favorisi belli olmayan bir grupta oynuyoruz. Kim birinci olabilir? Yani bu dört takımdan üç tanesi birinci olabilir. Biz olabiliriz, Paraguay olabilir, Amerika olabilir. Avustralya'nın olacağını düşünmüyorum. Üçlü sıralamanın da bu şekilde olabileceğini düşünüyorum. Yani biz oluruz, Amerika olur, Paraguay olur. Ama burada Paraguay bir sürpriz yapıp, aslında sürpriz de olmaz. Çünkü Güney Amerika'nın sert, agresif oynayan takımlarından bir tanesi. Yani Avrupa'ya da çok oyuncu veriyorlar. İnsanlar zannediyor ki o gibi yerlerde futbol çok iyi oynamıyor. Biz tabii hep Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa'yı falan izlediğimiz için biraz da gözümüz hep Arjantin'de, Brezilya'da olduğu için o takımları hep bir parça ıskalıyoruz. Ama ben Paraguay'ın bize çok fikir çıkartacağını ve bu grupta çok önemli bir iş yapacağını düşünüyorum. Hatta bizim önümüze de geçebilirler. Biz 3'le bitirebiliriz. Avustralya maçı bizim için önemli. Çünkü Avustralya son yıllarda bundan önceki Dünya Kupası'nda çıkarttıkları önemli oyuncular çıkartmadı. Doğru mu? Bir gerçek. Ama oynadıkları grup maçlarında belki doğru çok küçük takımlarla oynamıyorlar ama temposu, atletik yönü yüksek, oyun disiplini mükemmel olan takımlar. Çok da klas oyuncular çıkartmadığınız zaman bunların yerine koşucu oyuncular, agresif oyuncular takım bütünlüğünü sağlıyorlar. Bu da size zorluk çıkartabilir. Yani biz ilk maçta Avustralya'ya karşı eğer iyi sonuç almazsak bizim gruptaki sıralamamız tartışılır bu sefer. Onun için ben ilk maçı çok önemsiyorum. O maçı görmek çok istiyorum. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Takımlar genelde bizim grupta ikisi üçlü savunmayla oynuyor. Yani 3-4 şeklinde oynayan takımlar. Bunların özelliği şu. Demek ki orta sahada ve hücumda çok baskı yapacaklar. Bizim de savunmada biraz paniklediğimiz gerçeği var. Çok iyi oyun kuramıyoruz. Çok iyi oyun başlatamıyoruz. Çok iyi savunma yapamıyoruz. Dolayısıyla burada bize eğer önde baskı yaparlarsa biz panikleriz. Niye? Şimdi orta sahayı şöyle düşün. Hakan Çalhanoğlu, Orkun, Arda diye başlar diye düşünüyordum. Burada çabuk oyuncumuz yok. Genelde topu ayağı isteyen, pas yapan, pas trafiğini geliştiren oyuncular var. Bundan ötürü eğer bize oralarda baskı yapıp önde de çok baskı yaptıklarını şimdi kim oynayabiliriz? Ben büyük ihtimal işte kalede Uğurcan olur. Savunmada Abdülkerim ve Merit'le ikili diye başlarız. Zeki bir tarafta eğer Zeki'yle başlamayı düşünürse Ferdi. Şimdi takıma baktığımızda orta sahada ve savunmada Ferdi'nin dışında çabuk, seri, kuvvetli hızlı oyuncularımız yok. Bizim genelde önde hızlı oyuncularımız var. Yani Kenan Barış Alper ve Kerem'e baktığımızda bir de Ferdi. Yani yedili takımın 11 oyuncunun 7'si genelde daha yavaş oyunculardan kurulu. 4'ü çabuk hızlı oyunculardan kurulu bir takım olacak. Bu bize burada önde çok baskı yaparlarsa, yani üçlü savunmayla oynarlarsa biz de belki ekstra toplarla beraber çok önemli pozisyonlar yakalayabiliriz. Ama disiplinli oynayanlar takımlar karşı bize eğer önde çok baskı yaparlarsa panikleriz ve zor anlar yaşarız diye düşünüyoruz. Önce ilk maçı bakmak lazım. Avustralya'nın olması tabii ki bize göre bir avantaj. Amerika çok güçlü bir takım oldu. Agresif, atletik yönü güçlü, çabuk. Avrupa'da oynayan oyuncular var, İngiltere'de oynayan oyuncular var. Paraguay aynı şekilde. Yani hep bize son zamanların en iyi takımı, en iyi takımı deniliyor ama ya bu takımla 2002'deki takımın arasında öyle uçurum var. Hem de bu takımda biz sayarsak 3-4 tane önemli oyuncumuz var. Onun dışındaki oyuncularımız normal oyuncular. Bir de süre almayan oyuncularımız var. Yani hep arda arda diyoruz ama bu çocuk da Real Madrid'de çok fazla süre almadı. İstediğimiz kadar süre almadı. İstediğimiz şeyleri yapamadı. Yani Real Madrid zaten Barcelona'nın fersa fersa gerisine düştü. Şampiyonlar Ligi'nde çok geriye düştü. Arda'nın bir Yamal gibi eğer takıma dokunacaksa, o seviyeye koyacaksa takımı taşıması lazımdı. Sonuç alması lazımdı takımın. Bunlar olmadı. Hakan epey bir süre sakat geçirdi ve onun koordinasyonunun nasıl olacağını çok bilemiyoruz. Yani Orkun Beşiktaş'ta çok yıprandı. Beşiktaş takımı çok geriye düşünce Orkun'a çok yüklenildi. Dolayısıyla böyle bir takım oynayacağız. Kerem aynı şekilde Fenerbahçe'de yıprandı. Bizim şu anda en formda oyuncularımız.

0: hani barış ve yani canı çok tuttum ben. Canı çok tuttum. Kemal Kenan da Barış Alper bizde önemli oyuncular şu anda. Arda bunlara iyi servisler yaparsa bir şeyler olur diye düşünüyorum ama şu maçı görmek lazım.
1: Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Hocam tabii bir başka konuşulan mevzu da nasıl bir taktiksel anlayış olacağı. Yani yine 4-6-0'la mı oynayacağımız ya da Kuzey Makedonya mücadelesindeki gibi bir forvet hattını mı ortaya koyacağımız. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Yani santrafor olmadığınız bir gerçek ama Deniz'i ben çok beğeniyorum. Yani Deniz'in orada alternatifi kim olabilirdi? Çok da yok. Yani Enes çok bir şey yapmadığı için büyük kadroya da geniş kadroya da giremedi. O bakımdan bir bizim orada santrafor dediğimiz hücum pivot santrafor dediğimiz Deniz var. Onun dışında Kerem santrafor değil. Dolayısıyla forvet oyuncularıyla beraber oynamaya çalışacağız. Yani senin dediğin gibi 4-6-0 şeklinde oldu ama iki kanat oyuncumuz bizi taşır diye düşünüyorum. Orada Kerem rakibin arkasına koşacak oldu. Sivri, kısa sprint koşularla beraber orada dengeyi bozup arkadan gelen işte Arda'ya, Hakan'a, Orkun'a fırsat yaratabilir. Yani zaten oyun tarzımız da bu ama çok bize önde baskı yaparlarsa, gerçi şu da var, şunu da hesaba katmak lazım. Suya çok ihtiyaç olunan bir turnuva oynanacak. Ve çok sıcak iklimde oynanan bir turnuva olacak. Yerlerde oynanacak. Dolayısıyla rakipler bu baskıyı sürekli yapabilir mi? Bizim o top çevirmemiz bize katkı sağlar mı? Yani iyi tekniğimiz orada rakiplerin direncini kırar mı? Burası önemli. Ama o iklime alışıp Paraguay, Avustralya, Amerika bize o baskıyı kurarlarsa işimiz zorlaşır tabii ki.
1: Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Hocam bir de başkanlık seçimi var Fenerbahçe'de. Bunu nasıl okuyorsunuz? Sürekli transferler üzerinden planlanan bir başkanlık serüveni.
0: Yani iddialı konuşmalar var. İddialı konuşmalar var. Ben şahsen Aziz Başkan'ın Fenerbahçe kulübünde değil Türk futbolunun başında olmasını isterim. Yani bu deneyimini orada kullanmasını isterdim ama Fenerbahçe tercihi kullandı. Büyük ihtimalle kazanır diye düşünüyorum. Hakan Safi Bey'i tanımıyorum. O da epey çalışmalar içerisinde ekonomisi iyi. Transfer görüşmeleri yapıyor, okuyorum, bakıyorum. Bazı isimlerle görüştüğünü görüyorum. Ciddi isimler ama bunlar her dönem ülkemizde yaşanan isimler zaten. Yani ülkeye gelen hiçbir isim futbolcu anlamında, hoca anlamında Avrupa'da çok geri kalmış isimler değil. Yani büyük takımlar anlamında söylüyorum. Ama tabii zamanını dolduran isimler bunlar. O bakımdan çok ciddi bir yarış olacak Fenerbahçe'de diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye en büyük katkısı yapmış olduğu fiziki yatırımlardır. Yani siz Derazı Tesisleri Kenan Evren okulunun yapılması, silahın büyütülmesi, basket sahasının yapılması, işte topuk yaylasının yapılması, Ankara'daki İncek yapılması, Samandıra tesisleri, bunlar çok önemli yatırımlar Fenerbahçe için. Tabii Ali Koç'un da amatör branşlara vermiş olduğu katkı, o dönem işte maaşların verilmesi, kürek takımı, boks takımı, basketbol takımı, voleybol takımı şu anda Fenerbahçe'de çok ciddi paralar mı canlıyor bu kanıtlar? Yani Fenerbahçe büyük bir kulüp yani bu anlamda. Galatasaray takımı futbol anlamında çok büyük ama Galatasaray diğer yatırımları çok önemsemiyor şu anda ama Fenerbahçe diğer amatör branşlarıyla beraber devasa bütçelere sahip ve o bütçeleri harcayan bir takım. O bakımdan oraya başkan olmak çok zor bir şey. Az Bey'in dezavantajı epey bir süre ayrı kaldı, 6-7 sene. Şimdi bu rakamlar onu şaşırtacak gibi geliyor bana.
1: Transfer çalışmalarına uygun isimler sizce takımların bünyesine dahil ediliyor mu? Ne dersiniz? Mesela Trabzonspor'da iki tane transfer açıklandı. Trabzon şu anda bu işi en doğru yapan kulüp gibi gözüküyor. Yanılıyor muyum?
0: Tabii takımların önce bir scout ekibinin iyi olması lazım. Yani takımlar bakın oyuncuyu bulabilmeli. Alabilmeli. Oynatabilmeli. Geliştirebilmeli. Ondan sonra da satabilmeli. Ve sattığını da yatırıma dönüştürebilmeli. Bunu yapabilen takımlar başarılı olan takımlar. Ben bunu kabul ediyorum. Yoksa oyuncu buldunuz, parayı verdiniz. Bir senelik palyatif başarılar. Tedbirler. Bunlar çok sorunu çözmüyor. Daha siz geleceği inşa edebiliyor musunuz? Futbol akademisiyle beraber, diğer branşlarla beraber iyi bir üst yapı, o yapıya kazandırılan oyuncular ve sürekli. Şimdi bizde hep alınan oyuncular, alınan hocalar, Avrupa'nın ilk beşi hepsi alınırken böyle oynadıkları zaman kim aldı bunları? Yani katkı sağlamayan oyuncular veya süresini doldurmuş, miadı bitmiş oyuncular, bunlarla beraber başarı elde edemiyorsunuz. Daha iyi araştırmalarla beraber işte Trabzonspor bunu yapıyor. Bulabiliyor, alabiliyor, oynatabiliyor. Oynattığı zaman da size katkı sağlıyor. Gerçi çok üst seviyedeki oyuncular Trabzon'a gelmekte biraz zorlanıyorlar. Niye? Çocuklarına eğitim yeri bulmaya çalışıyorlar. Şehire bakıyorlar. Bir parça geri duruyorlar. İstanbul olunca oyuncular gelebiliyor. Trabzonspor'da rahatlı olarak daha genç oyunculara yöneliyor. Oyuncu orada çok şehire bakmaz. Belki gençleri evli değildir. Dolayısıyla sadece futbola kendini verir ve kendini geliştirebilir orada. Kendine bir yol çizebilir. Bu avantajı Trabzonspor çok rahatlıkla kullanabilir. O bakımdan oyuncuları tespit edeceksiniz. Zamanında tespit edeceksiniz. Zamandan önce tespit edeceksiniz. Bulacaksınız, anlaşmalarınızı yapacaksınız. Ama biz maalesef çok oyuncu alıyoruz, çok oyuncu bırakıyoruz. 10 tane oyuncu alıyoruz, 10 tane oyuncu bırakıyoruz. 15 tane oyuncu alıyoruz, 15 tane oyuncu bırakıyoruz. Tamamen yanlış. Bu tabii hoca seleksiyonu çok önemli burada. Geliştirici hocalar önemli. İşini bilebilen, sevebilen, tamam futbol oynamış olabilirsiniz, o ayrı bir şey. Ama futbolcuyu anlayabilmek, onu geliştirebilmek, onu antrene edebilmek başka bir yetenek. Bunu yaptığınız zaman taktikle beraber iyi takımlar yaratabiliyorsunuz. Yoksa oyuncu geliştirmediğiniz zaman gidiyor bir hoca 10 tane oyuncu alıyor, bunlardan olmuyor diyor diğer hocalar veya yöneticiler bırakıyor ve çok para harcanıyor bu konuda. Kulüpler çok yani acımasız borçlanma içerisine giriyor. O borç sarmalı da maalesef bizi bitiriyor. Yani bir defa akademinin köyüne dönmek lazım, genç oyunculara dönmek lazım, Türk oyuncusuna dönmek lazım, onları kazanmak lazım. Yeniden bir futbol yapılanması Türkiye'de uygulanması lazım. Maalesef geçen zaman beni çok üzüyor. İşini bilen insanlar ülke futboluna katkı sağlar. Ama maalesef sonradan zembille düşenler size katkı vermiyor.
1: Giray Hocam harikasınız. Çok değerli bilgiler aktardınız. Var mı eklemek istediğiniz yarım bıraktığım bir şey?
0: Yani milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu gruptan birinci çıkarız. Ama ben yine temkinli konuşmak istiyorum. Tereddütlerim var. Yani 1 ile 3 arasında bir derecelenme olur diye düşünüyorum. Umarım ben yanılmış olurum. Ve bu çocuklar bizi sürekli finale kadar taşırlar. Ama zor, işimiz zor. Bunu söylemek istiyorum yani.
1: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Sana da iyi yolculuklar, iyi çalışmalar efendim.
1: Giray Bulak hocam bizlerle birlikteydi. Çok değerli bilgilerini aktardı ve değerli yorumlarıyla programımıza renk kattı. Yavaş yavaş sona geliyoruz ve sona gelirken bizden sonra sevgili Doğan Öncel sizlere seslenecek. Serdar Adalı 200 milyon euro transfer ayırdık deniyor. Eğer böyleyse çok iyi transferler yapacaktır. Hayırlı olsun, bu sene çekişme çetin olacak demiş değerli dostumuz BenQ ve Az Yıldırım'ın en büyük kazığı Mourinho'dur demiş. Ağır bir ifade kullanmış. Emre abi, biz konuşurken yanlış bir şey söyledik mi bizim gözümüzü çıkarıyorsun. Profesör konuşurken neden araya girmedin demiş. Herkesin bir görüşü var. Emre abi, Mehmet Ak, Serdar Akçer'de araya girdin. Yusuf Hoca da neden araya girmedin demiş. Yo, herkesle giriyorum. Burada siz Yusuf Hoca'nın ne demek istediğini anlamadığınız için Yusuf Hoca'nın söyledikleri üzerinden araya girmedim. Çünkü Yusuf orada şunu söylemek istiyor ki, bunu bir değerli dinleyenim de yazmış. Yusuf Hoca diyor ki, biz bir ritimle oynatan başlayacaktık. Sahaya atılan konfetiler bizim ritmimizi tamamen bozdu ki o dönemde yaptığım yayınlarda da 2006'da da ben televizyondaydım. Yine Kanal D'deydim zannediyorum ya da Kanal 1'i kurup Dünya Kupası'ndan önceydi. ATV grubundaydım. Orada da bunu aynısını konuştuk. Orada da bunu söylemeye çalışıyordu. O ritmin bozulması olumsuz yönde etkiledi gibi bir yorum yapmıştı birçok kişi. Zannediyorum Yusuf Hoca da onu demek istedi. Emre Hocam günaydın, iyi yayınlar. Sayın Giray Bulak Hocamıza selamlar demiş. Mehmet Günay soru sormuş ama maalesef veda ettik hocama. 2-3 bağlantı öncesi bize taş atıldı diye bağlanmaya çalıştım ama başarılı olamadım demiş. Vallahi hocam, dediğim gibi 100'e yakın telefon bağlantısı vardı bir ara. Yani ben sırayla en uzun süre bekleyenden itibaren tek tek almaya gayret ediyorum. Bazen işte böyle enteresan ifadeler ortaya atıldığında bir anda herkes ben de konuşacağım, ben de benim de bu konuda bir fikrim var şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Yeter be Serdal, her yayına bu Serdal, zannediyorum dün Doğan da bu işten müzdaripti Serdal Bey'le ilgili. Yani tam bir holigan diyorlar. Serdal Bey kim, onu çok yani ara ara bağlanıyor. Bir bir mikserlik yapan Serdal Bey var. O mu acaba? Bilmiyorum. Ara ara benim yayına çok bağlanmıyordu. Bugün yine mi bağlandı? Tabii hepsini akılda tutamıyoruz. Saygıdeğer dostlar, bir sürü insan bağlanıyor. Serdal Bey de arıyor. Sırası gelince bağlanıyor. Kimseyi ayıramayız. Yani sen Serdal Bey'sin bizim yayına. Siz de her gün arayın. Siz de bağlanın. Bekleriz. Başımızın üstünde yeriniz var. Sizle zamanı paylaşmak bizim için çok kıymetli. Aziz Yıldırım'ı istemeyenler Fenerbahçe düşmanı demiş bir başka değerli dostumuz Erkan Bey de böyle bir yorumda bulunmuş. Sağlıklı edep ve adap kurallarına uyumsuzluk göstermeyen her türlü bağlantı başımızın üstünde yeri var. Beraber konuşuruz. Sporu siyasete bulaştırmayan, bazen içine giriyoruz böyle ucundan köşesinden ama mümkün olduğunca kaçmaya gayret ediyoruz. Ve yine aynı şekilde bizim etik değerlerimize, bizim ülke değerlerimize ve bizim ince çizgilerimize, vatan gibi, bayrak gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi dokunmayan, olumsuz ifadeler olmayan her türlü bağlantının başımızın üstünde yeri var diyelim. Sözü sevgili Doğan'a bırakıyorum. Saatler onu gösteriyor ve sizlerle beraberliğimiz yarın devam edemeyecek. Çünkü ben pazartesi geliyorum. Yarın dediğim gibi Dünya Moto Surf Şampiyonası var Çeşme'de. Oraya gidiyorum. Orada lansmanını gerçekleştireceğiz. Daha sonra da 13-14'ünde sunumu var. Cumartesi pazar o, orada olacağız. Biz dediğim gibi pazartesi inşallah Allah ömür verirse buluşuruz. Yarın Doğan benim yerime yayında olacak. Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Rica ettim. Baba ne demek dedi ya, para kazanacaksan elbette dedi. Sana her zaman yardımcı oluruz dedi. İşte çok para kazanan Doğan'ın, işte para kazanmak için gayret sarf eden Emre'nin halinden anlamasının resmi budur. Doğan Baba'ya çok teşekkür ediyorum. Ağanın eli öpülmez. Yarın o sizlerle. Hoşçakalın efendim. Her şey gönlünüzce olsun.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
2: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Çünkü olamıyor. Hazır daha önce yapmışı aktörü karşımdayken onu bir sormak isterim. Yani Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaptınız daha evvel ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, nasıl yapacaksınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün imkanları var. İyi bir takımı var. Ama bu takımın eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak, iyi bir teknik heyet ve futbol aklını kurarsak, bu hem yöneticiler hem de dışarıdan bu kulübe geçmişte hizmet etmiş sporcuları getirerek. Zaten hep şu söylenmiyor muydu? Yani futbolu veya basketi, voleybolu hepsini şeye verelim. Geçmişte burada oynamış, deneyimli insanları getirelim. Hatta yönetimlere alın diyorlardı. Biz yönetimlere almadık ama onun dışında futbol AŞ'de bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da Samandağ'da değerlendireceğiz. Yöneticilerle bu futbol hakkındaki sporcularımızı bir araya getirerek önce Samandağ'daki ruhu yaratacağız. Orada herkes birbirini sevecek, iyi çalışacaklar. Orada alınan meyveleri de getirip stada getireceğiz. Statta da tribünlerle birleşince o zaman Fenerbahçe'de şampiyonluğa giden yol açılmış olacak. Camia da bunu saracak, sarmalayacak ve biz hepimiz şampiyon olacağız. 6 defa şampiyon yaptım. 3 defa son maçta kaybettik. 9 defa ikinci olduk yani. Hepsinin deneyimi bende de var, yönetimdeki arkadaşlarda. Yönetim çok değerli. Bakın söylüyorum, gençler de var, tecrübeliler de var. İleride bu kulübe bunlar hepsi çok hizmet edecekler. Bunun için biz iddialıyız. Şampiyon yapacağına inanıyoruz. Önce inanmak lazım. Çünkü başarının yarısı inanmaktır. Biz bu inanıyoruz. Ve bundan dolayı da tecrübeyle, akıl, maddi kaynaklar hepsi bir araya gelecek. Ve biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız.
1: Sizin söylemizden ilhamla ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki yönetimleri çıkardım gerçekten. Evet. Ve işte 88-89 yöneticilerini yaşım yetmese de tanıyorum hala. Tabii. Sizin döneminiz zaten öyle. 95-96 öyle. Siz de bir varsınız. Evet, o yönetimde falan. Güçlü yönetimi çok önemsiyorum. Tabii. O yüzden siz o vurguyu yaptınız. Güçlü yönetim Samandıra'ya nasıl etkiler? Yani anlatıyorsunuz ama bir de nasıl olur dinlersek. Çünkü Fenerbahçe'de kronikleşmiş bir Samandıra probleminden söz edilir. Samandıra nasıl tırnak içine temizlenir?
2: Ya temizleme değil de Samandıra'da şey varsa, kulübe faydalı insanlar varsa onlar kalırlar. Ama faydalı olamayanlar varsa onlar giderler. Onların yerine yeniler gelir. Biz burada Oğuz Çetin'i futbolun başına getiriyoruz. Ama yönetim kurulunda da 2-3 arkadaşla beraber çalışacaklar. Beraber çalışacaklar. Transferleri beraber yapacaklar. Takımı beraber takip edecekler. Takımın içinde de oyuncuları, eksikleri tamamlamışsak bizim takım iyi. Ama bizim takımın eksikleri var. Mesela bizim takımda söylüyorum, geçen de söyledim. Biz 60 metrede top oynuyoruz. Yani biz mesela tenkit ediyorlar. Şu gelirse bu böyle oynatıyor. Hayır, değişecek. Her şey değişecek. Bu değişim içerisinde İngiltere'de seyrediyorsunuz, İspanya'da seyrediyorsunuz. Takımlar nasıl oynuyorlar? Yani bu takımların çok iyi kaliteli olmayan İspanya Ligi'nin takımlarını da seyrettik. Gittik Barcelona maçında. Onlar da aynı şekilde oynuyorlar. Hep beraber sahayı daraltıyorlar. O saha içerisinde oynuyorlar. Biz de o zaman hem göze hoş geliyor hem de netice alıyorsunuz. Biz de öyle bir takım yaratacağız yani. Yani 60 metrede oynayan değil, 30 metrede, 40 metrede en fazla oynayan bir takım yaratmamız lazım. O zaman başarıyı getiririz.
1: Orası kesin muhakkak.
2: Gelsin.
1: Ama futbol aklı diyorsunuz, organizasyon diyorsunuz. Tabii. Sizi eskiden şeydi hatırlıyorum ben. Ben yapıyorum bu takımı şampiyon diye. 2026 ya, model hazırlığı biraz daha değişti mi acaba?
2: Kaan, ben öyle söylemedim kardeşim. Hep öyle söylediler. Tamam, ben yalnız başıma şampiyon yapabilir miyim? O zaman her şeyi ben idare edeceğim. Federasyonla ben ilişkiler, hakemlerle ben ilişkiler. Efendim mesela oyuncularla ben işte, camiayla ben, olmaz. Bir görev bölümüdür. Hepimizin bir görevi olacak. Herkes o görevi yaparsa sonunda ben yapmış olacağım. Çünkü önde benim. Ama aslında kahramanlar o yönetim kurulu ve sporcular ve camiadır. Yani bir kişi tek başına ben yapıyorum derse bu yanlış olur. Hep beraber yapacağız. Onun için hep birlik beraberliği devamlı vurguluyorum. Bundan sonra vurgulayacağım. Parçalanma olmaması lazım camiada, bütünleşme olmalı. Onu da biz sağlarız.
1: Galatasaray'a baktığımız zaman hep kurulan aile ortamı ve yaratılan hikayeden bahsetti. Tabii. Sizin döneminizde bunun adı Aziz Silindi. sıklıkla duyduğunuz üzere. O sorumun biraz da o şeyi var. Bir de Aziz Selin şöyle bir endişe var. Konuşulduğu için sorayım, siz cevaplayınız lütfen. Yeni bir çağ değişti, nesil değişti ya. O Aziz Selin diye tabir edilen etkiler yeni nesile sirayet eder mi diye merak ederler.
2: Ya şimdi Aziz Selin aslında hadise şu. Bir motivasyon gerekiyorsa o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı veya algılanmak istedi. Aslında orada yaptığımız şey motivasyondur. Mesela Antep maçında 3-0 gerideydik. Soyunma odasına geldim. Hoca ne yapıyorsun? Bir iki değişiklik yapıyor. Ben yani oyuncuları topladık. Siz onlara 3 attıysa 4 atarsınız. Siz Fenerbahçe'yiz biz dedim. Çıktım odadan. Yani ille bir şey kızmak veya bağırmak etmek değil. Onların motivasyon olabilecek sözleri söylemek. Onları yaptım. Oradan sonra da eğer yerine getirdi de onu Aziz Selin dediler. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Yani buna hepsi genç oyuncular, işlerinde tecrübeli olanlar var. Belli takımlarda oynamışlar. Böyle bir şey olamaz. Onları ama motive etmek için bazı şeyler söyleyebiliriz. Söyledik de yine söyleyeceğiz. Önemli olan onları birlik ve beraberlik içinde oyuncuları da getirmek, onların birbirini sevmesini ama 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro 24 kişi, 25 bilmiyorum ne yapacaklar. O kadrodaki diğer oyuncularla oynayanlar arasında bir rekabet olması lazım. Yani bunlar oynuyor, biz oynamıyoruz. Nasıl olsa paramızı alıyoruz, her şey evine getiriliyor, olmamalı. Onlar da oynamak için gayret göstermeli. Bir aralarında rekabet, tatlı bir rekabet olursa o zaman takım olur. O takım ruhu da bizi başarıya götürür. Yani şunu sen sormadan söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Yok gazeteciler yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Ya bizim zamanımızda da çekiyorlardı. Biz 2004'te 2001'lerde gittik şeye. Samandağ'a 2000-2001'lerde gittik. Samandağ'da evler vardı. O daha ekmiş olduğumuz ağaçlar daha büyümemişti. Onların üstünden hepsini görüyorlardı. Ama hiçbir hoca ben 6 defa şampiyonluk hiçbir tanesi gelip de ya böyle böyle yapıyorlar tedbir alalım demediler. Yani o bu sene çıktı. Ya öyle bir şey de olamaz. Yani sen taktiği zaten gelip de sahada uyguluyorsan istediği kadar bilsin. Bak bir anımı anlatayım. Monaco'da MPB oynuyor. Çok iyi takımlar var. Bunların hepsini sattılar. Çok büyük para kazandı Monaco. Gittik oraya. Maçtan önce yani biz yarım saat önce 45 dakika önce Monaco sahaya çıktı. Birkaç oyuncu çıktı. Onlar orada taktik yaptılar. Yani soldan kaçıyorlar, işte sağdan geliyorlar. Sağda yapıyorlar yani. Herkes görüyordu. Kimse rahatsız olmadı yani. Ha bizim antrenör de gördü. Bizim oyuncular da görüyordu. Yani bunlardan şey yapmak, bir şey çıkarmak yanlış yani. Siz eğer doğru yapıyor, uygun yapıyorsanız problem yok.

0: İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. İrfan 25 birazdan bizimle beraber olacak. Hem Fenerbahçe'deki gelişmeleri aktaracak ki kılıçların çekildiği, aslında yıldız oyuncu alacağım diye aday olmadım diyen Aziz Bey'in vaatleri, düşünceleri, ardından Hakan Bey'in sandıkları patlatıp eski zihniyete bay bay şeklinde bir açıklaması ki bir daha buralara gelmeyin diyeceğiz. Transferlerde de söz verdiğim gibi yıldızları parlatacağız diye açıklamalar var. Artık son dönemeç, son düzlük gibi oldu. Bariyer dibinden mi artık ataklar yapılır? Arkadan mı gider? Ne olur, ne biter? Hemen sağ arasında mıdır? O onun bir puan önünde midir? Beş puan önünde midir? İrfan'la beraber zaten bu detayları biraz daha netleştirmeye çalışacağız. Yeni forma tanıtımları yapıldı. Özel formalar, güzel formalar diye yazılıyor. Fenerbahçe'nin 120. kuruluş yılına özel hazırlanan 2026-27 sezonu formalarının tanıtımı yapıldı. Taraftarın beğenisine sunuldu. Sarı lacivertler de yeni sezonda 3 farklı tasarımla sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları lansmanda yer aldı. Başkan Saadettin Saran kongre öncesi camiaya son konuşmamız herhalde diyerek başladı. Bugüne kadar yapılan en erken lansmandır. Bu sene çok rekorlar kırıldı Feneryum'da. Devamı gelir inşallah diyerek son konuşmalarından bir tanesini yapmış oldu. Diğer taraftan milli heyecanı yaşayacağız. Çocuklar Amerika'ya gitti. Biz geldik Amerika dedi. Bütün ülkeler aslında milli takımlarını uğurlamaya, yolcu etmeye başladı. Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A milli futbol takımımız Amerika'nın Florida eyaletine ulaştı. Otobüsle de konaklayacakları otele geçti. Ay yıldızlı kafileyi Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki ekibimiz turnuva öncesi son hazırlık maçını da 7 Haziran Pazar gecesi Türkiye saatiyle gece 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Hatta çocuklarla ilgili, milli takımlarla ilgili haberler verilince tabii dünyanın birçok ülkesinden de yolculuklar yapıldı, uçaklar uğurlandı. Almanya milli takımında da ezber bozan Amerika yolculuğu var ki Almanya Futbol Federasyonu özel uçak yerine kendi havayolu şirketlerinden bir tanesinin LH-434 sefer sayılı Chicago tarifeli uçuşunu seçiyor. Teknik direktör Nigelsmann ve kaptan Kimmich business class'ta uçmuşlar. Sadece teknik direktör ve kaptan, diğer yolcular ekonomi sınıfında. Panzerler ekonomik geldiler şeklinde yorumlanabiliyor. Koskoca Almanya bile diye biz özel uçaklar, onlar şunlar bunlar gibi oluyor. Hatta bizim turnuvalar esnasında yaşadığımız en enteresan şeylerden bir tanesi, turnuvaya kalırsak aldığımız primleri hatırlıyor musunuz? Hani o primlerin dönemleri vardı. O primler Almanya'nın turnuvayı kazandığında aldığı parayla eşdeğerdi o dönem. İşte o paranın söz konusu olmadığı bir konunun, futbolun bir tutku olduğunu, bunun gerçekten çok özel bir şey olduğunu, parayla oynanmaması gerektiğini falan diye söylüyordu. Ama Almanlar ekonomi uçuyorlar. İşte bak, görüyor musun, aradaki farkı hemen kıyaslamaları yaptırıyorlar yani. Mesela Brezilya'da geldi Amerika'ya. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden bir tanesi Brezilya ve Brezilya'yı taşıyan özel uçak yolculuk öncesinde düzenlenen bir törenle vaftiz edilmiş. İtfaiyeler uçağın kenarına yaklaşıyor, su püskürtüyor, uçak yıkanıyor falan. Onun sonrasında milli takım renkleriyle süslenen uçağın renkli kutlaması ülkede büyük heyecan yaratırken, bu sembolik başlangıç futbolcular ve taraftarlara büyük moral olduğu söyleniyor. Latin Amerika geleneği şampiyonluk yolculuğu öncesinde bir kez daha yaşatılmış durumda. Bunu da görüyoruz birkaç tane ülke açısından. Şimdi tabii İrfan 25 gelmeden milli takımla ilgili olarak aktarabileceğim birkaç tane haber ki o geldiğinde de zaten konuşuruz. Ay Yıldızlı ekibimizin eski teknik direktörlerinden Ersun Hoca, Ersun Yanal milli takımımızda olan güvenini anlatmış. Küçük bir röportaj yapılmış. Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Ersun Yanal ve bir dönem başında bulunduğu A Milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendiriliyor. Tecrübeli Hoca diyor ki çok enteresan, takımdaşlık konusunda uzun süre sonra ilk kez bu kadar iyi bir ekip yakalandı. Kadroda hiçbir eksik yok. Gruptaki favori takım biziz. Turnuvada 2002'deki gibi biz başarı bir yakalanacaktır ve yakalanan başarı da kimseyi şaşırtmasın diyor aslında genele bakıldığında. Ardından Avustralya, Amerika ve Türkiye arasında geçeceğini belirten deneyimli hoca grubun heyecanını bu maçlarda oyun üstünlüğünün ekibimizde olacağını da düşünüyorum diyor. Montella ile yakalanan o ahenge dikkat çeken Yanal'da iyi özelliklerimiz ve silahlarımız var. Şutör, oyunu kırabilecek bir nokta, oradaki baskı, pres, pas yüzdeleri,

belki de en kıymetli takımlarından biri haline geleceğiz diyor. 24 yıl sonra gelen bu jenerasyon kalıcı başarılara da imza atacaktır. O güçte olduğuna inanıyorum diyor. Kadroya inancım benim tamdır. Herkesin de öyle olmasını isterim şeklinde bir açıklaması var. Eski milli takım teknik direktörü Ersun Yanal'ın milli takımla ilgili olarak yapmış olduğu küçük röportajda aktardıkları. Galatasaray cephesine de şöyle bir geçelim. Galatasaray'da da gündem tabii bir Icardi üzerinden gitti. Biz de dün Ali Naci Küçük'le beraber bağlantı yaptığımızda o da detayları ayrıntıları aktardı. Takımda kalması gereken, kalmak isteyen ama bir taraftan da gitmek zorunda kalan ki yabancı sınırlamasıyla alakalı bazı sorunların da olduğunu söylüyordu. Ama bir taraftan artık bir forvet arayışının, bir santrafor arayışının olduğu mutlaktı. O konuşuluyordu. Sözleşmesi sona eren Icardi'ye 4+1 milyon euroluk maaş teklifinde bulunan Galatasaray'ın beklemede olduğu haberi var karşımda. Ülkesine dönen Arjantinli yıldızdan henüz bir cevabın gelmediği 7 milyon euro talep eden 33 yaşındaki santrafora taviz verilmeyeceği, Başkan Dursun Özbey'in önerdiği rakamı kabul ederse takımda kalacak. Aksi halde yıldız isimle de yolların ayrılacağı söyleniyor. Diğer taraftan İngilizler satılması teklif dahi edilemez diyen Başkan Dursun Özbey'i dev bir bütçeyle ikna etmeye çalışıyor. Osimhen'le ilgili olarak ateş olmayan yerden duman da çıkmıyor. Biz ne kadar böyle haberler çıktı, milli takım teknik direktörü bir transferi var falan denildiğinde ne kadar yalanlansa da parantez içinde. O yüzden Osimhen konusunda son dönemde yaşanan bu gelişmeler bu atasözünü akıllara getirmiş. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözünü. O yüzden Nijerya milli takımı teknik direktörü Erik Şen'in durduk yere kulüp değiştirme ihtimali söz konusu. Bu yüzden onu kadroya alamadım demesiyle ilgili olarak Ali Naci de zaten daha kolu tam olarak kaynamadı. O yüzden Dünya Kupası'na da gidemeyecek olan milli takımın bir hazırlık maçında hocam beni de es geç, hani alma beni takıma diye yapmış olduğu tekliften sonra hocanın biraz boş boğazlılık diye yapmış olduğu açıklaması ama diye aktarmıştı. Ne yazık ki sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı dedi Osimhen de. O yüzden sarı kırmızılı kulüpten resmi teklif yok mesajı iletildi. Ama Chelsea diyor ki ben 130 milyon veririm. Serbest kalış maddesi nedir? Onu söyleyeyim bana diyor. Sular bir süreliğine belki durmuş gibi gözüküyor ama bu Dünya Kupası'nda yaşanacak olaylar, ön plana çıkabilecek oyuncular haricinde eğer bir yıldız olmazsa, çünkü başka Osimhen yok şeklinde de yorumlanıyor ya da öyle oyuncu dünyada en fazla 3 tane 5 tane bir elin 5 parmağını geçmiyor şeklinde yorumlanıyor. Sezonu 10. sırada tamamlayan Chelsea'nin de artık bundan sonraki hedeflerinde İngiltere'de Premier Lig'de daha iyi yerlere gelebilmek, iyi bir kadro kurabilmek şeklinde. O yüzden Osimhen'le ilgili fikirler de daha ön plana çıkmış. Victor Osimhen'i belirleyen kulüplerden sadece bir tanesi Chelsea. Burada Real Madrid'in gündeme gelebileceği, Juventus'un bir teklif yapabileceği iddiaları da var. Ama satılması teklif dahi edilemez diyen Başkan Dursun Özbey'in nasıl bir tavır sergileyeceği, o da merak konusu. Bunları da aktarmış olalım. Zubkov resmen AYK'ya gitti. Hemen hızlı hızlı birkaç haber aktarayım. Trabzonspor'da Alexander Zubkov'un AYK'ya transfer olduğu açıklandı. Bonservis bedeli 4 milyon euro, 500 bin euro da bonus maddesi var. Yunan ekibi ayrıca sonraki satıştan da Bordo Mavili kulübe %10 pay vereceğini de açıklamış durumda. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Gimareş 11.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Böylece genç yıldız Bordo Mavili kulübün en pahalı transferi olacağı söyleniyor. Trabzonspor'da giden oyuncuların yanında transfer fırtınası da hız kesmeden devam ediyor. Milinovski, Terry Karadeniz, Ernest Muçi ve Gabral'dan sonra Bordo Maviller bir bomba daha patlatıyor. Roma ve Benfica'nın da peşinde olduğu Portekizli futbolcu Saviolo'nun işini bitirmiş. Noah Saviolo
Portekiz'in yüksek tirajlı Record gazetesinin haberine göre Karadeniz'deki

0: gibi Gimareş'de 11,5 milyon euro bonservis bedeli artı bir sonraki satıştan %15 pay karşılığında anlaşmaya vardığını, piyasa değeri 10 milyon euro olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu imzayla Bordalı Mavili kulübün tarihine geçecek. Muçi transferiyle yeni kırılan 8,5 milyon euroluk kulüp rekoru Saviolo'nun gelişiyle de tarihe gömülecekmiş gibi gözüküyor şeklinde yorumlar var. Bunlar akılda kalanlar. Demin milli takımlar üzerinden gidiyorduk. Dünya Kupası'na 7 gün kaldı. Ve tabii ezber bozan şeyler görmek istiyor futbol severler. Bakalım oradaki statlarda aynı heyecanı alabilecek miyiz? Çekim kalitesi çok güzel olabilecek mi? Bunun için hazırlıklar var mı? Havanın çok sıcak olacağı söyleniyor. Tarihinin en sıcak dönemlerinden birini yaşayacak. Belki yüzyılın en sıcak günlerine denk gelecek diye iddia ediliyor. İklim belki zorlayacak deniliyor oynanacak olan maçları. Tabii sabah mı maçlar diye düşünülüyor. Biraz inceleme yaptığınız zaman gün içerisinde oynanacak maçların gece 22'de de akşamüstü 19'da da 18'de de bazı maçları görebileceğiz ama ağırlıklı olarak gece 1 sabaha karşı 4, 5, 7 gibi saatlerde saat farkı dolayısıyla o saat aralıklarında çoğu maç oynanacak ama gün içerisinde de belli gruplarda A grubunun maçı 7'deyken başka bir grubun maçını da akşam saat 22'de, 23'te, 01'de ya da akşamüstü saatlerinde tam 19-18 gibi görebiliriz. Oynayacak olan takımları seyredebileceğiz yani onu söyleyebilirim. Milli takımları uğurlama olayında az önce tarifeli uçakla aynı zamanda ekonomi uçan, business'ta sadece teknik direktörü ve kaptanı bulunan Almanların yanı sıra Brezilya'nın uçağının itfaiye tarafından vaftiz edilmesine kadar olan kısmı anlatmıştık ama bir taraftan da kaçırmışım. İsviçre milli takımının golcüsü Embolo kafileyle birlikte Amerika'ya gidememişti. Yıldız futbolcunun uçağa alınmamasının nedeninin Basel'de karıştığı kavga nedeniyle tehdit suçundan hüküm giymiş olmasıymış. Güvenlik soruşturmasına takılan Embolo vize engeline değil doğrudan sabıka kaydına takılarak Amerika seyahatinden mahrum kalmış durumda. İsviçre milli takım Amerika'ya giderken de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış. Bunu da aktarmış olalım. Yavaş yavaş İrfan da geliyordur. Biz de onun hazırlıklarına başlayalım. Fenerbahçe'de tabii kıran kırana bir seçim yarışı başlayacak. İmza başkan adayıyla olmaz diyen Aziz Bey'in açıklamalarının yerine benim transferlerim imzamdır diyen Hakan Bey'in Luis Suarez'le ilgili olarak anlaşma tamamdır açıklaması yapmış olması acaba genel kurul üyelerini ne kadar etkiliyor? 2-3 tane transfer haberiyle seçimin kaderi ne kadar değişebilecek? Bunları detaylarıyla konuşacağız. Siz de düşünceleri, görüşleri, önerileri, akla gelenleri 0212-273-1010 üzerinden bize aktarabilirsiniz ama önce kısa bir reklam arası.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. Gündeme dair konuları. Abi Zubkov'a Galatasaray talip olsaydı kim bilir kaç para bonservis isterdi Trabzon. Bir de o açıdan baksana demiş. Uğur İrfan diye mesaj atmış. Selamünaleyküm İzmir'den Ercan. Fenerbahçe'de her sene alışkın olduğumuz bir seneye merhaba diyecek kadro sil baştan, teknik direktör değişimi, başkanlık seçimi, kiralıktan dönen onca oyuncu, plansız projesiz şampiyonluk sözleri, senaryo aynı, oyuncular farklı. Son olarak Okan Buruk istifa ederim, başka da bir şey demem şeklinde araya da onu sıkıştırma yapmış. Diğer taraftan günaydın abi, Trabzonspor'un transfer harekatına erken başlaması hakkındaki düşüncen nedir? Stoper transferi bence mantıklı ve iyi bir transfer diye düşünüyorum demiş ki biz de az önce paylaştık zaten düşüncelerimizi. Zaten oturmuş bir kadrosu vardı. Üzerine takviyelerle belki de önümüzdeki sezonun en hazır 2-3 takımından bir tanesi zaten Trabzonspor. Yarışa gerçekten iyi başlayacaktır. O havayı yakaladıktan sonra camia içerisinden çatlak seslerin de ortadan kaldırılması, yerel medyanın da fırsat kollamasına fırsat verilmemesi takımı ayakta tutabilecek olan detaylar arasında yer alır. Yıllardır öğrendiğimiz bunlardır aslında. Fenerbahçe'de de aynı şeyleri söylüyoruz sürekli olarak. Onu İşte ayrılan yöneticilerden de duyduk, başkanlardan da duyduk. Orada görev almayıp da içine girdikten sonra kulübün ya biz de düşman çok fazla dışarıda arıyorduk, içimizdeymiş meğerse bütün düşmanlar şeklinde yapılan yorumlarla ilgili olarak konuşmalarımızı bütün sezon boyunca yaptık zaten. Ama diğer taraftan tabii anka kuşu gibi küllerinden tekrar doğmak isteyen bir Aziz Başkan gerçeği var. Ve işte bir hedefi var, bir hedef koyuyor. İşte iyi bir takım oluşturabilmek, iyi bir yönetim oluşturabilmek. Onun sonrasında işte camiada birlik, beraberlik mesajları gibi yorumlar yapılabiliyor. Bununla ilgili olarak bir hava yakalanmak istiyor. Ama Aziz Bey'in böyle düşüncelerinin ön plana çıkması işin içinde kendisi olduğu sürece var. Kendi yokken en iyi muhalefetlerden bir tanesi, her zaman demokrasinin kılıcı gibi arkada duruyor zaten başkan. Kimse, Ali Bey de olsa, Saadettin Bey de olsa, yerine gelebilecek başka bir isim de olsaydı bir gün Aziz Bey şeklinde zaman zaman divan kurulunda, zaman zaman genel kurullarda yapmış olduğu açıklamalar ya da basın mensuplarına bir haftalık malzeme verebilecek, bir ay konuşulabilecek bir iki cümlesini hep beraber yaşadık, gördük, biliyoruz zaten. Tabii burada şimdi hedefler ve vaatler var. Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer. Baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen... ben bunları okurken sanki Aziz Bey'den... Kulağınıza öyleymiş gibi gelmiyor mu? Bana öyle geldi mesela. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her futbolcuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydiririz. Sahaya da çıkartırız. Bizim gücümüz bunu fazlasıyla yapabilecek güçtür. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili birçok çalışmamız da var. Gelir getirecek birçok projede hazırladık. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk. Çalışmalara başladık. Pazar vereceğimiz her oy şampiyonluk yürüyüşümüzün de bir meşalesi olacaktır şeklinde yorumlanmış. Tabii pazar günü sıradan bir kongre yapılmayacak. Ve bunun altı her defasında çiziliyor. Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma girişimleri sadece Aziz Bey cephesinde değil elbet. Bununla ilgili olarak hani Aziz Bey biz kendi içimizdeki ayrışmaları engelleyebilirsek, tek yürek olursak karşımızda durabilecek bir gücün olmayacağını herkes biliyor şeklinde yorumluyor. Son yıllarda yaşananlar üzerinde oynanan oyunlar, hatta bizim üzerimize oynanan oyunlar diye ekliyor. Bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki
4: düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindeydi. Tıpkı anka kuşu gibiyiz, küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden hatırlatacağız sözleriyle ifade ediyor. Ben de bu konuşmaların artık oy verecek olan potansiyeli çok da etkilemediğini düşünenlerden biri olarak yorumlayayım. Bu hani Aziz Bey'e karşı olan bir tavır ya da Hakan Bey'e olan bir yakınlık gibi asla düşünülmesin. İkisine de belli bir mesafem var. Çok da yakın olmak zorunda değilim. Beni de ilgilendiren bir durum söz konusu değil ama sadece meslek icabıyla alışık olduğum bir durum. Seneye de zaten bir seçim olacak Fenerbahçe'de. Belki tek bir başkan adayıyla çıkılacak. Belki de 3-4 başkan adayıyla beraber tarihinin en kalabalık seçimlerinden birine şahit olacağız eğer şampiyonluk gelmezse. Gelirse zaten mevcut olan yönetimin devam edebilme ihtimali belki bir başkan adayıyla, iki kişilik iki başkan adayıyla beraber yeni bir seçim ihtimalini doğurabilir ama oraya da araya biri girer mi, ne bileyim, kaymağını biz de yiyelim şeklinde bir düşünce mi olur bu şampiyonluğun, orasını bilemem ama Hakan Bey de güçlü bir şekilde geliyor Aziz Bey'e karşı. Aziz Bey bu arada anketlerde hep etrafta konuşulan konularda çok az da olsa önde diye hep yorumlanıyor. Ki transferi bitirdim. Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık. 20'den başlatmamızı istedi. Vay! Böyle gelene ver. 15 diyoruz bonus başlaması için. Sen ne diyorsun? 15 mi? Bana yapılan bir haksızlık gibi düşünüyorum. 20 olsun diyorum falan diye. 20 mi? 20 diyorum falan diye. Öyle bir şey olmuş yani. Artık yeter. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır şeklinde bir açıklama yapıyor. Başkan adayı Hakan Safi, rakibi Aziz Yıldırım'la aynı saatte Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Bir İstanbul buluşması gerçekleştirildi. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım dün Faruk Ilgaz tesislerinde kongre üyeleriyle bir araya gelirken Luis Suarez transferini açıklayan Hakan Safi'yi de eleştirdi. Gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda benim adım Aziz Yıldırım, ben yıldız oyuncu diyerek seçim kampanyası yapmam ve aday olmam. Ben yıldız sözü değil şampiyonluk sözü veriyorum ifadelerini kullandı. Oradan da işte Safi'nin Hakan Bey'in Sporting Lisbon forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez'le anlaştığını, sözümü tutacağımı söylemiştim size. Biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı da gelecek dedi. Luis Suarez açıklamasını yaptı. Daha iki tane de milli takımdaki Türk yıldız var. İşte onların isminin açıklanması ne kadar etkiler? Milli takımda dengeleri bozar mı? Olay farklı yerlere gider mi? İşte biraz konsantrasyonda bir bozulma, dağılma söz konusu olur mu? Burada profesyonel bir hayat var. Biz sadece olayı çok da karıştırıp da çomak sokmazsak buradan çocuklarla konuşmaya çalışıp da ne diyorsun ne diyorsun işte yeni transfer bilmem ne falan gibi yorumlar yapmazsak odaklanmamız gereken tek konunun milli takım olduğunu da unutmamamız gerekiyor. O yüzden burada Hakan Çalhanoğlu mu olur? Burada işte Melih Demiral mı gelir? Arkasından bir Zeki Çelik açıklaması mı yapılır? Onu çok fazla bilemem ama bu isimler ön planda, çok fazla konuşulan isimler. Onu da hep beraber duyduk zaten. Tabii Hakan Bey'in yaptığı transferlerle beraber Luis Suarez gelecek dendiğinde asgari ücretle mi şeklinde tabii yorumlar da yapılıyor ki sarı lacivertlerinin yaşadığı bir problemmiş gibi gözüküyor. Hakan Safi limit tartışmaları ve o kulübün Kerem Aktürkoğlu transferinden ceza aldığı yönündeki iddialara da dün bir cevap verdi. Fenerbahçe cezayı Kerem'den yemedi. Hodri meydan diyorum, gelin ispatlayayım size, cezayı sizin oylamadan geçirmediğiniz maddeler yüzünden yedik. O nakit akışını UEFA'ya geç verdiğiniz için ceza aldık. Siz yine Fener'inize milyonlarca lira zarar vermiş oldunuz dedi. İçerideki düşmanlar kısmına bir kere daha Hakan Bey de açıklık getirdi. Burada hep söyledi, dışarıda aramaya çok fazla gerek yok dedi.
3: Şimdi Hakan Safi'nin Fabrizio'nun gönderisini ekrana vermesine ne diyorsun Doğan abi? Kendi söylemesi yetmiyordu. Sence nasıl yorumlanır bu acaba diye. Biraz da destek istiyor tabii. Yani ben söyleyeyim. Bak burada dünyanın takip ettiği isimler de bu transferi açıklıyorlar. Bu olayın öyle yalan dolan olduğunu düşünmeyin sakın. Bütün dünya bu haberi konuşuyor gibi bir destek istiyor aslında. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Kolay gelsin sana Dodo Yancek. Daha önce kötü yönetim kurmuş ve yanına aldığı kişiler değildi de şimdi nasıl bir yönetim kuracak? Demek ki bu zamana kadar kandırmış Aziz Yıldırım. Gelirse şayet yine aynı şekilde Mehter takımına benzer geçsinler bu yalanları. Hakan Safi iyi olur derim ben diye düşünmüş. Dodom, Türkiye şarkısını çalar mısın? Karadeniz şarkıcısı Recep'imden sevgiler saygılar demiş. Milli takım forması giydirilmiş Doğan Öncel fotoğrafları paylaşan yapay zekayla bu hale getiren arkadaşlara selamlar. Vay be. İrfan 25'in de saçların bir kısmı kırmızı bir kısmı beyaza boyanmış. Milli takım forması yakışmış üzerine. Beyaz formayı sana giydirmişler, kırmızı formayı bana giydirmiş İrfan. İnanamıyorum, inanamıyorum. Onur bir mesaj yollamış. Hakan Safi'nin futbolcu ödemeleri için yaptığı açıklamalara ceza vermeyen TFF'nin kendisinin yapı olduğunu düşünüyorum demiş. İlk çıktığında 80 bin kişi tıkladı bir anda demiş. Recep'im şarkısıyla ilgili olarak arkadaşa destek veriyorum diyor. Dodo Tünaydın, bir an konuğun İrfan 25 yayında yanında Aziz Yıldırım başkanı getirdin sandım. Acaba on beraber mi geliyorlar, niye geç kaldılar demiş.
5: Evet evet, bugün kahvaltısı vardı.
3: Bugün kahvaltısı var. Dün de Faruk Ilgaz tesislerinde kongre üyeleriyle buluştu. Oldukça İstanbul çıkarması diye adlandırdı ama
5: 4500 kongreyesi falan vardı. 4500-5000 civarında kongreyesi vardı.
3: Hepsinden oy gelecek gibi gözüküyor mu?
5: Evet evet, yani büyük ihtimalle.
3: Peki Hakan Bey'in Ankara çıkartmasında, buluşmasında aynı saatte Luis Suarez açıklamasının yapılması bir anda konuşmanın başlangıcını değiştirdi. Yani hani Luis Suarez açıklaması geldi Sayın Başkan deyince Aziz Bey'e, biz futbolcular üzerinden değil, biz işte buraya başkan olmaya geldik, yıldız futbolcu getireceğiz sözlerine değil, tabii, transferle başkan olunmaz dedi yani.
5: Doğru, yani baktığı zaman evet, Sayın Aziz Yıldırım başından itibaren aynı ifadeleri kullanıyor. Normalde transferler iki transferi bitirdi biliyorsun. Cirasi ve Vedat Muriç transferlerini Sayın Aziz Yıldırım bitirdi. Hem prensipte sözlü olarak oyuncularla anlaştı. Kulüpleriyle daha...
3: Cirasi transferini aslında Saadettin Saran Bey ekibi mi bitirdi?
5: Bitirmedi. Görüşmeler devam ediyordu. Belli bir noktaya gelmişti ama henüz daha nihai sonuca ulaşmamıştı. Şu anda sözlü olarak Sayın Aziz Yıldırım ekibi, futbol ekibi...
3: Saadettin Bey'e bırakmak istemedi. Yani bir beş yasnek olayı olmasın diye.
5: Yok. Yani şöyle söyleyeyim, ikisini de bitirmişti. İstese yani iki ismi de açıklayabilirdi ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Hakan Saf, evet, oyuncuyla prensip, oyuncuyla sözlü olarak anlaştı ama daha henüz Sporting'de anlaşmadı. Yani oyuncu, şöyle söyleyeyim, oyuncunun serbest kalma bedeli 80 milyon euro gibi bir serbest kalma bedeli var. Hı hı. Ve oyuncunun yani serbest kalma bedelini öderseniz oyuncu serbest kalabiliyor. Ve Sporting tarafı da özellikle daha henüz bu konuya evet demiş değil. Zaten Sayın Hakan Safi seçilirse Sporting'de bonservis konusunda görüşmelere başlayacak. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi sen oyuncuyu açıkladın. 80 milyon euro serbest kalma bedelin var. Yani şimdi oyuncuya kulübü Sporting pazarlıklar yapıp bu aşağı mı çeker, yoksa aynı bedeli ister mi ki? Bir de biliyorsun Fenerbahçe'nin
3: oyuncu... Bence onu görüşmüşlerdir.
5: Ya yani görüşmüşlerdir ama...
3: O son aşamaya gelmeden böyle bir isim açıklanmaz çünkü bu yarışa girilecek ya.
5: Sporting tarafı henüz daha bunu bizimle görüşen yok şeklinde bir ifade yapıyor. Hani Portekiz'in Abola gazetesi falan yayınlandığı zaman. Ama şunu söyleyeyim, görüşmeler devam ediyor. Seçilirse bu sefer Sporting'de bonservis konusunda pazarlığa oturacak. Bugün de yeni bir isim açıklayabilir Sayın Hakan Safi.
3: Açıklayacak. Evet, her bugün, güne bir isim
5: her
3: diye.
5: Her güne bir isim yani. Bugün de bir isim açıklamasını bekliyoruz.
3: Var mı duyum?
5: Lewandowski olabilir. Lewandowski konusunda yoğun bir girişim var.
4: İlk o isim açıklanacak diye bekleniyordu. Bir anda Suarez ismi geldi.
5: Söylesin, Lewandowski.
4: Hatta şöyle de söyleyeyim. Dün de programda konuşurken Lewandowski'ye hatta Anna'ya, eşine bir soru soruluyor. Türkiye'ye gelme ihtimaliniz nedir diye. Türkiye oluyor şeklinde bir cevap vermiş karısı.
5: Ya Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan'dan isteyen kulüpler de var. Yani Lewandowski'yi ve Fenerbahçe'nin verdiği rakamdan daha iyi rakam sunuyor. Ama eşinin Suudi Arabistan'a gitme yani gitmeme gibi bir düşüncesi var. Avrupa'da en azından bir sene daha devam etmesini istiyor. Dolayısıyla burada son kararı Lewandowski verecek. Ama Lewandowski de tüm seçenekleri masaya yatırıyor. Sayın Hakan Safi de oyuncuyu bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tabii onun amacı da Lewandowski ismini de açıklayıp öyle seçime girmek. Artık çok kısa bir süre kaldı. Yani Cuma, yarın Cuma, Cumartesi günü zaten konuşmalar. Pazar günü de oy verme işlemi var. Ama şunu da belirteyim. Şimdi Luis Suarez ismi yani dünya yıldızı mı olarak nitelendirilirsin? Yani orada soru işareti var. Onu söyleyeyim. Hani Sayın Hakan Safi şunu söylemişti. Dünya yıldızı alacağız ifadesi kullanmıştı. Hani dünya yıldızı olarak nitelendiremeyiz ama Fenerbahçe'ye yararlı bir transfer olur. Çok önemli. Bence son iki senesinde özellikle Portekiz'e çok iyi performans sergiliyor oyuncu. Dolayısıyla eğer Hakan Safi seçilir de Luis Suarez'e Fenerbahçe'nin golcüsü olsa bence önemli bir katkı olmuş olur Fenerbahçe'ye.
4: Tabii Suarez'ler öyle ki bir anda şimdi bir ısıran Suarez vardı biliyorsun. Bir de Luis Suarez var. Şimdi Luis Suarez'le ilgili olarak şöyle bir gerçek var. Bu yıldızın gelip Fenerbahçe'de güzel işlere imza atması yani kaç gol denmiş? 15 gole bonuslar açıklanmış. Ne 15'i? 20'den başlayın demiş. Mesela o da çok tam havaya sokabilecek açıklamalar bunlar, anladın mı? Gaza getiren açıklamalardır bunlar. Tabii sürekli forvet derken takımda herkes tam taşlar yerine oturmuş da işte 4 tane isim açıklandığında senin Şikrinyar'ın bir yedeği ya da ne bileyim yanında oynatabileceğin bir oyuncun var mı mesela? Hep forvet eksikliği hissedilip belki şampiyonluğun buradan kaçtığını söylüyoruz da bütün kozlar forvet üzerinden gidiyor.
5: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın futbol ekibi çalışmalar sürdürüyor. İki forvetle anlaştılar. Hı-hı. Dediğim gibi Vedat Muriç ve Cirasi. Şu anda da stoper için görüşmeler sürdürüyorlar. 3 tane stoper adayı var ön plana çıkan. Bir tanesi Malangsar, Lens'te forma giyen. Diğeri Ache, Manchester City'de, hı hı, forma giyen. Üçüncüsü de Bassey, Fulham'da forma giyen. Tabi Fenerbahçe bu üç isimden bir tanesini kadroya katmak istiyor. Tabi Bassey transferi biraz daha zor çünkü yüksek bir bonservis bedeli istiyorlar. Ache ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun şartlarına soruldu.
4: Hangi teknik direktör üzerinden?
5: Aykut Kocaman üzerinden. Yani ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın daha ilk şöyle söyleyeyim, başkanın adaylığını açıkladığı günden itibaren buradaki yayınlara da çıktığımızda Aykut Kocaman söyledim.
4: Hatta sen duygusal anlamda da istediğini söylemiştin. Ama ben şu anki gelişmelere bakıldığında da o yönde ilerlediğini söylüyorsun zaten.
5: Duygusal anlamda değil. Yani ben Aykut Hoca'yı severim. Sevdiğim ve saydığım bir teknik adam. Ama aynı zamanda ben onun bu süreç içerisinde, yani bu süreçten Fenerbahçe'yi en doğru bir şekilde çıkaracak kişi olduğunu da düşünüyorum.
4: Hakan Bey'in Conte ile anlaştığı doğru mu?
5: Daha henüz anlaşma yok. Conte'nin çünkü İtalya milli takımını bekliyor şu anda. İtalya milli takımında şu anda biliyorsun teknik adamı yok ve Conte de bu adaylar arasında yer alıyor. Ve İtalya'da bir futbol federasyonu seçimi var Haziran ayının sonunda. Dolayısıyla Conte de bu teklifleri değerlendirmek istiyor. Yani tüm seçenekleri değerlendirip sonra karar vermek istiyor. Ama diğer taraftan da Sayın Hakan Safi de Conte'yi ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor ki 2 yıllık 15 milyon euroyu aşan bir 5 milyon euro da bonuslarını aşan bir teklif sunduğunu en azından biliyoruz. Ama diğer taraftan dediğim gibi ben Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'ın çalışacağını düşünüyorum. Eğer anlaşma sağlayamazsa mesela Sayın Hakan Safi, ikinci teknik adamı ise Farioli. O da biliyorsun Benfica'yı Porto'yu şampiyon yapan teknik adam. Onun sözleşmesinde 15 milyon euro gibi bir tazminat varmış. O tazminatı ödeyip Farioli'yi de takım başına getirme ihtimali söz konusu. Yani orada anlaşabilir. Ama orada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi seçilip seçilmeyeceği belli değil. Dolayısıyla Farioli de böyle bir denklem içerisinde kendi isminin açıklanmasını ister mi? Çünkü Porto ile yola devam ediyor. Hı hı. Porto ile sözleşmesi devam eden.
3: Şampiyonlar Ligi'ne gidecek sonuçta.
5: Şampiyonlar Ligi'ne yani. Gidecek. Ha, şöyle söyleyeyim. Belki Sayın Hakan Safi seçilir. Seçildiği Palatesi günü seçildikten sonra Farioli ismini açıklayabilir. Ama seçilmeden önce Farioli ismini açıklaması...
4: O Türkiye'yi bilen teknik adam mantığı mı?
5: Tabii. Yani Farioli...
4: Karagümrük, Maragümrük falan çalıştığı dönemler.
5: Farioli ciddi olarak adaylar arasında yer aldığını söyleyebilirim. Yani şeyin teknik adamlar arasında, Hakan Sami teknik adamlar arasında Farioli yer alıyor. Diğer bir
4: ya
5: isim...
4: Bir kariyer planlamasında bir insan hani Şampiyonlar Ligi'ne gidip işte Porto'da şampiyon olduktan sonra böyle bir yani önemli liglere doğru gittiğinde şimdi Portekiz Ligi mi, Türkiye Ligi mi kıyasını yapmıyorum burada da. Hani sonuçta gene Şampiyonlar Ligi'nin ve UEFA'nın gediklileri, anladın mı? Hani bizde ne kadar ilerleyebiliyoruz, onlar ne ama kadar kalabiliyorlar diye bakmak lazım.
5: Mesela şimdi Porto'da Farioli'nin aldığı ücret belki 2.5'tur.
4: Burada kariyer planlamasını kariyer anlamında değil de duygusal anlamda yapıyorsa.
5: Tabii 4 yıl yani diyelim daha onun 4 katı bir ücret aldığı zaman niye gelmesin?
4: Aynısını işte Vincenzo Italiano işte Beşiktaş'la anlaşmak üzere diyor. %99 ihtimal veriliyor mesela. Doğan Gündoğdu da yazmış bugün. O hoca üzerinden gidiyordu. Bir isim daha var. Arce ismi ön plana çıktı. Güney Amerika'da yeni bir iddia. Ekvador'daki habere göre öyle bir iddia var. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü arasında Alex Arce'nin de adının geçtiği söyleniyor.
5: Beşiktaş'ta tabii bir an önce teknik adamını belirlemesi gerekiyor. Onun
4: da yok yani teknik adamlarla alakalı. Arne Slot'lar konuşuldu, onlar konuşuldu da tabii burada o da gelirken şey diyecek. Ya sen geçtiğimiz 3 sezona baktım. 9 tane teknik adam değiştirmişsin. O zaman ben sözleşmemde serbest kalır maddemden tut tazminatıma kadarki rakamları aldığım paradan daha fazla yaparım der yani.
5: Ya şöyle beni söyleyeyim.
4: Beni kovarsan yani, gönderirsen.
5: Bir de şöyle söyleyeyim şimdi bu yönetim bir yıllığına gelecek. Bir yıl sonra yeniden seçim var. Dolayısıyla yabancı bir teknik adam bir yılına gelinme. Mesela Farioli'yi bir yılına ikna edebilir misin? Çünkü Farioli dediğin gibi Porto'da şampiyonluk yaşamış bir teknik adam. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Yani bu noktada Farioli'yi bu şekilde ikna edebilir misin? Bir soru işareti. Ama Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında ciddi bir seçenek olarak yer alıyor. Ama hayır, diyelim ki yabancı teknik adamla anlaşmadı. Bu kez yerli teknik adam olarak İsmail Kartal. Hakan Safi'nin teknik adayları arasında yer alıyor.
4: Peki harcama limitleriyle alakalı bir açıklama var mı şu an kulüple ilgili olarak?
5: Ya kulüple ilgili yok ama şöyle söyleyeyim. UEFA Sayın Aziz Yıldırım'ın ifadesiyle göre UEFA'ya sorduklarını ve 60 milyon euro civarında Fenerbahçe'nin bir harcama limiti olduğunu dile getiriyor. Yani öyle ciddi şey yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe niye harcama limiti yok? Fenerbahçe'nin 39 tane futbolcusu var Doğan. Sözleşmesi devam eden 39 tane futbolcusu var ve bu futbolcuların hepsine para veriyor.
4: Zaten yani bir Beşiktaşlı olarak diyor ki bir dinleyici, ben Fenerbahçe'de gelenlerden çok gidenleri merak ediyorum. Kimler gidecek acaba?
5: Diyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç transfer yapmasa Fenerbahçe, bak hiç transfer yapmasa 28 yani 11 tane oyuncu göndermek zorunda. Hiç transfer yapmasa.
4: Neredeyse 50 tane yabancı listesi mi olur ya bir takımda?
5: Bak işte bak 20 18 şu anda bir de şöyle bir durum var. 16-4 olacak yeni sezonda. 19 tane yabancım var. Bu kurala uyan 3 tane yabancı var. Zaten hiç transfer yapmasan 5 tane oyuncunu göndermek zorundasın. Yani Fenerbahçe'nin aslında az önce arkadaş da çok güzel söylemiş. Gidenleri nasıl gönderecek yani? Bir de öyle bir durum var. Yani oradan zaten ancak şöyle olur, satarsın. Sattığın zaman bonservis geliri zaten o harcama limitinin üzerine ekleniyor. Dolayısıyla harcama limitini de artırabilirsin. Ya kimlere transfer teklifi var? Brown'un gitmek istediğini biliyoruz. İngiltere'den teklifler var. Osterwold'e Roma'dan ve yine Premier Lig'den teklifler var. Başka kim olabilir? Semedo'ya teklifler var. Fred gitmek istiyor. Atletico Mineiro'yla Brezilya'ki bile anlaşıyor. Yani bunlardan iyi bir bonservis bedeli elde ederse bu harcama limitinin üzerine ekleniyor. Yani dolayısıyla 60 daha eklersin 120 milyon euroya çıkar bu rakam. Hı hı. Ama hani o harcama limitini aşabilirsin. Ama diğer taraftan yani şimdi kadro maliyeti zaten yüksek Fenerbahçe'nin. Yani oldukça yüksek kadro maliyeti. Yani şimdi bakıyorsun Ederson 11, Kante 11, Asensio 9.5, işte Skriniar 7.5, Guendouzi'ler 5-6 civarında. Yani kiralık gönderdiğin oyuncuların da şeylerini ödüyorsun, ücretlerini ödüyorsun. Yani burada Fenerbahçe'nin en önemli sıkıntısı bu kadroyu minimum bu kadro kalabalığından minimum zarar, maksimum gelirle bu kadro kalabalığından kurtulmak olacaktır. Yani yoksa Fenerbahçe'yi gerçekten bir de 22 Temmuz sürecinde ilk maçını oynayacak, erken açacak şeyi, sezonu. Yani belki de Şampiyonlar Ligi önerilmesine tam olarak hazır olmadan da girecek. Dünya şampiyonası var, birçok oyuncusu, 12 tane oyuncusu dünya şampiyonasında Fenerbahçe'nin. 7 tane yerli oyuncusu dünya şampiyonasında. Belki de o şampiyonada ilerledikçe, Türkiye şeyde ilerledikçe belki şeye bile yetişmeyebilir. Yani Şampiyonlar Ligi'nin ilk önerilme maçına.
3: Olabilir. Her şey açık olmak gerekiyor. Ama önce tabii seçimi geride bırakmak gerekiyor. Başkanı seçmek gerekiyor. Bununla ilgili senin de düşüncelerini, yokladığın nabzı biraz hani objektif olarak ortada duran bir İrfan 25 olarak bekliyorum senden. Hani İrfan da ortada durmuyor. Tarafı belli falan gibi yorumlar da yapılıyor da. Sen bir gazeteci kimliğinle de sordum. İrfan'a da sordum.

0: bir de muhabir İrfan'a sorduğum, yorumcu İrfan'a sorduğum
1: soru. Ben şöyle söyleyeyim, benim işim yok yani, ben gazeteci olarak. Ama ben her zaman söylüyorum. Ben bunu
0: şu an burada Ahmet Konaş'la da konuşuyoruz. Ahmet Ercanlar'la da yayın yapıyorum. Etraftan dinlediğim, izlediğim Fenerbahçe yorumcularının birçoğu da şu gerçeği kabul ediyor. Aziz Bey çok az farklı önde gözüküyor. Ya çok niye böyle bir şöyle konuşma var? Yani 5 puan mı dersin, 10 puan mı dersin ama böyle bir uzak ara gibi değil.
1: Ya kafa kafaya bir seçim olacaktır. %55'e %45, %60'a %40 civarında. Hı hı. Şu anda Aziz Yıldırım önde gözüküyor ama bunun sürecinde açıklayacağı yeni transferler bunu tersine çevirebilir mi? Yani insanlar sadece transfere göre oy verir mi? O da bir soru işareti.
0: Mesela Suarez ve Lewandowski transferlerini açıkladığı iki tane de milli yıldız geliyor dedi Hakan Bey. Ne kadar değişir?
1: Daha henüz milli yıldızlarla anlaşmadı.
0: Dedi diyelim, anlaştığını söyleyelim.
1: Ancak şunu sözlü olarak anlaştım. Yani şöyle söyleyeyim, burada bir protokol yok.
0: Aziz Bey de protokol imzalamış
1: mı? Yani şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım ama ismini açıklamadı. Ben dedi ki ben sözlü olarak
0: Vedat Muriç ve Cirasi var.
1: Hatta onunla ilgili şöyle söyledi. Biliyorsun Cirasi ile ilgili Sayın Hakan Safi söyledi aslında. Ben de 23 Nisan'da görüşmüştüm dedi ilk olarak dedi. Ama dedi diğer adayımız dedi Sayın Aziz Yıldırım'a hitaben. Şimdi çirkinlik yapıyor. Ben bir daha görüşüp gidip görüşeceğim demişti. Ama şu ana kadar en az gibi Borussia Dortmund'la görüşen bir görüşme falan olmadı. Ha, çıkıp onu söyleyebilir, Cirasi'yi söyleyebilir veya başka bir şey söyleyebilir. Ama şu anda Sayın Aziz Yıldırım bilerek zaten isteyerek de açıklamıyor. İstese kendisi de açıklayabilir. Yani ben de şu oyuncuları aldım diyebilir. Ama burada sonuçta hangi aday seçilirse seçilsin. Sonuçta Fenerbahçe kazanan Fenerbahçe olsun.
0: Gelen yani mesajlara da bakalım ama bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Reklama gidip dönelim. Sonra tekrar birlikteyiz. Fenerbahçe'deki seçim sürecini iyisiyle doğrusuyla her şeyle konuşacağız. Ayrılmayın. Az sonra geliyoruz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
5: Reklam bitti.
6: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
7: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
6: Yani bizim çocuklar.
8: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
6: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
9: At golünü coştu.

0: 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu. Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Jokeres önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de üçüncü olma başarısı göstermişti. Tunus. 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus, zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira'yı bulunduruyor.
1: Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
2: Devam ediyoruz İrfan 25 ile birlikteliğimize, gündeme dair konuları, ayrıntıları inceliyoruz. Fenerbahçe'de bir seçim süreci var ve şunun şurasında çok da az bir zaman kaldı. Başkan adayları toplantılarını yapıyor. Dün bir gövde gösterisiydi aslında Faruk Ilgaz tesislerindeki kongre üyeleriyle buluşması ve bu buluşma esnasında aslında aktardıklarını konuşmamız lazım. Biraz anka kuşu gibi küllerimizden doğacağız şeklinde bir açıklaması var Aziz Bey'in. Onun üzerinden gidelim istersen.
3: Şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım en başından beri başkanlığa aday olduğunu açıkladığından itibaren hep birleştirici bir dil kullanıyor. Dikkat edersen. Yani şimdi en son geçen konuşmasında da hem Ali Koç'a hem Hakan Safi'ye yine birleşme çağrısında buldu. Gelin dedi, birleşelim. İstediğiniz görevi alın. Bu 120. yılında Fenerbahçe şampiyon yapalım dedim. Ama şimdi özellikle Sayın Hakan Safi'nin ise son 15 gün içerisinde inanılmaz derecede dilinin sertleştiğini görüyoruz. Söylemlerinin çok sertleştiğini görüyoruz. Hatta zaman zaman kaflar yaptığını da şahit, kaflar yapmasına da şahit oluyoruz. Çünkü özellikle kullandığı bir kelime var ki, yani bilmiyorum, yani herhalde bir Fenerbahçe kongreleri bu sözü duyunca şaşırmıştır. Fenerbahçe'nin namusunu korumaya geliyoruz gibi bir cümle kurdu ki daha sonra bu cümle, yani tabi bununla ilgili bir açıklama. Yani
2: tabii daha öncesini ilgilendirir. Daha önceki dönemlerde neydi ki böyle bir şey yapıyorsunuz
3: tabii, denir. Tabii yani böyle bir cümle kurması çok enteresandı. Yine mesela İrfan Can Kahveci'nin de parasını ben ödüyorum şeklinde bir cümle kullandı ki aslında Kerem konusunda zaten Fenerbahçe sıkıntı yaşamıştı.
2: Kerem konusunda bir sıkıntı olmadığını da söylüyor.
3: Hayır, şöyle, Kerem konusunda sıkıntı şöyleydi. O sözleşmede yeniden düzenlemeye gidildi. Yani kulüp tarafından, yani düzenlemeye gidildi. UEFA niye Fenerbahçe'ye ekstradan denetleme gönderdi? Çünkü itirazlar Kerem üzerinden geldiği için ondan dolayı Fenerbahçe'ye bir denetleme göndermiş. Yani Fenerbahçe'ye ekstra olarak denetlemişlerdi. Tabii bu sözler aslında daha sonra tabii bu sözünü bir sonraki şeyde düzeltti. Onu da söyleyeyim Sayın Hakan Safi. Ama özellikle konuşmalarında işte Sayın Aziz Yıldırım'a oy verecek olan kişilere azınlık olarak nitelendirmesi. İşte onlara bay bay diyeceğiz bir daha, onlara bay bay diyeceğiz buradan. Yani bu söylemler çok ağır söylemler, onu söyleyeyim. Ben hani Sayın Ali Koç'ta, Sayın Aziz Yıldırım döneminde bile bu kadar söylemlerin sertleştiğini açık söyleyeyim çok da fazla şahit olmamıştım.
2: Şimdi bir de mevcut yönetim var hala da görevde olan Saadettin Bey yönetimi. Tedesco'yu göndermemiz doğru karardı şeklinde bir açıklama yaptı.
3: Doğru karardı da geç kalan bir karar.
2: Yani doğru zamanda mı doğru sorusunu zamanda sorduruyor tabii ister istemez. Yani en Nesiri'nin nasıl gittiğini açıkladı. Ve biz Fenerbahçe'ye geldiğimizde aldığımızdan daha iyi bir şekilde bırakıyoruz diye de bir açıklama yaptı.
3: İşte bu
2: Saadettin Bey ne yaptı? Yani bunları söylerken mesela elde ne var mesela? Evet, gelir gelmez şunları yaptı bunları yaptı dediğimizde ne oldu mesela?
3: Mesela aldığımızdan daha iyi bıraktık kelimesini açıklaması lazım Sayın Saadettin Saran.
2: Mali açıdan mı iyi?
3: Mali açıdan mı? O zaman çıkıp bu konuda...
2: Yoksa biraz heyecan açısından mı? Konuda, ne bileyim birliktelik açısından
3: bu konuda, mı? Bu konuda detaylı bir açıklama yapılması gerekiyor, onu söyleyeyim. Şimdi En-Nesyri konusundaki şeyde de yani En-Nesyri'yi... Şimdi En-Nesyri krizini bence iyi yönetemedi Fenerbahçe. Bir de oyuncuya yani ayrılması için neredeyse mobbing yapıldı. Ya onu da biliyoruz. Yani sen bu oyuncu elinde forvet transferi alamayacaksan en azından En-Nesyri'yi elinde tutman gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Ki forvetsizlik nedeniyle Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti bu sene. Yani forvet olmuş olsaydı, iyi bir forvet olmuş olsaydı belki de şampiyondu. Galatasaray kaç defa Fenerbahçe'ye elinin tersiyle yani Galatasaray kaç defa şey yaptı, fırsat sundu ama Fenerbahçe bu fırsatların hiçbirini değerlendiremedi. Yine Sayın Saadettin Saran'ın şu şeyi de önemli. Lukman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil dedi. Çünkü malum sebeplerden sonra yani çünkü biliyorsun Lukman'la görüşüyordu Sayın Saadettin Saran. Prensipte büyük de aşama kaydetmişti bu transferde. Ama diğer taraftan bu transferin gözaltı gibi bir karar çıkınca dönmek zorunda kaldı ve artık ondan sonra zaten Türkiye'ye döndükten sonra transfer süreci uzadı. Yoksa Lukman transferini alacaktı. Teminat mektubu vermemekten dolayı da değil dedi. Onu da söyleyeyim.
2: Şurada soruyu ben daha önce de bu konuyu konuştuğumuzda örneğini vermiştik. Aziz Bey'in işin içinde olmadan hiçbir zaman birlik mesajı vermediğini, ne zaman ki aday olduğunda hemen birlik mesajını ortaya çıkarttığından rahatsızlık duyan bir seçmen var. Tabii burada kararsızlar arasında da böyle düşünceye sahip olanlar olabilir.
3: Bir şey söyleyeceğim şimdi. Sayın Aziz Yıldırım 2018'deki genel kurulda nasıl gitti? Yuvalanarak gönderdi değil mi?
2: Kötü gitti diyelim.
3: Evet, şöyle söyleyeyim. Protesto edildi. Konuşmasına neredeyse konuşmasına izin vermedi. Konuşurken protesto edildi. Ondan sonra şu anda da sosyal medyada birkaç tane kendini bilmez yine yazıyor işte şeyden gitti diye otoparktan kaçtı gibi cümleler ifade ediyor.
2: Onu söylemişti nereden gideceğiz yani başka yerden mi
3: başka yerden
2: var,
3: aracı gittik, geldik falan dedi. Yani şimdi o süreçten sonra ne oldu Fenerbahçe'de? 3 sene Fenerbahçe çok mu iyi gitti? Yani bir sonraki sene 2019'da 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe küme düşme hattındaydı. Herhangi bir Aziz Yıldırım'dan açıklama duydunuz mu? Çıkıp açıklama yapabilirdi istese. Yani diyebilirdi ki işte gördünüz, ben ayrıldıktan sonraki durumu gördünüz diyebilirdi. 3 sene konuşmadı. Sıda da gitmedi. Sıda da gitseydi belki de insanlar birçok insanla o zaman ilk son 3 Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un ikinci defa aday olacağı dönemde birçok kongresi pişmanlığını bile belirtiyordu konuştuğumuzda. Keşke o dönemde vermeseydim diye. Ali Koç'a oy vermesin diye pişmanlığını belirten kongreleri vardı. Ya şimdi gitse Sıda'da, statta Aziz Yıldırım diye tezahürat yapılmayacak mıydı? Takım kötü giderken. Yani süreçte işte sonra Sayın Ali Koç'un da açıklaması var. Kendisine özellikle o şiklin yanına alınma sürecinde kendisine Sayın Aziz Yıldırım'a Yüksek Divan Kurulu toplantısında teşekkür ettiğini. Bundan niye unutuluyor? Ama şu var, özellikle sosyal medyada Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını, tamam mı, başından sonundan böyle küçük bir şey kesip konuşmalarını dikkatlice dinliyorlar herhalde. Onun konuşmalarından bir parçayı kesip karşıt şeyde bir algı yaratma çabasında olan çok sayıda hesap var. Yani bu hesaplar o kadar ileri gitti ki Doğan. Mesela çelişki var diye bir tane şey çıkardılar. Aziz Yıldırım'ı neredeyse Yüksek Divan Kurulu toplantısında o konuşmanın başını sonunu, yani o toplantının içerisinde başını sonunu daha dinlemeden Aziz Yıldırım'a şike imasında bulunan ve bunu yapan da Fenerbahçe Kongresi üyesi olduğunu iddia edilen şey vardı. Çelişki var diye bir şey açtılar Twitter'da. Aykut Kocaman'ın Topukkale sitesinde yaptığı bir basın toplantısındaki söylemini paylaşıyorlar. Yani o kadar çirkinleşti ki şey sosyal medyada. O kadar çirkinleşti ki kendi değerlerine savaş açılıyor. Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin önemli bir değeridir. Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynamıştır. Belki de Türkiye Ligi'nde, yani Türkiye'de Oğuz ismini taşıyan birçok oyuncuya belki o yüzden Oğuz ismini vermiştir aileleri. Ama burada bakıyoruz sosyal medyada ortada hiçbir şey yok. Oğuz Çetin işte nasıl şey yapılır? Ya şimdi bir tarafa bakıyorsun. Ya şimdi bunu söyleyince insanlar tepki gösterecek ama şunu söyleyeyim yani bak ortada bir gerçek var. Sayın Aziz Yıldırım ne diyor? Ben bir futbol aklı oluşturdum. Bu futbol aklının başında Oğuz Çetin ve eski futbolcular var diyor. Hı hı. Ve transfer görüşmelerinde bu isimler ön planda, yani takımın eksiklerini.
4: Hatta Volkan'ı kayıttı.
3: Volkan kayıt da bu içerisinde yer alacak. Kayıt hatta kayıtla anlaştığı da ifade ediliyor. Şimdi bakıyorsun yani bu isimler var içerisinde. Eski futbolcuların olduğu bir futbol aklı var. Onlar işte Fenerbahçe'yi eksiklemeliyor. Şimdi bu taraftan Oğuz Çetin'i eleştiren kişilere soruyorum mesela. Şunu sormak istiyorum.
2: Ya bunlardan Hakan, bir tanesi Tahir Kum'du.
3: Sayın Hakan Safi mesela.
2: Şeyi söylüyor mesela, diyor ki ne yaptı ki milli takımlarda da çok fazla bir şey yapmadı. Hani neden böyle eskilere gitme, işte eğer öyle bir şey olsaydı bit pazarına nur yağardı gibi yorumlanıyor. Eski arayışlar, neden yeni bir futbol aklı anlayışı yok. Oğuz Hoca, neden Oğuz Hoca, hani Volkan ve Kayt falan diye devam etseydi belki bu kadar tepki almayacaktı ama Oğuz Hoca'nın milli takımda da çok başarılı olamadığını söylüyor Tahir Kum, örneklerden bir tanesi mesela.
3: Tahir abi Aykut Kocaman için de aynısını söylüyor.
2: Aykut Hoca için de eleştirisini yapıyor.
3: Çünkü
2: o da Konya'da, Başakşehir'de aldığı son dönemlerdi.
3: Peki bir şey söyleyeceğim
2: diye.
3: Yani tamam, son dönemde Konya'da mesela Konya'yı UEFA kupasına taşıyan, Türkiye kupasını kazanmasını sağlayan, ligi 3. bitirmesini sağlayan da Aykut Kocaman'dı. Niye mesela onlar değerlendirmiyor? Başakşehir'den Aykut Kocaman neden, nasıl ayrıldığını da biliyoruz. Yani orada da algı yapıyorlar. İşte küme düşme hattındaydı. Hayır, bıraktığında tamam ama şöyle söyleyeyim. Orada farklı bir sebep de vardı içerisinde. Yani Aykut Kocaman'ın ayrılması nedeniyle. Ya bir de yani yıl işte 4 sene 5 sene takım çalıştırmayı yüzden işte neden geliyor diye eleştirilerde bulunuyor. Ben şunu Aykut Kocaman fobisini açık söyleyeyim, anlayamıyorum.
2: Şimdi sana şunu sormak istiyorum ama sadece 9 saniyelik bir reklam arası vermem gerekiyor. Ona bir gidelim, sonra En-Nesri ile ilgili Saadettin Bey'in açıklamaları vardı. Onun üzerinden bir konuşmak istiyorum. Siz de mesajlarınızı lütfen yazın bu konu hakkında.
5: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Saadettin Saran dedi ki ilk defa duyacaksınız. En-Nesyri için bizi adamı sattılar diye eleştiriyorlar ya. Kocaeli maçında hoca onu 65. dakika civarında oyundan aldı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına gittiğinde En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılmıştı.

0: İnsanların etkisi oluyor. Diğer oyuncuların karısı için yazılıyor. Bunlar gencecik insanlar, etkilenmiyor mu sanıyorsunuz diyor. Biz transfer yaparken artık bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz diyor. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız, kendi sahamızda oynamak bile istemiyor şeklinde durum var. Biz de Ahmet Konaç'la da Salı günü yaptığımız programda şunu söyledim. Bir değişime gidiliyor. Yeniden bir futbolcu arayışı, yeni bir sistem, yeni bir teknik adam, yeni bir başkan falan gibi konuşurken acaba tribünlerin de yenilenmesi gerekmiyor mu diye sordum Ahmet Konanç'a. Çok önemli bir konu dedi. Bence ilk değişmesi gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü milli takım maçında bile dedi, Kuzey Makedonya maçında bile yine bir karışıklık var dedi. Migros tribünü bağırırken öbür tarafta farklı sesler çıkabiliyor dedi. Kimse uyum içerisinde değil. O eski Şükrü Saraçoğlu baskısını ne rakibe ne de kendi oyuncusuna hissettiremiyor dedi. Zaten VIP tribünlerin biliyorsun tam maratondaki o kısımdaki sıkıntısı ortada. Bununla ilgili olarak bir düşüncesi var mı Aziz Bey cephesinin ya da Hakan Bey cephesinin? Şimdi çünkü bu grupların bedava bilet bulma, biraz daha ön plana çıkma, bıdı bıdı gibi gibi böyle şeyleri var.
1: Sayın Aziz Yıldırım şunu söyledi, tribünde de birlik olmamız lazım dedi. Herkes dedi tribünde dedi bağıracak, tezahürat yapacak, takımına destek olacak, oyuncusuna küfür etmeyecek şeklinde dedi. Yani zaten bunun demek ki burada bir düzenleme yapacaklarının açık aslında.
0: Zaman zaman bir düzenleme yapılmadı mı ara ara? Bazı insanlar aralarına gönderildi, susturulmaya çalışıldı, içeri girilmelerine izin verilmedi, bir sürü şey yaşandı
1: yani
0: aslında.
1: Şöyle söyleyeyim, önce tabii yani oradaki taraftar yapısının biraz değişmesi, başarı gelirse aslında biraz şey olur. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı uzun yıllardır başarılı gelmemesi bence. Ama başarı gelirse, yani bir şampiyonluk falan olursa tribünlerde de zamanla düzelir. Ama bir anda komple hani bu sezon hadi tribünleri düzenleyelim desen bu sıkıntıyı çözemezsin. Yani Fenerbahçe'de çok tribünlerde çok fazla grup var aslında. Yani bunların bir kere düzülmesi lazım. Kaç tane, 10 tane grup sayarım sana tribünlerde. Galatasaray'da kaç tane? Galatasaray'da var mı grup? Yok. Bir tane Uğurtlu Aslan var değil mi Galatasaray'da?
0: Bir de işte pilot Uğurtlu Aslan dedik karşı tarafta ama, da ama, o da onların arasına giremediği için karşıdan bir destek olsun ama diye. Ama bir bölünmüşlük yok.
1: Fenerbahçe'de kaç tane sayıyorsun? 30, neredeyse onun üzerinde sayıyorsun.
0: Öyle yani. Mi diyorsun gerçekten? Evet. Hani 3 tane 4 tane olsa başa çıkacaksın da 30 tane falan deyince.
1: 10 tane de var yani, çok fazla var.
0: Yani gerçekten tribün zaten 4 tane tribün var.
1: GFB, Anadolu GFB ya sayıyorsun sayıda.
0: Kaçar yakın... kişiden oluşuyorlar mesela tribünlerde, örnek veriyorum. İşte basın tribününün hemen yan tarafında ya da solunda veya sağında.
1: Maraton üstte var işte. Grupta... kale arkalarının iki tarafında var. Yani onlar kendi şey. Hatta bazen farklı kıyafetler, yani farklı şeyler de giyiyorlar kendilerini temsil edecek. Ona yakın şey var. Grup var neredeyse Fenerbahçe'de. Şimdi herkes... sonra farklı.
0: Kimse de bir grup üzerinden de birleşmek istemiyor mesela. Genç Fenerbahçeliler diye böyle bir birleşim de olsun istemiyorlar.
1: Onların arasında da bölünme var ki Anadolu GFB, Genç Fenerbahçeliler var.
0: Kendi içinde de orada ikiye bölünmüş.
1: Kendi içinde de ikiye bölünmüşlük var. Ya onun içerisinde de insanlar tepki var. Yani şu anda Fenerbahçe inanılmaz bir parçalanmış bölünmüşlük var Fenerbahçe'de. Zaten sosyal medyaya bu yansıyor. Yani sosyal medyadaki o troll hesaplar bu bölünmüşlüğü daha da içine, ateşin altına şey yapıyorlar yani.
0: Hı-hı. Bir daha benzin, körükle gidiyorlar.
1: Körükle gidiyorlar. Benzin evet. Döküyorlar. Yani bakıyorsun zaten birisi bir konuşma yapıyor. Hakan Safi ile ilgili olumlu bir şey söylüyor. Altına 10 tane. Sayın Aziz Yıldırım'la olumlu bir şey söylüyorsun. Altına bir dünya kadar yorum yapıyor. Yorum yapanların birçoğunun da isimsiz cisimsiz, ismi belli olmayan, cismi belli olmayan troll hesaplar oldu ortaya çıkıyor. Yani bunlar zaten Fenerbahçe'nin en önemli şeylerinden bir tanesi. Bence bunlar. Sıkıntıları bunlar. Ama şu var, hatta bir tanesi şeyi yazmış. Diyor ki eğer Aziz Yıldırım seçilirse işte ben tribüne gideceğim, protesto edeceğim. Şimdi bu mantıktaki bir insan. Yani düşünebiliyor musun ya? Fenerbahçe'nin başarılı, şimdi şöyle söyleyeyim, bu adamdan ne bekleyeceksin ya? Fenerbahçe'nin başarılı olmasını mı istiyor şimdi? Kendi istemediği bir insan seçildiği zaman diyor ki ben tribüne gideceğim, protesto edeceğim diyor. Ha biz bunu 2017-2018 sezonunda gördük. Bazıları yorum yapıyordu işte televizyonlarda falan çıktıkları zaman. Gitmeyin maça, almayın formaya. Hani şimdi bak Sayın Saadettin Saran ne diyor? Oyuncular sahaya çıkarken çıkmak istemiyor hani küfür yedikleri için. 2017-2018 sezonun aynısıydı. Aynı şeyi yaşadı. Bunu çok net biliyorum ki Aykut Kocaman oyuncularına şunu söylüyordu. Saracoğlu'nda sahaya çıktıkları zaman. Tribünden gelen protestolara kulaklarınızı tıkayın. Siz oyun taktiğine bağlı kalın. Yani düşünsene, kendi taraftarının önünde bu soyunma odasında bu konuşma yapılıyor. Ve bu takım 2017-2018 sezonunda daha tribünlere gitmeyenler, hatta o yorum yapanlar tribüne gitmeyin, ürün almayın, işte bağırarak bu takımı şey yapmayın, desteklemeyin.
0: Ali Bey bunların sıkıntılarını yaşamadı mı?
1: Yaşadı ama onu söyleyeyim, bak şunu söyleyeyim, ama o süreci hatırlasana 2017-2018 sezonu. Şimdi taraftar protesto ediyor. Sen o süreç içerisinde oyuncular

0: Bunu tribünler oynuyordu. O yüzden hatta bak şu önemli. İşte Fenerbahçe'nin zaten bu bölünmüşlükle, bu parçalanmışlıkla başarılı olma ihtimali sıfır. Ben sana söyleyeyim bak, bölünmüşlükle, parçalanmışlıkla. Yani çünkü niye? Şu anda diyelim ki Aziz Yıldırım seçildi. Bir grup Aziz Yıldırım'ın başarısız olması için tribünde belki protesto edecek veya ilk yenilgide veya ilk beraberlikte protesto edecek.
1: Forma tanıtımları ile ilgili olarak ne diyeceksin?
0: Bence güzeldi. Özellikle eski futbolcuların...
1: En erken lansman mıydı bu?
0: Evet herhalde hatırladım, en erken lansman. Formalar güzel.
1: Hani Saadettin Bey bir şeyler yapıyorum öyle gidiyorum mu demek istedi.
0: Ya sen de şimdi Saadettin Bey'e sürekli...
1: Ama hayır, bu şimdi ben böyle söyleyince sana da sürekli olarak Aziz Bey övme programına döndü diye devam ediyor.
0: Aziz Bey ben öyle... şöyle söyleyeyim, överim çünkü niye överim? 20 yıldır abi adam Fenerbahçe'de başkanlık yapmış. Ben 25 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Tamam, 25 yıl. Ya ben Aziz Yıldırım döneminde şampiyonluklar gördüm. Ya ne yapayım şimdi? Yani ne yapayım? Yani ondan sonra şampiyonluk görmedik biz. Ya şimdi bakıyorsun bak, Aziz Yıldırım geçmişini eleştiriyorlar ya mesela.
1: Peki bu bir yılda şampiyonluk görmezsen ki süreçte Aziz Bey Fenerbahçe ilişkisi kopar mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Adam ne diyor Aziz Yıldırım? Ben şampiyon yapmaya geldim. Şampiyon yapacağım diyor. Ha şampiyon yapamazsa zaten bir yıl sonra seçim var. Kimse seçmez kongrelerinde. Söyleyeyim.
1: Peki.
0: Hangi aday olursa olsun. Aday şampiyon yapamayan.
1: Zaten Aziz Bey bir yıllık falan konuşmuyor. 4 yıllık konuşuyor.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi projelerle geliyor adam. Ya şampiyon olduğun zaman zaten taraftar seni bırakmaz ki. Kongresi seni bırakmaz ki. Hakan Safi de seçilse. Sayın Hakan Safi de seçilse. Seçildiği andan itibaren yani şampiyon yaptı. Bir daha 2027'de hiçbir kongresi Sayın Hakan Safi de şey mi yapar? Yani der mi gitsin der mi? Hayır, 12 yıl sonra gelen şampiyonun ardından bu şampiyon yapan başkanı kalmasını ister.
1: Peki formalar diyorum. Sen de Saadettin Bey'e laf söyle diyorsun. Kalan, şöyle kalan futbolcular, ben giden futbolcularla ilgili o kadar çok soru var ki.
0: Sayın Saadettin Saran.
1: Bunun kararını teknik adamlar mı verecek?
0: Teknik adamlar verecek.
1: Yani şu an mesela teknik adamların vermediği kararları yönetimler veriyor ya. Oyuncuları getiriyor ya şimdi patır patır.
0: Ya hani... ben şunu söyleyeyim bak, ben sana söylüyorum. Fenerbahçe'de şimdi...
1: Mesela bir... Aziz Bey ve ekibinin kafasında gidecek mevcut kadroda benim. Gidecekler belli mi?
0: Belli.
1: Yerli var mı içinde?
0: Yerli de var. Yabancı da var.
1: İrfan sormadan bir şey konuş Allah aşkına. Bir şey söyleyeceğim. Cengizler, Mengizler falanlar filanlar. Artık şey...
0: Niye beni zorluyorsun ya?
1: Kimi zorlayacağım başka? Senden daha... Şu an Aziz Bey'e söylesem senden daha net cevap veremez. Bak o kadar eminim ben ya. Şimdi burada ne biliyor
0: Aziz
1: musun?
0: Aziz Başkan her zaman bak. Her şeye net cevap verir. Onu da söyleyeyim. Daha da şey desinler.
1: Sen de Aziz Bey diye.
0: Aziz Yıldırım ben programı diye de daha da şey yapsın.
1: devam. Şimdi.
0: Aziz Başkan'ı seviyoruz, o yüzden ben şey yapıyorum.
1: İrfan Can Kahveci geri dönüyor mu? Aziz Bey gelirse.
0: Bak şöyle söyleyeyim. Ben bir kere baştan gidecek oyunculara söyleyeyim sana.
1: Hadi söyle.
0: Gitme ihtimali olanlar. Bir kere Osterwold'e gitmek istiyor. Ederson gitmek istiyor.
1: Onlar zaten teklifi olan.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Ederson ayrılmak istiyor. Hmm. Ama Sayın Aziz Yıldırım Ederson'a devam etmek istiyor. Ve bence mantıklı bir yaklaşım var. Çünkü diyor ki Ederson'a biz 11 milyon euro yıllık ücret veriyoruz. Şimdi onun ayarında bir kaleci. Şimdi 26 toplam bonservisle beraber 26 milyon euroya mal olmuş bize diyor. Biz ödemiş olacağız 26 milyon euro. Dolayısıyla diyor yani bu oyuncuyu göndersek, kaleci transfer etsek bir o kadar da bonservis bedeli ödemek lazım. Bir de oyuncu yani aynı ayarda bir kaleciye o civarda bir yıllık ücret ödemek zorundayız. O yüzden biz Ederson'un kalmasını istiyoruz diyor. Ederson ayrılmak istiyor. Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Ederson'la yola devam etmek istiyor. Archie Brown'a teklifler var. Osterwold'a gitmek istiyor. Osterwold'a büyük ihtimalle ayrılacak. Zaten Fenerbahçe o bölgeye, stoper mevkiine, sol stopere, özellikle Aziz Yıldırım ekibi sol stopere iki tane transfer yapmak istiyor. Bir tanesi yerli, bir tanesi yabancı. Yabancılar az önce saydık. Yerlilerde Ümit Aktağ ve Yusuf Akçiçek. Yani bu isimler ön planda. Alanyaspor'dan Ümit Ak'ta, şeyden de yani Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, altyapıdan yetiştirdi Yusuf Akçiçek de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isimler. Yine sahaya döndüğümüz zaman, sağ beke döndüğümüz zaman Semedo'nun ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'le yollar ayrılacak. Fred Atletico Mineiro'yla her

0: konuda anlaşmaya vardı. Şu anda yeni yönetimin gelmesi...
1: Dur, kalem kağıdı alamadı insanlar. O kadar hızlı gidiyorsun ki insanlar yazmak istiyorlar belki. Yavaş yavaş.
0: Yeni yönetimin gelmesini bekliyor.
1: Yabancılarda kim vardı? Osterwolde, Ederson ayrılmak istiyor ama Aziz Bey gitmesini istemiyor. Fred, Semedo.
0: Ondan sonra çünkü sağ bek arayışı var Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım cephesinde. Musaba'nın ayrılma ihtimali...
1: Neden?
0: Yani şu an olmadı yani onu çok fazla yani belki teknik heyet, yeni gelecek teknik heyet karar verir ama Musaba'nın ayrılma ihtimali oldukça yüksek çünkü sağ öne bir oyuncu arayışı var. Yani sağ öne transfer arayışı. Oğuz'da devam etmek istiyorlar.
1: Ya sağ ön arayışında Oğuz alternatif konumda mı olacak?
0: Alternatif
1: yedek kulübesi
0: takımı. Orada bir tane sağ öne
1: yabancı. Oğuz bunu istiyor mu? Oğuz oynamak istemiyor mu? Oğuz Trabzon'a gitmek istemiyor mu?
0: Şöyle söyleyeyim. Oğuz'u bırakmayacaklar eğer şey olursa. Oğuz iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu ve Oğuz'dan yararlanmayı düşünüyorlar. Diğer taraftan
1: İsmail'i satanı biz de satarız'a dönen çok tepkiler aldım.
0: Ya İsmail şöyle söyleyeyim, İsmail'i satacağını kim söyledi?
1: Bir de bu arada hayır, böyle bir iddia, İsmail kendi ayrılmak istiyor denildi.
0: İsmail ayrılmak ister çünkü İsmail Kartal döneminde de İsmail'e çok ciddi Avrupa'dan teklifler vardı. O zaman bırakmamıştı efendim, ya gitmemişti. Yine geçen sezonda vardı teklifler ama İsmail kalmayı tercih etmişti. Tabii İsmail şimdi önüne bakacak. Yani çünkü önde Guendouzi var, Kante var. Yani şimdi oyuncu da milli takımın değişmez ismi. Yani Avrupa Şampiyonası'nda dünya şampiyonasında iyi bir performans sergilerse İsmail'e mutlaka transfer teklifleri gelecektir. Eğer tabii İsmail de gitmek isterse bir değerlendirilebilir ama ben İsmail'in göndereceğini düşünmüyorum. Şimdi yerlilere dönersek Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü kadroda düşünülmeyen isimler. Ama onlarla nasıl yollar ayrılacak? O da soru işareti çünkü bu oyuncuların yıllık ücretleri 4 milyon euro'nun üzerinde. Yani 4,5 milyon euro civarında hem Çağlar hem Cengiz'in ücreti. Hatta biliyorsun Beşiktaş 1 milyon 750 bin eurosunu Beşiktaş 2,250'sini Fenerbahçe ödüyordu. Ama yani Beşiktaş Cengiz'in.
1: Peki bu arada Cengiz falan derken az önce Ederson'la ilgili söylediğinde benim de aklıma geldi de dinleyici de hatırlatmış. Ben de şeyi düşündüm. Ya gitmek isteyen bir oyuncuyu zorla tuttuğunda ondan nasıl bir performans bekleyebilirsin abi, deyip Ederson.
0: Zorla tutmayacaklar ya, oyuncuyu da konuşacaklar.
1: Ay şimdi burada camiadan da rahatsız ya. Hani eşine sosyal medya üzerinden yapılanlar, tribünlerde sürekli olarak homurdanmalar. Hani Ederson'un en küçük hatasında tekrar kıvılcım. Ya
0: bir şey söyleyeceğim. Öyle şeyler. Dünya Şampiyonası'nda şimdi oynasa Brezilya milli takımı çok iyi bir performans gösterse bu sefer de satırsa derler ki bu oyuncu niye sattın?
1: Çünkü sakal bıyık durumu.
0: Şöyle getireceğin kaleci de belki Ederson ayarında bir kaleci olmayacak yani. Veya onun kadar performans sergileyemeyecek.
1: Ya bu konuda tabii ki en büyük şansı Galatasaray yaşadı. Hani Muslera gibi bir kaleciden sonra Uğurcu'nun...
0: Bir şey söyleyeyim. Muslera ilk geldiği zaman eleştirilmiyor muydu? Eleştiriliyordu hatta, biliyor musun? Yorumcular falan var.
1: Elleri küçük falan denmişti yani tabii ki.
0: Elleri küçük diye yorumcular var. Ama sonra ne oldu? Bence biraz da Ederson'un niye bu kadar kötü performans sergilediğini de bakmak lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin kaleci...
1: Ederson'un ikinci senesi mi bu?
0: Bu ikinci olacak.
1: İkinci olacak. Yani o zaman şey benzetmesi yapabilirim. İlk geldiğinde İrfan Can Kahveci ne kadar eleştirildiyse ikinci sene sezonun en iyi oyuncusu seçilmişti mesela. Yani şöyle, Ederson da aynı performansı verebilir diyorsun.
0: Şöyle söyleyeyim tabii. Çünkü Ederson... Normalde hani savunma anlamındaki Fenerbahçe'nin geçen sezon en önemli şeylerinden bir tanesi savunmaydı. Yani savunmadaki yaptığı hatalar. Yani ceza sahasında yapılan her orta gol oluyordu. Yani bazı
1: maçlarda ilk gelen top gol oluyordu. İlk gelen gol aslında.
0: Yani Ederson'un işte derbide mesela Beşiktaş derbisinde kurtardığı şutlar vardı birçok maçta şeydi. Yani Galatasaray.
1: Yani o 34 maçlık seride en fazla 4 maç falan sayabilirsin Ederson'un.
0: Ama önünde savunma anlamında çok sıkıntılar vardı. Yani onu
1: tabii arkaya atılan toplarda bir tarafta Osterwolde'nin hataları, sırtına çarpıp girilen gol. Osterwolde'nin belki forvetlerden daha fazla golü vardı kendi kalesinde.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir de hani diyorlar ya hani yeni teknik adam işte Ederson'un kalması da aslında yeni teknik adamın görüşü doğrusunda kalıyor. Onu da söyleyeyim. Yani kalması isteniyor. Çünkü Ederson...
1: Ya mali açıdan da bakıldığında, isim açısından da bakıldığında kalması
0: daha,
1: gerekiyor.
0: Ayağı daha düzgün. Geriden
1: ama ayağında zaten sorun yok. Ellerinde abi problem olduğu için. Niye çıkıyorsun Ederson
0: yani
1: durumu?
0: Şöyle olabilir. Yani o pozisyonda da baktığın zaman yani bir an dedim yine defansın hatası vardı yani orada da
1: İsmail'e çarpmıştı.
0: İsmail'e Çağlar işte uzaklaştıramamıştı falan. Şimdi Ederson gider, gitmeyecek daha doğrusu. Var Amrabat'la Diego Carlos, onlar kesin olarak gidecek. Eğer iki oyuncuyu göndermeyi planlıyor Fenerbahçe. Az önce saydık Cengiz gidecek. Livakovic var. Dinamo Zagreb'de bu sezon o da Hırvatistan.
1: Peki ben sana şimdi sayıyorum. Ederson'u konuştuk. Livakovic
0: gitti.
1: Gitti. Mimović
0: gitti demiyorum, gidecek.
1: Gidecek
0: yani.
1: Diyelim. Mimović
0: gidecek.
1: Omar Fayet
0: gidecek.
1: Semedo
0: gidecek.
1: Şikrinyar kalır.
0: Şikrinyar kalır.
1: Osterwolde
0: gitme ihtimali var, o gidecek.
1: Diego Carlos
0: gidecek.
1: Bekao
0: gidecek. Ya Bekao'yu unuttuk bak, görüyor musun?
1: Sayıyorum sana işte.
0: İşte Bekao gidecek. Evet.
1: Ben unutur muyum? Sen unutursun, ben unutmam.
0: Ama işte şöyle bir şey var. Bu oyuncuların hepsi çok yüksek yıllık ücret alıyor Doğan.
1: Brown. Hadi,
0: Arşi Brown gidecek. Onun Premier Lig'den
1: isteyen. Amrabat.
0: Amrabat da gidecek.
1: Fred.
0: Fred'in gitmeyi.
1: Gendouzi kalır. Kante kalır. Asensio kalır. Talisca kalır. Şerif kalır.
0: Şerif kalır, evet.
1: Nene.
0: Nene de kalır. Nene çünkü şey
1: ama oluyor. Ama Musabba gider.
0: Bak Nene 10 artı 4'e uyuyor.
1: Ona uyuyor.
0: 16 4'e uyuyor yani.
1: Sırf o yüzden mi kalır?
0: Nene bir de şöyle söyleyeyim. Nene
1: Şerif'le ikisi uyuyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Nene çok yüksek yıllık ücret almıyor. 1,5 milyon euro civarında bir ücret alıyor. Hı hı. Şimdi adamın 18 milyon euro evet bir bonus şey verildi ama yani oyuncu 16 10 gol 10 asistlik bir performans var. Yani iki çift rakamlar gollere ulaştı. Dolayısıyla bir rotasyon oyuncusu da olsa Nene, bence Nene'nin kalması çok mantıklı.
1: Peki Mason Greenwood olayıyla ilgili Aziz Bey'in de bir girişimi var mı?
0: Yani şu aşamada duymadım yani, onu söyleyeyim.
1: Sen duymadıysan kim, Greenwood da duymamıştır.
0: Var da olabilir de yani.
1: Çünkü Hakan Bey'in vaatleri arasında sanki bu isimle Mason çok fazla.
0: Mason Greenwood evet çok önemli ama orada Roma'da.
1: Ama Roma'ya da gitme ihtimali Roma, çok fazla.
0: Roma'da devreye girdi ve Roma 40 milyon
1: euro. 50 milyon euro artı bonuslar talep etmiş, evet. Marsilya'nın
0: çünkü
1: İngiliz yıldızına.
0: Manchester United bu oyuncuyu satarken %40'ını satıştan bir sonra %40'ını pay olarak kendisinde kaldığı için Marsilya bunu çok yüksek rakamlarla satmak istiyor.
1: Yıllık maaş teklifi ne olur Greenwood'a tahmini? Roma 4,5 milyon veriyormuş.
0: 4,5, biz 3 katını veririz ona, ben sana söyleyeyim. Tabii. 12,5.
1: O yüzden merak ettim yani. 10-11 olması lazım
0: yani
1: bizde.
0: Yani Fenerbahçe'de 11.
1: Kurtarmaz çünkü bizde.
0: Kante 11 alıyor. İşte şey 11
1: bilmiyor
0: alıyor.
1: Bilmiyor mu?
0: Ederson alıyor.
1: Borsaya girse i̇şte görecek şey, zaten
0: o da,
1: her şeyi.
0: O da 11 alır yani. Bir de biliyorsun Ederson 11 alıyor ama bunun vergisi işte bonuslarla falan 13-14 milyon euroya geliyor. Mesela şey Ederson'un maaşı. Yani o da o civarlarda verirler yani 11 falan verirler yani gelmiş hem. Ya şimdi Türkiye'ye getirmek için özellikle böyle yıldız oyuncu adam şeyi düşünüyor. Bak yani 5 büyüklükte oynamayı daha yani o Avrupa'da oynamayı daha şey görüyor, Türkiye'yi ikinci seçenek olarak görüyorlar.
1: Berke transferiyle ilgili bir girişim var mı?
0: Hull City istiyor.
1: Berke mi?
0: Evet.
1: Hmm. Acun'un da canının.
0: Acun Bey istiyor.
1: Hull City'ye Premier Lig'de.
0: Şöyle söyleyeyim, Berke için de 20 milyon euro bonservis istiyormuş kulübü. Ya şimdi bir kere onun şu var, şimdi Berke'yi niye mesela, hani Fenerbahçe biliyorsun Eyüp Spor'daydı, belki %50 satın şey bir sonraki satıştan pay alacaktı. O paydan vazgeçti ama niye vazgeçti Fenerbahçe onu bilmiyorum. Ama şimdi Berke'yi o şimdi herhalde Hull City falan transfer edecek gibi gözüküyor. Sayın Acun Bey ilgileniyor onunla.
1: Bana gelen bir sürü mesajdan bir tanesi, böyle çok farklı işlerle de ilgilenen arkadaşlarımız var. Hani transfer bilmem ne falan derken, dün seni Çağatay programı bağlayacakmış da 100 defa aramış, bağlayamamış mı? Neredeydin İrfan diye soruyorlar sana. Ya dün büyük bir ihtimalle İstanbul buluşmasındaydım.
0: Ya bence
1: Faruk Ilgaz tesislerindeydin. Yani İrfan'ın telefonda bir sorun var zaten.
0: Bende telefonda sorun var.
1: Evet, orada
0: ben telefonda şey yapıyorum şimdi. Oğlana diğer yeni telefon var. Hı. Ona söz verdim, dedim ki sınavda dedim.
1: İyi alırsan
0: dedim, tamam mı? Telefonu sana vereceğim dedim. Bekliyorum şimdi. Sınavdan iyi almasını bekliyorum. Sınavdan iyi almazsa telefonu kullanacağım. Yeni bir telefon alma şeyim olmaz yani.
1: Peki. Aziz Bey'in Zeki Çelik'e resmi teklif yaptığı iddia ediliyor,
0: sağ
1: doğru mudur?
0: Sağ bek arayışı var. Evet, sağ bek arayışı var.
1: Hakan Bey'in de Melih Demiral'la anlaştığı iddia ediliyor.
0: Şöyle söyleyeyim, Melih Demiral'ı istiyordu. Zaten Melih Demiral'ın menajeri şu anda Hakan Safi ile birlikte o hani yani transfer çalışmalarında bizzat yanında yer alan bir isim. Ve Melih Demiral da Fenerbahçe'ye dönmek istiyor ama şöyle söyleyeyim, 2029 yılına kadar uzatılan bir sözleşme var. 12 milyon euro, 12-13 milyon
1: 12 milyon net maaş aldığı söyleniyor.
0: 12
1: Melih
0: milyon
1: Demiral
0: euro net maaş alıyor. Şimdi şöyle bir şey var, Fenerbahçe'nin 6 milyon eurosunu Fenerbahçe'nin verip 6 milyon eurosunu eski kulübünün, yani normal mevcut kulübünün verip Fenerbahçe'nin bir yıllık oyuncuyu kiralama gibi bir düşüncesi var.
1: Ya ben Roger Ibanez'le iyi bir uyum yakalamışlardı hani Meri'yi izlerken, ama ilk sezonunda da tabii eleştiri okları onun üzerine de geldi. Şimdi Çağlar Merih ikilisini milli takımda izlerken keyif alıyorduk ama Çağlar düşünülmeyen bir oyuncu konumuna geldi.
0: Bak, dünya şampiyonasına gitti Çağlar. Belki evet. Dünya şampiyonasına iyi kadro. İyi
1: Samet de gitti ona bakarsan, tekrar iyi bir performans sergilerse deyip döndürmedi.
0: Belki hani iyi performans sergilerse yapardı ya.
1: Oradan eleştiriliyor ya, o yüzden söylüyorum.
0: Avrupa'dan teklif gelir falan diye düşündük ama.
1: Yani tabii ki şey olabilir. Keşke müthiş performanslar sergileseler. İki tane, bir tane Çağlar'ın kafa golü, bir tane Samet'in kafa golüyle de gruplardan çıksak yani, keşke. Ben isterim. Hani utanır da birçok kişi aslında. Ama şeyi düşünüyorum, hani Merih, evet, oyun kurma, oyuna sahip olma, daha az sakatlanma, hani bunları yaşayabiliriz, anladın mı? Düşünce olarak. Ama Çağlar kısmına gelindiğinde çok soru işareti var. Hani adam kaçırma, işte pozisyon alamama, kademe anlayışının olmayışı, offside bozma, bir sürü şeyden dolayı Çağlar'la ilgili çok negatif düşünce var kafada.
0: Senin şu üç saydıklarına göre Çağlar stoper değil zaten.
1: Çağlar gerçekten.
0: Hayır, hepsini sen saydın ya, o yüzden.
1: Düğüne çağırmazlar.
0: Hayır, hepsini saydın ya.
1: Halı sahaya çağırmaz.
0: Hayır, bütün... Yani stoperin yapmaması gereken tüm hataları
1: hangisini
0: saydın.
1: Hangisini yapmadı saydıklarımdan bu şunu sezon? Hepsini ya. Yaptı çünkü yani.
0: Yani senin şeyine göre Çağlar stoper değil yani. Ama şöyle
1: ya, Çağlar yanında iyi biri olunca belki şey diyeceğim, hani daha ön plana çıkabilir.
0: Abi yanında Skriniar vardı.
1: Çok da Skriniar'la oynayamadı biliyor musun aslında?
0: İşte Osterwolde ile oynadı.
1: Hep Osterwolde ile oynadı. Yusuf'la falan abi oynadı. Akçiçek'le.
0: Osterwolde de stoperden başka bir yerde oynamak istemiyorum dedi. Ben burada Tedesco gitsin dediğim zaman bana millet tepki gösteriyordu ya. Ha, ne oldu? Burada abi her şeyi söyledik burada ya. Yerlilerle sorun var, şeylerle sorun. Millet daha bir ay sonra soramaya başladı.
1: Peki Aziz Bey'in ya da Hakan Bey'in cephesinden de aldığım bilgiler. Hakan Bey biraz daha sıcak bakıyor ama Aziz Bey bu konuya hiç girmedi. Galatasaray'ın federasyona sunmuş olduğu 10+4 yabancı kuralıyla alakalı değişim isteğine Aziz Bey sıcak bakıyor mu?
0: Bir değerlendirme yapacaklar. Ama önce bir kadroyu görsünler. Kim bir teknik heyetten sonra bir görüş alışverişinde buldum. Ondan sonra bir değerlendirme yapacaklar.
1: Yani sıcak bakabilme ihtimali var aslında.
0: Şu anda baktığın zaman Fenerbahçe'de avantajı elinde. İki tanesi uyuyor zaten.
1: Hı hı.
0: Bir tanesi Şerif. Şerif kalacak.
1: Bir tanesi Nene.
0: Bir tanesi Nene. Hatta Arşi Buran da uyuyor. Arşi Buran'la kaldığı bir noktada 3 oluyor.
1: 3 olur.
0: Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şu anda baktığın zaman
1: 2023'e mi çekildi eğer elindeyse bir sene daha?
0: Yani
1: diye.
0: Elindeyse uyuyor. Sözleşmesi uyuyor. Evet. Sözleşmesi devam etse
1: değilse 2024 mi oluyor?
0: Tabii. Sözleşmesi şey olduğun zaman uyuyor.
1: 2004 oluyor.
0: Yani, evet. Yani. Yani sen şimdi adamı aldın genç yaşta. Şimdi adamda 2 yıllık 3 yıllık o sözleşme uyuyor. Yani o devam ediyor uyum şeyi. Dolayısıyla neneyle nene uyduğu için işte Şerif uyduğu için Fenerbahçe için avantajlı. Ha, bununla bir değerlendirme yaparlar. Ondan sonraki süreçte hep birlikte göreceğiz.
1: Borçlarla ilgili olarak ne diyorsun?
0: Çok kötü diyorum. Yani şöyle söyleyeyim.
1: Peki bunun sebebi Ali Bey dönemine ait mi? Saadettin Bey döneminde mi?
0: Borç konularına girmiyorum. Hani,
1: tabii anlatıyorsun ama. KDV'yi bilmem neyi de falan söyleyince vergi borcu falan da diye sen dile getirince.
0: Vergi borcu, çok ciddi vergi borcu var ya Fenerbahçe'nin.
1: Ama iki yani, elinin yanına açıp Hakan Bey de Aziz Bey de para bizde diyebiliyorlar mesela, bu kadar net.
0: Ama şöyle söyleyeyim şimdi. Niye?
1: O konuda endişe duymasın kimse genel kurulu üyeleri diyor
0: çünkü,
1: mesela.
0: Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın gerçekten mali anlamda güçlü bir yönetim var. Sadece şey değil, futbol AŞ'de de çok önemli isimler var.
1: Ne diyor? 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk diye açıklama yapıyor. 1 milyar dolar Aziz Bey dünkü konuşmasında.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. 1 milyar dolar değil mi? Projeler var. Şimdi bir tane projesi dijital para gibi, yani dijital banka gibi bir projesi var.
1: Hı hı.
0: Sonra emlak projeleri var. Fenerbahçe Koleji'nin yeniden hayata geçirilmesi. Onun için Kayış Dağı'nda normalde şöyle bir şey söylemişlerdi, onu söyleyeyim. Normalde Ülker Spor alanının yanındaki arazide Fenerbahçe'nin bir önceki 2018'de Aziz Yıldırım Emlak Konut'la sözlü olarak anlaşmaya vardığında Fenerbahçe oradan bir kolej vereceklerdi. Yani oraya inşaat yapılacaktı. Ama bir butik otel ve bir Fenerbahçe koleji de yapıp Fenerbahçe'ye tahsis edecekti. Sonra para alacaktı. Artı gelirinden pay alacaktı Fenerbahçe. Şimdi bu yeni anlaşmada Fenerbahçe koleji arazisi yok orada. Yani Fenerbahçe öyle bir hem Fenerbahçe koleji hem Fenerbahçe butik yok. Butik otel yapılmayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'de eğer Aziz Yıldırım seçilirse devletle yani hükümet yetkilileriyle görüşerek

0: Ataşehir'den bir arazi tahsisi isteyecek ve bu araziye de Fenerbahçe Koleji yapılacak. Hatta daha da söyleyeyim, Türkiye'nin çeşitli illerine Fenerbahçe Kolejlerinin yapılması, açılması planlanıyor. Yani projeler var, projeleri hayata geçirmeyi istiyorlar. Ki Aziz Yıldırım hani bir şeyi yapacağım dediyse yapar. Onu da daha önce 20 yılda yaptıklarıyla ortada zaten. Yani baktığın zaman, kulübe geldiği zaman herkes şunu söylüyor: kulüp çok kötü durumda, işte herhangi bir şey yok. Ama Aziz Yıldırım göreve geldiğinde de ilk başkanlığı döneminde de biliyorsun kulüp çok iyi bir durumda değildi. Tapulu arazisi dahi yoktu Fenerbahçe'nin. Ama ne yaptı? Tesisleşme hamlesi, salonlar, Faruk Yılmaz tesisi, terazini yeniden yaptı. Ülker Spor Arena yapıldı. Topuk Aylası'nın arazisi alındı. Topuk Aylası'nın arazisi mesela Fenerbahçe'ye ait. Tapulmalı. Hı hı. Yani şu anda orayı satmak istese Fenerbahçe belki 40 milyon dolar, 50 milyon dolara satar orayı.
1: Fenerbahçe'de 23 yaş altı saydığın oyuncuların hiçbiri 11 oyuncusu değil. Onlar 11 oynadığı için takım bu halde zaten.
0: Abi ne işte rotasyon olacak işte, o yüzden diyorum. Yani hepsi 14 oyuncunun hepsi de 11 oyuncusu olmaz ki. Ya bazı oyuncular da rotasyondan oyuna dahil olacak. Dolayısıyla sana girdiğinde oyuna katkı sağlayacak isimler. Nene de bu isimlerden bir tanesi.
1: Bu sezon Fenerbahçe son saniyelerin takımıydı. Futbolda çok puan kaybetti ama basketbolda da çok şey kazanıyor son saniyelerde.
0: Evet ya, 18 sayıdan gelip illaki 10, bak yani Fenerbahçe.
1: Efes karşısında yine aynı senaryo vardı.
0: Tabii 18.
1: Bir dinleyici de yazmış, İrfan abi ne düşünüyor bu son saniyeler, abi, son dakikalarla
0: şey
1: ilgili.
0: Ben basketbol maçlarında son şeyi izlemiyorum. Son 5 dakikada
1: son periyodu mu?
0: Tabii canım, ben son 5-4 dakikada falan çünkü dayanamıyorum çünkü yani. Böyle hani harbiden ya, işte 3 periyotta falan çok.
1: Ben Bahçeşehir maçını da seyrettim Beşiktaş'ın. Gene son saniyelere kaldı.
0: Ya bir şey söyleyeyim.
1: Yani yarı finale yakışır mücadeleler
0: de. Son maçta, yani ilk maçta bütün maçı geride götürüyorsun. Bir dakika kala mı ne, bir öne geçti. Yani son şeyde gitti, kazandı. Bu geçen yine 18 sayı geriye düşüyorsun. Yine geriden gelerek kazanıyorsun. Abi Fenerbahçe taraftarına basketbolda da şey yok, böyle hadi rahat kazandı kazandı yok. Yani ben çünkü diyebiliyorsun gruplarda şöyle yazıyor, isyan ediyorlar, tamam mı? Yeti alan burada da kaybettik işte bilmem ne, herkes isyanda, sonra fark kapanıyor, az kaldı falan, işte son bir dakika kaldı, son ana kadar heyecan içerisinde izliyorsun.
1: Vallahi ama
0: bir şey söyleyeceğim,
1: abi şey var elinde yani hastası. Tarık ve Takır gibi iki tane isim
0: bir şey
1: var.
0: Kalp hastası yapar Fenerbahçe adamı ya.
1: Olmamaları şu ana kadar zaten büyük bir mucize olur da.
0: Bir şey var zaten. Ben diyorum ya, yan tarafa şey yapması lazım Fenerbahçe. Kenan Evren Lisesi arazisinin olduğu yere yakın ya, hemen oraya bir hem şey olarak bir hastane açılması lazım yakın zamanda. Fenerbahçe
1: sadece acil ünitesi olsa yeterli.
0: Tabii canım, tabii.
1: Ayakta tedavi.
0: Abi Kasım, bu sene Kasımpaşa ile Rize maçında yaşanan şok.
1: Ya.
0: Ya sonunda ya öne geçip de yani 96
1: Alanya'da eklenebilir yani.
0: Alanya'da tamam da eklenir de.
1: Direkten dönen top.
0: Ya o da tamam ya. O ancak Fenerbahçe'de olur zaten. Ya.
1: Karagümrük 2-0.
0: Hatırlamak istemiyorum onu. Ya. Ben mesela bak Karagümrük'ü hafızamdan silmişim bak. Sen hatırlattın. Yani o hiç yaşanmamış bir anı olarak kaldı. Ben
1: neyse
0: mesela,
1: bu seni çok hatırlamayacaksın. Şey yok çünkü karşı
0: şey
1: rakip olarak.
0: Hayır, bir şey söyleyeceğim.
1: Şey demeyeceksin, travmatik bir durum, dejavu.
0: Abi bir şey diyeceğim, ben Giresun'dayım. Giresun'a yenildi Fenerbahçe Jesus döneminde. Ya, küme düştü o sezon ya Fenerbahçe.
1: Ya Türkiye'de il sayısı 102'ye 105'e çıkacakmış. 100 taneydi.
0: Bulancak daha da.
1: Bulancak yok mesela.
0: Olmuyor ki, olamaz
1: ki. Bir şey söyleyeyim. Ya bu arada Giresun'a 24 saatte gitmişler bayramda, biliyor musun? Evet, buradan İstanbul'dan 24 abi, saat sonra
0: bir
1: gitmişler.
0: Bir şey söyleyeyim, o Samsun Ordu tarafında falan tıkanıyor yol ya.
1: Ya tıkanmak mı?
0: Millet kenarda oturuyor.
1: Lavabo aç dökmüşler, gene olmamış orada öyle bir tıkanma.
0: Abi bir de şöyle söyleyeyim bak, bulancağın il olma ihtimali sıfır.
1: Bu arada şey diyorlar, çünkü ben Giresun'da birisiyle karşılaştım.
0: Çünkü niye biliyor musun?
1: Abi Bulancak çok büyük bir yer. Giresun çok küçük bir yer diyor bize.
0: Abi şöyle söyleyeyim, Bulancak düz, arkaya doğru genişleyebiliyor. O yüzden Giresun'un arkası hemen dağılı oluyor. Şehir merkezi çok fazla genişleme imkanı yok. Ama diğer taraftan Bulancak Giresun tam Ordu'nun da tam ortasında. Yani il olma ihtimalimiz hiç yok. Öyle söyleyeyim.
1: Ondan dolayı diyorsun.
0: Yani uzak olsak belki il olurduk ama neyse. Biz il gibiyiz.
1: Birçok yer var.
0: 28 buçuğuz biz de falan diyorsun. 35 buçuğuz. 28 buçuğuz. Ha bu arada şey vardı. Geçen Çağatay'ın programına birisi bağlanmış, şey demiş. Arkadaş dinliyorsa ya demiş, İrfan demiş, o da Giresun Trabzonluymuş. Her örnekte demiş Trabzon örnek veriyor falan demiş. Bana biraz tepki göstermiş tabii.
1: Öyle
0: ama hemşerim abi, Giresunlu hemşerilerimin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz.
1: Karşılayalım canım, herkes eleştiriyor.
0: Giresunlumuzu seviyoruz. Gidemedim bayramda.
1: İyi ki gitmemişsin, dönemezdin çünkü yani. Gidemezdin ki.
0: Uçakla giderdim ben ya.
1: Büyük ihtimalle öyle bir şey yapmak lazım ama orada da havaalanında sırada bekleyenleri gördüm ben, mahşer yeri gibiydi yani.
0: Abi bir de uçakla şeyi de azalt. vermişler ya.
1: Sefer sayısı.
0: Sefer sayısı. Trabzon'a daha fazla var. Lan Giresun'dan daha fazla havalimanı şey kalkıyor, uçak kalkıyor. Ben burada da Trabzon, bak yine Trabzon örnek gösterdim. Allah'ım yarım. Kaçtı aslında.
1: Az önce kendi kendini imha eden bir İrfan 25 dakika.
0: Ne bileyim abi, onu söylüyoruz ya. Ama doğru.
1: Töz bir daha yapmayacağım. Ama Trabzon'da da böyle diyeyim, hemen örnek veriyor ya.
0: Biz Giresunlular olarak bir şeyin şeyini çekiyoruz yani, evet. Abi daha fazla uçak sayısını artırmalar lazım ya. Çok fazla yolcu var. Bak Giresun büyük bir şehir. Yani büyük şehir değiliz ama yakın olacağız inşallah falan diyorum.
1: Çalışmalarımız devam ediyor diyorsun.
0: Giresun milletvekillerine buradan sesleniyoruz lütfen. Peki. Yani. Biraz ilinize sahip çıkın. Ya Giresun'da bak giderken hiç dikkat et. Bak sana şunu söyleyeyim Doğan. Bu şeyde Giresun tabelalarda yer, şey yok. Yazıyor Ordu, Samsun, Trabzon. Arada Giresun yok. Yani Giresun'u da o şeye esasında eklemeli lazım. O yolda, otobanda giderken falan. Yani bizim memleketimiz güzeldir ama ya. Gözümde tuttu bak şimdi. Bak Giresun dedin.
1: Hangi uçakla gideceksin? Safinin mi? Diye yazmış.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Çok tehlikeli insanlar var.
0: Bir şey söyleyeceğim. Kardeşim
1: artık. Ben bile koruyamam seni.
0: Bir şey söyleyeceğim. Karar verin artık ya. Hakan Zahmi'nin adamı mıyım? Azizci miyim? Yani karar verin yani.
1: Ulaşıma göre değişir. Ulaşıma göre değişir diye böyle. Doğan Bey iyi yayınlar diliyorum. Keyifle dinliyorum. Konu ilden açılmışken Bulancağ'ın il olması zor dediği gibi Şebin Karahisar var. Hatırlatır mısınız lütfen İrfan
0: evet,
1: Bey?
0: Evet Şebin Karahisar uzak, bak Şebin Karahisar il olabilir.
1: Olsun zaten. Daha önce çok düşünülmüştü.
0: Şebin Karahisar herhalde bildiğim kadarıyla daha önce çok eskiden Giresun şey Şebin Karahisar falan şeymiş. Hmm. Yani. Oraya da gidiyorduk biz ya. Tamdere, Tamzara falan. Buraları bilirim ya. Bizim Eğribel geçidinden oraya geçip yaylalarda hava bozuk olduğu zaman oraya, o tarafa geçiyorduk biz.
1: Samu Güney Köyü'nden sevgiler saygılar demiş.
0: Aa, Samu Güney Köyü. Ben de Ucarlı Dikmen Köyü'ndeyim. Bak biliyorum Samu Güney Köyü'nü de biliyorum.
1: Nasıl mutlu oldum, suratımda bir anda diyor gülümsem oldu Bulancak'tan bahsedince diyor. O da bir şey mi abi? Ankara'ya 12.30 saat sürdü. Sabah 11.30'da bindim, gece indim bayramda.
0: Ya bak otobüsle biz bir kez gittik. Harbiden bak çocukla falan.
1: 12 saatte gitmişler
0: çocuklarla
1: Ankara'ya.
0: Çocuklarla falan gitmiştik. Perişan olmuştuk.
1: Gaffar Karakoç selamlar.
0: Ha, perişan olmuştuk. O yüzden bir dahakine şeyle gitmiştim ben. Uçak bileti almıştım.
1: Mikrofona ha, doğru biraz.
0: Ondan uçak bileti almıştım ama ondan sonra da uçak bileti de çok tuzlu geldi. Sonra kendi araçla gittik.
1: Sen yeter ki iste, Aziz Bey sana uçak bileti tahsil eder demiş.
0: Ya da bak. Kardeşim ya bir şey söyleyeceğim. Ben Aziz Yıldırım'ı seviyorum ve sayıyorum. Ben Hakan abiyi de çok sevdiğim, saydığım birisi. Benim hemşerim çünkü Hakan abi. Giresunlu. Hemşerim. Ya onunla da yani oturduk, muhabbet ettik, sohbet ediyoruz. Halen de arar sohbet ederim ama yani sıkıntı yok benim için.
1: İrfan abi 19 saatte gittim memlekete. Dönerken erken döneyim dedim. 21 saatte döndüm.
0: Bence var ya geç dönseydi.
1: Uçak daha biletleri 9000 küsürdü.
0: Önceden alırsan daha uyguna geliyor.
1: Tabii bir sene. Yani bir sene
0: 6
1: önceden.
0: 6 ay önceden. Ama o da şey ama ayıp ya. 9000 harbiden çok pahalı ya. Bizim Giresun'da bak bir de öyle bir durum var. Uçak biletleri de düşmüyor. Antalya'ya 1000 liraya gidiyorsun. Bizim öyle en küçük 2500-3000'e gidiyorsun ya.
1: Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönme ihtimali.
0: İhtimali sıfır.
1: Peki.
0: Çünkü
1: nasıl
0: niye?
1: Nasıl döndüm bir anda Fenerbahçe? Ben nasıl döndüm?
0: Bir şey söyleyeceğim. Çünkü niye? Adam Premier Lig'de haftanın kaç defa Premier Lig oyuncusu geçti. Satmaz ki abi Brighton onu. Satarsa da en az bir 40 milyon 45 milyon euro bonservis ister. Yani Ferdi konusu evet Fenerbahçe. Ferdi kendi gitmek istemiş. Onu da söyleyeyim. Düzelteyim buradan yani öyle söyleyeyim. Sayın Ali Koç da bunu özellikle söyledi. Kendi gitmek istemiş. Yani Sayın Ali Koç ve ekibi Ferdi'yi takımda tutmak istemiş. Çok çaba göstermişler. Ve Ferdi Kadıoğlu için yani takımda kalması adına onun ücretinde de artırıma gitmişler. Ama ne yazık ki Ferdi ayrılmak istemiş. Yani ayrılmak istediği için takımdan yani gitmiş. Yoksa Ferdi'yi bırakmak istemiyormuş Sayın Ali Koç.
1: Peki burada bir soru var. Hoca kampa yetişecek mi diye soruyorlar da herkesin arkadaşlar yani.
0: Çok güzel soru değil mi? Hoca kampa yetişecek.
1: Beşiktaş'la ilgili mi soruyorlar acaba?
0: Bak en tabii o her, şimdi oyuncu transferleri yapıyor, hoca yok yani görüyorsun ya. Hoca yani kampı
1: evet,
0: yetişecek.
1: Hoca kampı yetişecek mi iyiymiş yani.
0: Bak sen Sayın Aziz Yıldırım'ın
1: arkadaşlar hocalar hazır zaten kenarda bekliyorlar.
0: Kenarda

0: Kadar.
1: Yani kabin bavullarıyla, kabin tipi küçük bavullarla duruyorlar yani.
0: Vallahi
1: belki daha önceden eşyalar bile gelmiş olabilir.
0: Ya o kadar da değil canım da şimdi.
1: Hazırlanmıştır
0: yönetim yani. Kurulu tartışacak. Sayın Hazırlığı ekibi şey yapacak. Dört tane isim gündemde. İsmail Kartal. Ben İsmail Kartal olacağını pek düşünmüyorum. Ondan sonra
1: Hakan Bey'in.
0: Şey Aziz Bey'in.
1: Aziz Bey'in listesinde de.
0: Şöyle, dört tane isim. İsmail Kartal, Montella, Nuri Şahin, Aykut Kocaman. He. Yönetim kurulu içerisinde Montella ve Nuri Şahin'i isteyenler var. Ama benim düşüncem Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışacak.
1: Nuri Şahin ismi Beşiktaş'ta da anılıyor biliyorsun.
0: Evet, orada da anılıyor.
1: Başakşehir bu konuya nasıl bakıyor peki?
0: Ben Nuri Şahin'in Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Beşiktaş'ta gelirse?
0: Beşiktaş daha uzun vadeli bir sözleşme imzalar. O zaman bir şey olur. Çünkü bak Fenerbahçe'nin hedef çok şey. Direkt ilk senede şampiyonluk hedefiyle geliyorsun ya.
1: Olmak zorundasın diye başladığı kaçıncı senem bu?
0: 12. sene işte.
1: İşte.
0: 13-13 çekirdik.
1: Yani zor bir süreç. Hoca kampa yetişecek mi sorusunu Fenerbahçe için sormadım. Beşiktaş için sordum diye yazmış. Valla onu da hemen söyleyelim. Futbol direktörü Önder Özen'in yaptığı görüşmelerde Vincenzo Italiano'da sorun olmadığı, Başkan Serdal Adalan'ın da okey verirse yani, teknik adamla İtalyano, anlaşma sağlanacağı söyleniyor.
0: Girona'da hocasıydı değil mi?
1: Evet.
0: Ama şey var yani yani dar kadroyla yani zor şeyde iyi sonuçlar alan bir hoca. Yani tam Beşiktaş'ın hocası diyebiliriz aslında.
1: Bir taraftan Arce ismi geçiyor. Alex Arce ismi geçiyor. Bir de Arne Slot konuşuluyordu. Ama yerli teknik adamlar arasında Nuri Şahin'le de görüşüldüğü iddiaları çok fazla konuşuldu. Tabii Beşiktaş yönetiminin projelerinden de memnun kaldığını anlatıyor Sayın Italiano. Fiorentina ve Bologna'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti bu teknik adam. Ama şunu da söyleyelim. Gelirken mi yoksa geldikten sonra mı ya da şimdiden mi Önder Özen vasıtasıyla mı oyuncularla yollar ayrılacak? Hocaya kalacak bazı oyuncular var. Önder Özen'in mesela sildiği oyuncular var. Bunlar dediği net bir şekilde bir liste çıkmıştı biliyorsun.
0: Cengiz yoktur arada.
1: Yok, Cengiz yok maalesef. Yani
0: sildiği oyuncular arasında yok değil mi?
1: Hay var.
0: Ya yapma gözünü seveyim.
1: Cengiz'i gönder. Cengiz sizde. Cengiz siz.
0: Alsanız?
1: Yani Sergen Hoca ile çalışırsanız Cengiz kalır sizde.
0: Ya Sergen Hoca Allah aşkına.
1: Oraya döndü abi konu. Yanılıyor muyum yani?
0: Ya şey demişlerdi ya, bir tanesi yazmıştı. Tedesco. Bizim Ahmet söylemişti onu ya. Ahmet mi söylemişti? Ahmet Konaşa'ya. Şey demişti. Tedesco Beşiktaş, Sergen Fenerbahçe. Ben de şey yazmıştım. Silkelen kendine gel Ahmet yazmıştım. Twitter'dan.
1: İyi demiş.
0: Silkelen kendine gel demiştim yani. Ahmet Kulaş da bulanacaktı bu arada biliyorsun değil mi? O da hemşerim.
1: İrfancığım.
0: Evet canım.
1: Dikmen köyüne bizim oradan çıkılıyor diye neresi? Yazmışlar. Az önce bahsettiği
0: Samune
1: yerlerde. Samu Güney.
0: Hayır be, bu şehir merkezinden çıkıyoruz biz ya.
1: Benim köy, oradan da çıkılıyor.
0: Ucarlı yani. Üzerinden değil. Benim köy Ucarlı. Ucarlı Dikmen
1: işte. Bu arada Yastı Bahçe'den de selamlar yollamış.
0: Aleyküm selam ya. Bak hep bizim bu taraflar. Bak özet şey yaptım. Yastı.
1: Hani İstanbul'da sürekli olarak Sivaslı vardı.
0: Abi Giresun'da daha fazla. Ben sana söyleyeyim. Giresun'da çok var ya.
1: Giresun tarafları nerede biliyor musun? Ben Bahçeköy'de ikamet ettim.
0: Bizim Gazi Osman şeyde Eyüp Sultan'da var.
1: Bak Eyüp Sultan tarafında ve Bahçeköy tarafında Bahçeköy. Çok fazla var.
0: Oralar yeşil ya.
1: Bir Muacırlar var. Orası Karadeniz Mahallesi Karadeniz. Gibi olduğu
0: Beykoz'dan,
1: için zaten Karadeniz Mahallesi
0: Beykoz
1: diye
0: tarafında da var. Bayrampaşa'da da Giresun'da çok.
1: İspir fasulyesinden çok güzel şey fasulye yaparlar. Kuru fasulye.
0: Abi Giresun'un şeyi aslında şeyi de güzel. Bak yemeğe girdik yine. Pidesi.
1: Yemeğe girdik.
0: Giresun'un pidesi.
1: Doğan da program yapıyorsun herhalde. Masterchef gibi
0: yiyin. Bir şey söyleyeceğim sana. Masterchef de bizde mesela şey yok ki. Bizde bahçede yetişen bütün otları yiyoruz biz.
1: Az önce İrfan bütün program boyunca konuşurken Aziz Bey derken Hakan abi de severim deyip Hakan abi dedi ya. Hemşerim olur hep aynı zamanda dedi ya. Bir anda Hakan Safi'den Hakan abiye geçiş çok hızlı olmadım İrfan diye yazmışlar.
0: Ne abi Hakan abi diyorum ya. Ne diyeyim Hakan abi. Hakan Bey diyeyim yani.
1: Hakan Bey'di. Hakan. Yani Aziz Bey de Hakan Bey de seçime kadar.
0: Hayır, Sayın Hakan Safi diye söylüyorum. Bak bütün evet. Yayınlarda Sayın diye
1: söylüyorsun
0: söylüyorum.
1: Zaten canım.
0: Yani ama dedim ki Hakan Safi'yi de çok severim yani. Saydığım bir insandır benim.
1: Ben yarın sabah 7'de yayındayım burada. Emre Tilev yok. Bir yere sunuma gidiyor onun yerine. Sabah 7'de. Hani bu sabah 7'de geleceğiz İrfan ne yapacağız diye bahsettiğim bir şey değil, öyle anlaşılmasın.
0: Geleyim istiyorsan. Geleyim istiyorsan.
1: Gel, niye gelmeyeceğim?
0: Cuma günü şey var ya, kahvaltıya gideceğim.
1: Heh, buradan git.
0: Aziz Yıldırım'ın şeyde Bakırköy'de kahvaltı var, oraya gideceğim.

0: Hakan Bey'in?
1: Hakan Bey'in de programda.
0: Akşam da onun yemeği vardı.
1: Evet, akşam da
0: bu arada yedim. Doydunuz değil mi sürekli o kahvaltı? Bu öğle yemeği, ya bu akşam yemeği.
1: Fazla gitmedim bu arada. Çocuğun da sınav var ya. Çocukla sınav çalışıyoruz bu arada evde.
0: Ne bizim çalıştırıyorsun?
1: Ya bir numara bütün konuları çalıştırıyorum.
0: Ama rehber öğretmen gibisin şu
1: an. Tabii yeni nesil falan çalışmayı sevmiyor ya. Adamlar çok rahatlar ya.
0: Sen ne de iyiydin?
1: Ben TMC'ydim. Yani Türkçe matematik mezunu.
0: Öyle mi?
1: Hamdi Bozman Anadolu Lisesi mezunu.
0: İşte ağırlık mı?
1: Tabii. Ben Hamdi Bozman Anadolu Lisesi mezunum. 7 sene okudum ya. İngilizce okuduk biz. 7 sene bir de bize matematiği bile İngilizce okuttular ya. Vay lise 1'e kadar. Sınavda İngilizce soru
0: soruyor. 1, 2, 3, 4.
1: Hayır bak şöyle söyleyeyim. Soruyu iyi. Bak soruyu İngilizce soruyorlardı ya. Benim mesela şey havuz problemi. Yanlış çevirdin geçmiş olsun gitti. soru gitti yani. Fiziği falan İngilizce gördük ya. Bak düşünsene. Biyoloji İngilizce görüyorsun. Düşünsene.
0: Vay be.
1: Abi orada çok bak.
0: Abi bir tane transfer haberi versene demiş. Şimdi arkadaşlar bir Dünya Kupası'na odaklanan Allah aşkına transfer haberi. Zaten Hakan Bey bugün büyük bir ihtimalle bir transfer haberi açıklayacak eğer Fenerbahçe'lisiniz ama.
1: Ben Lewandowski açıklamasını bekliyorum bugün.
0: Luis Suarez'den sonra bir Lewandowski bombası gelebilir diyorsun. Ya, ben de Galatasaraylılara şunu söyleyebilirim. Bu arada Trabzon'da bakma güzel gidiyor.
1: Abi Trabzon mesela
0: müthiş hamleler yapıyor transfer
1: bir şey
0: konusunda.
1: Bence,
0: Gabral geldi.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Gabral mı okunuyor? Gabral mı deniyor?
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben sana söyleyeyim. Trabzon son dönemlerde özellikle yani Ertuğrul Doğan'a yani buradan tebrik etmek lazım. Geçen eleştirdiğimiz için tabii tepki göstermişlerdi ama hani Ali Koç döneminde ben Brozek kardeşleriyle ilgili bir şeyi hatırlatmıştım. O zaman tepki göstermişlerdi. Ama şimdi tebrik etmek lazım. Yani bence transferde en akıllı hamleleri çok akıllı hamleler yapıyorlar. Bak şeyi tekrar kiralayacaklarmış herhalde. Onanayı.
0: Hı hı.
1: Kiralama konusunda
0: sıcak. O da City istemediği için. United istemediği için.
1: Vallahi iyi ki istemiyor. Ben olsam Onanayı. Ben olsam hani Fenerbahçe illa ki Ederson'dan ayrılacaksa ben Onanayı isterim Fenerbahçe. Bence doğru bir seçenek oldu. Kiralarsın. Yani Ederson'dan ayrılırsan Onanayı kiralarsın. Artı şu var. Mesela Zubkov'u 5 milyon euro gibi bonservis bedelinde sattı. Yani sat ve
0: Trabzon 4 milyon euro 500 bin de bonus maddesi.
1: Ya işte 4,5 5 milyon euro. Ama şunu söyleyeyim bir de Trabzonspor kadrosundaki şu anda mevcut kadrosundaki tüm oyuncularına inanılmaz teklifler geliyor. Agosto'ya geliyor. Yani orta sahadaki oyuncusuna geliyor. Olay iyisine geliyor. Stoperlerine geliyor. Bence bu anlamda Trabzonspor akıllı davranıyor. Ya doğru hamleler yapıyorlar. Onların scout ekibini tebrik etmek lazım.
0: Bu arada Serkan Reçber de Ahmet Spor'la anlaştı arkadaşlar. Onu da söyleyelim.
1: Sergen Yalçın'ı da istiyormuş.
0: Diyor ki Serkan Reçber Ahmet Spor'a gitmiş. Başarısız olsa da işsiz kalmıyor. Hemen iş bulabilen teknik adamlar mı? İnanamıyorum. Nasıl olacak Ahmet Spor'da başarılı? Onu da göreceğiz diyor. Gerçi niye? İnanmıyorum diyor da.
1: Ahmet de yani ciddi olarak transfer falan yapacak yani. O yüzden başarılı olmak istiyor.
0: Bu arada işte Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının tek faydasını formaların ucuzlamasından yana görürüm. Geçen sezonun forması 2-400'e düşmüş.
1: Ama her sene öyle. Şöyle söyleyeyim her sene öyle. Sezon sonu yeni formalar çıktıktan sonra eski formalar elindeki formaları uyguna satıyorlar.
0: Stoğu azaltmak amacıyla.
1: Tabii stokta formalar olunca onu uyguna satıyorlar.
0: Büyük ihtimalle Anadolu'ya dağıtılıyor zaten.
1: Biz de şöyle söyleyeyim. Ben memlekete gidince çok kişi forma istiyor. Öyle yapıyorum zaten. Yani. Uygun alıyoruz şey yapıyoruz. Şey zannediyorlar ya bize. Herkes forma veriyor bize falan.
0: Herkes öyle zannediyor tabii canım. Bizim bagajda sürekli olarak Feneryum gibi işte Kartal Yuvası gibi Galatasaray Store gibi şeyler var zannediyorlar ya. Bir de imzalı istiyorlar.
1: Biliyorsun. Ya imzalı var ya bak harbiden bu sene kabul etmeyeceğim yani. Harbiden evde 10 tane formaları imzalatıyorum.
0: Elinde sürekli poşetle geziyorsun zaten.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hayır formaları veriyorlar. Unutuyorum ben kimin olduğunu. Bekliyor evde forma. Acaba diyorum kim verdi?
0: Bendim o.
1: Ulan diyorum tamam mı? Bekliyorum.
0: Çökme durumu.
1: Bana öyle çok oldu biliyor musun? Forma bir ay bende durdu. Bekliyorum aramasını kimin olduğunu.
0: Aramıyorlar mı?
1: En sonunda arıyorlar abi ben sana forma vermiştim. Hangisini verdin diyor. Onu veriyorum. Bunu gidip veriyorum.
0: İyi bari. Üstüne yazsana ya.
1: Oğlum yazıyorsun da 10 tane forma var.
0: Doğru. Ramazan pidesi gibi. Kimin
1: ne yapacağım İrfan
0: yazıyor. Verdiler diye.
1: Yazıyorum İrfan diye yazıyorum. Ama İyi. Sonra hani karışmasın diye. Sonra geliyor formalara bakıyorum işte şu.
0: Geçmiş olsun. Bitirdik koca yayını. Vallahi.
1: Güzel geçti vallahi.
0: Vallahi güzel geçti. Güzel anlattık. Sıkıştırma beni dedin ya orada çok keyif aldım. Köşeye kıstırılmış gibi hissettin mi kendini bir an? Yani hayırlısı olsun. Seçim süreciyle ilgili şu an vaatler Yani iki gün daha var. Bu iki günde her güne bir isim açıklama durumu. Suarez'de başlayan, bugün Lewandowski bekleniyor Hakan Bey'den.
1: Sürpriz isim de olabilir.
0: Yerli isimler mi?
1: Şöyle söyleyeyim, Hakan Bey sürpriz isim de açıklayabilir bugün. Yani ciddi anlamda.
0: Yani Lewandowski de olmayabilir. Yani
1: Lewandowski değil de başka belki. Başka belki
0: sonra saklanabilir diyorsun. Çok dillendiği için belki.
1: Tabii, evet.
0: Ya sürpriz olmaz çünkü Lewandowski için
1: açıklanırsa. Hayır, Lewandowski olmaz. Hadi başka bir isim açıklayalım. Bugün şeye gidecek, Bursa ve derneklerinde. Belki Bursa derneğinde konuşmada açıklar.
0: Bursa'da mı bugün?
1: Ya bugün Bursa'da kendisi.
0: Aziz Bey nerede?
1: Aziz Bey bugün işte dediğim gibi sabah kahvaltıdaydı. Saat kaç? 10 bitmiştir kahvaltı.
0: Hmm.
1: Şeydeydi. Karadeniz Fenerbahçe Derneği'nin kahvaltısındaydı. Bak yayına geldim, o yüzden gidemedim.
0: Sana helal olsun be.
1: Arayacaktım seni, diyecektim.
0: Yarın geçen ya, her gün de gidiyoruz ki. yarın neredeydi kahvaltı? Yarın, Bakırköy.
1: Bakırköy'de.
0: Bakırköy tarafı.
1: Ömür'deymiş.
0: Ömür. Tamam. Teşekkür
1: ederim. Gidelim beraber.
0: Pazar günü kongrede görüşürüz büyük.
1: Sen geleceksin mi?
0: Gelirim herhalde. Takip ederiz yani. Büyük ihtimalle röportaj yaparız falan. Akşam da yayınlarız televizyonda. Yayın devam ediyor çünkü, bizde bitmedi sezon.
1: Benimle yapamazsın tabii de.
0: Sen ne yaparım?
1: Ya TGRT'ye nasıl alacağım beni?
0: Hayır, oradan bir mikrofonla falan şey yaparız büyük ihtimalle.
1: Hayır, radyo için. Radyo için yaparız da Sözcü Gazetesi deyince TGRT'ye röportaj vermez de.
0: Hayır, orada yönetim kurulundan şey isimlerle desin, seçilen şeylerle.
1: Ha, onlara yardımcı oluruz.
0: Onlarla
1: ya.
0: Konu.
1: Şey onlarla yaparız. Yardımcı oluruz ya. Gideriz yanlarına yani.
0: Kim varsa artık bakalım. Hani bir taraftan Yusuf Kenan Çalık, diğer taraftan kim yürütüyordu? Aziz
1: Yusuf
0: Bey.
1: Mertol.
0: Yusuf Mertol.
1: Murat Tayhan.
0: Evet. Onlarla bağlantıları kurduk zaten, söyledik ettik ama bir liste oluşturulmuş, bir program yapılmıştı zaten. Başkan olduktan sonra belki bir programa.
1: Şöyle söyleyeyim, çok katılırlar. Yoğun. Gerçekten çok yoğun. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ı harbiden yani şu aşamada büyük enerji veriyor. Maşallah diyelim.
0: Yaz biraz uzaklaştırıldı mı yanından?
1: Yaza uyarı geldi.
0: Geldi değil mi?
1: Biraz uyarı geldi. Çünkü sosyal medya çok çirkinleşti ya Doğan, inanamaz. Yani kız
0: transferi ona sormalar, teknik adamı belirledim mi diye sorular.
1: Çocuğa soruyorlar. Çocuk da kendi düşüncesini dile getiriyor.
0: Babam başladı, daha, ben de ilk yani, kadın başkan olacağım falan.
1: Fenerbahçe sevgisi üst düzeyde ama ya inanılmaz gerçekten. Bazıları bunu da meslektaşlar, hani eski meslektaşlar olan YouTube'da yorum yapanlar da algı yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar, onu net söyleyeyim yani.
0: Evet.
1: Yani çocuk kendi safi saf duygularıyla görüşlerini dile getiriyor. Fenerbahçe sevgisi üst düzeyde, babası gibi. Ama diğer taraftan insanlar yine buna hep bir taraftan algı yaparak farklı yöne çekmeye çalışıyorlar. Peki. Yanlış yapıyorlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Cihan'cığım görüşürüz. Birazdan size
1: Cihan gelmiş.
0: Atakan Kurt.
1: Geldi
0: bağlantı
1: mi Atakan?
0: Yok, telefon bağlantısı. Atakan Kurt şu an Beşiktaşlı yöneticilerin yazdıklarında geziyor sürekli. Her gün bir başka yazdıkta. Bugün de Beşiktaş'ın değerli isimlerinden arkadaşımızın hafızındayız. Şimdi onun Hasan Arat'ın teknesindeyiz. Serdal Adalı'nın şu an çiftliğindeyiz diye öyle öyle geziyor. Buram buram Anadolu yapıyor.
1: Bu zaman niye bana şey yapıyorsunuz? Bak her gazeteci öyle şey yapıyor.
0: Birazdan Cihan Dişli sizlerle.
2: Doğan Önçel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Çünkü olamıyor. Hazır daha önce yapmışı aktörü karşımdayken onu bir sormak isterim. Yani Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaptınız daha evvel ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, nasıl yapacaksınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün imkanları var. İyi bir takımı var. Ama bu takımın eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak, iyi bir teknik heyet ve futbol aklını kurarsak, bu hem yöneticiler hem de dışarıdan bu kulübe geçmişte hizmet etmiş sporcuları getirerek. Zaten hep şu söylenmiyor muydu? Yani futbolu veya basketi, voleybolu hepsini şeye verelim. Geçmişte burada oynamış, deneyimli insanları getirelim. Hatta yönetimlere alın diyorlardı. Biz yönetimlere almadık ama onun dışında futbol AŞ'de bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da Samandağ'da değerlendireceğiz. Yöneticilerle bu futbol hakkındaki sporcularımızı bir araya getirerek önce Samandağ'daki ruhu yaratacağız. Orada herkes birbirini sevecek, iyi çalışacaklar. O orada alınan meyveleri de getirip stada getireceğiz. Statta da tribünlerle beraber birleşince o zaman Fenerbahçe'de şampiyonluğa giden yol açılmış olacak. Camia da bunu saracak, sarmalayacak ve biz hepimiz şampiyon olacağız. 6 defa şampiyon yaptım. 3 defa son maçta kaybettik. 9 defa ikinci olduk yani. Hepsinin deneyimi bende de var, yönetimdeki arkadaşlar da. Yönetim çok değerli. Bakın söylüyorum, gençler de var, tecrübeliler de var. İleride bu kulübe bunlar hepsi çok hizmet edecekler. Bunun için biz iddialıyız. Şampiyon yapacağına inanıyoruz. Önce inanmak lazım. Çünkü başarının yarısı inanmaktır. Biz bu inanıyoruz. Ve bundan dolayı da tecrübeyle, akıl, maddi kaynaklar hepsi bir araya gelecek. Ve biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız.
1: Sizin söylemizden ilhamla ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki yönetimleri çıkardım gerçekten. Evet. Ve işte 88-89 yöneticilerini yaşım yetmese de tanıyorum hala. Evet. Sizin döneminiz zaten öyle. 95-96 öyle. Siz de bir varsınız o yönetimde falan. Güçlü yönetimi çok önemsiyorum. O yüzden siz de o vurguyu yaptınız. Güçlü yönetim Samandıra'ya nasıl etkiler? Anlatıyorsunuz ama bir de nasıl olur dinlersek. Çünkü Fenerbahçe'de kronikleşmiş bir Samandıra probleminden söz edilir. Samandıra nasıl tırnak içine temizlenir?
2: Ya temizleme değil de Samandıra'da şey varsa, kulübe faydalı insanlar varsa onlar kalırlar. Ama faydalı olamayanlar varsa onlar giderler, onların yerine yeniler gelir. Biz burada Oğuz Çetin'i futbolun başına getiriyoruz. Ama yönetim kurulunda da 2-3 arkadaşla beraber çalışacaklar. Beraber çalışacaklar. Transferleri beraber yapacaklar. Takımı beraber takip edecekler. Takımın içinde de oyuncuları, eksikleri tamamlamışsak bizim takım iyi. Ama bizim takımın eksikleri var. Mesela bizim takımda söylüyorum, geçen de söyledim. Biz 60 metrede top oynuyoruz. Yani biz mesela tenkit ediyoruz. Şu gelirse bu böyle oynatıyor. Hayır, değişecek. Her şey değişecek. Bu değişim içerisinde İngiltere'de seyrediyorsunuz, İspanya'da seyrediyorsunuz. Takımlar nasıl oynuyorlar? Yani bu takımların çok iyi kaliteli olmayan İspanya Ligi'nin takımlarını

0: de seyrettik. Gittik Barcelona maçında. Onlar da aynı şekilde oynuyorlar. Hep beraber sahayı daraltıyorlar. O saha içerisinde oynuyorlar. Biz de o zaman hem göze hoş geliyor hem de netice alıyorsunuz. Biz de öyle bir takım yaratacağız yani. Yani 60 metrede oynayan değil, 30 metrede, 40 metrede en fazla oynayan bir takım yaratmamız lazım. O zaman başarı getiririz.
1: Orası kesin muhakkak.
0: Gelsin.
1: Ama futbol aklı diyorsunuz, organizasyon diyorsunuz. Evet. Sizi eskiden şeydi hatırlıyorum ben. Ben yapıyorum bu takımı şampiyon diye. 2026 ya, model hazırlığı biraz daha değişti mi acaba?
0: Kaan, ben öyle söylemedim kardeşim. Hep öyle söylediler. Tamam, ben yalnız başıma şampiyon yapabilir miyim? O zaman her şeyi ben idare edeceğim. Federasyonla ben ilişkiler, hakemlerle ben ilişkiler, efendim mesela oyuncularla ben ilişkiler, camiayla ben. O olmaz. Bir görev bölümüdür. Hepimizin bir görevi olacak. Herkes o görevi yaparsa sonunda ben yapmış olacağım. Çünkü önde benim. Ama aslında kahramanlar o yönetim kurulu ve sporcular ve camiadır. Yani bir kişi tek başına ben yapıyorum derse bu yanlış olur. Hep beraber yapacağız. Onun için hep birlik beraberliği devamlı vurguluyorum. Bundan sonra vurgulayacağım. Parçalanma olmaması lazım camiada, bütünleşme olmalı. Onu da biz sağlarız.
1: Galatasaray'a baktığımız zaman hep kurulan aile ortamı ve yaratılan hikayeden bahsetti. Tabii. Sizin döneminizde bunun adı Aziz Selin'di. Sıklıkla duyduğunuz üzere. O sorumun biraz da o şey var. Bir de Aziz Selin şöyle bir endişe var. Konuşulduğu için sorayım, siz cevaplayınız lütfen. Yeni bir çağ değişti, nesil değişti ya. O Aziz Selin diye tabir edilen etkiler yeni nesile sirayet eder mi diye merak ederler.
0: Ya şimdi Aziz Selin aslında hadise şu. Bir motivasyon gerekiyorsa o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı veya algılanmak istedi. Aslında orada yaptığınız şey motivasyondur. Mesela Antep maçında 3-0 gerideydik. Soyunma odasına geldim. Hoca ne yapıyorsun? Bir iki değişiklik yapıyor. Ben oyuncuları topladık. Siz onlar 3 attıysa 4 atarsınız. Siz Fenerbahçe'yiz biz dedim. Çıktım odadan. Yani ille bir şey kızmak veya bağırmak etmek değil. Onların motivasyon olabilecek sözleri söylemek. Onları yaptım. Oradan sonra da eğer yerine getirdi de onu Aziz Selin dediler. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Yani buna hepsi genç oyuncular, işlerinde tecrübeli olanlar var. Belli takımlarda oynamışlar. Böyle bir şey olamaz. Onları ama motive etmek için bazı şeyler söyleyebiliriz. Söyledik de yine söyleyeceğiz. Önemli olan onları birlik ve beraberlik içinde oyuncuları da getirmek, onların birbirini sevmesini ama 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro 24 kişi, 25 bilmiyorum ne yapacaklar. O kadrodaki diğer oyuncularla oynayanlar arasında bir rekabet olması lazım. Yani bunlar oynuyor, biz oynamıyoruz. Nasıl olsa paramızı alıyoruz, her şey evine getiriliyor, olmamalı. Onlar da oynamak için gayret göstermeli. Bir aralarında rekabet, tatlı bir rekabet olursa o zaman takım olur. O takım ruhu da bizi başarıya götürür. Yani şunu sen sormadan söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Yok gazeteciler yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Ya bizim zamanımızda da çekiyorlardı. Biz 2004'te, 2001'lerde gittik şeye, Samandağ'a, 2000-2001'lerde gittik. Samandağ'da evler vardı. O daha ekmiş olduğunuz ağaçlar daha büyümemişti. Onların üstünden hepsini görüyorlardı. Ama hiçbir hoca, ben 6 defa şampiyonluk, hiçbir tanesi gelip de ya böyle böyle yapıyorlar, tedbir alalım demediler. Yani o bu sene çıktı. Ya öyle bir şey de olamaz. Yani sen taktiği zaten gelip de sahada uyguluyorsan istediği kadar bilsin. Bak bir anımı anlatayım. Monaco'da Mbappe oynuyor. Çok iyi takımlar var. Bunların hepsini sattılar. Çok büyük para kazandı Monaco. Gittik oraya. Maçtan önce, yani biz yarım saat önce, 45 dakika önce Monaco sahaya çıktı. Birkaç oyuncu çıktı. Onlar orada taktik yaptılar. Yani soldan kaçıyorlar, işte sağdan geliyorlar. Sağda yapıyorlar yani. Herkes görüyordu. Kimse rahatsız olmadı yani. Ha bizim antrenör de gördü. Bizim oyuncular da görüyordu. Yani bunlardan şey yapmak, bir şey çıkarmak yanlış yani. Yani siz eğer doğru yapıyor, uygun yapıyorsanız problem yok.
1: Biz daha püf noktalarına odaklanalım o halde. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy Başkanım. Mesela evet. Siz derbi, sizin zamanınızda derbi kaybetmiyordu.
0: Evet.
1: Niçin kaybetmiyordu soruluyordur size. Ne cevap veriyorsunuz?
0: İnanç vardı. Ya Galatasaray futbolcu da bizim takımlar iyiydi. Ben isim vermiyorum. Değerli bir sporcu orada da. Şimdi antrenörlük yapıyor. Bana geldi bir düğünde ailesiyle beraber sohbet ediyoruz sağdan sola. Ya biz gelirken oraya Kadıköy'e geldiğimizde bizim ayaklarımız titriyordu. Çünkü Amerika oynuyor, Alex oynuyor, Apia oynuyor, Marco oynuyor. Yani takımın diğer oyuncuları, yani en azından 10 büyük kişiden 6-7 tanesini sayıyorlardı. Onların o oyun gücünden çekindikleri için zorlanıyorlardı burada. İlk 10-15 dakika başa baş oynuyorduk. 15 dakikadan sonra bizim oyuncular çözüyorlardı. Fark yapıyorduk. Farklarla kazanıyorduk. Şampiyon olduğumuzda 2-1'de biliyorsun Mehmet Yozgatlı son maçın bitimine yakın attı golü. 2-1 galip geldik, şampiyon olduk. Yani buradaki hadise oyuncu kalitesi. Oyuncu kalitesini sağlarsak problem çözülür.
1: Fenerbahçeliler internette gördün mü başkan bu arada? Bilginiz dolsun. Ben cevaplamak isterseniz de lütfen rica edeceğim. 31.970 kombine sahibinden sadece 13.000'i yani %42'si iç saha maçlarının en az 12'sine gitmiş. Yani büyük bir kısmına gitmemiş. Bu bir sorun mudur? Yoksa sadece
0: sorun
1: midir?
0: Değil de ya da nasıl çözülür? Onların takıma güvenmemesi. Maça niye gitmezsiniz? Oradan zevk almazsınız. Yeneceğinize inanmadığı için gitmeyebilirsiniz. Büyük maçlara gidiyorlardır. Küçük maçlara gitmiyorlardır. Bunu ortadan kaldıracağız. Herkes her maça gelecek. Hepimiz takıma sahip çıkacağız. Beraber biz de dahil olmak üzere onların arkasında duracağız. Onları tenkit etmeyeceğiz. Onları ne zaman tenkit edeceğiz? Yıl sonunda. Başarısızsa o zaman onu masaya yatıracağız. Ama sezon devam ederken onlara destek olacağız. Yani o arkadaşların hepsi de gelecektir. İnanıyorum gelecektir.
1: Peki güçlü yönetim soruları başlıklı sorulardı bunlar. Güçlü teknik kadro sorusuna hala cevap vermiyorsunuz değil mi başkanım?
0: Şöyle cevap vermiyorum. Tam karar vermedik. Tamam mı? Yani şu olsun diye. Ama ana amaçta yani yabancı da olsa yerli de olsa burada Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını yaşamış, Samandağ'ı iyi bilen eski sporcuların da burada olmasını arzuydu. Mesela Volkan Demirel bizim için bir değerdi. Burada olmasını isterim. Ha konuştun mu dersin? Bir defa telefon ettim, seni arayacağım, konuşacağım dedim. Sizin ama maalesef seçimden dolayı ama şeyden sonra ben seçimi kazanırsak ilk çağıracağım isimlerden biridir. Yani çağıracağım, kendisiyle konuşacağım. Heyetle beraber işte Oğuz Hoca ve diğer yöneticilerle onun burada olmasını arzu ediyoruz. Kayıt'ın olmasını arzu ediyoruz. Çeko'nun olmasını arzu ediyoruz. Ama bunun dışında da olabilir, önerilebilir. Çünkü bu konuları tam oturup konuşmadık. Konuşmadığım için ama benim yüreğimden ve aklımdan geçen bu oyuncuların, yani başkaları da olabilir, onlardan söylüyorum ben. Onları hepsini getirip burada o başarının içine sokmak, onlarla beraber o Samandağ'ın ruhunu yakalamamız lazım.
1: Oyun şeklinde tarif ettiniz. Yani Fenerbahçe'nin hocası tempolu oynatacak, hücum oynatacak. Oyunu daraltacak, alanı daraltacak. Öyle bir oyun
0: şimdi
1: bekliyoruz.
0: Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Belki ters gelecek. Gençlere buradan bunu söylüyorum. Hoca kim olursa olsun muhakkak biz yanlış yapılıyorsa ya yani onların gördüğü yanlışı biz de görüyoruz. Eğer hoca bu yanlışı düzeltmiyor, görmüyorsa hocayı ikaz edeceğiz yani. Söyleyeceğiz yani. Şu mantık vardı bizde eskiden. Türk kamuoyunda, sporunda. Hocaya vereceksin. Hoca ne yaparsa yapsın hiç karışmayacaksın. Sonuç hoca yanlış yaptı. Sonra profesyonel aldı paralarını, tazminatında gitti. Başarısız yönetim oldu. Ona müsaade etmem. Ben ve yönetim sorumluysa, biz sorun varsa o sorunu çözmek de bize düşer. Ve onu çözeriz. Onun için gençler rahat olsun. Hücum eden, devamlı baskı yapan, kazanacağız. Ya biz daha önce zamanda bir takımdan 3-4 diyorduk. Biz ama 4-5 atacağımıza inanıyorduk. Biz o takımı yaratacağız. Yani biz herkese inanacak. Bu takım yener. Bu şeye geldiğimiz andan itibaren mantığa ve uygulamaya geldiğimiz andan itibaren problem kalkar. Kaan Bey şunu da gireyim araya. Şimdi geçen sene bizim takım eğer bir ilave oyuncuları göndermeseydi santrol meselesinde veya alabilseydik, ya bu Şerif'le ilgili benim konuşmam da yanlış anlaşılmasın. Ben orada bonservisi değerli tenkit ediyorum. Yoksa oyuncu 2 sene sonra çok iyi oyuncu olabilir, ben onu da söyleyeyim. Çünkü o yetenek var, gözüküyor. Ama aldığı parasal değer olarak gelişi biraz pahalı olduğu için soru işareti. Şimdi burada yapmamız gereken kaliteli oyuncuları yapıp ondan sonra da takımı yürütmek.
1: Sizden bir de saha dışı tavır bekleniyor. Tamam. Sizinle gezerken keşfettim. Size en çok sorulan sorular onlar. Evet. Size ve

Mahmut Bey. Mahmut Uslu'yu da görmek isteyen bir kitle var anladığım kadarıyla. Tabii çağ da değişti, ortam değişti. Siz daha deneyimli, yaşam deneyimi fazla bir insan haline geldiniz. Yine biz masayı deviren bir tarz mı göreceğiz? Daha farklı.

0: Herkes diyor ki iyi idare etti, takım kazanamadı. O zaman burada yapabilecek bir şey yok. Ama takım iyi oynuyor. Her şeyi yapıyor ama engelliyorlar. O zaman onlara mücadeleyi en sert şekilde yaparız. Federasyonla herhangi bir sorunumuz yok. Federasyonda bizim arkadaşların ve benim tanıdığım insanlar da var. Bir şey derdimiz varsa gider anlatırız. Onlarla çözüm üretmeye çalışırız. Ama onlar çözemiyorlarsa, aynı bizim adaletsiz bir şekilde bize etki yapıyorlarsa, o zaman tavrımızı ortaya koyarız. Yani baştan kavga edeceğiz diye bir şey yok ama haklarımızı da savunacağız.
1: Hakan Safi Beyefendi yıldız açıklayacağını biliyoruz. Size bir transfer açıklamak ister misiniz? Şimdi, diye sorayım. Bize kısmet olur.
0: Yarın öbür gün biz iki tane santral alacağımızı ifade ettik. Ya bu da kamuoyunda hemen hemen biliniyor. İşte bugün eğer fırsat bulursam bir konuşma yapacağım. Yarın transferlerini açıklarız da açıklamayabiliriz de, problem değil yani. Şimdi yıldız nedir? Yıldız nedir? Yıldız, bak yıldız oyuncu orta kadar. Çünkü Maradona'dan sonra Arjantin futbolunun en önemli ismidir Ortega. Sonra kimdir? Hoydonk'tu. Hollanda'da bütün milli takımları, Feyenoord'u oralarda oynayan, onları şampiyonla, Avrupa UEFA şampiyonla Feyenoord'a götüren isimdir, yıldızdır. Şimdi Alex'e gelelim. Alex'i kim tanıyordu? Yani Türkiye kamuoyu Alex'i yıldız olarak görüyor muydu? Hayır, iyi oyuncu. İyi oyuncudu, geldi, burada yıldızlaştı. Alex burada yıldız oldu. Ama geldiği zaman Parma'ya gitti, 3 ay oynadı. 3 ay sonra memleketine döndü. Başarılı olamadı, evet. Geri döndü. Sonra bize geldikten sonra normal bir oyuncu, iyi oyuncu derken kamuoyu da bunu yani takip ediyor, bilenler biliyordu belki. Ama sonradan İstanbul'da yıldız oldu. Yıldız oyuncu oldu. Onun gibi Anelka. Anelka yıldız oyuncuydu. 26 yaşında geldi. Hakikaten çok büyük transferler. Arsenal'de işte İngiltere'de transferler yapmıştı. Ama bizden sonra daha da büyüdü. Gittikten sonra Chelsea'de oynadı. İşte şu oldu, bu oldu. Daha yıldız oldu. Şimdi yıldız benim için Mbappé'dir şimdi. Mbappé'yi alıyorsan yıldız oyuncu. Efendim Haaland santrali alıyorsan yıldız oyuncu. Ama diğer bugün isimleri geçen hepsi iyi oyuncular. Bunlar iyi oyuncular. Hangisini alırsanız alınız problem değil. Türkiye için iyi oyuncudur ve yıldız diyebilirsiniz. Ama gerçek yıldız Roberto Carlos, Ortega, işte Hoydonk, sonra Alex, işte efendim sonra Van Persie geldi. Van Persie geldiğinde İngiltere'de gol kralı olmuş, şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Nani Manchester United'da başarılıydı. Kaya, Souza şeyde bizim Souza şeyde Brezilya'da o zaman 8 milyon euroya bonservisini aldık. Çok pahalı aldınız dediler. Sonra ondan daha fazla sattık ama. Ama bunlar hepsi yıldız. Bu son söyledikten yıldız değildi. Takım oyuncusuydu. İyi oyuncuydu. Şimdi biz de iyi oyuncuyla yıldız oyuncuyu ayırmamız lazım. Mbappé'yi alıyorsak şimdi bizim Arda Güler orada yıldız olmaya başladı. Yıldız o sınıfa gibi. Ya Arda Güler'i getirebiliyorsak yıldız, tamam. Real Madrid'in yıldızını aldık diyelim. Yani bir kavramları birbirine karıştırmayalım. İyi bir takım yapmamız lazım. Burada da iyi oyuncu öne çıkacaktı. Ona yıldız diyeceğiz. Şimdi onun için problem değil yani. Biz önce iyi takım kuracağız. Mücadele eden, hep galip gelmek isteyen ve bize zevk veren, oynanan oyundan zevk veren bir takım.
1: Osimhen, odaya bakıyorlar.
0: Evet, tabii.
1: O yıldızdır. Yıldız kabul edilir.
0: Tabii, iyi oyuncu ve sahanın içinde mücadele yapan ve diğer arkadaşları da mücadeleye sevk eden bir oyuncu.
1: Şimdi siz alıştırdınız ya Fenerbahçe camiasını saydığınız isimleri de. Haliyle Osimhen'i görünce burada da böyle bir beklenti var. Belki ondan kaynaklı.
0: Yaratırız, onu da yaratırız. Yani hep tepkinli olmamız lazım. Önce biz takım olacağız. Sonra içine yıldızları koyarız. Her sene Fenerbahçe koyar. Fenerbahçe'nin artık geldiği noktada teknolojiyi de kullanması lazım. Bu yapay zekayı da. Dün Ankara'da da bu konuda konuşmalar yaptık. Türkiye Odalar Birliği'nde bu konuya orada bir kurul var diyelim. Onun yönetici ve başkanlarıyla da konuştuk. Bizde de bu konuda gelişmek üzere bir teknolojiyle ilgili kulübe nasıl ne yapabiliriz diye çalışmalar yapacağız.
1: Sizin bir cümleniz çok dikkatimi çekti sizinle gezerken.

0: Size de çok söylendi bu söz. Ben başkan adayı değilim, liderim.
1: Ben liderim. Ben 98'de geldiğimde Fenerbahçe'nin 13 milyon bütçesi vardı, 13 milyon dolar bütçesi, 26 milyon dolar da borcu vardı. Ben orada böyle bir kulüp aldım, teslim aldım. Sonra yaptıklarım ortada. Yani bunlar artık geçmişe bakıp da ya bunları yaptı, şunları yaptı söylemek istemiyorum. Çünkü gençler bunları bilmedikleri için değerlerini de bilmiyorlar. Ama biz Fenerbahçe'yi büyüttük. Bir onda 8 milyar dolar şeyi olan, sportif arşivde hissesi olan, değeri olan bir şirket kurduk. Ama 3 Temmuz'la beraber bu 300 milyonlara indi. Biz çok çok büyümüştük. Ve şeyde 2008'de biz 250 milyon dolarlara ulaşan bütçe ve sağlıklı bütçe ama. Geliri olan bütçe. Yani öyle yazlık bu gelir bu gelir değil. Hakikaten bizzat gelen gelirleri koyarak 250 milyon dolar bütçe yaptık. O zamanlarda bizim yani 2010'lara gelirken bizim 150 milyon dolar borcumuz vardı. Biz oradan %15 hisse satınca hep kapatıyorduk. 100 milyon bankaya koyuyorduk. 20 milyon da transfere para ayırıyorduk. 2011'in artık Nisan Mayıs'ında. Bunları ama yapılan 3 Temmuz operasyonuyla kaybettik. Şimdi bizim yeniden bunu yaratmamız lazım, yaşatmamız lazım. Yapılan bu yönetim kurulu ve ben tecrübeler, vizyonumuzla, geçmişte de vizyon yani bizden sonra vizyon söylendi ama hiçbir vizyon görmedik. Hiçbir yere bir şey yapılmadı. Biz bir kere elimizde olan mevcuttan hepsini modernize hale getireceğiz. Sonra yeni sponsorluk anlaşmalarıyla. Ama bu şu anlamda söylemiyorum. Yani forma 5 milyon, bunu 7 milyona çıkardık. Bu benim için geçerli değil. Biz öyle projeler yapmayız ki 50, 60, 100, tamam daha ileriye milyonlara giden, bir milyarlara giden bütçeler yapmamız lazım. Bunu da sağlarız. Ama bunu hepsini ben yapacağım demiyorum. Bunları biz hazırlayacağız. Bizden sonra gelen yönetimler de 5 yıllık plan, 10 yıllık plan bunlarla hareket edecekler ve bunları sağlayacağız. Fenerbahçe'nin gücü büyüktür. Fenerbahçe camiası büyüktür. Buna inansınlar. Ama parçalanmamak şartıyla. Öyle gidiyorsunuz ki orada bir grup kurmuş. İşte diyorlar ki bilmem ne derneği veya derneğe aday. Öbür tarafta başka hareketler. Tribünlerde aynısı. Bizim hepimizi kırgınlıkları, aramızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırıp birleşmemiz lazım. Sarılmamız lazım. Bu sarılmayla biz bu sene şampiyon olacağız. O şampiyonluktan sonra yolumuzu açacağız. Onun için bütün Fenerbahçelileri bir çatı altında. Ha, karşı taraf kazanırsa onun altında. Önemli değil yani. Ama birleşmemiz lazım. Ayrışmayı artık ortadan kaldıralım. Şucu, bucu, hizipçi, yok grupçu. Yok artık. Tek Fenerbahçe var. Bakın Fenerbahçe hepimizin ortak değeridir. Bu değeri eğer biz parçalayarak bölersek başarı hiçbir zaman gelmez. Bize şans verin. Biz bunu toparlayacağız. Ve hepimiz mutlu olacağız. Ben yani 20 sene başkanlık yaptım Kaan Bey yani. Ben öyle bir sene, 3 sene yapıp da ayrılıp şimdi hevesli bir insan değilim yani. Ben Fenerbahçe'nin gidişinin iyi olmadığını, yani bunu bir ekiple dur dememiz lazım geldiğini inandığım için geliyorum. Ha seçerlerse bizi, oy verirlerse, gençlere bilhassa söylüyorum. Bakın 98'den sonra yaşanan Fenerbahçe'yi yaşamak istiyorsanız bizi seçin. Oy verin. Yani yıldız oyuncu kolay. MPB'yi almak zor ama. Şeyden Barcelona'dan Lemal mı?
0: Yamal.
1: Onu almak zor. Ama onun altındaki bir kademe altındaki oyuncuları almak kolay. Benim için yıldız onlar. Yani normal bugün isimleri geçenler büyük yıldız değil. İyi oyuncular. Ama o iyi oyuncular da büyük hizmet yaparlar kulüplerimize. Onun için yani transferde onlar şu ismi söylemişler, biz söylemişiz, önemli değil. Önemli olan seçildikten sonra bunları yerine getirmek. Biz de bunu yaparız.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun.
1: Sağ olun. Hepimize.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Reklam bitti.
8: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
9: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Ben Cihan Dişli. Yaklaşık bir saat boyunca Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Herkese tekrar merhabalar diyelim. Umarım gününüz huzurlu geçiyordur, keyifli geçiyordur. Tam da böyle dilediğiniz gibi geçiyordur. İşlerinizde kolaylıklar dileyelim. Gününüzün de güzel geçmesini dileyip Atakan Kurt'a bir merhaba diyelim. Atakan abi selam, nasılsın?
10: Selamlar Cihan'cığım. Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın?
9: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ediyorum. Tabii Fenerbahçe'nin seçim süreci var. 6-7 Haziran seçimli genel kurulu var ama ondan öncesinde Beşiktaş'la bir başlamak istiyorum. Beşiktaş hocasını hala neden bulamadı abi? Yani Sayın Serdal Adalı hani Türkiye Kupası'ndan elendiği gün zaten Sergen Yalçın'ın istifa edeceğini hissetmiştir. Tüm kamuoyunun hissettiği gibi. Yani yaz başında da futbolcu için, bir Sancho için böyle son dakikaya kadar kovalanmıştı. Ama onun yerine Jota Silva gelmişti. Şimdi de şöyle haberler mi yaptırılıyor yoksa çıkıyor mu? Yani Serdal Bey çok iyi bir hoca kovalıyor. O olmazsa B planına gidecek deniyor. Vincenzo Italiano konuşuluyor. Farklı isimler var. Yani bu ne zaman bir son noktalanacak, sona varacak Atakan Kurt'a göre?
10: Yancım, bazen gerçekçi olmak lazım. Niye? Çünkü son 5 senedir aslında ligi havlu atmış bir Beşiktaş var. Sürekli kaos ortamında, sürekli Avrupa kupalarından elenen, ligde başarılı olamayan, ardından sürekli teknik direktör değiştiren, sürekli başkan değiştiren, yönetim değiştiren ve sürekli zirve yarışını Fenerbahçe ile Galatasaray'a kaptıran bir Beşiktaş var. Yani teknik direktörler buraya gelmeden önce soruyorlar, araştırıyorlar, bakıyorlar. Ne yapmış, ne etmiş, Solskjaer'i arıyorlar, Van Bronckhorst'u arıyorlar. Onun dışında menajerlere soruyorlar. Tabii bu korkutuyor çünkü sen adama gidiyorsun ve planlama istiyorsun. Diyorsun ki biz bir planlama içerisinde olacağız, sana sabredeceğiz. İşte şudur budur, bir türlü vaatte bulunuyorsun. Adam şimdi buradaki dostlarını, menajerleri arıyor. Diyorlar ki mesela Serdal Adalı da sallanıyor diyorlar mesela. Şimdi adamların gelmesi de kolay olmuyor. Ya çok fazla para vereceksin, bir şekilde ikna edeceksin, etmeye çalışacaksın. Anca öyle getireceksin. Onun için Beşiktaş'ın önde özen işi kolay değil. Beşiktaş taraftarı da ve kamuoyu da bence çok baskı yapmaması lazım. Biraz sabretmek lazım. Çünkü sen Galatasaray değilsin. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk ayrılsın. Galatasaray o kadar kolay teknik direktör bulur ki. İnanılmaz. Çünkü niye? Adam son 4 sene şampiyonu. Geçen sene son 16 yapmış Şampiyonlar Ligi'nde. Osimhen'leri var. Bir sürü yıldızları var. Sane'leri var. Gittiği zaman alırsın. Öbür tarafta Fenerbahçe'de biraz kaos var ama şimdi başkan. Ama orada da mesela gittiğin teknik direktör Kante, Asensio bir telefon açsa işte hocam gelin sizle çalışalım vesaire diye. Kante arıyor, Asensio arıyor. Sende yıldız da yok. Yani onun için Beşiktaş'ın işi çok kolay değil. Onun için ben çok böyle beklemek taraftarıyım. Çok baskı yapmama taraftarıyım. Eleştirmeme taraftarıyım. Bekliyorum. Yani
9: peki Atakan abi, yani bekliyorsun ama mesela Sergen Hoca gideli yani neredeyse 17-18 gün olacak. Şimdi bulacakları hocayı yarın imza atıp getirse Beşiktaş, ertesi gün işbaşı yapsa, işte takımı analiz etmesi, işte değerlendirmesi vesaire, o da 15 gün geçer. O da işte izleyeceği videolardan ne çıkarabilirse. Yani bu beklemenin sonu sezona hazırlıksız girmeye işaret değil midir? Bekleyelim diyorsun. Kardeşim, evet, ama
10: çok 15 gün olmaz ya. Yani niye olmaz biliyor musun? En iyi 3 maçını, en kötü 5 maçını, 8-10 maçını izlersin takımının. Galatasaray'ın 2, Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor'un 2'şer maçını izlersin. Bunlar da 3 güne 4 güne tekabül eder zaten. Ondan sonra da analizini yaparsın. Önder Özen'le fikir alışverişinde bulursun. başkanla konuşursun, 2-3 oyuncuyla konuşursun, neresi eksik değil vesaire, bir harita, yol haritası çıkarırsın. Yani evet kolay değil ama öyle aman aman zor da değil. Önder Özen arıyor, görüşüyor. İyi isimler var. Ya zaten Beşiktaş'ın işi hem zor hem kolay. Zor olan kısmı yıllardır bir de kaos var. Henüz bir takım oturtulamadı. Başkanın işte geleceği konuşuluyor. İşte takımın kalite problemi konuşuluyor. Hocası yok. Burada evet zor işi. Kolay tarafı da şu. Geçen sene Beşiktaş ligi 4. bitirdi. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenemedi. Küme düşme mücadelesi veren ve küme düşen bazı takımları yenemedi. Lige Kasım'da havlu attı. Ağustos'ta Avrupa'ya havlu attı. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray yokken yarı finalde Konyaspor elendi. Son 40 senenin zaten en kötü sezonu. Bundan daha kötüsü olmaz zaten şu an. Yani genel teknik adam emin ol bundan daha kötü bir performans göstermez. Onun için gelen teknik direktörün de bazı şansları olacak. Bu istatistikler onun yolunu açacaktır. Net bir teknik adam. Son 5-6 senesinde sürekli çalışmış bir teknik adam. Bir stratejisi, planı, programı olan, planlaması olan bir teknik adam Beşiktaş'ı ayaklandırabilir, şaha kaldırabilir. Ha, şampiyonluk bekliyor musun diye sorarsan evet, büyük takımlarda her zaman hedef şampiyonluk olur ama ben şampiyonluk beklemiyorum. Ben 5 senedir ligi Kasım'da havlu atan Beşiktaş'ın sonuna kadar zirve yarışında olmasını hayal ediyorum. Yani sonuna kadar zirve yarışında olursa Beşiktaş, finallerde kaybetse de çok önemli değil. Sonuçta o yarışta tutuyor takımı, o takım ve oyuncular ya da hoca teknik adam. Benim için geçerli olan budur. Bir planlama yaparsın. Çünkü karşında 350 milyon euroluk bir Galatasaray var. 300 milyon euroluk bir Fenerbahçe var. Kantesi, Asensio'su, Genduzi'li bir ligin en iyi orta sahası Fenerbahçe. Diğer tarafta Osimhen, Barış, Yunus, Sané, Lemina, Torreira, Saralı, kompakt bir takım. Oturmuş bir takım, işi kolay değil. Yani ben şampiyon olacağım, transfer yapacağım. Onlar çok eskide kaldı. Yani şu anda çok zor onu yapmak. Onun için kuracağın takım seni yarışta tutsun, geliş, planlama yap. Gelecek senelerde artık şampiyon takımı ortaya çıkarabilirsin. Çünkü Beşiktaş'ın genetiğinde zaten şey yok şu an. Yani ben dünya starlarını alayım, şampiyon olayım yok. Sen Quaresma, Almeida, Simão, Fernandes, Coutinho'yu aldın. Dördüncü bitirdin ligi. Sen gittin, iki sene üstte şampiyon oldun. Ondan sonra Pepe'ler, Adriano'lar, işte Negredo'lar bir sürü yıldızı starı getirdin. İşte o dönem şey de vardı, orta sahada oynayan kısa boylu oyuncu, şimdi ismi aklıma gelmiyor. Medel. Ya bir sürü yıldızı getirdin, dünyanın tanıdığı oyuncuları getirdin, olmadı. Ama sen nasıl şampiyon oldun? Metin Ali Feyyaz oldun. Metin Ali Feyyaz'ın üçü de milli takımda oynamazdı. Feyyaz zaman zaman girerdi. Metin çok az süre alırdı. Milli takımda en uçta Rıdvan, Oğuz, Tanju oynardı. Ama 3 sene üstte 5 sene şampiyon oldu. Sen her zaman bir planlamayla şampiyonluklara gittin. 100. yılda evet nokta transferler yaptın ama öncesinde İlhanlar, Tümerler, İbrahim Üzülmez'e getirdin, geliştin, değiştin, planlama yaptın. Mustafa Denizli ile Ertuğrul Sağlam'la geliştin, değiştin, Mustafa Hoca geldi şampiyon yaptı, rakipler de iyi değildi. Samet Aybaba ile geliştin, planlama yaptın, Biriç geldi, seni bir çok iyi bir takım yaptı. En son Şenol Hoca geldi, Gomez'le Kovalejme'yi aldın, şampiyon oldun. Yani hep bir planlamayla oldun. Sen yıldız star alarak şampiyon olmadın. Beşiktaş'ın genetiğinde bu yok zaten. Onun için Beşiktaş'ın işi evet zor ama kolay da. O kolayı yapmak için doğru stratejiyle ve planlamayla gitmek lazım.
9: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Atakan abi, Sayın Başkan daha önce bir açıklama yapmıştı hatırlarsan. İşte Beşiktaş'a 200 milyon euroluk bir transfer bütçesi hazırladım demişti. Ve işte yapılan son toplantılarda bu hafta içinde, yönetim içinde bütçenin büyük bir bölümünün onaylandığı ifade ediliyor. Yani onaylamışlar 200 milyon. Senin az önce işte Beşiktaş bu yıldızlarla bu işi başaramadı dediğin kısımdayız. Sence 200 milyonu nasıl değerlendirecek Beşiktaş?
10: Yani şöyle,
9: veya bu paranın veya bu paranın doğruluk payı nedir? Bu tarafını da sorayım.
10: Ben 100 milyon euro civarı duydum. 100 milyon euroya da doğru planlamayla, doğru stratejiyle, doğru scoutla 6-7 tane iyi oyuncu alabilirsin. Ya da aldığın 7 oyuncunun 4'ü 5'i iyi çıkarsa zaten seni şampiyonluğa oynatabilir ya da yarışta tutabilir. Beşiktaş'ın iyi bir teknik adama ihtiyacı var. İyi antrenmana ihtiyacı var. Doğru sisteme, doğru taktiğe ihtiyacı var. Gelen oyunculara dokunmaya, takım içinden yıldız yaratmaya ihtiyacı var. Gelen iyi oyuncuları da bir şekilde itmeye ve onlardan en iyi randımanı, performansı almaya ihtiyacı var. Sen Olaytan'ı, Murillo'yu, Oh'u aldığında bu oyuncular, diğer oyuncular da sana 2-3 hafta iyi katkıda bulundular. Ama bir ay, bir buçuk ay sonra onlar da diğer oyuncuların seviyesine ve kapasitesine indiler. Çünkü niye? Beşiktaş iyi antrenman yapamıyordu, çalıştırılmıyordu, çalışamıyordu. Gelen teknik adam hep iyi çalıştırırsa, hep iyi kondisyon yüklerse, hep iyi taktik antrenmanları gerçekleştirip, özellikle 35 metreye sıkışan oyunda iyi planlamalar ve doğru oyunla, doğru stratejiyle o kilidi açtırabilirse sana, çok fazla tekrarla Beşiktaş iyi yolda olabilir. Evet, Slaven Bilic'e hep örnek veririm ben. Beşiktaş'a şampiyonluk kazanamadı ama Beşiktaş'a çok iyi dokunmuştu. Ben kampa gitmiştim Beşiktaş'ta Bilic'le. Emin ol Cihan, 20-25 gün Beşiktaş'ı hep böyle kaymalarla çalıştırdı. Hep böyle takımı kompakt oynatma, yakın oynatma, hatlar arasındaki o boşlukları, araları doldurma, antrenmanları yaptırdı. Hatta zaman zaman da ilk bağlamıştı oyunculara. Ve onun artılarını Beşiktaş'ta gördük. Beşiktaş hep doğru oyun oynuyordu, yakın oynuyordu. O takımla Arsenal'ler, Liverpool'lar, Tottenham'lara karşı kafa kafaya oynuyordu. Liverpool elemişti. Yani Olcaylar, Oğuzhanlar, Tolgaylar, Kerim Fıraylar, Mottalarla elemişti. Ersan Gülümlerle, İsmail Köybaşılarla elemişti. Yani Beşiktaş doğru planlamayla zirve yarışında olabilir. Bu işler kolay değil ama çok da zor değil Cihan.
9: Evet tabi, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan devam edeceğiz ama üstümde kalmasın. Doğan Öncel programı kapatırken senin sponsorship boyutuna bağladığını söyledi. Yani sürekli dedi, Atakan teknelerde dedi, yüksek ihtimal o paralar kendi cebinden çıksa teknenin mazot parası içi gider muhtemelen dedi. Acaba hangi başkanla dedi bu yayını kapatırken bunu söyledi? Bir cevap vermek ister misin Doğan Öncel'e?
10: Doğan Öncel'e selam olsun. Tabii bizim de para verdiğimiz yerler oluyor. Arkadaşlarımızın bizi misafir ettiği yerler oluyor. Sevenimiz yok Cihan.
9: Evet, ne güzel bir
10: şey. Şükürler olsun. Sevenimiz yok. Yani tatilimizi yapıyoruz. 5 gün sonra da, daha doğrusu cuma günde, daha doğrusu yarın, yani pazartesi geldim. Yarın da inşallah İstanbul'a döneceğiz.
9: Biraz
10: sonra
9: seni
10: İstanbul'dayım.
9: Biraz seni kıskanıyorlar gibi hissettim abi. O teknede bir fotoğraf paylaştın ya benimle yayında konuşurken. O videodan sonra bu işler biraz çok ayyuka çıktı. Doğan Öncel o videodan çıkamamış yani.
10: Ay çok iyi. Doğan Öncel'e selam olsun. Doğan Öncel'i çok seviyorum. Allah inşallah bir gün hep beraber yapmayı nasip eder.
9: İnşallah.
10: Peki hatırlıyorsun abi, Melih Şendil'de 3 ay giderdi gelmezdi.
9: Melih Şendil, evet, o başka bir boyut zaten. Ona biz yarışamayız abi. Boş versen Melih Şendil'i. Melih abimize de selam olsun. Umarım kitap işleri de iyi gidiyordur kendisinin. Uzun zamandır arayıp sormuyorum. İyi hatırlattın. Yayın sonrası bir kendisine merhaba deyip. Abi, Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye göndermeler geliyor. Hakan Safi aslında Aziz Yıldırım'a göndermeler yapıyordu ama Aziz Bey de dedi ki hiçbir yapı bizi durduramaz dedi. Anka kuşu gibi doğacağız tekrar küllerimizden dedi. Oyuncular adaylarla imzalamaz ifadesini kullandı. İşte Hakan Safi sürekli transfer iddialarında bulunuyor ya. Başkan da dedi ki yapıyor kardeşim, yapıyor da futbolcular aday başkanla hiçbir şey imzalamaz dedi. Ben dedi ihtiyacım olan futbolcuyu alırım. 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk ifadelerini kullandı. Hakan Safi de ben dedi Suarez'le anlaştım. Ben 15 gol atarsan sana bonus vereceğim dedim. Ama o da 15 değil, 5 de ben ekliyorum, 20 atarsan bana bonus verin ifadelerini kullandı. Hakan Bey böyle biraz daha para tarafında, Aziz Bey biraz daha sakin ilerlemeye çalışıyordu. O da biraz böyle şimdi son zamanlarda paradan da söz etmeye başladı. Sen ne dersin bu çekişmeye? 2-3 gün kaldı.
10: Yani kimin başarılı olabileceğini ya da kimin başkan olabileceğini, ipi gösterebileceğini kestirme kolay değil ama sanki Aziz Yıldırım kazanacak gibi ve içimde bir his var. Çünkü daha böyle ayakları yere basan, daha deneyimli, daha tecrübeli bir başkan profili. Daha önce başarmış. Evet, Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe iyi dönemler geçirmiş ama en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan olma şeyini de elinde bulunduruyor Aziz Yıldırım. Ama çok büyük starlar, Anelkalar, Ortegalar, Roberto Carlos'lar, Van Oydonk'lar, Alex'ler, Apiyal'lar, bir sürü doğru oyuncuları da Aziz Yıldırım döneminde görmüştük. Hatta Şike sezonunda o dönemden önce çok başarılıydı. Her sene 2-3 tane transfer yapan, doğru planlamalar gerçekleştiren, nokta atışlar yapan bir Fenerbahçe Aziz Yıldırım vardı. Aziz Yıldırım'ın yaptığı en büyük yanlış şuydu. Bir ara böyle bir sallanmıştı. Ersun Yanal'ı gönderdi şampiyon olduktan sonra. Orada çok büyük bir yanlış yaptı. Güç zehirlenmesi yaşadı. Çünkü başkan kulübü Fenerbahçe. Galatasaray başkan kulübü değil. Galatasaray'ın bir kulüp aklı var. Galatasaray'da kulüp aklı olduğu için bunlar çok gerçekleşmiyor. Yani sen şimdi Okan Buruk şampiyon olduktan sonra onu itibarsızlaştırıp göndermiyorsun Galatasaray'da. Ama iyileştiriyorsun. Diyorsun ki işte yanına bir iki tane antrenör verelim. İşte daha çok gelişelim vesaire. Bunu ikna edebiliyorsun kulüp aklıyla. Ama Fenerbahçe'de böyle olmuyor. Hocaları itibarsızlaştırıyorsun. İşte tesise işte kadın geldi. İşte tesislere kadınları alıyor vesaire falan. Hiç kimsenin haberi yokken bu tür olaylardan, haberlerden, detaylardan bunu Fenerbahçe kulübü insanlara sunmuş, sipariş etmiş, sipariş haberler yapmıştı. Sonra bu güç zehirlenmesiyle Aziz Yıldırım çok büyük bir başarısızlık yaşadı ondan sonra. Hatta oyunculardan intikam aldı. Ersun Yanal'ı gönderken oyuncuları da böyle peyderpey takımdan göndermişti, unutmuyorum. Sonra Beşiktaş gelişirken Samet Aybaba Bilic, sonra Şenol Hoca geldiğinde Fenerbahçe Van Persie'ler, Nani'leri, Volkan Şen'leri, Josef de Souza'ları, Fernando'ları transfer yapmıştı. Hatta Fenerbahçe'nin kadrosu bence Beşiktaş'tan daha iyiydi bireysel olarak ama Beşiktaş gelişen bir takım olduğu için Beşiktaş şampiyon oldu. Hatta 10 senelik sponsorluk parasını Aziz Yıldırım kırdırıp transferlere para harcayınca Fenerbahçe çöküşü o gün başlamıştı Cihan. Ve ondan sonra kendine gelememişti. Ya tabii artılar eksiler var ama Hakan Safi'nin çok yukarıdan konuşması, işte şunu alacağız, şunu vereceğiz, şu parayı basacağız, ondan sonra benim olduğum yerde yıldız olur, işte bilinç ben olacağım, en büyük yıldızlara getireceğim, işte iki tane 1.90'lık stoperi koy, iki tane hızlı kanat koy, bir tane güçlü santrafor koy, ne var ki bunda, çok basit ya, iyi takım yap, teknik direktör zaten ne verebilir ki tarzı böyle talihsiz demeçlerinden sonra bazı kongre üyeleri Aziz Yıldırım'a doğru döndüler diye görüyorum ben, yani konuştuklarımda. Ha, son gün ibre değişir, Hakan Safi bir iki tane iyi proje sunar, başarılı olur, onu bilemem. İnsanları da burada yanlış yönlendirmek istemem ama sanki Aziz Yıldırım bir adım önde gibi gözüküyor. Hatta 2-3 gündür de bir sürü telefon aldım. Oğuz Çetin de benim 3-4 gün önce yaptığım bir röportaj vardı Cihan. O röportajda Alex de Souza ile alakalı şunu sormuştum Oğuz Çetin'e. Heykeli dikilmesi doğru mu demiştim. Yanlış. Heykeli dikilecek çok oyuncu var. Alex çok değerli bir oyuncu ama heykelin dikilmesi manasız. Hacı olsaydı anlardım. Sonuçta 4 sene şampiyonluk, UEFA Kupası, Süper Kupa ama Alex Avrupa'da kupa da almadı tarzı bir cümle kurmuştu. Bunu da Hakan Safi ve yönetimi ve birçok taraftar ve gazeteci 2-3 gündür sürekli paylaşıyorlar. Bakıyorum yani bayağı 8-10 milyonda izlenmiş. Beni çok da Fenerbahçeli arkadaşım ve kongre üyesi aradı. Ya şu anda inanılmaz bir yarış var. Herkes ellerindeki kozları oynuyor, öne çıkarıyor. Bakalım ne olacak, ben de merakla bekliyorum.
9: Evet, tabii farklı iddialar da söz konusu. Şimdi Sakan Bey de farklı bir seçim stratejisi uyguluyor. Bir PR yürütüyor. Maldini ile olan fotoğrafın altına ve Hakan Safi ile olan fotoğrafının altına bir emoji koymuştu. Ve iddialar var. Sırf bu emojiyi koysun diye işte Leo'ya 800 bin euro ödediği söyleniyor. Mesela bu Suarez olayı, dün açıkladığı Suarez olayı UEFA açısından bir suç teşkil etmiyor mu abi? Mesela kulübün haberi olmadan oyuncu ile transfer görüşmesi vesaire. Ya başkan olmadığı için herhangi bir anlaşma da yapamıyor. Evet, anlaştım diyor. Belki sözel olarak anlaşmış olabilir ama yani burada bir Beşiktaş açısından örnek vereceğim. İkinci bir Hasan Arat vakası olma durumu söz konusu mu sana göre? Oraya bağlayacağım Fenerbahçe olayı.
10: Olabilir. Yani şöyle başarısızlık anlamı da olabilir ama Hakan Safi'de para var. Hasan Arat'ta yoktu. Yani Hakan Safi o parayı verir. Birçok oyuncuya gider ama oyuncular tercih eder mi? Bir de 36-60 milyon euro dışında para da kulübe aktaramıyor musun galiba? Öyle bir durum varmış. Onu nasıl yapacak, nasıl edecek bilemiyorum.
9: Söyledi. İmaj hakkıyla yapacağım dedi. Aziz Bey de dedi ki ben de sponsorlarla o limiti biraz da arttıracağım dedi.
10: Öyle yapabilirler. Ya da yurt dışında bazı kulüplere gidip kendi oyuncularına yüksek rakamlı teklifler yaptırabilirler. Öyle şeyi açabilirler. Ekonomiyi açabilirler. Yani onu bilemiyorum nasıl yapacaklarını ama işleri kolay değil. Yani şöyle yap. Projeler anlatsalar ya da geldiğimiz zaman sürekli yarışan, şampiyon olan, yıldızları olan, taraftarın gözüne hoş gelen, futbol sergilen bir Fenerbahçe ortaya koyacağız, stadı yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız deseler daha doğru olur. Ama şu oyuncuyu getireceğiz, bu oyuncuyu getireceğiz çok sempatik durmuyor. Geçmişte bunun birçok örneği var. İşte Hasan Arat dedi ki işte telefonlarınıza bakın, işte gitti El Nasser başkanı, Paris Saint Germain başkanıyla fotoğraflar koydu böyle. Enteresan, çok komik durumlara düştü. Açamayacağım kulüp başkan ya da kilit yok dedi. Bütün ülkelerle 10 dakika içinde görüşebilirim, böyle enteresan. Ama tabii karşılığı oldu Beşiktaş'ta. Beşiktaş kongreleri bunu yedi. Hatta ben de yedim. Kendi açıma söyleyeyim. Ya, beni de ikna etmişti Hasan Arat. Çünkü tipi, karizması, dış görüntüsü, hitabeti, diksiyonu ve koyduğu hedefler, söylediği iddialı söylemler beni de ikna etmişti. Beni de kandırdı. Yani ben de kandım. Bir şey diyemiyorum. Ama o hitabet Hakan Safi'de çok yok. Fenerbahçe kongreleri çok ikna olmuşa da benzemiyor gibi duruyor. Hayırlısı olsun. Ama bu işler doğru değil. Sen hatırlamasın, çok çok yıllar önce Alişen başkan adaylığına, başkan adayı olmuştu, adayla girmişti. Hatta şunu söylemişti, Kuman alacağım demiş. O zaman Barcelona'nın ve Hollanda'nın efsane kaptanı Kuman, topları mermi gibi vurur, çok iyi oyuncuydu. Kuman alacağım, anlaştım dedi. Hatta Cruyff'u da İstanbul'a getirmişti, bir öğle yemeği yemişlerdi. Muhtemelen o dönemde de Alişen de Cruyff'a belli bir para vermişti getirmek için. Sonra başkan oldu. Muhabir sordu. Dedi ki başkan, Kuman geliyor mu? Kuman yaşlandı dedi. Yani 3 gün önce Kuman gelecek dedi Alişen. 3 gün sonra Kuman yaşlandı dedi. Onun için bu hedefler ya da bu işte oyuncu alacağız, şu hocayı alacağız iddiaları çok doğru olmuyor. Buna da çok kanmamak lazım.
9: Evet, az önce de İrfan 25'te de içerilik konuşuyorduk. İşte Banker Castelli diye bilinen iş insanı Cevher Özden'in de Fenerbahçe'ye daha önce aday olduğu, şu kadar para vereceğini söyledi. Ama işte Fenerbahçelilerin İşte senin parana ihtiyacımız yok diyerek onu seçmediğini söyledi. Bazen bu durum itici de olabiliyor zaman zaman. Ama işte şu o dönem için evet. Geçerli olabilir. Şu an parasız da bir şey yapılmıyor diyerek biraz daha Beşiktaş'tan devam edelim. Yani bu işin sonu...
10: İşte son olarak şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın artısı daha önce başarmış olması. Bütün Fenerbahçe'deki tesisleri Aziz Yıldırım döneminde yaptılar. Yani Deliağzı'nın geliştirilmesi, Samandıra'nın yapılması, stadın yenilenmesi, Topuk Yaylası'nın yapılması, birçok arsanın alınması hep Aziz Yıldırım döneminde oldu. 6 şampiyonluk Aziz Yıldırım döneminde 15 defada işte başarısız olundu. Az kupa alındı. Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final yapıldı. Bunlar başarı ve başarısızlıklar. Tabii Fenerbahçe Kongre üyeleri diyor ki yani Aziz Yıldırım tecrübeli, deneyimli, bunları daha önce yapmış ve bu vaatleri gerçekleştirebilir ve dinlendi, iyi paralar kazandı, bize katkısı olabilir diyorlar. Artısı bu. Eksisi şu, biraz yaşlı ve enerjisi düşük görüyor bazı kongre üyeleri. O ilerleyen süreçte düzelir mi, başkan olduktan sonra enerjisi geri gelir mi onu bilmiyorum. Yani dediğim gibi artılar eksiler var. Bakalım ne olacak, ben de merakla bekliyorum Can. Beşiktaş'a geçelim istiyorsan.
9: Evet, bu arada WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Biliyorsunuz dostlar artık bir standart hali aldı. Böyle saat başının sonuna doğru mesajlarınızı okumaya çalışacağım. Ama biraz programa geç girdiğimiz için bir 5-6 dakika daha sizi bekleteceğim. Lütfen kusura bakmayın. Abi Semih Kılıçsoy olayı var. Cagliari opsiyonu kullanmadı. Dedi ki bütçeye uymuyor dedi ve Beşiktaş'a geri döneceği söyleniyor. Ne diyorsun Semih'le ilgili olarak? Beşiktaş'a bir... İlaç olur mu sence santrafor bölgesine? 22 kez Serie A'da karşılaşmada sahneye çıktı Semih ve 4 gol atabildi Serie A'da.
10: Yani Semih bazı şeyleri çok doğru yapan, bazı şeyleri de hiç yapamayan bir oyuncu. Yüzünü kaleye döndüğünde özellikle ceza sahası içi ve hemen çevresinde çok etkili olan, hatta dünyada bu konuda sayılı oyunculardan bir tanesi. Ama kaleye uzak olduğu anlarda ve noktalarda özellikle sırtı dönük olduğunda oradaki pas alışverişleri, ikiye birleri, servisleri yetersiz olan, oyun zekası yetersiz olan, çok oynatabilen bir oyuncu değil. Bunları Beşiktaş'ta geliştirememişti. Cagliari'de de geliştiremedi. İlerleyen süreçte geliştirir mi bilmiyorum. Yani şimdi çok güçlü ve kuvvetli bir oyuncu olduğu için yeni gelen teknik direktörü özellikle kamp döneminde çok ikna edebilir Semih. Çünkü yere çok sağlam basıyor. Ceza sahası içi ve çevresi çok etkili. Çalım atıp hemen vurabilir, goller atabilir. Yani amiyane tabir yeni gelen teknik direktör aklını alabilir ama orta ve uzun vadede sezon devam ettikçe maçlarda o kafasını kaldırmaması, oyun zekasını çok kullanmaması, aldığı anda topları arkadaşlarına aktarmaması doğru zamanda bu başına problem yaratabilir. Göreceğiz. Yani üçüncü tercih olabilir. Yani Beşiktaş zaten bir santrafor alacak. Orhan Ju, yeni gelen santrafor ve Semih Kılıçsoy 3 oyuncu şampiyonluk yarışına yeter ama. Yani Mustafa Eren Hekim ondan daha iyi bir oyuncu şu an için. Yani Mustafa'yı kiralık gönderirsin. Bir sene değil bu arada. 2 sene böyle 60-70 maç oynaması lazım. Şu anda Beşiktaş değil Süper Lig'de, hatta PTT Belediye Lig'de bile birçok takımda oynayamaz Mustafa. Potansiyeli var ama yetenekleri ve oyun zekası çok sınırlı. Mustafa'nın çok önünde olan bir oyuncu Semih. Bir senede kiralık gitti geldi. Üçüncü alternatif olarak değerlendirilebilir.
9: Peki Atakan Kurt'a göre kaleci ve sol bek konusunda bir bilgi var mıdır? Şey konuşuluyor, Kocaeli Spor'un kalecisi Serhat Öztaş Delen'le Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı söyleniyor ve 5 milyonu Beşiktaş'ın gözden çıkarıldığı konuşuluyor. Serhat'ı belki hatırlamayanlar vardır. Özellikle Rams Park'ta Kocaeli Spor karşılaşmasında Galatasaray maçında inanılmaz kurtarışlar yapmıştı. Altınordu'dan almıştı Kocaeli Spor 124 bin euroya ama şimdi Beşiktaş'tan 5 milyon euro istiyorlar. Duydun mu böyle bir haber? Bilgin var mıdır kaleci ve sol bek transferi konusunda?
10: Duydum. Düşünülüyor, konuşuluyor. Ama daha henüz belli değil. Şimdi Ersin'in son durumu ne olacak? O bir netlik kazansın. Beşiktaş bir kaleci daha alacak. Eğer Kocaeli Spor'dan Sedat gelirse o üçüncü ya da ikinci olabilir. Yani Ersin giderse onun yerine koyabilirler. Daha henüz netlik kazanmadı ama gündemde var, konuşuluyor.
9: Sol bek konusunda bir durum var mı orada, gelecekler gidecekler?
10: Şu anda hiç oyuncu konusunda bir gelişme yok. Önce teknik direktör belirlenecek, sonra gidecek oyunculara.
9: Evet, biraz mesajlara geçelim istersen abi. Dinleyenlerimizin soruları var.
10: Geçelim abi.
9: Sergen Yalçın'ın takımda görmek istemediğim uçuyu Trabzonspor'a transfer oldu. Ama ya Beşiktaş'a gelecek olan yeni teknik direktörün oyun planı için büyük bir kayıp olduysa bunu nasıl kurtaracağız demiş Ufuk, mesajını atmış.
10: Beşiktaş yıllar önce John Benjamin Toşak'ı almıştı. Toşak Beşiktaş'a geldiğinde maç kasetlerini yazıyor. Sonra geliyor, diyor ki 10 numara nerede diyor. Diyorlar ki gönderdik. Sergen Yalçın'dan bahsediyor. Bazen maç gazetelerinde izlediğin ya da olmasını beklediğin oyuncular takımda olmayabiliyor. Tabii Muçi ile Sergen'i aynı seviyeye koymuyorum. Sergen büyük oyuncuydu. Muçi de şöyle, Trabzonspor maksimum verim aldı Muçi'den. Bence halen şampiyonla oynayan takım için direkt 11 oyuncusu olabilecek kalibreye sahip bir oyuncu değil ama Beşiktaş hep onu yanlış yerde oynattı. Sağda oynattı, solda oynattı. Hiç forvet arkası oynatmadı. Rafa Silva var diye orada çok değerlendirmediler ama tek oynayacağı bölge orasıydı. Fatih Tekke ona özgürlük verdi. Hiç oyundan çıkarmadı. Oyuncu kendini çok rahat hissetti. O özgüveni aldı. Ve hep sağda kaldı. 90 dakika sağda kaldı. Çıkmayacağını da biliyordu. O destek ve güvenle en iyi performansı gösterdi. Bir de açık alanlarda daha etkili oldu. Yani sıkışan oyunlarda değil ama özellikle Trabzonspor öne geçtikten sonra ya da rakipler Trabzonspor'un üstüne geldikleri anda ani kontrataklarda Muçi çok etkili oldu Trabzonspor'da. Beşiktaş da böyle kullanabilirdi. Kullanmadı. Bir de Sergen Hoca maalesef gelmeden önce işte Muçi bende yok, João Mario bende yok, o bende yok, bu bende yok deyince gelir gelmez bazı oyuncuları gönderdi. Bazı oyuncular da olmayacağını anladı, gitmek istedi vesaire. Olmadı. Sonuçta Muçi Trabzonspor'da inşallah başarılı olur. Daha da başarılı olur. Arabistan'dan da onu isteyen kulüpler var. 17 milyon euro da gözden çıkarıyorlar. Yani Trabzonspor devre arası ya da sezon sonu oyuncuyu 17-27 Arabistan'a gönderebilir performansını artırıp. Hatta daha büyük paraya da satabilir. Orada ciddi para kazanacaklardır. Hatta 4 yıla galiba vadeyi şey yapmışlar, uzatmışlar. Yani 4 yıl boyunca o parayı ödeyecekken Arabistan'a satıp tek kalemde o parayı alıp çok ciddi bir kar yapabilir Trabzonspor. O işi iyi gerçekleştirdiler. Beşiktaş'ın santrafor, sol kanat, sağ kanat, 8 numaraya, Endiri gidecekse 6 numaraya, sol beke ve sol stopere ve kaleciye 7-8 tane oyuncu ihtiyacı var. En azından öndeki 4 oyuncu çok böyle nokta atışıyla alması lazım. Orta saha, sağ kanat, sol kanat ve forvete. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük problemi ve sıkıntısı son yıllarda ön taraf istikrarsızlığı ve kalitesizliğiydi. Bunu çözerse en azından kötü oynarken bile maçları kazanıp zirvede tutunabilir.
9: Ferhat demiş ki Icardi nasıl kalacak? 10 artı 4 kuralı geldi. Galatasaray'ın zaten yabancıları var deniliyor. Ama Fenerbahçe'ye her gün 3-4 yabancı oyuncu yazılıp çiziliyor. Fenerbahçe'nin 19 yabancısı var. Hiç kimseyi almasa bile en az 5 oyuncu göndermesi lazım. Kim nereye bu kadar yabancı oyuncuyu alıyor anlamakta zorlanıyorum demiş.
10: Kötü planlama Cihan. Yani öyle bir enkaz bırakıyorlar ki. Yani Aziz Yıldırım Ali Koç'a yarı enkaz bıraktı. Ali Koç Saadettin Stan'a tam enkaz bıraktı. Halen bu enkaz devam ediyor. 36 tane oyuncusu varmış galiba Fenerbahçe'nin, öyle mi?
9: 32 diye biliyorum ama 36 da olabilir. 32 diye hatırladım ben.
10: Yani ya o kadar kötü bir planlama ki bu. Şimdi gelen başkan şimdi bu istemediği, düşünmediği oyuncuları elden çıkaracak. Çıkarırken zarar edecek. Oyuncular gitmek istemeyecek. O paraları kimse vermeyecek. Hatta o paraların belli bir kısmını Fenerbahçe ödemek zorunda kalacak. İşi çok zor. Yani bu oyuncuları alırken daha dikkatli olmak lazım. Bir de çok sıradan oyuncu alıyorlar. Yani sıradan oyuncu alacağını, 5 tane oyuncu alacağını bir tane oyuncu al. Yani neden 10 tane transfer yapıyorsun ki? 4 tane transfer yap. Ben bak mesela Beşiktaş'ta da sayıyoruz ya mesela 7-8 oyuncu. Mesela Şenli kalsın. Bu sene daha iyi olur. Ondan sonra Oyuncu zaten kalıyor. Olaytan geldi. Bir tane forvet. Sağ kanada bir tane alternatif olabilirsin. Sol kanada zaten oyuncu şart. Orta sahaya bir tane oyuncu şart. 4 oyuncu. Bir kaleci 5. Yani böyle de yola çıkabilirsin mesela. Devre arasında bir iki takviye daha yaparsın. Yani her sene 8 oyuncu transfer etmek doğru değil. Bir de şimdi 10 tane oyuncu alıyorlar. Biz devre arasında şunu konuşuyoruz yine. Bakın sil baştan yeniden yapılması lazım. Kardeşim gelen oyuncudan verim alamıyorsun. Gelişmiyorsun, geliştirmiyorsun. Oyuncu bir önceki takımında daha iyi performans göstermiş. Sen de bunu gerçekleştiremiyor. Diyorsun ki ben bu oyuncuyu göndereyim, yerine yenisini alayım. Kardeşim geliş. 4-5 hafta aynı oyuncularla oyna. Oyuncu kötü oynuyorken bile gelecek hafta yine oynasın. Özgüveni gelsin. Takım arkadaşlarıyla uyumu perçinleşsin. Daha da gelişsin. Ya hiç bunları gerçekleştirmiyoruz. Yani sen pazartesi antrenmana çıkarken hafta sonu pazar günü oynayacağını bilmezsen ya da kafanda soru işareti varsa özgüvenin yerinde olmaz ki.
9: Evet, Çerni dedin de aklıma geldi. Yani Çerni, Endidi ve Jalo'nun Sergen Yalçın'ı göndermek için kulis yaptığı haberleri doğru mu Atakan abi? Yani özellikle takımı sabote ettikleri.
10: Ya takımı sabote etmemişlerdir de Sergen Yalçın'ı istememişlerdir haliyle. Çünkü Sergen Yalçın bu oyuncuları göndermek istedi sonuçta. Yani ben Çerni'yi istemiyorum, Jalo'yu istemiyorum. Gönderin dedi. Hatta Murillo bile Sergen Hoca'nın gidişine çok üzülmedi. Oyuncular çok mutsuz olmadı Sergen Hoca'nın gidişinden. Ha, bu da şöyle riskli bir durum. Çok böyle oyuncuya odaklı bir sistem kurarsan çok hoca yerler. Yani hocanın yanında ve arkasında duracağını bilmeliler. Orada güçlü bir şekilde durmalı ama teknik direktöre de inanmalılar. Şimdi sen teknik direktör olarak geçmişteki kariyerinle değil, bilgi birikiminle, oyunculara kattıklarınla, sisteme verdiklerinle, taktik dehanla, dokunuşlarınla, doğru 11'ler, doğru değişikliklerle oyuncuları ikna etmen lazım ya da etkilemen lazım. Bunları yapamıyorsan senin kimse geçmişine, geçmişteki performansına, kariyerine bakmaz. Ya umurunda olmaz adamın Sergen Yalçın istediği futbolcu olduğu. Adam bugüne bakar. Sergen Yalçın futbolu seven birisi değildi. Futbolu izleyen birisi değildi. Beşiktaş stadında milli takım maçı oldu, gidip izlemedi. Beşiktaş'ın teknik direktörü Tüpraş stadında oynanan bir milli maçı gidip izlemeli. Tüpraş stadında final oldu, gidip izlemedi. Çünkü Sergen Yalçın maç izlemiyor. Maç izlemeyi sevmiyor. Osimhen'i bilmiyordu, tanımıyordu. Yani sen Sergen Yalçın düşüncesinde bir teknik adamla maç izlemez, izlemeyi çok tasvip etmez, futbolu çok sevmez, daha çok gezmeyi seven bir profille zaten başarılı olamazsın. Senin net bir teknik adama, son 5 senesinde sürekli çalışmış bir teknik adama, kendisine adamış bir teknik adama ihtiyacın var.
9: Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani o yaşı dolayısıyla eleştirilen Şenol hocamız bile işte Paris Saint Germain Bayern maçını izlemeye gitmişti. Ben söylemiştim ama yayla adamı, dinç adam demiştim ama Sergen hocam bu tarz şeyleri yapmayı çok fazla sevmiyor. Senin de söylediğin gibi biraz daha böyle eğlence odaklı. Orkun Ariş demiş, Türk oyuncuları geçtim. Şu an milli takımımıza girebilecek seviyede yabancısı var mı ki Beşiktaş'ın? Kadro kalitesini buna göre değerlendirmek lazım zaten, diyor Ali Cemal.
10: Yani Beşiktaş'ın bence evet doğru yabancı alması lazım ama başarılar her zaman doğru yerlilerle geliyor. Çünkü yerli oyuncular, kaliteli yerli oyuncular, aidiyet duygusu hisseden yerli oyuncular takımda sahipleniyorlar takıma. Yenildikleri zaman üzülüyorlar, kazandıkları zaman daha çok mutlu oluyorlar. Yabancı oyuncuları eviriyorlar, çeviriyorlar, yönlendiriyorlar. Hatta geçen gün Oğuzhan Özyakup röportajında şunu söyledi. Biz dedi Gomez'le tartıştık, soyunma odasına devam etti. Sonra Gomez beni üzerime yürüdü. Tam böyle kavga edecektik. Olcay, Cenk Tosun ve Necip Uysal Gomez'in üstüne gidip bizi ayırdılar, Gomez'e duvara işte yapıştırdılar falan diyor. Hatta Gomez sonra otobüse yanıma geldi gülerek, siz Türkler hep aynısınız. Hep böyle bir kavga olduğu zaman hep beraber geliyorsunuz demiş. Yani bak, Olcay Şahan, Cenk Tosun, Necip olmasaydı orada, Oğuzhan'ı muhtemelen Gomez döverdi. Oradan sonra ne olurdu? Gomez kendini farklı bir yere koyardı. O performansını da göstermezdi. Yabancı oyuncu da duracağı yeri bilmeli. Çünkü burada misafirler. Mesela Sané biliyordur. Çünkü Barış Yunus var, Kaan Ayan var, Uğurcan var, Abdülkerim var, Eren var. Daha önce Kerem vardı. Ama Beşiktaş'ta böyle kaliteli yerli yok. Sen onun için en doğru ve hızlı bir şekilde kaliteli yerleri takıma kazandırman lazım. Orkun'u aldın, güzel iş. Git Altay ya da Berke'yi al. Ersin'le sözleşme uzat. Git Sabi Özcan'ı al. Git Yusuf Sarı'yı al. Git misal Ozan Kapak ya da Melih Demiral'dan bir tanesini ikna et, al. Zeki'yi al. Yani 4-5 tane böyle kaliteli yerli al ki takıma sahip çıksınlar.
9: Evet, 0212-273-1010'a gelen mesajlara göz atıyoruz. Sergen Yalçın bir maçta gol atsa bile içinden ben daha iyisini atarım diyordur. Hep öyle bir ego demiş. Biz ilk seçim günü söyledik. Serdal Adalı gelirse bu takımdan bir şey olmaz. Sergen Yalçın için de söyledim. Sakalımız da var aslında diyor. Yönetim kurulu da paralı gelmeli. Takım için fedakarlık yapılması lazım. Reklam için gelmemeleri gerekiyor ifadesini kullanmış başka bir dinleyenimiz. Şok olacaksınız ama transfer olacak futbolculardan 75 milyon euro giriş olacak demiş. Operasyon bitti bile diyor Ahmet Vahap. İlginç bir şey atmış. Fenerbahçe'nin limiti 60 milyon euro, oyuncunun bonservisi 80 milyon euro. Bu nasıl olacak demiş Vahit'ten böyle bir mesaj gelmiş. Hakan Safi
10: şey yapacak. Bence Fenerbahçe bazı transferlerde şunu yapacak. İşte 5 milyon 10 milyon kiralama bedeli, sezon sonunda 30 milyon satın alma bedeli yapacak.
9: Hakan Safi sürekli para para diyor. Bu işler parayla olsa Ali Koç her sene şampiyon olurdu. Farklı bir strateji izlemesi gerekmez mi? Yanlış yolda bana göre demiş Emrah Öztekin.
10: Ya para çok şey Cihan ama her şey değil.
9: Arne Slot da bekleniyor. Eldeki adamı da kaçırmayalım bence demiş. Bence kaçırın ya. Arne Slot gelirse Beşiktaş biraz sıkıntı yaşar. Beğeniyor musun abi sen Slot'u?
10: Ben beğeniyorum. Yani adam sonuçta son dönemlerinde başarılı. Orkun'la daha önce çalışmış. Sonuçta iyi bir teknik adam. Ona destek verirsen, arkasında ve yanında durursan, ona o imkanı ve konforu sunarsan, başarılı olmaması için bir sebep yok. Sergen Yalçın'dan sonra geleceği için de büyük bir artısı var. Yani onu diyorum. Şimdi Beşiktaş iyi bir teknik adamla, başarılı bir teknik adamla yolunu ayırmadı. Onun için yeni gelen teknik adamlar bence şanslı olacaklar.
9: Bilmiyorum ya. Adam dünyanın en iyi 8 numarasını sağ bek oynatıyordu. Ben Arne Slot kısmında çok emin değilim ama yani yolu Türkiye'ye bence de düşecek yani. Bizim hocaları andıran durumlar var. Bu arada bir son dakika gelişmesi var abi. Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yasa dışı bahse teşvik etme suçundan bu ceza verildi. Saadettin Saran'a bunun da bilgisini aktarmış olalım. Son dakika 2 yıl 6 ay hapis cezası.
10: Vallahi. Şöyle bir haber de okuyorum, bu doğru mu? Jose Mourinho Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti diye böyle bir haber geçmişler. Kasım 2024'te Trabzonspor maçına hakkında verilen Mehmet Pade cezası, futbol kurallarının bağımsız olmayıp TFF'ye bağımlı olması nedeniyle. Bu doğru mu?
9: Doğru doğru. TFF'ye AYM'e şikayet etti Mourinho.
10: Vay vay vay. Halen adam oralarda, Real Madrid'e gitti, halen burayı kovalıyor. Enteresan.
9: Şey diyor yani, ifade özgürlüğümü falan ihlal ettiler diyor. O Trabzonspor maçının ardından PFDK tarafından kendisine bir ceza verildi ya, işte bir de para cezası da verildi, onu diyor geri almak istiyorum ben tarzı bir böyle bir şikayette bulunmuş Jose Mourinho. Diğer tarafta da şimdi bir de
10: abi avukatları yapıyordur onu, yani o dönem konuşmuşlardır, onun duruşması devam ediyordur, hatta o zaman vermiştir, şimdi devam ediyordur.
9: Evet, devam edelim biz yorumlarla, mesajlarla. Fikret Orman gelmeli bence demiş. Beşiktaş'ın Aziz Yıldırımları, Hakan Safileri yok mu? Bu takım maddi yönden sıkıntıya düştüğü için futbolcuların da mutsuzluğu vardı. Neden hep böyle sıkıntılı isimler bizi buluyor? Beşiktaş'ın zengin isimleri yok mu demiş Zafer. Var. Hüseyin Yücel vardı yani. Bence iyi de para vardı Hüseyin Bey'de ama çok fazla duramadı. Sence başka böyle isim çıkabilir mi Beşiktaş'a? Gerçi şu an hali hazırda bir başkan var, ona saygısızlık etmiş oluruz ama neden çıkmıyor diyor. Bu isyanı dile getirmiş.
10: Ya elbette ki çıkar, çıkabilir. Hüseyin Yücel de sonuçta bayağı paralı bir başkan. Başka yani Beşiktaş'ta paralı başkanlardan ziyade planlama yapan başkanlar daha başarılı oluyor. Ya mesela onu söyleyelim. Beşiktaş şampiyon olduğunda Şenol Güneş'in senesinde Beşiktaş son 5 haftaya kala bütün maçlarını Başakşehir'de oynadı. Ve diğerlerini deplasmanda oynadı. Ama Beşiktaş o kadar iyi oynuyordu ki, tiki takıyı o kadar iyi gerçekleştiriyordu ki rakipler Beşiktaş'ın önünde duramıyorlardı. Hatta o Beşiktaş'ta sol bekte İsmail Köybaşı, sağ bekte Andreas Beck, savunmada Rodolfo ve Ersan Gül'ün vardı. Kalede Tolga Zengin vardı. Yani sen doğru takımı, doğru planlamayı, doğru stratejiyi ve doğru harmanlamayı, kenetlemeyi yapıp iyi bir takım oyunu, ekip oyunu ortaya koyarsan ne uçan verim alabilirsin. Yani sen Ensakala'yla, Wellington'la da şampiyon oldun bu arada. Daha Wellington'la, Ensakala'ya bak, kariyerlerinde nerelerdedir bilemezsin yani. Yani çünkü sadece bireysel oyuncu kalitesiyle ilerleyemiyorsun. Şimdi Kante, Asensio, Gendouzi orta sahası, Türkiye'nin iyi orta sahası bence. Galatasaray'ın da çok önünde. Ama baktığı zaman Galatasaray şampiyon oldu. Ya bu 11 kişilik beraber hareket edilebilen bir spor bu futbol. Yani basketbolda 6 oyuncu var. Her sene 3 tane iyi oyuncu alıp 3-4 sene sonra işte Avrupa Kupası'nı alabiliyorsun ama futbolda bunu yapamıyorsun. İşte Paris Saint Germain yıllarca yapamadı. City yıllarca yapamadı. 7. 8. 10. senede yaptılar. Adam Mbappe'lerle, Neymar'larla, Messi'lerle olamadı. Ondan sonra Luis Enrique'yi getirip bir planlama yaptı. İçeriden Dembele'yi yarattı. Yıldız yaptı. Ballon d'Or'u aldı adam. Kvaratskhelia geldi. Adamlar inanılmaz bir takım oldular. Herkes kutluyor.
9: Evet, bu arada Saadettin Sarı'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının detayları da geliyor abi. Ben böyle araya giriyorum çünkü sıcak bir gelişme olduğu için. 2 yıl 6 ay hapis cezası, 562.500 TL'de adli para cezası verilmiş Sayın Saadettin Sarı'na. Gerekçe de Esport platformunda yapılan maç yayınlarında yasa dışı bahse teşvik etmek olarak belirtilmiş. Yine Saran Grup CEO'su Azade Zeynep Aksal ve Esport Genel Müdürü Emre Eren hakkında da beraat kararı verilmiş. Onlarda herhangi bir yargılanma söz konusu değilmiş. Tabii Saadettin Sarı'nın duruşmaya katılmadığı, kararın avukatların hazır bulunduğu oturumda açıklandığı belirtiliyor. Kararın henüz ilk derece mahkemesi kararı olduğu, yani istinafın ve işte Yargıtay gibi üst düzey mahkeme süreçlerinin de, yani tırnak içinde itiraz yollarının da açık olduğunu da eklememiz gerek. CEO ve müdürde beraat kararı var ama Saadettin Saran'da böyle bir durum söz konusuymuş. Böyle detaylar geldikçe ben araya gireceğim. Kusura bakma lütfen.
10: Estağfurullah kardeşim.
9: Bolu'dan Vedat yazmış. Hakan Safi transfer yaparken bonservisi temsili olarak 4-5 milyon euro yazarlar. Ama Hakan Safi'nin şirketleri transfer yapılan kulübe sponsor olur. Bonservis ücretlerini bu sayede sponsor olarak ödemiş olacaktır. Kulüpten çıkmadığı için limitleri de bence etkilemeyecek demiş. Bu şekilde yapılabilir diyor. Kendi şirketleri üstünden sponsorluk gösterebilir demiş.
10: Tabii yani sonuçta, ama işte orada ceza da alabiliyor ya sonuçta. Gerçi onu Hakan Safi halletmiş, Fenerbahçe başka konudan galiba para cezası alacakmış.
9: Başka konu dediğin Kerem Aktürkoğlu konusu mu?
10: Yok, Kerem Aktürkoğlu'yu halletmişler başka bir şeyden. Başka bir işte yanlış beyandan mı, o tarz bir şeyden galiba para cezası alacaklarmış.
9: Atakan Bey'de duyum yok mu demiş. Bir ay sonra lig başlayacak. Trabzonspor takır takır transferleri açıklıyor. Bizim daha hoca yok. İtalyano mu gelecek, Nuri mi gelecek, kim gelecek bilmiyorum. Kafayı yemek üzereyim demiş. Zaten Beşiktaş taraftarların genel mesajları bundan ibaret. Herhangi bir duyum yok mu da?
10: Şu anda anlaşılan bir teknik adam yok. Gidilen teknik adamlar zaten yazılan teknik adamlar. Doğru teknik adamlar. İsmi çıkmamış iki tane de teknik adam varmış. Henüz yazılmamış. Ama o İtalyano, ondan sonra o Slot ismi, o diğer isimler doğru isimler. Önder üzerinde uzun süredir de takip ettiği isimler. Vincenzo İtalyano. Onun da özelliği stoperleri öne çıkarıyor. Önde baskı yapmayı seviyor. Bologna'da İtalya Kupası kazandı. Deneyimli teknik adam. Fiorentina ile Konferans Ligi'nde finale çıktı. Dörtlü oynatmayı seviyor. Rafael Palladino Monza'da çok iyi işler yaptı. Inter ve Juventus'u yendi. Düşer denilen takımı 11. sırada bitirdi ligde. Fiorentina'da başarılı oldu. 6. bitirdi. Transfer bütçesi istediği için Fiorentina kulübü bu bütçeyi vermedi ve kulüpten ayrıldı. 3-4-3 oynatıyor ama Fiorentina'da 4-2-3-1 de oynattı. Atalanta'da Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. Ligde takımı 13. sırada aldı, 7. sırada bitirdi. O da geliştiren, yetiştiren potansiyel bir teknik adam. Palladino ve İtalyano'ya çok sıcak döndü hoca. Ama tabii başka teknik adamlarla da görüşülüyor, Slot'la da görüşülüyor. İnşallah en doğru teknik adam gelir.
9: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor abi. Yavaş yavaş böyle programın sonlarına doğru gelirken biraz...

0: birçok kişide müthiş bir inanmışlık var. Ben de dahil, yani konuştuğum herkes memnun milli takımdan. Bence son 16 hiç sürpriz değil. Hani son 8'e bile kalırsa şaşırmam ama giriyorum işte yabancı forumlara, istatistikçilere vesaire. Onlar son 32'yi bile sürpriz görüyorlar. Bu prestijli sayfalar vesaire. Hatta bizim gruptan çıkma ihtimalimizi Amerika'dan daha düşük görüyorlar. Bizi 30. sırada falan gösteriyorlar. Yani böyle kadro kalitesi...
1: Çok güzel. Çok güzel haber. Beklenti az. Harika.
0: Daha mı güzel diyorsun bu?
1: Abi canım, şimdi abi en büyük hatamız şu zaten Cihan. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şunu yeneceğiz, kupayı alacağız. Yani nereye yeniyorsun? Sonuçta karşındaki takımlar fizik olarak çok güçlü takımlar. Bak Amerika maçı çok zor maç olacak. Adamlar kendi evinde oynuyor. Ondan sonra fizik olarak çok iyi seviyedeler. Gelişen bir futbolda ülke, Inter Miami vesaire, Amerikan Ligi, sürekli para aktarıyorlar oraya. Kolay değil. Ha, bizim artımız şu. Kapalı kutuyuz. Üstümüze gelecekler bizi yenmek için. Bizde ani kontra atakları çok iyi yapan, geçiş oyunu çok iyi yapan oyuncular var. İşte Can gibi, Kenan gibi, Kerem gibi, Barış gibi, Yunus gibi. Sonra hızlı tek topları yatan Hakan gibi, Arda gibi, Orkun gibi oyuncularımız var. Yani kapalı kutuyuz ama kapanırlarsa bize karşı, biz forvetimiz olmadığı için zaman zaman oralarda sorun yaşayabiliriz. Bence sağ kanatta Arda, orta sahada Orkun, İsmail, Hakan, solda Kenan, forvette Kerem'le başlamak daha doğru olur. İkinci yarıda da yorulan rakiplere karşı Barış ve Yunus'u alıp o şekilde oynayabilir. Çünkü Arda evet orta sahada çok iyi işler yapıyor ama özellikle rakipler bu Real Madrid'de de bu problemi yaşadı bence. Arda top ayağındayken çok iyi oynayan, oynatan büyük bir oyuncu ama top rakipteyken orta sahayı biraz fiziksel olarak boş bırakabiliyor ve rakipler orta sahayı çok kolay geçebiliyorlar. Yani bu problemi de orada yaşayabiliriz. Yani Hakan, İsmail, Arda üçlüsü bazı maçlarda etkisiz kalabilir. Ha, tabii ki de oynatacağım maçlar olur. Ama üçlü takımlara karşı özellikle Orkun, İsmail, Hakan üçlüsünün ben daha doğru olacağını düşünüyorum.
0: Hazırlık.
1: Çünkü bizim milli takımın en büyük handikapı şu. Bizim milli takım çok rakipleri ısırmıyor. Çok hamleli oynamıyor, çok sert oynamıyor. Rahatsız etmiyor. Tek rahatsız eden oyuncumuz Salih Özcan ve İsmail. Şimdi orada onlardan bir tanesini oynatıyorsun. Şimdi rakipler çok kolay alıyor, veriyor, dönüyor. Orada hamle yapmadığın için, rakibi de ısırmadığın için adamlar çok iyi takımsa, Fransa, Arjantin ve İspanya gibi takımlar yenirse seni üçlük dörtlük yaparlar. Orada daha diri bir takım yapmak lazım.
0: Evet, bu arada maç saatlerimiz evet sabahın erken saatlerinde ama işte Avustralya ile pazar sabahına denk geliyor. Yani cumartesiden birçok kişinin çalışmayacağı güne denk geliyor. Paraguay ile cumartesi sabahına denk geliyor. Bir Amerika maçı var. O bir mesai gününe denk geliyor, cuma sabahı. Ama gerçi cumartesi çalışanlar da yok değil. Birçok kişi, çok fazla kişi de cumartesi çalışıyor. Ama hiç yoktan iyidir yani. En azından izlenebilirlik açısından hafta sonuna gelmesi güzel olmuş gibi. Ne diyorsun abi?
1: İnsanlar ne yapar biliyor musun, çoğu insan? Erkenden uyurlar, alarm kurarlar, kalkarlar, maçı izlerler.
0: Yaparlar. Bence de onu yaparlar. Hatta bence hiç uyumadan izleyen bile olabilir o günü özel.
1: O çok yorar adamı ama çoğu insan işte 12'de 1'de yatan insan 9'da 9.30'da yatağa girip alarm kurup erkenden kalkıp maçı izleyebilir.
0: Ve senin beklentin ne peki? Mesela hazırlık maçında Kuzey Makedonya karşısında inanılmazdık yani. Adeta domine ettik. Evet, çok iyi bir rakip olması da sorun çıkardı. İyi takımlar da vardı Makedonya'nın. Orada bir Deniz Gül performansı ön plana çıktı. Yine Can Uzun performansı ön plana çıktı. Biraz da az süre aldıkları için bu isimleri söylüyorum. Yoksa diğer bütün oyuncularımız zaten muazzamdı. Yani çok göremediğimiz oyuncuları bu maçta gördüğümüzde acaba bunlar böyle kadroya monte edilebilir mi diye düşünmedim de değil. Sen nasıl gördün Türk milli takımımızı?
1: Yani milli takımımız çok iyiydi. Orkun'u çok iyi gördüm. Eren'i çok iyi gördüm. Onun dışında zaten Can hakikaten çok iyi futbolcu. Yani Cihan o yaşında bu kadar soğukkanlı, bu kadar doğru işler yapan hep doğru.

0: zamanda topu ayağından çıkaran çok etkili bir oyuncu. O attığı golde böyle bilinçli yakın direğe böyle uzak direğe yaylanıp gösterip yakın direğe vurdu. Girerek vurdu oraya. Bilinçli bir gol. Maçın hemen başına vurdu, direkten döndü. Asist yaptı. Hakikaten iyi futbolcu. Yani sol kanatta Kenan olmadığı zaman başka oyuncu oynatmaya gerek yok. Orada en doğru adam Can Uzun. Can Uzun oynatacaksın. Çünkü Can Uzun daha doğru bir şekilde top alıp orada etkili olabilen, topu saklayabilen, bilinçli oynayabilen bir oyuncu. Şimdi Kenan de çok önemli bir oyuncu bizim için. Ön tarafta çok rakipleri yıpratıyor, önünde baskı yapıyor ama sırtı dönük zaman zaman top kaybedebiliyor. Barış zaten en uçta oynamıyor. Yani inşallah Montaigne en uçta Barış'ı oynatmaz. Barış'ı ya sağ tarafta oynatsın ya da hiç oynatmasın, sonra da oyunu alsın. Yani en uçta Barış'ı oynatmaya kalkarsak biz 10 kişi oynarız. Çünkü Barış orada oynamayı bilmiyor. Bak Arda'yı oynat orada en uçta. Kerem'i oynat. Deniz'i oynat. Ama Barış'ı oynatma abi.
1: Evet, yani biraz da böyle sürprizlere gebe bir Dünya Kupası olacak gibi. Ne diyorsun abi, Arjantin Messi'ye veda edecek. Onun adına yaraşır bir veda için böyle kanını canını ortaya koyacaktır. Yine keza Brezilya. Onlar da son zamanlarda Arjantin'in gölgesinde kaldılar. Şimdi Ancelotti gibi bir hocaları var. Üst düzey bir hocaları var. Belki işler farklı olabilir. İspanya bana göre her şeye rağmen Dünya Kupası'nın net favorilerinden bir tanesi. Çok güçlü oyun oynuyorlar. Almanya... Yani orada pek böyle Nagelsmann'ın tadı tuzu yok gibi duruyor. Ve Türkiye'miz abi, yine keza Ronaldo, değil mi? Ronaldo'nun da son Dünya Kupası olacak. Yani biraz böyle herhalde beraber büyüdüğümüz futbolculara da veda edeceğimiz bir Dünya Kupası ve yerine yeni neslin geldiği bir Dünya Kupası da izleyeceğiz gibi gözüküyor.
0: Tabii hayal kurmayı da severim. Kimse Portekiz'de de şey yapmıyor yani. Konuşmuyor. Herkes İspanya, Fransa ve Arjantin'i konuşuyor. Tabii inşallah Türkiye'de finali görür, kupayı görür ama Portekiz'de biraz yaban atıyorlar. İster misin finalde Arjantin-Portekiz? Bilmiyorum yani, daha önce çeyrek final, yarı finalde eşleşirler mi? Ama finalde eşleşseler, bak yemin ediyorum, kaç milyar insan varsa hepsi izler dünyada, biliyor musun? Portekiz-Arjantin finalinde.
1: Bir turnuva açılarına bakmak lazım, hani o da önemli dediğin gibi. Atakan Kurt Amerika'ya gidecek mi? Gidecekse Göcek'ten tekneyle mi gidecek diye soru gelmiş sana.
0: Ya bir şey söyleyeyim. Yani Amerika vizem yok da. Bir ara böyle düşündük ya, gidelim mi, ne yapalım falan diye. Sonra biletlere bir baktık. İnanılmaz paralar. Yani o paralar ödenmez. Çok pahalı. Hatta orada arkadaşım da vardı. Ya gel beraber gidelim. İşte bizde kalırsın vesaire falan dedi. Veysel Kahveciler sağ olsun, o da selam olsun. Ama gidiş dönüş inanılmaz uçak biletleri olmuş. Yani Dünya Kupası var diye fiyatlar 10 katı falan olmuş.
1: Onu şey çok zeki şekilde yapmışlar. İsmini vermeyeceğim şimdi, spor spikerleri. Önceden almışlar iadeli şekilde, hani değiştirilebilir şekilde bir planda değişiklik olursa diye. Ucuzdan kapatmışlar ama şimdi dediğin gibi inanılmaz fiyatlar yüksek. Zaten gidene kadar para suyunu çeker gibi gözüküyor. Zaten vize almak da bir hayli problem. Bilmiyorum, belki kolaylaştırmışlardır Dünya Kupası var diye ama.
0: Öyle bir tane maç bileti alıp vize başlığında maç biletini koyduğun zaman veriyorlar.
1: Ha, süpermiş.
0: Gazeteci olduğun zaman çabuk alıyorsun. Yani zor almıyorsun ama çok pahalı biletler. Ancak şöyle yapman lazım. İşte buradan İngiltere'ye uçacaksın, İngiltere'den Meksika'ya uçacaksın ya da şeye, işte Dominik'e, Panama'ya, Arjantin'e, oradan geçeceksin falan. Öyle daha şey oluyor, biraz daha ucuzluyor biletler ama o da 2 günlük falan alır.
1: Sana bir salvo yapmış. Atakan buradayken söyler misin? Beşiktaş bir sağ kanat, bir sol kanat, bir de forvet, bir de iyi bir kaleci alırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur mu geçen seneki gibi demiş.
0: Adayı olur.
1: 3-5 tane Gülen'in hoca yapmış.
0: Yani 7-8 transfer yerine böyle 4 tane nokta transfer yaparsan zirve yaşında olabilirsin. Dediğim gibi yani bir sol kanada kesin oyuncu alman lazım zaten. Bir tane forvet alman lazım. Oyuncu 50 maç seni götüremez. Değişe değişe oynayacaklar. Zaman zaman beraber de oynayabilirler. Orta sahayı 2 yönlü 8 muhakkak alman lazım. Sağ kanatta bence Çerni kalsın. Çerni'nin Yanına bir Yusuf Sarı ya da aynı ayarda belki daha iyi seviye oyuncu alınabilir. 4. Bir de kaleci 5, tamam yeter. Yani sol bekle, sol stoper. Yani Jalo, Emirhan, Agbadou seni orada bir şekilde devre sana kadar götürürler. Belki sol bekte de problem yaşayabilirsin. Rıdvan şey yapar mı? Yapamaz ama yani devre arasına kadar bir şekilde götürebilirler seni. Ama dediğim gibi sen 7-8 oyuncu, onların gelmesi, adaptasyon probleminin ortadan kalkması, takımın oturması, kenetlenmesi falan olay işler değil bunlar. Yani bu hani al hadi olsun diyemiyorsun ki Cihan. Sen bugün benle yayın yapıyorsun, yarın başkasıyla yapıyorsun, ertesi gün diğeriyle yapıyorsun. Rahatlamazsın ki. Ama uzun süredir benle yaptığın için istediğin soruyu sorabiliyorsun, istediğin yorumu yapabiliyorsun, istediğin espriyi gerçekleştirebiliyorsun. Niye? Çünkü yıllardan beri seninle yapıyoruz. Bir uyum var aramızda.
1: Doğru. Mesela Aziz Bey'le röportaj yaparken moderatörler genelde 2-3 soru sorup kenara çekiliyorlar. Yani sürekli o program partneri olsa mesela, bir de başkan adayı tabii, onun da bir ağırlığı var. Daha farklı olabilir orada işler. Atakan abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim kardeşim. Yayınlar diliyorum.
1: Dikkat et kendine. Kolaylıklar diliyorum sana. Hoşça kal.
0: Sen de kardeşim.
1: Evet, Atakan Kurt'u uğurladık, kendisine teşekkür edelim. Tabii son dakika gelişmesini siz de bana sürekli gönderiyorsunuz. Biz anonsunu az önce yaptık. Tekrar anonslayalım. Onunla veda edelim. Saadettin Saran'a İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve 562.500 TL adli para cezasına çarptırıldığı söylendi. Gerekçede yayıncısı olduğu, kendi platformunda yaptığı maç yayınlarında yasa dışı bahse teşvik etmek, yani yasa dışı bahis reklamı yapılması suçu oldu. Saadettin Bey duruşmaya katılmadı. Kararın avukatların hazır bulunduğu ortamda açıklandığı belirtiliyor. İlk derece mahkemesi tekrar hatırlatalım. Yani üst yargıya taşıyabilir, istinafa taşıyabilir. Saadettin Bey bunun da bilgisini vermiş olalım. Atakan abi hoca kampı yetişecek mi demiş. Atakan Kurt'u uğurladık. Kendisi şu an hoca ile ilgili herhangi bir bilgi yok dedi. Arne Slot konusunda Arne Slot'u beğendiğini söyledi. Benim çok beğendiğim bir hoca değil Arne Slot. Yani buraya gelirse bence Beşiktaşlara saç baş yoldurur diye düşünüyorum. Yani Liverpool'luların Arne Slot'a nasıl tezahüratlar yaptığını hatırlarsanız bence çok da fazla gelmesini istemezsiniz. Yani dünyanın en iyi oyuncularını sürekli mevkilerini değiştirerek oynatıyor. Ama yani biraz da yani Okan Hoca'nın aldığı kelle diye düşünülüyor ama Arne Slot zaten gönderilecekti, çok bile sabrettiler kendisine. Bir şekilde Premier Lig ekipleri yani takımlarına getirdikleri hocaların arkasında durmayı başarıyorlar. Yani işler kötü gitse bile inatla, ısrarla, onlar biraz daha sürdürülebilirlikten yana oldukları için düşünüyorlar. Hatta ben şey demiştim, Paris Saint Germain, tırnak içinde söylüyorum özür dileyerek sizlerden, Arne'yi tokat manyağı yapınca gönderilecektir demiştim. Bu noktada Okan Buruk Hoca birazcık daha cesur olsaydı belki o karşılaşmada işler çok farklı noktalara gidebilirdi diye düşünüyorum. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Atakan Kurt'la programa bir tık geç girdik. O yüzden böyle saatler biraz farklı oldu. Yarın saat 12'de solo olarak buradayız. Sokak futbolu yapacağız. Orada daha fazla böyle interaktif, daha sohbet eşliğinde olur diye düşünüyorum. Görüşürüz.
2: Atakan Kurt'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: internette bulacaksın.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Uğur Şenpire'nin
6: foto tweet'i
5: haber yapıyor, evet. İlkay Gündoğan'ın aynı takımda oynayacağına arkadaşlara inanmayınca Niyaga arkadaşlarını inandırmak için soyunma odasında görüntülü arama yapmış abi. Yani Galatasaray'a geldikten sonra İlkay'ı yanına alıp bakın, evet, burada işte adam diye.
6: Telefonun icadı, hani böyle kıskanç eşler hep görüntülü ararlar ya. Aynen. Arkadaşlarla çıkıyoruz, neredesin diye. Babalar fon değiştirir böyle.
5: Evet.
6: Yok, burada İlkay'ın fotoğrafı da değil. Bizzat İlkay'la konuşturmuş yani. Çok güzel haber yalnız bu.
5: Çok
6: ya.
5: Müthiş. Yani, zaten Niagara'nın ilk röportajında idollerini sayarken İlkay'ı sayıyor.
6: İlkay şöyle bir idol. Pep Guardiola'nın son maçında oradaydı. Atletico'ya bir yazı yazdı. Adam hala çok büyük bir idol. Yani İlkay Gündoğan bu kadar çabuk gözden çıkartılabilecek bir karakter değil. Oyuncu olarak bahsetmiyoruz. İlkay Gündoğan futbolu bıraktığı anda, İlkay Gündoğan doğru yomaları, doğru öğrenimi, eğitimi gördüğü anda senin yana yakıla aradığın sportif direktör modeli için normal şartlarda biçilmiş kaftan. İlkay Gündoğan antrenörlük yapmak istiyorsa antrenörlük kariyerinde senin için yine doğru, evet, profil. Hemen teknik ekibi alıp katabileceğin bir profil. Çünkü adamın sadece çalıştığı hocalardan aldıkları senin için bir vizyon açar.
7: Katılıyor musun? Abi İlkay Gündoğan büyük kariyer yani. Ben bu sezon Galatasaray faydalanamadım. Ben aslında beklentimde faydalanamayacağı yöndeydi. Benim hani öncesinde de fikrimi beyan ettiğim için şimdi rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi İlkay, Hakan, Çağlanoğlu falan bunlar çok değerli oyuncular. Ama bunlar böyle bir her anın adım adım planlandığı takımlarda çok değerli.
8: Pep sistem takımları.
7: Efendim?
8: Sistem takımları.
7: Tabii. Yani Pep Guardiola da mesela bu. Şimdi sen ön alan baskısıyla oynadığın bir şeyde, futbol anlayışında İlkay'dan çok faydalanamazsın. İlkay daha böyle bir kontrol futbolunda sana set oyununda çok katkı sağladı kariyeri boyunca. Bir de şimdi yavaş yavaş yaş da geliyor abi. O da yavaş yavaş ne olursa olsun, ne kadar yetenekli olursan, ne kadar büyük kariyer olursan, o yaş bir noktadan sonra seni frenliyor. Yapmak istediklerini yapamaz hale geliyorsun. 3 yapmak istiyorsun, bir kere yapabiliyorsun noktaya geliyor. Yani bu sezon biraz oradan esintiler gördük. Ben seneye de yani İlkay'ın Galatasaray'ın ana planında olma ihtimali sıfır görüyorum. Hani İlkay
8: hocalık açısından nasıl görüyorsun?
7: Hocalık onu bilmiyorum yani. Abi. O hocalık çünkü çok farklı bir takım meziyetler gerektiriyor. Yani sadece futbolu bilmek yetmiyor. Onun iletişimi çok önemli. Oyuncuları yönetebilme kabiliyeti çok önemli. Oyuncu tercih edebilme önemli. Bir ortaya koyacağın felsefe önemli. Onu bilmiyorum şimdi. Görmediğimiz bir şey üzerinden bir şey söylemiyorum. Tabii ki Ilgaz'ın haklı olduğu yerler var. Yani Pep Guardiola gibi dünyada futbolun seyrini değiştiren bir teknik direktör bence Pep Guardiola. Hani Barcelona ile başlayıp devamı. Seyir yani birçok antrenör

0: ilham kaynağı olmuş bir isimden bahsediyoruz. Pep bence yani hangi teknik direktörü sorarsan sor, dünyanın en iyi teknik direktörü kim desen Pep Guardiola der. Bir felsefe oturtmuş.
1: Kendi ekolünü yaratmış adam.
0: Evet, kendi ya, ve onun peşinden çok sayıda antrenör onun peşinden gittiler. Yani onu bir idol olarak kabul ettiler. Onunla çok uzun süre vakit geçirmiş, onunla birlikte çalışmış birinin ondan etkilenmeme ihtimali yok. Ama yani şöyle düşünelim, bu olumsuz taraftan bakarsak da yani üniversitede bir sürü çok büyük hocalardan ders alan öğrenciler de çok başarılı olamayabiliyor hani hayatında. Yani onu hayatının neresine koyacağıyla doğru orantılı. Antrenörlük istiyor mu yoksa sportif direktörlük mü istiyor? Ya da belki hiç futboldan uzaklaşacak. Mesela Hacı için hep şey derlerdi. Hacı birkaç sene daha oynayabilir miydi? Oynayabilirdi. Hacı şey demişti. Ya evet oynayabilirim fiziksel olarak belki bir iki sene daha. Ama antrenman yapmaktan sıkıldım demişti. Şimdi oyuncular o monotonlaşıyor hayat bir noktadan sonra. Ve başka...
2: Bir de çok büyük oyuncular çok büyük teknik adam olacak diye bir şey yok. İşte Hacı.
1: Olmayacak diye de bir şey yok ama
2: yani olmadı. Misal Alex olmuyor.
0: Emre Belözoğlu olmuyor.
2: Roberto Carlos olmuyor.
0: Emre Belözoğlu olmuyor.
2: Misal Emre Belözoğlu'nun çok çok üst düzey bir teknik adam olmasını beklerdim.
0: O da kimlerle yani çalıştı hocam? Tabii. Bak Emre Belözoğlu Simeone ile çalıştı. Tabii. İbrahim abi. Tabii. Inter'de
1: herkesle çalıştı.
0: Çok acayip bir şey var. Çalıştı. Fatih Hoca ile çalıştı. Lucescu ile çalıştı. Simeone ile çalıştı. Bir baksan hani Pep Guardiola çalıştı diyoruz İlkay için. Alman milli takımında da önemli antrenörlerle çalıştı İlkay. Yani bu adamlar zaten çok üst düzey oyuncu olduğu için çok üst düzey antrenörlerle çalıştı zaten.
1: Ya, hayır, Okan Hoca'nın kadrosu zayıf filan diye hep eleştiriliyor ya. Ben de diyorum ki mesela kadrosunu kuvvetlendirmek için en önemli isimlerden biri olur İlkay Gündoğan. Seneye ama aldın kadroya
0: kabul koydun. Eder mi?
1: Bilmiyorum yani o yani başlayacaksa İlkay, buradan mı başlar bilmiyorum.
0: İlkay şimdi
1: Almanya'dan başlayabilir.
0: İlkay Gündoğan Okan Hoca ile mi başlar, Pep Guardiola ile mi başlar?
1: Ya Pep Guardiola şu anda çalışmadığı için şu anda Türkiye'ye gidebilir ama Barcelona'ya da gidebilir filan yani aslında 50 tane de opsiyonu var. Almanya'ya gidebilir.
2: İlkay Avrupa'da başarılı olur, Türkiye'de zor. Nutella ile falan uğraşan adam olamaz abi Türkiye'de. Kolay değil.
0: Nutella'ya da İbrahim Seten yaktı çocuğu.
2: Abi bu çocuklar öyledir, prensiplidir. O alışmış yani.
1: Biz çok doğru bir şey yapmış adam.
0: Alman disipliniyle büyümek diye bir şey
2: var. İşte o disipline ben takımda sağlayacağım gibilerinden giderse zor olur Türkiye'de. Ama gider Almanya'da iyi
1: çocuklar,
2: hocalık yapar.
1: Süper chat verin bakalım. Abi adamı Nutella'dan vurduk ya. Olacak iş değil. Nereden buldun şimdi Nutella'yı? Çocuklar süper chat verelim biraz. Onları abi, da
2: eritelim. Niye girmesin?
0: Şu anda abi, herkesi yaktın biliyor musun? İlkay'ı yaktın.
1: Herkesi Kerem yaktı. Kerem Aktürkoğlu, Hakan Safi. Yani olacak şey değil yani.
0: Vallahi. Ne güzel evde oturuyordun, çocuk bakıyordun. Nereden çıktın abi?
1: Yani? Abdullah Kılıç. İyi yayınlar abiler. Uzun zamandır süper chat atmıyorum. Çünkü kırgınım. Ekim'de de yayında yazmıştım. Haluk abi söz vermişti. Devamı geliyor.
0: Ne o?
1: Bilmiyorum. Şimdi bir söz vermişsin baba.
0: Ben devam edin abi. Her zaman tutmuşumdur abi. Bir daha yazsın.
1: Evet. 3-4'ü yazdım Instagram'dan. Mustafa abiye yazdım. Cevap gelmedi. Almanya'dan gittim. Hepinize hediye aldım. İstanbul'a geldim. 3 hafta kaldım.
0: Abi devam. Buraya gelmek istemiş abi çocuk.
1: Abdullah. Vallahi ben sana geleceğim şu anda. Öyle bir. Yine İstanbul'dayken yazdım cevap yok. Kırıldım. Normalde söylenmez ama nasıl sevdiğinizi bilin hediyeler hala bende. Umarım başka zamanı. Ya Abdullah. Yani hay senin aklına sıçayım. Sen bana Instagram'dan atacaksın. Ben sana cep telefonu vereceğim. Sen bu kadar bizi seven kardeşimizsin. Buraya gelmişsin. Seni geri çevirmek olur mu ya?
0: Çok ayıp olmuş.
1: Hani Instagram dediğim çok birebir kontrol ettiğimiz bir nokta da değil.
0: Bana çünkü hiç bana Instagram'dan
1: at şey kardeşim bana çünkü. Abdullah sen bana şimdi oradan mesaj at, bakacağım programdan sonra mutlaka sana cep telefonumu yollayacağım. Kusurumuza bakma kardeşim, devam et. Mehmet İnce, iyi yayınlar kardeşim. Mühimmin hocam, İbrahim Bey, Hatay'dan selamlar ve dualarımı gönderiyorum sizlere.
0: Var ol hocam.
1: Mehmet hocam teşekkürler. Abi vallahi üzüldüm şimdi ya. Furkan Çetinöz, ben Ankara'dan gelirim abi, gel baba.
0: Nereye geliyor
1: ben de anlamadım ki. Biz gelin diye çağırdık mı abi, böyle bir şey yaptık.
0: Ne bileyim abi, söylüyorsun bir şey söylüyorsun. Ondan
1: ben
0: biz
1: dedim, ben Real Mutlar falan dedim o kadar.
0: Biz söyledik mi diyor.
1: İbrahim Korkmaz, fanatik Fenerbahçeli Bünyamin Gezer, seçimde kimi destekleyeceksin? Şaka bir yana ayak bileğim kırıldı, tavsiyelerinizi bekliyoruz.
0: Vallahi benim
1: var mı?
0: 3 hafta altına kalacak yani o bir kere.
1: Olsun. Abi Doğan'ın 8 ay falan sürdü, ayak bileği kırılması feci bir şey.
0: Ama ya. O ameliyat oldu.
1: Allah yani şey yaptı, geçmiş olsun çocuk. El Capon. Sayın Seten, İsviçre'ye geldiğinizde üzülerek öğrendim. Burada tur rehberi olarak görev yapıyorum. İletişime geçseydiniz size her konuda memnuniyetle yardımcı olurdum. El Capon.
0: Sevmiyor işte.
1: El Capon, bugün atıyorsun mesajı, orada atsana. Ercan Denizer, Mardin'den selamlar. Bir Galatasaraylı olarak sizi seviyoruz Sayın Seten. Haluk Yürekli abi, Galatasaray'ın yürüyen kütüphanesidir. Hala yürüyen kütüphane. Haluk, sen Galatasaray yürüyen kütüphane. Yürüyen kütüphane diyeceğim lan sana bundan sonra. Kütüphane. Vallahi yakışır, biliyor musun? Gece kulübü de var biliyorsun, kütüphane.
0: Ah, seversin sen.
1: Ben, bak seversin diyor baba. Oradan da bana yürüyor bak. Görüyor musun abi?
2: Nerelere gitti?
1: Berkan Demir. Ağustos 2026 Galatasaray yabancı kuralını bekliyor demiş. Devam edelim.
0: Yok yok, öyle bir şey değil ya. Benim söylediğim şey öyle mi anlaşılmış bilmiyorum da. Galatasaray kuralı bekliyor falan değil.
1: Yani onu eleştiriyor zaten bence. Hı. Sana bir şey demiyor.
0: Galatasaray'ın eleştirdiği bir durum var. Yabancı kuralı ile ilgili.
1: Baran Güvercin.
0: Değil o. Yani.
1: Galatasaray olarak söylüyorum, umarım kural değişmez. 35'lik Bernardo yerine 20'lik Can Uzun'un peşinden koşsunlar artık. O zaman bıktık yaşlı isimlerden. Devam. Who cares? Anlamadığım şey, Savi çok yüksek bedelli oyuncuları getireceğini ve bunu da Kerem gibi yapacağını söylüyor. Bunu UEFA yasaklamadı mı, nasıl yapacağı?
0: Bunu yapamaz.
1: Süper bir şey sormuşsun kardeşim.
0: Bunu yapamaz kardeşim.
1: Ben onu söyleyeyim. Şimdi Kerem konusunda UEFA, siz burada yanlış yapmışsınız, bir daha yapmayın ve düzeltin dedi. Hakan Savi de ısrarla aynısından bir daha yapacağız, bir daha yaparız, böyle yaparız diyor. Çok tehlikeli açıklamalar bunlar bana sorarsan Fenerbahçe'sinden. %100 cezaya davetiye ve UEFA da bunları izliyor abi. Bakıyor, hop, her yaptığın konuşman gidiyor. Aa, Fenerbahçe başkanı olsa gel bakalım diyecekler büyük ihtimalle. Özberk, UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Brüj, Roma, Real Betis, Lille, Lyon, Villarreal'in ardında olması TFF'nin manasız yabancı sıralamasından kaynaklanıyor. Türk futbolunun gelişmesi için acil TFF değişmeli.
0: Abi ben de %100 katılıyorum. Yani bu yabancıyı gerçekten Türkiye... Abi bir de futbolcunun yerlisi yabancısı mı olur ya? Yani futbol... iyisi olur, kötüsü olur. Hep aynı şeyleri söylüyorum ama... Bu gerçekten böyle abi. Yani hakemin iyisi kötüsü olur abi. Yerlisi, yabancısı, İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı olmaz. Türk'ü olmaz. İyi hakem olur, kötü hakem olur. İyi futbolcu olur, kötü futbolcu.
1: Katılıyorum.
0: İyi kaleci olur, kötü kaleci olur.
1: Katılıyorum. Bora Aydın. Yabancı kuralı kötü ama Haluk abi de abartıyor. 10 tane baba isim al. 4 tane Niyaga tarzı bul. Biraz scouting yap. Singo gibi 35 milyonluk kazıklar yeme. Devam. Uğray Öztürk, Bünyamin Hoca'ya anti Galatasaraylı ya da göremiyor bu yabancı kuralının yanlış olduğunu. Ha, ya anti Galatasaraylı ya göremiyor yabancı kuralının yanlış olduğunu. Şampiyonlar Ligi'nde kupa zaten imkansız ama buralarda kalıcı olmak için 10 artı 4 zorlar. 14 olsa daha rahat son 16'da kalıcı oluruz demiş hocam. Bilgin olsun.
0: Burayı devam. Da tabii doğru okumak lazım.
2: Galatasaray 10... Avrupa şampiyon olduğu zaman kaç yabancısı var?
0: 3. Şimdi bir kere olmuş bir şeyden bahsediyoruz.
2: Ya yani. Bir kere değil, o zamanki takımlar daha iyi ya. Fenerbahçe çeyrek abi. Final oynamadı mı? Kaç yabancıyla oynadı abi?
1: Yine azdır.
2: Şampiyonlar
1: altıdır.
2: Ligi'de.
1: Altıdır.
2: En fazla altıydı ya. Abartmayın hocam, bu kadar ya.
0: Ben hocamla ayrılıyorum burada.
1: Olur hocam. Mr. Ok her yerde.
0: Yani mesela Paris Saint Germain kaç yabancıyla şampiyon oldu?
1: Kaç?
0: Şampiyonlardı. Bilmiyorum, baksınlar abi. Kaç Fransız
1: 11'dir dışında? Herhalde. 11'de 11'de.
0: Ki Fransa dünya şampiyonluğu yaşamış bir kulüp. Yani bir ekol ülkeden bahsediyoruz. Arsenal'ın kadrosunda kaç tane İngiliz var, ona bakalım mesela. Yani
1: bu ayrı
0: abi, o zaman rekabet böyle. Bir de İngiltere futbolun beşiği dediğimiz yerde İngiltere'de İngiliz oyuncu sayısına bakıyoruz. Yani aynısını İspanya'da ya bakalım. De, İspanyol'a bakalım.
2: Öyle olsun zaten.
0: İspanya'da bakalım kaç
2: ya
0: tane.
2: 11 yabancıyla oynuyor.
0: Real Madrid'de
2: zaten
0: kaç tane İspanyol oyuncu var? Kaç tane yabancı oyuncuyla oynuyor bakalım. Yani o öyle olmuyor hocam. Yani burada hikaye
2: burada senin... hikaye doğru transfer abi.
0: Doğru,
2: kazık yemeyeceksin.
0: Doğru, tabii ki doğru. Ay,
2: transfer. Sen de abi milliyetçi kötüsü
0: var. Evet, evet,
1: iyi kötüsü var. İyi
0: hocam diyor ya. Galatasaray kaç yabancıyla şampiyon oldu?
2: Hayır, ben
0: Paris Saint-Germain kaç yabancı?
1: Yine iyi yabancı diyor. Ben ne dedim?
2: Ben dedim ki programın başında artık gençleşmeden Avrupa şampiyonu olunmaz dedim. Bak biraz evvel sen ne dedin Haluk? İlkay yaşlandı dedin. Şimdi bunun İlkay'ın...
0: Ben gelirken biz... karşı çıktım hocam.
2: Hayır hayır, doğrudur. İlkay değil, başka birisi de olsun. İlkay'ın biz 3-4 sene evvelki halini alabilirsek o zaman yürürüz.
0: Eyvallah, ben de aynı noktadayım sana.
2: Anlatabiliyor
0: muyum? Hiç fark yok. Bakış açımız aynı.
2: Şimdi adamlar niye şampiyon oluyorlar? Kıvara'nın 20 yaşında alıyorlar Kıvara'yı.
0: Hocam sana soru soruyorum o zaman.
2: Efendim,
0: sen İlkay... Abi özür dilerim. Ama bak tam burada...
2: Bayan Münih neydi o kanat sorayım oyuncusu?
0: Sen İlkay
2: Adam
0: Gündoğan...
2: Adam 20 yaşında alıyor.
0: Hocam...
2: 30 yaşında Sane'yi satıyor.
0: İlkay Gündoğan'ı sen...
1: Nereden buraya geldin?
0: Geldi şu yabancıdan geldi. Kapatıyorum, bir cümle daha söyleyeceğim. İlkay Gündoğan Türk statüsünde oynamıyor olsaydı ve 10 artı 4 olsaydı Galatasaray İlkay Gündoğan'a yılda 5 milyon euro 35 yaşında verir miydi? Sorun bu.
2: Ben onlar da değilim bak.
0: İşte aynı şey ama aynı tersten baktığın zaman da... Efendim?
1: Ayrı şeyleri konuşuyorsunuz.
0: Tamam, evet. Tersten baktığımda da mesela yerli yabancı hikayesi değil bu. Yani sen yerli de... mecbur kaldığın için belki de İlkay Gündoğan'a 35 yaşında 5 milyon veriyorsun.
1: Abi,
0: bir de o tarafı da var işin.
1: 3-4-3'ten o mesajlar gözükmüyormuş. Spam'e düştüğü için büyük ihtimalle gözükmüyor. Şimdi Anıl mesajı atmış. Demek ki arkadaşımıza söylüyoruz. O mutlaka beni bulsun abi. Ben onunla bir operasyon yapmayı planlıyorum. Mr. Okar yerde iyi yayınlar diliyorum. Kazancınız bol olsun. Okan hocamızı geçişler konusunda lütfen eleştirmeyiniz. Bir maç kaybedince istifa diye bağırıp sonra gençlere oynat, risk al demek kendi içinde çok büyük bir çelişki değil mi? %100. Devam. Mert Çörekçi, transferin hocaya bırakılması ne kadar doğru? Taraftarın Fenerbahçe'den oynamasını istediği oyun belli. O oyuna göre teknik direktör getirilmesi gerekmez mi? Zaten bunu söylüyoruz. Devam edelim. Paris Saint Germain full yabancıymış baba burada. Fransız yok.
0: Düşün abi Fransız.
1: Due yani Fransız aslında fil dişili. Dünya Kupası. Dembele Fransız, anne Moritanya, Senegal, baba Mali.
0: Abi şeyde de.
1: Fransız yok.
0: Şey, abi Arsenal'da da yok ki. Bir Rice var işte oynayan. Eze galiba var. O kadar. Onun dışında kalecisi İspanyol. Yani burada hikaye şey değil. Ne oluyor abi mesela İngilizler şöyle mi diyor? Vay be Arsenal final, şampiyonlar gibi final oynadı. İki tane İngiliz oynadı falan mı diyor mesela? Demiyor abi. Demiyor çünkü niye demiyor biliyor musun? Orada hikaye kulübün başarılı olması. Ben de burada Türkiye'de de zihniyetin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolcu yetişsin. Yetişmiyor kardeşim. Sen ne yaparsan yap. Genç çocuklara oynayacağı bir alan vermezsen.
1: Ben fikri takibi yaptım abi. Yaptım. Biz aynı şeyi bir daha konuşursak yandık. Abdullah Kılıç, mesajı attım abi sana Instagram'dan özelden. Haluk abiye yazmadım çünkü ben mesajlara bakmıyorum demişti. Mesajı okumanız bile beni mutlu etti. Seviliyorsunuz. Apo devam et bul bizi.
0: 60 sana mesaj abi.
1: En kral 11. Mourinho gibi bir kontrol yeme ihtimali olduğu için açıklamıyor Aykut Hoca'nın oy kaybettirdiği falan yok. Adamı nasıl karalayacağınızı şaşırdınız yeter. Baba biz tam tersiyiz ama sen bilemedim. Devam.
0: Tam tersiyiz en kral... derken abi şeyci miyiz? Aziz
1: Yağız İsmail'in Serdar Ali'siydi. PR Mail Kartal gelme ihtimalinin olmadığını görünce Yağız'a bile konuşur oldu. Devam. Evet devam. Angry Ümit. Galatasaray Osibok sattı ya. Kime sattığı belli değil. Mesela Safi Başkan da Lewandowski kan tabaksı yapıp hepsini kendi alsa sonra gelen o para kulübe girse. Devam. GS 1905. Galatasaray 16-4 yüzünden transfer yapamıyor. Demek taraftarı çıldırtmaktır. Ya zamanında hazır olacak sevgili yönetim ya da bu kuralı en baştan koydurtmayacak.
0: Ya. Yani hiç Galatasaray 16-4 yüzünden transfer yapamıyor demedik.
1: Ama bir şeye çıkıyor. Yani bu değil demedin. Ne dediğini de gayet iyi anladı. Herkes de anladı. Ama oradan şu çözümleme de çıkamıyor. Deniyor
2: manası.
1: Yani, hayır abi. Rahat edemiyor. Rahat evet, rahat alamıyor.
0: Eli rahat değil. O çıkıyor yani işte. O, şimdi abi çünkü şöyle ya İbrahim abi. Sen şimdi elin şimdi Fenerbahçe'yi neye eleştiriyoruz? Fenerbahçe'de çok fazla elinde oyuncu var. Oyuncu çıkmadan oyuncu transfer ettiğin zaman o oyuncudan çıkmak problem oluyor senin için.
1: Ya
0: plan yapamıyorsun. Şimdi planlayamıyorsun.
1: 21
0: zorlandığın yer orası.
1: 5 kişi de alacaksın. 26.
0: Tamam lan. 10 kişi önce. Çıkacak adam demeyecek mi abi? Ver benim bütün maaşımı öyle gideyim demeyecek mi?
1: Baba yani... sayıyı söylüyorum. 21'den 10'a düşmen lazım. 5 kişi daha alıyorsun. Bittin.
0: Abi taraftar da çıldırmaya çok meyilli ya. Yani daha ya. Haziran daha transfer açılmadı resmi olarak. Evet. Yani daha Galatasaray'da böyle bir şey yok yani. İşte oturacaklar dedik ya Abdullah Kavukçu, Dursun Özbek, Okan Buruk oturacaklar. Daha strateji yani hep söylüyoruz. Ayrıca yani 10+4'te şey ona göre kural değişmediği için transfer yapamıyorlar filan da demedim. Ayrıca alternatifli bir şey de söyledim. Dedim ki Galatasaray 10+4 için strateji belirledi. 10+4'ün esnemiş 4'ü için yani yaş sınırının daha geniş olacağı bölüm için strateji belirledi. Olursa 12+4 için belirledi. Bunların hepsini söyledim. Ama insanlar yani her böyle bir her şeyi olumsuz tarafından bakmaya...
1: Abi anlamayan da niye bu kadar açıklamıyor? Anlayanlar anlamıştır.
0: Hayır ama çocuk anlamamış işte onu anlatayım bari. Uğur bir kişi bir kişidir abi. İkna edebileceğimiz bir
1: miktar. Bu takımın yani. Lideri maalesef Fenerli. İrfan Can'ın kankası Fenerli Kerem'le oyun düzen kuran Barış Alper'i yedek bırakan Hakan Çalhanoğlu'dur. Haluk abi maalesef. Devam. Vahit Demiröz, bu sene Galatasaray'ın en büyük transferi Haluk abinin beyaz gömleği giyip kollarını katlaması olacak. Bu sene daha zor geçecek. Sezon başlamadan yabancı sayısı Fenerbahçe seçimine göre değişir mi ki? İyi konuşuyoruz.
0: Evet. Yani değişirse dediği, mesela büyük skandal olur.
1: Büyük beyaz gömlek ağzından dediği spor abi. Gecesi değil mi?
0: Bak büyük skandal ağzından olur. Yani, o zaman abi yani o zaman Aziz Yıldırım'a İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun şeyi olur bu. Favori olur.
2: Tabii.
0: Yani çünkü sen o zaman şöyle diyecek o zaman da diyecek. İşte ben aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Yani Aziz Yıldırım geldi. İbrahim Hacı Osman'a tamam Galatasaray istiyor. Beşiktaş istiyor. Görüyorum Fenerbahçe istiyor. Hadi tamam o zaman ben sizi kırmayayım. Esnettim dedin. O zaman diyecek ki Galatasaray'da. Galatasaray onu söylüyor zaten. İsyan o. Ya diyor ki arkadaş bana niye vakit kaybettirdin o zaman diyor bana bir ay. Ben bir ay onunla uğraşırdım.
2: Haklı olur. O zaman da Galatasaray.
1: Arsenal'deki tek İngiliz Rice'miş baba. Eze Nijerya, Saka Nijerya'da. Hatta anlık şey diye yazmış. Herifler milli takımlarında CIA adamlarla oynuyorlar. Biz hala onu atlattık.
0: Evet abi, ben de buradayım işte ya. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Çapa Junior. Galatasaraylıyım. Umarım kural değişmez. Sen Lemine, Torreira, Icardi gibi her yaş almış yabancı ısrarla tutuyorsan sonra kontenjan kalmadı diye alamayacaksın. Devam. Uğray. Ya hocam gerçekten göremiyor. Arda'yı, Kenan'ı aynı takımda toplayacağınıza göre yabancıyı alacağız. Mecburen bir de Kıvara sana gelmez. Olise sana gelmez. Para yerine altın da versen gelmiyor. Gelmez hocam, yapma demiş. Hocam sana. Devam.
2: Bulacaksın.
1: Kadir Kılıç. Ben Meri ve Hakan'ın seçim bezesi haline getirilmesinin çok büyük terbiyesizlik olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'na gideceğimiz dönemde bu oyuncuların kafasını bu şekilde meşgul etmek benim açımdan Türk futboluna ihanettir.
0: Ya bunun önüne geçmek bir dakika sürer abi oyuncu için. Hakkımızda çıkan transfer haberleriyle hiçbir alakamız yoktur. Der Hakan Çağlan'ın Instagram kullanmıyor mu abi bu oyuncular?
1: Niye demiyor o zaman?
0: İşte demiyorsa demek ki bir şey var abi.
2: Ne var abi? Beklenti var abi.
0: Demek ki bir şey var yani. Çünkü ben abi...
1: Şimdi sen federasyon olarak niye izin veriyorsun abi?
0: Benle ilgili böyle bir şey olsa çıkar değil mi? Bir tane her yerde yayın yapıyorum. Instagram hesabım var, Twitter abi, hesabım var.
2: Derim ki hakkımda
0: bu asla beni... Ben hatta bunu şeye söylemiştim. Kerem Aktürkoğlu'na söylemiştim. Benfica'da oynarken Fenerbahçe ilgileniyor filan. O zaman o da sessizdi böyle oyuncular gibi. O gün dedim ki bak bugün konuşacaksın. Yani ben Fenerbahçe'ye transfer görüşmesi yapıyorsan bunu bugün söyleyeceksin. Yapmıyorsan da bugün söyleyeceksin. Çünkü yaptın, olmadı. Aa, ben Galatasaray'ım yok. O gün ben Galatasaray'dan başka Türkiye'de takımda oynamam diyorsan bir karşılığı var. Transfer görüşmesi yapacaksın. Maaşta anlaşamayacaksın. Aa, oldu tamam, ben Galatasaraylıyım. Yok öyle bir şey abi. Yemiyor insanlar yani. Bu insanları ikna edemiyorsun.
2: Orada seçim malzemesi diyor ya misal. Onu yapmazlar. Onlar beklentileri var da. Ben misal hocam, orada alacağım da, diyen başkana Fenerli olsam oy vermem.
0: Orada da şöyle.
1: Vallahi ben de çok şeyim. Çok sinirleniyorum ben de.
0: Hocam orada da şöyle şeyler vardı.
2: Yani ben şimdi vermem.
0: İbrahim abi
2: bu futbolu bilmiyor derim. Yani bu takımın ihtiyacı olanı değil, ihtiyacı olmayan yere abi.
1: Ha, o açıdan diyorsun. Eyvallah. Ben milli takım açısından da bak.
0: İbrahim abi şöyle dedi. İşte sözleşme öncesinde bir takım paralar ödüyorsun. Başka takımla anlaşma diye. Başkan olmadan önce. Eğer biriyle anlaşıyorsan.
2: Ya bunu yapar.
0: Belki o paraları alıyorlar. Ha, bilmiyoruz ki biz ne olduğunu. Yani orada şimdi bu oyuncular için söylemiyorum. Adı geçen oyuncular Türkiye dışındaki oyuncular için söylüyorum.
1: Baba bunlar iki tane oyuncuyla Türk yerli milliyle anlaştım dedi. Milli maçın tabii olduğu gece galiba. Evet. Galiba büyük ihtimalle.
0: O iki oyuncunun Hakan Çağlar'ın iki... Melih Demiral olduğu konuşuluyor.
1: Bileceğim. Maç önü, maç sonu, kamp, mam, sen git Fransa milli takımın milli oyuncusuyla böyle konuşabilir misin abi? Yani sen transfer görüşmesi için izin mi veriyorsun Hakan Safi'nin? Veya kim olur Aziz Yıldırım görüşmesi izin verilir mi abi?
0: Ya bir de sen oyuncularla nasıl konuşuyorsun abi? O daha beter. Birisi eğer Melih Demiral'la konuşuyorsa yeni sözleşme uzattı. Bonservisi elinde değil. Hakan Çağlan'ın da Inter'in oyuncusu.
1: 12 yani milyondan 3 kulüpleri... yıllık mukabele yaptı
0: abi. Bak, yıllık bunlar, 12 milyon. Yani Hakan Çağlanoğlu...
2: Niye Ferdi falan olmaz mı ya?
0: Hayır abi şey İbrahim abi. Şimdi Hakan Safi o kadar korkunç gidiyor ki. Bak.
1: Dur geleceğiz.
0: Elle tutuluş tarafı yok tamam. Yani bir cümle bitireyim. Yani eğer medyada adı geçen oyuncular Merih Demiral ve Hakan Çağlanoğlu doğruysa bu iki oyuncunun da kulübü var abi. Kulüpleri demez mi arkadaş, siz ne yapıyorsunuz demez mi ya?
1: Daha bile kulüple konuşmamışsın abi.
0: He, kulüple konuşmadan sen oyuncuyla anlaşsan ne olacak abi?
1: Kulüp, anlaştım ne
0: gittin,
1: demek?
0: Gittin Hakan Çağlanoğlu'yla anlaştın. Gittin Inter'e 50 milyon istedi, ne yapacaksın?
1: Ki mümkün. Ya, 50 istemez 30 ister.
0: Abi şimdi sen
1: 10 milyona çıkışı var diyor. Mu?
0: Abi İtalyanlar bu işin engine'i. Hakan Safi'den daha akıllılar yani. Diyecek ki gel baba madem Hakan Çağlanoğlu'yla anlaştın ver şu 40'ı diyecek.
1: Baba ona geleceğiz, şimdi bir Hakan Safi bölümü var. 4 numarada Nuri Şahin Başakşehir yolculuğuna dair detayları Mehmet Aslan ve Ufuk Kağan Karaca'nı anlattı. İzleyelim bakalım.
3: Zor günler geçirdik, siz de biliyorsunuz ilk başta, ama ben biliyordum böyle olacağını ama başkan bana önceden söylemişti. Bak dedi, o kadar kolay olmayacak.
4: Siz oyunu direttiniz ama inan.
3: Ya ben başkana açık açık bunu söyledim zaten ilk oturduğumuzda. Çünkü şunu yapabilirdik ya, maç kazanalım bir şekilde. Çünkü biliyorsun Türkiye'de maç kazanma oyunu da var ama nereye kadar? Tamam. O yüzden biz sezon başı böyle çok tehlikeli bir zamanda geldik aslında. Bir hoca için çok tehlikeli zaman. Sezon daha yeni başlamış, 3 hafta oldu galiba Avrupa'dan elenmiş, böyle enerjiyle başlayıp ama o enerjinin hemen düştüğü bir sezon başlangıcı olmuş. Travmatik bir döneme geldik. O dönem ekiple oturduğumuzda biz şeye karar verdik ama yok. Biz buraya uzun süre geldik. O yüzden oyunumuzu diretip sonucu almaya başlayacağız. Belki ilk başta sıkıntılı olacak. Öyle de oldu. Ama geldiğimiz nokta çok tatmin edici oldu bizim için.
1: Abi çok güzel röportaj olmuş. Herkese tavsiye ederim. Hocam şöyle bir sorayım sana. Kontra bir yerden soracağım.

0: Nuri Şahin Beşiktaş olur mu?
1: Olur.
0: Yapabilir mi sence?
1: Niye yapmasın?
0: O baskının altından kalkar mı?
1: Kalkar ya. Nuri Şahin futbolculuğu
0: Ben
1: döneminde.
0: sanki Nuri Şahin dönecek, olacak. Beşiktaş Nuri Şahin'e gidecekmiş gibi bir izlenim taşıyorum.
1: Ya ben her zaman Türkiye Ligi'nde ya 15-20 senedir en son kaç yıl evvel yabancı şampiyon oldu? Kimler geldi, kimler geçti ya?
0: Abi Dağımlar oldu, Zikolar oldu filan, öyle galiba işte.
1: Ya kimler geldi,
0: Galatasaray
1: kimler
0: yabancı
1: geçti?
0: oldun mu baba? Hamza Hamzaoğlu oldu.
2: Galatasaray hiç yok. Yakın
0: Olmadı
2: zamanda hiç yok.
0: Galatasaray'da. Evet, yani 20
2: Galatasaray
0: senedir
2: Fatih
0: falan
2: Hoca ile
0: yok.
2: oldu. Hamza Hamzaoğlu ile oldu. Bir şey gitti.
1: Yabancı.
2: Şey
1: Sunus.
2: geldi. Cevat Hoca geldi. O şey gitti. Holman.
0: Yok yok yani, bildiğim yabancı
2: Felskamp'tı
0: yok.
2: galiba.
0: Yabancı yok.
1: Ya Cevat Hoca. Nerede?
2: En son Gerrit şampiyon oldu Galatasaray'da yabancı.
0: Yani
1: Nerede?
0: 2000 bir 20 senesi vardır.
2: Daha bile fazla bile olur.
0: O kadar oldu mu?
2: İşte Özcan Aydın zamanı.
0: 20 sene oldu mu ya? Bayağı. Bak bir şey
2: 20
0: söylüyorum ya.
2: 20-45
1: Çok güzel
2: sezonu.
1: bir yere
2: Fenerbahçe
1: yakaladı.
2: Denizli maçı ne zaman oynandı? O maç. O sene.
1: Gerrit. Tabii Fenerbahçe Denizli maçının olduğu.
2: Oldu.
1: Doğru.
2: Senin hangi sene?
1: O da arkadan gelerek yani. Oftaş maçıydı değil mi?
2: 2006. 20
1: 2006.
2: sene.
0: 20 sene olmuş.
1: 20 senedir ya yabancı teknik adam olamamış. Bak Cevat Hoca hocalık yapıyor mu abi?
2: Yok.
0: Yok abi, nereden yapsın? Daha
1: Cevat Hoca
0: yaşlanmış.
1: şampiyon yaptı ya
2: Hamza
1: Galatasaray.
2: Hoca da yapmıyor şu
1: Hamza
2: anda.
1: Hoca nerede çalıştı Galatasaray'dan sonra? Çok büyük takımlar mı
2: Galatasaray'dan sonra
1: çalıştırdı?
2: çalıştı, ligde, ama sonra Fatih
1: Hayır
2: Hoca'nın
1: hayır.
2: yardımcılığını da bulduk
1: Hayır
2: ondan
1: hayır.
2: sonra.
1: Çok büyük takımlara mı gitti? Ne yaptı yani? Bak Hamza Hoca da şampiyon oldu Galatasaray'da. Yani onun için ben anlamıyorum, böyle gidiyorlar, yok İtalyan bilmem ne, yok Belçikalı şu, yok bu. Ya kardeşim bir kere istatistik var, Türkiye'nin istatistiği var, onu söylemek istiyorum ya. İşte geliyor Okan Buruk, bak 4 yıldır şampiyon. Okan Buruk Başakşehir'de de şampiyon oldu yani. Ya yerli teknik adam varken siz niye gidiyorsunuz yabancı teknik adamlara, ben
2: Hocam söyle
1: anlamıyorum
2: bana,
1: ki
2: kimi
1: ya.
2: alsın Beşiktaş?
1: Niye Nuri Çay'ını alsın?
2: Tamam, başka
1: İlhan
2: kim?
1: Palut'u alsın.
2: Kimi?
1: İlhan
2: Tamam.
1: Palut'u.
2: Üç. Üç söyle hocam. İki tane
1: Üçü
2: söyleyeyim.
1: söylüyorum, Abdullah Avcı'yı alsın.
2: Abdullah Avcı gidebilir mi hocam bir daha
1: Ya
2: Beşiktaş'a?
1: gelir gelmez. Bak niye söylüyorum? Abdullah Avcı gelirken, Ertuğrul Sağlam gelirken erken geldiler Beşiktaş'a.
2: Tamam hocam,
1: Şimdi
2: ama
1: daha deneyimliler,
2: artık
1: daha
2: tazminat da
1: tecrübeliler.
2: oydu buydu. Ahmet Nurçebi'yle bir sürü kulüple
1: Tamam,
2: bir sürü
1: o
2: şey
1: ayrı,
2: yaşandı.
1: o ayrı.
2: Yani hocam bak, ya hep aynı noktaya geliyoruz. Yerli olsun. Ben de yerli düşmanı gibi görünmek istemem yani. Benim nasıl
1: Hocam,
2: Türklükle ilgili
1: peki
2: fikirlerim
1: yabancı
2: herkes
1: kim
2: bilir.
1: gelsin
2: Hocam
1: Beşiktaş'a?
2: yabancı gelsin demiyorum ben. Ben şunu söylüyorum. Nuri Şahin yapabilir mi? Yapabilir. İlhan Palut yapabilir mi? Yapabilir. 3 yok, 4 yok işte. Sayamıyorsun, onu
1: Ha ben sana
2: söylüyorum ben.
1: söyleyeyim. Güzel
2: Bizim
1: be.
2: abi burada bizim hocalarımızın da oyuncularımızın da biraz kendisini geliştirmesi lazım. Yani bu artık biraz da iğneyi kendimize batırmamız gereken zamanlardayız yani. Biraz böyle düşünelim
1: Misal
2: meseleyi.
1: Türkiye'de şey iş yapmıyor. Misal Acun Ilıcalı çok süper iş yaptı. Kayserispor'un hocasını aldı götürdü işte. Her zaman da söylüyorum Cakirovic. Getirebiliyorsan getir. Abi. Çünkü adam bizdeki başarı ve başarısızlık neyle ölçülüyor abi? Şampiyonlukla ölçülüyor. Şampiyonlukla ölçülüyor. Misal Bodrumspor'a bir hoca geldi değil mi? Adam geldi Volkan
2: Evet.
1: Demirel'den sonra. Son haftada küme düştü. Son hafta düştü yani.
0: Yazık oldu hatta.
1: Yazık oldu. Adam geldi bir felsefe koydu ya. Hiç kimse şimdi adı yok. Niye? Demek ki Türkiye'de iyi menajeri yok.
2: Hocam
1: Ben yabancıya
2: çok
1: da
2: doğru.
1: karşı değilim bu arada.
2: Sezonun antrenörünü ben Mangır Mangır Atilla Gerin dedim. Eyüpspor'un antrenörü göreve geldikten sonra yaptığı bence yani muazzam iş.
1: Ya Atilla Hoca çok iyi iş
2: Tamam,
1: yaptı.
2: çok
1: Ama
2: iyi.
1: bak düşseydi kimse konuşmayacaktı ya.
2: Abi
1: Son dakika
2: hocam,
1: 88'de golü atmasa.
2: Düşmeden haftalar önce, aylar önce burada her programda Atilla Hoca, Atilla Hoca
1: Ya
2: dedim.
1: ben de
2: Ya
1: söylüyorum.
2: bangır bangır şey yaptı. Sonuç alamayabilirsin.
1: Ama
2: Kümede
1: ben
2: düşebilirsin.
1: Beşiktaş'ta bak kimler geldi, kimler geçti ya. Fenerbahçe'de kimler geçti, kimler
0: Gelin
1: geldi
0: abi,
1: geçti.
0: biz daha geçti geldi, biz daha ikiye gelemedik. 3 numarada İrfan Can Kahveci'nin Kafa Spor röportajı. İzleyelim bakalım.
3: Bu yaşımda ki yaşadığım tecrübelerle şu an artık mesela oynamazsam nasıl oynarım kafasındayım. Yani oynamak için de elimden gelen her şeyi yaparım yani, çalışırım.
4: Başakşehir'den ayrılık sürecim.
3: Başakşehir'den ayrılık sürecim. Zaten artık hani şampiyon olmuştuk. İşte Şampiyonlar Ligi oynamıştım. Ve vaktim hani bir adım atma vaktim gelmişti. Ve sonrasında kulübüme teklifler geldi. Ben de tercihimi yaptım. Sonra Fenerbahçe'ye gittim.
4: Pişman oldun mu?
3: Hiçbir şey olmadı. Şöyle ben hayatta hani şu an gerçekten hani laf olsun diye söylemiyorum, hani olgunlaştım diyorum ama gerçekten olgunlaştım. Yani başka bir yere gitseydim belki daha farklı şeyler olabilirdi ama ben hayatımda hiçbir zaman yaptıklarımdan pişman değilim. Şampiyon olamasak bile. Hani benim için Fenerbahçe'de oynamak gerçekten hani kendi açımdan gurur vericiydi. Çünkü küçüklüğümden beri tuttuğum takımda oynamak, o statta, o taraftarın önünde oynamak benim için inanılmaz iyiydi.
0: Şimdi burada şeyi verin abi. Hakan Safir'in İrfan Kahveci açıklaması da alalım.
5: Tabii arkadaşlar, İrfan Can Kahveci'nin de transferini şu an parası burada verelim. Ben helal olsun ya. Yani... İlk kontratını herhalde onu şikayetledi değil mi? İlk kontratını, ikinci kontratı zamanı geldi. Ben de rica ettim, bu kadar para yaparım eder misin diye. Ben de hiç sorunuzu sürersiz. Fenerbahçe sevgisine, aşkına. Sevgili Ali Koç Başkanım'ı sevdiğim için de çıkardım. Hiç düşünmeden o paraları verdim. Ama işte konuşamıyoruz. Konuşuyor diyorlar ki, ben sen çok para konuşuyorsun. Parayı biliyorsun işte, söylemeyi bilmiyorsun. Yani ben anlamadım arkadaşlar. Yani ne yapmak lazım? Taklama atalım, anlamadım ki ya. Çıktık, sevdalandık, Fenerbahçe hizmet edeceğiz diye. Topçuların transferleri yardımcı olduk. Bir tane topçu getirdik, bütününe, bütün parasını ben ödüyorum. Onu da yeni öğrenmişler. Bonservisini kulübü ödüyor diyor. İşte maaşını veriliyormuşum. İyi, o da güzel bir şey. Allah'tan inkar etmiyorlar ya. İnkar edebilirler ya. Yani bu gibi sevdalı insanların futbol aleminde kalması lazım, çoğalması lazım. Dünyada Ronaldo'nun, Messi'nin kontratları da böyle arkadaşlar. Hepsi hukuk sistemine uygun şekilde yapılıyor.
2: Türkiye'de futbol yönetiliyor olsa Hakan Safi'nin bu açıklamaları sonrası disiplin soruşturması başlatılır.
0: Ne açıdan?
2: İrfan Can Kahveci'nin de parasını ben veriyorum diyor. Kerem Aktürkoğlu'nunkini ben veriyorum diyor. Yani Fenerbahçe açıktan birileri oyuncuların paralarını ödüyor ve bunu kamuoyuyla paylaşıyor. Yani zikrediyor. Bak, bu bir dedikodu değil. Yani ben şöyle demiyorum bir canlı yayına çıkıp. İrfan Can Kahveci'nin parasını Hakan Safi ödüyor. Kerem Aktürkoğlu'nunkini Hakan Safi ödüyor'yu ben demiyorum. Ödeyen adam diyor ki, Kerem Aktürkoğlu'nun ben ödüyorum parasını açıktan. Kulüple alakası yok. İrfan Can Kahveci'nin parasını ben ödedim. Maaşını ben ödedim diyor. Ve hayat devam ediyor abi Türkiye'de, hiçbir şey olmamış gibi. Ya bana kimse Türkiye'de futbol yönetiliyor falan demesin bu açıklamalara ceza vermiyorsa Türkiye Futbol Federasyonu. Yani normal şartlarda bak bunlar abi çok korkunç ifadeler ya. Yani ne diyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, bizde iki sözleşme yok diyor. Olursa sıkıntı. Ya adam söylüyor işte iki sözleşmeyi, kendi bangır bangır bağırıyor. Bonservisini şey ödedi diyor, kulüp ödedi diyor, maaşını ben ödüyorum diyor. Allah'tan artık söylüyor. Ben konuşunca da diyor şey diyorlar diyor, çok konuşuyor. Arkadaş, daha kim bilir neler çıkacak. İrfan Can Kahveci'yi söyledi, Kerem Aktürkoğlu'nu söyledi. Yani bu Hakan Safi, belki de Ali Koç kimlerinkini açıktan ödedi. Bilmiyoruz, Ali Koç akıllı olduğu için konuşmuyor. Yani bunları paylaşmıyor. Yani akılsız demedim Hakan Safi'ye, yanlış anlaşılmasın. Yani tecrübesiz diyeyim. Yani Ali Koç daha tecrübeli olduğu için.
0: Baba bir senedir konuşur musun aynı konuyu ya? Ha? Tecrübesiz de diyebilirsin gayet rahat. Tecrübesiz
2: yani, abi niye, bir şey bu. Bunu niye konuşuyor? Çünkü hiçbir şey olmuyor abi. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bangır bangır bağırdı. Biz de burada bangır bangır bağırdık. Futbol adaletli yönetilmediği için bizim ülkemizde. Disiplin talimatı başlatırsın. Bu adamı araştırırsın. Arkadaş gel bakalım, bir ifade ver. Sen bu İrfan Can Kahveci'nin maaşını nasıl ödedin? Bu ülkede biz şey koyuyoruz. Limit diye bir şey uyguluyoruz. Bu limiti arkasından nasıl dolandınız? Niye dolandınız? Bunun suç olduğunu bilmiyor musunuz? Demez misin ya adam? Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi çıkıyor diyor ki, Kerem'in de maaşını ben ödüyorum. İrfan Can'ı da ben ödedim falan. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sesleniyorum. Ne oluyor? Hani limitler? Adamlar arkadan dolanmışlar. Dolana, ay dolana. Hocam senin meşhur var ya.
0: Hocam sen ne diyorsun bu konuya?
2: Bir dolana, ay dolana desene
1: hocam. Abi tecrübesizlik diyorum. Yani imaj hakkı falan demedikleri için Hakan Safi. Hani böyle Osimhen'de falan yapmıyor mu Galatasaray? Ben de Galatasaray
2: düşmanı gibi. Sözleşmesi de var hocam. Sözleşmesi de var Osimhen'in.
1: Galatasaray düşmanı gibi gözüküyorum.
0: Hocam Osimhen'in Galatasaray düşmanı gözükmemen için hemen düzelteyim. Haluk da girmesin, ben söyleyeyim. Şimdi sen 21 nokta veriyorsun, 15 artı 6 veriyorsun ama sonuçta bütün taahhüt Galatasaray üzerine. Galatasaray'ın mukabelesi böyle olduğu için, hani başkası ödese de ödemese de Galatasaray 21'i garanti ediyor adama. 21 üzerinden limiti düşüyor. Şimdi öteki türlü arkadan dolaşmanın temel sebebi limitin düşmemesi için yapıyorsun bunu. Yani sen vergi dahil 7 milyon euro harcıyorsun Kerem'e. O 7 milyon euroyu göstermiyorsun limitte. Yok. O limite eklenince zaten senin limit aşımın da artıyor. UEFA o yüzden sana ceza veriyor da olabilir mi?
1: Bu şeyinde eğer 220 olsa, bin lira yazmıyor mu ya? Sizler açıklamadınız mı?
0: 220 bin lira yazıyor işte. Tamam
1: ya,
0: açılım
1: ya, mı? Kime ne alır abi ya? Şimdi ya böyle bir kontrata kim inanır? Ya kimi inandırırsın?
0: Böyle bir kontrata
1: cezayı yersin.
0: Kim yolluyor?
1: Ya gereksiz konuşuyor. Yani Hakan Safi bu konuda gereksiz konuşuyor şu.
6: Reklam.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam bitti.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 İstanbul stüdyolarından radyoları başında çayları ve kahvelerini alıp Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programını bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıcaklarla aranız nasıl? Her şey yolundadır. Ben Çağatay Çıtlak. Radyolarını yeni açanlar, takvimlerin 4 Haziran Perşembe gününü gösterdiği bir güne ve Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Her gün birçok seçenek arasından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası olan, bizleri tercih eden, mesajlarıyla, telefonlarıyla, fikirleriyle bu programın gerçek sahibi olan siz değerli dinleyicilerimize canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Yine programa başlamadan 0212 273 10 10 ve 0540 273 10 10'a gelen aynı heyecana ortak olduğumuz, bazen işte sevinçlerin paylaşıldığı, bazen dertlerin hafiflediği, fikirlerinizin özgürce konuşulduğu ama en önemlisi Türkiye'de artık gündemin belirlendiği program olma yolunda sizlerin sayesinde çok güçlü adımlarla sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Benden selam isteyenler var. Daha programa başlamadan yine çok çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum onlara, dostlara. Çanakkale, İzmir, Ankara, Aydın, Almanya, Florida, Hollanda, Nürnberg, Çorum, Eskişehir, Sivas, Adana ve Kırklareli'ye selam olsun. Sizler hangi şehirlerden dinliyorsunuz? Lütfen yazın takımınızla ilgili. Söylemek istedikleriniz neler? Bunların hepsini Türkiye'de birbirinden farklı, hep söylüyorum tekrarı düşmeden, her gün ayrı isimlerin yer aldığı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında 2 saat boyunca lütfen sorularınızı da yollayın. Ben de elçiye zeval olmaz diyerek Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcularına ve gazetecilerine de iletmiş olayım. 0540 273 1010 ya da 0212 273 1010. Siz konuşursanız biliyorsunuz, hep söylüyorum, bu mikrofona anlam veren de sizlersiniz ve inanıyorum ki bugün de yine Radyo Gol'de unutulmayacak bir yayın yaşayacağız. Ben biliyorum birçok gazeteci arkadaşım, birçok spor yorumcusu arkadaşım var. Hepsi de dinliyorlar. Beni yormasınlar, dinleyenler bağlanmak istiyorlarsa lütfen de bağlansınlar. Her zaman onlara mikrofonumuz açık. Dün İrfan 25'e çok ulaşmaya çalıştık, biliyorsunuz sizlerden çok çok mesaj geldi. İrfan şimdi beni aradı, ben de onun telefonuna binaen dönmek istiyorum. Eğer telefonunu açarsa bu sefer sevgili İrfan 25, direkt onunla başlayayım diyorum. Fenerbahçe'de çünkü sadece 2-3 gün kaldı seçimlere ve seçimlerde çok çok önemli açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamaları da sizlerle paylaşacağım. Rotterdam'dan Fenerbahçeli Harun, Çağatay Hocam hoş geldiniz, selamlar demiş. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. 911'i arayalım mı demişler, çok teşekkürler. Çağlar Çağdaş, dün de çok güldürmüştünüz beni. Selam Çağatay abi, ben Düzceli Sezgin. Çok şükür İrfan abi yaşıyormuş, dün kayıpta, evet iyi haberlerini aldık. Şimdi ben aradım, o cevap vermedi, çok enteresan. Önümüzdeki sezon Amedspor'a başarılar demiş, Botan Bey yollamış. 0212 273 10 10 0542 273 10 10. Evet, Aykut Yakut çok teşekkür ediyorum. İrfan 25 çok şükür iyi. Ona da gitmiştir zaten haberler, öyle düşünüyorum. Hoş geldin Çağatay Hocam diyor. Abdullah Cenk, o da şu anda selamını yollamış. Telefonun diğer ucunda şu an beni arayan zamanın en önemli isimlerinden bir tanesi, en büyük futbolculardan bir tanesi, teknik direktörlerden Emre Toraman. Merhaba Emre'cim, nasılsın?
3: Merhaba, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
2: Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Yayındayım, inşallah müsaitsindir.
3: Müsait oğlum, sıkıntı yok.
2: Radyo Gol'den de, dinleyicilerimizden de seni isteyen isimler olmuştu. İyi ki de aradın vallahi, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Emre Toraman, şimdi artık bir hafta kaldı Dünya Kupası'na. Onunla başlamak istiyorum. Futbolcularımızı uğurladık. Çok önemli futbolcularımız var. Dünya çapında Kenan Yıldız gibi isimler var. Arda Güler gibi isimler var. Hakan Çalhanoğlu gibi isimler var. Bir yandan da İrfan 25 arıyor beni. Bir türlü kavuşamadık. Nasıl buluyorsun, yani şansımızı nasıl görüyorsun diye ilk olarak seninle başlamak istiyorum.
3: Yani iyi bir birliktelik olursa bir de iyi başlanırsa grup çok fazla, benim takip ettiğim kadarıyla çok fazla zor bir grup değil. Belki bir Amerika'yı kolarlar mı kolamazlar mı sahibi diye onu bilemiyorum. Paraguay fena değil. Diğerleri biraz daha dışımıza göre gibi düşünüyorum. Ondan sonra yani iyi bir başlangıçta, iyi bir sonuçta bu gruptan ben normalde çok rahat çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer zaten çıkılamayacaksa da hiç diğer grubun ayarını kurmaya gerek yok diye düşünüyorum.
2: Peki şimdi hep kapalı kutu sevgili Emre Toraman, rakiplerimiz. Avustralya şimdiye kadar Dünya Kupası'na 7 kere katılmış. Paraguay yine bir Latin Amerika, Orta Amerika ülkesi ama çok sert bir takım. Ve ev sahibi de Amerika Birleşik Devletleri. Bize en çok hangi takım zorlar sana göre sevgili Emre Toraman?
3: Paraguay gibi, yani ben biraz baktım oyuncuları, onların da bazıları dışarıda oynadığı için İngiltere'de oynayanlar da var, edenler de var. Biraz daha onlar dişli, biraz daha agresif bir takım, bizi zorlayacak bir takım. Bizim de kendi sistem gereği çok fazla forvet tarafında biliyorsun sıkıntımız var. Öyle bir hoca da o herhalde oyun planında, oyun düzeninde forvetli bir oyun istemiyor. Ya da Kerem'i deniyor zaman zaman daha çabuk olsun esin diye. Yani öyle kapanan takımlara, bize iyi mücadele eden takımlarda ben çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Öyle çok kolay, yani hiçbir maçı, yani en kötüsünü bile çok kolay geçebilir ben düşünmüyorum.
2: Evet, şimdi Fenerbahçe'de de seçim var sevgili Emre Hocam. İki tane başkan adayı var. Bir tarafta genç bir isim Hakan Safi. O da önemli transferler açıklamaya başladı. Bir yandan da tecrübe olarak Aziz Yıldırım. Nasıl görüyorsunuz seçimleri? Nasıl okuyorsun bu tabloyu? Başkan adaylarının açıklamalarını?
3: Ya tabii şimdi şöyle. Aziz Başkan çok değerli bir isim. Yani benim oynadığım zamanlardaki tabii Fenerbahçe'nin başkanıydı. Çok büyük işler yaptı. Çok büyük güzellikler de yaşadı kulübüyle beraber ama artık ki şimdi şöyle bir süreç. Zaten bu gelecek yönetim kısa bir yıllık bir süreç için geleceği için yani onların aslında bir nevi eli kolu bağlı. Nasıl bir hareket edecekler, nasıl bir plan yapacaklar bilmiyorum ama ben Hakan Safi'yi çünkü Ali Koç'un da yönetim kurulunda olduğu için biraz da yeni bir heyecan olduğu için Hakan Safi'yi ben bir iki adım daha önde görüyorum.
2: Evet,
3: çünkü her şey para değişmiş. Her şey parayla olmuyor. Parayla bir yeri inşa edebilirsiniz, biri kurabilirsiniz ama o düzeni, o aile ortamını sağlayamazsınız, edemezsiniz. Zaten hiçbir şeyin olma şansı yok. Burada kısa vadede Fenerbahçe tabii ilk hedefi taraftarının yıllardır olmadığı bir şampiyonluk. Burada da en büyük rakibi Galatasaray. Oturmuş sistemli transferlerini yapan planlı bir Galatasaray var. Rakibi budur. Onun için diğer Beşiktaş ve Trabzon zaten onlar da Fenerbahçe'nin bir ayarında, yani bir altında bir üstünde diyelim, yani hepsi de dağınıklar diyelim. Ondan dolayı iyi bir transferlerle, yani bunların isim olması çok önemli değil. Seçken, hoca, onun sistemi, onun karakteri, buraya uyum sağlaması vesaire vesaire, bunların hepsi alt alta koyduğun zaman bayağı bir önemli bir notlar haline geliyor. Ondan dolayı onları sağlarlarsa zaten yöneticilerin ve başkanların çok fazla futbolun içinde bir etkenleri yok. Onların en büyük görevi para bulmaları ve oyuncuyu ve futbolcuyu rahatını sağlamadır. Bu tek normalde yöneticinin görevi odur benim gözümde. Ondan dolayı iyi bir sistem yaratıp, iyi bir yönetim kurulu oluşturup, iyi transferlerle beraber girerlerse bence avantajları var. O yani iyi de başarılırsa heyecanla beraber taraftar da sahip çıkar şeyine, takımına. Ondan sonrası gelir diye düşünüyorum.
2: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. 0212 273 10 10 0542

0: alakası olacak ama Beşiktaş'a üyelik ücretini biliyor musunuz ne kadar? Evet, Beşiktaş'ın üyelik ücreti giriş ücreti 20 bindi ama ona güncelleme geldi ve 50 bin TL oldu. Bu bilgiyi de verelim, dinleyicimize de denk gelmiş Sakıp Bey, ona da selamlarımızı yollayalım. İlhan Bey diyor ki, bu arada İrfan da görüntülü arıyor beni. İrfan'cığım, beni duyabiliyorsan biraz sonra seni de canlı yayına alacağım diyorum. İlhan Bey diyor ki, Emre Toraman'a sorabilir misiniz? Beşiktaş'taki bu bilinmezliğin sonu ne olacak diye sormuşlar sana sevgili Emre.
1: Yani şöyle işte dediğim gibi, yani ne yapacakları ne edeceklerini bilen bir yönetim yok. Yani şöyle, başkanların çoğu ya da yöneticilerin de çoğu futbolla uzaktan yakından bir alakası olmayan insan grubu. Zaten futbolun esas kötüye gitmesi, kulüplerin borç batana batmasının sebebi, başlıca sebepleri bu yönetim ve başkan grubudur. Ne edeceksiniz? Şimdi bunlar göreve geliyorlar bir şekilde. Sağının solunun dolduruşuyla veya yönetici oluyorlar. Ama futbolun içinden gelen hiç kimse yok. Futbolla alakalı olan hiçbir tanesi yok. Spor yapmış hiçbir tanesi yok neredeyse. Transfer, bir yabancı isim söylesen onu ancak internete bakıp görüp bulabilecek düzeydeler. Yani futbolla ilgili bir geçmişler olmadığı için, yani bir futbol takımı, bir bu futbolcu grubu, bir yönetim, bir kulüp nasıl yönetilir, nasıl edilir bunu bilmiyorlar. Tabii ne yapıyorlar bunlar da? Yanındaki menajerlere ya da tanıdıkları menajerlere veya da birinin önerdiği menajerlere onlara sırtlarını yaslıyorlar. Bu sırada onların da menajerin işleri güçleri zaten para kazanmak. Onun için Beşiktaş, Fenerbahçe çok iyi olmuş olmamış çok önemli değil. Diğer takımlar için de geçerli tabii ki de bu. Onlar transfer döneminde oyuncularını verir, parasını alır, işine bakar. Sonrasında da ortadan kaybolur. Evet. Bunların görevleri bunlardır. Ondan dolayı işte kulüplerimizin zaten hem bu bütçelerin yukarı çıkması, hem aradaki kulüplerin bütün hepsinin, kulüplerin hepsi borç batağında. Yani A'dan Z'ye hepsi borç batağında. En üst takımımızdan en alt takımımıza kadar hepsi borç batağında. Ondan dolayı bunların da sebebi futbolcu olmayacağına göre yönetimle alakalı başkan ve yönetimdir bunların da sorumluları.
0: Nazım Bey, sevgili Emre Toraman'a çok selamlar, saygılar. Keşke diyor bu zamanlarda futbol oynayabilseydi diye sana mesaj yollamış Nazım Bey.
1: Galatasaray'da... Yani bu zamanlarda oynasak çok üst düzey, yani bulunmaz bir oyuncu olmuşuz ama ben o zamandan çok mutluyum ve keyifliyim çünkü çok kaliteli, çok karakterli oyuncular oynadım. Yani onun, yani resimlere bakarken ya da eski maçları izlerken onların keyfi, güzelliği bana yetiyor inan.
0: Peki Emre, o zaman sana bir soru sorabilir miyim? Hani samimiyetine de güvenerek soruyorum. Şu anda futbol oynasaydın dört büyüklerden ya da Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'deki herhangi bir takımda hangisini daha kendine yakın görürdün? Ama futbol formatı anlamında soruyorum. Kendini daha çok ispat edebilirdin, daha fazla forma giyebilirdin anlamında.
1: Yani şimdi şöyle, Galatasaray takımında olsam, benim Galatasaray takımında olsam üst düzey, yani o taraftan da Avrupa'ya transfer yapardım diye düşünüyorum. Sistem gereğini söylüyorum. Hı hı. Ondan sonra ama yani öyle bir tutmuşluğumuz şeyimiz yok. İki kere Galatasaray, bir kere Beşiktaş'ta direkten bizim transferimizde en iyi zamanlarımızda olmadı. Birine feda yılına denk geldi, birine seçim zamanlarına geldi falan filan derken. Hı hı. Öyle şeyimiz geçti. Yani hepsinde hala çok çok rahat oynar ederdim ama dediğim gibi şimdi oturmuş bir sistemde Galatasaray'da daha farklı, daha böyle oyun gücünü, oyun karakterini gösterebilirdin. Ama her takımda, zaten Trabzonspor'da oynadığım için orayı söylemiyorum. Yani üçünde de oynayıp daha iyi yerlere gidebilirdik. Yani yurt dışına da gidebilirdim. Şu evet. Zaman her işi unutuyorum.
0: Emre, bir soru daha var. Barış Bey sormuş. Galatasaray'daki 10 numara ihtiyacı için bir isim önerisi var mı demiş Emre Toraman için.
1: Yani şöyle, 10 numaralar genelde şimdi şu an piyasadaki ve gündemdeki oyuncular çok pahalı. Onları hiç bir şey söylemeye gerek yok. Bunu dediğim, ben her zaman söylüyorum. Mesela kulüplerin squad ekipleri olması gerekiyor. 10 numaralarında ya da o pozisyondaki iyi yabancıları. Çünkü inanın dünya kadar iyi futbolcu var alt liglerde. Yani şeyde, Avrupa'da da ikinci liginde de bir alt liglerinde de var. Yani biraz sabretseler, biraz araştırsalar, biraz bulsalar bunları çok ucuz paralara getirdiler ama bakıyorsun birinin ismi çıkıyor, tık Fener giriyor devreye, Galatasaray devreye giriyor. Bu sefer onlar birbirinin arasında piyasayı arttırıyorlar ve eninde sonunda bir tanesi alıyor ama 3 liralık malı 7-8 liraya alıyorlar. Yani öyle söyleyebileceğim bir isim yok. Galatasaray aslında 10 numara üzerine nazaran öyle bir oyun oynamıyor aslında. Takım halinde oynamaya çalışıyorlar. Buradaki tek Galatasaray'ın 10 numarası olsun.

0: Osman. Osman olmayınca bütün tezgah, bütün plan, bütün çarşı karışıyor diyeyim. Ondan sonra yani iyi bir genç, yani böyle bir isim getirmeyip de yani 24-25 yaşlarında yetenekli, topu tutabilen, duran top atabilen, oyunun şeyini yeri geldiği zaman dengesini kurabilen bir oyuncu bulursa direkt almanı tabii ki de tavsiye ederim.
1: Sevgili Emre Toraman, çok teşekkür ediyorum. Hem bizi aradığın için, hem yayınımıza katıldığın için, beni de kırmadığın için. Hocalık işlerinde var mı bir gelişme, teknik direktörlük işlerinde?
0: Yani 3-4 tane daha yerden teklif aldım ama şey, şu an erken, biraz bekliyorum. Şu an 2. lig takımlarından yine teklif geldi. Ben şimdi PTT ile alakalı üst tarafta biraz şeyler, kongreler var işte, daha karışık, kimin ne yapacağını edeceği belli değil. Biraz üst tarafları bekleyeceğim, çok acele etmeyeceğim. Dediğim gibi zaten kendi tesislerim olduğu için çok fazla çalışamayacağım bir grupla da çalışmak için çalışmam ben hiçbir zaman. Yani bir yere bir şey vereceksem, bir şey edeceksem ancak ondan dolayı böyle çalışmak isterim. Benim kafamdaki aslında birik alt olmasına rağmen karşıya kadar, yani karşıya kadar aslında çalışıp orada bir tarih yazmak istiyorum. Orada bir hikaye yazmak istiyorum. Orada da bir seçim süreci var. Bir onlar bir başkanlarını seçsinler. Ondan sonra eğer olursa gönlüm o tarafta. Yani içimde, çünkü uzun zamandan beri orayı çıkartmak var. Yani geçiyor, bazen rüyamda da görürüm ediyorum ama dediğim gibi şey, orası ekstrem bir durum. Onunla, eskiden de orada oynadığım için, ama diğer yerlerle alakalı biraz daha bekleyeceğiz. Daha acelemiz yok. 2-3 hafta içinde yavaş yavaş netleştirir her şey.
1: Emre Toraman, çok teşekkürler tekrar. En kısa zamanda görüşmek üzere.
0: Zaman isterseniz bir telefon uzanız demez ama.
1: Sağ olasın Emre'cim. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.
0: Görüşürüz. Diyorum. Saygılar. Sağ ol,
1: saygılar
0: sağ ol.
1: Bizden. Evet, Emre Toraman bizi de hiçbir zaman kırmıyor. İşte tevazu böyle bir şey. Biz söylediğimiz anda bile telefonlarını alıp bizi arayıp yayına da bağlanabiliyorlar. 0212-273-1010, 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bana ulaşabilirsiniz. O kadar çok mesaj var ki, bu arada bugün de bir reyting rekoruna doğru gidiyoruz. Şu anda önümde, hiç abartmadan söylüyorum, 80-90 tane mesajınız var. O kadar iyisiniz ki vallahi, ne kadar teşekkür etsem az. Müteşekkirim hepinize. Bonservis değeri en yüksek futbolcular listesinde Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk ona girmeyi başardı. Bunu paylaşmak istiyorum. Bu bilgi de önemli. Fenerbahçeli taraftarlar, Çağatay Hocam seçimlerle ilgili kime bağlanacaksın? Haber Global Spor Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'a bağlanacağım. Ama biraz sonra Türkiye'nin yine en çok takip edilen, en çok izlenen, hatta dijital mecralarda bile sevgili Veli Yiğit var. Ona da 14.30 diye söz verdiğim Now Spor'dan, Now TV'den sevgili Veli Yiğit'i alacağız. Onunla da bağlantımız olacak. Sevgili Veli Yiğit'e sorularınız varsa yine iletişim kanallarımızdan, hep söylüyorum, 273-10-10'a başına 0540 ya da 0212 WhatsApp hattında eklemeniz o kadar. Başka hiçbir şey yok. Sorularınızı, görüşlerinizi lütfen bana da yollayın. Ben de burada paylaşayım. Çağatay abi, ne izleyeceksin bugün? Valla ben dün çok güzel bir basket maçı izledim. Son saniyelere bir fark geriden giren Anadolu Efes yine çok enteresan bir şekilde son hücumu değerlendiremedi. Yine aynı senaryo yaşandı ve 73-72 idi değil mi? Hemen şöyle gazeteye bakayım. Evet, 73-72 Fenerbahçe Anadolu Efes'i mağlup etti. Sarı lacivertler yarın 3. maçı da kazanırsa finale yükselecek. Bu bilgiyi de verelim. Sizler sormadan benim bu akşam neler izleyeceğimi de hemen sizlerle paylaşayım. Hazırlık maçları var. Fransa Fil Dişi sahilini izleyeceğim. Bu maça önem veriyorum. Bir de Beşiktaş basket maçını izleyeceğim. Mehmet Demirkol da var demişler. Çok mesaj var vallahi. Bir yerden başlasam ve bir yerden de okusam diyeceğim ama bir araya gitmek istiyorum. Mesajlarınızı da okumamazlık yapmak istemiyorum. Çünkü herkesin ismini de okumak istiyorum. Çok mesaj var. Çağatay Hoca Instagram adresine de şu anda yağmaya başladı. Bir araya gidelim. Reklam arasına kısa bir araya gidelim. Ama onun öncesinde tabii Haberimiz de yarım kaldı. Çok çok önemli bir haber bu. Sezon başında yaklaşık 90 milyon değere sahip olan Arda Güler gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyordu. Değerini 35 milyon euro arttırdı. 124.8 milyona çıkardı ve bugün de yine bize gelen bilgiler doğrultusunda İspanya'da La Liga'da Arda Güler'in attığı gol de sezonun en güzel golü seçildi. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu. O listede bu iki futbolcumuzun olması da bize ayrı gurur veriyor. İşte 10 değerli futbolcuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Lamine Yamal, Haaland, Mbappe, Olise, Rodgers, Desire Doğu, Kenan Yıldız, Nico, Arda Güler ve Pau Cubarsí Barcelona'dan ilk ona giren iki tane dünyanın en değerli 10 futbolcusu var. Gerçekten değerlerine de değer kattılar. Muhteşemler. Her zaman da gurur duyuyoruz. La Liga'da yılın en iyi golünü Arda Güler'in atması hepimiz adına da bizlere ayrı bir gurur veriyor. Golü de hatırlarsanız hatta Elche'ye orta sahanın gerisinden atmıştı. La Liga'da da tekrar ediyorum sezonun en güzel, en iyi golü seçildi. 0212-273-1010 Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında 92.2 frekanslarında Radyo Gol'desiniz. Az sonra dediğim gibi Now TV'den, Now Spor'dan sevgili Veli Yiğit'le sohbet edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Kısacık bir ara.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
7: Yarış başlamak üzere ve start verildi ve yarış başladı. Yarışın liderliğini Chelsea fırtınası almaya çalışıyor. Dışından şimdi bir numaralı Victory of Tomo ve Radagia geldiler ki Victory of Tomo aldı liderliği. İkincilikte 3 numaralı Radagia, 2 boy geride 2 numaralı Chelsea fırtınası. Hemen dışında 4 numaralı Shallow, 5-6 boy kadar geride 5 numaralı Speed Queen var. 1 numaralı Victory of Tomo son 800'ü önde geldi. 3 numaralı Radagia peşinde. İçeride 2 numaralı Chelsea fırtınası dış kulvarda. 4 numaralı Shallow 2,5 boy 3 boy geride ise 5 numaralı Speed Queen sırasıyla taylar düzeye çıkmak üzere. 1 numaralı Victory of Tomo düzlüğe de lider çıkmaya çalışıyor. Dışında Radagia 1 boy kadar geride 2 numaralı Chelsea fırtınası sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 1 numaralı Victory of Tomo düzlüğe lider çıktı. Dışında Radagia, arada yol arayan Chelsea fırtınası daha geriden. Speed Queen'in gayretleriyle son 200'e girilmek üzere. Victory of Tomo lider dış kulvardan. Speed Queen'e etkili ataklarla geldi son 200'e girildikten sonra. Yakaladı Victory of Tomo'ya, hakim olmaya çalışıyor. Victory of Tomo da bırakmıyor. Dışta Speed Queen, içeride Victory of Tomo. 5 numaralı Speed Queen kazanıyor koşuyu. 1 numaralı Victory of Tomo ikinci. 2 numaralı Chelsea fırtınası üçüncü. 4 numaralı Shallow dördüncü. 3 numaralı Radagia da beşinci oldu. 5 numaralı Speed Queen Gökhan Kocakaya ile kazandı.
3: Reklam.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında kendi saatinde Türkiye radyolarının en çok tercih edilen futbol programında yine çok çok önemli bir isim. Programın başında da anons etmiştim. Now Spor'dan, Now TV'den çok değerli bir arkadaşımız sevgili Veli Yiğit var. Veli'cim hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk, selamlar.
4: Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Bu arada tenisle ilgili tüm almış olduğun sayıları, drop shotları, Grand Slam hazırlıklarının hepsini biliyoruz, görüyoruz, takip ediyoruz. Ne zaman inşallah seni Wimbledon'da ya da kortlarda göreceğiz sevgili Veli Yiğit?
5: Aslında biraz tenisten padele transfer oldum diyebilirim daha çok. Son 2-3 aydan beri aralıksız bir şekilde padel tarafındayım daha çok. Ve bugün yeniden uzun bir zaman sonra dedim acaba padel tekniği ve nasıl etki etti tenisime ona bakayım diye gittim. İlk 5 dakika toparlamakta zorlandım, öyle söyleyeyim. Sonrasında 10. dakikadan itibaren yeniden o hafıza geri geldi ve sonra bayağı olumlu katkısı olduğunu gördüm. Öyle söyleyebilirim.
4: Çünkü
5: ama
4: tenisle hani direkt dirsekten oynuyorsun.
5: Tabii.
4: O çok önemli. Ben de Marmara'da tenisle ihtisasım. Öğretmenlik bölümünde okurken ama çok zevkli bir spor. Hatta tenis sporunda da tabii sen daha iyi hakimsindir. Normal futbol maçından daha çok fazla efor sarf edildi ve koşulduğu da bir istatistik gerçeği var.
5: Hatta padel için şunu söyleniyor. Özellikle bir kardiyo hocaları vardı. Çok önemli padel turnuvalarına katılan, hafta sonu beraberdik onlarla da. Yani inanılmaz bir kardiyo yapıyorsun padelde. Çok fazla bir katkısı oluyor bu anlamda. Muazzam bir spor, fit kalmak açısından diye padeli de söylediler. Çünkü sürekli hareket halindeyiz. Sürekli bir aksiyon var işin içerisinde. Ayak hareketleri, bacak hareketleri, alçak toplara sürekli olarak dizlerinde eğilmeler, kalkmalar vesaire derken onun da çok büyük bir kardiyo olduğunu söyleyebilirim aynı zamanda.
4: Veli, padel ne kadar sürüyor?
5: Ya şöyle çeşitli şeyleri var aslında. Normal tenis gibi oynuyorsun. Aslında 15-0, 30-0, 40-0 tarzında 1-0 setler olarak gidiyor ama tabii 4 kişi oynandığı için daha fazla aksiyon var, daha fazla bir hareket var. Onu söyleyebilirim. Haliyle tenis kadar uzun bir kort alan olmadığı için çok daha çabuk oluyor ve sayılar daha çabuk gelişiyor. Tenis kadar uzun sürmüyor ama bazı daha böyle eğlenceli turnuvalarda daha farklı sayı sistemleri olabiliyor. 21 sayı üzerinden Amerikano tarzı turnuvalar olabiliyor, oyunlar olabiliyor. Herkes eşleri değişebiliyor vesaire gibi. Eğlenceli turnuvalarda etkinlikler de değişebiliyor ama orijinali aynı teniste olduğu gibi fakat süre olarak tenis kadar uzun sürmüyor tabii. Daha çok çabuk aksiyon alındığı için daha çabuk sonuç alınıyor.
4: Evet. Sevgili Veli Yiğit, şimdi seni de anons ettim. Mesajlar da ardı arkasına gelmeye devam ediyor ama Fenerbahçeli taraftarlardan aşırı mesajlar geliyor. Onları da kırmamak adına Lewandowski ismini sana sormak istiyorum. Sosyal medya paylaşımlarında da ben izledim ama dinleyicilerimizle paylaşmanı istiyorum. Ya çok büyük bir lider. Evet, yaşı çok konuşuluyor. 38 yaşında belki ama senin verdiğin örnekler gibi yani 37 yaşında da bir Mertens vardı, Edin Dzeko vardı. Lewandowski ismine nasıl bakıyorsun? Bir de Fenerbahçe'deki başkanlık seçim yarışıyla alakalı görüş ve düşüncelerini merak ediyorum sevgili Veli Yiğit.
5: Ben Lewandowski ismine tabii ki sıcak bakan birisiyim. Ben yaş konusunu herkes için aynı değerlendirmiyorum. Yani kimisi için 38 yaşlıdır. Yani kimi sporcular için daha doğrusu. Kimi sporcular için 33 bile yaşlıdır ama kimi sporcular için de 38 yaşlı değildir. Yani tabii ki genel kanı olarak 38 futbolda, sporda tabii ki belli bir yaşın üstünde olduğu için yaşlı görünüyor ama bunlar özel adamlar. Yani mesela Harry Kane bile en fit halini, en formda dönemini, en hani sporcu olarak da hareketlilik anlamında da en formda dönemini şu anda yaşıyor. Daha genç zamanları yok muydu? Vardı ama şu anda Bayern'deyken en iyi halini yaşıyor. Lewandowski tabii ki en iyi halinde değil elbette, ayrı konu ama Barcelona'da bile senede 50 maçın altına düşmeyen bir oyuncu bir. İkincisi bir lider karakter ve winner. Hücum futbolu oynayan, sürekli olarak yıllardan beri hep hücum oynayan takımlarda oynadı. Ya bunlar önemli şeyler diye düşünüyorum. Ben senede 50 maç geri oynar Fenerbahçe'de. 50 maç 11 olmaz ayrı konu. Hı-hı. Ama 25-30 maç 11 oynar senede. Doğru bir şekilde kullanıldığında, doğru değerlendirildiğinde 11 başladığında sana 70 dakika üst düzey katkı verir, son 20 dakika oyundan alırsın vesaire. Veya bazı gerekli maçlarda oynatırsın, bazı maçlarda oynatmazsın gibi. Onun idaresini sen kullanabilirsin ama en ideal şekilde değerlendirilebilecek ve üst düzey katkı alınabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmek de beraber seçim kozu olarak tek başına bir etki edeceğini ben düşünmüyorum. Tek başına Lewandowski bence bir seçim kozu olarak bir etken değildir. Ha yanında Luis Suarez açıkladı Sayın Hakan Safi. Luis Suarez artı Lewandowski çok muazzam iki paket. Çok etkili iki paket ama ben yine de asıl seçim kozunun şahit olursa seslendirildiği gibi yani konuşuluyor, kulislerde değerlendiriliyor. Eğer gerçekten seçimden bir gün önce kalkıp da Antonio Conte ile anlaştım derse Sayın Hakan Safi, o zaman çok başka bir şey olur. Yani o çok sıra dışı bir durum olur. Veya üzerine iki tane milli yıldızdan bahsediliyor. Olabilirse böyle şeyler, o zaman çok daha farklı bir şeyden bahsedebiliriz ama şu anda tabii ki ben Fenerbahçe camiasının bir de üyelerinin içerisinde değilim sürekli olarak ama uzaktan gördüğüm tabloda ben şu anda şansları şu an için yani eşit, hatta bir tık böyle Sayın Aziz Yıldırım böyle bir tık önde mi acaba diye görüyorum şu an için. Hı hı. Ama yani bu rekabet netice olarak bence Fenerbahçe'yi yansıyor. Daha doğrusu yarıyor, öyle söyleyeyim. Birisi bir iddia ortaya koyuyor, bir vaat ortaya koyuyor. Karşı taraf başka bir vaat ortaya koyuyor. El yükseltmek durumunda oluyor. Netice itibariyle ben bu rekabetin Fenerbahçe'ye yarayacağını düşünüyorum. Ve en önemlisi yeni sezonda iki başkanların söylediklerine bakarsak yani Fenerbahçe artık yıllardan beri var olan o santrfor sorunu yaşamayacak gibi görünüyor. Yani ikişer tane iki başkan adayı da sağlam üst düzey santrforla anlaştıklarını söylüyorlar. Diğer tarafta Sayın Aziz Yıldırım da isim vermese de yaptığı tariflerden anlıyoruz. Haberler de yapılıyor. Girasi artı Vedat Muriç diyor. O da çok iyi. Çok iyi yani. Hatta dördünün arasında Girasi, Luis Suarez, Lewandowski, Vedat Muriç bir tane alacaksın. Bir tane al deseler bana, benim birinci tercihim Girasi şu an için mesela işlerinde. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin yeni sezonda en azından bir santrfor sorunu artık oradan kalkacak gibi gözüküyor. Kadro yapılaması için de ben çok sayıda oyuncu ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin kadrosunun ben iyi olduğunu düşünüyorum genel itibariyle. Eksikler var. Eksikleri nokta atışı transfer yapıldığında, çünkü üst düzey bir kadrosu zaten Fenerbahçe'nin var. Yani yıldızları var, liderleri var. O bazı noktalarda eksikleri var. Sol bek bence problem. Sağ bek problem bana göre. Hı hı. Bir tane stoper, savunma hattı. En azından dördün ikisinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Orta saha bence gayet değerli. Kante, Gündoğan, iki tane üst düzey oyuncu. Asensio üst düzey oyuncu. Bir tane skorer bir kanat oyuncusu lazım bence. Kaleye gidebilen, fark yaratan yıldız bir oyuncu lazım. Bir de iki tane santro olduğu zaman bana göre gayet yeterli. Ben öyle düşünüyorum.
4: Evet. Çok sorular geliyor tabii Fenerbahçe ile ilgili yorum yaparken Veli, Galatasaray taraftarlardan da sorular geliyor. Yunus Bey demiş ki birinci forvet Osimhen, ikinci forvet John Duran, üçüncü forvet Icardi'ye Veli'yi tamam der mi diye bir sorusu var.
5: Icardi üçüncü forvet olmayı kabul etmez diye düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın böyle bir planlama yapacağını da zannetmiyorum. Yani Osimhen, John Duran, Icardi üçünün aynı anda olacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Hı hı. Eğer 3 tane santrfor olursa Galatasaray'ın kadrosunda bir tanesinin yerli olma ihtimali daha yüksek görüyorum ben. Yerli santrfora gitme ihtimali daha yüksek gibi geliyor. Icardi konusunun da ben kendimce çok uzadığını düşünüyorum açıkçası. Yani bu kadar uzamasına gerek yok diye düşünüyorum. Ya tamam, Sayın Başkan teklifi yaptı, hı hı, cevabını bekliyor ama yani neyin cevabı bekleniyor bilmiyorum mesela. Neden bekleniyor bu kadar zaman? Yani cevaba karşın hadi 5 gün düşünme süresi verirsin. Hadi 1 hafta düşünme süresi verirsin. Evettir veya hayırdır. Yani devam etmek istiyordur. Bu şartları kabul ediyordur. Veya devam etmek istemiyordur. Ya da şartları kabul etmiyordur. Veya devam etmek istiyordur ama şartlar az gelmiştir gibi bir yanıt verilir. Ben çok fazla uzun bir süre olduğunu düşünüyorum bunu. Yani bu kadar beklemenin manası olduğunu düşünüyorum açıkçası, yalan değil. Hı hı. Benim görüşüm bu yönde o konuyla ilgili, Icardi konusunda da. Ama ben öyle bir üçlü bir kadro olacağını tahmin etmiyorum. Üç tane yabancı santrfor olacağını zannetmiyorum. Çok da fazla zaten üç tane yabancı santrfor.
4: Veliyet Ufuk Bey yazmış. Diyor ki ben artık 10 numara pozisyonunun dünya futbolundan kalktığını düşünüyorum. Hatta örnek olarak da şeyi vermiş. Silva yerine Stide Desire Doué'yi düşünüyor. Yani kanatlara da destek verebilecek bir oyuncu diyor. Galatasaray'da Silva yerine Can'ı düşünmelidir. Acaba Veli Yiğit bu konuda ne düşünüyor diye sorusu var.
5: Can Uzun örneği doğru. Yani tipik 10 numara konusu evet kalktı gibi ama 10 numara tam anlamıyla kalktı diyemiyorum. Oyunun iki yönünü de oynayan 10 numaralar lazım daha çok artık. Yani direkt iki

0: gidebilen, ikili mücadeleye giren, ön alanda baskıya dahil olan, yani sadece top ayağına geldiğinde teknik becerisi olan kısmını değerlendirirsek evet o tarz on numaralar kalktı. Ama mesela bugün örnek verecek olursak, ne bileyim hani Atletico Madrid'den mesela bir Bayern'i alabilse Galatasaray çok doğru bir profil olur. Ya da Bernardo Silva'yı aldığında ki her yerde oynayabiliyor. Sağ, sol, 10 numara, 8 numara. Bernardo Silva öyle bir profile iyi örnek olur. Can Uzun doğru bir örnek, aynı şekilde katılıyorum. Can Uzun muazzam bir gelişmiş. Yani ben son maçı izledikten sonra bir kez daha Eintracht Frankfurt'ta mükemmel başlamıştı sezona. Daha sonra Kasım ayında sakatlandı. 2 ay kadar bir uzak kaldı formasından. Döndü, formayı yeniden aldı derken bir sakatlık daha geçirdi ufak, hemen döndü. Nisan'dan itibaren yeniden muazzam bir yükselişe geçti. Çok güçlenmiş yalnız. Yani
1: Evet.
0: 1.86 boyunda fiziksel olarak güçlenmeye başlamış. 1.86 boyunda oyunun iki yönünü oynayan 10 numara, ayak hakimiyeti, şutu olan bir oyuncu fark yaratır. Ben Szoboszlai'yi mesela 19-20 yaşlarında çok beğenirdim. Çok büyük potansiyel olarak görüyordum. Kendini muazzam geliştirdi. Can Uzun da eğer o gelişimi devam ettirirse, fiziksel olarak güçlenirse fark yaratan dünya çapında bir orta sahaya evrilebilir gibi geliyor bana. Ama ben 10 numara konusunda mesela Baumgartner var mesela Leipzig'te, Avusturyalı. Mesela o da aynı şekilde. O da günümüz 10 numarası uyan bir tarzda. Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu 3'te 2 değiştirmesi gerekiyor bence. Yani olacaksa o rotasyon içerisinde ideal 11'de sadece Torreira'yı ben ideal 11'de görüyorum. Onun haricinde
1: Lemina'yı
0: diğer iki
1: katmıyorsun
0: oyuncunun
1: yani.
0: Lemina'yı ben de çok oyuncu olarak değerlendiriyorum. Bence Lemina yeri geldi oyuna sonradan girebilecek. Bazen maçına göre dinlenmesi gereken oyuncu varsa orada 11 oynayacak. Bazen de hatta stoperi de yedekleyebilecek bir oyuncu. İyi bir joker, çok iyi bir joker Lemina bence, ama ideal 11'de ben düşünemiyorum Lemina'yı. Şu yüzden düşünemiyorum. Çünkü 3 günde bir maç oynayamadığını zaten Okan Hoca da artık satır aralarında ifade etti. Lemina da bunu kabul ediyor, bu durumu. Ama sen üst düzey oynayacaksın, Şampiyonlar Ligi oynayacaksın ve fark yaratan orta saha lazım. Dolayısıyla iki tane bence fark yaratan nokta atışı üst düzey orta saha olması lazım Galatasaray'ın diye düşünüyorum ben.
1: Evet, çok mesaj var. Arkın Bey diyor ki Veli Yiğit'i Now TV'de de devamlı takip ediyorum. Dünya Kupası'nda en çok dikkat etmemiz rakip kim demiş?
0: Avustralya'yı çok rahat geçmemiz gerektiğini düşünüyorum öncelikli olarak, onu söyleyeyim. Ben rakipler arasında, yani aramızda çok büyük bir kalite farkı var. Çok büyük bir güç farkı var. Ve grup aşamasında başlarken Avustralya'ya başlamak bizim için bir avantaj. Tıpkı Euro 2024'teki rakipleri değerlendirdiğimizde Gürcistan'a karşı başlamanın bir avantajı olduğu gibi, turnuvaya iyi başladığımızda turnuvanın içine daha çok girebiliyoruz. Euro 2024'te o coşkuyla biz turnuvaya girmiştik daha fazla. Burada da aynı şekilde bir avantajımız var. Öyle başlayacağımızı düşünün ve iki farklı bir galibiyet bekliyor Avustralya karşısında. Paraguay sert bir takım. Ben rakibe göre 9 numaranın başta olmak üzere ikişer değişiklik yapılabileceğini düşünüyorum 11'lerde. Mesela Deniz Gül'le ilk maça başlamanın 9 numara daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. İkinci maçta da Paraguay karşısında da Kerem veya Can Uzun gizli 9 gibi oynarsa daha makul gibi geliyor bana Paraguay maçında. Ama 3 takım içinde değerlendirdiğimizde ben sanki en sert maçın her ne kadar Amerika favori olsa, daha sonra derken ev sahibi olsa da, Paraguay maçı olduğunu düşünüyorum ben en sert maçın.
1: Evet. Beşiktaşlı taraftarlara bir şey söylemek ister misin Veli Yiğit? Onlar da yazıyorlar. Onlar da umutlarını gördüğüm kadarıyla kaybetmişler. Ne yapmamız gerekiyor? Bu işin reçetesini hoca alıp hoca göndermek, başkan değiştirmek, bunlar çözüm değil diyorlar. Neler söyleyeceksin?
0: Ya şöyle, netice itibariyle artık Sergen Yalçın çok yıpranmıştı ve kendisi devam edemeyecek gibi görünüyordu. Yani çok fazla tartışmaların içerisinde odağında kalıyor ve her hafta artık birçok soruya muhatap olmak zorunda kalıyordu. Enerjisi çok düşmüştü ve yapı olarak Sergen Hoca'yı bildiğimiz üzere hani bunu uzun süreli devam ettirmez Sergen Hoca zaten. Ha. Ki ayrılma nedeni de Sayın Başkan'la yaptıkları konuşmada. Sayın Başkan diyor ki ben devam etmek istiyorum hocam seninle, ama bana yolun ortasında bana tepki geldi, ben bırakmak istiyorum, bırakıyorum deme diyor. O da diyor ki ben bırakırım öyle bir şey olursa diyor, o zaman ayrılalım şimdiden diyor. Ayrılıyorlar, çok doğal ve güzel bir ayrılık aslında bana göre. Ama ya şöyle, ben çok sessiz kaldım Beşiktaş bu süreçte, çok sessiz kaldı, ama şuradan umutlandım. Doğru bir profili gitti Önder Özen ilk olarak. O beni umutlandırdı Beşiktaş adına. Philippe Luiz örneği çok doğru bir örnekti. Çok doğru bir tercihti. Olmadı ayrı konu, ama en azından Hücum futbolu anlayışına sahip teknik direktörleri öncelikli olarak belirlediğini görebiliyoruz Önder Özen'in. Yani Vincenzo Italiano da bence buraya dahil olan bir isim. Hı hı. İtalyan teknik direktörler ne kadar başarılıdır kısmını tartışabiliriz. Ülkemizde ne kadar oluyor olmuyor ama ben yapı olarak kendim İspanyol olacak, İtalyan olacak. Hayır, ben şöyle düşünüyorum. Ben İspanyol, İtalyan, Hollandalı olarak ben ayırmıyorum. Ben bireysel olarak bakıyorum konuya. Ya bireysel teknik direktör olarak bakıyorum. Ben Montella'nın mesela başarılı olduğunu düşünüyorum ülkemizde. Adana Demirspor'da başarılı oldu. Milli takımda da gayet başarılı oldu. Roberto Mancini bence Fatih Terim sonrası göreve geldi. Çok sert bir dönemde geldi. Sert bir sorumluluk altına girdi. Bence kısmen başarılıydı. Türkiye Kupası'nı da kazandı. İkinci oldu ligde. Kendisi de ayrıldı devamında. Gibi örnekler var aslında önümüzde. Ve Vincenzo Italiano benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla hücum futbolu anlayışına sahip ve disiplinli bir teknik direktör. Doğru profili olabilir gibi geliyor bana açıkçası.
1: Evet. Adem Bey diyor ki Veli Bey'e söyleyeyim Barış Yurduseven'i çok kızdırmasın programlarında. Şaka bir yana çok güzel program yapıyorlar demiş. Hüseyin Bey sana çok çok selamlar söylemiş. Bayrampaşa'dan Lokman Bey, Veli Yiğit abime sorar mısınız? Galatasaray'da öncelik nereye transfer yapılmalı diyor. Yani Veli şu an şöyle bir bakıyorum da valla 50'nin üzerine mesaj var. Hangi soruyu nasıl soracağım ben de bilemiyorum.
0: Ama teşekkür ediyorum.
1: Son olarak hani bir genelleme yapmak istersen, özellikle vurgulamak istediğin mesajları da almak isterim senden.
0: Ben şunun altını çizmek istiyorum bir de Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe'nin odaklanması gereken ilk konu, ki ben bunu 10-15 gün önce de söyledim ve sonrasında Sayın Başkan adayları da yavaş yavaş dile getirmeye başladılar. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak uzak değil. Fenerbahçe'de negatif bir alışkanlık oluşmuş. Yani zaten elemelerde eleniyoruz. Zaten geçemeyiz. Neden böyle düşünülüyor? Neden? Üstelik sen artık en yüksek Avrupa'daki puana sahip Türk takımısın şu anda. UEFA kategorisinde en yüksek puan alan takım son 5 yıl baz alındığında Fenerbahçe. Ve sen rakiplerin karşısında seri başısın aynı zamanda. Senin çok üst düzey, senin geçemeyeceğin rakipler gelmeyecek sana. Yani Fenerbahçe'nin odaklanması gereken yer önce şampiyonlara katılmak olmalı. Şampiyonlar yine katıldığında iddia ediyorum, çok uzun zamandan beri, çok uzun yıllardan beri var olan üzerindeki ölü toprağı tamamen atacağını düşünüyorum. Camia bambaşka bir havaya bürünür. Ve bu o kadar uzak değil. Evet 3 tane eleme var belki ama inanın bana senin hazır kadron var. Asensio hazır, Guendouzi hazır, Kante hazır. 2 tane santrafor direkt olarak indirilecek başkanlar tarafından
1: kampa dahil olacaklar. Yani bir omurga var diyorsun, iskelet var diyorsun.
0: Abi var, evet. Skriniar var. Ederson tamam kötü sezon geçirdi kabul ama Ederson iyi kaleci ama. Bak kötü sezon geçirdi kabul ediyorum. Ama hayatta herkes için beyaz bir sayfa vardır eğer kalırsa hala. Yani kötü kaleci değil aslında. İyi kaleci. Kariyerini tartışamayız, kalitesini tartışamayız. Sadece geçen sezon mental olarak bir çöküş yaşadı, gerginlikler yaşandı, ailevi durum, eşinin sosyal medya durumları vesaire falan derken adam gitti kafa olarak yani. Ama bu sezon hep yeni başlangıç olursa iyi kaleci, yani iyi kadrosu var. Semedo, tamam ben şu anda belki değişmesi gerektiğini düşünüyorum sağ bekin ama öyle ya da böyle Portekiz milli takım oyuncusundan bahsediyoruz yani şu anda. Ben uzak olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya odaklanması gerektiği kanaatindeyim. Bu çok atlanıyor gibi geliyor bana bu süreçte. Umarım odaklanma buraya doğru gelir biraz.
1: Sevgili Veli, tabii çok soru gelince son anda yazanlar da var. En çok sorulan, merak edilen de Galatasaray taraftarlar. Seni de yolcu edeceğim ama Kamavinga, Thuram ve Bernardo Silva'nın Galatasaray ile ilgili uyum olup olmayacağını merak ediyorlar. Neler söylemek istersin onlara?
0: Ben Kamavinga'nın Galatasaray'ın aradığı profildeki bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ben skorer bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ayak arasında bir ihtiyaç varsa orada oynatıldı. Sol bek denildi, sol bek oynatıldı. Yeri geldi sol stoper. Ne bileyim orta sahanın solu vesaire derken uzmanlaşma...
1: Dün tabii benim izlediğim karşılaşmalardan bir tanesi de Filenin Sultanları'ydı. Domini'yi de devirdik. Çok da güzel bir maçtı. Milletler Ligi'nde Brezilya etabındaki ilk maçta. Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ettik. Genç bir kadroyla Brezilya'ya gitmişti kadın voleybol takımımız ama... Özellikle Yaprak Erkek, Defne Başyolcu ve İlkin Aydın'da tebrik ediyorum. Çünkü galibiyette çok buradan kimseyi es geçmemek adına...

Yunus Balyer, Ahmet Ertaş, Veli Gılır. İsimlerden gidiyorum, isimlerinizi yazarsanız. İstanbul'dan Murat, çok mesaj var çünkü beni çok güldürdünüz. Özellikle Çağlar Çağdaş devamlı bana İrfan 25 tasarımları yolluyor. Dün Arizona'da yollamıştı, bugün Wanted yapmış. Bayrampaşa'dan Lokman Bey, çok çok teşekkürler. Beşiktaş'la ilgili evet hepsine cevap vereceğim. Musa Bey hiç merak etmeyin, onlara da bağlantılarımızı yapacağız. Nevzat Ohri, Bernardo Silva pres yapabilir mi diye sorusu var. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Sırdan gidip devam ediyorum. Halil Bey, Halil Akyol, Allah işlerinde kolaylıklar versin demiş. Cümlemizin Adem Bey'i zaten söylemiştik. Orkun Kökçü Galatasaray'da muazzam iş yapar diyor dinleyicimiz. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Yine sıradan gidiyorum. Yılmaz Bilge, yönetim değişirse Fenerbahçe'nin transfer limiti mi açılıyor? Aziz Bey 36 milyon euro diyor. Ufuk Bey çok teşekkürler. Üstadım sevgiler. Her zaman dinliyorlarmış. Asla 14-16'yı kaçırmıyorlarmış. Muhammed Bey, evet Kenan Yıldız'la ilgili mesajınızı da aldım. Abdullah Cenk Bey, Hasan İlbaş Bey çok çok teşekkürler. Turgay Bey teşekkür ediyorum. O da İstanbul'dan yazmış. Bir Fenerbahçe taraftarıyım, bir futbol izleyicisiyim. Fenerbahçe'nin en büyük gündemi başkanlık seçimi. Teknik direktör adayı içinde bir handikap var diyor. Birinde de diyor hem başkan adayı demiş. Yine buradan devam ediyorum. Serkan Bey diyor ki, gerçekten ben Aziz Başkan'a güvenim tam, taraftarlar ve kongre üyesi olarak onun yanındayız demişler. Oğuzhan Bey, Beşiktaş gündeminde kimleri bağlayacağız diyor. Ama zaten konuklarımıza da, sevgili Veli Yiğit'e de sormuştum. Bağlandıkları zaman Beşiktaş'ı da soruyoruz. Yine sıradan gidiyorum. Uğur Çalık çok teşekkürler. Sorular var, cevapları da vermeye inşallah çalışacağım. Şerif Kantar çok çok teşekkürler. Düzceli Sezgin çok teşekkürler. Harika mesajlar var. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey yine ayrıca sevgiler, saygılar. İsmail Kılıç, Burak Bey, İsmini okuyamadım, Caner Varım çok teşekkürler. Yine yurt dışından katılan Harun Bey, Aziz Başkan Tek Yol, Hakan Safi bizim için zaman kaybı demişler. Yunus Derfin, Dane, Botan Bey, evet onun mesajını da okumuştuk. Çok ama çok mesaj var. Yaşar Kut, Orhan Özdamar, yine buradan bakıyorum. Hoş geldin mesajları da var. Genç Fenerbahçeli 1907 Derneği'nden arkadaşlarımız da yazmışlar. Dinliyorlarmış. İstanbul'dan Volkan Bey'e çok teşekkürler. Valla oku oku bitmiyor. Harikasınız. 0212 273 10-10'da ya da 0540 273 10-10'da mesajlarınızı son bir saatte de gönderebilirsiniz, yazabilirsiniz. Türkiye'nin en önemli spor yazarları yine 92.2 frekanslarında Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Oğuz Laşkıran teşekkürler. Çağatay Hocam buna niye cevap vereyim? Ha anladım, şimdi anladım, tamam. Dinleyicimiz ayakkabı dükkanına sahip demek ki. Kaç numara giydiğimi sormuş. Çok teşekkürler, sevgiler. Düşünmeniz bile yeterli. Mümin Bey yollamış. O da selamlarını, sevgilerini söylüyor. Tamer Bey, başkan adayları kafamda %50 %50 gidiyor. Aziz Başkan tecrübe diyorum. Hakan Safi Bey de heyecanlandırıyor. Ama limitler var diyor. Fenerbahçe'yi acaba uçuruma sürükler mi? Bu sorular kafamda deli sorular demişler. Evet. Bir araya gidelim artık çünkü çok yoğun. Bir tarafta da Çağatay Hoca Instagram adresine gelen bir sürü mesajınız var. Onları da okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ama şimdilik sizlerden kısa bir rica ve ara istiyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
2: Taylar, dördüncü koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. Yarışın liderliğini içeriden gelen 5 numaralı Yeleli Kız aldı. Hemen dışına 2 numaralı Tatça geldi. Üçüncüye de 1 numaralı Super Divo sokuldu ki o temposunu arttırıp şimdi ikinciye girdi ve hatta liderliği almaya çalışıyor ki bunu da başardı 1 numaralı Super Divo. Farkı da 1,5 boy kadar çıkarttı. İkincilikte 5 numaralı Yeleli Kız, 3 boy kadar geride 2 numaralı Tatça, 2 boy geride 3 numaralı Dolce Mare, onun da 2 boy gerisinde 4 numaralı Fort Coming Queen var. 1 numaralı Super Divo 2 boy farklı yarışın lideri, 5 numaralı Yeleli Kız ikincilikte. 2 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Tatça, içinde 3 numaralı Dolce Mare var, onun da 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Fort Coming Queen. 1 numaralı Super Divo yarışın lideri, farkı da 4 boy kadar çıkarttı. İkincilikte 5 numaralı Yeleli Kız, 1,5-2 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Dolce Mare, dış kulvarda 2 numaralı Tatça, hemen diplerine geldi 4 numaralı Fort Coming Queen. Son 800 metreye doğru 4 boy farklı liderliğini koruyor 1 numaralı Super Divo. 5 numaralı Yeleli Kız ikincilikte iç kulvardan şimdi Dolce Mare ikinciliğe saktı. 2 boy kadar geride 2 numaralı Tatça, 3 boy kadar geride 4 numaralı Fort Coming Queen sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 3 boy farklı 1 numaralı Super Divo önde. 3 numaralı Dolce Mare ikinciye girip öndeki Super Divo ile olan arayı azaltmaya çalışıyor. Onun da peşinde 2 numaralı Tatça sırasıyla Taylar Virajı dönmek üzere. 1 numaralı Super Divo 4 boy farkla düzle lider çıkmayı başardı. Dış kulvardan 3 numaralı Dolce Mare'nin, içeriden 2 numaralı Tatça'nın atakları var. Bu üçlü gerideki ikililden ayrıldı. Son 300 metreye giriliyor. 1 numaralı Super Divo önde, bariyer dibine yakın 2 numaralı Tatça'nın, geriden Dolce Mare'nin atakları var. Son 200 metreye girilmek üzere 1 numaralı Super Divo 2 boy farkla önde. İçerideki Tatça şu an için en yakın rakibi, Dolce Mare'de 3.lükte ama 1 numaralı Super Divo tekrar tazeliyor. Farkı 3 boya kadar çıkartan 1 numaralı Super Divo kazanıyor. 2 numaralı Tatça ikinci, 3 numaralı Dolce.

0: HM Ağrı 3. 4 numaralı Fort Coming Queen 4. 5 numaralı Yeleli Kız da 5. oldu. 1 numaralı Super Divo Ayhan Kurşun'la kazandı.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında program gayet güzel gidiyor diye düşünüyorum. Tabii sayenizde mesajları da görünce daha mutlu oluyor insan. Daha da çok motive oluyor. Dünden beri en çok merak edilen isimlerin başında gelen bir isim vardı ki o da İrfan 25'ti. Gelen telefonlar, sizlerden gelen mesajlar, tasarımlar, sevgili İrfan 25'in Arizona'daki resimlerinden tatil beldelerindeki resimlerine kadar, kayıp ilanlarından belediye halk otobüsünde ve metrobüsteki fotoğraflarına kadar, sevgili İrfan 25 sen neredesin? Seni o kadar çok merak etti ki bir türlü buluşamadık. En son 25'ten geriye sayıp seni aradım, gene ulaşamadım. Ama çok şükür sağlık durumun herhalde yerinde.
1: Evet sabah yayını da katıldım zaten. evet söyle, oradan mesajlar da gelmiş. Sağ olsun dinleyiciler sormuş. Şöyle söyleyeyim, tabii yoğun bir gündem var bizde. Telefonda tabii o süreç içerisinde sürekli telefonda oluyor. Zaman zaman işte kapanıyor. Dolayısıyla ulaşmakta zorluk yaşadık. Arkadaşlar da hatta bazı meslektaşlarımız da dün mesela forma dansmanına da gidemedim ben. Hemen sormuş niye gelmedin diye, hayırdır gelmiyorsun falan diye de sordular. Ama dediğim gibi bu sabah yayına katıldık. Sabah yayınımız vardı Perşembe günü. Bugün evet katıldık. Doğan'la da güzel bir yayın yaptığımızı düşünüyorum.
0: Dinleyicilerimiz de tabii, Radyo Gol dinleyenleri de seni çok çok seviyorlar. Ben de mutlu oluyorum valla.
1: Teşekkür ederim.
0: Sohbetten, keyiften. Tabii Fenerbahçe'de şimdi başkan adaylarından Hakan Safi ilk transferini duyurdu. Aziz Yıldırım'dan da yanıt gecikmedi. İmza başkan adayıyla olmaz dedi Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Hakan Safi Luis Suarez'le anlaşma tamam dedi. Nereye doğru gidiyor bu başkanlık yarışı sana göre sevgili İrfan 25?
1: Şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım bugün hem önce Nakkaştepe'de Karadenizli Fenerbahçe Derneği'nde kongreleriyle buluştu. Ardından Tuzla'ya geçti ve Tuzla'da Tuzla Fenerbahçe Derneği'nin üyeleriyle bir araya geldi. Orada kongrelerinin sorularını cevapladı. Şunu söyleyebilirim. Yani şu anda iki oyuncuyla prensipli anlaştıklar dile getirdi. Bu oyuncular zaten belli. Vedat Muriç ve Cirasi. Eğer iki oyuncuyu da istesek açıklarız ifadesini kullandı. Ama dedi açıklamayacağız. Çünkü bu oyuncularla dedi prensipte anlaştık. Ve hatta bir tanesi Türkiye'ye gelmek de istediler ama biz buna izin istemedik. Seçildikten sonra bu oyuncularla da son detayları görüşüp kadroya katacağız. Yani prensipte oyuncularla hem Vedat hem Cirasi'yle anlaşmalar tamam. Kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Kulüpleriyle de aslında sözlü anlaşma sağlandı. Ama Sayın Aziz Yıldırım bu oyuncuları daha uygun maliyetle kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ama dediğim gibi eğer isterse belki de cumartesi bu iki ismi de açıklayabilir Sayın Aziz Yıldırım. Diğer taraftan stoper hattı içinde Sayın Aziz Yıldırım'ın futbol komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Üç isim ön plana çıktı şu anda. Fulham'da forma giyen Basek. Lens'te forma giyen Malansar ve Meclis Omegas'ın açı.
0: Bu isimleri senden bir daha rica edeceğim. Çünkü bu bilgiler verdiğin bilgi çok önemli. Bu isimleri lütfen bir daha tekrar eder misin İrfan 25?
1: Fulham'dan Bahşey, Meclis Stenake ve Lens'te forma giyen Malansar. Bu üç oyuncudan en az bir tanesini kadroya katmak istiyor. Aslında transfer listesinin içerisinde Bahşey yer alıyor. Ama diğer taraftan bu oyuncunun oldukça yüksek bir maliyeti var. Bonservis maliyeti. Görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe tabii forvet hattını Vedat Muriç ve Cirasi'yle, Sayın Aziz Bekir forvet hattını Vedat Muriç ve Cirasi'yle tamamlamış durumda. Hı hı. Şimdi eksik olan bölge stoper hattını tamamlamak istiyor. Yerli aday olarak ise stoper hattı için Alanya Spor'da forma geliyor. Miktak'ta ve Fenerbahçe'nin altyapısında yetişmiş. Şu anda Suudi Arabistan'da forma giyen Yusuf Akçiçek'te Fenerbahçe'nin yerli stoper adayları arasında yer alıyor Çağatay. Diğer taraftan Fenerbahçe yönetimi, özellikle Aziz Yıldırım'ın futbol ekibi eksik olan mevkiler için sağ ön bölgesi, yani sağ kanat içinde bir transfer çalışması yürütüyor. Ve sağ kanat içinde Premier Lig'den, özellikle Premier Lig'den bir oyuncunun transfer edilmesi planlanıyor. Hakan Safi tarafının cephesine gelirsek, Sayın Hakan Safi'de Luis Suarez'le her konuda anlaştı. Oyuncunun menajeri birkaç gündür İstanbul'daydı. Burada oyuncunun sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlandı. Ama Sporting'de henüz daha

0: milyon eurodan aşağı.
1: Evet, bu arada ambulansla geçiyor, bayağı bir sesli geçiyor. Evet. Ben yayına gelirken de bu arada inşallah büyük bir şey olmamıştır dinleyenlerimiz de varsa.
0: Yok, yok,
1: çünkü ben 2-3 tane ambulans bir 7-8 tane de polis arabası gördüm. Sarıyer'e doğru gidiyorlardı. İnşallah önemli bir şey olmamıştır. Lütfen şimdi, İrfan devam et.
0: Oyuncu şimdi tabii şu anda oyuncular konuda anlaşmaya vardılar. Ama diğer taraftan Sporting de ise henüz daha bonservis görüşmeleri başlamadı. Sayın Hakan Safi seçildiği takdirde Luis Suarez için, Luis Suarez'in bonservisi için Sporting kulübüyle masaya oturacak. Tabii bugün Portekiz'e basında çıkan haberlerde Sporting'in 40 milyon euronun aşağı bir bedele satmayı kesinlikle düşünmediğini dile getiriyorlar. Dile getiriyor ve bunu sayfalarına taşıdı. Diğer taraftan Lewandowski için görüşmeler devam ediyor. Lewandowski'ye çok ciddi bir yıllık ücret teklif etti Sayın Hakan Safi. O transferi de bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama diğer taraftan Lewandowski'ye Suudi Arabistan'dan da Fenerbahçe'nin önerdiği, yani Sayın Hakan Safi'nin önerdiği rakamlara yakın rakamlarda, hatta ondan biraz daha fazla yıllık ücretli teklifler gelmiş durumda. Burada da Lewandowski tüm seçenekleri değerlendiriyor. Diğer taraftan Fenerbahçe'de Greenwood yine Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alan bir isim. Bu isim için de çok yoğun bir, bu ismi de kadroya katmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama diğer taraftan burada da Roma devrede. Roma ile Marsilya arasında 40 milyon euroluk bir Roma 40 milyon euro önerdi Marsilya'ya. Ancak şu aşamada Marsilya'da 50 milyon euronun aşağısında bu oyuncu satmak istemiyor. Çünkü satışından %40'ı eski kulübü Manchester United'a gidecek. Dolayısıyla bu konuda da Greenwood konusunda da Sayın Hakan Safi ciddi olarak çalışmalar sürdürüyor. Dün bir transfer yaptı, aslında bugün de bir transfer ve yarın da bir transfer açıklayacağız ifadelerini kullanmıştı. Bugün Bursa'da kendisi, Bursa'da dernek ziyaretlerinde ve orada kongreleriyle bir araya geliyor. Orada belki bir açıklama yapabilir. Onu da beklemek lazım. Bugün de bir oyuncu ismini bekliyoruz kendisinden açıklamasını.
1: Sevgili İrfan, benim en çok merak ettiğim can alıcı soruyu da sorayım aslında. Senin de Fenerbahçe tecrübene dayanarak. Başkan adaylarından bir tanesinin kaybetmesi durumunda, ki öyle olacak zaten. Yani ya sonuçta Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım başkan seçilecek. Başkanlığı kaybeden taraf anlaştığı futbolcuları Fenerbahçe'ye hediye eder mi? Ya da biz anlaştık, siz de buradan devam edebilirsiniz der mi? Ne düşünüyorsun? Öngörün nedir diye merak ettim.
0: Diyebilir. Sonuçta söz konusu olan Fenerbahçe'nin menfaatleri. Yani uygun şartlarda anlaşmışsa, kulübün de menfaatlerine uygunsa, tabii diğer başkan adayının da anlaştığı isimle yola devam edebilir. Ama tabii burada şartlara bakılacaktır. Yani şimdi bir başkan aday seçilse daha ağır şartlarda anlaşma sağlanmış olur. O zaman yeniden bir değerlendirme yapabilir diye düşünüyorum. Evet, ama bu menfaat, Fenerbahçe'nin menfaatleri geçerli olduğu için bence hani iki aday da, hangi ise Vedat Muriç'le diyelim ki anlaştı. Sayın Hakan Safi seçildi, Vedat Muriç'le bence devam eder. Ama diyelim ki işte Sayın Aziz Yıldırım seçildi, Hakan Safi Greenwood'la anlaştı. Yani mutlaka anlaşma şartlarına bakılır. Eğer Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir anlaşma sağlanmışsa da Sayın Aziz Yıldırım da Greenwood'la devam eder diye düşünüyorum.
1: Dinleyicilerimizden Çağlar Çağdaş senin bir fotoğrafını paylaşmış. Wanted aranıyor diye İrfan 25 yazmış. Diyor ki hadi Çağatay, aç şu telefonu ve kardeşim demiş de sana da kelle başına 10 milyon dolarlık bir ödül koymuş.
0: İyi, ödül bayağı fazlaymış.
1: Diyor ki Çağlar Bey, teknik patron kim olacak Fenerbahçe'de ve başkanlar ya da teknik patron Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor mu, yoksa sadece lig şampiyonluğu mu, bir de Saadettin Saran'ın Kim Min-jae hediyesi olacakmış, bu doğru mu diye sorusu var.
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi bir kere Sayın Aziz Yıldırım, ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Ve bu Aykut Kocaman'ın ekibinde de işte Kayıt gibi, ondan sonra Volkan Demirel, Selçuk Şahin gibi isimler yer almasını bekliyoruz. Yine Samandıra'ya Aziz Yıldırım döneminde idari menajer olarak görev yapan Hasan Çetinkaya, Aziz Yıldırım seçilse onun da dönmesini bekliyoruz. Tabii teknik direktöründe Sayın Aziz Yıldırım, ben Aykut Hocam hocam düşünüyorum. Tabii farklı teknik adamın isimleri de var gündemde. Bunlar yönetim kurulunda masaya yatırılacak.
1: Kim var dedin, orayı kaçırdım. Tamam,
2: Montel'den Nuri Şahin ve İsmail Kartal da yine adaylar arasında yer alıyor. Diğer taraftan Hakan Safi cephesinde ise Conte için yoğun bir görüşme trafiği oldu. Ancak Conte İtalya milli takımını bekliyor. İtalya milli takımının şu anda teknik direktörü yok. Boşta. Haziran ayının sonuna doğru İtalya'da Futbol Federasyonu'nda bir seçim olacak. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuç ve orada Conte'nin de milli takıma da teknik direktör adayları arasında geçmesi, Conte'nin de İtalya milli takım tercihini değerlendirmesine neden oldu. O da tüm seçeneği değerlendirdikten sonra kararını vermek istiyor. Ama Sayın Hakan Safi'nin de şu anda böyle bir zamanı yok. Diğer taraftan diğer bir aday ise Farioli. Farioli'de Porto'yu şampiyon yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz.
1: Ciddi işte, bayağı bir ismi geçiyor. Çünkü ben her taraftan duymaya başladım Farioli'yi.
2: Ama şu var. Tabii şimdi Farioli yani belki de Farioli'yi şöyle de yapabilir. Yani seçimden sonra da açıklayabilir. Çünkü yani seçildiği takdirde açıklayabilir. Çünkü Farioli Porto'da şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takımı bırakıp şimdi seçim öncesi kendisinin işte anlaştım Fenerbahçe anlaştı şeklinde bir şey beklemiyorum ben. Çünkü olası bir diyelim ki kaybetmesi durumunda Hakan Safi'nin yine tekrar Porto'ya mı dönecek teknik adam Farioli? O yüzden orada bir şey bekliyorum.

0: Bir teknik adam, yabancı teknik adam. İşte şu anda Türkiye'de tane yabancı teknik adam da bu şartla oluyor. Hem Farioli ve Montella var.
1: Evet. Orhan Bey diyor ki, Çağatay'cığım, İrfan Bey'e sorar mısınız? Hakan Safi'nin bu açıklamalarının Sporting Lisbon'un elini güçlendirmiyor mu? Pazarlık konusunda nasıl olsa mecbur alacaklar diye. İrfan, bu arada Luis Suarez'in 60 milyon euro, bir de 80 milyon euro değişik yerlerde, mecralarda yazılıyor. Serbest kalma bedeli. Bu konuyla ilgili bir bilgin var mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim, serbest kalma bedeli var ama illaki oyuncuyu Sporting o bedele vermeyecektir. Ama Sporting bugün Portekiz gazetelerinde çıkan haberlerde 40 milyon eurodan aşağı sapmayı düşünmediğini dile getirdi. Az önce arkadaşın dediği gibi, yani şimdi anlaştı oyuncuyla, ancak kulübüyle herhangi bir anlaşma sağlanmadı. Şimdi kongrede anlaşıyor, mecbur o zaman almak zorunda kalacak ve aslında pazarlık şansını tamamen yitirmiş durumda olacak. Yani bu süreçte Sporting'de masaya oturdu mu, yani Sporting yetkilileri de görüştü mü? Yani şimdi Portekiz basını da oradan takip ediyoruz. Sporting'de herhangi bir yönetimine herhangi bir temas olmadığı ifade ediliyor.
1: Yılmaz Özdemir, yani Sayın İrfan 25. Gazi koşusunu izlemeye gelecek mi diye sormuş.
0: Evet, inşallah geleceğim. İnşallah geleceğim.
1: Ya çok çok soru var. Umut Bey, Sörlot yok mu gündemde demiş. Ama
0: Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde var. Yani bir sürpriz olabilir. İlk başta yani Sörlot biraz Atletico Madrid'deki geleceğinin netleşmesini bekliyor. Sayın Aziz Yıldırım da daha önce ifade etmişti. Yani Sörlot şu aşamada olmadın ama bir gün olursa da yani transfer edebileceklerini de getirmişti. Yani bunu net bir şekilde söyledi. Yani bu da aslında onların transfer listesinde yer aldığını gösteriyor. Evet.
1: Juventus konuşuluyor ama Sörlot'la ilgili bakalım.
0: Yani Juventus olabilir ama şöyle söyleyeyim, dediğim gibi orada biraz daha kendi kariyerinin geleceğini netleşmesini bekliyor.
1: Evet. Ali Bey, İrfan abi sorar mısınız? Aziz Yıldırım kanat oyuncusu bakıyor mu diye bir soru var.
0: Evet, evet. Premier Lig'den bir sağ kanat ön bakıyorlar.
1: Evet. Çağatay abi, iyi yayınlar. İrfan abi sorar mısınız? Cengiz yeniden Fenerbahçe'ye gitti. Bir Beşiktaşlı olarak mümkünse bir daha Cengiz'i Beşiktaş'ta görmek istemiyoruz. Cengiz şu anda futbolu bıraksa kimse şaşırmaz. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey yollamış.
0: Şöyle söyleyeyim. Cengiz evet Fenerbahçe'ye döndü. Cengiz zaman yeni sezon kadro planlamasına şu aşamada düşünülmüyor. Ama bu oyuncuları göndermek de zor. Çünkü gerçi 4,5 milyon euro civarında bir yıllık ücreti var Cengiz'in. Dolayısıyla bunu herhangi bir kulübün karşılaması zor. Anadolu'yu Türkiye değil, Türkiye'yi. Diğer yani Avrupa Ligi'nin, Avrupa'nın önemli kulüpleri de birçok takımda net 4,5 milyon euro gibi bir oyuncu Cengiz'e verse bunun bürütü 8-9 milyon euro demektir ki bunu çok fazla yani çok fazla Avrupa kulübü dahi vermez. Hani Cengiz şu anda yeni sezon kadro planlaması düşünmüyor ama belki hani bir Arabistan yarımadası olur, neden olmaz.
1: Evet. Sevgili İrfan İnmeş, çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizin
0: ben teşekkür ederim.
1: Son anda seçimi kim kazanır İrfan abi diye öngörüsü nedir demişler.
0: Valla seçimi şöyle söyleyeyim, seçimi kazanıyor yani şu anda öngörüde bulunmak gerçekten biraz zor. Çünkü Fenerbahçe 47 bin kongreyesi var. Şimdi şu anda iğme biraz Aziz Yıldırım'a yana gözüküyor. Ama bu kongre gününe kadar her şey değişebilir. Kafa kafaya bir seçim olacaktır. Yani çok fazla böyle açık farklar bir kazanmayı beklemiyorum açık söyleyeyim. Ama benim tahminim Aziz Yıldırım biraz daha önde gözüküyor.
1: Evet. Sevgili İfahim Bey, çok teşekkür ediyorum. Sana dinleyicilerimizin yollamış olduğu vesikalık hatta çerçevelik resimleri de inşallah atarım buradan. Ya da geldiğinde de bakabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Tüm dinleyenlere de yani ilgileri için teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. İşlerinde kolaylıklar görüşmek diliyorum. Hoşçakal.
0: Kolay gelsin.
1: 0212-273-1010 0540-273-1010 Evet, Sarıyer tarafına doğru giden polis araçları ve ambulanslar vardı. Şimdi onunla ilgili bir haber düştü önüme de. Sarıyer'de ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir sürücü yönetiminde kamyonet yol kenarında çalışan bir inşaat işçisine çarpmış. Kamyonetin altında olay yerinde hayatını kaybeden bir vatandaşımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. Kazanı da güvenlik kameralarına yansıdı demiş. Bu haberler de beni çok etkiliyor. Yani can gerçekten

0: Pamuk ipliğine bağlı her şey. Öyle bir hayat sürüyoruz. Çok da konuşmak istemiyorum. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Çağatay Hocam, artık oyuncu dedikoduları dinlemekten heyecan duyacağımızda sıkılmaya başladık diyor. Evet, bundan sonra maalesef böyle olacak. Çünkü her şeye inanmamak lazım. Her yazılana, sosyal medya dezenformasyonu diye bir şey var. Ben hep söylüyorum, imza atılmadan hiçbir habere inanmayın. Gelen mesajlardan Mehmet Bey var. Sefaköy'den Mehmet Bey. Evet, şöyle Mehmet Bey, dört büyük gündem diyoruz. Şu an gündemde ne varsa en sıcak, o haberleri bu programın formatı dahilinde en öne sıraya koymuş oluyoruz. Avrupa basında Osimhen, Liverpool, Sörloth, Galatasaray'a konuşuluyor demiş yurt dışından dinleyicimiz. Yine buradan devam ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Evet, anons etmiştim bu arada, sevgili Tahir Kum var. Tahir abiyi de arayayım çünkü bugünkü Sayın Saadettin Saran'ın aldığı ceza ile ilgili nasıl bir yorum yapacak dinleyicilerimizden de merak edenler var. Eğer Tahir abi şu anda sevgili Tahir Kum telefonunu açarsa dedim. Tahir abi açtı. Sevgili Tahir Kum, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Radyo Gole, radyona. Nasılsın, her şey yolunda mı?
1: Sağ ol, teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Müsaittin değil mi Tahir abi?
1: Evet, müsaitim.
0: Evet, Sayın Saadettin Saran'ın aldığı bir ceza var. Onunla ilgili dinleyicilerimizin de soruları var. Nasıl yorumlarsın özellikle bu konularda, soruşturmalarda devam ediyor?
1: Şöyle, bu konuyla ilgili biliyorsunuz bu 5-6 ay önce ilk duruşması gerçekleşmişti. Bu konuda iddianameyi okuyan, iddianameyi yayınlayan bir kişi olarak benim için çıkan ceza pek sürpriz sayılmaz. Çünkü iki dosya hakkında iki farklı suçlama vardı. O iki dosyayı savcılık makamı birleştirmiş ve tek dosya haline getirmişti. Ve bu konuda bilirkişi raporu da istemişti. Mahkemeye çıkmıştı Sayın Başkan, biliyorsunuz. Ve bu konuda da bir ceza çıktım. Yani ceza çıkar ihtimali yüksek gözüküyordu. Hı hı. Bununla ilgili tabii bundan sonraki süreç herkes gibi Sayın Saadettin Saran için bir itiraz yolu açık tabii ki. Bunun için istinaf mahkemesine gidecek, buna itiraz edecek. Ceza onaylanır, düşer veya kalkar, onu artık istinaf mahkemesi karar verecek. Ama karar verdikten sonra eğer ceza kesinleşirse o zaman işte Sayın Saadettin Saran'ın başkanlık ve yöneticilik hayatını da bu durum etkilemiş olacak.
0: Şimdi evet, dinleyicilerimiz hemen yazmışlar, eğer böyle bir ceza olursa ne kadarını yatacak, bir yatma var mı gibi içeride diye sorular var.
1: Tabii yani o adli kısmında bununla ilgili tabii şey konusunun tam bilmiyorum ama şu var kesin, yani bununla ilgili bir yatarı olduğu konusu da söyleniyor. Ama adli konu olduğu için adli konuda da böyle çok ahkam kesmemek lazım. Çünkü hani biz okuduğumuz gibi de olmuyor zaman zaman. Onun için istinafı beklemeden bu konuda yorum yapmak bence çok sağlıklı olmaz. Yani çünkü bir ceza çıktı 2 yıl 6 ay şeklinde çıktı ama şimdi buna bakalım, bir istinaf mahkemesine gitsinler, kesinleşsin, ondan sonrası önemli. Yani bugün işte yatar kalkar dediğimiz zaman yarın öbürsü günü mahcupta olabiliriz. Onun için bir kesinleşmesini beklememiz lazım. Yani masumiyet karinesi hala Sayın Saadettin Saran için devam ediyor. Hı hı. Tabii.
0: Yıldırım Bey demiş ki Tahir Bey çok çok selamlar. Şike süreci Dünya Kupası'ndan sonra beklenen kararlar açıklanır mı? Bizi aydınlatabilir mi diye bir sorusu var.
1: Yine şikayet süreci diye bir şey yok. Aslında şöyle bir şey. Savcılık makamı bir açıklama yapmıştı ama savcılık makamı meramını tam anlatamadı diye düşünüyorum. Çünkü çok futbolun içinde değiller. Yani Dünya Kupası'ndan dolayı biz bu işe ara verdik falan söylemi oldu ama bu şekilde değil. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yöneticilerle ilgili bir inceleme yapacak. Bununla ilgili 3 Nisan tarihi itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Spor Bakanlığı'ndan son 5 yılda Türkiye'de görev yapan kulüp başkanı ve yöneticilerin TC'lerini istedi. Hı-hı. Bu liste Türkiye Futbol Federasyonu'na gelecek. Bunların sayısı yaklaşık 5000 civarında. Bu sayı geldikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu bu kişilerin hangi yıllarda görev yaptığını sınıflandırdıktan sonra Spor Toto Teşkilatı'ndan o dönem içinde, görev yaptıkları dönem içinde bahis oynayıp oynamadıklarını tespit edecek. Eğer bu dönem içinde bahis oynayanlar varsa bununla ilgili futbol disiplin talimatı çerçevesinde bu cezalandırma yapacak. Tabi savcılık makamı da bununla ilgili kişilerin kendi müsabakalarında rakip takım kazanır şeklinde bir, daha önce olduğu gibi bir eylemi var mı buna bakacak. Eğer bu varsa tabii ki şikayet süreci gibi incelemesi olacak tabii ki.
0: Sevgili Tahir Kum, seni tabii uğurlayacağım ama şimdi mesajlar da geliyor. Barış Bey, Tarık Bey, Nevzat Bey, Durukan ve Niyazi Bey, Tahir Bey'in Fenerbahçe seçimi için hangi ismin Fenerbahçe başkanı olacağı ile ilgili bir tahmini var mı diye sormuşlar. İstersen cevap verebilirsin ya da...
1: Yani şöyle diyorum, yani bunu zaman zaman da bu konuda şu, yani düşüncem şöyle, elbette bir Fenerbahçe açısından düşünürsek Fenerbahçe için, son yıllara bakıldığında Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım tarzında bir başkana, Aziz Yıldırım'a ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Hı hı. Çünkü daha çok kulüp başkanı ve yöneticilerin söylemi, camianın ve taraftarların, medya mensuplarının söylemi, Fenerbahçe'nin haklarının bu süreç içinde korunamadığı, özellikle federasyon nezdinde de çok mağdur olduğu yönünde ifadeler, işte bunun adına da yapı denerek çok ön plana çıktı. Fenerbahçe'nin geçmişte bir parasal problemi yoktu ki işte paranın en çok olduğu kişi de Fenerbahçe başkanı oldu. Hı hı. Hiçbir zaman para sıkıntısı çekmedi, yıldız futbolcu getirme sıkıntısı da çekmedi. Ama Fenerbahçe'nin haklarını koruma ve Fenerbahçe'nin nasıl diyelim yönetme konusunda başındaki kişiler o beceriyi gösteremediler. Onun için yani iki aday arasına baktığınız zaman daha çok Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'a ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Yani benim kendi kanaatim öyle. Eğer tabii ki bu konuda gerçekten insanlar bir yapıdan falan bahsediyorsa işte bu yapıya karşı dik durabilecek, bununla ilgili gereğini yapabilecek kişi, hı hı, ve meziyetler daha çok Aziz Bey'de gözüküyor. Bundan dolayı diyorum. Yoksa ben Aziz Bey'in başkan adayı olarak çıkmasını çok doğru bulmadım. Çıkış şekli de çok normal değildi. 20 yıl başkanlık yapmış efsane bir kişi bu şekilde tırnak içinde sıradan bir başkan adayı gibi ortaya çıkıyor olmasını, ben onun çok şanına yakışır bir adaylık süreci olduğu kanaatinde değil. Yani Hakan Safi bu seçimi kaybetse bile seçimin kazananı olacaktır. Çünkü Fenerbahçe yeni bir potansiyel başkan adayı kazanmış olacak. Burada tecrübelenmiş olacak. Çok bir şey kaybetmiş olmayacak. Hakan Safi Fenerbahçe için iyi bir değerdir. Fenerbahçe'ye önümüzdeki yıllarda çok şey yapacaktır, katkı sağlayacaktır elbette. Ama şu anda sanki Aziz Bey bir adım, iki adım daha önde gibi gözüküyor. İkinci bir konuda o son olarak onu söyleyeyim, bağlayayım. Yani bu kişilerin kalkıp işte bugün şu yöneticiyle anlaştık, şu şey futbolcuyla anlaştık, şu teknik adamla anlaştık demelerinin ben seçim sürecinde çok etkili olabileceğini düşünmüyorum, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir başkan adayı, herhangi bir futbolcuyla Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda el sıkışmış olabilir. Eğer o kişi Fenerbahçe'ye gelme konusunda evet demişse, başkan seçilecek kişi o evet diyen kişiyle aynı şartlarda yeniden anlaşabilir. Yani Hakan Bey'in veya Aziz Bey'in herhangi bir kişiyle anlaşmış olması çok bir şey değiştirmez. Bunlar kişilerle değil Fenerbahçe'yle anlaşacaklar. Onun için başkan olan kişi, diyelim ki bugün işte Benfica'dan işte Suarez'de Hakan Bey anlaştıysa, öyle değil mi? Hı hı. Fenerbahçe için el sıkışmışsa bu kişi Hakan Bey'in şirketinde çalışmayacak bu futbolcu, öyle değil mi? Yarın Aziz Yıldırım başkan olduğunda, seçildiğinde teknik direktörü de uygun bulduğu takdirde aynı şartlarda yapılan o protokolü yerine getirip Suarez'i Fenerbahçe'ye kazandırabilir. Onun için çok adayların böyle isim açıklamasını çok doğru bulmuyorum bu konuda.
0: Evet. Yılların gazetecisi, yılların tecrübesi, gazeteci dostumuz sevgili Tahir Kum Radyo Gold'deydi. Çok teşekkür ediyorum Tahir abi yayınımıza katıldığın için. İş yerinde kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gold'de son yarım saate gireceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızla son yarım saate devam edeceğiz. Dediğimiz gibi sizlerden kısacık bir ara rica ediyoruz.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
5: Ve Mihreva da yerini aldı. Omkısrak hazır. Start verildi ve 5. koşu başladı değerli yarışseverler. Geç çıkan safkanlar var. 1 numaralı Shining Force, 9 numaralı My Blue Heaven, 8 numaralı Mihreva. 2 boy gibi geciktiler. Bunlardan Mihreva ise arttırıp grup içindeki yerini aldı. 10 numaralı Female Warrior lider. Fark 3 boy. İkincilikte yer tutuyor 2 numaralı Love Sea. 2 boy kadar geride 7 numaralı Princess Hazal. Hemen dışında 3 numaralı One Page. Onun 2,5-3 boy kadar gerisine geldi 8 numaralı Mihreva. İçinde 5 numaralı Chili Charlie. 2 boy geride 6 numaralı Kindness. Dışında 9 numaralı My Blue Heaven. 12 boy kadar geride 4 numaralı Çevik Vakti ve 1 numaralı Shining Force var. 10 numaralı Female Warrior tempoyu arttırıp 8-10 boy fark yaptı. İkincilikte 2 numaralı Love Sea, 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Princess Azal. Hemen içinde 3 numaralı One Page, onun dışına gelmeye çalışan 8 numaralı Mihreva. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Chili Charlie, dışında 9 numaralı My Blue Heaven sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 10-12 boy farkla 10 numaralı Female Warrior düzey lider çıkmak üzere. Ve şimdi bunu da başardı 10 numaralı Female Warrior, düzey lider çıktı. Love Sea ikincilikte dışında. Princess Hazal'ın atakları var. Son 400 metreye girildi. 7-8 boy farklı 10 numaralı Female Warrior önde. Farklar azalmaya başladı. 2 numaralı Lapsi, 7 numaralı Princess Hazal. Dışlarından da Mihreva geliyor. Son 200'e girilirken dıştan gelen 8 numaralı Mihreva liderliği aldı. İçinde 7 numaralı Princess Hazal var. Son 100 metre 8 numaralı Mihreva 1,5 boy yaptı farkı. Fark şimdi 2,5 boy. 8 numaralı Mihreva kazandı. 7 numaralı Princess Hazal ikinci, 9 numaralı My Blue Heaven 3. 2 numaralı Love Sea 4. 4 numaralı Çevik Vakti de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 8 numaralı Mihre Eva Eray Çizik'le kazandı.
3: Reklam.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize de girdik. Program başında da anons etmiştim. Haber Global Spor Koordinatörü, o da tecrübeli bir isim. Sevgili Fatih Demirkol şu anda Radyo Gol mikrofonlarında. Fatih Demirkol, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim.
4: Evet, çok yoğun olduğunu biliyorum sevgili Fatih. Tabii Fenerbahçeli dinleyicilerimizden sana çok sorular gelmiş ama ilk olarak bir değerlendirme rica edeceğim senden. Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi tansiyon yükselmeye başladı. Başkan adayları futbolcu isimlerini zikrediyorlar. İşte Aziz Bey diyor ki yıldız oyuncu alacağım diye aday olmadım. Sayın Hakan Safi de sandıkları patlatıp eski zihniyete bay bay dedi. Süreç bu son 2-3 günde nasıl şekillendi? Nasıl görüyorsun? Tabloya nasıl bakıyorsun diye sana sormak istiyorum sevgili Fatih Demirkol.
5: Şimdi burada iki adayın birbiriyle ilgili sert açıklamaları düşünülürse, daha önceki seçimlere göre düşünülürse çok gergin bir atmosfer yok. Hı hı. Sayın Hakan Safi bazı ifadeler kullanıyor. Daha önce de işte bu yaşta yapılacak iş değil Fenerbahçe Başkanlığı, ya da 2016-17-18'de şampiyon yapamadınız, şimdi nasıl şampiyonluk sözü veriyorsunuz anlamında Başkan Aziz Yıldırım tarafına bazı ifadelerde bulundu. Ama Aziz Yıldırım tarafı olabildiğince sakin, olabilir böyle şeyler, bu ifadeler kullanılabilir gibi tansiyonu yükseltmeyen açıklamalarla bunları geçiştirdi. Daha önceki Aziz Yıldırım görüntüsüne, imajına aslında çok uyum sağlamıyor. Çünkü daha önceki seçimlerde Başkan Aziz Yıldırım'ın çok sert cevaplar verdiğini, çoğu zaman seçim öncesindeki o tartışma atmosferinde çok net rakiplerini eleştirdiği ifadeler kullandığını hatırlıyoruz. Ama bu kez daha itidalli davranmayı, daha kavga dilinden uzak durmayı tercih etmiş. Onu anlıyoruz, görüyoruz. Ve mümkün olduğu kadar birlik beraberlik çağrısı, mümkün olduğu kadar yapıcı ifadeler var. En fazla Sayın Hakan Safi için yani ben öyle yıldız getiriyorum demek de olmuyor. Hı-hı. Şu anda ben bir yıldızla anlaştım deyince anlaşamazsınız, yetkiniz yok şeklinde ifadelerle onun iddialarına cevap veriyor. Ama onun dışındakilere cevap vermedi. Tabii ki son iki gün, son gün özellikle cumartesi günü konuşmalar esnasında mutlaka bir tansiyon yükselecektir. Ama genel olarak öyle çok yüksek bir tansiyon ve kırıcı ifadeler olduğunu söyleyemem. İnşallah çok dostane geçer, çok yapıcı geçer seçim. Çünkü Fenerbahçe yıllardır kendi içinde çok fazla kırılıyor. İnşallah kırıcı söylemler olmaz. Günün sonunda kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe için hep birlikte hareket ederler.
4: Peki şu soruyu da sorabilir miyim sevgili Fatih Demirkol? İki başkan adayından bir tanesi kazanacak ve kaybeden başkan adayının anlaştığı futbolcular Fenerbahçe ile devam edebilir mi? Böyle bir şey öngörüyor musun?
5: Edebilir. Cirasi'de mesela bu konu konuşuldu. Hı hı. Hatırlarsan Cirasi konusunda Başkan Aziz Yıldırım'ın da yine Sayın Hakan Safi'nin de görüştüğü belirtildi. Hatta Sayın Hakan Safi dedi ki yani kim kazanırsa gider Jirasi'yi alır gelir. Biz de konuştuk, onlar da konuşmuş dedi. Bu anlamda bazı oyuncularla ilgili, yani fiyat konusunda anlaşılan oyuncularla ilgili sorun olacağını zannetmiyorum. Fakat şöyle de bir gerçek var. Şimdi varsayalım Luis Suarez'le prensip olarak Hakan Safi anlaştı. Hı-hı. Aziz Yıldırım seçimi kazandı varsayalım. Hı-hı. Luis Suarez'e gitti. 80 milyon euro serbest kalma maddesi çıktı karşısına.
4: Evet.
5: Zaten şu anda limit 60 milyon euro. Teknik olarak bu mümkün değil. O zaman devam edemez. Yani Sayın Hakan Safi bu transferleri biz anlaştık şeklinde açıklarken kendi çözümleriyle bunu gerçekleştireceğini söylüyor. Ama kulübün gerçekleri var, limitler var. Bu limitler açılmadan, transfer yapılabilir izni onaya alınmadan transfer yapamazsınız. Yaparsanız zaten ceza almıştınız. Bu kez puan silme cezasına gider. Efendim gelirlerin yarısına el koyma cezasına gider. Daha büyük cezalar gelir. Dolayısıyla orada nasıl bir yol izlenir bilmiyorum. Nasıl anlaşıldı? Hangi şartlarda anlaşıldı? Hı hı. Futbolcunun haberi var mı? Bilmiyoruz. Mesela Luis Suarez için Sayın Hakan Safi bana söz verdi. Gol kralı olacak diyor. Demek ki haberi varmış. Ama diğer bahsedilen iki tane milli yıldız var ifadesinden sonra mesela biz Merih mi acaba dedik. Merih kendi kulübüyle sözleşme uzattı. Sonrasında hı hı. yayınlanan videoyu paylaştı. Hakan Çalanoğlu mu acaba dedik. Amcası başka bir şey söyledi. Dolayısıyla
4: menajerler üzerinden gidiyor değil mi Fatih? O zaman
5: evet, bu işler. Evet. Genelde şöyle oluyor Çağatay Çıtlak. Şimdi ben kulüp başkanlığı için adaylığımı koydum. Real Madrid'de de var aynı şey. Hı-hı. İşte Haaland'la ilgili, Rodri ile ilgili aynı tartışmalar var ya. Hı-hı. Ben kulüp başkanlığına adaylığımı koydum ve Çağatay Çıtlak'a transfer etmek istiyorum. Doğrudan Çağatay Çıtlak'a da gidebilirim. Ya da Çağatay diyebilir ki arkadaş ben şu anda bir kulüpteyim, sözleşmem var, benim adımı karıştırmayın, kulüpte benim durumumu zora sokmayın, benim haberim olmadan siz ne yapıyorsanız yapın, konuşun, tamam eğer fiyatta anlaşırsak, kulüple de anlaşırsanız gelirim der ama haberim yok şeklinde uzakta durur. Aradaki diyaloglar menajerle yürür. Menajer futbolcuya der ki yıllık 15 milyon euro maaşa sen tamam mısın? Gelir misin? O der ki tamam ben 15 milyon euroya razı olurum. Ama siz önce kulüple falan anlaşın der. Bu prensip anlaşmasıdır. Ama futbolcuya sorarsan benim haberim yok diyebilir. Ben böyle bir şey demedim der. Niye? Bulunduğu kulüple ilgili sorun yaşamak istemez. Mesela Hakan Çalanoğlu ile böyle bir görüşme yapıldıysa Hakan hem Inter'de şampiyonluk yaşadı hem milli takımda. Şimdi Hakan'ın böyle bir şeyden haberinin olmuş olması ve milli takımdayken aklının transfere doğru kaymış olması Hakan'ı çok yıpratır. Hakan'a bugün sorsak yok benim haberim yok nereden çıkarıyorsunuz? Ben bilgim dışında olmuştur, görüşmeler yapılmıştır diyebilir. Bunu da demelidir. Bu arada onu da korumak lazım. Dolayısıyla buradaki prensip anlaşmaları, ön anlaşmalar genellikle menajerler üzerinden dönüyor. Menajerler tamam bu işi biz hallederiz deyince tamam biz anlaşmaya vardık ifadeleri öyle kullanılıyor. Genellikle bir adım ileri giderse yani kulübüyle sözleşmesi bitmiş futbolcu vardır. Mesela Robert Lewandowski. Hı hı. Lewandowski ile doğrudan konuşabilirsiniz. Zaten sözleşme bitmiş, zaten bütün teklifleri açık. Lewandowski şunu diyebilir. Beni bu süreçte görsel olarak kullanmayın. Yani beni İstanbul'a çağırmayın. Benden bir açıklama falan beklemeyin. Ama kazanırsanız tamam oturur konuşuruz. Ben gelmeye sıcak bakıyorum der. Bu da bir anlaşmadır. Ön anlaşmadır. Prensip anlaşmasıdır. Ama kağıt üstüne dökülecek anlaşmaların zaten geçerliliği olmadığından. Çünkü anlaşmayı yapan kişi şu an resmi olarak yetki sahibi olmadığında oturup bir yazılı anlaşma pek söz konusu olmuyor bu tür durumlarda. Hı-hı. Genellikle menajerler üzerinden ya da sözlü anlaşmalar oluyor.
4: Evet. Fatih Demirkol çok soru geliyor. Müsaaden olursa ben de bu sorulardan dinleyicilerimizden geldiği için sana iletmek istiyorum. Uğur Bey diyor ki Fatih Bey'e sorabilir misiniz? Hakan Safi Ali Koç'un devamı gibi davranmıyor mu? Aziz Yıldırım'a olan tavırları ve yaptığı konuşmalardan dolayı acaba Fatih Demirkol merak ediyorum ne düşünüyor?
5: Yani burada Sayın Ali Koç çok farklı bir hikayenin sonunda başkan oldu. İki dönem başkanlık kazandı. Dolayısıyla hatta üçüncü seçimi de kazandı. Üçüncü dönemde bir yıl kalabildi. Hı hı. Sayın Hakan Safi bambaşka bir hikayenin sonunda başkanlığa adaylığını koydu. Mesela Sayın Ali Koç 6 yıl Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte çalışmıştı. Yönetici olarak. Kulübe hizmet etti. Çok ciddi katkıları oldu ve çok kritik anlarda 3 Temmuz gibi çok zorlu anlarda kulübe katkı sağladı. Sonrasında da yine katkı sağlamaya devam etti. Sayın Hakan Safi Sayın Ali Koç'la birlikte çalıştı. Hı hı. Ve gelinen noktada beraber çalıştığı kişi Sayın Ali Koç'tu. Aziz Yıldırım değildi. Farklı, hikayenin farklı boyutu burası. O yüzden hani birbirleriyle ilgili açıklamalarda belki suçlayıcı ya da agresif ifadeler dikkat çekiyor olabilir. Ama buradaki fark, temel fark şu: Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki tartışmalarda ya da seçim öncesi konuşmalarda karşılıklı bir restleşme vardı ve tansiyon çok yükseliyordu. Burada Sayın Hakan Safi bazı ifadeler kullanıyor ama Aziz Yıldırım kanadı sessiz kalıyor. Çok benzemiyor. Farklı olarak bir de şöyle bir fark görüyorum ben. Sayın Ali Koç sürekli olarak kurumsal yapıdan bahsediyordu. Yani Avrupa'yı bir kulüp yapısından bahsediyordu. İşte burada kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıdan bahsediyordu. Hı hı. Sayın Hakan Safi ise bir an önce şampiyonluktan bahsediyor. Yani buradaki vaatler de biraz farklı. Bir an önce şampiyon, hemen şampiyon olacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız diyor. Yani o anlamda da ortaya konulan iddialar da biraz farklı.
4: Evet, Sayın Çağdaş demiş ki seçimi kim kazanır? Çağatay Hocam sorabilir misin? Öngörüsü nedir demiş Fatih Bey'e.
5: Yine çok fazla değişken var. Yani şu anda falanca öndedir, filanca kazanır demek çok doğru olmaz bence. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım şu anda projelerini açıklıyor. Yönetim kadrosunu yine dün Faruk Ilgaz tesislerinde tanıttı. Ama Sayın Hakan Safi dün Luis Suarez'i açıkladı. Artı dedi ki bu daha başlangıç, benim size sürprizlerim var dedi. Şimdi kimleri açıklayacak? Mesela bir teknik direktör açıklayacak mı? Başka hangi futbolculardan bahsediyor? Mesela iki tane milli yıldız dedi. Onları açıklayabilecek mi? Bunları bilmiyoruz. Hı hı. Onlar özellikle ortada kararsız ciddi bir kesim var. Fenerbahçe kongre üyeleri arasında ve genelde gençlerden oluşuyor. Bu genç grup Fenerbahçe'nin geçmişiyle çok fazla ilgilenmiyor. Yani 3 Temmuz'da şu olmuştu, 98 yılında bunu yaşamıştık.
4: Evet.
5: 2004'te şu zorluklarla bunu başarmıştık. 2006'da elimizden kupa alınmıştı. Hatırlıyor musunuz falanlarda? Bu gruptan genellikle benim de sohbet ettiğim, benim de karşılaştığım yaş grubu 30'un altında olan grup şunu söylüyor: biz hatırlamıyoruz.
4: %33 ya da %38 deniyor Fatih, lütfen benim yanılıyorsam düzelt, bana gelen bilgi o. Yani genç delegasyonların %30 küsur olduğu söyleniyor, doğru mu bu bilgi?
5: Doğru. Hı-hı. Doğru, %40'a yakın diye ben de duymuştum. Şimdi bu şunu getiriyor: bu grup bahsedilen dönemleri görmedi, hatırlamıyor ya da çocuktu. Yani hayal meyal hatırlıyor. Yani ne olduğunun çok farkında değil. O zamanlar bu acıyı yaşadık, şu sıkıntıyı yaşadık. Otobüs kurşunlandı, şoförü vurdular. Az daha ölüyorduk. Efendim o dönem bütün sponsorlar geri çekildi. Herkes karşımızdaydı. Bir ölüm kalım mücadelesi verdik falan bölümlerinde. Bunları anlatmaya başladığınızda sıkılıyorlar. Ve şey diyorlar: ya tamam anladık da biz ne zaman şampiyon olacağız diyorlar. Şimdi bu böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bu gerçek. Olaya böyle bakan çok ciddi bir Fenerbahçe kongre üyesi grubu var. Toplamda 60 bin kişiyi buldu şu anda kongre üyesi sayısı ve 48.700'ü yanlış hatırlamıyorsam oy kullanma yetisine sahip. Aidatlarını ödemişler. Hı hı. Şimdi 47 bin kişi içinde %40'ı ya da %35'i genç ve biraz önce söylediğim şekilde tepki veren sayısı kaç tam olarak bilmiyoruz. Burada siz çıkıp şunu söylediğinizde, arkadaşlar bakın biz Kuvayi Milliye ruhuyla işte 3 Temmuz'da sokaklara döküldük falan deyince bunu çok dinlemek istemiyor ve şeyi duymak istiyor: tamam da biz kimle oynayacağız? Benim golcüm kim olacak? Sen onu söyle. Hocam kim olacak? Biz nasıl futbol oynayacağız? Biz nasıl şampiyon olacağız? Yani önümüzdeki Mayıs ayında, Haziran'da ben şampiyonluk kutlayacağım mı, kutlamayacağım mı? Sen onu söyle bana. Kestirmeden bunu soruyor bu grup. Şimdi bu ve kararsız, çok ciddi bir kararsız grup var. Bu kararsız ve ağırlıkta genç olan kongre üyelerine tam olarak ne anlatılacak? Bu çok belirleyici olacak bence. Sessiz ve kararsız çok ciddi bir kesim var. Şimdi mesela onun dışında nispeten daha yaşı ilerlemiş, yaş almış, olgun kongre üyelerinde şöyle bir şey var: Aziz Yıldırım bizim başkanımız, çok güveniyoruz, çok büyük işler başardı, kulüp için büyük fedakarlıklar yaptı, hapis yattı, o varsa ona veririz diyenler ve kesinlikle Aziz Yıldırım olmasın, kim olursa olsun Aziz Yıldırım'a oy vermeyeceğiz diyenler belli. ya onları ikna etmek için bir şey yapma şansınız yok. Onlar iknalar artık. Asıl bu ortada bekleyen, kararsız, acaba öyle mi olsa, acaba böyle mi olsa, hangisi daha doğru şeklinde karar veremeyen grubun özellikle son gün, cumartesi günkü konuşmalardan çok etkileneceğini ve orada yapılacak olan açıklamaların seçimin sonucuna doğrudan etki edeceğini düşünüyorum.
4: Evet. Sevgili Fatih Demirkol, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdin. Değerli görüşlerin de önemliydi, kıymetliydi. Teşekkür ediyorum sana. İşlerinde kolaylıklar diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
4: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet, Türkiye'nin Spor Radyosu'nda 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programının sonuna geldik. 0212 273 1010, 0540 273 1010 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde değerli görüşlerini bizlerle paylaşan tüm dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yarın yine saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu'nda görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Çünkü olamıyor. Hazır daha önce yapmışı aktörü karşımdayken onu bir sormak isterim. Yani Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaptınız daha evvel ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, nasıl yapacaksınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün imkanları var. İyi bir takımı var. Ama bu takımın eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak, iyi bir teknik heyet ve futbol aklını kurarsak, bu hem yöneticiler hem de dışarıdan bu kulübe geçmişte hizmet etmiş sporcuları getirerek. Zaten hep şu söylenmiyor muydu? Yani futbolu veya basketi, voleybolu hepsini şeye verelim. Geçmişte burada oynamış, deneyimli insanları getirelim. Hatta yönetimleri alın diyorlardı. Biz yönetimleri almadık ama onun dışında futbol AŞ'de bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da Samandağ'da değerlendireceğiz. Yöneticilerle bu futbol hakkındaki sporcularımızı bir araya getirerek önce Samandağ'daki ruhu yaratacağız. Orada herkes birbirini sevecek, iyi çalışacaklar. Orada alınan meyveleri de getirip stada getireceğiz. Statta da tribünlerle birleşince o zaman Fenerbahçe'de şampiyonluğa giden yol açılmış olacak. Camia da bunu saracak, sarmalayacak ve biz hepimiz şampiyon olacağız. 6 defa şampiyon yaptım. 3 defa son maçta kaybettik. 9 defa ikinci olduk yani. Hepsinin deneyimi bende de var, yönetimdeki arkadaşlarda. Yönetim çok değerli. Bakın söylüyorum, gençler de var, tecrübeliler de var. İleride bu kulübe bunlar hepsi çok hizmet edecekler. Bunun için biz iddialıyız. Şampiyon yapacağına inanıyoruz. Önce inanmak lazım. Çünkü başarının yarısı inanmaktır. Biz bu inanıyoruz. Ve bundan dolayı da tecrübeyle, akıl, maddi kaynaklar hepsi bir araya gelecek. Ve biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız.
1: Sizin söylemizden ilhamla ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki yönetimleri çıkardım gerçekten. Evet. Ve işte 88-89 yöneticilerini yaşım yetmese de tanıyorum hala.
2: Tabii.
1: Sizin döneminiz zaten öyle. 95-96 öyle. Siz de bir varsınız o yönetimde falan. Güçlü yönetimi çok önemsiyorum. Tabii. O yüzden siz de o vurguyu yaptınız. Güçlü yönetim Samandıra'ya nasıl etkiler? Anlatıyorsunuz ama bir de nasıl olur o dinlersek. Çünkü Fenerbahçe'de kronikleşmiş bir Samandıra probleminden söz edilir. Samandıra nasıl tırnak içine temizlenir?
2: Ya temizleme değil de Samandıra'da şey varsa, kulübe faydalı insanlar varsa onlar kalırlar. Ama faydalı olamayanlar varsa onlar giderler. Onların yerine yeniler gelir. Biz burada Oğuz Çetin'i futbolun başına getiriyoruz. Ama yönetim kurulunda da 2-3 arkadaşla beraber çalışacaklar. Beraber çalışacaklar. Transferleri beraber yapacaklar. Takımı beraber takip edecekler. Takımın içinde de oyuncuları, eksikleri tamamlamışsak bizim takım iyi. Ama bizim takımın eksikleri var. Mesela bizim takımda söylüyorum, geçen de söyledim. Biz 60 metrede top oynuyoruz. Yani biz mesela tenkit ediyorlar. Şu gelirse bu böyle oynatıyor. Hayır, değişecek. Her şey değişecek. Bu değişim içerisinde İngiltere'de seyrediyorsunuz, İspanya'da seyrediyorsunuz. Takımlar nasıl oynuyorlar? Yani bu takımların çok iyi kaliteli olmayan İspanya Ligi'nin takımlarını da seyrettik. Gittik Barcelona maçında. Onlar da aynı şekilde oynuyorlar. Hep beraber sahayı daraltıyorlar. O saha içerisinde oynuyorlar. Biz de o zaman hem göze hoş geliyor hem de netice alıyorsunuz. Biz de öyle bir takım yaratacağız yani. Yani 60 metrede oynayan değil, 30 metrede, 40 metrede en fazla oynayan bir takım yaratmamız lazım. O zaman başarıyı getiririz.
1: Orası kesin, muhakkak.
2: Gelsin.
1: Ama futbol aklı diyorsunuz, organizasyon diyorsunuz. Tabii. Sizi eskiden şeydi hatırlıyorum ben. Ben yapıyorum bu takımı şampiyon diye. 2026 ya, model hazırlığı biraz daha değişti mi acaba?
2: Kaan, ben öyle söylemedim kardeşim. Hep öyle söylediler. Tamam, ben yalnız başıma şampiyon yapabilir miyim? O zaman her şeyi ben idare edeceğim. Federasyonla ben ilişkiler, hakemlerle ben ilişkiler. Efendim mesela oyuncularla ben işte, camiayla ben. Olmaz. Bir görev bölümüdür. Hepimizin bir görevi olacak. Herkes o görevi yaparsa sonunda ben yapmış olacağım. Çünkü önde benim. Ama aslında kahramanlar o yönetim kurulu ve sporcular ve camiadır. Yani bir kişi tek başına ben yapıyorum derse bu yanlış olur. Hep beraber yapacağız. Onun için hep birlik beraberliği devamlı vurguluyorum. Bundan sonra vurgulayacağım. Parçalanma olmaması lazım camiada, bütünleşme olmalı. Onu da biz sağlarız.
1: Galatasaray'a baktığımız zaman hep kurulan aile ortamı ve yaratılan hikayeden bahsetti. Tabii. Sizin döneminizde bunun adı Aziz Silindi. sıklıkla duyduğunuz üzere. O sorumun biraz da o şeyi var. Bir de Aziz Selin şöyle bir endişe var. Konuşulduğu için sorayım, siz cevaplayınız lütfen. Yeni bir çağ değişti, nesil değişti ya. O Aziz Selin diye tabir edilen etkiler yeni nesile sirayet eder mi diye merak ederler.
2: Ya şimdi Aziz Selin aslında hadise şu. Bir motivasyon gerekiyorsa o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı veya algılanmak istedi. Aslında orada yaptığımız şey motivasyondur. Mesela Antep maçında 3-0 gerideydik. Soyunma odasına geldim. Hoca ne yapıyorsun? Bir iki değişiklik yapıyor. Ben yani oyuncuları topladık. Siz onlar 3 attıysa 4 atarsınız. Siz Fenerbahçe'yiz biz dedim. Çıktım odadan. Yani ille bir şey kızmak veya bağırmak etmek değil. Onların motivasyon olabilecek sözleri söylemek. Onları yaptım. Oradan sonra da eğer yerine getirdilerse onu Aziz Selin dediler. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Yani buna hepsi genç oyuncular, işlerinde tecrübeli olanlar var. Belli takımlarda oynamışlar. Böyle bir şey olamaz. Onları ama motive etmek için bazı şeyler söyleyebiliriz. Söyledik de yine söyleyeceğiz. Önemli olan onları birlik ve beraberlik içinde oyuncuları da getirmek. Onların birbirini sevmesini ama 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro 24 kişi, 25 bilmiyorum ne yapacaklar. O kadrodaki diğer oyuncularla oynayanlar arasında bir rekabet olması lazım. Yani bunlar oynuyor, biz oynamıyoruz. Nasıl olsa paramızı alıyoruz, her şey evine getiriliyor, olmamalı. Onlar da oynamak için gayret göstermeli. Bir aralarında rekabet, tatlı bir rekabet olursa o zaman takım olur. O takım ruhu da bizi başarıya götürür. Yani şunu sen sormadan söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Yok gazeteciler yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Ya bizim zamanımızda da çekiyorlardı. Biz 2004'te, 2001'lerde gittik şeye, Samandağ'a, 2000-2001'lerde gittik. Samandağ'da evler vardı. O daha ekmiş olduğumuz ağaçlar daha büyümemişti. Onların üstünden hepsini görüyorlardı. Ama hiçbir hoca, ben 6 defa şampiyonluk, hiçbir tanesi gelip de ya böyle böyle yapıyorlar, tedbir alalım demediler. Yani o bu sene çıktı. Ya öyle bir şey de olamaz. Yani sen taktiği zaten gelip de sahada uyguluyorsan istediği kadar bilsin. Bak bir anımı anlatayım. Monaco'da Mbappe oynuyor. Çok iyi takımlar var. Bunların hepsini sattılar. Çok büyük para kazandı Monaco. Gittik oraya. Maçtan önce, yani biz yarım saat önce, 45 dakika önce Monaco sahaya çıktı. Birkaç oyuncu çıktı. Onlar orada taktik yaptılar. Yani soldan kaçıyorlar, işte sağdan geliyorlar. Sağda yapıyorlar yani. Herkes görüyordu. Kimse rahatsız olmadı yani. Ha bizim antrenör de gördü. Bizim oyuncular da görüyordu. Yani bunlardan şey yapmak, bir şey çıkarmak yanlış yani. Yani siz eğer doğru yapıyor, uygun yapıyorsanız problem yok.
1: Biz daha püf noktalarına odaklanalım o halde. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy Başkanım. Mesela evet. Siz derbi, sizin zamanınızda derbi kaybetmiyordu.
2: Evet.
1: Niçin kaybetmiyordu soruluyordur size. Ne cevap veriyorsunuz?
2: İnanç vardı. Ya Galatasaray futbolcu da bizim takımlar iyiydi. Ben isim vermiyorum. Değerli bir sporcu orada da. Şimdi antrenörlük yapıyor. Bana geldi bir düğünde ailesiyle beraber sohbet ediyoruz sağdan sola. Ya biz gelirken oraya Kadıköy'e geldiğimizde bizim ayaklarımız titriyordu. Çünkü Amerika oynuyor, Alex oynuyor, Apia oynuyor, Marco oynuyor. Yani takımın diğer oyuncuların yani en azından 11 kişiden 6-7 tanesini sayıyorlardı. Onların o oyun gücünden çekindikleri için zorlanıyorlardı burada. İlk 10-15 dakika başa baş oynuyorduk. 15 dakikadan sonra bizim oyuncular çözüyorlardı. Fark yapıyorduk. Farklarla kazanıyorduk. Şampiyon olduğumuzda 2-1'de biliyorsun Mehmet Yozgatlı son maçın bitimine yakın attı golü. 2-1 galip geldik, şampiyon olduk. Yani buradaki hadise oyuncu kalitesi. Oyuncu kalitesini sağlarsak problem çözülür.
1: Fenerbahçeliler şey internette gördün mü başkan bu arada? Bilginiz de olsun. Ben cevaplamak evet. isterseniz de lütfen rica edeceğim. 31.970 kombine sahibinden sadece 13.000'i yani %42'si iç saha maçlarının en az 12'sine gitmiş. Yani büyük bir kısmına gitmemiş. Bu bir sorun mudur? Yoksa sadece
2: sorun
1: midir?
2: Değil de ya da nasıl çözülür? Onların takıma güvenmemesi. Maça niye gitmezsiniz? Oradan zevk almazsınız. Yeneceğinize inanmadığınız için gitmeyebilirsiniz. Büyük maçlara gidiyorlardır. Küçük maçlara gitmiyorlardır. Bunu ortadan kaldıracak. Herkes her maça gelecek. Hepimiz takıma sahip çıkacağız. Beraber biz de dahil olmak üzere onların arkasında duracağız. Onları tenkit etmeyeceğiz. Onları ne zaman tenkit edeceğiz? Yıl sonunda. Başarısızsa o zaman onu masaya yatıracağız. Ama sezon devam ederken onlara destek olacağız. Yani o arkadaşların hepsi de gelecektir. İnanıyorum gelecektir.
1: Peki, güçlü yönetim soruları başlıklı sorulardı bunlar. Güçlü teknik kadro sorusuna hala cevap vermiyorsunuz değil mi başkanım?
2: Şöyle cevap vermiyorum. Tam karar vermedik. Tamam mı? Yani şu olsun diye. Ama ana amaçta yani yabancı da olsa, yerli de olsa burada Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını yaşamış, Samandağ'ı iyi bilen eski sporcuların da burada olmasını arzuydu. Mesela Volkan Demirel bizim için bir değerdi. Burada olmasını ister. Ha konuştun mu dersin? Bir defa telefon ettim. Seni arayacağım, konuşacağım dedim. Sizin ama maalesef seçimden dolayı şey. Ama şeyden sonra ben seçimi kazanırsak ilk çağıracağım isimlerden biridir. Yani çağıracağım, kendisiyle konuşacağım. Heyetle beraber işte Oğuz Hoca ve diğer yöneticilerle onun burada olmasını arzu ediyoruz. Kayıt'ın olmasını arzu ediyoruz. Çeko'nun olmasını arzu ediyoruz. Ama bunun dışında da olabiliyor, önerilebiliyor. Çünkü bu konuları tam oturup konuşmadık. Konuşmadığım için ama benim yüreğimden ve aklımdan geçen bu oyuncuların, yani başkaları da olabilir, onlardan söylüyorum ben. Onları hepsini getirip burada o başarının içine sokmak, onlarla beraber o Samandağ'ın ruhunu yakalamamız lazım.
1: Oyun şeklinde tarif ettiniz. Yani Fenerbahçe'nin hocası tempolu oynatacak, hücum oynatacak, oyunu daraltacak, alanı daraltacak. Öyle bir oyun
2: şimdi bekliyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Belki ters gelecek. Gençlere buradan bunu söylüyorum. Hoca kim olursa olsun muhakkak biz yanlış yapılıyorsa, ya yani onların gördüğü yanlışı biz de görüyoruz. Eğer hoca bu yanlışı düzeltmiyor, görmüyorsa hocayı ikaz edeceğiz yani. Söyleyeceğiz yani. Şu mantık vardı bizde eskiden. Türk kamuoyunda, sporunda. Hocaya vereceksin, hoca ne yaparsa yapsın hiç karışmayacaksın. Sonuç, hoca yanlış yaptı, sonra profesyonel aldı paralarını, tazminatında gitti, başarısız yönetim oldu. Ona müsaade etmem. Ben ve yönetim sorumluysa, biz sorun varsa o sorunu çözmek de bize düşer. Ve onu çözeriz. Onun için gençler rahat olsun. Hücum eden, devamlı baskı yapan, kazanacağız. Ya biz daha o zamanda bir takımdan 3-4 diyorduk. Biz ama 4-5 atacağımıza inanıyorduk. Biz o takımı yaratacağız. Yani biz herkese inanacak. Bu takım yener. Bu şeye geldiğimiz andan itibaren mantığa ve uygulamaya geldiğimiz andan itibaren problem kalkar. Kaan Bey şurada, şunu da gireyim araya. Şimdi geçen sene bizim takım eğer bir ilave oyuncuları göndermeseydi santrfor meselesinde veya alabilseydik, ya bu Şerif'le ilgili benim konuşmam da yanlış anlaşılmasın. Ben orada bonservisi değerli tenkit ediyorum. Yoksa oyuncu 2 sene sonra çok iyi oyuncu olabilir, ben onu da söyleyeyim. Çünkü o yetenek var, gözüküyor. Ama aldığı parasal değer olarak gelişi biraz pahalı olduğu için soru işareti. Şimdi burada yapmamız gereken kaliteli oyuncuları yapıp ondan sonra da takımı yürütmek.
1: Sizden bir de saha dışı tavır bekleniyor. Tamam. Sizinle gezerken keşfettim. Size en çok sorulan sorular onlar. Evet. Size ve Mahmut Bey'e. Mahmut evet. Uslu'yu da görmek isteyen bir kitle var anladığım kadarıyla. Tabii çağ da değişti, ortam değişti. Siz daha deneyimli, yaşam deneyimi fazla bir insan haline geldiniz. Yine biz masayı deviren bir tarz mı göreceğiz? Daha farklı bir yol mu izleyeceksiniz? Sizi daha çok görecek miyiz?
2: Hayır. Şimdi bakın. Biz şimdi herkesle barış içindeyiz. Kimseye herhangi bir sataşmamız yok. Kendi içimizde de dışarıda da. Önemli olan burada Fenerbahçe'nin haklarını yememesi. Haklar nedir? Hakem. Eğer doğru idare ediyorsa herkes diyor ki iyi idare etti, takım kazanamadı. O zaman burada yapabilecek bir şey yok. Ama takım iyi oynuyor. Her şeyi yapıyor ama engelliyorlar. O zaman onlara mücadeleyi en sert şekilde yaparız. Federasyonla herhangi bir sorunumuz yok. Federasyonda bizim arkadaşların ve benim tanıdığım insanlar da var. Bir şey derdimiz varsa gider anlatırız. Onlarla çözüm üretmeye çalışırız. Ama onlar çözemiyorlarsa, aynı bizim adaletsiz bir şekilde bize etki yapıyorlarsa o zaman tavrımızı ortaya koyarız. Yani baştan kavga edeceğiz diye bir şey yok ama haklarımızı da savunacağız.
1: Hakan Safi Beyefendi yıldız açıklayacağını biliyoruz. Size bir transfer açıklamak ister misiniz? Şimdi, diye sorayım. Bize kısmet olur.
2: Hayır, yarın öbür gün biz iki tane santrafor

0: aktifi olacağımızı ifade ettik. Ya bu da kamuoyunda hemen hemen biliniyor. Biliniyor. İşte bugün eğer fırsat bulursam bir konuşma yapacağım. Yarın transferlerini açıklarız da açıklamayabiliriz de problem değil yani. Şimdi yıldız nedir? Yıldız nedir? Yıldız, bak yıldız oyuncu orta kadar. Çünkü Maradona'dan sonra Arjantin futbolunun en önemli ismidir. Ortega. Sonra kimdir? Hoydonk'tu. Hollanda'da bütün milli takımları, Feyenoord'u oralarda oynayan, onları şampiyonla, Avrupa UEFA şampiyonla Feyenoord'a götüren isimdir, yıldızdır. Şimdi Alex'e gelelim. Alex'i kim tanıyordu? Yani Türkiye kamuoyu Alex'i yıldız olarak görüyor muydu? Hayır, iyi oyuncu. İyi oyuncudu, geldi, burada yıldızlaştı. Alex burada yıldız oldu. Ama geldiği zaman Parma'ya gitti, 3 ay oynadı. 3 ay sonra memleketine döndü.
1: Soru işaretleri vardı.
0: Tabii, evet. Başarılı olamadı, evet. Geri döndü. Sonra bize geldikten sonra normal bir oyuncu, iyi oyuncu derken kamuoyu da bunu yani takip ediyor, bilenler biliyordu belki. Ama sonradan İstanbul'da yıldız oldu. Yıldız oyuncu oldu. Onun gibi Anelka. Anelka yıldız oyuncuydu. 26 yaşında geldi. Hakikaten çok büyük transferler. Arsenal'da işte İngiltere'de transferler yapmıştı. Ama bizden sonra daha da büyüdü. Gittikten sonra Chelsea'de oynadı. İşte şu oldu, bu oldu. Daha yıldız oldu. Şimdi yıldızı, yıldız benim için Mbappé'dir şimdi. Mbappé'yi alıyorsan yıldız oyuncu. Efendim Haaland santrafı alıyorsan yıldız oyuncu. Ama diğer bugün isimleri geçen hepsi iyi oyuncular. Bunlar iyi oyuncular. Hangisini alırsanız alınız. Problem değil. Türkiye için iyi oyuncudur ve yıldız diyebilirsiniz. Ama gerçek yıldız Roberto Carlos, Ortega, işte Hoydonk, sonra Alex, işte efendim sonra Van Persie geldi. Van Persie geldiğinde İngiltere'de gol kralı olmuş, şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Nani Manchester United'da başarılıydı. Kaya, Souza şeyde bizim Souza şeyde Brezilya'da o zaman 8 milyon euroya bonservisini aldık. Çok pahalı aldınız dediler. Sonra ondan daha fazlaya sattık ama. Ama bunlar hepsi yıldız. Bu son söylediklerim yıldız değildi. Takım oyuncusuydu. İyi oyuncuydu. Şimdi biz de iyi oyuncuyla yıldız oyuncuyu ayırmamız lazım. Mbappé'yi alıyorsak şimdi bizim Arda Güler orada yıldız olmaya başladı. Yıldız o sınıfa gibi. Ya Arda Güler'i getirebiliyorsak yıldız tamam. Real Madrid'in yıldızını aldık diyelim. Yani bir kavramları birbirine karıştırmayalım. İyi bir takım yapmamız lazım. Burada da iyi oyuncu öne çıkacaktı. Ona yıldız diyeceğiz. Şimdi onun için problem değil yani. Biz önce iyi takım kuracağız. Mücadele eden, hep galip gelmek isteyen ve bize zevk veren, oynanan oyundan zevk veren bir takım.
1: Osimhen, odaya bakıyorlar.
0: Evet, tabii.
1: O yıldızdır. Yıldız kabul edilir.
0: Tabii, iyi oyuncu ha. Ve...
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
10: Sağlam bankacılık.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
13: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, ikinci kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında Rocky Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir

0: Kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almirón gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Buluruz izini bilirsin, zırdeliyiz biz. Zırdeliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
3: Ay yıldızım, at golünü coş.

0: Can Genç'le kupon başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bizler de sizler adına bir iddia programı hazırlayalım dedik. Tabii ki bugün çok çeşitli telefon bağlantılarımız olacak. Dünya Kupası bahisleri üzerinden gideceğimiz bir program olacak ama ilk bölümde sizlere yalnız eşlik edeceğim ve bu dilimde bugünün hazırlık maçlarının biraz aslında iddia tahminlerini, düşüncelerimi, fikirlerimi sizlere aktaracağım. Tabii programın ikinci bölümünde Naim Kayabölen'le beraber Dünya Kupası'ndaki tüm maçların esasında bahisleri üzerinden ilerleyeceğiz. Uzun vadeli turnuva bahislerini konuşacağız. Programın son bölümünde de, yani ikinci saatinde de Yunus Aydın bizlerle beraber olacak. Radyo Gol'ün tanınan sesi, birçok programlarda bize eşlik eden Yunus sizler adına hazırlandı. Benim moderasyonumda onun tahminlerini dinleyeceğiniz bir kesit olacak. Tabii ki tekrar yayınlarında benim de kendi tahminlerimi yaptığım Dünya Kupası uzun vadeli programını da sizlere dinleteceğiz tekrar yayınlarında ileriki günlerde, saatlerde veyahut da kupa yaklaştıkça diyelim. Ama bugün en azından güncelle başlayacağız. Sonrasında konsept bir programa doğru dönüştüreceğiz iddia formatımızı. Can Genç ile Kupon ismiyle girdik. Aslında bir nostalji de yapmış olduk. Radyo Gol'ün çok eski programlarından bir tanesini bugün sizlere dinleteceğiz. Olabildiğince tabii ki sizlerin de mesajlarına değinmek isteriz. Şöyle bakıyorum. Uğur Bey yazmış, Can hocam ne olur bugün Beşiktaş'la başla, bıktık artık Fener'in aynı muhabbetinden konuşmayı şeklinde. Ya dün tabii dört büyükleri işlediğimiz bir program vardı, bugün hiç girmeyeceğiz. Yani ne Fenerbahçe'nin seçimi, ne Beşiktaş'ın yeniden yapılanması, Önder Özen'in durumları, dün hepsini konuştuk, çok uzun konuştuk zaten. Galatasaray'ı da çok uzun konuştuk, Trabzonspor'u da Aytekin Akay'la değindik. Bayağı da bir detaylı bir transfer raporu çıkardık ama bugünkü programımız birazcık aslında Dünya Kupası bahisleri üzerinden gidecek bir program olacak. Yani tabii ki ilgili olanlar var, Dünya Kupası'nı merak edenler var. Belki ön kılavuz programı olarak da yorumlayabilirsiniz ama çok kısa kısa zaten geçeceğim bazı notlarım var. Bugün belki iddia severler bu kısır bültende ufak bir kupon oluşturmak isterler diye en azından önüme çıkardığım 5 tane maça şöyle bahisleri sizlere aktarmış olayım. İsveç Yunanistan maçı var ki yani İsveç takımı, şöyle söylemek gerekirse, ya bence Dünya Kupası

kadroyla çıkacaklarını çok da fazla öngöremiyoruz ama yani şöyle söyleyeyim, Norveç maçından sonra bundan önceki karşılaşmada Norveç karşısında doğrudan 3-0'la teslim olan bir takım vardı. 3-1 bitti maçın sonucunda ama yani bu maça ben biraz daha İsveç'in 11'iyle başlayacağını ve biraz daha motive gireceğini düşünüyorum. Ya bu sebepten ötürü hem Norveç bölgesel rakibine karşı hazırlık maçında iyi bir prova veremeyen İsveç'in, Yunanistan yani şu anda zaten aktif Dünya Kupası'na katılmayan bir ülke. Yani zaten hazırlık kapsamında Yunanistan'da iki maç oynaması gerekiyordu ve şu anda bu iki maçtan bir tanesi de İsveç olacak. İlk maçlarına çıkacaklar. Açıkçası daha fazla turnuvaya yönelik bazı şeyler deneyeceğini düşünüyorum İsveç'in Graham Potter yönetiminde ve ya doğrusu yani kazanacaklarını düşünüyorum. Oran da çok güzel. Yani 1.71 bence gerçekten yazılabilecek bir oran. O yüzden İsveç galibiyetini dileyen dinleyicilerimiz, iddia severler yazabilirler. Ki çeşitli tabii ki birçok bahislerde var bugün ama biraz aslında sade, net, yalın bir bahisle başlamak istedim İsveç Yunanistan karşılaşmasıyla alakalı. İsveç takımının tabii turnuvada neler göstereceğini zaten ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bütün takımları çok detaylı konuşacağız ama üstün körü şöyle bakıldığı vakitte de yani 1.71'den maç sonu bir neden olmasın diyorum ve İspanya'ya doğru geçiyorum. Yani İspanya tabii ki Dünya Kupası öncesinde de en net favorilerden bir tanesi. Hazırlık döneminde şu ana kadar daha maç oynamadılar. Irak ve Peru ile oynayacaklar. İspanya'nın İlk aslında görücüye çıktığı maç Irak maçı olacak ki bugün Göksel'inle hafif de sohbet ediyorduk, hatta çok beğendim, bir tane bahis söyledi. İspanya'nın bu tip maçlarda çok fazla şut attığını altını çizdi ki baremlere de bakacağım. Yani burada maç sonucu bir oran yok. Bu tarz aslında sade basit bir bahise gidemiyoruz. O yüzden birazcık böyle alternatifleri kurcalamak gerekiyor ki şut bahisleri burada dikkat çekiyor. Oyuncu özel bahisleri de var ama ilk 11'leri görmeden bir şey söylemek çok mümkün değil. En azından şunu biliyoruz ama İspanya ile alakalı. Yani takımın genel olarak çok net bir şekilde kim olursa olsun aslında aynı oyun prensibinden çok da fazla vazgeçmediğini görüyoruz. O yüzden burada şut bahisleri dikkat çekiyor. Ama bakacağım yani böyle takım genel şutlar var mı ki var gözüküyor. Evet, İspanya'nın mesela en az kaç şut çeker? İsabetli ve isabetsiz toplamından bahsediyorum. Yani bence 22 şut kesin çeker gibi geliyor İspanya. 1.60 oranı var. Irak karşısında tamamen rakip kaleyi domine eden bir İspanya görmek mümkün. Yani ister istemez hazırlık maçları olduğu için bu arada çok yüksek bir bedelle kupon oynamanızı da önermem ama en azından bugünün maçlarına da dair biraz güncel bir program ile başlamak istedim. Yani İsveç'e maç sonucu 1.71'den değerli buluyorum. İspanya'yı 1.60'dan 22 minimum 22 tane şut atar bahisi güzel gözüküyor 1.60'dan. Hatta oran yükseltmek isteyen bahis değerler artı 24 yani minimum 24 seçeneğinden de 2.09'dan İspanya'nın şutlarına yönelebilirler saat 22'de Irak karşısında. Irak da bu arada Dünya Kupası için hazırlık yapan takımlardan ve Irak'ın da acaba bu maçla beraber ne kadar kapanabilecek, bu kadar aslında en büyük favoriler karşısında nasıl bir sınav verecek gibi aslında ön notlarımızı alabileceğimiz bir karşılaşma olacak. Hepimiz için yani turnuva boyunca birçok takım karşı karşıya gelecek. Hatta bu hazırlık döneminde en azından birazcık bir kılavuz olacak bizler adına da. Yani acaba Irak çok tanınan bir kadro değil ki, önümde şu anda İran olası ilk 11'i gözüküyor. Açıkçası ya ben sayısız maç izleyen birisi olarak ben bir tane bile oyuncu tanımıyorum İran ilk 11'inden. O yüzden de yani esasında bu tip maçlar belki bazı oyuncuları tanıma adına bizler adına da fırsat olacak diyelim. İspanya'nın şutlarına güvenebiliriz ama yani kazanır kaybeder o başka bir hikaye ama tarihlerinde şu ana kadar bir kere karşılaşmış bu iki ekip arasındaki zaten tek maçı tarafsız sahada da İspanya kazandığını söyleyelim. Fransa fil dişi maçına geçeceğim ki Fransa fil dişi maçı birazcık Fransa'nın grupta oynayacağı Senegal maçının bir nevi provası gibi de olabilir. Yani fil dişi kadrosu fena değil. Savunma hattında tabii çok büyük sıkıntılar var. Yani özellikle mesela kale bölgesi problemli fil dişi de. O yüzden mesela savunmada da
tabii sıkıntılar var ama onun dışında ön hat ve orta sahanın gerçekten çok iyi oyunculardan kurulu olduğunu söylemek lazım. Yani her mevkinin alternatifi var. Atlet bir takım zaten.

0: birçok Afrika takımı gibi. Fransa takımında da birçok atlet oyuncu var. Gerçekten güzel bir düello izleyebiliriz, onu söyleyeyim. Bir kere ben aşırı gollü bir maç beklemiyorum. Yani normalde hazırlık maçlarında bu yorum yapmak ne kadar doğrudur bilmiyorum ama ben 3.5 alt diyeceğim. Çünkü Fransa'nın çok körü körüne bütün kozlarını sahaya sürüp kendini çok yıpratmasını beklemiyorum. Field işte de biraz kontrollü olacaktır. 3.5 alt bence yazılabilir. Şöyle bakıyorum, Çekya Guatemala maçı var. Ki Çekya'ya bir oran açılmamış ama ben ilk yarıdan Çekya'nın kazanacağını düşünüyorum. İlk yarı bir bence mantıklı seçim. 1.36'dan ki turnuvada da üçlü oynaması bekleniyor Çekya'nın. Üçlü savunmayla, özellikle savunmanın sağ koridorunda eski West Ham işbirliği olan Çufal'le Suçek ikilisinin dikkat çekmesini bekliyorum. Ve son olarak da Meksika'dan bahsedeceğim. Sonra kısa bir reklama gitmem gerekecek. Sonrasında zaten özel içeriğimizle aslında Dünya Kupası içeriğine doğrudan gireceğiz. Bugünün bahislerinde en azından ilk bölümde, ilk potada eritmek istiyorum. Meksika Sırbistan maçı var ki yani Sırbistan bu kadar aslında kaliteli bir oyuncu havuzuna sahip olup turnuva görmemesi bence çok büyük başarısızlık. Yani uzun vadede mutlaka üstüne koyacaklardır. Bazı şeylerin değişmesi gerektiği çok açık. Hatta ya yani şunu söylemek lazım. Meksika ve Sırbistan'ın kadrolarının değerlerini yan yana getirince Sırbistan kadrosunun daha değerli bir kadro olduğu ortaya çıkıyor. Ama her şey oyuncunun değeriyle alakalı bir şey değil. Bazen ahenk, bazen takımının beraber oynama alışkanlığının belli bir seviyede olması da bu tip milli takımlarda özellikle çok net bir faktör olarak dikkatimi çekiyor ki Meksika'da aslında fena bir kadroyla gelmiyor. Yani tabii ki ileride Raul Jimenez önderliğindeler. Yani savunma hattında bence ilginç isimler var. İsrail Reyes ve Gallardo iki bek. Gerçekten atlet oyuncular. Merkezde Montez ve Vazquez oynaması bekleniyor. Yani bir eski Rafael Marquez liderliği göremeyebiliriz ama yani savunma hattını beğeniyorum. Kenarda Quiñones fena bir oyuncu değil. Yani çok atlet bir oyuncu zaten. Turnuvada dikkat çeken isimlerden bir tanesi olabilir. Tabii ki Raul Jimenez de yani takımın en büyük sürükleyicisi. Ya Fenerbahçe formasıyla belki de çok iyi bir performans göstermeyen ama milli takıma gittiği zaman liderliğiyle, özellikle bu Rafa Marquez diyoruz her zaman Meksika'da lider olarak veyahut da Ochoa diyoruz ama burada aslında sağ içi lider Alvarez olacak gibi gözüküyor. Meksika milli takımında özellikle orta alanda. Kalede Rangel oynaması bekleniyor. Yani Meksika'da genel turnuva boyunca şeyi görmeyeceğiz gibi. Yani Ochoa'yı sanki yani yedek kaleci gibi göreceğiz diye düşünüyorum ama tabii ki bunu Dünya Kupası zamanı geldiğinde çok daha net anlarız. Birazdan da telefon bağlantılarımızı yapacağız ama şu maça da bir bahis verelim. Yani Meksika-Sırbistan maçının ben açık oynanacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 2-0-5 gibi aslında cömert bir oran. Bence yazılabilir. O halde bugünün bahislerini de geride bırakmış olduk. Hazırlık maçlarının bahislerini sizlere aktarmış olduk. Biraz sonra da tabii ki özel konseptimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim.
1: Can Genç'le kupon devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.

0: Can Genç'le kupon başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Dünya Kupası özel bahis programı için sizlerle beraberiz ki bugün iki tane çok değerli bağlantımız olacak. Birçok şeyi konuşacağız. Dünya Kupası'ndaki tüm ihtimalleri eşeleyeceğiz, bulacağız ve en azından belki de bir gelir, hatta belki bir kazanç sağlamak adına sizlere de bir kılavuz programı hazırlamak istedik. Naim Kayabölen bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Can. Merhaba, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sen de turnuva ağacını doldurdun ama tüm grupları soracağım sana. Ama öncesinde tabii ki kim şampiyon olur sorusunu sormuyorum ama turnuvada beklentinin üstüne çıkacak iki milli takım ve turnuvada beklentinin altında kalacağı iki milli takımı senden duyabilir miyiz her şeyden önce ve nedenleriyle?
3: Harika bir soru. En zor yerden başladın ama.
2: İşte zordan kolaya gidelim. Önce bir terleyelim, sonra işin ucu kolay bir şekilde gelsin istiyorum.
3: Şahane. Şöyle ki, benim beklentilerin üzerine çıkmasını beklediğim takımlarda tersten başlayalım. Beklentinin altında kalmasını düşündüğüm takım, herkesin aksine Fransa düşünüyorum. Ben bu sene Fransa'nın bu sefer geçtiğimiz turnuvalardaki daha konservatif, yani muhafazakar oyununun bu turnuvalara daha patlak verebileceğini düşünen taraftayım.
2: Tamam.
3: Ben de tabii ki de kastım şu demek değil. Hani gruptan çıkamazlar ya da sonuçlu bir değerlendirmeler vesaire gibi bir şey değil. Ama ve lakin çeyrek final gibi elenmelerini bekliyorum diyebilirim. Bu bir de sürpriz bence bu arada.
2: Tabii. Ya en net Opta'nın da, birçok istatistik sitelerinin de favori gösterdiği takımlar tabii İspanya, Fransa başta. O yüzden de çeyrek final bile sürpriz olur. Peki tam ters olarak, yani pozitif manada sürpriz yapacak ülkelerden ne diyebilirsin? Veya eklemek ister misin Fransa'ya herhangi bir takım?
3: Fransa'ya bir takım daha ekleyeyim. Çok kısa.
2: Peki.
3: Oraya da bence açık söylemek gerekirse İngiltere diyebilirim. Yine İngiltere'den de bence bir hayal kırıklığı bekliyorum. Biliyorsunuz futbol şöyle bir oyun. Eğer sen gerçekten riskler alıp çok fazla futbolda challenge uygularsan görenlikle bu tutmuyor.
2: Doğru.
3: O yüzden de hoca da biliyorsun zaten Paul Palmer'ı almadı. Gibbs White'ı almadı vesaire. Yani aslında çok fazla tepki çektiği bir karar verdi. Ben bu tepki çeken kararın ona negatif döneceğini, yine çeyrek final gibi elenebileceğini düşünüyorum.
2: Ya tabii İngiltere'nin de çeyrek finalde elendiği senaryo aslında bir nevi büyük bir sürpriz olarak yorumlanabilir. Nitekim doğrudan da gruplara geçmek istiyorum abi, yani.
3: Şeyi de söyleyeyim, olumluyu da söyleyeyim.
2: Lütfen, lütfen.
3: Olumluyu da hadi iki tane böyle, sen hiç konuşmadığımız, normalde bak üzerine de konuşmadığımız iki takım söyleyeyim.
2: Lütfen.
3: Biri geçtiğimiz turnuvada da bence ilk maçın sürprizini yapan, ilk maçlarda çok büyük sürpriz yapan, ilk maçta Arjantin'e yenen takım Suudi Arabistan. Bence burada da Suudi Arabistan o konuma girebilir çünkü 2034 Dünya Kupası onlarda düzenleneceğini göz önünde bulundursak bir trend içerisine gireceklerini düşünüyorum. O yüzden ben Suudi Arabistan diyeyim.
2: Yani Suudi Arabistan mesela son 16'ya kalsa zaten sürpriz yani.
3: Tabii canım. Yani
2: gruptan çıkması bile sürpriz, hatta bir oranı da soracağım sana.
3: Tabii tabii, sor lütfen. Bir onu diyeceğim. İkinci takımımda da açık söylemek gerekirse bir Kuzey Afrika takımına sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Bu Fas değil, senin Fas'ı düşündüğünü biliyorum.
2: Tamam.
3: Sen Fas, hani ben tabii ki de Fas çok iyi takım, onu küçümsemek istemiyorum. Benim Fas'la ilgili, ben beklentileri karşılayacağını düşünüyorum zaten Fas'ı. Ama ve lakin Tunus veya Cezayir'den bir sürpriz görebiliriz.
2: Peki doğrudan A grubuna geçelim istiyorum. Yani aslında turnuva ağacını sen de doldurduğunu biliyorum ama burada beraber koordineli bir şekilde dolduralım istiyorum. Yani A grubundan L grubuna
4: sonuna kadar dolduralım istiyorum. Çünkü çok fazla ihtimal var ve bu ihtimallere göre FIFA'nın resmi sitesinde ben sen tabii tercihlerini gruptaki durumları söyledikten sonra ben de bunları dolduracağım. Hatta grup grup bahisler üzerinden de gideceğiz. A grubunda yer alan ev sahibi Meksika var. Çekya var, Güney Kore var ve Güney Afrika var. Bu takımlar da aralarındaki maçlarda herhangi bir maçtan bir skor tahmini yapmak ister misin? Veyahut da doğrudan sıralamak mı istersin diye sana sormak istiyorum öncelikle.
3: Şöyle açıkçası Meksika, Güney Afrika başlıyor.
4: Tamam.
3: Zaten ilk maç sanırım bunu bu.
4: Öyle olsa maçı. Gerek kontrol edeyim önümdeki akıllı ekranda.
3: Hatta bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam tarihteki bir açılış maçın ikinci kez oynandığı, aynı iki ekibin oynadığı ilk kez
4: eşleşme. Doğru, doğru. Meksika Güney Afrika, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
3: Burada da vardı açılış maçında, burada da açılışta varlar. O yüzden bunu tarihte ilk kez görüyoruz. Hmm. Orada

0: yanlış hatırlamıyorsam berabere bitmişti.
1: 1-1'di galiba sanki, öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Öyle bir şeydi, anımsayamıyorum ben de. Şu an hazırlığımda yok ama berabere bittiğini hatırlıyorum. Burada ben Meksika'nın kazanacağını düşünüyorum bu sefer.
1: Meksika'nın...
0: Esnaf avantajı çünkü çok önemli. Meksika'nın bunu yapıyor.
1: Tamam.
0: Ben burada açıkçası Meksika'nın böyle 2-0'lık bir skorla ilk maçı kazanabileceğini düşünüyorum.
1: Tamam.
0: Hemen tahminle başladım. Bak farkındaysan.
1: Evet, tamam, zaten bunları istiyoruz. Yani programımızın içinde Naim Kaya bölenden böyle radikal tahminleri duymak istiyoruz.
0: Ha, ya ikinci burada yani şu çok zor şimdi. Bence şu nokta zor, açık söylemek gerekirse. Zor olan da şu. Bir noktada saat yani Güney Kore ile Çekya'nın arasındaki biz bu arada Çekya mı demeliyiz, Çek Cumhuriyeti mi hala bilmiyorum.
1: Çekya demeliyiz bence. Çekya diyelim.
0: Czech Republic yazıyor İngilizce'de.
1: Bizim ülkede Çekya deniyor ama nedense.
0: Değil mi? Çekya doğrusu.
1: Çekya diyelim ya. O konuda çok fazla şey yapmayalım çünkü yanlış anlaşılmaları sebebiyet verebilir. En çok duyduğumuz kulağımızda Çekya var. Biz Çekya diyelim, öyle devam edelim abi.
0: Peki şahane. Şöyle... Bence bu gruptan bu arada Meksika bence net favori. Ağır favori benim için.
1: Tamam, bir numaraya yazdım şimdi akıllı ekranımda.
0: O yüzden de bir numaraya Meksika diyorum. Bence en az 7 puanla çıkacaklardır.
1: Tamam, güzel.
0: İkinci olarak ise açık söylemek gerekirse Çekya'nın, biliyorsun sen de Çekya geçtiğimiz turnuvalardan ziyade bu turnuvada tam bir şey tabii ki takım. 80'ler 90'lar Dünya Kupası'ndaki Doğu Avrupa konservatif takım, yıldızı olmayan iyi bir savunma takımı, iyi savunma, iyi fiziki kaliteye sahip bir takım. Yıldız da yok biliyorsun.
1: Doğru.
0: Ama ve lakin ben burada sorun çözmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum Dünya Kupası'nın. Çünkü çok daha fazla senin sorun çözen ayaklara ihtiyacın oluyor. O yüzden de Güney Kore'yi bir tık önde görüyorum burada.
1: Tamam, iki numaraya Güney Kore'yi yazıyorum o zaman.
0: Aynen, iki numaraya Güney Kore diyelim.
1: Tamam.
0: Üç, bence üç Çekya. 4'te Güney Afrika diyebiliriz.
1: Tamam. A grubunu ben doldurdum. Peki mesela burada Meksika'nın 7 puan alırının altını çizdin. Doğru muyum abi?
0: Doğru.
1: 4-30 oranı var.
0: Şöyle, Meksika bence 7 puanı alır. Kore ya da Çekya'dan biriyle beraber kalır.
1: Tamam. Ya 4-30'dan yazılır mı sürpriz kuponu? Onu soruyorum.
0: 7, tam 7 puanlı 7 plus mı?
1: 7 puan tam olarak.
0: Yazılır bence 4-30'un ilk oran.
1: 4-30'dan bir sürpriz. Peki bu grupta Güney Afrika'nın grup sonuncusu olması ihtimali 1.79. Bu bahise ne dersin? Senin dediklerin ışığında.
0: Banko. Tabii. Yani Güney Afrika'nın bence burada yeri yok.
1: Tamam. Peki şöyle bakalım. Grup lideri Meksika 1.84. Banko kuponlara yazılır mı?
0: Yazılır. Çünkü ev sahibi de bir yandan. Onu da düşünüyorum.
1: Tabii. Onun dışında ilk iki tercihine de bakacağım ve sonradan tabii B grubuna geçeceğim ama ilk iki tercihinde senin burada belirttiğin Meksika ve Güney Kore ikilisi var. Yani sırasız bir şekilde Meksika Güney Kore 1-2 çıkar. 2.75 oran yapıyor.
0: Ha, çok iyiymiş. Ama yine de ben burada herhalde Meksika'nın bir çıkmasını daha çok tercih ederim. Çünkü Güney Kore Çekya noktasında sonuçta çok uzak değiller birbirlerinden.
1: Peki o zaman B grubuna geçelim. A grubu aslında birazcık kafamızda netleşti. Naim Kaya Bölen'in dediğine göre A grubunda ev sahibi Meksika birinci, Güney Kore'nin ikinci olacağını, Çekya'nın üçüncü ve Güney Afrika'nın dördüncü olacağını söyledi. Tabii ki bütün grupları noktaladıktan sonra en iyi üçüncüleri de soracağım sana. Yani 12 takımdan 8 tanesini işaretlemeni rica edeceğim ki önümdeki tabloyu doldurabileyim diye bunun da bilgisini aktarmış olayım. B grubuna geçelim. Kanada, Bosna Hersek, Katar ve İsviçre.
0: Şimdi şöyle, Kanada, sanıyorum ki Kanada net bir bilgi yok bende ama uzun yıllar sonra ilk kez katılıyor.
1: Kontrol 30, edeyim.
0: 30 sene sonra falan muhtemelen. 30-40 sene sonra ilk kez katılıyor. Onlar da bizim gibi yani. Bizim gibi kadar değil de yani iyi bir turnuva takımı değiller. Hem de Kuzey Amerika takımı olmalarına rağmen, aslında çok da zor olmayan bir yerde olmalarına rağmen. Dünya Kupası'nda çok gördüğümüz bir takım değiller.
1: Abi şöyle söyleyeyim, 2022'ye katılmışlar ama ondan önce 86'ya katılmışlar. Üçüncü kere katılıyorlar tarihlerinde.
0: Tamam, okey. O zaman yani o kalmış aklımda benim. Burada nacizane daha kısır bir grup olmasını beklediğim bir grup bu arada bu.
1: Tamam.
0: Gerçekten de gol sayısının çok az olduğu, çok az pozisyonlu olduğu, birbirine çok yakın puanda bitirebilecek 4 tane takım olduğunu düşünüyorum.
1: Tamam.
0: Her ne kadar İsviçre

0: çok fazla öne çıkmış gibi görünse de grupta İsviçre'nin de oyunu açacak, golleri yaratabilecek bir takım değil. Sonuçta şöyle bir şey de var. Sen de biliyorsun İsviçre, evet, yani herhalde son 6-7 turnuvada 5-6 kez katıldılar.
1: Evet, evet. Düzenli ama geliyorlar.
0: Ama ve lakin gruptan çıkma ya da ileriki finallere kalma başarısı olan bir takım değiller.
1: Haklısın.
0: Bunu yapamıyorlar. Yani bu ne demek? Önemli olan bir seviyede, iyi bir seviyede eşik açmayı beceremiyorlar. Bir lig takımı değiller daha çok.
1: Haklısın.
0: O yüzden de bunların hepsini düşündüğümüzde açık söylemek gerekirse yine bir İsviç olmakla birlikte, hı-hı, burada ben mesela 7 puan İsviçre'nin alabileceğini düşünmüyorum, biri değilim. Hı-hı. Ben burada İsviçre'nin böyle bir galibiyet, iki beraberlik gibi bir şey alarak çıkmasını bekliyorum.
1: Peki lider mi olur böyle bir tabloda diyorsun?
0: Bence yine lider olurlar, evet.
1: Peki birinci sırayı İsviçre'ye yazdım akıllı ekranda.
0: Yazacağız.
1: 2, 3, 4'ü hızlı sıralama alabiliyor muyum?
0: Burada bir sürpriz yapacağım.
1: Tamam, lütfen.
0: Burada ikiye normalde birçok kişi, burada Bosna'yı yazıyor.
1: Hı hı hı.
0: Ya da Kanada'yı çok fazla şey yapmıyor. Ama ben Kanada'nın ev sahibi avantajının ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu Güney Afrika'da görmedik. Doğru. Hı hı. Ama ve lakin genelde turnuvalarda ev sahibi gerçekten de önemli bir avantaj elde ediyor. O yüzden de ben Kanada'yı ikiye koyacağım.
1: Kanada 2'de. 3-4 nasıl sıralayalım?
0: Yani Davis ve hani Davis ve David çekirdeğiyle bence ikinciliği alacaklar.
1: Olabilir. Yani Jonathan David ve Davis Buchanan da fena oyuncu değil. Katılırım.
0: Evet. 3 Bosna diyeceğim.
1: Tamam.
0: 4 de Katar.
1: Peki.
0: Ama şu şöyle bir.
1: Lütfen devam et.
0: Söylemem gerekirse. Hı hı. Böyle 5 puan, 4 puan, 3 puan, 1 puan falan bu tür bir grup bekliyorum.
1: Ona göre bir bahis aslında şöyle var. Yani grup lideri kaç puana bitirir gibi bir bahis yok ama şöyle bakıyorum, grup lideri İsviçre olur dedin. 1.73 oranı var. Sence değer mi?
0: Yok.
1: Tamam. O zaman şöyle bakalım. Grup sonuncusu Katar olur, 1.44.
0: Ya bundan ziyade ya İsviçre tabii ki burada daha önemli. Ben hala burada yani bir şey seçsem İsviçre'yi seçerim.
1: İsviçre'yi seçersin bu ikisi arasında. Peki ilk iki sırada bitirecek ülkelerde senin söylediğine göre Kanada İsviçre ikilisine 1.66 orandan yazar mıydın?
0: O çok düşükmüş oran. Yok, hayır, yazmazdım.
1: Yazmazdın. Peki o zaman bunun ışığında sen düşük puanlı bir grup olacağını ifade ettin. Yani grup üçüncüsü Bosna'nın gruptan çıkamayacağını mı iddia ediyorsun diye 2.40'ı sorarım.
0: Burada şöyle bir şey var. 2 puanlı bir takım gruptan çıkabilir mi? Ya da
1: yok, yani şöyle, tabii ki matematiksel olarak çıkabilir ama yaptığım sayısız simülasyonda 2 puanlı grup üçüncüsü çıkmıyor.
0: Evet, öyle bir şey var. O yüzden de burada Bosna Katar maçı bence en önemli maç.
1: Hmm.
0: O grubun açık ara en önemli maçı bence Bosna Katar maçı.
1: Peki, o zaman bu grupta aslında bahisten biraz uzak durum mu demeliyiz dinleyicilerimize?
0: Evet, öyle deriz. Tabii ki.
1: C grubuna geçelim hızlıca diyorum. C grubuna geçiyoruz.
0: Bu arada onu da söyleyeyim. Yani bence Katar'ın beraberliği falan görmemiz lazım. İlk maçlar sırasında baksın bir şey de diyebiliriz tabii.
1: Peki. Çok kısa bir araya gidiyorum. C grubuna geçiyoruz, olur mu?
0: Tabii.
2: Can Genç'le kupon devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.

0: Can Genç'le kupon devam ediyor.
1: C grubunu konuşuyorduk, B grubunu konuştuk, C grubuna geçeceğiz. Naim Kayabölen bizlerle beraber. Abi C grubu Brezilya'nın grubu. Şöyle bir sıralama alabiliyor muyuz?
2: Bence burası 1-2'nin en net olduğu grup. Bence Brezilya ve Fas 1-2 olacaklar.
1: Brezilya, Fas 1-2. 3-4'e ne diyoruz?
2: Yani banko derim burada. 1.70 oranı varsa mesela hemen değerlendiriyorum.
1: Hemen bakıyorum şu anda bahis seçeneklerinden. C grubunda ilk iki sırayı bitirecek ülkeler bahsinde. 1.72 var Brezilya Fas.
2: Tam oran da verdim fark ettiysen.
1: Gerçekten öyle yani. O zaman 1.72 galiba günün bankosunu bulduk.
2: Tabii. Bence banko bu.
1: 3-4'e ne diyoruz?
2: İskoçya 3 olur bence. Çünkü Haiti gerçekten çok görece çok zayıf bir takım. O yüzden de hatta İskoçya'nın şimdiden söyleyeyim. Mesela sen bana sonra atacaksın ama İskoçya bence zaten en iyi. Yani Haiti'yi yendiği için, yeneceği için en iyi üçüncü de olacaktır bence.
1: İskoçya'yı da alacağız en iyi üçüncüler listesine. Peki grubumuza geçelim. Yani D grubuna geçelim. Amerika, Türkiye, Paraguay, Avustralya. Sıralama nasıl olur? Milli takımımız hakkında bir iki cümle alabilir miyiz senden?
2: Ya burada da 1-2 yine çok ağır bence. Brezilya ve Fas gibi neredeyse. Bence Türkiye ve Amerika 1-2 olacaklardır. Yeri değişebilir. Ben Türkiye'nin tabii ki de çok isterim birinci olmasını. Ama belki Amerika'da ev sahibi. Ki görece yani bakma ne olursa olsun iyi takımlar. Evet. O yüzden de buradaki bizim Amerika'lı maçımız çok önemli. Ama Amerika'nın, Türkiye'nin de Paraguay ve Avustralya'nın üzerinden iyi puan almaları da bekliyor. Bunların hepsini düşündüğümüzde açıkçası çok zor bu arada. Hadi yani Türkiye yayınında yaptığımız için Türkiye diyeyim.
1: Türkiye'yi bir mi yazıyoruz?
2: Bir yazalım.
1: Tamam.
2: Amerika 2.
1: Tamam.
2: Avustralya 3, Paraguay 4.
1: Avustralya 3, Paraguay 4. Tamam, yazdım D grubunu. D grubunda bahisini sorayım. O zaman burada senin söylediklerinin paralelinde Türkiye Amerika 1-2 çıkar bahsini mi mantıklı bulmalıyız?
2: Tabii ki açık ara ben.
1: 2.24 oranı var.
2: Aa, çok şahaneymiş. Ben de bunu oynayayım.
1: Bak 2.24 ile 1.72 kombinleyelim mi C grubu ve D grubunu?
2: Evet çok iyi, çok iyi ikili yaptıracağım.
1: 3.85 oran yapıyor.
2: Şahane.
1: Valla 3.85'ten aslında günün kuponunu da bulduk ama tabii ki diğer grupları ve simülasyonu doldurmaya devam ediyoruz. Hızlıca E grubuna geçelim abi. 1-2-3-4 alayım.
2: Almanya 1.
1: Tamam.
2: Burada düşünüyorum, burada hala benim yani çok kararımın değişti. Bir ekvator yazıyorum, bir fil dişi yazıyorum açıkçası. Hadi bugün fil dişi diyeyim.
1: Hadi bugün fil dişi dedin, ekvatoru 3'e yazdım.
2: Ekvatoru 3'e yazdım.
1: E grubunda...
2: Şansı yok bence Kuraçağ'ın.
1: O zaman şunu soralım, yani Kuraçağ'ın gruptan... grup sonuncusu olur bahisine bakıyorum da oranı çok düşük. Grup lideri Almanya olur, 1.28'den kupon doldurma maçı olur mu?
2: Yok yani değmez bence diyeyim sizi soran.
1: Değmez. Peki Almanya 9 puan yapar mı, onu sorayım.
2: Abi orada şöyle bir durum var. Sen de biliyorsun. Şimdi iki tane birbirine yakın takım var. Bir tane ileri giden takım var ama burada 3-3 yapmak birazcık zorlaşabilir. İki tane maçı kazandıktan sonra sen 6 puana gelirsen ve sonraki rakip 2 ya da 3 puanda kalırsa son maça yani biliyorsun şey diye çıkıyorlar.
1: Formalite çıkıyor.
2: O yüzden bence değmez.
1: O zaman E grubu biraz bahisten uzak durulması gereken bir grup olarak notlarımızın arasına alıyoruz. Doğru mu?
2: Şöyle bir şey olabilir. Canlı bahis olur zaten. Hani. Kuraçağ mesela Fildişi ya da Ekvator'a karşı direnç gösterir.
1: Tamam.
2: İlerleyen dakikalarda Kuraçağ'ın rakibine değerlendirilebilir canlı bahislerde diye düşünüyorum.
1: Peki hızlıca F grubuna geçelim. Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'tan oluşan gruba.
2: Evet, burası da ilginç bir grup. Bir Hollanda.
1: Tamam.
2: Bu benim 2, 3 ve 4 inanılmaz yer değiştiriyor her seferinde.
1: Peki.
2: Ben İsveç'in o kadar da başarılı olabileceğini düşünmüyorum bu turnuvada, açık söyleyeyim.
1: Peki.
2: 2 Japonya diyeceğim.
1: 2'ye Japonya yazdım.
2: Evet. Sürpriz yapsam mı?
1: İşte sendeyiz, bunu bilemeyiz. Benim herhangi bir yönlendirmem söz konusu olamaz moderasyon koltuğunda.
2: 3 Tunus, 4 İsveç.
1: 3 Tunus, 4 İsveç. Peki F grubunda grup lideri Hollanda olur bahisi mi güvenilir diye anlamalıyız. En azından senin söylediğinin ışığında grup lideri Hollanda 1.72.
2: Ben Hollanda Japonya'nın 1-2 olmasını da garanti bir bahis olarak

0: açıkçası.
1: İlk iki sırada Hollanda, Japonya. Bakalım Hollanda, Japonya 2.26.
0: Aa, ne güzel lan. Şahane.
1: Bunu peki şey kadar banko görüyor muyuz? Brezilya, Fas ve Türkiye, Amerika maçları kadar banko görüyor muyuz?
0: Bence Brezilya, Fas buradaki en banko ya. Sonrasında Amerika, Türkiye ve Hollanda, Japonya, bence onlar bildiğiniz neredeyse. Peki. Oranlar da bunu söylüyor.
1: Peki, oranların oranlarda doğruyu söylüyor diyorsun. Peki devam edelim o zaman G grubuyla. Mısır, İran, Yeni Zelanda ve Belçika yer alıyor. Sıralamayı alabilir miyiz?
0: Evet, eski 6. jenerasyon güveni yok Belçika'da, biliyoruz. Bir yandan da Mısır'da Salah ve Marmuş'ta gerçekten hücumda çok iyi tehditler. Ama yani İran'ın da Yeni Zelanda'ya göre ben yani daha net bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden de açıkçası Belçika, Mısır, İran diyebilirim burada.
1: Belçika, Mısır, İran şeklinde ve Yeni Zelanda son sırada dedik. Yeni Zelanda gruptan çıkamaz 1.50.
0: Aa, ne güzel oranmış.
1: Var. Onun dışında bakıyorum, Yeni Zelanda'yı beğendiğini aldım.
0: Harika oran. Bence mükemmel bir oran.
1: Peki. Belçika ya da burada spesifik bir grupta bir takımın puan, kaç puan alırını önerebilir misin? Veyahut da lider ilk iki sıra gibi bir tahminin var mı?
0: Ben Mısır'la İran'ın 4'er puanla bitireceğim.
1: Şöyle bakalım. Mısır 4 puan 3.75. İran 4 puan 3.75. Yani gerçekten sayılarla aranın iyi olduğunu biliyordum ama yani bu kadar da değil diyordum yani.
0: Eyvallah.
1: Senden sonra bir başka sayılarla iyi olan, arası iyi olan Yunus Aydın'la beraber olacağız bu arada. Bunun da bilgisini verelim dinleyicilerimize. Peki G grubunda o zaman 4 puan 3.75'ten yazılabilir diyorsun bu ülkelere.
0: Tabii.
1: Yeni Zelanda'yı da bankoda yazabiliriz diyorsun.
0: Tabii ki, bence Yeni Zelanda'yı ben de değerlendirmeyi düşüneceğim.
1: Peki, H grubuna geçeceğiz. Uruguay, İspanya, Cape Verde yani Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan. Burada sıralaman nasıl olur?
0: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun bence.
1: Peki, burada peki şöyle bir cümle kurmuştun yayının başında. Suudi Arabistan gruptan çıkacaktır şeklinde. Gruptan çıkar 2.05 oranı var yalnızca.
0: Çok iyi. Çok iyi. Kesin aldım şu an. Yayın sonrasında ben bunu bahis olarak alırım.
1: Peki. Bunu sormuş olayım sana ve hızlıca devam edeyim tabii ki senin gruplarını yapmaya. I grubuna geçeceğim. Fransa, Senegal, Norveç, Irak. 1-2-3-4 alayım.
0: Şimdi bu ölüm grubu adayı bence. Bu arada bu grup. Bence çok zor bir grup. Bir Fransa diyelim.
1: Tamam.
0: Ama ben 7 puan alabileceklerini düşünmüyorum.
1: Tamam.
0: İkinci olarak... Yani... Hadi 2 Norveç, 3 Senegal diyelim.
1: 2 Norveç, 3 Senegal dedik. Peki burada en iyi 3. yani Senegal'in gruptan çıkacağını düşünüyor musun? Önce onu sorayım o sırada oranlara bakmadan.
0: Güzel bir soru açıkçası.
1: Yaptığın projeksiyonda böyle bir şey var mı?
0: Biraz zor açık söylemek gerekirse. Irak durumunda ötürü ama bence Irak'a yeneceklerdir. O zaman çıkar. Senegal'de çıkar.
1: Senegal'de çıkar diyorsun. Yani gruptan çıkar 1.47 var Senegal'in.
0: Riskli bir tahmin ama mesela deminki konuştuğumuz Yeşil Burun muydu?
1: Evet. Değil evet.
0: Mi? Yeşil Burun'un çıkamama ihtimali bence daha yüksek.
1: Peki şunu sorayım. Grup sonu
0: Yeni Zelanda demiştik, özür dilerim.
1: Tamam. Grup sonuncusuna bakıyorum. Grup sonuncusu Irak olur. 1.28 kupon doldurma olur mu?
0: Olur. Kesin olur.
1: Peki devam ediyorum farklı bir grupla abi. J grubuna geçiyoruz. Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün.
0: Burada çok hızlı söyleyeyim. Arjantin, Avusturya, Cezayir. Garantiye gideceğim.
1: Tamam. Ona göre geçtim. Burada peki bahis olarak J grubunda şöyle önümdeki akıllı ekrandan kontrol ediyorum. Arjantin grup lideri olur. Bahsine güvenir misin çok?
0: Güvenmem.
1: Güvenmezsin.
0: Avusturya'nın ters gelebileceğini düşünüyorum orada.
1: Peki 1-2 sırada yani 1 ve 2 Arjantin Avusturya 1.50'den oynar mıyız?
0: Yani diğer daha iyi oynayabileceğimiz bahisler var bence 1-2 için.
1: Peki Ürdün grup sonuncusu olur, mantıklı mıdır?
0: Olur, çok mantıklı. Zaten yani ilk kez katılıyorlar, yanlış bilmiyorsam.

0: İlk katılımlarında da bir sürpriz yapmalarını bekliyorum.
1: Bak Ürdün gruptan çıkamaz 1.27. Grup sonuncusu olur 1.25. Orada küçük bir oran hatası da yakaladık sayende. 1.27'den Ürdün gruptan çıkamaz diyoruz.
0: Evet, öyle diyoruz.
1: Tamam. Peki o zaman J grubunda konuştuk. K grubunda Portekiz, Kolombiya, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
0: Burada da ne diyelim? Portekiz 1, Kolombiya 2. Burası bu arada ilişkinin çok net olduğu gruplardan bir tanesi.
1: Tamam.
0: 3 Özbekistan, 4 Kongo.
1: O zaman 1-2'yi sorayım sana oran olarak. 1-2 zaten evet. 1-20 oranı var. Yazılmaz herhalde.
0: Yazılmaz tabii.
1: Peki geçelim o zaman buraya da. Özbekistan, Demokratik Kongo dedin. L grubuna yani İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama.
0: Burası çok zor bir grup.
1: Tamam.
0: Muhtemelen İngiltere 1.
1: Peki.
0: Yani niyeyse içimden bir his Gana 2 olacak diyor, 3 Hırvatistan olacak diyor. Sürpriz yapayım.
1: Peki böyle doldurdum. Şu anda tabii bu tabloda en iyi üçüncüler de karşıma çıkıyor. Yani en iyi üçüncülerde 12 tane aday var. 12 adayın 8'ini doldurmamız lazım. Hırvatistan'ı en son konuşuyorduk. Yani
0: yazabiliriz direkt, evet.
1: Alıyor muyuz?
0: Alıyoruz.
1: Senegal'i alıyor muyuz?
0: Alıyoruz.
1: İran'ı alıyor muyuz?
0: Alıyoruz.
1: Ekvador?
0: Almıyoruz.
1: Avustralya?
0: Almıyoruz.
1: Cezayir?
0: Alıyoruz.
1: Çekya?
0: Alıyoruz.
1: İskoçya?
0: Kesin alıyoruz onu.
1: Kesin alıyoruz. Tunus? Bekliyor muyuz? Bak 4 tane takım kaldı. Tunus, Özbekistan, Suudi Arabistan, Bosna Hersek.
0: Suudi Arabistan kesin çıkar. Özbekistan kesin çıkamaz.
1: Tamam. Bosna mı Tunus mu çıkıyor?
0: He?
1: Bosna mı Tunus mu çıkıyor son 32'ye?
0: Çok güzel bir soru. Ne diyelim? Senin gönlünden ne geçiyor?
1: Ben bir şey söyleyemem. Burada bugün moderasyon rolündeyim.
0: Hadi Bosna diyelim.
1: Hadi Bosna diyelim. Peki. Belki de milli takımımızın en iyi üçüncü konusunda rakibi ortaya çıkmış olacak ama artık son 32 tur eşleşmelerini hızlı hızlı soracağım. Tık tık geçeceğim ve turnuva ağacını dolduracağız. Sonra da teşekkürümüzü edeceğiz Naim Kayabölü'ne. Peki.
0: Çok hızlı.
1: Tamam. Almanya, İskoçya. Son 32 tur maçı.
0: Almanya.
1: Fransa, İran.
0: Fransa.
1: Güney Kore, Kanada.
0: Güney Kore.
1: Hollanda, Fas.
0: Fas.
1: Kolombiya, Gana.
0: Kolombiya.
1: İspanya, Avusturya.
0: İspanya.
1: Türkiye, Bosna Hersek. Ki son anda Türkiye. Getirdin orada Bosna Hersek'i karşımıza.
0: Türkiye'yi yapmışım. Türkiye diyelim, geçelim hemen.
1: Tamam. Belçika, Çekya.
0: Belçika.
1: Peki devam ediyorum. Brezilya, Japonya.
0: Brezilya ki en son yani çok çok iyi maçtı. Brezilya konu maçı, hazırlık maçı.
1: Peki. Fil dişi Norveç.
0: Fil dişi
1: yazdım. Meksika, Suudi Arabistan.
0: Meksika
1: Mexico City'de kazanır dedi son 32 turunda Naim Kayabölen. İngiltere, Senegal.
0: İngiltere.
1: Arjantin, Uruguay.
0: Arjantin.
1: Amerika, Mısır.
0: Amerika.
1: İsviçre, Cezayir. Son 32 tur maçı.
0: Cezayir
1: ve son olarak Portekiz, Hırvatistan. Son 32 turunun son eşleşmesinde ne olur?
0: Portekiz.
1: Peki. Devam ediyorum. Şimdi tabii ki son 16 turunda burada Almanya, Fransa. Dev maç. Ne olur?
0: Uf
1: tabi.
0: Almanya
1: Fransa'yı eler dedi. Son 16'da Fransa'ya veda ettirdi Naim Kayabölen. İlginç. Güney Kore, Fas.
0: Abi Güney Kore diyeceğim sanırım.
1: Güney Kore.
0: Fas diyeceğim, özür dilerim.
1: Fas. Tamam, Fas'ı yazdım. Kolombiya, İspanya.
0: İspanya.
1: İspanya'yı yazdım. Türkiye, Belçika.
0: Belçika.
1: Belçika Heller dedi. Son 16'da Türkiye'nin veda edeceğini söyledi Naim Kaya Bölen. Devam ediyorum. Brezilya fil dişi.
0: Brezilya.
1: Brezilya. Meksika, İngiltere.
0: İngiltere.
1: İngiltere. Arjantin, Amerika.
0: Arjantin.
1: Arjantin. Cezayir, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Portekiz. Tamam. Devam ediyorum çeyrek finallerle. Almanya, Fas.
0: Almanya.
1: Almanya yarı final ilk adayı yaptı Naim Kaya Bölen. Evet. İspanya, Belçika.
0: İspanya.
1: İspanya yaptı. Brezilya, İngiltere.
0: Brezilya.
1: Brezilya'yı yazdık. Arjantin, Portekiz. Messi mi, Ronaldo mu?
0: Arjantin.
1: Arjantin yani Messi dedi Naim Kaya Bölen. Peki
0: her yaptığımda hep Arjantin Portekiz eşleşiyor.
1: Evet evet, bende de oldu. Bayağı bu oluyor. Bakalım biraz sonra Yunus Aydın'da da olacak mı? Peki Almanya İspanya yarı finalindeki ilk maç ne olur?
0: İspanya.
1: İspanya'yı yazdık. Peki Brezilya Arjantin, bir Copa Amerika'daki iki en büyük takım.
0: Uf. Abi ben Brezilya'ya sürpriz yapayım ya. Ha, çok değişik. Bak Arjantin'i ne kadar sevsem de. Brezilya diyeceğim.
1: Ancelotti ile Brezilya final oynar dedi Naim Kaya Bölen. Peki İspanya Brezilya'nın da galibini söylersen New York, İspanya. New Jersey'de oynanacak maçta bizler, tabii bizler için çok güzel olur. Evet.
0: İspanya.
1: İspanya'yı dünya şampiyonu yapıyor Naim Kaya Bölen. Peki yani Dünya Kupası'ndan son olarak da ilginç notlarını alalım senin. Tabii ki her zaman o ajandanda çok ilginç notlar vardır. Yayının başında bir tane bizler için aktarmıştın ama yayının sonunda da bir iki ilginç notunu alıp teşekkür edelim.
0: Abi şöyle çok ilginç şeyler var. Bir kere orada ilk kez ev sahibi. Amerika daha önce 94'te yapmıştım. Evet. Üçüncü kez yapıyor. Hatta 3 Dünya Kupası'nda açılış maçına ev sahipliği yapan Azteca Stadyumu'nda ilk olacak. Bir de aslında 4 ülke bence çok kritik. Yani evet 48 takıma çıktı, çok fazla takım oldu ama abi Cabo Verde'yi, Kroçao'yu, Ürdün'ü, Özbekistan'ı, bu takımları görmek de bir yandan keyifli açıkçası. Benim açımdan çok iyi. Ki Kroçao'nun sen de biliyorsun zaten. 156 bin nüfuslu bir ülke, en evet. küçük ülke, ulusal takım oldu ve aslında yakından bildiğimiz bir hoca var orada, Dick Advocaat.
1: Evet.
0: O da en yaşlı teknik direktör olması bekleniyor. Bence çok güzel bir şey. Bir noktada açıkçası şu benim açımdan çok güzel. Messi ve Ronaldo'yu 2022'de son kez izlediğimizi düşündük.
1: Değil mi?
0: Ama ve lakin bir kez daha izliyoruz ve bir kez daha izlediğimiz takdirde Dünya Kupalarına en çok katılan iki futbolcu olacaklar.
1: Ben 2030'da da bekliyorum çok ilginç bir şekilde. Yani büyük konuşmayayım ama olabilir abi.
0: Doğru, niye olmasın?
1: Ya yani böyle onursal olarak gelebilir yani, kadrolar bir kişi eksik bile olsa gelebilirler yani.
0: Doğru, doğru gelebilirler. Ve şu güzel, çok güzel. İkisi de ilk kez birini birbirini geçmeye de çalışmayacaklar ya. Yani şu anlamda söylüyorum. İkisi de aynı sayıda turnuvaya katılmış olacaklar. 6-6.
1: Evet.
0: O yüzden bence çok güzel bir şey. Bir de uçağı var sanırım.
1: Evet, Ochoa da katılıyor. Ochoa da var 6 Dünya Kupası'yla.
0: Aynen. Bir yandan işte şu da çok güzel, açık söylemek gerekirse. 2026 yılında işte yani biliyorsun sen de normalde Amerikan futbolu sahaları birçoğu.
1: Doğru.
0: O yüzden de sunu için kullanılıyor. Ama FIFA biliyorsun bunu yasaklıyor.
1: Doğru.
0: Normal doğal çim olması gerekiyor. Bu geçişin nasıl olacağını vesaire görmek bence keyifli olacak. Çünkü Amerikalılar buna alışık değil. O yüzden de bu doğal çim etkisi Amerika'da nasıl etki gösterecek? Kapalı stadyumda maç görecek miyiz? Bunları görmek açısından da bence çok değerli olacak ki kocaman çok büyük. Yani buna şey diyoruz, Amerika, Meksika, Kanada diyoruz da yani arkadaşlar hani o kadar kocaman bir alandan bahsediyoruz ki. Bir yerden diğer yere gitmenin 7-8 saat sürdüğü, 9 saat sürdüğü yerler var.
1: Ki doğru söylüyorsun. Yani mesela Toronto'dan Mexico City'ye uçak çok uzundur herhalde.
0: Herhalde, muhtemelen.
1: En uzun odur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü Kanada'dan Meksika'ya.
0: Tabii kesin öyledir. Abi yani hem çok uzun rotalar var, takımların akışı nasıl olacak, plus şunu söyleyelim. Şimdi kimsenin çok konuşmadığı aklımıza şey geliyor mesela. Katar'da bir Dünya Kupası turnuvası düzenlendiğinde çok sıcak olur. Şeyde Suudi Arabistan'da öyle olur falan diyoruz da. Ya Amerika'da da öyle. Amerika'da da 42 dereceleri göreceğiz. Teksas'ta da maç oynanıyor çünkü. Houston'da da maç

0: Evet. Hatta Meksika'da da göreceğiz.
1: Dallas'ta da var, Meksika'da da var. Yani bunlarda da maç var.
0: Los Angeles'da çok sıcak olacak bu arada.
1: 41-42 derece göreceğiz buralarda. Oyuncuların sağlığı açısından çok kritik. Yani sen de biliyorsun, takımlar ne kadar iyi olsa da sahada gösterdikleri fizikalite ve kondisyon da çok kritik bu dünya kupası maçlarında.
0: Çok haklısın. Çok haklısın abi.
1: Bu yüzden de bence sıcaklık X faktör.
0: Sıcaklık X faktör diyor. Peki Naim Kayabelen, çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktini bize ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim Can, iyi yayınlar.
0: Sağlıcakla kal, hoşça kal. Evet, Naim Kayabelen bizlerle beraberdi. Dünya Kupası ağacının bütün bölümlerini konuştuk Naim Kayabelen'le beraber. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından Yunus Aydın'la beraber dolu dolu geri döneceğiz.
2: Can Genç'le kupon devam edecek.
3: Reklam.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu, Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Jokeres önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de üçüncü olma başarısı göstermişti. Tunus. 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus, zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen

0: Can Genç'le kupon devam ediyor.
1: Evet, tabii ki Dünya Kupası konuşmaya devam ediyoruz. Yunus Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ediyorum ki şöyle söyleyeceğim. Şu anda önümde senin yapmış olduğun tahminler var. Açıkçası gerçekten bütün gruplara emeğinle bütün skorları doldurduğunu gördüm. Ama dilersen A grubuyla başlayalım istiyorum. Abi yani birçok şeyi doldurdun. Bunları tabii ki senden neticelerini alıp ona göre zaten en iyi üçüncüleri de ben sonraki turnuva ağacında senin önden gönderdiğin bütün skorların turnuva ağacını yerleştirdim. Yani o konuda beraber ilerleyeceğiz ama grup grup gitmek istiyorum. Çünkü arada sana bahis tercihlerinde şuna mı tercih edersin, bunu mu tercih etmelisin diye soracağım. Birçok şeyi de detaylıca konuşacağız ama A grubunda 4 tane takım yer alıyor. Meksika, Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya. Yunus Aydın nasıl düşünür? 6 maçı simülasyonda nasıl doldurdu?
2: Yani Meksika zaten burada hani en net ev sahiplerinden bir tanesi. Bence turnuvada da adaptasyonu en kolay olacak takımlardan birisi. Hani Gimenez gibi bir golcüleri var. Evet, yani kendi ülkelerinde olması bir baskı yaratıyor onlarda ama hani bu grup için baktığında ilk maçta yani Güney Afrika ile oynuyorlar. Ben net bir galibiyet elde edeceklerini düşünüyorum. Diğer tarafta Kore-Çek Cumhuriyeti maçı var. Bence çok dengeli bir maç. Yani çok berabere bitebilecek bir maç. Diğer tarafta sonrasında Çek Cumhuriyeti Güney Afrika maçı var. Orada ben Çek Cumhuriyeti'nin yani şu an yerinde bulunduğu rotasyonun tabii Hırvatistan'la birlikte söyleyeyim. Hani bunu Hırvatistan tarafına detaylı konuşuyoruz ama çok genç bir jenerasyonları olmadığı ortada bir şeyler yapabilecekleri kısıtlı bir Dünya Kupası. Yapacaklarsa da bence hani son Dünya Kupalarından bir tanesi. Galibiyetle başlayacaklarını düşünüyorum. Diğer tarafta Meksika Kore maçı için. Yani Meksika'nın bence grupta kazanamayacağı tek maç. Tamam. Beraberlik bekliyorum. Tamam. Diğer tarafta hani Meksika'nın dediğim gibi tek beraberlik maçı bence. Çek Cumhuriyeti'ne karşı kazanacaklardır. Tabii burada ev sahibi olmalarının payı çok yüksek. Yani ev sahibi olmasalar bu kadar net Meksika puanlarından bahsetmek mümkün değil. Grubun son maçında da Güney Afrika, Güney Kore, orada da bir net bir şekilde Kore galibiyeti bekliyordur 2-0'la.
1: Peki şimdi tabii ki ortaya çıkan tablo burada Meksika'nın birinci, Güney Kore'nin ikinci, Çekya'nın üçüncü ve Güney Afrika'nın son sırada olacağını öne sürüyor. Peki burada birçok tabii ki uzun vadeli bahis seçenekleri de benim önümde akıllı ekranımda sana tek tek soracağım ama Güney Afrika'ya pek şans tanımamışsın burada gördüğüm kadarıyla. Ve Güney Afrika gruptan çıkamaz 1.58 ve bunun yanında oran yükseltmek isteyen dinleyicilerimiz açısından grup sonuncusu olacak ülke Güney Afrika 1.79. Bunlardan hangisi avantajlıdır, hangisini almalı bahis severler?
2: Yani ben 0 puanla son sırada bıraktığım için hani Güney Afrika'yı grup sonuncusu oluyor. Hani çok mantıklı buluyorum. Oranı da bence çok yüksek, çok iyi. 1.79. Ama hani grup sonuncusu olur. Yani daha böyle hani bir gibi net bir şekilde gözüme çarpıyor. Hani eleneceğini dediğim gibi düşünüyorum. 2 oran da bence çok çok güzel ama yani ben bu grupta hiç şans vermiyorum açıkçası Güney Afrika'ya.
1: Peki tamam. İlk 2 sıradaki takımlarda senin dizdiğin tabii ki grafiğe göre yorumluyorum şu anda. Meksika Güney Kore ikilisinin 1-2 çıkacağını öne sürdüğün bu tabloda sırasız olarak Meksika Güney Kore veyahut da Güney Kore Meksika 1-2 çıkar. 2.75 gibi bir oranı var. Sürpriz severler yazmalı mıdır?
2: Bence yazmalıdır. Yani Çek Cumhuriyeti dediğim gibi yani çok sürprize hani ilk iki için bence aday değil. Yine üçüncülükte de işleri zor ama hani Meksika hem bu kadar ev sahibiyken hani diğer tarafta Güney Kore'nin bu kadar iyi bir kadrosu varken bence bu ikili net bir şekilde bir üst tura aday.
1: Son olarak da şunu soracağım bu grupla alakalı. B grubuna direkt geçiş yaparız zaten ama Meksika'nın grup lideri olur oranına bakıyorum şu anda. Yani Meksika grup lideri 1.84 veyahut da Güney Kore Meksika ikisi birden gruptan çıkar 2.75 yani 1-2 olarak çıkar 2.75. Burada bahis severler 1.84'ten Meksika liderliğini mi almalı yoksa 2.75'ten Güney Kore ve Meksika 1-2 çıkarımı almalı diye sorayım.
2: Bence 1-2 Güney Kore ve Meksika birlikte çıkarlar. Hani daha az riskli. Yani dediğim gibi Çek Cumhuriyeti ve Afrika'ya ben hani çok net bir güven yok.

0: burada oran diğer tarafta Meksika tarafında olmasına rağmen birinci çıkar daha düşük olmasına rağmen tek maçta bütün denge değişebilir. Yani Kore-Meksika maçı benim söylediğim gibi bitmezse tam ters bir senaryo ama yine baktığında yine ilk ikide ikisine çıktığını görüyoruz. Bence hem Meksika hem Güney Kore gruptan çıkar çok daha mantıklı.
1: Çok bir güzel. A grubunu o zaman geride bırakalım. Direkt B grubuna geçelim istiyorum. Yani çok fazla grubumuz evet. var. Kısıtlı vaktimiz var. Şipşak gidelim ki bütün Dünya Kupası ağacını beraber dolduralım. Aralarda da tabii ki bahis fırsatlarını da dinleyicilerimize dinletelim istiyorum. Yunus Aydın'la B grubunu konuşacağız ki B grubunda Katar, Bosna, Hersek, İsviçre ve Kanada var. Nasıl simülasyonu doldurdu Yunus Aydın?
0: Yani öncelikle Kanada'nın hani turnuva zaten yakın yerlerde olmasına rağmen net bir şekilde burada şans verdiğim takımlardan birisi değil. İlk maçta Bosna Hersek'e karşı yenilgiyle başlayacaklarını düşündüm. 2-1 Bosna Hersek bence kazanacaktır. Katar bence bu grubun en zayıf halkası. Az önceki Güney Afrika tercihim gibi düşünüyorum. Net bir şekilde İsviçre'nin galibiyetle 3-0 galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Diğer tarafta İsviçre Bosna Hersek maçı. Ya Bosna Hersek'in yakından tanıdığımız yıldızları da var. Görüyoruz. Dünya Kupası'na nasıl gittiklerini de biliyoruz. Hani Edin Dzeko da çok aktif rol oynamıştı o süreçte ama net bir şekilde İsviçre karşısında kaybedeceklerini düşünüyorum. 2-0 bence İsviçre kazanır. Diğer tarafta Kanada-Katar maçı iki elenecek takımlardan bence ikisi de. Bu grubun 3-4'ü olur ama Kanada ile Katar arasında bence net bir kadro kalitesi ve fizik kalite farkı var. Kanada'nın 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Diğer tarafta İsviçre-Kanada maçından bence yine İsviçre 1-0 ya da 2-0 galip ayrılacaktır. Bosna Hersek-Katar maçından da benim yine tahminim 2-0 Bosna Hersek galibiyeti. Zaten birinci İsviçre çıkmış oluyor. İkinci Bosna Hersek, Kanada ve Katar'da son ikide oluyorlar.
1: Şöyle yaptığın simülasyona göre bu arada diğer grupların da bilgilerini bildiğim için çok kısa bir şey düzeltmek istiyorum. O kadar fazla üçüncü çıkıyor ki Kanada verdiğin simülasyona göre gruptan üçüncü bir şekilde çok küçük bir payla çıkıyor abi. Onu öncelikle söyleyelim. Yani çok ilginç bu arada önümdeki listelerden bakıyorum. Yani gerçekten o kadar enteresan ki simülasyonlar Yunus Aydın. Yani inanamazsın şu anda. Senin verdiğin simülasyonlara göre birçok şeyi doldurdum. Peki Katar dedim burada. Yani Katar'ın grupta son sırada yer alacak ülke olmasının oranı 1.44. Ne dersin?
0: Yani çok net hani zaten düşük bir oran vermişler. Ya bence burada hani ya Katar olmazsa Kanada'nın olması lazım sonuçta. Bence Bosna Hersek bir İsviçre için sonuncu olma ihtimali yok. Hani ya bence şu ana kadar belki de hani verebileceğimiz ileri vadede de 12 grubun tahmini içinde yani Katar'ın bu gruptan çıkamaması, sonuncu olması bence en muhtemel tahminlerden bir tanesi. Yani futbol adına Avrupa futboluna ayak uyduracak hiçbir oyun üretemiyorlar. Kanada'ya karşı bir oyun üretebilecek fizik kaliteye sahip değiller. Hani yani çaresiz kalacaklar bence bu grupta.
1: Peki İsviçre Bosna Hersek 1-2 sırasız gruptan çıkar 3.75 gibi. Yani senin söylediğinin ışığında Kanada'yı daha zayıf görmenden de dolayı burada risk yönetimi biraz daha Kanada'yı ev sahibi olduğu için daha fazla favori olarak göstermiş ilk iki konusunda ama 3.75'ten hediye gibi diyebilir miyiz İsviçre Bosna Hersek ilk iki sıraya?
0: Ya bence net bir şekilde öyle çünkü Kanada hani verdiğin simülasyonda dediğim gibi hani Kanada en iyi üçüncülerden çıktığı için bence çok olası bir senaryo. Hani bu yüzden bu kadar da yüksek bir oran vermişken iki Avrupa futbolunun bir üst turda olacağını düşünmek bence hani oran olarak da müthiş.
1: Peki o zaman C grubuna geçiş yapmak istiyorum. B grubunda noktaladık. Tabii ki C grubunda da Yunus Aydın'ın güzel tahminleri var. Hatta gollü tahminleri var diye görüyorum şu anda önümdeki listede ama bunun detaylarını tabii ki Yunus Aydın'dan alacağız. Gruptaki 4 takımı sıralayayım. Önümdeki tabloda İskoçya, Brezilya, Haiti ve Fas yer alıyor. C grubunun sıralamasını, maçlarını, simülasyonunu Yunus Aydın'dan dinleyelim.
0: Tabii ki. Yani şimdi ilk başta dediğim gibi Brezilya ile hani Fas'ın mücadelesiyle başlayacak. Yani bir kere futbolda çok keyifli bir maç olacağını söyleyelim. 14 Haziran gecesi diğer maçlara göre daha izlenebilir bir saatte. Gece 12'de Türkiye saatiyle. Yani ben gollü bir maç bekliyorum. Fas'ta çok böyle zayıf halkalardan birisi değil. Bence potansiyel çeyrek final adaylarından birisi ama Brezilya çok net bence bu maçın favorisi. İki tarafta da tanıdığımız birçok isim olacak. Yani Türk futbolundan işte Ederson'lar, Yusuf Enes'liler vesaire birlikte oynamış isimler de olacak. Brezilya'nın 3-1 ben kazanacağını düşünüyorum Fas karşısında. Haiti maçı yani bence net bir şekilde hani bu ligin hani bu grubun sonuncusu olacaklarını düşünüyorum. 3-0 bence kaybedeceklerdir diye düşünüyorum. Yani grubun bence en zayıf halkası. Ben en zayıf halkaları birazcık net bir şekilde aslında belirledim. Daha sonra 3'ler üzerinden gittim.
1: Tamam.
0: İskoçya'nın ben 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Diğer tarafta Fas bence İskoçya karşısında kazanacak.

olacaktır 2-1. Çünkü Fas da bu grupta çıkma adayı olduğunu düşünüyorum. Sonrasında diğer tarafta Brezilya'nın Haiti karşısında grubun en rahat galibiyeti alacağını düşünüyorum. 5-0 benim tahminim. Brezilya 5-0 kazanır. Hı hı. Diğer tarafta

0: kadar. Ya baktığımda bu iki takım da bence potansiyel çeyrek final adayı. Tabii ne sürprizler göreceğiz yani. Hani şu an baktığımda ön tahminlerle konuşuyoruz. Bu takım bu takımı yener mantığıyla konuşuyoruz ama çok seri maçlar oynanacak. Bunu unutmamak lazım. Yani alışık olduğumuz maç disiplininden daha fazla maç oynayacaklar. Bir kere hepsi kendi yerel saatlerinden çok farklı saatlerde oynayacaklar. Bunlar sürprize gebe ama ben bu grupta yaşanacak sürprizlerin C grubunda Brezilya ve FAS için gerçekleşeceğini düşünmüyorum.
1: Peki söylediğin tabii ki buradaki akıllı ekrandaki simülasyonu tabii sen burada doldurdun. Ben de önümde ileriki turlar açısındaki turnuva ağacını doldururken İskoçya'nın çok fazla fark yemeyeceğini aslında FAS ve Brezilya'dan ifade etmişsin. 1-2 gibi yani 2-1 gibi skorlarla. Yani İskoçya'nın en iyi üçüncüler arasında yer alacağının oranı 1-23 kupon doldurmak için yazılır mı diye sorayım. 1-23 değer mi?
0: Ya maç eksiği varsa yaptığı kuponda olabilir. Maç eksiği varsa olabilir ama hani oran olarak hani çok daha muhtemel şeyler. Az önceden beri konuşuyoruz. Yani çok daha yüksek olanlar var ama hani İskoçya'nın en iyi üçler arasında çıkacağını, yani çünkü çok sürprize gibi 8 takım çıkacak. Yani en iyi üçüncü olarak bence çok muhtemel olacak bir kupondu da.
1: Peki ama yine de daha yüksek oranlarda daha iyi şeyler olduğunu doldurmak tabii için ki. Belki anca doldurmak için gibi yorumlarız. Doğru muyum abi?
0: Aynen öyle. Maç eksiği varsa kapatmak için olabilir.
1: Peki D grubunu konuşalım hafif bir ara vermeden önce. D grubu tabii ki milli takımımızın grubu. Bizi en çok heyecanlandıran grup. Paraguay, Avustralya ve Amerika var milli takımımızın yanında ama Yunus Aydın'da yorumlar. Ne yaparız abi?
0: Full objektif 9 puanla çıkarız.
1: İşte budur abi. İşte budur abi. Lütfen devam et.
0: Full objektif çıkarız. Bu arada Avustralya maçında sen de olacaksın. Onu söyleyelim. Sen Amerika'dan izleyeceksin.
1: Yok ben Paraguay maçında oradayım. Avustralya'da değilim. Paraguay'da oradayım. Paraguay maçına 3 puan yazmışsın zaten görüyorum.
0: Hepsine yazdım. Hiç bakmadan hepsine yazdım. Yani... Amerika Paraguay maçında ben Amerika'nın net bir şekilde galibiyete başlamış oldum. Bu arada hani Amerika'nın son hazırlık maçını izleyenler de bilir. Amerika bence hani dünyada ya futbola yatırım yapmıyorlar abi, futbola sakır diyorlar diyeceğimiz seviyede değil. Şu an futbola artık net bir şekilde yatırım yapıyorlar. Bu işin ev sahibi olmasının net bir şekilde bilincindeler ve aslında bizim de bildiğimiz hani Klusic gibi vesaire isimleri bir kenara bırakalım. Lig'den de bildiğimiz 2 sene önce, 3 sene önce Antalya Spor'da oynamış. Bu sene Coventry'de oynamış. Premier Lig'e çıkan Haji Wright'da Amerika Milli Takımı'nın kadrosunda.
1: Doğru.
0: 3-1 ben kazanacaklarını düşünüyorum Paraguay karşısında. Diğer tarafta Avustralya-Türkiye maçında ben düşük skorlu bir maç bekliyorum. Söyleyeyim. Onların fizikalitesi de yüksek. Biz daha çok tabii her maçta olduğumuz gibi aslında teknik kapasitemizle ayakta kalmaya çalışacağız. Kazanacağımızı düşünüyorum. Elbette tabii ki burada biz kendi bir takımımızla ilgili yorum yaparken işin içine duygusallığı da katıyoruz. Buna şüphe yok ama ben net bir şekilde dışarıdan da baksam bu grubun favorisi olduğumuzu düşünüyorum.
1: Öyle gösteriliyoruz birçok kanalda ama Amerika'nın da favori gösterildiği belli başlı şeyler var. Otoritelerin siteleri var diyelim.
0: Ya uzun vadede de favori gösteriliyor. Çünkü şu an bakıyorsun bütün otoritelerin ortalamasını aldığında %16 bizim çeyrek finale çıkma şansımız. Yani çeyrek finalde 8 takım olacak. Herkese %16 şans kalsa %128 olur. Demek ki potansiyele göre çeyrek finale ihtimalimiz daha yüksek. Hani bu yüzden hani önde gösteriyoruz. Avustralya karşısında 1-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Amerika'da bence Avustralya karşısında kazanacaktır. Orada da Amerika'nın 3-1 ya da 3-0 diyeyim kazanacağını düşünüyorum. Tamam. Paraguay maçında 2-0 bence kazanacağız. İnşallah sen oradasın, daha da gollü kazanırız.
1: İnşallah bakalım abi.
0: Amerika maçı daha da hani kilit bir maç. 1-0 bence düşük skorlu bir maç olacak yine. Yani burada berabere de kalabiliriz. 1-0 da kazanabiliriz. Beraberlik verdiğim senaryoda Amerika 2 yani gole vereceği de zaten daha yukarıda bitiriyor bizden. Grup lideri için kazanmamız gerekiyor. Bence kazanacağız. 1-0 Amerika karşısında. Bizim grubumuzdaki tüm maçlar için fizik kalite olarak onlardan geride olduğumuzu söylemek lazım. Amerika için de bu böyle. Son maçta da Paraguay-Avustralya maçında da ben Avustralya'nın kazanacağını düşünüyorum. Paraguay bence yani 9-6-3-0 puan tahminleri.
1: O zaman abi biz çok özür dilerim böldüm. 2-24'ten 1-2 Türkiye-Amerika mı demeliyiz abi?
0: Bence öyle. Yani Amerika zaten ev sahibi. Biz kendi tarafımızda bence grubun oyun olarak da favorisiyiz. Türkiye ve Amerika çıkacak bence.
1: Peki. O zaman çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından devam ediyoruz E grubuyla, olur mu?
0: Tabii ki, tabii ki.
2: Can Genç'le kupon devam edecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
4: Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Can Genç'le kupon

0: E grubuyla da devam edelim istiyorum. Tabii ki birçok detay paylaşıyoruz. Yunus Aydın'la beraberiz. Yunus, tekrardan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Tabii E grubunda 4 tane takım dikkat çekiyor. Curaçao var, fil dişi var, Ekvador var ve aynı zamanda Almanya var. Burada gördüğüm üzere burada da bol gollü skorlar yazılmış. Yunus Aydın nasıl yorumlar bu grubu?
1: Yani Curaçao'nun Dünya Kupası'na çıkış hikayesi çok kısa, gerçekten çok hani herkese güzel gelen bir hikayeydi. Dick Advocaat, bizim kendi eskiden de tanıdığımız Fenerbahçe'yi çalıştırmış bir hoca, aslında görevden ayrılmıştı, yeniden getirildi Karayipler ülkesi maçına. Curaçao'nun başına yeniden geldi ama hani Almanya karşısında çok direnme şansı yok. Almanya hani bu grubun hani ya da bu turnuvanın ev sahibi vesaire değil ama hani hep bir şekilde bence Dünya Kupası'nın adaylarından birisi. Almanya için hani her zaman söylenen şey bellidir. Bence de bu kupanın bir adayı. Futbolu herkes oynar, Almanlar kazanır diye bir laf var.
0: Evet.
1: 6-0'la ben hani tahminim Curaçao'ya karşı çok farklı bir galibiyetle başlayacaklarını düşündüm. Yani diğer tarafta Almanya'nın diğer maçlarına baktığın zaman yani hani net bir şekilde aslında Almanya'nın favori olduğunu düşünüyorum. Bence yani fil dişi sahiline karşı çok rahat kazanırlar. Yani burada fil dişi sahiline Ekvador'la olan maçın 2-1 ben fil dişi sahiline kazanacağını düşünüyorum. Almanya tekrar fil dişi sahiliyle oynadığında 3-0'lık bir Almanya galibiyeti. Ekvador Curaçao maçında Ekvador'un 4-1 kazanacağını düşünüyorum. Ekvador-Almanya maçı bence Almanya'nın gol yediği tek maçı olabilir grupta. Yani 3-1 Almanya galibiyeti bekliyorum. Curaçao Fildis sahili maçında da 5-0'lık bir galibiyet. Aslında hani Curaçao için de toplamda 15 gol yiyerek turnuvadan elenir gibi bir tahminim var. Zaten Almanya birinci oldu. Gerçi salamayı istersen
0: evet, söyledim. Evet, yani 1-2 buradaki tabloya göre, senin söylediğine göre aslında güzel bir avantajlı bir şeyimiz var burada. Çünkü fil dişi ikinci sırada yer alır gibi görüyorum senin önündeki, senin doldurduğun simülasyona göre. 2.36 orandan Almanya fil dişi 1-2 çıkar der miyiz?
1: Deriz. Çok net deriz bence. Ekvador'un şansı yok ikinci.
0: Yani Curaçao'nun yani gruptan sonuncu çıkarına çok bariz bir oran vermediği için birazcık daha inceleyip sık dokumaya çalışıyorum. Peki bu grupta Almanya'yı gümbür gümbür panzerler böyle yıka yıka gider demişsin. 9 puan Almanya, 2.80 oran ne dersin?
1: Net bence. Yani Curaçao ile ilgili şöyle bahis açmalar lazım. Puan alır mı değil de gol atar mı? Yani böyle bir bahis alabilirim.
0: Şöyle bakayım. Var. Var, uzun vadeli bahislerin kapsamında var. Hatta bulmaya çalışıyorum. 2 saniye bekleteceğim. Curaçao toplam gol sayısı 1.5 üst var abi.
1: Atamazlar abi 2 gol.
0: Atamaz, 1.69'da favori abi.
1: Atamazlar. 2 gol atamazlar Dünya Kupası'nda.
0: Yani bu bahiste paylaşayım dedim. Tabii ki birçok seçenek var ama biz birazcık daha majör seçeneklerden gitmeye çalışıyoruz. Çok fazla grup var. Peki buradan da ilerleyelim istiyorum. Çünkü hakikaten yoksa program saatimizi çok net aşacağız. F grubuna geçelim istiyorum. F grubunda esasında oldukça yakın 3 tane takım olarak belirtmişsin burada. 3 tane ülkeyi sayalım. Bu 3 ülkeyi Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus diyorum çünkü ve Tunus demem gereken bir tablo var önümde. Neden olduğunu Yunus Aydın açıklasın lütfen.
1: Şimdi Hollanda-Japonya maçıyla alakalı benim tahminim Hollanda 3-0 net bir şekilde galibiyetle başlar diye düşünüyorum turnuvaya. Diğer tarafta İsveç-Tunus maçında ben İsveç'in aldığı, yani İsveç'in kadrosu çok güçlü. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Dediğim gibi yakın bir tablo olacak. En iyi üçüncünün çıktığı bir grup olacak bence.
0: Evet.
1: Tunus karşısında 3-0 bence kazanırlar. Hollanda-İsveç maçı grup liderliği için bence çok kritik. Ben burada birçok kişiden ziyade Hollanda'nın kaybedeceğini düşünüyorum. İsveç karşısında. Bence grup lideri İsveç olacak. Diğer tarafta Tunus-Japonya maçında bence 1-0 Japonya kazanır. Tunus-Hollanda maçında bence favori Hollanda. Japonya-İsveç maçı 1-1 bence bitecek. Bu grup, bu senaryoda zaten İsveç lider çıkıyor ama hani anladığım kadarıyla en iyi üçüncüyü de çıkartıyor zaten bu grup.
0: Aynen öyle. Senin dediğin tabloda bunu görmek mümkün. Peki burada şu anda bahis seçeneklerine bakmaya çalışıyorum. Akıllı ekranımdan F grubunun seçeneklerine bakacağım. F grubunda esasında grup sonuncusu olacak ülke Tunus 1.80. 1.80'den Tunus grup sonuncusu olur demeli miyiz?
1: Bence demeliyiz. Yani hani dediğim gibi cömert olanlar bence birçok kişinin gerçekten değerlendirmesi lazım. Japonya buradan puan ve puanlarla çıkar. Yani ben net bir şekilde Tunus karşısında kazanacaklarını tahmin ediyorum. Tabii Tunus'un Japonya'yı yendiği bir senaryoda hani bu iş tamamen değişir ama en fazla bence berabere kalabilirler. Bence Tunus'un Hollanda ya da İsveç'i yenme şansı bu grupta yok.
0: Peki şöyle bir oran gördüm. Hani sen grup lideri İsveç yaptığın açısından soruyorum. İsveç gruptan çıkar 1.42 abi. Bankoların bankosu mudur?
1: Bence bankoların bankosudur. Yani net bir şekilde gruptan çıkar. Hollanda ile beraber çıkarlar da bence çok net.
0: İlk iki sıra. İlk iki sıra mı diyorsun abi? Tekrar edelim. Hollanda, İsveç 1-2 olur. 2.75.
1: Bence de 1-2 olurlar.
0: Çok iyi. Peki grup lideri şeyine bakıyorum. Grup lideri İsveç'in oranı yüksek olsa gerek ki 5.50'den şöyle bir yani sen tabii sürpriz bir tercih olarak belirttin bunu ama 5.50'den sanki sürprizler arasında şöyle değerlendirmeliyiz diyebileceğimiz bir şey mi 5.50?
1: Sürpriz diyebiliriz ama dediğim gibi Hollanda ya şimdi çok az maç var. Çok az maça göre sağlam olacak. Yani Hollanda maçı çok kritik. Yani ben olsam şimdi burada İsveç birinci çıkar bana göre evet ama 1-2 Hollanda çıkar bence çok daha banko.
0: Peki o zaman hızla devam edelim istiyorum. Bir sonraki grubumuza G grubuna geçeceğiz. G grubunda da tabii ki şöyle bakıyorum. İran'ın olduğu grup. İran, Yeni Zelanda, Belçika ve aynı zamanda Mısır'ın olduğu grup. Bu grupta bir sürpriz bekliyor musun? Bekliyorsan ne şekilde olur bu sürprizler diye sorayım.
1: Yani ben Belçika, Mısır karşısında şimdi iki tarafında silahları var zaten şüphesiz. Dünya çapında hepimizin bildiği silahları var ama benim tahminim burada Belçika kazanarak başlar. 3-2 tamam. Turnuvaya benim tahminim Belçika kazanarak başlar. Tabii burada diğer tarafta İran, Yeni Zelanda maçı şimdi İran'la alakalı bugün Göksel'inle de konuşuyorduk gündüz yayında. Yani Asya Şampiyonası'nda gerçekten birçok oyuncusu çok çok ciddi iyi performanslar gösterdiler. Yani ben İran'ın 1-0 kazanacağını düşünüyorum Yeni Zelanda karşısında. Düşük skorlu olacaktır. Belçika-İran maçı bence sürprize gebe. Bu kadar favorinin kazanacağı bir maçtan bahsetmek mümkün değil. Bence 1-1 bitecek Belçika-İran maçı. Yeni Zelanda-Mısır maçında ben Mısır'ın galibiyetini bekliyorum 1-0. Tamam. Yeni Zelanda-Belçika maçında bence Belçika kazanacaktır. Mısır-İran maçında da 1-0 Mısır'ın galibiyetini bekliyorum. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Yani yine puan yığılmasının olduğu bir durum oldu. Tabii bir de Kevin De Bruyne ve Doku ya bu iki isim de çok net bir şekilde öne çıkıyor. Belki Kevin De Bruyne için bir last dance da olabilir. Ama tabii biz bir önceki Dünya Kupası'nı izlerken Messi Ronaldo için de son kez karşılaşıyorlar diye düşünüyorduk. Bugün baktığında hepsini yeniden kadroda görüyoruz ama tabii De Bruyne için de belki de son turnuva.
0: Peki o zaman şu grubun tabii ki bahislerine geçelim. Yani burada gördüğüm kadarıyla hızlı hızlı geçmeye de çalışıyorum. Sen de beni anlıyorsun, süremizi yetiştirmeye gayret ediyoruz ki dinleyicilerimiz de şu anda bizleri anlıyordur diye ümit etmek istiyorum ki önümdeki şu anda akıllı ekrana da bir kez daha kontrol ediyorum ki burada aslında senin simülasyonuna göre gruptan çıkamayacak yani sonuncu olacak takım Yeni Zelanda'nın

0: olmanın oranı 1.50.
1: Yani diğer oranlara göre hani baktığında daha böyle tabii kabul edilebilir. Hı. Yani oranlar dediğim gibi çok güzel yani hani değerlendirilmesi için. Bence Yeni Zelanda bu grubun en zayıf halkası. Ve çok sürprize açık bir grupta. Yani İran'la Belçika, hatta Belçika ile Mısır değer değiştirebilir ama hani buradan Yeni Zelanda'nın düşmeyeceği bir senaryo çıkmaz bence.
0: Hatta şu anda Yeni Zelanda'nın oranını düşürdüler biliyor musun? Şu saniye itibarıyla 1.37'ye.
1: Radyo golü dinliyorlar.
0: Buradan bunu çıkarırız. Peki abi bu grupta lider Belçika mı demeliyiz?
1: Lider Mısır ikinci Belçika.
0: Lider Mısır'a 5 oran veriyor. Ne demeliyiz?
1: Yani bence hani sürpriz ama bence çok olabilecek bir senaryo.
0: Peki. O halde devam edelim. G grubunda konuştuk. Yani birçok şeyi konuşmaya da devam ediyoruz. Yetiştirmeye de çalışıyoruz sizlerin de takdirinde. Tabii ki İspanya'nın yer aldığı gruba geçeceğiz. H grubuna. İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşilburun Adaları. Yani Kape Verde veyahut da bir başka deyişle. Yunus Aydın ne düşünür?
1: Yani İspanya'nın çok rahat başlayacağını düşünüyorum. Yani bazen acımasız oldukları zaman ne kadar ciddi farklı sonuçlar alabileceklerini ne yazık ki biz de tecrübe ettik. Yani daha önceki maçta hani ki bizden önce frene bastılar. Hani burada Yeşilburun'a karşı yani 5-0 da bitebilir. Çok daha farklı da bitebilir. Hani yani minimumda söyleyeyim. Bence minimumda 5 atarlar. 5-0
0: tamam.
1: Kazanacaklarını düşünüyorum. Diğer tarafta Suudi Arabistan, Uruguay. Yani bence burada da hani grubun bir diğer maçı düşük skorlu bitecektir. Yani Valverde gibi, Darwin Nunez gibi isimler var. Ya yani Bielsa. Yani bence müthiş bir pres takımı Uruguay. Müthiş bir pres takımı. Düşük skorda tutacaklardır. Kendine attıkları kadar gol olur diye düşünüyorum. Bu maçta 1-0 bence biter. İspanya Suudi Arabistan maçı yani bence yine favori İspanya. 2-0 kazanırlar diye düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Uruguay Yeşilburun maçında bence yine net bir şekilde Uruguay favori. 1-0 diyeyim. Düşük bir skorlu biter bence. Uruguay-İspanya maçı yine İspanya'nın farklı kazanacağını düşündüğüm bir maç. 4-0
0: tamam.
1: İspanya bence.
0: Tamam.
1: Yeşilburun-Suudi Arabistan maçı da Suudi Arabistan'ın bu gruptaki tek galibiyeti olur bence. 2-1 Suudi Arabistan.
0: Peki. Tabii ki şu anda önümdeki simülasyona bakıyorum. Yani Suudi Arabistan'ın gruptan çıkamayacağını aslında öngören bir tablo var önümdeki tabloya göre. Yani en iyi üçüncüler arasında yer alamayacağını öngören bir tablo var. 1.63'ten Suudi Arabistan gruptan çıkamaz bahisine ne dersin?
1: Bence çok muhtemel. Yani tabii burada 12 grubun birbiri içindeki ahengi çok önemli ama yani ben buradan Arabistan'ın ekstra bir puan alabileceğini düşünmüyorum.
0: Peki. Onun dışında 1-2 bitirecek ülkeler arasında İspanya, Uruguay 1.36 denmiş. Uruguay, İspanya 1-2.
1: Ya 1-2'lerde galiba hani en düşük oran. Yani ben bence en banko grup. Hani diğerlerine diğer gruplara göre. Yani bence İspanya, Uruguay 1-2 çıkarlar çok rahat bir şekilde.
0: Peki grup sonuncusu Yeşilburun yani Kape Verde olur 1.50.
1: Yani Arabistan'ın burada hani zaten bir tek maça bakmışlar. Yani şöyle söyleyeyim. Arabistan ve Yeşilburun maçı berabere bitse bile benim yazdığım senaryoda zaten Yeşilburun'un yediği gol sayısı çok daha fazla.
0: Evet, evet.
1: O yüzden yani ben her şekilde Yeşilburun'un ligi grubu sonucu bitireceğini düşünüyorum.
0: Peki H grubunu da konuştuk. Devam edelim. I grubuyla yani birçok grup var. 48 takımlı 12 gruplu Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Önden aslında simülasyonları, önden aslında uzun vadeli Dünya Kupası bahislerini konuşuyoruz ama I grubunda aslında 4 tane takım var. Senin buradaki belirttiğin üzere de esasında net skorlar da var. Belli başlı takımların birbirlerine üstün geleceğini ifade ettiğin skorlar var. Irak var, Norveç var, Fransa var ve Senegal var. Yunus Aydın ne der?
1: Fransa-Senegal maçı bence Fransa zaten hani yani şu an herkes şu fikirde. Fransa'nın ilk 11'i Dünya Kupası şampiyonunu oynar. İkinci 11'i de yine finali oynar yani.
0: Gerçekten hücum, öyle abi.
1: Hücum rotasyonu yani şey var ya bir tane meşhur var ya kullanmıyorsanız verin abi diye yani hani 9-10 tane santraforları var yani hepsi inanılmaz.
0: Yani
1: Fransa Senegal galibiyetiyle başlar. Bence
0: tamam.
1: 2-0.
0: Tamam.
1: Irak Norveç maçı. Norveç de hiç küçümseyecek takım değil. Yani hiç yani 3-1 bence kazanır. Fransa'nın Irak karşısında 3-1 kazanmasını bekliyorum.
0: Tamam.
1: Norveç Senegal, Norveç 2-1 kazanır. Norveç Fransa grup liderliği maçı. Fransa 2-1 kazanır. Senegal Irak, Senegal 2-1 kazanır bence. Senegal'i hazırlık maçlarında da gördük. Pahalı bir takım ama ilk 2'ye girmeye bence yetmez. Fransa, Norveç çıkarlar burada.
0: Peki şu anda bakıyorum önümdeki tabloya. I grubuyla alakalı çeşitli seçeneklere. Yani buradaki simülasyonda esasında Senegal'in alacağı 3 puanın yeterli olmayacağını söylüyor. Yani Senegal grup

0: gruptan çıkamazın oranı 2.40. Sürprizde yazılır mı?
1: Bence net bir şekilde yazılır.
0: Güzel. Onun dışı
1: ki muhtemel değil zaten. En iyi üçüncülük de zor zaten.
0: Evet, en iyi üçüncülükte çıkamaz gibi gözüküyor buradaki gruptaki tabloda. Peki 1-2 olarak şunu soralım. 1-2 Fransa, Norveç 1.36. Bankolardan mıdır?
1: Bankodur.
0: Bankodur. Grup sonuncusu Irak olur 1.28.
1: Bu grup en muhtemel, bence en az sürprize kapalı grup. Yani bu da bankodur.
0: 1-2-3-4 bellidir diyor Yunus Aydın. Peki devam edelim istiyorum. J grubuna geçelim istiyorum ki J grubunda da Ürdün, Cezayir, Avusturya ve Arjantin var. Yunus Aydın ne der?
1: Arjantin'de yani zaten Messi bir kere daha izlemenin keyfi herkesin önünde. Arjantin 3-1 bence kazanır Cezayir
0: tamam.
1: karşısında.
0: Tamam.
1: Avusturya Ürdün karşısında 4-0 kazanır. Arjantin Avusturya karşısında 3-1 kazanır. Ürdün Cezayir maçı 1-1 biter bence. Grubun en seyir zevki düşük maçı olur diye düşünüyorum. Ürdün Arjantin 3-0. Cezayir Avusturya maçı da 1-0 Avusturya'nın galibiyetiyle biter diye düşünüyorum.
0: Peki J grubunun şu anda akıllı ekranımdan bakıyorum ki seçeneklerine, Yunus Aydın acaba hangi seçenekleri değerli görüyor ki? Ürdün bu noktada gruptan çıkamaz oranı 1.27 var. Grup sonuncusu Ürdün daha düşük oran. Yani 1.27'den Ürdün gruptan çıkamaz çok mu mantıklıdır?
1: Bence çok mantıklıdır. Zaten 9-6-1-1 dağıttık puanları.
0: Evet, evet.
1: Yani hani burada zaten en iyi üçüncü çıkma ihtimalleri de yok. Çok belirgin bir grup yani. Bence Ürdün çıkamaz. Çok çok net bir tercih. Bu arada verdiğim bir puan da bence banko değil yani. Ürdün'e Cezayir hani gelişemezler gibi bir şey üzerine kurduk.
0: Peki 1.50'den aslında ideal kuponlara Arjantin Avusturya 1-2 çıkar yazılır mı?
1: Ban çok net. 9-6 çıkarlar bence.
0: 9-6 çıkarlar gibi aslında net bir tahmin var. 1.50'de esasında birçok iddia severin yani kabul edilebilir gördüğü, kuponlarında yer verdiği bir oran tipidir. O yüzden de bunu da sormak istedim. Peki hızla devam ediyorum tabii ki diğer gruplara. K grubuna geçmek istiyorum ki K grubunda 4 tane takım yer alıyor. Tipik her grupta olduğu gibi Dünya Kupası'nda 48 takım, 12 grup. Evet, Demokratik Kongo var, Özbekistan var, Portekiz var, Kolombiya var. Yunus Aydın ne der?
1: Ya Portekiz'in Demokratik Kongo karşısında çok net favori olduğunu söylemeye gerek yok. Bence çok net favori. Yani Kongo bence biz bir gol atacaktır. Hatta bu maçın ilk golü de olabilir. Kongo'nun sürpriz attığı 2-3 maçta ilk gol var. Hazırlık maçlarını takip ettik. 3-1 Portekiz'de. Ben başlıyorum. Özbekistan 2-1 bence Kolombiya'ya kaybeder. Portekiz-Özbekistan maçı 3-0. Kongo maçının olanla daha net bir skor olur diyorum. Kolombiya Demokratik Kongo, Kolombiya bence kazanır. Kolombiya Portekiz 3-1, Portekiz kazanır. Kongo Özbekistan'da 2-0, Özbekistan kazanır diyorum.
0: Peki burada da aslında 9-6-3-0, yani bir önceki grupla benzer bir tablo gibi yorumlamışsın ki 1-2 olarak aslında en düşük oranda bu grupta açılmış diye görüyorum. Yani ilk iki sırada Portekiz ve Kolombiya bitirir, 1-20 açılmış. Ne dersin? Kupon ya tamamlama maçı olur mu?
1: Tam bir kupon tamamlaması. Yani zaten bu ikisinden birisi elenir. Dünya Kupası'nda bir üst turda Özbekistan ya da Demokratik Kongo'yu görürsek seyir zevkinde düştüğü anlamına gelir. Yani çok muhtemel değil bence. Hem Portekiz hem Kolombiya net bir şekilde bir üst turda devam ederler. 1-20 tabii düşük. Dediğin gibi risk almayıp kupon tamamlama maçı olabilir.
0: Yani Demokratik Kongo Özbekistan maçının son maç olmasından da mütevellit aslında grup sonuncusunu sormayacağım. Ama ayrı ayrı soracağım. Yani Demokratik Kongo gruptan çıkamaz 1.69. Özbekistan gruptan çıkamaz 1.40. Hangisini yazmalıyız? Yani, hangisi mantıklıdır?
1: Bence Demokratik Kongo çıkamaz. Bence puan da alamadan çıkamaz bu gruptan.
0: Şöyle bakalım. 0 puanlı Demokratik Kongo'ya da bakmak istiyorum oranına. Ki 0 puan 5.50 abi. Sürprize yazılır mı?
1: Yani bence yazılır. Ve çok da sürpriz. Ya burada Özbekistan maçından puan alır diye düşünülmüş. %99 ama ben Özbekistan'ın kazanacağını düşünüyorum.
0: Ben de simülasyonumda bu arada öyle doldurdum. Onu da söyleyeyim. Burada hemfikiriz. Yani aslında kendi görüşlerimi aktarmıyorum. Çünkü ben de bunun ayrı programını çektim. O yüzden bugün iki tane özel konuğumuzun görüşleriyle bir turnuva ağacını dolduruyoruz. Turnuva simülasyonunu dolduruyoruz. Ve son gruba geçelim istiyorum ki sonrasında zaten 32 turundan finale kadar gideceğiz. Yunus Aydın'la beraber tak tak tak tak bütün tahminleri hızlı hızlı aldığımız bir evre olacak. Ama L grubu İngiltere demek istiyorum. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama. Ne der Yunus Aydın?
1: Ya Hırvatistan ilk yayının başına Çek Cumhuriyeti'yle ilgili söylerken de yani bu kadar yaşlı bir ekip turnuvada, yani İngiltere gibi fizik kalitesi bu kadar ön planda olan, yani işte Bellingham gibi, yani İngiltere'yi

0: saymaya zaten gerek yok. Yani Henry Kane gibi, Bellingham gibi isimlere karşı çok bir şansı yok. Yaşlı bir jenerasyon. Aslında Hırvatistan gibi bir ülke nüfusunun maalesef mağdur oluyor. Çok yetenekli futbolcular var ama nüfus çok az. Hı-hı. Çok iyi futbolcu elinden gelmeyebiliyor. 2-0 İngiltere galibiyetiyle başlanır bence. Peki. Gana Panama, Gana'nın 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Tamam. İngiltere Gana bence beklenenin aksine düşük skorlu 1-0 İngiltere galibiyeti. Tamam. Panama Hırvatistan hani 2-0 bence kazanır. İngiltere Panama, İngiltere 4-0 kazanır. Hırvatistan Gana maçı da 2-2 beraberlik diyorum.
1: Peki bu tabloda aslında 4 puanlı 2 tane takımı ortaya koymuşunu saydın. Gana ve Hırvatistan'ın 4'er puan. Gana 2. Hırvatistan en iyi 3'üncülerden çıkıyor gibi bir tablo söz konusu. Panama gruptan çıkamaz 1.50 abi. Kesin yazılır mı?
0: Bence kesin yazılır. Yani Hırvatistan'ı 6 alması çok zor bence.
1: Peki şurada bakalım. Panama'nın puanına da bakmak istiyorum. Varsa açılmışsa ki. Evet, Panama grupta 0 puan toplar. Burada 3.50. Ne dersin?
0: Ya bence çok muhtemel. Yani burada yenebileceği takım, yani berabere kalabileceği takım da, yani Gana'ya karşı fizik olarak düşük. İngiltere'ye karşı yani hem oyuncu kalitesi hem fizik olarak düşük. Hırvatistan'da hani eleştiriyoruz ama daha o kadar da ölmedi desek geri alalım. Yani kaybetmezler bence.
1: Peki. O zaman şimdi bir virgül koyalım. Çünkü bütün grupları konuştuk. Çok kısa bir soluklanalım. Ardından dolu dolu bir şekilde son 32 turuyla turnuva ağacını tak tak tak dolduracağız. Olur mu?
0: Tabii ki.
2: Can Genç'le kupon devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
11: Ne var sırada, Denizbank burada.
12: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say, hayatımızda ne var sırada?
13: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
11: Ne var sırada, Denizbank burada.
14: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
15: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
16: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le kupon devam ediyor.
1: Ve evet, son bölümü konuşacağız. Son bölümde son 32 turundan finale uzanan rotada Yunus Aydın'la beraber tak tak tak tahminleri açıklayacağız. Yunus, tekrardan hoş geldin abi.
0: Hoş bulduk, selamlar tekrar.
1: Abi şimdi senin simülasyonlarını buradaki akıllı ekrandaki FIFA simülasyonuna yükledim abi. Ve Almanya-Avustralya maçıyla başlayalım istiyorum, ne olur.
0: Yani net bence Almanya. Ne? Almanya bayağı bir ileri doğru götüreceğim. Almanya bence net bir üstüne gelir.
1: Peki. Fransa-Japonya maçı var.
0: Fransa. Net Fransa. Yani dediğim gibi Fransa inanılmaz bir kadro genişliğiyle geliyor. Yani gerçekten ya bu kadar belirgin dünya starlarının aynı anda bu kadar genç zaten aynı anda toplamak. Yani şu an kadrolarındaki

0: herkes çok değerli. Ya yani öyle sağlamış hiç kimse yok.
1: Peki. Güney Kore Bosna maçı çıkıyor.
0: Yani bence Güney Kore. Ne, ama tabii sürpriz açık. Yani Bosna da olabilir. Yani bir adım önde Güney Kore diyebilirim. Ben oynadıkları topu daha çok beğeniyorum. Tamam. Daha üçüncü bölgede oynuyorlar. Daha efektif oynuyorlar. Güney Kore. Ama bu Almanya ve Fransa kadar net değil tabii.
1: Tamam. İsveç-Fas var abi. İsveç-Fas.
0: Keyifli bir maç. Yani bence. Yani istatistiklere baktığı zaman, olanlara baktığı zaman Fas'ın turnuvanın ilk 10 takımından birisi olacağını düşünüyor herkes. Ben de aynı fikirdeyim. Daha önceki kupadaki başarılarına baz alırsak ya bence Fas bir üstüne geçmeye daha ben.
1: Peki. Kolombiya-Gana.
0: Çok keyifli bir maç öncelikle. Yani bütün atletizmi, hani Dünya Kupası'nda aslında alışık olduğumuz bir, hani çok yakın zamanda işte Euro 24'ü izledik. Hani ondan alışık olduğumuz futbolun daha farklı bir fizik mücadelesi izleyeceğiz. Ben Gana'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, devam ediyorum. Gana'nın bir adım önde olduğunu düşündü. İspanya-Avusturya diyerek devam edelim.
0: Yani yine keyifli bir maç. İspanya-Avusturya çünkü hani topun arkasına saklanıp oynamamaya çalışan takımlardan birisi değil, ama İspanya'nın gücü, işte şu an bu turnuvanın starı olan isimlerden bir tanesi, yani Lamine Yamal, hani bence İspanya çok ileri taşıyacaktır. İspanya'nın hep bir şekilde favori olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Türkiye-Kanada ne dersin?
0: Yani Kanada'ya karşı bir numaralı zaten fiziksel olarak dezavantajımızı söylememiz gerekiyor. Bunda hani bir sıkıntı yok. Ama biz bu yolculukta Dünya Kupası'na da fiziksel olarak geride olduğumuz takımları yenerek geldik. Biz de çeyrek final için dediğim gibi az önce %16 ihtimalle gösteriliyoruz. Ya bu %16 ihtimal turnuvada yerleşecek 8 takımdan da çeyrek finale bir adım daha önde olduğumuzu gösterir. Ben net bir şekilde Kanada karşısında favori olduğumuzu ve bir üstüne çıkacağımızı düşünüyorum.
1: Peki, devam ediyorum. Türkiye'yi de işaretledim. Mısır-Çekya eşleşmesinde ne olur?
0: Yani ben Mısır'ı grupta da şimdi birinci verirken de orada da tahmin edenleri daha zor gösteriyordum. Mısır'ın Çekya'yı da edeceğini düşünüyorum ama bu hani gidebileceği son aşama olur bence. Mısır-Çekya eşleşmesinden Mısır'ın geçmesini bekliyorum.
1: Peki Brezilya-Hollanda eşleşmesi ne olur?
0: Brezilya çok net. Yani ben Brezilya'nın kadrosunu ve gayet iddialı buluyorum. Hollanda evet etkili ama Brezilya'yı yenebilecek kadar değil.
1: Fil dişi Norveç eşleşmesi var.
0: Bence Norveç fil dişi, yani Norveç fizik olarak da cevap verebilir fil dişine. Yani fil dişinin en güvendiği özelliklerin Norveç'te de var. Fizik olarak da başa başa oynayabilirler. Yani Norveç'in oyuncu kalitesinin fil dişinde olduğunu düşünmüyorum. Norveç bence geçer.
1: Peki Meksika-İskoçya karşılaşması var Mexico City'de.
0: Yani dediğim gibi maç Meksika'da, ben bu gruptan hani Meksika'nın çeyrek final yolculuğunun olabileceğini düşünüyorum. Bence Meksika geçecektir.
1: Peki İngiltere Ekvador karşılaşması var.
0: Yani diğer maçlara oranla hani ilk iki saydığımız Almanya ve İspanya altında olacağını düşünüyorum. Bence İngiltere bir üstüne çıkar.
1: Arjantin Uruguay aslında sınır komşusu, iki Güney Amerika ekibi Miami'de oynayacak, ne olur?
0: Yani Messi'nin bu kadar erken turnuvadan veda edeceğini düşünmüyorum. Bence bir şampiyonluk adayı değil ama bence Arjantin bir adım daha yukarı gidecektir.
1: Amerika Belçika diyerek devam edelim isterim. Dallas'ta.
0: Evet. Yani ben son 16'da iki ev sahibi olacağını düşünüyorum ama yani Belçika'ya denk gelmeleri ve hani Kevin De Bruyne, Doku, bu iki ismin kalitesi Amerika'yı yenmeye yetebilir. Çok kafa kafaya bir maç ama bir adım Belçika önde bence.
1: Bir adım Belçika önde diyelim. Tamam. İsviçre-İran karşılaşması var. Vancouver'da, Kanada'da.
0: Yani ben bu sene aslında Asya Şampiyonlar Ligi'ni takip etme fırsatı buldum. Orada İran milli takımından da birçok futbolcu var. İzledim ama hani İran'ın bu tura geçmesini açıkçası zor görüyorum. Bence İran için yolun sonu olur.
1: Tamam. İsviçre dedim. Portekiz-Hırvatistan eşleşmesi ne olur?
0: Yani tam bir Euro 2024 eşleşmesi.
1: Hakikaten öyle.
0: Portekiz-Hırvatistan yani çok keyifli. Aynı şekilde Ronaldo için aynı şeyi düşünüyorum. Tamam. Bu kadar erken veda edeceğini düşünmüyorum turnuvaya. Portekiz bence net bir şekilde geçer. Portekiz beklenenin üstünde bir yere de gidebilir bence bu turnuvada.
1: Şimdi o zaman belki de en zor karara geldik. Çünkü son 16'da iki baba eşleşti. Almanya-Fransa.
0: Yani dediğim gibi çok, yani belki birçok kişi için erken final.
1: Evet.
0: Yani Fransa ben dediğim gibi kadrosunda her şu an adı geçtiğini övüyorum. Fransa'nın önde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Fransa'yı yazdık. Güney Kore-Fas eşleşmesi ne olur?
0: Fas bence geçer.
1: Fas'ı yazdık. Devam ediyorum hızla. Gana-İspanya.
0: İspanya.
1: İspanya'yı yazdım ve Türkiye-Mısır.
0: Yani Mısır için az önce son gidebileceği yer derken bizle eşleşeceğini düşünmeden söyledim. Kalbim temizmiş değil. Ben

0: Gerçekten öyle, çünkü bunu da dinleyicilerimize söyleyelim. Olası senaryoların FIFA ağacına taşınma kısmını Yunus Aydın görmedi. O yüzden de evet. Birçok tabloyu şu anda ben görüyorum ama Yunus Aydın görmüyor. Hepsi sürpriz. Bunu da bir kez daha söyleyelim.
1: Ben ilk tur sonuçlarını yazdım, Can'a gönderdim. Can artık gerisi bütün eşleşmeleri Can yönetiyor şu an. Ben yorum yapıyorum zaten.
0: Tamam, devam ediyoruz abi. Brezilya-Norveç.
2: Brezilya.
0: Brezilya yazdık abi. Meksika-İngiltere, Mexico City'de bu bilgiyi de aktaralım.
2: Yani Meksika'nın bence gelebileceği maksimum yer İngiltere geçer.
0: İngiltere geçer dedik. Arjantin-Belçika düellosu.
2: Arjantin.
0: Arjantin. İsviçre-Portekiz düellosu.
2: Portekiz'in beklediğim yerin üstüne gidebileceği dediğim yer tam burası. Bence Portekiz eleyecektir.
0: Portekiz eleyecektir. Peki artık çeyrek finaller aşamasına geldik. Fransa-Fas.
2: Fransa.
0: Fransa'yı yazdık. Devam ediyorum. İspanya-Türkiye.
2: Yani reklam arasında konuştuk. Yani İspanya-Türkiye gerçekten hani, yani şimdi gönül tabii ki çok başka şeyler hayal ediyor. Ama Konya'daki maçta hepimizin aklında. Yani buraya kadar gelmek uzun bir süre sonra, yani bizim jenerasyonumuzun birçoğu Dünya Kupası'nı çok net şekilde hatırlamaz. Daha gençler hiç hatırlamazlar. Yani bugün burada olmamız dahi çok büyük bir başarı. İspanya karşısında dediğim gibi bizim iç sahada oynadığımız maç çok kötü senaryolara gidebilirdi. İspanya frene bastı da 6-0 bitti maç. Yani İspanya'yı favori görüyorum.
0: Peki maalesef. İspanya'yı yazdım. Devam edelim abi. Brezilya-İngiltere var abi. Ne dersin?
2: Çok keyifli maç. Yani çok çok keyifli. Ya zaten artık burada seviyeden sonra hepsi çok keyifli olur ama yani ben Brezilya diyeceğim. Brezilya.
0: Tamam. Tamam, Brezilya'yı geçirdim. Ve Messi mi Ronaldo mu diye sorayım Kansas City'de.
2: Portekiz, Ronaldo.
0: Ronaldo geçer geldi. Peki.
2: Messi mi Ronaldo mu ya, Messi de. Hani Portekiz.
0: Bu arada ben de benzer düşünüyorum. Bu eşleşme olursa Messi mi Ronaldo mu cümlesinde tabii ki Messi de. Ama bence Portekiz daha iyi kadro.
2: Ben de öyle düşünüyorum.
0: %100 katılırım. Peki Fransa İspanya erken finallerden bir tanesi de yarı finalde oluştu. Ne dersin?
2: Evet, Fransa. Bence Fransa İspanya çok ki bence erken final. Dediğin gibi Fransa bence İspanya'yı eler.
0: Fransa'yı yazdık. Peki öteki tarafta da iki Portekizce konuşan ülke Brezilya Portekiz.
2: Brezilya. Bence.
0: Brezilya. Peki finalde de Fransa-Brezilya belki bir Dünya Kupası klasiklerinden bu klasik New York New Jersey stadyumunda New York eyaletinde New Jersey'de ki bu stadyumda bu klasiğin sonucu ne olur diye soralım son sorumuzu.
2: Yani böyle bugün yayında şimdi konuştukça Dünya Kupası heyecanını daha çok hissettim. Hı-hı. Yani bugüne kadar çok hissedemiyorduk. Hani işte Fenerbahçe'dir, seçimdir, lig yeni bitti vesaire ama son noktada aslında yayının başından beri de belli ediyorum. Bence Fransa Dünya Kupası'nı kazanır.
0: Yani Didier Deschamps'la son turnuvada Fransa diyor. Yunus Aydın, peki Yunus çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Son cümlelerini alalım.
2: Ben teşekkür ederim. Yani tabii biz hani burada tahminlerimizi bulduk. Birçoğu sürprize gebe Dünya Kupası için ama inşallah bütün sürprizler bizim lehimize olsun, bizim milli takımımız lehine olsun. Yani çok çok az bir zaman kaldı. Dediğim gibi çok uzun süre sonra oradayız. Orada kalıcı olacağız bence. Bu jenerasyon bunu görecek, hak edecek. Her şey bizim milli takımımız için en güzel olsun. İnşallah finalde biz olalım. İnşallah o kupayı biz kaldıralım ama orada olacağımız her maç bizim için çok çok değerli. Yani Dünya Kupası'nda bizim çocuklara başarılar diliyorum.
0: Peki Yunus. Çok çok teşekkür ediyorum. O halde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, Yunus'la da aslında çok çok detayı konuştuk, birçok şeyi konuştuk, birçok şeyi görüştük. Artık yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Can Genç, uzun vadeli Dünya Kupası bahis içeriğimizi noktaladık. Naim Kayabölen ve Yunus Aydın'a da katkılarından dolayı teşekkürlerimizi eder. Bütün dinleyicilerimize de tekrardan sağ olun, var olun demek istiyorum. O halde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Can Genç'le kupon sona erdi.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field, 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında

0: olan Lumenfield aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumenfield 69 bin kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum, 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum, çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu, 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum, farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas.
0: Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934-1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmouche, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Mohamed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi

gelenek haline getiren Yeni Zelanda bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor. ...2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.

0: Hepsinin Çağrısı Araç'la Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Haber Masası'nda sizlerle birlikteyiz yaklaşık 2 saat boyunca. Birazdan attığımızda İzzet Özcan olacak. Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz. Bugün oynanacak ve oynanan hazırlık maçları da var. Panama, Dominik Cumhuriyeti karşısında 4-2 kazandı. Güney Kore, El Salvador engelini 1-0'la geçti. Maldivler Pakistan mücadelesinde Pakistan 3-0 kazandı. Kamboçya Butan karşısında 4-0 kazanırken Lesotho Kenya mücadelesi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Saat 19'da Slovenya Güney Kıbrıs Rum kesimiyle karşılaşacak. Kuzey İrlanda Gine'yi ağırlıyor. Ekvador Ginesi Burundi mücadelesi yine 19'da saat 20'de. Andorra Liechtenstein İsveç Yunanistan saat 22'de. İspanya Irak ve 22.10'da Fransa Fildişi Sahili mücadeleleri var. Gece 3'te gece yarısı sabaha karşı 3'te Çekya Guatemala ve saat 5'te Meksika-Sırbistan mücadeleleri de dikkat çekiyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen ilk konuğumuzla başlayalım. İzzet Özcan hattımızda olacak.

0: Ve hattımızda İzzet Özcan var. İzzet Özcan bizimle birlikte Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştim. Harika bir içeriği var. Çok güzel bir rehber ve az önce de yayınlandı. Sporda Strateji Twitter X sayfası üzerinden, Sporda Strateji sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz o içeriğe. Eline sağlık İzzet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Tabii Dünya Kupası yaklaştı, hazırlık süreci de var. İlk olarak bizim milli takımımızla başlayalım. Kadro yani çok eleştiri aldı. Ben anlamadım neden bu kadar eleştiri aldığını. Hala Vincenzo Montella'yı nasıl eleştiriyorlar onu da anlamış değilim ama ilk olarak kadroyu nasıl değerlendirirsin, geniş kadromuzu?

0: kadroyla ilgili benim aslında ya Montella'ya karşı bir şikayet değil ama içimde kalan tek şey keşke Aral'ı götürebilseydik diye düşünüyorum. Hem genç hem istekli hem de belli ki yetenekli bir sporcu. Onun olmasını isterdim kadroda. Bunun dışında ben eleştirmenin seninle aynı fikirdeyim aslında yani eleştiriler konusunda. Hala Montella'yı bu kadar sert eleştirmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama biz topluluk olarak biliyorsun 7 yaşından 70 yaşına kadar hepimiz futbolu çok iyi biliyoruz. O kadar iyi biliyoruz ki hani Euro 2024'te çeyrek final oynamış teknik direktörümüze futbolu öğretebilecek konumdayız. İşin tabii biraz şakası bir yana. Bu yorumların, bu eleştirilerin çoğunlukla bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ben hani insanlar kendi hayallerini ve kendi düşüncelerini futbola dair, milli takımımıza dair o kadar doğru ve buluyorlar ki aslında bu biraz da milli takımı çok sevmekten başarısız olmayalım, en başarılı olabilecek şekilde.
1: Ben katılmıyorum. O niyetli olduğunu düşünmüyorum çünkü herkes kendi takımından oyuncu orada olsun istiyor veya rakip takımından oyuncu olmasın.
0: Bu konuda kesinlikle haklısın. Evet, öyle bir yaklaşımımız da var. Çoğunlukta ben biraz belki iyi niyetli, biraz optimist baktım ama ülkemizde bu dediğin kesinlikle çok fazla. Hatta yani olimpiyat döneminde bile vardı. Yani olimpiyatla ilgili biz bir paylaşım yaptığımızda, bir içerik söylediğimizde kulübünü söylemediğimiz zaman linçleniyorduk. Bu çok kötüydü ki futbolda daha fazla maalesef. Çok haklısın o konuda.
1: Ki yani bilmiyorum ya, enteresan çünkü Türkiye'ye yani Türk futbol severlere medya tarafından bir şey öğretilmiş. Menajerler kötü insanlardır, menajerler şeytandır diye. Herkes zannediyor ki menajerlik mesleği bu zannediyor ve tek bir dilinde şu var ya, Montella menajerlerle kadro seçiyor falan. Ya ne menajeri ya? Ya 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmişsin, adama niye iftira atıyorsun yani, değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir de her şeyi biliyoruz. Yani o kadar iyi biliyoruz ki hani bütün menajerlerden haberimiz var. Ve hepsinin çok kuvvetli lobilerinin olduğunu biliyoruz. Ama maalesef ki bazı sporcular bu kuvvetli lobilerin içerisine dahil olamayacak kadar şeyler. Böyle garip bir anlayış var. Bu konuda dediklerine katılıyorum.
1: Peki hazırlık maçımızı nasıl buldun? Kuzey Makedonya karşısında bir hayli istekli gözüktü milli takım.
0: Açıkçası bu 24 yıl sonra gitmenin verdiği açlık gerçekten sahaya yansıyordu. Buldukça da atmaya çalıştı zaten takım. Hani zayıf rakibine acımayan bir Türkiye vardı. Böyle hevesli olduğumuzu görmek çok keyifliydi açıkçası ve çok da rotasyon yaparken de bunun hevesini izlemiş olmak çok iyiydi. Yani eminim ki turnuvada bu heves daha da artacaktır. Önümüzdeki sanırım ayın 7'sindeydi Venezuela maçı. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelt evet. Beni. Ben daha da istekli olacağımızı düşünüyorum. Ve bu istek ve bu içimizdeki o ateş, bizi körükleyen o heves, açlık bir diğer taraftan söyleyebileceğimiz, bizi çok başarılı bir turnuvaya doğru götürüyor diye düşünüyorum ben. Keyifle de heyecanla da bekliyorum. Eminim ki bu durum teknik ekibi de çok mutlu ediyordur. Çünkü böyle istekli açlıkta olan oyuncularla çalışmak ve onlarla bir şeyler yapmaya çalışmak daha yönetilebilir diye düşünüyorum ben böyle büyük turnuvalarda. Çünkü bütün sporcular kendine oraya adıyor ve elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bir de eminim ki hani kim oynadı kim oynamadı konusunda takım içerisinde de bir problem olmayacaktır. Ama sosyal medyada maalesef öyle çok mesajlar dönecek gene gibi geliyor bana. Yine de hevesli, gözdağı veren bir futbol oynadık. İyi de futbol oynadık. Beklediğim bazı isimler daha da iyi performans gösterdi. Özellikle mesela Mert Müldür'ün performansı bence önemliydi bizim adımıza. Belki kağıt üstünde en zayıf noktamız sağ bek gözüküyorken beklerimizin formda ve iyi gözüküyor olması bizim için değerli.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Tabii bu Dünya Kupası'nda yeni kurallar da olacak. Nasıl özetlersin o kuralları?
0: Şimdi öncelikle ilginç olanı, bence en ilginç olanı, artık oyuncu değişikliğinde 10 saniye içerisinde gerçekleşmezse takımların bir kişi eksik oynayacakları bir dakika boyunca. Yani sahadan çıkacak oyuncu 10 saniye içerisinde sahayı terk etmezse sahaya girecek oyuncu bir dakika daha kenarda bekleyecek ve takım 10 kişi oynayacak. Bu o bir dakika hiç az değil. Çok rahat belki de top rakipteyse eğer gol bulunabilecek

ve tehlike oluşturulabilecek bir sekans. Bu açıdan önemli. Bununla birlikte artık taç ve kale vuruşları 5 saniye içerisinde kullanılmazsa top el değiştirecek. Buradaki kale vuruşu konusunu nasıl yapacaklar bilmiyorum ama onun uygulamasını merak ediyorum. Yine de taçların böyle el değiştirecek olması günümüz futbolunda çok önemli. Çünkü biliyorsun son zamanlarda özellikle top, ilk santra anında topu taça

0: ile ya da tedavi edilmesi gereken bir sporcu varsa kenara gelen, kenarda minimum bir dakika zaman geçirmesi gerekiyor tekrardan oyuna girebilmesi için. Sonra yine olsaydı burada çok komik şeyler söyleyebilirdik turnuva adına ama kendisi yok. Bir diğer değişikliğimiz de artık kartlar, sarı kartlar iki defa sıfırlanacak. Önce bir grup aşaması bitince, sonrasında da çeyrek finallerden sonra sıfırlama gerçekleşecek. Bu da turnuva dinamiği adına, kadro sürdürülebilirliği adına önemli. Birçok takım buna sevinmiştir diye tahmin ediyorum. Başlıca, en başlıca değişiklikler bunları söyleyebiliriz. Tabii buradaki temel amaç oyundaki topun bulunma süresini arttırmak. Sarı kartlarla ilgili bir durum daha vardı. Onu da hatırlatmak isterim. Bundan sonra avantaja bırakılan bir pozisyonun sonunda gol olursa ve o pozisyon aslında sarı kart bir pozisyonsa, sarı kart çıkartmayacak hakemler. Kart demişken devam ediyor, aklıma geliyor böyle konuştukça. Ve artık ikinci sarı karta da varın, kornerlere ikinci sarı karta varın müdahale edebildiği bir turnuva izliyor olacağız.
1: Peki tabii yeni katılacak, ilk kez katılacak takımlar da var. Hatta ilk kez değil ama bize ilk kez gibi gelen takımlar, Haiti gibi takımlar daha önce çok önceden katıldığını hatırlıyoruz.
0: 1954 mü yanlış hatırlamıyorsam. Evet.
1: Ya ben Haiti'yi mesela Yeni Zelanda karşısında hazırlık maçında izledim. Yani fena değiller. Yeni Zelanda en kötü takım da olabilir. 4-0 yenildiler Haiti'ye.
0: Yeni Zelanda ya da Ürdün iki takımdan birisi belki de bu turnuvanın en kötü takımı olarak aklımızda kalacak. Bence. Ama şöyle bir durum da var. Yeni Zelanda konusunda haklı çıkabilirsin. Çünkü Ürdün oyuncularıyla ilgili aslında neredeyse hiçbir fikrimiz yok. Evet. Biraz topa dokundukları zaman görmeye başlayacağız ne olduklarını. Böyle takımlar da biraz tehlikelidir. İnsanlar hatırlarlar 2014 yanlış hatırlamıyorsam. Kuzey Kore Dünya Şampiyonası'na geldiğinde İspanya olan maçı böyle çok İspanya için tedirgin bir maçtı. 1-0 mı kazanabilmişlerdi? Kuzey Kore bayağı atışı çıkmıştı. Yani böyle takımlar biraz ters ayakta yakalayabiliyorlar favorileri. Açıkçası o yüzden ben merak ediyorum neler sunacaklarını. Yani Ürdün'ün, Curaçao'nun mesela neler izleteceğini. Keza tüm dünya basınında da benzer düşünceler var. Yeşil Burun Adaları birçok spor severin sürpriz beklediği bir takım. Çünkü aslında kuvvetli, fizikli, hızlı bir takım. Gary Rodriguez var, bizim yakından tanıdığımız. Ryan Mendes var, Kayseri spor severler. Şu an Iğdır'da oynuyor. Hani kuvvetli bir takım var orada da. Ki forvetleri de Nuno da Costa, o da Başakşehir'den biliyoruz. İlginç şeyler izletecekler. Haiti'nin de özellikle forvet hattı Wilson Isidore, hani düz Türkçe okuyacağım, nasıl okunuyor bilmiyorum, lütfen kusura bakmasın bizi dinleyenler. Önemli bir sporcu. Kendisini de burada parlatmaya çalışacaktır. Sunderland'da oynuyor zaten. 25 yaşında, genç de sayılır. Bu yani öne çıkabilecek isimlerden birisi. Fizikli de bir sporcu, fizikli de bir forvet. Hani dünyada forvet kısıtlığı varken kendisini ön plana çıkarmak için mücadele edecektir diye tahmin ediyorum. Haiti belki de en iyi üçüncülerden birisi olabilir. Hani olamaz, pardon, yanlış söyledim. Brezilya, Fas, İskoçya'nın arasında çok zor o üçüncülüğe gitmesi ama yine de İskoçya için, Fas için, Brezilya için, aslında hepsi için, grubundaki diğer bütün takımlar için hiç de yabana atılacak bir rakip değil.
1: Brezilya demişken Neymar'ın çağrılmasını nasıl buluyorsun?
0: Neymar'ın çağrılması biraz kenarda abilik yapsın, biraz neşe katsın o. Nasıl diyeyim? Hustle kültürü vardır ya basketbolda. İşte Hazdan bu sayede Miami'de yıllarca oynamıştır. Bu biraz o amaçla çağrılmış gibi geliyor bana Neymar'ın çağrılması. Yoksa başka bir şey bulamıyorum ben, bir açıklama, bir mantık bulamıyorum.
1: Taraftar da çok istiyordu. Taraftarın da çok büyük isteği vardı.
0: Evet evet. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ben seveni de çok eminim, birkaç kere o ekrana geldiğinde de Brezilya taraftarı için çok sevinilecek bir şey olacaktır. Ama çok süre almasını ben beklemiyorum. Hatta bence hiç süre almayacaktır yani.
1: Peki Arjantin ve Portekiz, Ronaldo Messi açısından nasıl bir değerlendirme yaparsın turnuvaya dair?
0: Şimdi benim için zor bir soru çünkü inşallah fikirlerimden sonra çok linçlenmez. Linçlenmem çünkü içeriği de yeni yayınladık, kötü hissederim öyle olursa. Ben Ronaldo'nun çok

0: iyi bir sınıma geçeceğini düşünmüyorum.
1: Ama bu artık linçlenecek bir şey değil İzzet. Geçen gün Sokrates yayını izliyordum. Emre abiler de, Emre Özcanlar da diyordu. Yani Portekiz'in kadrosu iyi ama hani bir tane el freni var diyorlardı yani.
0: Kesinlikle öyle. Yani ben evet kendi içerimde ilk 11, muhtemel 11'ime Ronaldo'yu koydum ama ben açıkçası orada Ronaldo'nun forvetle yani ilk 11'de çıkma ihtimalini de %50 görüyorum. Yani çok kuvvetli olduğunu söyleyemem. Yani
1: Demokratik Kongo'ya karşı falan çıkabilir. Özbekistan'a karşı çıkabilir ama ilk ciddi rakipte bence sıkıntı olur öyle olması, yani ileride olması.
0: Katılıyorum. Yani özellikle Boanemes, Vitinha, Bruno Fernandes gibi isimlerle o çevrede oynamak istediğin, onlarla oynamak istediğin futbolu Ronaldo ile oynaman çok kolay değil.
1: Evet.
0: Hatta senin de söylediğin gibi Emre Özcan falan, onların programda da söylendiği gibi ciddi bir el freni olur Ronaldo öyle bir durumda. Hı hı. Bu sebepten dolayı ben Ronaldo'nun açıkçası grupta belki dediğin gibi Özbekistan'a karşı, belki Kongo'ya karşı, Kongo da kolay bir rakip değil, orası da dişli fizikli bir takım.
1: Kesinlikle.
0: Biraz geri planda kalması bekliyorum aslında. Kongo'da da belki 11 başlar ama maçı tamamlamayabilir, belki 60. dakikada falan değişiklik yaşanabilir. Onun dışında Ronaldo'nun çok gol de bulabileceği, böyle çok performansıyla gözlerimizi dolduracağı bir turnuva geçirmesini ben beklemiyorum açıkçası ama umarım yanılırım. Tabii sonuçta gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan birinden bahsediyoruz. Hani Ronaldo'nun iyi bir turnuva geçirmesini birçok futbol sever isteyecektir. Umarım yanılırım diyeyim ama çok büyük ihtimalle böyle bir turnuva geçecek. Messi tarafında ise ben tam zıttını düşünüyorum. Messi'nin hala, çünkü oyun tarzı da farklı tabii ki. Messi çok daha dinamik bir futbol oynayan bir insan. Evet, belki eski yeteneği, eski kuvveti yok ama hala pas yeteneği olsun, hala adam geçebilme potansiyeli olsun, ciddi bir tehdit Messi'nin. Ve takımında Julian Alvarez'in olması da aslında Messi'nin yapacaklarını birazcık daha kolaylaştırıyor diye düşünüyorum ben. Hoş, Arjantin'de çok tartışılan bir kadroyla geliyor. Hani bu Endia'yı falan almaması bayağı tartışıldı sosyal medya üzerinden. Ama onlar kimyayı bozmamak adına böyle yaptılar diye tahmin ediyorum ben. Ve Messi'nin ben hani maçların tamamında ilk 11'de başlayacağını ve goller, asistler yapacağını düşünüyorum. Yine keyifli bir futbol izletecektir bize diye düşünüyorum. Çok Messi'ci oldum, çok belli oldum ya.
1: Peki senin şampiyon adayın kim?
0: Benim şampiyon adayım İspanya. İçeriği yaparken biraz Fransa'ya da aklım kaydı çünkü çok kuvvetli bir ön tarafı var. Yani ben muhtemelen 11 analizi yaparken çok zorlandım. Kimi yazacağız forvete, ön hatta diye, kimi yedek bırakacağız diye. Yani Fransa'nın öyle bir çeşitliliği var. 6 tane hücum oyuncusuyla bile çıksa 7'dir. Hani o kadar kuvvetli bir kadroları var. Ama ben İspanya'nın daha oturaklı bir oyun oynayacağını, daha kuvvetli bir futbol sergileyeceğini, daha akışkan, kendileri için daha nasıl diyeyim, yönetilebilir bir futbol oynatacağını düşünüyorum. Futbol oynayacağını düşünüyorum daha doğrusu. Ve benim şampiyonluk adayım İspanya diyebilirim.
1: Peki sürpriz takım olarak, yani beklentilerin ötesine geçecek takım olarak kimi düşünüyorsun?
0: Şimdi açıkçası bu konuda birkaç tane isteğim var. Hı hı. Hani çok kestiremiyorum çünkü ne olacağını. Ben işte Japonya'nın çeyrek final görmesini isterim. Çünkü orada da keyifli futbol oynayan bir kadro var. Belki de Dünya Kupası'na getirdikleri en güçlü kadrolardan birisi şu an Japonya'nın geldiği kadro. Keza Fil Dişi sahilinin oynayacağı o fiziksel futbol, o dinamik futbolun olabildiğince yukarılara kadar gitmesini ve onları sürekli izlemeyi isterim. Çünkü orada da Diamante kardeşler, sanırım onlar kardeş, tam kontrol etmedim ama
1: değiller.
0: Hani onları izlemek, işte keza ligimizden de bildiğimiz Singo, Olay gibi çok yetenekli isimler var orada. Fil Dişi'nin de ben yaşının da genç olmasından dolayı çok keyif veren bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Ondan ileriye çıkmasını isterim. Bir de aslında bunu seninle birkaç gün öncesinde de belki konuşmuştuk, hatırlarsın. Kongo'nun ben çok güzel işler yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir arada çok keyifli oynuyorlar bence.
1: Evet.
0: Yetenek seviyesi de birbirine yakın bir takım. Aralarında tabii ön plan

0: çıkan isimler var. Johan Evista gibi. Onların ben iyi yerlere gelmesini istiyorum açıkçası. Hani bu üç takımın iyi yerlere gelmesini, içlerinde de hani sürpriz, en sürpriz sayılabilecek takımında ben Kongo olacağını düşünüyorum. Çünkü Kongo en iyi üçüncü olarak gruptan çıkıp bence son 32'deki gelen rakibini de ciddi olarak probleme sokabilecek bir takım.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Beklentilerin altında kalacak takım olarak kimi bekliyorsun?
0: Beklentilerin altında kalacak takım. Valla şimdi burada benim aklıma ilk Meksika geliyor. Şimdi Meksika grupta herkesin lider yazdığı takım. Ama ben açıkçası onların gruptan üçüncü olarak çıkacağını düşünüyorum. Hani Çekya ve Güney Kore'nin Meksika'nın üstünde olacağını düşünüyorum. Bu bence bir beklentinin altında kalmak olacaktır Meksika adına. Çünkü grupta çok rahat favori olarak gösteriliyor. Evet, kağıt üstünde belki oradaki en kuvvetli takım. Ama ev sahibi olmasının da avantajı var. Ama ev sahibi olmanın bir baskısı da var. Çünkü o da kolay bir şey değil. Ben böyle bir beklentiye sahibim Meksika'ya dair. Ve Brezilya'nın da çok yine beklenilen yerlere çıkamayacağını düşünüyorum. Biraz sanki Brezilya'nın orta sahası çok gameplay, yani oyun oynatabilme konusunda son yıllardaki en istedikleri noktada değiller. Evet, yine hala çok yetenekli oyuncuları var. Guimarães, nasıl okunuyor çok özür dilerim bilmiyorum ama
1: Guimarães.
0: İşte, Ryan var, işte Rafinha var. Hani ama yine sanki o yeteri kadar oyun sağlayabilecek yetenekleri eskisi kadar çok yok Brezilya'nın. Çeyrek finalde falan elenirler gibi geliyor bana. Ve bir üçüncü takım olarak da biraz evvel aklıma geldi, bir saniye önce gitti şu an. Neyse, üçüncü takım şu an gelmedi aklıma tekrar. Hı hı. Şey yapmış olmayayım daha fazla. Ama bu iki takımın biraz beklentilerin altında kalacağını düşünüyorum ben.
1: Peki İzzet, çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim davetin için.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler herkese.
1: İzzet Özcan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve kısa bir araya gideceğiz. Aranın öncesinde sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Ronaldo bir takımdaysa o takımda ilk 11 oynar demiş Boray Bey. İstanbul'dan Bülent Bey yazmış. Sevgili Göksel'in sence Kaan Ayhan ve Çağlar gibi ağırlaşmış topçular yerine Yusuf ve Ahmetcan daha genç dinamik topçuları almadığımıza pişman olmayız inşallah demiş. Ama Bülent Bey şunu göz önünde bulundurmak lazım. O kategori oynayacak kategori değil. Yani Ahmetcan Kaplan ve Yusuf demişsiniz. Yusuf Akçiçek. Yusuf Akçiçek ben mesela en milli takıma çağrılmaması gereken isim olarak düşünüyorum. Al Hilal tercihi, sonrasında yedek kalması ve bunu kabullenmesi, Avrupa'ya gitmemesi. Yani Yusuf Akçiçek'i ben tamamen gözden çıkartmış durumdayım o konuda ama Ahmetcan Kaplan 5. stoper olarak dahil edilecekti. Burada zaten süre almayacak bir isim yerine takımın sevdiği, turnuva tecrübesi olan, takıma abilik yapacak isimlerin alınmasını tercih etmiş. Montella gayet makul. Diğer ülkelerde de görüyoruz. Bu ya performansla alakalı değil. Süre almayacak isimleri biraz da az önce İzzet'in de örnek verdiği gibi Miami Heat'te Udonis Haslem. Yani süre almıyordu ama Miami Heat kadrosundan da çıkartılmıyordu ve takımın en sevdiği parçalardan birisiydi. Keza Merih Demiral YouTube kanalına bir göz atın derim. Samet Akaydın'ı bütün takımı inanılmaz seviyor. Yani bunlar da göz önünde bulundurulmalı. Milli takım sezonun 11'i veya haftanın 11'i şeklinde değil. Takım oyununu yakalayabilmek için, milli takıma oyuncuların mutlu gelebilmesi için o takım atmosferini de yakalamak gerekir diye düşünüyorum. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Koray Güçlü bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası Hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi, ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz

0: hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
1: Reklam.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. I grubu.

0: 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakiplerine korku veriyor.
1: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hattımızda Koray Güçlü var. Koray abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Herkese de iyi yayınlar.
0: Teşekkürler abi. Artık cumartesi ve pazar gününü bekliyoruz. Evet. Fenerbahçe'de seçim gündemi. Dün Luis Suarez açıklaması Hakan Safi'nin. Yani ben inanamadım gerçekten. Çünkü sezon boyu anlattığım bir isim ve Gökhan Eş'ten belki daha çok etki yarattı bu sezon Sporting'de. Yani geçtiğimiz sezonki Gökhan Eş oranla. Bunun yanı sıra ne kadar gerçekçi bir hedef, ne kadar somut. Bu tartışılıyor. Bir yandan da benim şaşırdığım beğenmeyen taraftarlar var. Onları hiç anlamadım zaten. Nasıl değerlendiriyorsun dün yaşanan o karmaşık süreci?
1: Peki ben sana sorayım. Sen maçlarını da anlattın diyorsun. Bu isim hakkında ne senin düşünceni alayım. Sonra ben bununla alakalı abi, birkaç yorum yapayım istersen.
0: Yani inanılmaz. Yani 5 büyüklükten 5 büyük takımın da alabileceği. Barcelona'nın, Real Madrid'in bile gitse rahatlıkla şey yapabileceği. Ya Osimhen'den şu anda aktif olarak daha iyi bence.
1: Bak çok iddialı bir şey söylüyorsun Osimhen'den daha iyi. Şimdi oyuncuyu ben de birçok kez izledim. Senin de anlattığın maçlarda biliyorsun. Yayıncısı var sonuçta ülkemizde. Çok iyi oyuncu ama benim en çok korktuğum şey Portekiz'i Hollanda Ligi'nden alınan golcüler bazen daha sıkıntılı işler yapabiliyor başka evet. ülkelerde. Bu oyuncunun daha önce bir Almeria'sı var. Orada da belki anlatmışsındır maçı. O La Liga 2'ydi ama tabii o da farklı bir şeydi. Ama iyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Ben biraz rakamına takılıyorum. Şimdi herkes farklı bir rakam söylüyor. 40, 60, 80. Ama en kötü ihtimalle herhalde 40-50 milyon euro. Bir de kendisi 10. Zaten benim bildiğim Fenerbahçe'nin limit sıkıntısı olacak. Bu nasıl aşılacak ben onu bilmiyorum Göksel'in. Yani onu Hakan Bey açıklamış ama bu limitler nasıl aşılacak, nasıl rahat edecek Fenerbahçe'ye inan bilmiyorum. Çünkü UEFA'dan sonuçta bir minlenme durumu var geçen sene. Hepimiz biliyoruz bunu. Bu sene de böyle bir rahatlık olabilir mi? Onda bir şüphelerim var açıkçası. Hakan Bey rahat olun. Ben son az evvel 2 saat evvel de öyle bir şey söylemiş ama inşallah öyledir diyelim.
0: Çünkü peki abi Suarez olayı yani şöyle kulüpte şimdi yalanlama var. Portekiz gazetelerine de baktım biraz. Kulüp hiç yani böyle bir şeyin olmayacağı yönünde açıklamalar yapıyor.
1: Şimdi 80 milyon sen de görmüşsündür. Şimdi Almeria'dan Sporting'e geçerken ki açıklamada 80 milyon euro çıkış maddesi var diye bir açıklama var.
0: Evet.
1: 60 diyen var. Abone bugün 40 demiş. Yani bir orada bir gerçekten bir belirsizlik var. Zaten Hakan Bey anladığım kadarıyla Ramadani ünlü bir menajeri var. Herkesin bildiği bir menajer Ramadani biliyorsun. Onunla anlaşmış o belli. Ama kulüp önemli değil mi Göksel'in? Buna hem Aziz Bey tarafı hem Hakan Bey tarafında hep söylüyorum. Ben bazen tepki alıyorum bunu söyleyince. Hoşlarına gitmiyor Fenerbahçeliler ama doğrusunu söylemek zorundayız. Ya bu nasıl Fenerbahçe'de başkan seçildi seçilemedi ama seçildi diyelim. Pazartesi günü eğer kulübüyle anlaşılamazsa ne olacak Göksel'in?
0: Evet mesela Giresi için de şu örneği verebiliriz abi. İki başkan da Giresi diyor da evet. Şu anda Dortmund'un başkanı ellerini savuşturarak bekliyordur ya. Yani. Gelin diye evet, yani. Evet. Yani gelin de 3 katına aynen. satayım diye.
1: Doğru doğru yani onu çözemiyoruz. Çözebilsek rahatlayacağız. Ben gerçekten burada biraz korkuyorum. İki tarafta başkan inşallah hayırlısı neyse olsun Fenerbahçe için. O bizi şu an ilgilendiren bir durum değil. Ben Fenerbahçe'nin geleceği açısından hani taraftar çok böyle ümitleniyor. Bir anda boşluğa düşürsün istemem çünkü ben de sen de ben açık bir nesim. Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım çünkü sonuçta. Yani o yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Mesela Fenerbahçe'de Hakan Bey geldi. Luis Suarez transferi okey ama ondan sonra kalan durumda sevgili Göksel'in Fenerbahçe'nin kaç para limit harcama durumu olacak? Diğer oyuncular bir de maaşlı oyuncular var Fenerbahçe'nin değil mi? Bir maaş yükü var 100 küsür milyondan fazla 135'e yakın. Evet. Bunlar ne olacak?
0: Ki bu cezalar da abi artabiliyor yani mesela Kerem evet, olayından ceza gelecek diyoruz ama tekrarlanması durumunda transfer yasağı, Şampiyonlar Ligi'yle gidiş yasağına kadar.
1: Evet, evet aynen. Ya bunlar nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum Göksel'in ya.
0: Bu konuda aslında somut açıklama yapılması evet. gerekmez mi? Bu konuda yeterli açıklama yapılmıyor iki taraftan da. Aslında Aziz Yıldırım tarafında çok fazla hani yıldız transferi bütçeyle ilgili aşacağız edeceğiz sözleri yok ama Hakan Safi tarafından bu konuda somut bir açıklama gelmedi.
1: Evet evet Aziz Bey böyle aşacağız edeceğiz demiyor şu ana kadar. Çünkü dedi ki yanılmıyorsam 60 milyon euro bir bonservis bütçemiz yani limitimiz var dedi yanlış söyledim. Ona göre davranacağız dedi. Tabii nasıl

0: olacak, nasıl bitecek, ama Hakan Bey limit benim diyor, limitleri aşacağız diyor. Ya ben çünkü ikisinin de birçok organizasyonuna gidiyorum. Hatta şu anda da Aziz Bey'in birazdan UNICEF toplantısı var, oradayım. 15 dakika sonra gelecek. Burada da UNICEF Mezunlar Derneği'nde konuşacak Aziz Bey. Oradayım. Hepsine katılıyorum. Hakan Bey sorulduğunda çok net cevap vermedi, açık söyleyeyim. Ben limit benim, siz merak etmeyin. Fenerbahçe'ye yıldız sözü verdim, alacağım diyor. Yani konu bu. Öyle söyleyebilirim. Ben çünkü birçok yerde soru soruldu Göksel'e ve böyle evet. söylüyor. Ama kesin kesinliği var mı dersen ben de bilmiyorum yani.
1: Ya, ters tepmesi durumunda mesela Beşiktaş'ta Hasan Arat örneği var. Hiç iyi hatırlanmıyor abi.
0: Evet. Hasan Arat çok kötü hatırlanıyor hatta. Yani dediğin gibi. Oldu, seçildi Hakan Bey. Pazartesi transferleri yapamaz ise. Pazartesi demeyeyim, bir ay içinde ne olacak, o da ayrı bir konu. Ama tabii bunları göze almıştır diye düşünüyoruz. Aziz Bey daha temkinli gidiyor. Onun da kendi tercihi. Tabii biraz da açık söyleyeyim. Aziz Bey'in yarışta önde olduğu açık ve net şu an. Hani çok büyük bir fark olmayabilir ama Aziz Bey önde Göksel'in. Yani benim burada bütün inan 15 gündür hani en az ikisinin de 10'ar tane etkinliğine katılmış bir spor yazarı olarak söylüyorum sana. Bana kızan Fenerbahçe olur, doğrulayan Fenerbahçe olur ama görüntü o. Ama şimdi bugün, yarın ve cumartesi. Cumartesi oraya 4 tane kontrat koydu. Bir de ben Conte'yi getiriyorum dedi. Yarış değişebilir yani. Öyle de bir durum var. Açık ve net söyleyeyim değil mi? Öyle herhalde hemfikirdir Fenerbahçeliler benimle. O yüzden ilginç bir süreç bizi bekliyor. Ben sana onu söyleyebilirim ama.
1: Peki bir diğer yanda milli takımımız nasıl buldun abi? Kuzey Makedonya karşısında bir hayli istekli gözüktük.
0: İyiydik yani, tabii ki çok daha iyi bir takımız Göksel'in. Onda herhalde bütün Türkiye hemfikirdir ama güzel. Mesela Arda'nın, Barış'ın, Kerem'in, İrfan Can'ın... Ben özellikle hücum hattımızın formda olması beni ümitlendiriyor. Çünkü en çok korktuğumuz seninle de hep kırılır. Gerçi Deniz alındı, Can Uzun alındı. İnşallah da onları da bu güzel kadroya katkı verecek genç kardeşlerimiz. İnşallah onlardan çok şey bekliyoruz biliyorsun. Onlar da olursa çok ümitli aslında. İyi kadroyuz. Bir tek şunu söyleyeyim, bak açıkça söyleyeyim. Ben Sayın Montella'yı olsam Çağlar ve Kaan Ayhan'ı kadroya almazdım. Açık ve net söyleyeyim. Hatta Salih Özcan'ım. Onların yerine bu sezon daha iyi geçiren kardeşlerimiz vardı. Ama tabii hocanın da tercihleri var. Onlar hani alışkanlık olan isimler hocanın.
1: Bir de abi takımın sevmesi de önemli galiba isimler. Evet, süre almayacak evet, sanırım. Evet. Mesela Merih Demiral'ın YouTube kanalındaki videoyu görmüşsündür abi. Samet'i gördüm, çok seviyorlar.
0: Samet ama Fenerbahçe'yi de inan çok seviyordu. Samet öyle bir oyuncu.
1: Evet, tatlı bir insan yani gerçekten.
0: Evet, bu da böyle olur yani sevgili Göksel'in. Bunlar yaşanacak. Bunlar olacak. Hocaya saygı duymamız gerekiyor. İyi de gidiyor hocamız. İnşallah daha da iyi olur. Ve başarılı olur. Türkiye zorlu bir süreçte bizi bekliyor. Yani buradan sitem ediyorum. Birçok takımın maçları 23-20-0-1 en azından. Biz 5-6-7 uykusuz geceler. Neyse sağlık.
1: Ama onlar açısından düşünürsek de abi aslında avantajlı olan taraf biz. Çünkü oranın yerel saatiyle sıcakta değil, akşam oynamış olacağız.
0: Evet evet, prime time, doğru söylüyor. Çok sıcakmış bu arada. Bugün birkaç muhabir arkadaşımız oradaki yani izlenimler. Çok sıcak olacakmış Florida falan. İnşallah oraya da alışırız. Bugün bir
1: abi,
0: haber okudum.
1: Abi kamp Arizona'da değil mi zaten? Yani burada evet. Çok sıcak olduğunda Arizona gibi falan diyoruz. Adamlar gerçekten Arizona'da şu anda yani.
0: Biliyorsun seninle konuşmuştuk daha evvel. Bu bir maçlarda yağmur, fırtına olunca yarım kalabilir. Onlar haber olmaya başladı. Sen de görmüşsündür. Bir de onlar yaşanabilecek. Bazen belki maç 3 saat ertelenecek.
1: Evet abi. Hatta ben Miami'de bir hazırlık maçını izledim geçen gün. Haiti Yeni Zelanda maçını 3'te başlaması gereken maç 3.36'da başladı.
0: İşte onu diyorum ya. Onlar da yaşanacak. İlginç bir deneyim olacak. Artık çok daha az kaldı. Heyecan da başladı. Zaten hazırlık maçları var. Sen de belki anlatıyorsun da inan bilmiyorum Fenerbahçe'yi evet. Koşturmaktan.
1: Pazar günü Hırvatistan Slovenya abi.
0: Evet. Yavaştan onlarla başladı. Heyecanımız başlıyor. İnşallah güzel bir turnuva olsun. Biz de bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirelim.
1: Peki Koray abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlar.
0: Ben teşekkür ederim. Transferi daha çok konuşuruz. Şu Fenerbahçe kongresi bittikten sonra bolca transfer konuşacağız. Bolca milli takım konuşacağız. Herkese selam olsun.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Koray Güçlü bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Koray Güçlü ile de bağlantımızı gerçekleştirdik. Birazdan Trabzonspor tarafına uzanacağız. Trabzonspor'da da hareketli geçen bir transfer sezonu başladı. Daha transfer sezonu açılmadan başladı hem de. Sigankov konuşuluyor, Cabral geldi. Hepsini Muhammed Furkan Uzun'la konuşacağız aranın ardından.

0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
1: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir demin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuş.
0: 2026 Dünya Kupası Stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place.
1: Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Temiz.

0: bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Reklam bitti.
6: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
7: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bir içerikten daha söz etmek istiyorum sizlere. 2026 Dünya Kupası içerikleri, tabii Dünya Kupası heyecanı başlayana kadar zaman geçmek bilmiyor ve içerikleri de tüketmek gerekiyor. Gerçekten güzel rehberler, güzel bir Dünya Kupası dergisi de yine ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz şekilde sizlere sunulmuş durumda. X hesabı üzerinden Mezeblok hesabı. X hesabı üzerinden Mezeblok yazarsanız çıkar zaten. O dergiyi de kesinlikle tavsiye ederim. Güçlü, güzel bir yazar kadrosu. Herkesin emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir iş ortaya çıkartmışlar. Ben de çok beğenerek okudum. Berke Doğu Türker, Umut Baran, Çetinay, Demir Demircioğlu ve Alp Dilmen emeği geçen isimler ve tabii ki yazar kadrosu. Orada da emeği geçen herkese güzel içeriği için teşekkürler ve eğer dergi okumak isterseniz Mezeblok sayfasından, X hesabı üzerinden, Mezeblok X hesabı üzerinden bu dergiye ulaşabilirsiniz. Harika içerikler, takımları tek tek analiz eden deneyimli yazarlarıyla birlikte güzel bir içerik, gerçekten tavsiye ederim sizlere. Birazdan Muhammed Furkan Uzun hattımızda olacak ve evet, o da hattımızda sanıyorum. Kendisini hattımıza alalım. Az önce de bahsettiğim gibi Trabzonspor'daki hareketli transfer başlangıcını konuşacağız ve Muhammed Furkan Uzun hattımızda. Furkan hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Merhaba, yayınlar.
7: Teşekkür ediyorum. Trabzonspor'da inanılmaz bir hareketlilikle başladı yaz sezonu, transfer dönemi. Nasıl değerlendiriyorsun? İlk olarak, hatta onun öncesinde, değerlendirmenden önce biz isimlere yetişemiyoruz, senden alalım bir de.
8: Evet, dediğin gibi gerçekten Trabzonspor bu transfer döneminin en hareketli ve en sıcak takımı konumunda. Çünkü daha transfer döneminin başlamasına 15-20 günlük bir süre olmasına rağmen 6 oyuncunun transferini bitirdi ve 7. 8. oyuncuyu da kadrosuna katmaya çalışıyor. Adaylar var. En son olarak üstü geçen isim Sikanko. Onun da artık bütçesi bekleniyor. Yani Trabzonspor hakikaten belki de tarihinin en hızlı, belki de hatta Türk futbol tarihinin en hızlı transfer başlangıcına imza attı diyebiliriz. Çünkü ben yakın zamanda veya uzak zamanda da bu şekilde hızlı bir giriş yapan başka bir takım hatırlamıyorum. Çünkü daha transfer dönemi resmi olarak da başlamadı. Dolayısıyla transfer dönemi başlamadan peş peşe zannetti dün mesela Kabral İstanbul'a geldi. Portekiz'deki kanat oyuncusunun transferi tamamlandı. Metehan Yenaroğlu'nun transferi tamamlandı. O arada Zubkov'un ayrılığı gerçekleşti. Yani bir gün içerisinde Trabzonspor'a 4 tane ismin anlaşması tamamlandı diyebiliriz dün. Bugün de başkan sabah saatlerinde ET Spor kanalına bağlandı ve orada yine transferin süreceğini, başka oyuncularla da transferin süreceğini söyledi. Dolayısıyla Trabzonspor'un transfer hareketliliği

0: bir süre daha sürecek gibi duruyor. Ve bence şu an en hızlı takım aynı zamanda Trabzonspor ve en planlı şekilde hareket eden takımı da ben Trabzonspor olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle gözüküyor. İsim isim gidersek Cabral ismi var, Malinowski ismi var. Şu anda adı geçen başka isimler de var. Nasıl değerlendiriyorsun? Sigankov ihtimali de var tabii.
0: Bir daha alabilir miyim sesini?
1: Cabral ismi diyorum ve
0: evet, Cabral şöyle Cabral'dan başlayayım. Cabral Benfica'dan transfer edilen bir bek oyuncusu. Aslında 4 farklı pozisyonda görev alabiliyor. Sağ bek, sol bek, sol kanat, sağ kanat. Ama ağırlıklı olarak kendisini sol bek pozisyonunda rahat hisseden bir oyuncu ve Trabzonspor'un zaten sol bek olarak düşündüğü bir oyuncu. Şöyle ilginç bir detay var Cabral'da. Biraz araştırdığımız zaman Cabral 2020 veya 21 yılında İsveç'in Helsingborg takımında oynadığı dönemde LinkedIn'den bir profil oluşturuyor ve bu profil ile çeşitli dünyadaki çeşitli futbol takımlarında başvuru yapıyor. Ben işte futbolcuyum, sizin kulübünüzde futbol oynamak istiyorum vesaire bir başvuru yapıyor. Ve bu başvurular sonucunda Almanya İçecek takımına transfer oluyor ve burada da kendini o profilinde, LinkedIn profilinde duran top uzmanı olarak tanımlıyor. Gel zaman bir zaman Trabzonspor'un transfer gündemine geldi ki geçen kış döneminde de Trabzonspor'un istediği bir oyuncuydu. Benfica'ya transfer oldu. Benfica'da Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid Benfica maçında Vinicius Junior'la yaptığı bir forma değişikliği var. O orada hem Benfica'nın gözünden düştü hem de Benfica taraftarı açıkçası arası açıldı. Dolayısıyla bugün de Trabzonspor için bir fırsat transferi olarak gerçekleşti. Trabzonspor'un yani yaklaşık 7-8 milyon euro bandında bir bonservis bedeli karşılığında Cabral'ın transferini açıklaması bekliyor. Dün İstanbul'a geldi. Trabzon'a geçmeyecek. İstanbul'a geldi ve oradan tekrar Dünya Kupası'nı oynamak için ülkesinin kampına katılmaya gidecek. Yeşilburun adaları milli takımında oynayan bir oyuncu. Wagner Pina'nın da aynı zamanda takım arkadaşı milli takımdan. Dolayısıyla Trabzonspor'a baktığınız zaman takım kimyası iyi bir şekilde gerçekleşecek gibi duruyor. Tabii ki bunlar önemli detaylar. Onun dışında yine Portekiz'den bir kanat oyuncusu var. Noah Saviolo. O da Trabzonspor'un transfer listesinde Sport ekibinin uzun süredir takip ettiği 4 defa yerinden canlı olarak izlediği bir oyuncuydu. Her iki kanadı da oynayabiliyor. Çalım yeteneği üst düzey bir oyuncu. Direklik yeteneği yine üst düzey. Ama tabii ki eksikleri de var. Bitiricilik noktasında Trabzonspor'un oyuncunun eksik olduğu yönünde bir görüşü var. O genel olarak Trabzonspor'daki oyuncu hakkındaki genel görüş potansiyeli çok yüksek bir oyuncu ve 1-2 yıl içerisinde çok farklı noktalara ulaşabileceği yönünde bir görüş var. Bunların dışında Gençler Birliği'nden ayrılan alacaklarını temin edemediği için ayrılan Metan Mimaroğlu'nun transferi dün akşam gerçekleşti. Basında baktığımız zaman geçen sezon Süper Lig'deki tüm kanat oyuncular arasında en çok orta açan ve en çok isabetli orta açan oyunculardan biriydi Metan Mimaroğlu. Aynı zamanda fiziksel parametrelerde de kendi mevkisinin en iyi oyuncularından biriydi. Bonservissiz şekilde yani bedelsiz şekilde Trabzonspor'a transfer oldu. Tabii ki resmi açıklama yapılmadı ama dün akşam saatlerinde transfer gerçekleşti. Son olarak Ukraynalı kanat oyuncusu Jerome takımında forma giyen Ukraynalı Ukrayna milli oyuncu Sigankov'un transferinin tamamlanması bekleniyor. Orada da şöyle bir durum var. Biraz bu konuyu biraz açmak istiyorum. Oyuncu İsrail doğumlu. Tabii ki İsrail doğumlu olduğu için hani belki bilinenler olabilir. Oyuncu İsrailli değil. Babası eski futbolcu. Babası İsrail Ligi takımlarından birinde forma giydiği dönemde Sigankov dünyaya geliyor ve İsrail'de dünyaya gelen bir oyuncu. Fakat herhangi bir şekilde İsrail yanlısı veya işte Yahudilik yanlısı bir oyuncu değil. O noktada belki bilinenler farklı şekilde yorumlar yapabilir ama öyle bir durum yok. Oyuncunun hatta şöyle bir durum var. Oyuncu İsrail milli takımından teklif alıyor. 2018 yılında bunu açıklıyor. 16-17 yaşlarındayken İsrail milli takımından teklif aldım ama ben Ukraynalıyım ve Ukrayna için oynamak istiyorum şeklinde bir açıklaması var. Aynı zamanda her fırsatta da Ukrayna kimliği taşıdığını vurguluyor. Sadece şöyle bir durum var. 7 Ekim 2013'te gerçekleşen 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen saldırılardan 2

0: yıl sonra sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı bir paylaşım var. Orada sadece şöyle bir ifade kullanıyor. Ukrayna halkı İsrail halkının yanında gibi bir ifadesi var. Burada da şuna dikkat etmek gerekiyor. Oyuncu hani İsrail'le beraberiz gibisinden veya işte İsrail hükümetinin yanındayız gibisinden bir ifade kullanmıyor. Sadece doğduğu o noktada doğduğu şehir olan Nahiye bölgesinde bazı bir takım olaylar yaşanıyor. Oradaki doğduğu şehrin insanlara duygusal bir şekilde bir temennisini dile getiriyor. Dolayısıyla transferin kısa süre içerisinde artık tamamlanması bekliyor. Yani tamamlandıktan sonra hani belki ülkemizde şunu diyenler olacaktır. Trabzonspor İsrail doğumlu oyuncu transfer etti diye. Halbuki oyuncunun tek İsrail'le tek bağlantısı orada doğması yani. Onun dışında herhangi bir şekilde bir İsrail yanlısı bir paylaşım ya açıklaması yok veya işte İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımları destekleyen bir şekilde görüşü yok veya anlat yok. Oyunculuk meziyetleri zaten üst düzey bir oyuncu. Çok bence Trabzonspor hakikaten seviye atabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yine Stankov konusunda şöyle bir durum var. Biraz Ukrayna basını araştırdığımız zaman Girona ile Dinamo Kiev kulüpleri arasında bir anlaşma var oyuncunun sözleşmesinde. Tsigankov'u Girona'dan alacak takım %50'sini Dinamo Kiev'e verecek şeklinde bir sözleşme var. Yani Dinamo Kiev oyuncu İspanyol Girona takımını satarken sözleşmeye şöyle bir madde koyuyor. Sonraki satıştan %50 pay. Yani bugün Tsigankov atıyorum Trabzonspor'a 10 milyon euro bonservis ve geri karşılığında transfer olursa ki bu yönde bir gerçekleşecek gibi duruyor. Bunun 5 milyon eurosu Dinamo Kiev kulübüne gidecek gibi duruyor. Çünkü sözleşmede böyle bir madde olduğu Ukrayna basını tarafından transferin gerçekleştiği dönemde belirtilmiş, yazılmış. Dolayısıyla Trabzonspor'da kısa süre içerisinde bu transferin artık tamamlanması bekleniyor. Tabii bazı ayrılıkların da yine beraber gerçekleşmesi bekleniyor. Bunlardan en yüksek aday Felipe Augusto. İtalyan ekibi Tedesco'nun çalıştırdığı İtalyan ekibi Bologna ve Rus ekibi Zenit'in Felipe Augusto'yu radarına aldığı bilinir ki Zenit uzun zamandır bu oyuncu gündemini almıştı. Bu oyuncunun da artık bu iki takımdan birine transfer olması bekleniyor. Dolayısıyla Trabzonspor'da hem gelenler hem gidenler günler daha ilerledikçe olacak gibi gözüküyor. Ayrıca da şöyle bir durum var. Trabzonspor orta sahasına da, merkez orta sahasına da takviye yapmayı planlıyor. Ama burada yabancı kuralı biraz Trabzonspor'u çaresiz bırakıyor. Bu noktada da Trabzonspor buraya yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Burada da adaylar arasında Berkan Kurt gibi Konya Spor forması giyen Melih İbrahimoğlu var. Bu iki oyuncunun da Trabzonspor'un transferini tamam iki oyuncudan birinin daha doğrusu Trabzonspor forması giymesi bekleniyor.
1: Zubkov'un ayrılığını nasıl yorumluyorsun Furkan?
0: Şöyle, Zubkov'un ailevi sorunları vardı açıkçası ve sanırım çocuğunun da bir sağlık problemi var diye çok emin olmamakla beraber böyle bir bilgiye sahibiz. Belki yanlış olabilir ama zaten sezon içerisinde de sık sık ülkesine gidip gelen bir oyuncudur. Yani ailevi olarak eşiyle ve çocuğunun sağlık problemi nedeniyle sık sık ülkesine giden bir oyuncudur ve ayrılma niyetini de sezon içerisinde Trabzonspor kulübüne bildirmişti. Trabzonspor Zubkov'u 1,5 yıl önce 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. 1,5 yılın sonunda 4 milyon euroya sattı. Artı 500 bin avroda bonusu var. Yani baktığın zaman çok bence zarar eden bir durum değil. Çünkü 1,5 yıl içerisinde Trabzonspor'da bence önemli katkılar sundu. Ve Türkiye Kupası'nın kazanılmasında da önemli bir pay sahibi oldu. Dolayısıyla aslında bence önemli bir kayıp. Ama Tsigankov transferi gerçekleşirse ben Trabzonspor'un Zubkov'u açıkçası arayacağını sanmıyorum. Çünkü Zubkov'un ayrılığı bir noktada kaçınılmaz bir hale gelmişti. Çünkü oyuncunun ailevi sorunları bu ayrılığın gerçekleşmesine sağlayan etkenlerden başlıca nedenlerinden biriydi. Dolayısıyla bence hem Zubkov hem de Trabzonspor takımı için hayırlı bir ayrılık olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Fiyat biraz daha yüksek olabilir miydi? O noktada bazı eleştiriler var. Bence de biraz yüksek olabilirdi ama 30 yaşına yaklaşmış bir oyuncu. Dolayısıyla burada biraz Trabzonspor kulübünün de eli kolu bağlı bir durumda olduğunu söylemek yanlış olmaz.
1: Yani zaten Sigankov gelirse Trabzonspor taraftarına şöyle söyleyelim. Yani Zubkov'un biraz daha yükseltilmiş versiyonu. Çok

0: daha yükseltilmiş versiyonu diyebiliriz herhalde.
1: Kesinlikle ve yani Ukrayna milli takımında yaptığı skor katkısı da veya işte İspanya'da Liga'da yaptığı skor katkısı vesaire, hakikaten Tsitsikankov çok iyi bir oyuncu. Hatta ben şöyle söyleyeyim, ben ismi ilk çıktığında hani hiç olur olma ihtimalini düşünmemiştim. Ama gün geçtikçe transferin olma ihtimali artıyor. Hatta bugün galiba

0: Burada Trabzonspor'un hem Portekiz Ligi'nden kadrosuna kattığı Noah Saviolo hem de Chisiganko için 10 milyon euro, yani toplamda 10-10 bonservis bedeli, yani birine 10, birine de, ikisine de 10-10. Toplamda 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Tabii burada da takımlara ayrılacak oyunculardan elde edilecek gelir önemli olacak. Çünkü Felipe Augusto'nun satışından 20 milyon euro bir bonservis geliri elde edilmesi hedefleniyor. Yine Dünya Kupası'na forma giyecek oyunculardan Olayi'nin de aşağı yukarı o seviyelerde veya bir tık daha üstünde bir bonservis geliri karşılığında satışına onay verilmesi bekleniyor. Yani Trabzonspor'un Felipe Augusto, Zucco ve Olayi'nin toplamında 50-55 milyon euroluk bir gelir beklediğini söyleyebiliriz. Buradan gelecek gelirle beraber dediğimiz gibi Saviolo, Chisiganko ve diğer mevkilerdeki eksikliklerini kapatmayı hedefliyor.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Rica ederim Göksel'e, ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Trabzonspor'un transfer gündemini konuştuk. Araya gidelim. Aranın ardından dün Hakan Safi'nin yaptığı açıklamalara bir kulak vereceğiz. Luis Suarez ismini açıkladı ve sonrasında neler söyledi, ama öncesinde kısa bir ara.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
7: bankacılık. Reklam bitti.
8: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya.

0: Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Ayı buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
3: Ay yıldızım at golünü coştu.

0: 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya, 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son 2 turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nico Otamendi'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura ciao! Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat'la peri rüyasını gerçekleştiren Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil dişi sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fildişi sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fildişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadu da Fildişi sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
1: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi dün yapacağı ilk transferi resmen açıkladı. Dinleyelim neler söyledi.
2: Yine taze bir yön vermeye çok az kaldı. Cumartesi ve pazar günü adeta bir demokrasi şöleni yaşayacağımızdan eminim. Türkiye'nin en büyük kulübüne de yakışan budur. O nedenle siz değerli kongre üyelerimizi hafta sonunda düzenlenecek kongremizde oy vermeye davet ediyorum.
3: Bundan bir tane daha olacak.
2: Gelin camiamıza sahip çıkarak Fenerbahçe'mizin geleceğini sandıkta sizler belirleyin. Kıymetli kongre üyelerimiz, ben bu göreve talip olurken kendime hiçbir limit koymadım. Hiçbir yerden de bir işaret beklemedim. Kimin aday olacağını umursamadan da Fenerbahçe'ye hizmet etmek için ne dedim? Hazırım dedim. İyi ki de demişim. Bu kampanya sürecinde 7'den 70'e birbirinden kıymetli Fenerbahçeli ile bir araya geldim. Hepsi dertli. Biz de aynı dertleri sizlerle paylaşıyoruz. Göreceksiniz. Pazar akşamından itibaren Fenerbahçe'nin her derdine deva olacağız. Ve hepimizin şampiyonluk hasreti var. Ben de dertliyim, biliyorum. Ne diyoruz? Bu kadar kafi diyor taraftarlarımız. Haklılar. Bu kadarı yeter. Ve bizler bu hasretin 13 yıla çıkmasına da asla izin vermeyeceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, ilk işimiz ne yaptık? Kadro kalitesini yükseltmek olacak. Bunun için de söz vermiştim. Bugünden itibaren herkesin aklındaki soru işaretlerini gideriyoruz. Sanırım bugün bir gazetecimiz herhalde burada tweet atmış. Ne dedim ben? Nerede arkadaşlar? Çarşamba günü yıldızlarımız gelecek dedim. Her gün konuştum kendisiyle. Luis Suarez'de inanılmaz. Yaşı 28. Biliyorsunuz ben matematik ve istatistik hastasıyım. Skorları, attığı golleri, asistleri dakikalara bölüyorsunuz. Ben çok heyecanlandım kendisine. Söz verdi bana. Söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken 15'ten başlamak istedim. Dedi ki 20'den başla. 20'ye başka para, 25'e başka para, 30'a başka para koydum kendisine. Hat-trick'lere başka para koydum. Derbilere başka para koydum. Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye Ligi şampiyonluğuna da iki katı para koydum. Artık yeter. İyi maç, iyi oyuncuyla kazanılır. Bize dünya yıldızı lazım dedim. Benimle dalga geçtiler. Ne dediler? Limit yok. Limit vardı işte. Limit burası arkadaşlar. Limit burası. Geçen sene de limit yoktu. Biz Kerem Aktürkoğlu kardeşimizi ligimize getirirken yine limit yoktu. Herhalde bunları sorularda soracaklar bana. Bilmiyorum şu an mı cevaplayayım. Cevaplamayı istiyorsanız kısa geçeyim. O zaman da limit yoktu arkadaşlar. İmaj hakları kontratı aldı altında Türk hukuk sistemine ve UEFA'ya uygun sistemine uygun biz bir kontrat yaptık ve topçumuzu Türkiye Ligi'ne kazandırdık. O gün de limit yoktu. Hani diyorlar ya rakibimizin efsane başkanımız, sevgili başkanımız kendisine efsane deyince kızıyor. Ben niye kızdığımı, niye kızdığını anlıyordum ben de söylemiyordum. Bir seneden beri aday. Biraz süre illaki gezeceğiz, konuşacağız herhalde. Bende bir Hakan Safi değil, 5 Hakan Safi var dedi değil mi? Evet. Buyur kardeşim. Limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksın.

O da hediye etsin. O zaman gel maçları eşitleyelim. Ben bir tane daha getireceğim. Söz. Evet. Biraz sonra bu konulara geliriz değerli arkadaşlar. Kıymetli Fenerbahçeliler. Yıldızları getireceğiz dedik. Fenerbahçe forması altında sizlere izleteceğiz. Bize söz ağızdan bir kere çıkar. Bitti. Sanmayın değerli Fenerbahçeliler. Daha yeni başlıyoruz. Daha çok sürprizimiz olacak. Kıymetli kongre üyelerimiz, stat konusu bize ne yazık ki şu an yine çok soruluyor. Buradan en net şekilde ifade etmek istiyorum. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz stadımızı doğduğu yerde, nerede? Papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkaracağız. Tekrarlıyorum. Stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.

gerçekçiyiz. Sizleri kandıranlardan da olmak istemiyoruz. Hani diyor ya rakibimiz, stadın gelecek Mayıs ayına yetiştireceğim. Öyle mümkünat yok arkadaşlar. Ortada dolaşan stat projesinin asıl sahipleri olarak biziz onun sahibi. Bu konudaki en net bilgiye de bizler sahibiz. Bizler gelecek sezon Fenerbahçe'mizin şampiyonluk hasretini tabii ki bitireceğiz. Şampiyon olduktan sonra da stat projemize hemen başlayacağız. Kim Mayıs ayında stadı bitiririm diyorsa sizleri yanlışa yönlendiriyor, haberleri olsun. Tesislere gelecek olursak Fenerbahçe'miz büyüyen nüfusuyla hem daha kaliteli hem de daha çeşitli tesisler hak ediyor. Fenerbahçelilerin bir arada kaliteli vakit geçirebileceği yerlerin çoğalması gerek. Mesela Ankara'da bulunan İncek tesislerimiz. Biliyorsunuz şu anda burası kiralık. Ancak sevgili Can Türk Başkanım çok iyi bir Fenerbahçelidir. Çok katkısı olmuştur Fenerbahçesine. Seçimi kazanalım, gideceğim, kendisiyle de konuşacağım. Bu işler arkadaşlar diyalogla çözülür. Can Türk Başkanım iyi bir Fenerbahçelidir. Güzel Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'ye yaptıkları yadsınamaz. İnşallah bir yolunu bulup İncek tesislerini yeniden sizlerin hizmetine sunmak istiyoruz. ...19 Mayıs'ta Ankara'ya atamızı ziyarete geldiğimizde buradaki derneklerle de bir araya gelmiştim. Ona bile tantan ettiler yani. Benim rahmetli babam beni atama götürdü. Aynı duyguları ben babamla yaşamıştım. Şimdi kızımı götürdüm. Efendim ne işi var orada onun? Niye gezmiyor? Niye derneklere gitmiyor? Ya arkadaş, siz nasıl bir insansınız ya? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, atamızın bizlere, gençlere armağan ettiği bir gün ve sevindiğimiz bir gün. Nasıl ki 10 Kasım'da hüzünleniyoruz, 19 Mayıs'ta da bizler atamızın huzurunda saygımızı ve sevgimizi gösteriyoruz. Ben babamdan aldığım mirasla ben de evladıma bunu göstermeye çalıştım. Yok efendim kamera getirdi, yok efendim ayarlanmış bu gibi. İnsani duygularımızla bile arkadaşlar oynanmaya başlandı. Ama bu kardeşiniz kulaklarına tıkadı. İnandığı yolda hala devam ediyorum. Sizlerin desteğiyle. Evet, Ankara'dan maçlara gelen birçok taraftarımız var.

0: bir derdiniz olduğunu da öğrendim. Maç sonu dönüşlerde trene yetişemiyorsunuz. Bakın hemen nasıl hareketlendi ortalık. Evet, ben de bunu gördüm. Ben de Devlet Demiryolları Genel Müdürümüzle de bayramda kendisiyle bayramlaştık. Biz de Devlet Demiryolları'nı biliyorsunuz, limanını özelleştirmeden alıp işletiyoruz hala. Dolayısıyla çok iyi ilişkilerimiz var. Kendisine bu vesileyle selamlarımı gönderiyorum ve bu konuyla ilgili de konudan da haberi var. İnşallah yeni senede göreceksiniz Ankara'dan İstanbul'a Haydarpaşa stadımızın önüne kadar sizlere ek seferler koydurtacağız.
1: Hakan Safi'nin sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir ara, aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Yarış severlere müjde.
6: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks, ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumenfield aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumenfield 69 bin kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz son bölümde sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şu anda başlayan hazırlık maçları da var. Slovenya, Güney Kıbrıs Rum kesimi karşısında 1-0 geride Slovenya. Kuzey İrlanda yine karşısında 1-0 önde ilk yarılar sona erdi. 19'da başlaması planlanan Ekvador Guinea Burundi karşılaşması ertelendi. İsveç Yunanistan Andorra Liechtenstein saat 20'de, İspanya Irak saat 22'de.

0: Başlayan hazırlık maçları da var. Slovenya, Güney Kıbrıs, Rum kesimi karşısında 1-0 geride Slovenya. Kuzey İrlanda yine karşısında 1-0 önde ilk yarılar sona erdi. 19'da başlaması planlanan Ekvador, Guinea, Burundi karşılaşması ertelendi. İsveç, Yunanistan, Andorra, Liechtenstein saat 20'de. İspanya, Irak saat 22'de. 22.10'da ise Fransa, Fil Dişi sahili 3'te. Çekya, Guatemala ve Meksika, Sırbistan saat 5'te. İsveç, Yunanistan 11'leri belli. Nordfeld kaleyi koruyor İsveç'te. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, eskiden Gençler Birliği'nde de forma giyen bir isimdi. Lagerbielke, Hien Svensson üçlüsü savunmada sağ kanat bekte Bernardsson, sol kanat bekte Gudmundsson, merkezde Swanberg ve Abbas Ayari. Onların hemen önünde Nygren yer alıyor. İleri ikilisi Alexander Isak ve Viktor Gyökeres şeklinde. Yunanistan'da ise Solakis kaleyi koruyor. Savunma üçlüsünde Mauro Panos, Retsos ve Kulyarakis. Sağ kanat bekte Rota, sol kanat bekte Simikas. Merkezde Zafeiris ve Kurbelis, onların önünde Cholis ve ileri ikili Pavlidis ve Tete şeklinde sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, ortaya karışık düzeltiyorum. Haber Masası programında sizlerle birlikteydim. Cumartesi günü yeniden sizlerle birlikte olacağız ve gün boyu seçim heyecanını, Fenerbahçe'deki seçim heyecanlı konuşmaları sizlere aktaracağız efendim. Birazdan içeriklerimiz sizlerle, hoşçakalın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Çünkü olamıyor. Hazır daha önce yapmışı aktörü karşımdayken onu bir sormak isterim. Yani Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaptınız daha evvel ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, nasıl yapacaksınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün imkanları var. İyi bir takımı var. Ama bu takımın eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak, iyi bir teknik heyet ve futbol aklını kurarsak, bu hem yöneticiler hem de dışarıdan bu kulübe geçmişte hizmet etmiş sporcuları getirerek. Zaten hep şu söylenmiyor muydu? Yani futbolu veya basketi, voleybolu hepsini şeye verelim. Geçmişte burada oynamış, deneyimli insanları getirelim. Hatta yönetimlere alın diyorlardı. Biz yönetimlere almadık ama onun dışında futbol AŞ'de bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da Samandağ'da değerlendireceğiz. Yöneticilerle bu futbol hakkındaki sporcularımızı bir araya getirerek önce Samandağ'daki ruhu yaratacağız. Orada herkes birbirini sevecek, iyi çalışacaklar. O orada alınan meyveleri de getirip stada getireceğiz. Statta da tribünlerle beraber birleşince o zaman Fenerbahçe'de şampiyonluğa giden yol açılmış olacak. Camia da bunu saracak, sarmalayacak ve biz hepimiz şampiyon olacağız. 6 defa şampiyon yaptım. 3 defa son maçta kaybettik. 9 defa ikinci olduk yani. Hepsinin deneyimi bende de var, yönetimdeki arkadaşlarda. Yönetim çok değerli. Bakın söylüyorum, gençler de var, tecrübeliler de var. İleride bu kulübe bunlar hepsi çok hizmet edecekler. Bunun için biz iddialıyız. Şampiyon yapacağına inanıyoruz. Önce inanmak lazım. Çünkü başarının yarısı inanmaktır. Biz bu inanıyoruz. Ve bundan dolayı da tecrübeyle akıl, maddi kaynaklar hepsi bir araya gelecek. Ve biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız.
1: Sizin söylemizden ilhamla ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki yönetimleri çıkardım gerçekten. Evet. Ve işte 88-89 yöneticilerini yaşım yetmese de tanıyorum hala. Tabii. Sizin döneminiz zaten öyle. 95-96 öyle. Siz de bir varsınız o yönetimde falan. Güçlü yönetimi çok önemsiyorum. Tabii. O yüzden siz o vurguyu yaptınız. Güçlü yönetim Samandıra'ya nasıl etkiler? Anlatıyorsunuz ama bir de nasıl olur o dinlersek. Çünkü Fenerbahçe'de kronikleşmiş bir Samandıra probleminden söz edilir. Samandıra nasıl tırnak içine temizlenir?
2: Ya temizleme değil de Samandıra'da şey varsa, kulübe faydalı insanlar varsa onlar kalırlar. Ama faydalı olamayanlar varsa onlar giderler, onların yerine yeniler gelir. Biz burada Oğuz Çetin'i futbolun başına getiriyoruz. Ama yönetim kurulunda da 2-3 arkadaşla beraber çalışacaklar. Beraber çalışacaklar. Transferleri beraber yapacaklar. Takımı beraber

0: takip edecekler. Takımın içinde de oyuncuları, eksikleri tamamlamışsak bizim takım iyi. Ama bizim takımın eksikleri var. Mesela bizim takımda söylüyorum, geçen de söyledim. Biz 60 metrede top oynuyoruz. Yani biz mesela tenkit ediyoruz. Şu gelirse bu böyle oynayacak. Hayır, değişecek. Her şey değişecek. Bu değişim içerisinde İngiltere'de seyrediyorsunuz, İspanya'da seyrediyorsunuz. Takımlar nasıl oynuyorlar? Yani bu takımların çok iyi kaliteli olmayan İspanya Ligi takımlarını da seyrettik. Gittik Barcelona maçında. Onlar da aynı şekilde oynuyorlar. Hep beraber sahayı daraltıyorlar. O saha içerisinde oynuyorlar. Biz de o zaman hem göze hoş geliyor hem de netice alıyorsunuz. Biz de öyle bir takım yaratacağız yani. Yani 60 metrede oynayan değil, 30 metrede, 40 metrede en fazla oynayan bir takım yaratmamız lazım. O zaman başarı getiririz.
1: Orası kesin muhakkak.
0: Gelsin.
1: Ama futbol aklı diyorsunuz, organizasyon diyorsunuz. Tabii. Sizi eskiden şeydi hatırlıyorum ben. Ben yapıyorum bu takımı şampiyon diye. 2026 ya, model hazırlığı biraz daha değişti mi acaba?
0: Kaan, ben öyle söylemedim kardeşim. Hep öyle söylediler. Tamam, ben yalnız başıma şampiyon yapabilirim. O zaman her şeyi ben idare edeceğim. Federasyonla ben ilişkiler, hakemlerle ben ilişkiler. Efendim mesela oyuncularla ben ilişkiler, camiayla ben. O ol ve olmaz. Bir görev bölümüdür. Hepimizin bir görevi olacak. Herkes o görevi yaparsa sonunda ben yapmış olacağım. Çünkü önde benim. Ama aslında kahramanlar o yönetim kurulu ve sporcular ve camiadır. Yani bir kişi tek başına ben yapıyorum derse bu yanlış olur. Hep beraber yapacağız. Onun için hep birlik beraberliği devamlı vurguluyorum. Bundan sonra vurgulayacağım. Parçalanma olmaması lazım camiada. Bütünleşme olmalı. Onu da biz sağlarız.
1: Galatasaray'a baktığımız zaman hep kurulan aile ortamı ve yaratılan hikayeden bahsetti. Evet. Sizin döneminizde bunun adı Aziz Selin'di. Sıklıkla duyduğunuz üzere. O sorumun biraz da o şey var. Bir de Aziz Selin şöyle bir endişe var. Konuşulduğu için sorayım. Siz cevaplayınız lütfen. Yeni bir çağ değişti, nesil değişti ya. O Aziz Selin diye tabir edilen etkiler yeni nesile sirayet eder mi diye merak ederler.
0: Ya şimdi Aziz Selin aslında hadise şu. Bir motivasyon gerekiyorsa o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı veya algılanmak istedi. Aslında orada yaptığımız şey motivasyondur. Mesela Antep maçında 3-0 gerideydik. Soyunma odasına geldim. Hoca ne yapıyorsun? Bir iki değişiklik yapıyor. Ben oyuncuları topladık. Siz onlara 3 attıysa 4 atarsınız. Siz Fenerbahçe'yiz biz dedim. Çıktım odadan. Yani ille bir şey kızmak veya bağırmak etmek değil. Onların motivasyon olabilecek sözleri söylemek. Onları yaptım. Oradan sonra da eğer yerine getirdi de onu Aziz Selin dediler. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Yani buna hepsi genç oyuncular, içlerinde tecrübeli olanlar var. Belli takımlarda oynamışlar. Böyle bir şey olamaz. Onları ama motive etmek için bazı şeyler söyleyebiliriz. Söyledik de yine söyleyeceğiz. Önemli olan onları birlik ve beraberlik içinde oyuncuları da getirmek. Onların birbirini sevmesini ama 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro 24 kişi, 25 bilmiyorum ne yapacaklar. O kadrodaki diğer oyuncularla oynayanlar arasında bir rekabet olması lazım. Yani bunlar oynuyor, biz oynamıyoruz. Nasıl olsa paramızı alıyoruz, her şey evine getiriliyor, olmamalı. Onlar da oynamak için gayret göstermeli. Bir aralarında rekabet, tatlı bir rekabet olursa o zaman takım olur. O takım ruhu da bizi başarıya götürür. Yani şunu sen sormadan söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Yok gazeteciler yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Ya bizim zamanımızda da çekiyorlardı. Biz 2004'te, 2001'lerde gittik şeye, Samandağ'a, 2000-2001'lerde gittik. Samandağ'da evler vardı. O daha ekmiş olduğumuz ağaçlar daha büyümemişti. Onların üstünden hepsini görüyorlardı. Ama hiçbir hoca, ben 6 defa şampiyonluk, hiçbir tanesi gelip de ya böyle böyle yapıyorlar, tedbir alalım demediler. Yani o bu sene çıktı. Ya öyle bir şey de olamaz. Yani sen taktiği zaten gelip de sahada uyguluyorsan istediği kadar bilsin. Bak bir anımı anlatayım. Monaco'da MPB oynuyor. Çok iyi takımlar var. Bunların hepsini sattılar. Çok büyük para kazandı Monaco. Gittik oraya. Maçtan önce, yani biz yarım saat önce, 45 dakika önce Monaco sahaya çıktı. Birkaç oyuncu çıktı. Onlar orada taktik yaptılar. Yani soldan kaçıyorlar, işte sağdan geliyorlar. Sağda yapıyorlardı yani. Herkes görüyordu. Kimse rahatsız olmadı yani. Ha bizim antrenör de gördü. Bizim oyuncular da görüyordu. Yani bunlardan şey yapmak, bir şey çıkarmak yanlış yani. Siz eğer doğru yapıyor, uygun yapıyorsanız problem yok.
1: Biz daha püf noktalarına odaklanalım o halde. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy Başkanı. Mesela evet. Siz derbi, sizin zamanınızda derbi kaybetmiyordu.
0: Evet.
1: Niçin kaybetmiyordu? Soruluyordur size. Ne cevap veriyorsunuz?
0: İnanç vardı. Ya Galatasaray futbolcuda bizim takımlar iyiydi. Ben isim vermiyorum. Değerli bir sporcu orada da. Şimdi antrenörlük yapıyor. Bana geldi bir düğünde ailesiyle beraber sohbet ediyoruz sağdan sola. Ya biz gelirken oraya Kadıköy'e geldiğimizde bizim ayaklarımız titriyordu. Çünkü Amerika oynuyor, Alex oynuyor, Apia oynuyor, Marco oynuyor. Yani takımın diğer oyuncuları yani en azından 11 kişiden 6-7 tanesini sayıyorlardı. Onların o oyun gücünden çekindikleri için zorlanıyorlardı burada. İlk 10-15 dakika başa baş oynuyorduk. 15 dakikadan sonra bizim oyuncular çözüyorlardı. Fark yapıyorduk. Farklarla kazanıyorduk. Şampiyon olduğumuzda 2-1'de biliyorsun Mehmet Yozgatlı son maçın bitimine yakın attı golü. 2-1 galip geldik, şampiyon olduk. Yani buradaki hadise oyuncu kalitesi. Oyuncu kalitesini sağlarsak problem çözülür.
1: Fenerbahçeliler internette gördün mü başkan bu arada? Bilginiz de olsun. Ben cevaplamak isterseniz de lütfen rica edeceğim. 31.970 kombine sahibinden sadece 13.000'i yani %42'si iç saha maçlarının en az 12'sine gitmiş. Yani büyük bir kısmına gitmemiş. Bu bir sorun mudur? Yoksa sadece
0: sorun
1: midir?
0: Değil de nasıl çözülür? Onların takıma güvenmemesi. Maça niye gitmezsiniz? Oradan zevk almazsınız. Yeneceğinize inanmadığı için gitmeyebilirsiniz. Büyük maçlara gidiyorlardır. Küçük maçlara gitmiyorlardır. Bunu ortadan kaldıracağız. Herkes her maça gelecek. Hepimiz takıma sahip çıkacağız. Beraber biz de dahil olmak üzere onların arkasında duracağız. Onları tenkit etmeyeceğiz. Onları ne zaman tenkit edeceğiz? Yıl sonunda. Başarısızsa o zaman onu masaya yatıracağız. Ama sezon devam ederken onlara destek olacağız. Yani o arkadaşların hepsi de gelecektir. İnanıyorum gelecektir.
1: Peki güçlü yönetim soruları başlıklı sorulardı bunlar. Güçlü teknik kadro sorusuna hala cevap vermiyorsunuz değil mi başkanım?
0: Şöyle cevap vermiyorum. Tam karar vermedik. Tamam mı? Yani şu olsun diye. Ama ana amaçta yani yabancı da olsa yerli de olsa burada Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını yaşamış, Samandağ'ı iyi bilen eski sporcuların da burada olmasını arzuydu. Mesela Volkan Demirel bizim için bir değerdi. Burada olmasını isterim. Ha konuştu mu dersin? Bir defa telefon ettim, seni arayacağım, konuşacağım dedim. Sizin ama maalesef seçimden dolayı ama şeyden sonra ben seçimi kazanırsak ilk çağıracağım isimlerden biridir. Yani çağıracağım, kendisiyle konuşacağım. Heyetle beraber işte Oğuz Hoca ve diğer yöneticilerle onun burada olmasını arzu ediyoruz. Kayıt'ın olmasını arzu ediyoruz. Çeko'nun olmasını arzu ediyoruz. Ama bunun dışında da olabilir, önerilebilir. Çünkü bu konuları tam oturup konuşmadık. Konuşmadığım için ama benim yüreğimden ve aklımdan geçen bu oyuncuların yani başkaları da olabilir onlardan söylüyorum yani. Onları hepsini getirip burada o başarının içine sokmak onlarla beraber o Samandağ'ın ruhunu yakalamamız lazım.
1: Oyun şeklinde tarif ettiniz. Yani Fenerbahçe'nin hocası tempolu oynatacak, hücum oynatacak. Oyunu daraltacak, alanı daraltacak. Öyle bir oyun
0: şimdi
1: bekliyoruz.
0: Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Belki ters gelecek. Gençlere buradan bunu söylüyorum. Hoca kim olursa olsun muhakkak biz yanlış yapılıyorsa ya yani onların gördüğü yanlışı biz de görüyoruz. Eğer hoca bu yanlışı düzeltmiyor, görmüyorsa hocayı ikaz edeceğiz yani. Söyleyeceğiz yani. Şu mantık vardı bizde eskiden. Türk kamuoyunda, sporunda. Hocaya vereceksin. Hoca ne yaparsa yapsın hiç karışmayacaksın. Sonuç hoca yanlış yaptı. Sonra profesyonel aldı paralarını tazminatında gitti. Başarısız yönetim oldu. Buna müsaade etmem. Ben ve yönetim sorumluysa, bir sorun varsa o sorunu çözmek de bize düşer. Ve onu çözeriz. Onun için gençler rahat olsun. Hücum eden, devamlı baskı yapan, kazanacağız. Ya biz doğum zamanında bir takımdan 3-4 yiyorduk. Biz ama 4-5 atacağımıza inanıyorduk. Biz o takımı yaratacağız. Yani biz herkese inanacak. Bu takım yener. Bu şeye geldiğimiz andan itibaren mantığa ve uygulamaya geldiğimiz andan itibaren problem kalkar. Kaan Bey şunu da gireyim araya. Şimdi geçen sene bizim takım eğer bir ilave oyuncuları göndermeseydi santfor meselesinde veya alabilseydik ya bu Şerif'le ilgili benim konuşmam da yanlış anlaşılmasın. Ben orada bonservisi değerli

0: Enkide diyor. Yoksa oyuncu 2 sene sonra çok iyi oyuncu olabilir, ben onu da söyleyeyim. Çünkü o yetenek var, gözüküyor. Ama aldığı parasal değer olarak gelişi biraz pahalı olduğu için soru işareti. Şimdi burada yapmamız gereken kaliteli oyuncuları yapıp ondan sonra da takımı yürütmek.
1: Sizden bir de saha dışı tavır bekleniyor. Tamam. Sizinle gezerken keşfettim. Size en çok sorulan sorular onlar. Evet. Size ve Mahmut Bey'e. Mahmut evet. Uslu'yu da görmek isteyen bir kitle var anladığım kadarıyla. Tabii çağ da değişti, ortam değişti. Siz daha deneyimli, yaşam deneyimi fazla bir insan haline geldiniz. Yine biz masayı deviren bir tarz mı göreceğiz? Daha farklı bir yol mu izleyeceğiz? Sizi daha çok görecek miyiz?
0: Hayır. Şimdi bakın, biz şimdi herkesle barış içindeyiz. Kimseye herhangi bir sataşmamız yok. Kendi içimizde de dışarıda da. Önemli olan burada Fenerbahçe'nin haklarını yememesi. Haklar nedir? Hakem. Eğer doğru idare ediyorsa, herkes diyor ki iyi idare etti, takım kazanamadı. O zaman burada yapabilecek bir şey yok. Ama takım iyi oynuyor. Her şeyi yapıyor ama engelliyorlar. O zaman onlara mücadeleyi en sert şekilde yaparız. Federasyonla herhangi bir sorunumuz yok. Federasyonda bizim arkadaşların ve benim tanıdığım insanlar da var. Bir şey derdimiz varsa gider anlatırız. Onlarla çözüm üretmeye çalışırız. Ama onlar çözemiyorlarsa, aynı bizim adaletsiz bir şekilde bize etki yapıyorlarsa, o zaman tavrımızı ortaya koyarız. Yani baştan kavga edeceğiz diye bir şey yok. Ama haklarımızı da savunacağız.
1: Hakan Safi Beyefendi yıldız açıklayacağını biliyoruz. Size bir transfer açıklamak ister misiniz? Şimdi, sorayım. Bize kısmet olur.
0: Yarın öbür gün biz iki tane santral alacağımızı ifade ettik. Ya bu da kamuoyunda hemen hemen biliniyor. Biliniyor. İşte bugün eğer fırsat bulursam bir konuşma yapacağım. Yarın transferlerini açıklarız da, açıklamayabiliriz de, problem değil yani. Şimdi yıldız nedir? Yıldız nedir? Yıldız, bak, yıldız oyuncu orta kadar. Çünkü Maradona'dan sonra Arjantin futbolunun en önemli ismidir orta kadar. Sonra kimdir? Hoydonk'tu. Hollanda'da bütün milli takımları, Feyenoord'u, oralarda oynayan, onları şampiyonla, Avrupa, UEFA şampiyonla Feyenoord'a götüren isimdir, yıldızdır. Şimdi Alex'e gelelim. Alex'i kim tanıyordu? Yani Türkiye kamuoyu Alex'i yıldız olarak görüyor muydu? Hayır. İyi oyuncu. İyi oyuncudu, geldi. Burada yıldızlaştı. Alex burada yıldız oldu. Ama geldiği zaman Parma'ya gitti. 3 ay oynadı. 3 ay sonra memleketine döndü. Başarılı olamadı. Evet. Geri döndü. Sonra bize geldikten sonra normal bir oyuncu, iyi oyuncu derken kamuoyu da bunu yani takip ediyor. Bilenler biliyordu belki. Ama sonradan İstanbul'da yıldız oldu. Yıldız oyuncu oldu. Onun gibi Anelka. Anelka yıldız oyuncuydu. 26 yaşında geldi. Hakikaten çok büyük transferler. Arsenal'da işte İngiltere'de transferler yapmıştı. Ama bizden sonra daha da büyüdü. Gittikten sonra Chelsea'de oynadı. İşte şu oldu, bu oldu. Daha yıldız oldu. Şimdi yıldız. Benim için Mbappé'dir şimdi. Mbappé'yi alıyorsan yıldız oyuncu. Efendim Haaland santrali alıyorsan yıldız oyuncu. Ama diğer bugün isimleri geçen hepsi iyi oyuncular. Bunlar iyi oyuncular. Hangisini alırsanız alınız problem değil. Türkiye için iyi oyuncudur ve yıldız diyebilirsiniz. Ama gerçek yıldız Roberto Carlos, Ortega, işte Hoydonk, sonra Alex, işte efendim sonra Van Persie geldi. Van Persie geldiğinde İngiltere'de gol kralı olmuş, şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Nani Manchester United'da başarılıydı. Kaya, Souza şeyde bizim Souza şeyde Brezilya'da o zaman 8 milyon euroya bonservisini aldık. Çok pahalı aldınız dediler. Sonra ondan daha fazlaya sattık ama. Ama bunlar hepsi yıldız. Bu son söylediklerim yıldız değildi. Takım oyuncusuydu. İyi oyuncuydu. Şimdi biz de iyi oyuncuyla yıldız oyuncuyu ayırmamız lazım. Mbappé'yi alıyorsak şimdi bizim Arda Güler orada yıldız olmaya başladı. Yıldız o sınıfa gibi. Ya Arda Güler'i getirebiliyorsak yıldız, tamam. Real Madrid'in yıldızını aldık diyelim. Yani bir kavramları birbirine karıştırmayalım. İyi bir takım yapmamız lazım. Burada da iyi oyuncu öne çıkacaktı. Ona yıldız diyeceğiz. Şimdi onun için problem değil yani. Biz önce iyi takım kuracağız. Mücadele eden, hep galip gelmek isteyen ve bize zevk veren, oynanan oyundan zevk veren bir takım.
1: Osimhen oraya bakıyorlar.

0: Fenerbahçe'de.
1: Tabii, tabii.
0: O yıldızdır. Yıldız kabul edilir.
1: Tabii. İyi, iyi oyuncu ve sahanın içinde mücadele yapan ve diğer arkadaşları da mücadeleye sevk eden bir oyuncu.
0: O, şimdi siz alıştırdınız ya Fenerbahçe camiasına saydığınız isimlerini. Evet, evet. Haliyle Osimhen'i görünce burada da böyle bir beklenti var. Belki yaratır, ondan kaynaklanır.
1: Yaratırız, onu da yaratırız. Yani hep tepkinli olmamız lazım. Önce biz takım olacağız. Sonra içine yıldızları koyarız. Her sene Fenerbahçe koyar. Fenerbahçe'nin artık geldiği noktada teknolojiyi de kullanması lazım. Bu yapay zekayı da. Dün Ankara'da da bu konuda konuşmalar yaptık. Türkiye Odalar Birliği'nde bu konuya orada bir kurul var diyelim. Onun yönetici ve başkanlarıyla da konuştuk. Bizde de bu konuda gelişmek üzere bir teknolojiyle ilgili kulübe nasıl ne yapabiliriz diye çalışmalar yapacağız.
0: Sizin bir cümleniz çok dikkatimi çekti sizinle gezerken. Size de çok söylendi bu söz. Ben başkan adayı değilim, liderim.
1: Ben liderim. Ben 98'de geldiğimde Fenerbahçe'nin 13 milyon bütçesi vardı, 13 milyon dolar bütçesi, 26 milyon dolar da borcu vardı. Ben orada böyle bir kulüp aldım, teslim aldım. Sonra yaptıklarım ortada. Yani bunlar artık geçmişe bakıp da ya bunları yaptı, şunları yaptı söylemek istemiyorum. Çünkü gençler bunları bilmedikleri için değerlerini de bilmiyorlar. Ama biz Fenerbahçe'yi büyüttük. Bir onda 8 milyar dolar şeyi olan, sportif arşivde hissesi olan, değeri olan bir şirket kurduk. Ama 3 Temmuz'la beraber bu 300 milyonlara indi. Biz çok çok büyümüştük. Ve şeyde 2008'de biz 250 milyon dolarlara ulaşan bütçe ve sağlıklı bütçe ama geliri olan bütçe. Yani öyle yazlık bu gelir bu gelir değil. Hakikaten bizzat gelen gelirleri koyarak 250 milyon dolar bütçe yaptık. O zamanlarda bizim yani 2010'lara gelirken bizim 150 milyon dolar borcumuz vardı. Biz oradan %15 hisse satınca hep kapatıyorduk. 100 milyon bankaya koyuyorduk. 20 milyon da transfere para ayırıyorduk. 2011'in artık Nisan Mayıs'ında. Bunları ama yapılan 3 Temmuz operasyonuyla kaybettik. Şimdi bizim yeniden bunu yaratmamız lazım, yaşatmamız lazım. Yapılan bu yönetim kurulu ve ben tecrübeler, vizyonumuzla, geçmişte de vizyon yani bizden sonra vizyon söylendi ama hiçbir vizyon görmedik. Hiçbir yere bir şey yapılmadı. Biz bir kere elimizde olan mevcutların hepsini modernize hale getireceğiz. Sonra yeni sponsorluk anlaşmalarıyla ama bu şu anlamda söylemiyorum. Yani forma 5 milyon bunu 7 milyona çıkardık. Bu benim için geçerli değil. Biz öyle projeler yapmayız ki 50, 60, 100 tamam daha ileri yıllara milyonlara giden bir milyarlara giden bütçeler yapmamız lazım. Bunu da sağlarız. Ama bunu hepsini ben yapacağım demiyorum. Bunları biz hazırlayacağız. Bizden sonra gelen yönetimler de 5 yıllık plan, 10 yıllık plan bunlarla hareket edecekler ve bunları sağlayacağız. Fenerbahçe'nin gücü büyüktür. Fenerbahçe camiası büyüktür, buna inansınlar. Ama parçalanmamak şartıyla. Öyle gidiyorsunuz ki orada bir grup kurmuş, işte diyorlar ki bilmem ne derneği veya derneğe aday. Öbür tarafta başka hareketler. Tribünlerde aynısı. Bizim hepimizi kırgınlıkları, aramızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırıp birleşmemiz lazım. Sarılmamız lazım. Bu sarılmayla biz bu sene şampiyon olacağız. O şampiyonluktan sonra yolumuzu açacağız. Onun için bütün Fenerbahçelileri bir çatı altında. Karşı taraf kazanırsa onun altında. Önemli değil yani. Ama birleşmemiz lazım. Ayrışmayı artık ortadan kaldıralım. Şucu, bucu, hizipçi, yok grupçu. Yok artık. Tek Fenerbahçe var. Bakın Fenerbahçe hepimizin ortak değeridir. Bu değeri eğer biz parçalayarak bölersek başarı hiçbir zaman gelmez. Bize şans verin. Biz bunu toparlayacağız. Ve hepimiz mutlu olacağız. Ben yani 20 sene başkanlık yaptım Kaan Bey yani. Ben öyle bir sene, 3 sene yapıp da ayrılıp şimdi hevesli bir insan değilim yani. Ben Fenerbahçe'nin gidişinin iyi olmadığını, yani bunu bir ekiple dur dememiz lazım geldiğini inandığım için geliyorum. Ha seçerlerse bizi, oy verirlerse, gençlere bilhassa söylüyorum. Bakın 98'den sonra yaşanan Fenerbahçe'yi yaşamak istiyorsanız bizi seçin. Oy verin. Ya yıldız oyuncu koyu, kolay. MPB'yi almak zor ama. Barcelona'dan Lemal mı?
0: Yamal.
1: Yamal. Onu almak zor. Ama onun altındaki, bir kademe altındaki oyuncuları almak kolay. Benim için yıldız onlar. Yani normal bugün isimleri geçenler büyük yıldız değil. İyi oyuncular. Ama o iyi oyuncular da büyük hizmet yaparlar kulüplerimize. Onun için yani transferde onlar şu ismi söylemişler, biz söylemişiz, önemli değil. Önemli olan seçildikten sonra bunları yerine getirmek. Biz de bunu yaparız.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun.
1: Sağ olun. Hepimize.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.
6: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 İstanbul stüdyolarından radyoları başında çayları ve kahvelerini alıp Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programını bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sıcaklarla aranız nasıl, her şey yolundadır. Ben Çağatay Çıtlak, radyolarını yeni açanlar takvimlerin 4 Haziran Perşembe gününü gösterdiği bir güne ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Her gün birçok seçenek arasından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası olan, bizleri tercih eden, mesajlarıyla, telefonlarıyla, fikirleriyle bu programın gerçek sahibi olan siz değerli dinleyicilerimize canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Yine programa başlamadan 0212 273 1010 ve 0540 273 1010'a gelen aynı heyecana ortak olduğumuz, bazen işte sevinçlerin paylaşıldığı, bazen dertlerin hafiflediği, fikirlerinizin özgürce konuşulduğu ama en önemlisi Türkiye'de artık gündemin belirlendiği program olma yolunda sizlerin sayesinde çok güçlü adımlarla sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Benden selam isteyenler var. Daha programa başlamadan yine çok çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum onlara, dostlara. Çanakkale, İzmir, Ankara, Aydın, Almanya, Florida, Hollanda, Nürnberg, Çorum, Eskişehir, Sivas, Adana ve Kırklareli'ye selam olsun. Sizler hangi şehirlerden dinliyorsunuz? Lütfen yazın takımınızla ilgili. Söylemek istedikleriniz neler? Bunların hepsini Türkiye'de birbirinden farklı, hep söylüyorum tekrara düşmeden, her gün ayrı isimlerin yer aldığı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında 2 saat boyunca lütfen sorularınızı da yollayın. Ben de elçiye zeval olmaz diyerek Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcularına ve gazetecilerine de iletmiş olayım. 0540 273 1010 ya da 0212 273 1010 siz konuşursanız, biliyorsunuz hep söylüyorum, bu mikrofona anlam veren de sizlersiniz ve inanıyorum ki bugün de yine Radyo Gol'de unutulmayacak bir yayın yaşayacağız. Ben biliyorum birçok gazeteci arkadaşım, birçok spor yorumcusu arkadaşım var. Hepsi de dinliyorlar. Beni yormasınlar, dinleyenler bağlanmak istiyorlarsa lütfen de bağlansınlar. Her zaman onlara mikrofonumuz açık. Dün İrfan 25'e çok ulaşmaya çalıştık, biliyorsunuz sizlerden çok çok mesaj geldi. İrfan şimdi beni aradı, ben de onun telefonuna binaen dönmek istiyorum. Eğer telefonunu açarsa bu sefer sevgili İrfan 25, direkt onunla başlayayım diyorum. Fenerbahçe'de çünkü sadece 2-3 gün kaldı seçimlere ve seçimlerde çok çok önemli açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamaları da sizlerle paylaşacağım. Rotterdam'dan Fenerbahçeli Harun, Çağatay hocam hoş geldiniz, selamlar demiş. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. 911'i arayalım mı demişler, çok teşekkürler. Çağlar Çağdaş, dün de çok güldürmüştünüz beni. Selam Çağatay abi, ben Düzceli Sezgin. Çok şükür İrfan abi yaşıyormuş, dün kayıpta, evet iyi haberlerini aldık. Şimdi ben aradım, o cevap vermedi, çok enteresan. Önümüzdeki sezon Amespor'a başarılar demiş, Botan Bey yollamış. 0212 273 1010 0540 273 1010

0: Evet, Aykut Yakut çok teşekkür ediyorum. İrfan 25 çok şükür iyi. Ona da gitmiştir zaten haberler, öyle düşünüyorum. Hoş geldin Çağatay Hocam diyor. Abdullah Cenk, o da şu anda selamını yollamış. Telefonun diğer ucunda şu an beni arayan zamanın en önemli isimlerinden bir tanesi, en büyük futbolculardan bir tanesi, teknik direktörlerden Emre Toraman. Merhaba Emre'cim, nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Yayındayım, inşallah müsaitsindir.
1: Müsait oldum, sıkıntı yok.
0: Radyo Gol'den de, dinleyicilerimizden de seni isteyen isimler olmuştu. İyi ki de aradın valla, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Emre Toraman, şimdi artık bir hafta kaldı Dünya Kupası'na. Onunla başlamak istiyorum. Futbolcularımızı uğurladık. Çok önemli futbolcularımız var. Dünya çapında Kenan Yıldız gibi isimler var. Arda Güler gibi isimler var. Hakan Çalhanoğlu gibi isimler var. Bir yandan da İrfan 25 arıyor beni. Bir türlü kavuşamadık. Nasıl buluyorsun, yani şansımızı nasıl görüyorsun diye ilk olarak seninle başlamak istiyorum.
1: Yani iyi bir birliktelik olursa, bir de iyi başlanırsa, grup çok fazla, benim takip ettiğim kadarıyla çok fazla zor bir grup değil. Belki bir Amerika'yı kolarlar mı kolamazlar mı sahibi diye, onu bilemiyorum. Paraguay fena değil. Diğerleri biraz daha düşmüşe göre gibi düşünüyorum. Ondan sonra yani iyi bir başlangıçta, iyi bir sonuçta bu gruptan ben normalde çok rahat çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ya zaten çıkılamayacak.

0: Amerika, Orta Amerika ülkesi ama çok sert bir takım ve ev sahibi de Amerika Birleşik Devletleri. Bize en çok hangi takım zorlar sana göre sevgili Evrim Toraman?
1: Paraguay gibi yani, ben biraz baktım önce, onların da bazıları dışarıda oynadığı için, İngiltere'de oynayanlar da var, edenler de var. Biraz daha onlar dişli, biraz daha agresif bir takım. Bizi zorlayacak bir takım. Bizim de kendi sistem gereği çok fazla forvet tarafında biliyorsun sıkıntımız var. Öyle bir hoca da o herhalde oyun planında, oyun düzeninde forvetli bir oyun istemiyor ya da Kerem'i deniyor zaman zaman daha çabuk olsun esin diye. Yani öyle kapanan takımlara, bize iyi mücadele eden takımlarda ben çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Öyle çok kolay, yani hiçbir maçı, yani en kötüsünü bile çok kolay geçebilir ben düşünmüyorum.
0: Evet, şimdi Fenerbahçe'de de seçim var sevgili Emre Hocam. İki tane başkan adayı var. Bir tarafta genç bir isim Hakan Safi. O da önemli transferler açıklamaya başladı. Bir yandan da tecrübe olarak Aziz Yıldırım. Nasıl görüyorsunuz seçimleri? Nasıl okuyorsun bu tabloyu? Başkan adaylarının açıklamalarını?
1: Ya tabii şimdi şöyle, Aziz Başkan çok değerli bir isim yani, benim oynadığım zamanlardaki tabii Fenerbahçe'nin başkanıydı. Çok büyük işler yaptı, çok büyük güzellikler de yaşadı kulübüyle beraber, ama artık ki şimdi şöyle bir süreç, zaten bu gelecek yönetim kısa bir yıllık bir süreç için geleceği için yani onların aslında bir nevi eli kolu bağlı, nasıl bir hareket edecekler, nasıl bir plan yapacaklar bilmiyorum, ama ben Hakan Safi'yi çünkü Ali Koç'un da yönetim kurulunda olduğu için, biraz da yeni bir heyecan olduğu için Hakan Safi'yi ben bir iki adım daha önde görüyorum.
0: Evet,
1: çünkü her şey para değişim. Şöyle her şey parayla olmuyor. Parayla bir yeri inşa edebilirsiniz, biri kurabilirsiniz, ama o düzeni, o aile ortamını sağlayamazsınız, edemezsiniz. Zaten hiçbir şeyin olma şansı yok. Burada kısa vadede Fenerbahçe tabii ilk hedefi taraftarının yıllardır olmadığı bir şampiyonluk. Burada da en büyük rakibi Galatasaray. Oturmuş sistemli transferden yapan planlı bir Galatasaray var. Rakibi budur. Onun için diğer Beşiktaş ve Trabzon, zaten onlar da Fenerbahçe'nin bir ayarında, yani bir altında bir üstünde diyelim, yani hepsi de dağınıklar diyelim. Ondan dolayı iyi bir transferlerle, yani bunların isim olması çok önemli değil. Seçken, hoca, onun sistemi, onun karakteri, buraya uyum sağlaması vesaire vesaire, bunların hepsi alt alta koyduğun zaman bayağı bir önemli bir notlar haline geliyor. Ondan dolayı onları sağlarlarsa zaten yöneticilerin ve başkanların çok fazla futbolun içinde bir etkenleri yok. Onların en büyük görevi para bulmaları ve oyuncuyu ve futbolcuyu rahatını sağlamadır. Bu tek normalde yöneticinin görevi olur benim gözümde. Ondan dolayı iyi bir sistem yaratıp, iyi bir yönetim kurulu oluşturup, iyi transferlerle beraber girerlerse bence avantajları var. O yani iyi de başarılırsa heyecanla beraber taraftar da sahip çıkar takımına. Ondan sonrası gelir diye düşünüyorum.
0: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. 0212 273 10 10 0540 273 10 10. Serkan Karataş diyor ki, bir kongre üyesi olarak Hakan Bey Fenerbahçe'yi uçuruma doğru sürükler. Asla oyumu vermem. UEFA kriteri var. Onu alırım, bunu alırım deyip Fenerbahçe camiası bence çok kızgın diyor. Oyum Aziz Bey'e tecrübe demiş. O da kendi fikirlerini iletmiş. Sevgili Emre Toraman. Yine bir dinleyicimiz, Çağatay Hocam bilmiyorum bilginiz var mı, biraz alakası olacak ama Beşiktaş'a üyelik ücretini biliyor musunuz, ne kadar? Evet, Beşiktaş'ın üyelik ücreti, giriş ücreti 20 bindi ama ona güncelleme geldi ve 50 bin TL oldu. Bu bilgiyi de verelim, dinleyicimize de denk gelmiş Sakıp Bey, ona da selamlarımızı yollayalım. İlhan Bey diyor ki, bu arada İrfan da görüntülü arıyor beni, İrfan'cığım beni duyabiliyorsan biraz sonra seni de canlı yayına alacağım diyorum. İlhan Bey diyor ki, Emre Toraman'a sorabilir misiniz? Beşiktaş'taki bu bilinmezliğin sonu ne olacak diye sormuşlar sana sevgili Emre.
1: Yani şöyle, dediğim gibi yani ne yapacakları ne edeceklerini bilen bir yönetim yok. Yani şöyle, başkanların çoğu ya da yöneticilerin de çoğu futbolla uzaktan yakından bir alakası olmayan insan grubu. Zaten futbolun esas kötüye gitmesi, kulüplerin boş batana batmasının sebebi, başlıca sebepleri bu yönetim ve başkan grubudur. Ne edeceksiniz? Şimdi bunlar göreve geliyorlar bir şekilde. Sağının solunun dolduruşuyla veya yönetici oluyorlar. Ama futbolun içinden gelen hiç kimse yok. Futbolla alakalı olan hiçbir tanesi yok. Spor yapmış hiçbir tanesi yok neredeyse. Transfer, bir yabancı isim söylesen onu ancak internete bakıp görüp bulabilecek düzeydeler. Yani futbolla ilgili bir geçmişler olmadığı için, yani bir futbol takımı, bir bu futbolcu

0: grubu, bir yönetim, bir kulüp nasıl yönetilir, nasıl edilir bunu bilmiyorlar. Tabii ne yapıyorlar bunlar da? Yanındaki menajerlere ya da tanıdıkları menajerlere veya da birinin önerdiği menajerlere onlara sırtlarını yaslıyorlar. Bu sırada onların da menajerin işleri güçleri zaten para kazanmak. Onun için Beşiktaş, Fenerbahçe çok iyi olmuş, olmamış çok önemli değil. Diğer takımlar için de geçerli tabii ki de bu. Onlar transfer döneminde oyuncularını verir, parasını alır, işine bakar. Sonrasında da ortadan kaybolur. Evet. Bunların görevleri bunlardır. Ondan dolayı işte kulüplerimizin zaten hem bu bütçelerin yukarı çıkması, hem aradaki kulüplerin bütün hepsinin, kulüplerin hepsi borç batağında. Yani A'dan Z'ye hepsi borç batağında. En üst takımımızdan en alt takımımıza kadar hepsi borç batağında. Ondan dolayı bunların da sebebi futbolcu olmayacağına göre yönetimle alakalı başkan ve yönetimdir bunların da sorumluları.
1: Nazım Bey, sevgili Emre Toraman'a çok selamlar, saygılar. Keşke diyor bu zamanlarda futbol oynayabilseydi diye sana mesaj yollamış Nazım Bey.
0: Bu zamanlarda oynasak çok üst düzey, yani bulunmaz bir oyuncu olmuşuz, ama ben o zamandan çok mutluyum ve keyifliyim, çünkü çok kaliteli, çok karakterli oyuncular oynadım. Yani onun, yani resimlere bakarken ya da eski maçları izlerken onların keyfi, güzelliği bana yetiyor inan.
1: Peki Emre, o zaman sana bir soru sorabilir miyim? Hani samimiyetine de güvenerek soruyorum. Şu anda futbol oynasaydın dört büyüklerden ya da Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'deki herhangi bir takımda hangisini daha kendine yakın görürdün? Ama futbol formatı anlamında soruyorum. Kendini daha çok ispat edebilirdin, daha fazla forma giyebilirdin anlamında.
0: Yani şimdi şöyle, Galatasaray takımında olsam, ondan sonra benim Galatasaray takımında olsam üst düzey, yani o taraftan da Avrupa'ya transfer yapardım diye düşünüyorum. Sistem gereğini söylüyorum. Hı hı. Ondan sonra ama yani öyle bir takım tutmuşluğumuz şeyimiz yok. İki kere Galatasaray, bir kere Beşiktaş'ta direkten bizim transferimizde en iyi zamanlarımızda olmadı. Birine feda yılına denk geldi, birine seçim zamanlarına geldi falan filan derken. Hı hı. Öyle şeyimiz geçti. Yani hepsinde hala çok çok rahat oynar ederdim, ama dediğim gibi şimdi oturmuş bir sistemde Galatasaray'da daha farklı, daha böyle oyun gücünü, oyun karakterini gösterebilirdin. Ama her takımda, zaten Trabzonspor'da oynadığım için orayı söylemiyorum. Yani üçünde de oynayıp daha iyi yerlere gidebilirdik. Yani yurt dışına da gidebilirdim. Şu zaman her işi konuşuyorum.
1: Emre, bir soru daha var. Barış Bey sormuş. Galatasaray'daki 10 numara ihtiyacı için bir isim önerisi var mı demiş Emre Toraman için.
0: Yani şöyle, 10 numaralar genelde şimdi şu an piyasadaki ve gündemdeki oyuncular çok pahalı. Onları hiç bir şey söylemeye gerek yok. Bunu dediğim, ben her zaman söylüyorum. Mesela kulüplerin squad ekipleri olması gerekiyor. 10 numaralarına ya da o pozisyondaki iyi yabancıları. Çünkü inanın dünya kadar iyi futbolcu var. Alt liglerde, yani şeyde, Avrupa'da da ikinci liginde de bir alt liglerinde de var. Yani biraz sabretseler, biraz araştırsalar, biraz bulsalar, bunları çok ucuz paralara getirdiler. Ama bakıyorsun birinin ismi çıkıyor, tık Fener giriyor devreye, Galatasaray devreye giriyor. Bu sefer onlar birbirinin arasında piyasayı arttırıyorlar ve eninde sonunda bir tanesi alıyor, ama 3 liralık malı 7-8 liraya alıyorlar. Yani öyle söyleyebileceğim bir isim yok. Galatasaray aslında 10 numara üzerine nazaran öyle bir oyun oynamıyor aslında. Takım halinde oynamaya çalışıyorlar. Buradaki tek Galatasaray'ın 10 numarası Osimhen. Osimhen olmayınca bütün tezgah, bütün plan, bütün çarşı karışıyor diyeyim. Ondan sonra yani iyi bir genç, yani böyle bir isim getirmeyip de, yani 24-25 yaşlarında yetenekli, topu tutabilen, duran topu atabilen, oyunun şeyini, geri geldiği zaman dengesini kurabilen bir oyuncu bulurlarsa direkt almanı tabii ki de tavsiye ederim.
1: Sevgili Emre Toraman, çok teşekkür ediyorum. Hem bizi aradığın için, hem yayınımıza katıldığın için, beni de kırmadığın için. Hocalık işlerinde var mı bir gelişme, teknik direktörlük işlerinde?
0: Yani 3-4 tane daha yerden teklif aldım, ama şey, şu an erken, biraz bekliyorum. Şu an 2. Lig B takımlarından yine teklif geldi. Ben şimdi PTT ile alakalı üst tarafta biraz şeyler, kongreler var işte, daha karışık, kimin ne yapacağını hiç belli değil. Biraz üst tarafları bekleyeceğim, çok acele etmeyeceğim. Dediğim gibi zaten kendi tesislerim olduğu için çok fazla çalışamayacağım bir grupla daha çalışmak için çalışmam ben hiçbir zaman. Yani bir yere bir şey vereceksem, bir şey edeceksem ancak ondan dolayı böyle çalışmak isterim. Benim kafamdaki aslında birlik alt olmasına rağmen karşıya kadar, yani karşıya kadar aslında çalışıp orada bir tarih yazmak istiyorum, orada bir hikaye yazmak istiyorum. Orada da bir seçim süreci var. Bir onlar bir başkanları seçsinler. Ondan sonra eğer olursa gönlüm o tarafta. Yani içimde çünkü uzun zamandan beri orayı çıkartmak var. Yani geçiyor bazen rüyamda da görürüm ediyorum ama dediğim gibi şey orası ekstrem bir durum. Onunla, eskiden de orada oynadığım için ama diğer yerlerle alakalı biraz daha bekleyeceğiz. Daha acelemiz yok. 2-3 hafta içinde yavaş yavaş netleştirilir her şey.
1: Emre Toroman çok teşekkürler tekrar. Kısa zamanda görüşmek üzere.
0: Zaman isterseniz bir telefon uzanız demez ama.
1: Sağ olasın Emre'cim, görüşmek üzere, kolaylıklar diliyorum.
0: Saygılar, sağ ol.
1: Saygılar bizden. Evet, Emre Toroman bizi de hiçbir zaman kırmıyor. İşte tevazu böyle bir şey. Biz söylediğimiz anda bile telefonlarını alıp bizi arayıp yayına da bağlanabiliyorlar. 0212-273-1010, 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bana ulaşabilirsiniz. O kadar çok mesaj var ki, bu arada bugün de bir reyting rekoruna doğru gidiyoruz. Şu anda önümde, hiç abartmadan söylüyorum, 80-90 tane mesajınız var. O kadar iyisiniz ki vallahi, ne kadar teşekkür etsem az, müteşekkirim hepinize. Bonservis değeri en yüksek futbolcular listesinde Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk ona girmeyi başardı. Bunu paylaşmak istiyorum. Bu bilgi de önemli. Fenerbahçeli taraftarlar, Çağatay Hocam seçimlerle ilgili kime bağlanacaksın? Haber Global Spor Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'a bağlanacağım. Ama biraz sonra Türkiye'nin yine en çok takip edilen, en çok izlenen, hatta dijital mecralarda bile sevgili Veli Yiğit var. Ona da 14.30 diye söz verdiğim Now Spor'dan, Now TV'den sevgili Veli Yiğit'i alacağız. Onunla da bağlantımız olacak. Sevgili Veli Yiğit'e sorularınız varsa yine iletişim kanallarımızdan, hep söylüyorum, 273-10-10'a başına 0540 ya da 0212 WhatsApp hattında eklemeniz o kadar. Başka hiçbir şey yok. Sorularınızı, görüşlerinizi lütfen bana da yollayın. Ben de burada paylaşayım. Çağatay abi, ne izleyeceksin bugün? Valla ben dün çok güzel bir basket maçı izledim. Son saniyelere bir fark geriden giren Anadolu Efes yine çok enteresan bir şekilde son hücumu değerlendiremedi. Yine aynı senaryo yaşandı ve 73-72 idi değil mi? Hemen şöyle gazeteye bakayım. Evet, 73-72 Fenerbahçe Anadolu Efes'i mağlup etti. Sarı lacivertler yarın 3. maçı da kazanırsa finale yükselecek. Bu bilgiyi de verelim. Sizler sormadan benim bu akşam neler izleyeceğimi de hemen sizlerle paylaşayım. Hazırlık maçları var. Fransa Fil Dişi sahilini izleyeceğim. Bu maça önem veriyorum. Bir de Beşiktaş basket maçını izleyeceğim. Mehmet Demirkol da var demişler. Çok mesaj var valla. Bir yerden başlasam ve bir yerden de okusam diyeceğim ama bir araya gitmek istiyorum. Mesajlarınızı da okumamazlık yapmak istemiyorum. Çünkü herkesin ismini de okumak istiyorum. Çok mesaj var. Çağatay Hoca Instagram adresine de şu anda yağmaya başladı. Bir araya gidelim. Reklam arasına kısa bir araya gidelim. Ama onun öncesinde tabii haberimiz de yarım kaldı. Çok çok önemli bir haber bu. Sezon başında yaklaşık 90 milyon değere sahip olan Arda Güler, gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyordu. Değerini 35 milyon euro arttırdı. 124.8 milyona çıkardı ve bugün de yine bize gelen bilgiler doğrultusunda İspanya'da La Liga'da Arda Güler'in attığı gol de sezonun en güzel golü seçildi. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu. O listede bu iki futbolcumuzun olması da bize ayrı gurur veriyor. İşte 10 değerli futbolcuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Lamine Yamal, Haaland, Mbappe, Olise, Rodgers, Desire Doue, Kenan Yıldız, Nico, Arda Güler ve Pau Cubarsí, Barcelona'dan ilk ona giren iki tane dünyanın en değerli 10 futbolcusu var. Gerçekten değerlerine de değer kattılar. Muhteşemler. Her zaman da gurur duyuyoruz. La Liga'da yılın en iyi golünü Arda Güler'in atması hepimiz adına da bizlere ayrı bir gurur veriyor. golü de hatırlarsanız, hatta Elche'ye orta sahanın gerisinden atmıştı. La Liga'da da tekrar ediyorum, sezonun en güzel, en iyi golü seçildi. 0212 273 10 10 0500 40 273

0: 10-10. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında 92.2 frekanslarında Radyo Gold'desiniz. Az sonra dediğim gibi Now TV'den, Now Spor'dan sevgili Veli Yiğit'le sohbet edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Kısacık bir ara. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında kendi saatinde Türkiye radyolarının en çok tercih edilen futbol programında yine çok çok önemli bir isim. Programın başında da anons etmiştim. Now Spor'dan, Now TV'den çok değerli bir arkadaşımız sevgili Veli Yiğit var. Veli'cim hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Bu arada tenisle ilgili tüm almış olduğun sayıları, drop shotları, Grand Slam hazırlıklarının hepsini biliyoruz, görüyoruz, takip ediyoruz. Ne zaman inşallah seni Wimbledon'da ya da kortlarda göreceğiz sevgili Veli Yiğit?
1: Aslında biraz tenisten padele transfer oldum diyebilirim daha çok. Son 2-3 aydan beri aralıksız bir şekilde padel tarafındayım daha çok. Ve bugün yeniden uzun bir zaman sonra dedim acaba padel tekniği ve nasıl etki etti tenisime ona bakayım diye gittim. İlk 5 dakika toparlamakta zorlandım öyle söyleyeyim. Sonrasında 13 dakikadan itibaren yeniden o hafıza geri geldi ve sonra bayağı olumlu katkısı olduğunu gördüm. Öyle söyleyebilirim.
0: Çünkü
1: ama
0: tenisle hani direkt dirsekten oynuyorsun.
1: Tabii.
0: O çok önemli. Ben de Marmara'da teniste ihtisasım. Öğretmenlik bölümünde okurken ama çok zevkli bir spor. Hatta tenis sporunda da tabii sen daha iyi hakimsindir. Normal futbol maçından daha çok fazla efor sarf edildi ve koşulduğu da bir istatistik gerçeği var.
1: Hatta padel için şunu söyleniyor. Özellikle bir kardiyo hocaları vardı. Çok önemli padel turnuvalarına katılan hafta sonu beraberdik onlarla da. Yani inanılmaz bir kardiyo yapıyorsun padelde. Çok fazla bir katkısı oluyor bu anlamda. Muazzam bir spor fit kalmak açısından diye padeli de söylediler. Çünkü sürekli hareket halindeyiz. Sürekli bir aksiyon var işin içerisinde. Ayak hareketleri, bacak hareketleri, alçak toplara sürekli olarak dizlerinde eğilmeler, kalkmalar vesaire derken onun da çok büyük bir kardiyo olduğunu söyleyebilirim aynı zamanda.
0: Veli, padel ne kadar sürüyor?
1: Ya şöyle çeşitli şeyleri var aslında. Normal tenis gibi oynuyorsun. Aslında 15-0, 30-0, 40-0 tarzında 1-0 setler olarak gidiyor ama tabii 4 kişi oynandığı için daha fazla aksiyon var. Daha fazla bir hareket var. Onu söyleyebilirim. Haliyle tenis kadar uzun bir kort alan olmadığı için çok daha çabuk oluyor ve sayılar daha çabuk gelişiyor. Tenis kadar uzun sürmüyor ama bazı daha böyle eğlenceli turnuvalarda daha farklı sayı sistemleri olabiliyor. 21 sayı üzerinden Amerikano tarzı turnuvalar olabiliyor, oyunlar olabiliyor. Herkes eşleri değişebiliyor vesaire gibi. Eğlenceli turnuvalarda etkinlikler de değişebiliyor ama orijinali aynı teniste olduğu gibi fakat süre olarak tenis kadar uzun sürmüyor tabii. Daha çok çabuk aksiyon alındığı için daha çabuk sonuç alınıyor.
0: Evet. Sevgili Veli Yiğit, şimdi seni de anons ettim. Mesajlar da ardı arkasına gelmeye devam ediyor ama Fenerbahçeli taraftarlardan aşırı mesajlar geliyor. Onları da kırmamak adına Lewandowski ismini sana sormak istiyorum. Sosyal medya paylaşımlarında da ben izledim ama dinleyicilerimizle paylaşmanı istiyorum. Ya çok büyük bir lider. Evet, yaşı çok konuşuluyor. 38 yaşında belki ama senin verdiğin örnekler gibi yani 37 yaşında da bir Mertens vardı, Edin Dzeko vardı. Lewandowski ismine nasıl bakıyorsun? Bir de Fenerbahçe'deki başkanlık seçim yarışıyla alakalı görüş ve düşüncelerini merak ediyorum sevgili Veli Yiğit.
1: Ben Lewandowski ismine tabii ki sıcak bakan birisiyim. Ben yaş konusunu herkes için aynı değerlendirmiyorum. Yani kimisi için 38 yaşlıdır. Yani kimi sporcular için daha doğrusu. Kimi sporcular için 33 bile yaşlıdır ama kimi sporcular için de 38 yaşlı değildir. Yani tabii ki genel kanı olarak 38 futbolda, sporda tabii ki belli bir yaşın üstünde olduğu için yaşlı görünüyor ama bunlar özel adamlar. Yani mesela Harry Kane bile en fit halini, en formda dönemini, en yani sporcu olarak da hareketlilik anlamında da en formda dönemi şu anda yaşıyor. Daha genç zamanları yok muydu? Vardı ama şu anda Bayern'deyken en iyi halini yaşıyor. Lewandowski tabii ki en iyi halinde değil elbette, ayrı konu ama Barcelona'da bile senede 50 maçın altına düşmeyen bir oyuncu bir. İkincisi bir lider karakter ve winner. Hücum futbolu oynayan sürekli olarak yıllardan beri hep hücum oynayan takımlarda oynadı. Ya bunlar önemli şeyler diye düşünüyorum. Ben senede 50 maç geri oynar Fenerbahçe'de. 50 maç 11 olmaz, ayrı konu. Ama 25-30 maç 11 oynar senede. Doğru bir şekilde kullanıldığında, doğru değerlendirildiğinde 11 başlar.

0: Bunda sana 70 dakika üst düzey katkı verir, son 20 dakika oyundan alırsın vesaire. Veya bazı gerekli maçlarda oynatırsın, bazı maçlarda oynatmazsın gibi. Onun idaresini sen kullanabilirsin ama en ideal şekilde değerlendirilebilecek ve üst düzey katkı alınabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmekte beraber seçim kozu olarak tek başına bir etki edeceğim ben düşünmüyorum. Tek başına Lewandowski bence bir seçim kozu olarak bir etken değildir. Ha, yanında Luis Suarez açıkladı Sayın Hakan Safi. Luis Suarez artı Lewandowski çok muazzam iki paket. Çok etkili iki paket ama ben yine de asıl seçim kozunun şayet olursa seslendirildiği gibi hani konuşuluyor, kulislerde değerlendiriliyor. Eğer gerçekten seçimden bir gün önce kalkıp da Antonio Conte ile anlaştım derse Sayın Hakan Safi, o zaman çok başka bir şey olur. Yani o çok sıra dışı bir durum olur. Veya üzerine iki tane milli yıldızdan bahsediliyor. Olabilirse böyle şeyler, o zaman çok daha farklı bir şeyden bahsedebiliriz ama şu anda tabii ki ben Fenerbahçe camiasının bir da üyelerinin içerisinde değilim sürekli olarak ama uzaktan gördüğüm tabloda ben şu anda şansları şu an için yani eşit, hatta bir tık böyle Sayın Aziz Yıldırım böyle bir tık önde mi acaba diye görüyorum şu an için. Ama yani bu rekabet netice olarak bence Fenerbahçe'yi yansıyor. Daha az yarıyor öyle söyleyeyim. Birisi bir iddia ortaya koyuyor, bir vaat ortaya koyuyor. Karşı taraf başka bir vaat ortaya koyuyor. El yükseltmek durumunda oluyor. Netice itibariyle ben bu rekabetin Fenerbahçe'ye yarayacağını düşünüyorum. Ve en önemlisi yeni sezonda iki başkanın söylediklerine bakarsak yani Fenerbahçe artık yıllardan beri var olan o santrfor sorunu yaşamayacak gibi görünüyor. Yani ikişer tane iki başkan adayı da sağlam üst düzey santrforla anlaştıklarını söylüyorlar. Diğer tarafta Sayın Aziz Yıldırım da isim vermese de yaptığı tariflerden anlıyoruz. Haberler de yapılıyor. Girassi artı Vedat Muriç diyor. O da çok iyi. Çok iyi yani. Hatta dördünün arasında Girassi, Luis Suarez, Lewandowski, Vedat Muriç bir tane alacaksın. Bir tane al deseler bana, benim birinci tercihim Girassi şu an için mesela işlerinde. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin yeni sezonda en azından bir santrfor sorunu artık oradan kalkacak gibi gözüküyor. Kadro yapılaması için de ben çok çok çok sayıda oyuncu ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin kadrosunun ben iyi olduğunu düşünüyorum genel itibariyle. Eksikler var. Eksikleri nokta atışı transfer yapıldığında, çünkü üst düzey bir kadrosu zaten Fenerbahçe'nin var. Yani yıldızları var, liderleri var. O bazı noktalarda eksikleri var. Sol bek bence problem, sağ bek problem bana göre. Bir tane stoper, savunma hattı en azından dördün ikisinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Orta saha bence gayet ideal. Kante, Gündoğdu iki tane üst düzey oyuncu. Asensio üst düzey oyuncu. Bir tane skorer bir kanat oyuncusu lazım bence. Kaleye gidebilen, fark yaratan yıldız bir oyuncu lazım. Bir de iki tane santro olduğu zaman bana göre gayet yeterli. Ben öyle düşünüyorum.
1: Evet. Çok sorular geliyor tabii Fenerbahçe ile ilgili yorum yaparken Veli, Galatasaray taraftarlardan da sorular geliyor. Yunus Bey demiş ki birinci forvet Osimhen, ikinci forvet John Duran, üçüncü forvet Icardi'ye Veli'yi tamam der mi diye bir sorusu var.
0: Icardi üçüncü forvet olmayı kabul etmez diye düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın böyle bir planlama yapacağını da zannetmiyorum. Yani Osimhen, John Duran, Icardi üçünün aynı anda olacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Eğer üç tane santrfor olursa Galatasaray'ın kadrosunda bir tanesinin yerli olma ihtimali daha yüksek görüyorum ben. Yerli santrfora gitme ihtimali daha yüksek gibi geliyor. Icardi konusunun da ben kendimce çok uzadığını düşünüyorum açıkçası yani. Yani bu kadar uzamasına gerek yok diye düşünüyorum. Ya yani tamam, Sayın Başkan teklifi yaptı, cevabını bekliyor ama yani neyin cevap bekleniyor bilmiyorum mesela. Neden bekleniyor bu kadar zaman? Yani cevaba karşın hadi 5 gün düşünme süresi verirsin. Hadi bir hafta düşünme süresi verirsin. Evettir veya hayırdır. Yani devam etmek istiyordur. Bu şartları kabul ediyordur veya devam etmek istemiyordur. Ya da şartları kabul etmiyordur veya devam etmek istiyordur ama şartlar az gelmiştir gibi bir yanıt verilir. Ben çok fazla uzun bir süre olduğunu düşünüyorum bunu. Yani bu kadar beklemenin manası olduğunu düşünüyorum açıkçası, yalan değil. Benim görüşüm bu yönde o konuyla ilgili, kartı konusunda da. Ama ben öyle bir üçlü bir kadro olacağını tahmin etmiyorum. Üç tane yabancı santrfor olacağını zannetmiyorum. Çok da fazla zaten üç tane yabancı santrfor.
1: Veli Yiğit Ufuk Bey yazmış. Diyor ki ben artık 10 numara pozisyonunun dünya futbolundan kalktığını düşünüyorum. Hatta örnek olarak da şeyi vermiş. Silva yerine Stide Désiré Doué'yi düşünüyor. Yani kanatlara da destek verebilecek bir oyuncu diyor. Galatasaray'da Silva yerine Can'ı düşünmelidir. Acaba Veli Yiğit bu konuda ne düşünüyor diye sorusu var.
0: Can Uzun örneği doğru. Yani tipik on numara konusu evet kalktı gibi ama on numara tam anlamıyla kalktı diyemiyorum. Oyunun iki yönünde oynayan on numaralar lazım daha çok artık. Yani direkt dikine gidebilen, ikili mücadeleye giren, ön alanda baskıya dahil olan, yani sadece top ayağına geldiğinde teknik becerisi olan kısmını değerlendirirsek evet o tarz on numaralar kalktı ama mesela bu örnek verecek olursak ne bileyim hani Atletico Madrid'den mesela bir Bayane'yi alabilse Galatasaray çok doğru bir profil olur. Ya da Bernardo Silva'yı aldığında ki her yerde oynayabiliyor. Sağ, sol, 10 numara, 8 numara. Bernardo Silva öyle bir profile iyi örnek olur. Can Uzun doğru bir örnek, aynı şekilde katılıyorum. Can Uzun muazzam bir gelişmiş. Yani ben son maçı izledikten sonra bir kez daha Eintracht Frankfurt'ta mükemmel başlamıştı sezona. Daha sonra Kasım ayında sakatlandı. 2 ay kadar bir uzak kaldı formasından. Döndü, formayı yeniden aldı derken bir sakatlık daha geçirdi. Ufak hemen döndü. Nisan'dan itibaren yeniden muazzam bir yükselişe geçti. Çok güçlenmiş yalnız. Yani 1.86 evet. boyunda fiziksel olarak güçlenmeye başlamış. 1.86 boyunda oyunun iki yönünde oynayan 10 numara ayak hakimiyeti, şutu olan bir oyuncu fark yaratır. Ben Szoboszlai'yi mesela 19-20 yaşlarını çok beğenirdim. Çok büyük potansiyel olarak görüyordum. Kendini muazzam geliştirdi. Can Uzun da eğer o gelişimi devam ettirirse, hı hı. fiziksel olarak güçlenirse fark yaratan dünya çapında bir orta sahaya evrilebilir gibi geliyor bana. Ama ben 10 numara konusunda mesela Baumgartner var mesela Leipzig'te, hı-hı, Avusturyalı. Hı-hı. Mesela o da aynı şekilde. O da günümüz 10 numarası uyan bir tarzda. Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu 3'te 2 değiştirmesi gerekiyor bence. Yani olacaksa o rotasyon içerisinde ideal 11'de sadece Torreira'yı ben ideal 11'de görüyorum.
1: Onlar Lemina'yı katmıyorsun yani.
0: Lemina'yı ben de çok şere oyuncu olarak değerlendiriyorum. Hı-hı. Bence Lemina yeri geldi oyuna sonradan girebilecek. Bazen maçına göre dinlenmesi gereken oyuncu varsa orada 11 oynayacak. Bazen de hatta stoperi de yedekleyebilecek bir oyuncu. İyi bir joker, çok iyi bir joker Lemina bence. Ama ideal 11'de ben düşünemiyorum Lemina. Şu yüzden düşünemiyorum. Çünkü 3 günde bir maç oynayamadığını zaten o konucu da artık satır alındı ifade etti. Lemina da bunu kabul ediyor bu durumu. Ama sen üst düzey oynayacaksın, Şampiyonlar Ligi oynayacaksın ve fark yaratan orta saha lazım. Dolayısıyla iki tane bence fark yaratan nokta atışı üst düzey orta saha olması lazım Galatasaray'ın diye düşünüyorum ben.
1: Evet, çok mesaj var. Arkın Bey diyor ki Veli Yiğit'i Now TV'de de devamlı takip ediyorum. Dünya Kupası'nda en çok dikkat etmemiz rakip kim demiş?
0: Avustralya'yı çok rahat geçmemiz gerektiğini düşünüyorum öncelikli olarak, onu söyleyeyim. Ben rakipler arasında, yani aramızda çok büyük bir kalite farkı var. Çok büyük bir güç farkı var. Ve grup aşamasında başlarken Avustralya'ya başlamak bizim için bir avantaj. Tıpkı Euro 2024'teki rakipleri değerlendirdiğimizde Gürcistan'a karşı başlamanın bir avantajı olduğu gibi. Turnuvaya iyi başladığımızda turnuvanın içine daha çok girebiliyoruz. Euro 2024'te o coşkuyla biz turnuvaya girmiştik daha fazla. Burada aynı şekilde avantajımız var. Öyle başlayacağımızı düşünün ve iki farklı bir galibiyet bekliyor Avustralya karşısında. Paraguay sert bir takım. Ben rakibe göre 9 numaranın başta olmak üzere ikişer değişiklik yapılabileceğini düşünüyorum 11'lerde. Mesela Deniz Gül'le ilk maça başlamanın 9 numara daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. İkinci maçta da Paraguay karşısında da Kerem veya Can Uzun gizli 9 gibi oynarsa daha makul gibi geliyor bana Paraguay maçında. Ama 3 takım içinde değerlendirdiğimizde ben sanki en sert maçın her ne kadar Amerika favori olsa, daha sonra derken ev sahibi olsa da Paraguay maçı olduğunu düşünüyorum ben en sert maçın.
1: Evet. Beşiktaşlı taraftarlara bir şey söylemek ister misin Veli Yiğit? Onlar da yazıyorlar. Onlar da umutlarını gördüğüm kadarıyla kaybetmişler. Ne yapmamız gerekiyor? Bu işin reçetesini hoca alıp hoca göndermek, başkan değiştirmek, bunlar çözüm değil diyorlar. Neler söyleyeceksin?
0: Ya şöyle, netice itibariyle artık Sergen Yalçın çok yıpranmıştı ve kendisi devam edemeyecek gibi görünüyordu. Yani çok fazla tartışmaların içerisinde odağında kalıyor ve her hafta artık birçok soruya muhatap olmak zorunda kalıyordu. Enerjisi çok düşmüştü, hı hı. ve yapı olarak Sergen Hoca'yı bildiğimiz üzere hani bunu uzun süreli devam ettirmez Sergen Hoca zaten. Ki ayrılma nedeni de Sayın Başkan'la yaptıkları konuşmada. Sayın Başkan diyor ki ben devam etmek istiyorum hocam seninle ama bana yolun ortasında bana tepki geldi, ben bırakmak istiyorum, bırakıyorum deme diyor. O da diyor ki ben bırakırım öyle bir şey olursa diyor. O zaman ayrılalım şimdiden diyor. Ayrılıyorlar. Çok doğal ve güzel bir ayrılık aslında bana göre. Ama ya şöyle, ben çok sessiz kaldım işte bu süreçte. çok sessiz kaldı. Ama şuradan umutlandım. Doğru bir profili gitti Önder Özen ilk olarak. O beni umutlandırdı Beşiktaş adına. Felipe Luiz

0: Örneğin çok doğru bir örnekti. Çok doğru bir tercihti. Olmadı ayrı konu ama en azından hücum futbolu anlayışına sahip teknik direktörleri öncelikli olarak belirlediğini görebiliyoruz Önder Özen'in. Yani Vincenzo Italiano da bence buraya dahil olan bir isim. Ha, İtalyan teknik direktörler ne kadar başarılıdır kısmını tartışabiliriz. Ülkemizde ne kadar oluyor olmuyor ama ben yapı olarak kendim İspanyol hoca,
1: İspanyol, ben de
0: İtalyan
1: aynı şeyi
0: hoca.
1: söyleyecektim.
0: Hayır, ben şöyle düşünüyorum. Ben İspanyol, İtalyan, Hollandalı olarak ben ayırmıyorum. Ben bireysel olarak bakıyorum konuya. Ya bireysel teknik direktör olarak bakıyorum. Ben Montella'nın mesela başarılı olduğunu düşünüyorum ülkemizde. Adana Demirspor'da başarılı oldu. Milli takımda da gayet başarılı oldu. Roberto Mancini bence Fatih Terim sonrası göreve geldi. Çok sert bir dönemde geldi. Sert bir sorumluluk altına girdi. Bence kısmen başarılıydı. Türkiye Kupası'nı da kazandı. İkinci oldu ligde. Kendi isteğiyle ayrıldı devamında. Gibi örnekler var aslında önümüzde. Ve Vincenzo Italiano benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla hücum futbolu anlayışına sahip ve disiplinli bir teknik direktör. Doğru profili olabilir gibi geliyor bana açıkçası.
1: Evet. Adem Bey diyor ki Veli Bey'e söyleyin Barış Yurduseven'i çok kızdırmasın programlarında. Şaka bir yana çok güzel program yapıyorlar demiş. Hüseyin Bey sana çok çok selamlar söylemiş. Bayrampaşa'dan Lokman Bey, Veli Yiğit abime sorar mısınız? Galatasaray'da öncelik nereye transfer yapılmalı diyor. Yani Veli şu an şöyle bir bakıyorum da valla 50'nin üzerine mesaj var. Hangi soruyu nasıl soracağım ben de bilemiyorum.
0: Sağ
1: Ama
0: olsunlar, teşekkür ediyorum.
1: son olarak hani bir genelleme yapmak istersen, özellikle vurgulamak istediğin mesajları da almak isterim senden.
0: Ben şunun altını çizmek istiyorum bir Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe'nin odaklanması gereken ilk konu, ki ben bunu 10-15 gün önce de söyledim ve sonrasında Sayın Başkan adayları da yavaş yavaş dile getirmeye başladılar. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak uzak değil. Fenerbahçe'de negatif bir alışkanlık oluşmuş. Yani zaten elemelerde eleniyoruz. Zaten geçemeyiz. Neden böyle düşünülüyor? Neden? Üstelik sen artık en yüksek Avrupa'daki puana sahip Türk takımısın şu anda. UEFA kategorisinde en yüksek puan alan takım son 5 yıl baz alındığında Fenerbahçe. Ve sen rakiplerin karşısında seri başısın aynı zamanda. Senin çok üst düzey, senin geçmiş için rakipler gelmeyecek sana. Yani Fenerbahçe'nin odaklanması gereken yer önce şampiyonların katılmak olmalı. Şampiyonlar yine katıldığında iddia ediyorum çok uzun zamandan beri, çok uzun yıllardan beri var olan üzerindeki ölü toprağı tamamen atacağını düşünüyorum. Camia bambaşka bir havaya bürünür. Ve bu o kadar uzak değil. Evet, 3 tane eleme var belki ama inanın bana senin hazır kadron var. Asensio hazır, Guendouzi hazır, Kante hazır. 2 tane santrfor direkt olarak indirilecek başkanlar tarafından
1: Yani
0: kampa
1: bir
0: dahil
1: omurga
0: olacaklar.
1: var diyorsun, iskelet var
0: Abi
1: diyorsun.
0: var, evet, Skriniar var. Ederson tamam kötü sezon geçirdi kabul ama Ederson iyi kaleci ama. Bak, kötü sezon geçirdi kabul ediyorum. Ama hayatta herkes için beyaz bir sayfa vardır eğer kalırsa hala. Yani kötü kaleci değil aslında. İyi kaleci. Kariyerini tartışamayız, kalitesini tartışamayız. Sadece geçen sezon mental olarak bir çöküş yaşadı, gerginlikler yaşandı, ailevi durum, eşinin sosyal medya durumları vesaire falan derken adam gitti kafa olarak yani. Ama bu sezon hep yeni başlangıç olursa iyi kaleci, yani iyi kadrosu var. Semedo, tamam ben şu anda belki değişmesi gerektiğini düşünüyorum sağ bekin ama öyle ya da böyle Portekiz milli takım oyuncusundan bahsediyoruz yani şu anda. Ben uzak olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya odaklanması gerektiği kanaatindeyim. Bu çok atlanıyor gibi geliyor bana bu süreçte. Umarım odaklanma buraya doğru yönelir biraz.
1: Sevgili Veli, tabii çok soru gelince son anda yazanlar da var. En çok sorulan, merak edilen de Galatasaray taraftarlar. Seni de yolcu edeceğim ama Kamavinga, Thuram ve Bernardo Silva'nın Galatasaray ile ilgili uyum olup olmayacağını merak ediyorlar. Neler söylemek istersin onlara?
0: Ben Kamavinga'nın Galatasaray'ın aradığı profildeki bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ben skorer bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ayağı daha sol ayağı iyi olan, topu ayağında iyi tutan, yani kıvrak gibi görünen bir oyuncu ama Real Madrid'e alındığı dönemdeki hedefle şu anki arasında büyük sapma var. Çünkü o dönemde alındığı pozisyonla ilgili olarak uzmanlaşamadı oyuncu. Çünkü gerek Ancelotti döneminde gerek sonrasındaki dönemde oyuncu nerede ihtiyaç varsa orada oynatıldı. Sol bek denildi, sol bek oynatıldı. Yeri geldi sol stoper, ne bileyim orta sahanın solu vesaire derken uzmanlaşması gereken merkez orta sahada uzmanlaşamadı bence. Ve ideal olarak da 11'de hiç başlamadı neredeyse. Yani böyle hedef olmayan maçlarda başladı. Aralarda sonradan girdi. Yarısında maç

0: sezon 11'de başladı. O yüzden ben ideal profil olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar Juventus iyi başarı gösterememiş olsa da, Newcastle United'daki Gordon gibi mesela, Newcastle United'in çok değerli oyuncuları var. İyi başarı gösteremediler, düşüşteler geçen sefer Premier Lig'de. O yüzden göz ardı ediliyor. Juventus'taki oyuncular da öyle. Gözünde olamadılar ama Kieran Turan çok iyi oyuncu. Kieran Turan mükemmel oyuncu bence yani. Galatasaray'ın aradığı profil Kieran Turan'dır bir tanesi. Bir de Bernardo'yu alırsan 10 numara pozisyonu için, Torreira, Kieran, Bernardo mükemmel orta saha olur. Yani olağanüstü orta saha olur. Ama ikisini birden almanın da ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü
1: seviye atlatır değil mi Evveli? Seviye atlatır abi. Yani.
0: Atlatır. Net atlatır yani.
1: Evet. Naspor'dan spor yorumcusu arkadaşımız Veli Yiğit. Çok teşekkür ediyorum sana Veli'cim. İyi ki katıldın ederim. Yayınımıza. Sesini duyduk. Çok da mutlu olduk.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim ben de. Çok
1: görüşmek
0: sağ olun.
1: Görüşmek üzere. İşin gücün rast gitsin inşallah.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Veli'ye bir kere daha teşekkür ettikten sonra nereden başlayacağım ben de bilemiyorum ama bu arada aklımdayken şunu da söyleyeyim. Dün tabii benim izlediğim karşılaşmalardan bir tanesi de Filenin Sultanları'ydı. Domini'yi de devirdik. Çok da güzel bir maçtı. Milletler Ligi'nde Brezilya etabındaki ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ettik. Genç bir kadroyla Brezilya'ya gitmişti kadın voleybol takımımız ama özellikle Yaprak Erkek, Defne Başyolcu ve İlkin Aydın'da tebrik ediyorum. Çünkü galibiyette çok büyük rol oynadılar. 0-540-273-10-10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Çok ama çok teşekkürler Mehmet Bey, Çağatay öğretmenim Kırklareli'nden selamlar demiş. Selamlar, sevgiler, saygılar bizden olsun hepinize. Oralarda çok güzeldir. Keşke yolumuz düşebilse. Son bir saatte çok önemli yine spor yazarlarımız olacak. Tahir Kum'a bağlanacağız. Özellikle Sayın Saadettin Saran'ın aldığı bir ceza var, onu konuşacağız. Fatih Demirkol, Haber Global Spor Koordinatörü, gazeteci arkadaşımız, Fenerbahçe seçimleriyle ilgili yine onu konuşacağız. Football Legend'dan Yalçın Türk var, yine onunla konuşacağız. İrfan 25 yaklaşık 8 kere o aradı, 9 kere ben aradım, bir türlü vuslata eremedik ama biraz sonra inşallah reklam arasında onunla da buluşacağız. Çok mesaj olduğu için izin verirseniz sıradan kimseyi es geçmemek adına Yunus Balyer, Ahmet Ertaş, Veli Gılır isimlerden gidiyorum. İsimlerinizi yazarsanız İstanbul'dan Murat, çok mesaj var çünkü beni çok güldürdünüz. Özellikle Çağlar Çağdaş devamlı bana İrfan 25 tasarımları yolluyor. Dün Arizona'da yollamıştı, bugün Wanted yapmış. Bayrampaşa'dan Lokman Bey, çok çok teşekkürler. Beşiktaş'la ilgili evet hepsine cevap vereceğim. Musa Bey hiç merak etmeyin, onlara da bağlantılarımızı yapacağız. Nevzat Ohri, Bernardo Silva pres yapabilir mi diye sorusu var. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Sıradan gidip devam ediyorum. Halil Bey, Halil Akyol, Allah işlerinde kolaylıklar versin demiş cümlemizin. Adem Bey'i zaten söylemiştik. Orkun Kökçü Galatasaray'da muazzam iş yapar diyor dinleyicimiz. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Yine sıradan gidiyorum. Yılmaz Bilge, yönetim değişirse Fenerbahçe'nin transfer limiti mi açılıyor? Aziz Bey 36 milyon euro diyor. Ufuk Bey çok teşekkürler. Üstadım sevgiler. Her zaman dinliyorlarmış. Asla 14-16'yı kaçırmıyorlarmış. Muhammed Bey, evet Kenan Yıldız'la ilgili mesajınızı da aldım. Abdullah Cenk Bey, Hasan İlbaş Bey çok çok teşekkürler. Turgay Bey teşekkür ediyorum. O da İstanbul'dan yazmış. Bir Fenerbahçe taraftarıyım, bir futbol izleyicisiyim. Fenerbahçe'nin en büyük gündemi başkanlık seçimi. Teknik direktör adayı içinde bir handikap var diyor. Birinde de diyor hem başkan adayı demiş. Yine buradan devam ediyorum. Serkan Bey diyor ki gerçekten ben Aziz Başkan'a güvenim tam, taraftarlar ve kongre üyesi olarak onun yanındayız demişler. Oğuzhan Bey, Beşiktaş gündeminde kimleri bağlayacağız diyor ama zaten Konuklarımıza da, sevgili Veli Yiğit'e de sormuştum. Bağlandıkları zaman Beşiktaş'ı da soruyoruz. Yine sıradan gidiyorum. Uğur Çalık, çok teşekkürler. Sorular var, cevapları da vermeye inşallah çalışacağım. Şerif Kantar, çok çok teşekkürler. Düzceli Sezgin, çok teşekkürler. Harika mesajlar var. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, yine ayrıca sevgiler, saygılar. İsmail Kılıç, Burak Bey, ismini okuyamadım, Caner Varım, çok teşekkürler. Yine yurt dışından katılan Harun Bey, Aziz Başkan Tek Yol, Hakan Safi bizim için zaman kaybı demişler. Yunus Delfin, Dane, Botan Bey, evet onun mesajını da okumuştuk. Çok ama çok mesaj var. Yaşar Kut, Orhan Özdamar, yine buradan bakıyorum. Hoş geldin mesajları da var. Genç Fenerbahçeli 1907 Derneği'nden arkadaşlarımız da yazmışlar. Dinliyorlarmış. İstanbul'dan Volkan Bey'e çok teşekkürler. Valla oku oku bitmiyor. Harikasınız. 0212 273 10 10'da ya da 0540 273 10 10'da mesajlarınızı son bir saatte de gönderebilirsiniz, yazabilirsiniz. Türkiye'nin en önemli spor yazarları yine 92.2 frekanslarında Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Oğuz Laşkıran, teşekkürler. Çağatay Hocam, buna niye cevap vereyim? Ha, anladım, şimdi anladım, tamam. Dinleyicimiz ayakkabı dükkanına sahip demek ki. Kaç numara giydiğimi sormuş. Çok teşekkürler, sevgiler. Düşünmeniz bile yeterli. Mümin Bey yollamış. O da selamlarını, sevgilerini söylüyor. Tamer Bey, başkan adayları kafamda %50 %50 gidiyor. Aziz Başkan, tecrübe diyorum. Hakan Safi Bey de heyecanlandırıyor. Ama limitler var diyor. Fenerbahçe'yi acaba uçuruma sürükler mi? Bu sorular kafamda, deli sorular demişler. Evet. Bir araya gidelim artık. Çünkü çok yoğun. Bir tarafta da Çağatay Hoca Instagram adresine gelen bir sürü mesajınız var. Onları da okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ama şimdilik sizlerden kısa bir rica ve ara istiyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında program gayet güzel gidiyor diye düşünüyorum. Tabii sayenizde mesajları da görünce daha mutlu oluyor insan. Daha da çok motive oluyor. Dünden beri en çok merak edilen isimlerin başında gelen bir isim vardı ki o da İrfan 25'ti. Gelen telefonlar, sizlerden gelen mesajlar, tasarımlar, sevgili İrfan 25'in Arizona'daki resimlerinden tatil beldelerindeki resimlerine kadar, kayıp ilanlarından belediye halk otobüsünde ve metrobüsteki fotoğraflarına kadar, sevgili İrfan 25 sen neredesin? Seni o kadar çok merak etti ki bir türlü buluşamadık. En son 25'ten geriye sayıp seni aradım, gene ulaşamadım. Ama çok şükür sağlık durumun herhalde yerinde.
1: Evet sabah yayını da katıldım zaten. evet söyle, oradan mesajlar da gelmiş. Sağ olsun dinleyiciler sormuş. Şöyle söyleyeyim, tabii yoğun bir gündem var bizde. Telefonda tabii o süreç içerisinde telefonda oluyor. Zaman zaman işte kapanıyor. Dolayısıyla ulaşmakta zorluk yaşadık. Arkadaşlar da hatta bazı meslektaşlarımız da dün mesela forma dansmanına da gidemedim ben. Hemen sormuş niye gelmedin diye, hayırdır gelmiyorsun falan diye de sordular. Ama dediğim gibi bu sabah yayına katıldık. Sabah yayınımız vardı Perşembe günü. Bugün evet katıldık. Doğan'la da güzel bir yayın yaptığımızı düşünüyorum.
0: Dinleyicilerimiz de tabii, Radyo Gol dinleyenleri de seni çok çok seviyorlar. Ben de mutlu oluyorum valla.
1: Teşekkür ederim.
0: Sohbetten, keyiften. Tabii Fenerbahçe'de şimdi başkan adaylarından Hakan Safi ilk transferini duyurdu. Aziz Yıldırım'dan da yanıt gecikmedi. İmza başkan adayıyla olmaz dedi Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Hakan Safi Luis Suarez'le anlaşma tamam dedi. Nereye doğru gidiyor bu başkanlık yarışı sana göre sevgili İrfan 25?

0: Şöyle söyleyeyim, Sayın Hazretlerim bugün hem önce Nakkaştepe'de Karadeniz Fenerbahçe Derneği'nde kongre üyeleriyle buluştu. Ardından Tuzla'ya geçti ve Tuzla'da Tuzla Fenerbahçe Derneği'nin üyeleriyle bir araya geldi. Orada kongre üyelerinin sorularını cevapladı. Şunu söyleyebilirim. Yani şu anda iki oyuncuyla prensipte anlaştıklar dile getirdi. Bu oyuncular zaten belli. Vedat Muriç ve Tirasi. Eğer iki oyuncuyu da istesek açıklarız ifadesini kullandı. Ama dedi açıklamayacağız. Çünkü bu oyuncularla dedi prensipte anlaştık. Ve hatta bir tanesi Türkiye'ye gelmek de istediler ama biz buna izin istemedik. Seçildikten sonra bu oyuncularla da son detayları görüşüp kadroya katacağız. Yani prensipte oyuncularla hem Vedat hem Kirasi'yle anlaşmalar tamam. Kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Kulüpleriyle de aslında sözlü anlaşma sağlandı. Ama Sayın Azizler'in bu oyuncuları daha uygun maliyetle kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ama dediğim gibi eğer isterse belki de cumartesi bu iki ismi de açıklayabilir Sayın Azizler'in. Diğer taraftan stoper hattı içinde Sayın Azizler'in futbol komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Üç isim ön plana çıktı şu anda. Fulham'da forma giyen Basel. Lens'te forma giyen Malansar ve Meclis Omegas'ın açı.
1: Bu isimleri senden bir daha rica edeceğim. Çünkü bu bilgiler verdiğin bilgi çok önemli. Bu isimleri lütfen bir daha tekrar eder misin İrfan 25?
0: Fulham'dan Barsey, Meclis Stenake ve Lens'te forma giyen Malansar. Bu üç oyuncudan en az bir tanesini kadroya katmak istiyorsa transfer listesinin içerisinde Barsey yer alıyor. Ama diğer taraftan bu oyuncunun oldukça yüksek bir maliyeti var. Bonservis maliyeti. Görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe tabii forvet hattını Vedat Muriç ve Tirasi ile Sayın Aziz Bekir forvet hattını Vedat Muriç ve Tirasi ile tamamlamış durumda. Hı. Şimdi eksik olan bölge stoper hattını tamamlamak istiyor. Yerli aday olarak ise stoper hattı için Alanya Spor'da forma geliyor. Miktak'ta ve Fenerbahçe'nin altyapısında yetişmiş. Şu anda Suudi Arabistan'da forma giyen Yusuf Akçiçek'te Fenerbahçe'nin yerli stoper adayları arasında yer alıyor Çağatay. Diğer taraftan Fenerbahçe yönetimi Az Yıldırım'ın futbol ekibi eksik olan mevkiler için sağ ön bölgesinde yani sağ kanat içinde bir transfer çalışması yürütüyor ve sağ kanat içinde Premier Lig'den bir oyuncunun transfer edilmesi planlanıyor. Hakan Safi tarafının cephesine gelirsek Hakan Safi de Luis Suarez'le her konuda anlaştı. Oyuncunun menajeri birkaç gündür İstanbul'daydı. Burada oyuncunun sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlandı ama Sporting'de henüz daha masa

0: Biliyorum buradan aşağı.
1: Evet, bu arada ambulans da geçiyor. Bayağı bir sesli geçiyor. Evet. Ben yayına gelirken de bu arada inşallah büyük bir şey olmamıştır dinleyenlerimiz de varsa.
0: Yok, yok,
1: çünkü ben 2-3 tane ambulans ve 7-8 tane de polis arabası gördüm. Sarıyer'e doğru gidiyorlardı. İnşallah önemli bir şey olmamıştır. Lütfen şimdi, İrfan devam et.
0: Oyuncu şimdi tabii şu anda oyuncular kurulu anlaşmaya vardılar. Ama diğer taraftan Sporting de ise henüz daha bonservis görüşmeleri başlamadı. Sayın Hakan Safi seçildiği takdirde Luis Suarez için, Luis Suarez'in bonservisi için Sporting kulübüyle masaya oturacak. Tabii bugün Portekiz'e basında çıkan haberlerde Sporting'in 40 milyon euronun aşağı bir bedele satmayı kesinlikle düşünmediğini dile getiriyorlar. Dile getiriyor ve onu sayfalarına taşıdı. Diğer taraftan Lewandowski için görüşmeler devam ediyor. Lewandowski'ye çok ciddi bir yıllık ücret teklif etti Sayın Hakan Sarfi. O transferi de bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama diğer taraftan Lewandowski'ye Suudi Arabistan'dan da Fenerbahçe'nin önerdiği, yani Sayın Hakan Sarfi'nin önerdiği rakamlara yakın rakamlarda, hatta ondan biraz daha fazla yıllık ücretli teklifler gelmiş durumda. Burada da Lewandowski tüm seçenekleri değerlendiriyor. Diğer taraftan Fenerbahçe'de Greenwood yine Hakan Sarfi'nin transfer listesinde yer alan bir isim. Bu isim için de çok yoğun bir, bu ismi de kadroya katmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama diğer taraftan burada da Roma devrede. Roma ile Marsilya arasında 40 milyon euroluk bir, Roma 40 milyon euro önerdi Marsilya'ya. Ancak

0: Şu aşamada Marsilya'da 50 milyon euronun aşağısında bu oyuncu satmak istemiyor. Çünkü satışından %40'ı eski kulübü Manchester United'a gidecek. Dolayısıyla bu konuda da Greenwood konusunda da Sayın Hakan Safi ciddi olarak çalışmalar sürdürüyor. Dün bir transfer yaptı, aslında bugün de bir transfer ve yarın da bir transfer açıklayacağız ifadelerini kullanmıştı. Bugün Bursa'da kendisi, Bursa'da dernek ziyaretlerinde ve orada kongreleriyle bir araya geliyor. Orada belki bir açıklama yapabilir. Onu da beklemek lazım. Bugün de bir oyuncu ismini bekliyoruz kendisinden açıklamasını.
1: Sevgili İrfan, benim en çok merak ettiğim can alıcı soruyu da sorayım aslında. Senin de Fenerbahçe tecrübene dayanarak. Başkan adaylarından bir tanesinin kaybetmesi durumunda, ki öyle olacak zaten. Yani ya sonuçta Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım başkan seçilecek. Başkanlığı kaybeden taraf anlaştığı futbolcuları Fenerbahçe'ye hediye eder mi? Ya da biz anlaştık, siz de buradan devam edebilirsiniz der mi? Ne düşünüyorsun? Öngörün nedir diye merak ettim.
0: Diyebilir. Sonuçta söz konusu olan Fenerbahçe'nin menfaatleri. Yani uygun şartlarda anlaşmışsa, kulübün de menfaatlerine uygunsa, tabii diğer başkan adayının da anlaştığı isimle yola devam edebilir. Ama tabii burada şartlara bakılacaktır. Yani şimdi bir başkan aday seçilse daha ağır şartlarda anlaşma sağlanmıştır. O zaman yeniden bir değerlendirme yapabilir diye düşünüyorum. Evet, ama bu menfaat, Fenerbahçe'nin menfaatleri geçerli olduğu için bence hani iki aday da, hangi ise Vedat Muriç'le diyelim ki anlaştı, Sayın Hakan Safi seçildi, Vedat Muriç'le bence devam eder. Ama diyelim ki işte Sayın Aziz Yıldırım seçildi, Hakan Safi Greenwood'la anlaştı. Yani mutlaka anlaşma şartlarına bakılır. Eğer Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir anlaşma sağlanmışsa da Sayın Aziz Yıldırım da Greenwood'la devam eder diye düşünüyorum.
1: Dinleyicilerimizden Çağlar Çağdaş senin bir fotoğrafını paylaşmış. Wanted aranıyor diye İrfan 25 yazmış. Diyor ki hadi Çağatay, aç şu telefonu be kardeşim demiş de sana da kelle başına 10 milyon dolarlık bir ödül koymuş.
0: İyi, ödül bayağı fazlaymış.
1: Diyor ki Çağlar Bey, teknik patron kim olacak Fenerbahçe'de ve başkanlar ya da teknik patron Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor mu, yoksa sadece lig şampiyonluğu mu, bir de Saadettin Saran'ın Kim Minji'ye hediyesi olacakmış, bu doğru mu diye sorusu var.
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi bir kere Sayın Aziz Yıldırım, ben Aykut Kocaman'a çalışacağını düşünüyorum. Ve bu Aykut Kocaman'ın ekibinde de işte Kayıt gibi, ondan sonra Volkan Demirel, Selçuk Şahin gibi isimler yer almasını bekliyoruz. Yine Samandıra'ya Aziz Yıldırım döneminde idari menajer olarak görev yapan Hasan Çetin, Kayar Aziz Yıldırım seçilse onun da dönmesini bekliyoruz. Tabii teknik direktöründe Sayın Aziz Yıldırım, ben Aykut Hocam olacağını düşünüyorum. Tabii farklı teknik adamın isimleri de var gündemde. Bunlar yönetim kurulunda masaya yatırılacak.
1: Kim var dedin, orayı kaçırdım. Tam anlaşıldı.
0: Montel'den Nuri Şahin ve İsmail Kartal'da yine adaylar arasında yer alıyor. Diğer taraftan Hakan Safi cephesinde ise Conte için yoğun bir görüşme trafiği oldu. Ancak Conte İtalya milli takımını bekliyor. İtalya milli takımının şu anda teknik direktörü yok. Boşta. Haziran ayının sonuna doğru İtalya'da Futbol Federasyonu'nda bir seçim olacak. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuç ve orada Conte'nin de milli takıma da teknik direktör adayları arasında geçmesi, Conte'nin de İtalya milli takım tercihini değerlendirmesine neden oldu. O da tüm seçeneği değerlendirdikten sonra kararını vermek istiyor. Ama Sayın Hakan Safi'nin de şu anda böyle bir zamanı yok. Diğer taraftan diğer bir aday ise Farioli. Farioli'de Porto'yu şampiyon yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz.
1: Ciddi işte, bayağı bir ismi geçiyor. Çünkü ben her taraftan duymaya başladım Farioli'yi.
0: Ama şu var. Tabii şimdi Farioli yani belki de Farioli'yi şöyle de yapabilir. Yani seçimden sonra da açıklayabilir. Çünkü yani seçildiği takdirde açıklayabilir. Çünkü Farioli Porto'da şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde kalmış. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takımı bırakıp şimdi seçim öncesi kendisinin işte anlaştım, Fenerbahçe anlaştı şeklinde bir şey beklemiyorum ben. Çünkü olası bir diyelim ki kaybetmesi durumunda Hakan Safi'nin, yine tekrar Porto'ya mı dönecek teknik adam Farioli? O yüzden orada bir şey bekleyecektir, yani bir sıkıntı var. Diğer taraftan yerli aday olarak da İsmail Kartal var. yine de bizde Montella var. Aslında geçtiğimiz yani dün ya da bugün Sayın Hakan Safi yaptığı konuşmada Montella'yı işaret ettiğini de gördük. Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam, yabancı teknik adam. İşte şu anda Türkiye'yi tanıyan yabancı teknik adam da bu şartları hem Faryo gibi Montella var.
1: Evet. Orhan Bey diyor ki, Çağatay Hocam, İrfan Bey'e sorar mısınız? Hakan Safi'nin bu açıklamalarının Sporting Lisbon'un elini güçlendirmiyor mu? Pazarlık konusunda nasıl olsa mecbur alacaklar diye. İrfan, bu arada Luis Suarez'in 60 milyon euro, bir de 80 milyon euro değişik yerlerde, mecralarda yazılıyor. Serbest kalma bedeli. Bu konuyla ilgili bir bilgin var mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim, serbest kalma bedeli var ama illaki oyuncuyu Sporting o bedele vermeyecektir. Ama Sporting bugün Portekiz gazetelerinde çıkan haberlerde 40 milyon eurodan aşağı sapmayı düşünmediğini dile getirdi. Az önce arkadaşın dediği gibi, yani şimdi anlaştı oyuncuyla, ancak kulübüyle herhangi bir anlaşma sağlanmadı. Şimdi kongrede anlatıyor, mecbur o zaman almak zorunda kalacak ve aslında pazarlık şansını tamamen yitirmiş durumda olacak. Yani bu süreçte Sporting'de masaya oturdu mu, yani Sporting yetkilileriyle görüştü mü? Yani şimdi Portekiz basını da oradan takip ediyoruz. Sporting'de herhangi bir yönetimine herhangi bir temas olmadığı ifade ediliyor.
1: Yılmaz Özdemir, yani Sayın İrfan 25. Gazi koşusunu izlemeye gelecek mi diye
0: sormuş. Evet, inşallah gelecek. İnşallah gelecek.
1: Ya çok çok soru var. Umut Bey, Sörlot yok mu gündemde demiş. Ama
0: Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde var. Yani bir sürpriz olabilir. İlk başta yani Sörlot biraz Atletico Madrid'deki geleceğinin netleşmesini bekliyor. Sayın Aziz Yıldırım da daha önce ifade etmişti. Yani Sörlot şu aşamada olmadı ama bir gün olursa da yani transfer edebileceklerini de getirmişti. Yani bunu net bir şekilde söyledi. Yani bu da aslında onların transfer listesinde yer aldığını gösteriyor. Evet.
1: Juventus konuşuluyor ama Sörlot'la ilgili bakalım.
0: Yani Juventus olabilir ama şöyle söyleyeyim, dediğim gibi orada biraz daha kariyerin geleceğini netleşmesini bekliyor.
1: Evet. Ali Bey, İrfan abiye sorar mısınız? Aziz Yıldırım kanat oyuncusu bakıyor mu diye bir soru var.
0: Evet evet, Premier Lig'den bir sağ kanadın bakıyorlar.
1: Evet. Çağatay abi iyi yayınlar. İrfan abi sorar mısınız? Cengiz yeniden Fenerbahçe'ye gitti. Bir Beşiktaşlı olarak mümkünse bir daha Cengiz'i Beşiktaş'ta görmek istemiyoruz. Cengiz şu anda futbolu bıraksa kimse şaşırmaz. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey yollamış.
0: Şöyle söyleyeyim. Cengiz evet Fenerbahçe'ye döndü. Cengiz zaman yeni sezon kadro planlamasına şu aşamada düşünülmüyor. Ama bu oyuncuları göndermek de zor. Çünkü gerçi 4,5 milyon euro civarında bir yıllık ücreti var Cengiz'in. Dolayısıyla bunu herhangi bir kulübün karşılaması zor. Anadolu'yu Türkiye değil, Türkiye'yi. Diğer yani Avrupa Ligi'nin, Avrupa'dan önemli kulüpleri de birçok takımda net 4,5 milyon euro gibi bir oyuncu Cengiz'e verse onun bürütü 8-9 milyon euro demektir ki o da çok fazla Avrupa kulübü dahi vermez. Hani Cengiz şu anda yeni sezon kadro planlaması düşünmüyorum ama belki hani bir Arabistan yani adası olur, neden olmaz.
1: Evet. Sevgili İrfan İnbe, çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizin evet son anda seçimi kim kazanır İrfan abi diye öngörüsü nedir demişler.
0: Ama seçimi bakalım. Şöyle söyleyeyim, seçimi kazanıyor yani şu anda öngörüde bulunmak gerçekten biraz zor. Çünkü Fenerbahçe 47 bin kongresi var. Şimdi şu anda iğme biraz Az Yıldırım'a yana gözüküyor. Ama bu kongre gününe kadar her şey değişebilir. Kafa kafaya bir seçim olacaktır. Yani çok fazla böyle açık farklar bir kazanmayı beklemiyorum açıkçası. Ama benim tahminim Az Yıldırım biraz daha önde gözüküyor.
1: Evet. Sevgili İfahim Bey, çok teşekkür ediyorum. Sana dinleyicilerimizin yollamış olduğu vesikalık hatta çerçevelik resimleri de inşallah atarım buradan. Ya da geldiğinde de bakabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Tüm dinleyenlere de yani ilgileri için teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal.
0: Kolay gelsin.
1: 0212-273-1010 0540-273-1010 evet, Sarıyer tarafına doğru giden polis araçları ve ambulanslar vardı. Şimdi onunla ilgili bir haber düştü önüme de. Sarıyer'de ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir sürücü yönetiminde kamyonet yol kenarında çalışan bir inşaat işçisine çarpmış. Kamyonetin altında olay yerinde hayatını kaybeden bir vatandaşımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. kazağını da güvenlik kameralarına yansıdı demiş. Bu haberler de beni çok etkiledi.

biliyor. Yani Can gerçekten pamuk ipliğine bağlı her şey. Öyle bir hayat sürüyoruz. Çok da konuşmak istemiyorum. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Çağatay Hocam, artık oyuncu dedikoduları dinlemekten heyecan duyacağımızda sıkılmaya başladık diyor. Evet, bundan sonra maalesef böyle olacak. Çünkü her şeye inanmamak lazım. Her yazılana, sosyal

0: dört büyük gündem diyoruz. Şu an gündemde ne varsa en sıcak o haberleri bu programın formatı dahilinde en öne sıraya koymuş oluyoruz. Avrupa basında Osimhen, Liverpool, Sörloth, Galatasaray konuşuluyor demiş yurt dışından dinleyicimiz. Yine buradan devam ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Evet, anons etmiştim bu arada, sevgili Tahir Kum var. Tahir abiyi de arayayım. Çünkü bugünkü Sayın Saadettin Saran'ın aldığı ceza ile ilgili nasıl bir yorum yapacak dinleyicilerimizden de merak edenler var. Eğer Tahir abi şu anda, sevgili Tahir Kum telefonunu açarsa dedim. Tahir abi açtı. Sevgili Tahir Kum, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Radyo Gole, radyona. Nasılsın, her şey yolunda mı?
1: Sağ ol, teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Müsaittin değil mi Tahir abi?
1: Evet, müsaitim.
0: Evet, Sayın Saadettin Saran'ın aldığı bir ceza var. Onunla ilgili dinleyicilerimizin de soruları var. Nasıl yorumlarsın özellikle bu konularda, soruşturmalarda devam ediyor?
1: Şöyle, bu konuyla ilgili biliyorsunuz bu 5-6 ay önce ilk duruşması gerçekleşmişti. Bu konuda iddianameyi okuyan, iddianameyi yayınlayan bir kişi olarak benim için çıkan ceza pek sürpriz sayılmaz. Çünkü iki dosya hakkında iki farklı suçlama vardı. O iki dosyayı savcılık makamı birleştirmiş ve tek dosya haline getirmişti. Ve bu konuda bilirkişi raporu da istemişti. Mahkemeye çıkmıştı Sayın Başkan, biliyorsunuz. Ve bu konuda da bir ceza çıktım. Yani ceza çıkar ihtimali yüksek gözüküyordu. Bununla ilgili tabii bundan sonraki süreç herkes gibi Sayın Saadettin Saran için bir itiraz yolu açık tabii ki. Bunun için istinaf mahkemesine gidecek, buna itiraz edecek. Ceza onaylanır, düşer veya kalkar, onu artık istinaf mahkemesi karar verecek. Ama karar verdikten sonra eğer ceza kesinleşirse o zaman işte Sayın Saadettin Saran'ın başkanlık ve yöneticilik hayatını da bu durum etkilemiş olacak.
0: Şimdi evet, dinleyicilerimiz hemen yazmışlar. Eğer böyle bir ceza olursa ne kadarını yatacak, bir yatma var mı gibi içeride diye sorular var.
1: Tabii yani o adli kısmında bununla ilgili tabii şey konusunun tam bilmiyorum ama şu var kesin, yani bununla ilgili bir yatarı olduğu konusu da söyleniyor. Ama adli konu olduğu için adli konuda da böyle çok ahkam kesmemek lazım. Çünkü hani biz okuduğumuz gibi de olmuyor zaman zaman. Onun için istinafı beklemeden bu konuda yorum yapmak bence çok sağlıklı olmaz. Yani çünkü bir ceza çıktı 2 yıl 6 ay şeklinde çıktı ama şimdi buna bakalım, bir istinaf mahkemesine gitsinler, kesinleşsin, ondan sonrası önemli. Yani bugün işte yatar kalkar dediğimiz zaman yarın öbür günü mahcupta olabiliriz. Onun için bir kesinleşmesini beklememiz lazım. Yani masumiyet karinesi hala Sayın Saadettin Saran için devam ediyor. Tabii.
0: Yıldırım Bey demiş ki Tahir Bey çok çok selamlar. Şike süreci Dünya Kupası'ndan sonra beklenen kararlar açıklanır mı? Bizi aydınlatabilir mi diye bir sorusu var.
1: Yine şike süreci diye bir şey yok. Aslında şöyle bir şey. Savcılık makamı bir açıklama yapmıştı ama savcılık makamı meramını tam anlatamadı diye düşünüyorum. Çünkü çok futbolun içinde değiller. Yani Dünya Kupası'ndan dolayı biz bu işe ara verdik falan söylemi oldu ama bu şekilde değil. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yöneticilerle ilgili bir inceleme yapacak. Bununla ilgili 3 Nisan tarihi itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Spor Bakanlığı'ndan son 5 yılda Türkiye'de görev yapan kulüp başkanı ve yöneticilerin TC'lerini istedi. Bu liste Türkiye Futbol Federasyonu'na gelecek. Bunların sayısı yaklaşık 5000 civarında. Bu sayı geldikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu bu kişilerin hangi yıllarda görev yaptığını sınıflandırdıktan sonra Spor Toto Teşkilatı'ndan o dönem içinde, görev yaptıkları dönem içinde bahis oynayıp oynamadıklarını tespit edecek. Eğer bu dönem içinde bahis oynayanlar varsa bununla ilgili futbol disiplin talimatı çerçevesinde bu cezalandırma yapacak. Tabii savcılık makamı da bununla ilgili kişilerin kendi müsabakalarında rakip takım kazanır şeklinde bir daha önce olduğu gibi bir eylemi var mı, buna bakacak. Eğer bu varsa

0: bütün şirket süreci gibi incelemesi olacak tabii ki. Evet.
1: Sevgili Tahir Kum, seni tabii uğurlayacağım ama şimdi mesajlar da geliyor. Barış Bey, Tarık Bey, Nevzat Bey, Durukan ve Niyazi Bey, Tahir Bey'in Fenerbahçe seçimi için hangi ismin Fenerbahçe başkanı olacağı ile ilgili bir tahmini var mı diye sormuşlar. İstersen cevap verebilirsin ya da...
0: Yani şöyle diyorum, yani bunu zaman zaman da bu konuda şu, yani düşüncem şöyle, elbette bir Fenerbahçe açısından düşünürsek, Fenerbahçe için son yıllara bakıldığında Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım tarzında bir başkana, Aziz Yıldırım'a ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Hı hı. Çünkü daha çok kulüp başkanı ve yöneticilerin söylemi, camianın ve taraftarların, medya mensuplarının söylemi, Fenerbahçe'nin haklarının bu süreç içinde korunamadığı, özellikle federasyon nezdinde de çok mağdur olduğu yönünde ifadeler, işte bunun adına da yapı denerek çok ön plana çıktı. Fenerbahçe'nin geçmişte bir parasal problemi yoktu ki, işte paranın en çok olduğu kişi de Fenerbahçe başkanı oldu. Hı hı. Hiçbir zaman para sıkıntısı çekmedi, yıldız futbolcu getirme sıkıntısı da çekmedi, ama Fenerbahçe'nin haklarını koruma ve Fenerbahçe'nin nasıl diyelim yönetme konusunda başındaki kişiler o beceriyi gösteremediler. Onun için yani iki aday arasına baktığınız zaman daha çok Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'a ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Yani benim kendi kanaatim böyle. Eğer tabii ki bu konuda gerçekten insanlar bir yapıdan falan bahsediyorsa, işte bu yapıya karşı dik durabilecek, bununla ilgili gereğini yapabilecek kişi, hı hı, ve meziyetler daha çok Aziz Bey'de gözüküyor. Bundan dolayı diyorum, yoksa ben Aziz Bey'in başkan adayı olarak çıkmasını çok doğru bulmadım. Çıkış şekli de çok normal değildi. 20 yıl başkanlık yapmış efsane bir kişi bu şekilde tırnak içinde sıradan bir başkan adayı gibi ortaya çıkıyor olmasını, ben onun çok şanına yakışır bir adaylık süreci olduğu kanaatinde değil. Yani Hakan Safi bu seçimi kaybetse bile seçimin kazananı olacaktır. Çünkü Fenerbahçe yeni bir potansiyel başkan adayı kazanmış olacak. Burada tecrübelenmiş olacak. Çok bir şey kaybetmiş olmayacak. Hakan Safi Fenerbahçe için iyi bir değerdir. Fenerbahçe'ye önümüzdeki yıllarda çok şey yapacaktır, katkı sağlayacaktır elbette. Ama şu anda sanki Aziz Bey bir adım, iki adım daha önde gibi gözüküyor. İkinci bir konu da o, son olarak onu söyleyeyim, bağlayayım. Yani bu kişilerin kalkıp işte bugün şu yöneticiyle anlaştık, şu şey futbolcuyla anlaştık, şu teknik adamla anlaştık demelerinin ben seçim sürecinde çok etkili olabileceğini düşünmüyorum, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir başkan adayı herhangi bir futbolcuyla Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda el sıkışmış olabilir. Eğer o kişi Fenerbahçe'ye gelme konusunda evet demişse, başkan seçilecek kişi o evet diyen kişiyle aynı şartlarda yeniden anlaşabilir. Yani Hakan Bey'in veya Aziz Bey'in herhangi bir kişiyle anlaşmış olması çok bir şey değiştirmez. Bunlar kişilerle değil, Fenerbahçe'yle anlaşacaklar. Onun için başkan olan kişi, diyelim ki bugün işte Benfica'dan işte Suarez'de Hakan Bey anlaştıysa, öyle değil mi? Hı hı. Fenerbahçe için el sıkışmışsa, bu kişi Hakan Bey'in şirketinde çalışmayacak bu futbolcu, öyle değil mi? Yarın Aziz Yıldırım başkan olduğunda, seçildiğinde, teknik direktörü de uygun bulduğu takdirde aynı şartlarda yapılan o protokolü yerine getirip Suarez'i Fenerbahçe'ye kazandırabilir. Onun için çok adayların böyle isim açıklamasını çok doğru bulmuyorum bu konuda.
1: Evet. Yılların gazetecisi, yılların tecrübesi, gazeteci dostumuz sevgili Tahir Kum Radyo Gold'deydi. Çok teşekkür ediyorum Tahir abi, yayınımıza katıldığın için. İş yerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gold'de son yarım saate gireceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızla son yarım saate devam edeceğiz. Dediğimiz gibi. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize de girdik. Program başında da anons etmiştim. Haber Global Spor Koordinatörü, o da tecrübeli bir isim. Sevgili Fatih Demirkol şu anda Radyo Gol mikrofonlarında. Fatih Demirkol, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, çok yoğun olduğunu biliyorum sevgili Fatih. Tabii Fenerbahçeli dinleyicilerimizden sana çok sorular gelmiş ama ilk olarak bir değerlendirme rica edeceğim senden. Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi tansiyon yükselmeye başladı. Başkan adayları futbolcu isimlerini zikrediyorlar. İşte Aziz Bey diyor ki yıldız oyuncu alacağım diye aday olmadım. Sayın Hakan Safi de sandıkları patlatıp eski zihniyete bay bay dedi. Süreç bu son 2-3 günde nasıl şekillendi? Nasıl görüyorsun? Tabloya nasıl bakıyorsun diye sana sormak istiyorum sevgili Fatih Demirkol.
2: Şimdi burada iki adayın birbiriyle ilgili sert açıklamaları düşünülürse, daha önceki seçimlere göre düşünülürse çok gergin bir atmosfer yok. Hı hı. Sayın Hakan Safi bazı ifadeler kullanıyor. Daha önce de işte bu yaşta yapılacak iş değil Fenerbahçe Başkanlığı, ya da 2016, 17, 18'de şampiyon yapamadınız, şimdi nasıl şampiyonluk sözü veriyorsunuz anlamında Başkan Aziz Yıldırım tarafına bazı ifadelerde bulundu. Ama Aziz Yıldırım tarafı olabildiğince sakin, olabilir böyle şeyler, bu ifadeler kullanılabilir gibi tansiyonu yükseltmeyen açıklamalarla bunları geçiştirdi. Daha önceki Aziz Yıldırım görüntüsüne, imajına aslında çok uyum sağlamıyor. Çünkü daha önceki seçimlerde Başkan Aziz Yıldırım'ın çok sert cevaplar verdiğini, çoğu zaman seçim öncesindeki o tartışma atmosferinde çok net rakiplerini eleştirdiği ifadeler kullandığını hatırlıyoruz. Ama bu kez daha itidalli davranmayı, daha kavga dilinden uzak durmayı tercih etmiş. Onu anlıyoruz, görüyoruz. Ve mümkün olduğu kadar birlik beraberlik çağrısı, mümkün olduğu kadar yapıcı ifadeler var. En fazla Sayın Hakan Safi için yani ben öyle yıldız getiriyorum demek de olmuyor. Hı. Şu anda ben bir yıldızla anlaştım deyince anlaşamazsınız, yetkiniz yok şeklinde ifadelerle onun iddialarına cevap veriyor. Ama onun dışındakilere cevap vermedi. Tabii ki son iki gün, son gün özellikle cumartesi günü konuşmalar esnasında mutlaka bir tansiyon yükselecektir. Ama genel olarak öyle çok yüksek bir tansiyon ve kırıcı ifadeler olduğunu söyleyemem. İnşallah çok dostane geçer, çok yapıcı geçer seçim. Çünkü Fenerbahçe yıllardır kendi içinde çok fazla kırılıyor. İnşallah kırıcı söylemler olmaz. Günün sonunda kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe için hep birlikte hareket ederler.
1: Peki şu soruyu da sorabilir miyim sevgili Fatih Demirkol? İki başkan adayından bir tanesi kazanacak ve kaybeden başkan adayının anlaştığı futbolcular Fenerbahçe ile devam edebilir mi? Böyle bir şey öngörüyor musun?
2: Edebilir. Cirasi'de mesela bu konu konuşuldu. Hı hı. Hatırlarsan Cirasi konusunda Başkan Aziz Yıldırım'ın da yine Sayın Hakan Safi'nin de görüştüğü belirtildi. Hatta Sayın Hakan Safi dedi ki yani kim kazanırsa gider Cirasi'yi alır gelir. Biz de konuştuk, onlar da konuşmuş dedi. Bu anlamda bazı oyuncularla ilgili, yani fiyat konusunda anlaşılan oyuncularla ilgili sorun olacağını zannetmiyorum. Fakat şöyle de bir gerçek var. Şimdi varsayalım Luis Suarez'le prensip olarak Hakan Safi anlaştı. Aziz Yıldırım seçimi kazandı varsayalım. Luis Suarez'e gitti. 80 milyon euro serbest kalma maddesi çıktı karşısına.
1: Evet.
2: Zaten şu anda limit 60 milyon euro. Teknik olarak bu mümkün değil. O zaman devam edemez. Yani Sayın Hakan Safi bu transferleri biz anlaştık şeklinde açıklarken kendi çözümleriyle bunu gerçekleştireceğini söylüyor. Ama kulübün gerçekleri var, limitler var. Bu limitler açılmadan, transfer yapılabilir izni onaya alınmadan transfer yapamazsınız. Yaparsanız zaten ceza almıştınız. Bu kez puan silme cezasına gider. Efendim gelirlerin yarısına el koyma cezasına gider. Daha büyük cezalar gelir. Dolayısıyla orada nasıl bir yol izlenir bilmiyorum. Nasıl anlaşıldı, hangi şartlarda anlaşıldı, futbolcunun haberi var mı bilmiyoruz. Mesela Luis Suarez için Sayın Hakan Safi bana söz verdi, gol kralı olacak diyor. Demek ki haberi varmış.

0: Ama diğer bahsedilen iki tane milli yıldız var ifadesinden sonra mesela biz Merih mi acaba dedik. Merih kendi kulübüyle sözleşme uzattı, sonrasında yayınlanan videoyu paylaştı. Hakan Çalanoğlu mu acaba dedik. Amcası başka bir şey söyledi. Dolayısıyla
1: menajerler üzerinden gidiyor değil mi Fatih? O zaman
0: evet, evet, evet. Genelde şöyle oluyor Çağatay Çıtlak. Şimdi ben kulüp başkanlığı için adaylığımı koydum. Real Madrid'de de var aynı şey. Hı-hı. İşte Haaland'la ilgili, Rodri ile ilgili aynı tartışmalar var ya. Hı-hı. Ben kulüp başkanlığına adaylığımı koydum ve Çağatay Çıtlak'a transfer etmek istiyorum. Doğrudan Çağatay Çıtlak'a da gidebilirim. Ya da Çağatay diyebilir ki arkadaş ben şu anda bir kulüpteyim, sözleşmem var, benim adımı karıştırmayın, kulüpte benim durumumu zora sokmayın, benim haberim olmadan siz ne yapıyorsanız yapın, konuşun, tamam eğer fiyatta anlaşırsak, kulüple de anlaşırsanız gelirim der ama haberim yok şeklinde uzakta durur. Aradaki diyaloglar menajerle yürür. Menajer futbolcuya der ki yıllık 15 milyon euro maaşa sen tamam mısın? Gelir misin? O der ki tamam ben 15 milyon euroya razı olurum. Ama siz önce kulüple falan anlaşın der. Bu prensip anlaşmasıdır. Ama futbolcuya sorarsan benim haberim yok diyebilir. Ben böyle bir şey demedim der. Niye? Bulunduğu kulüple ilgili sorun yaşamak istemez. Mesela Hakan Çalanoğlu ile böyle bir görüşme yapıldıysa Hakan hem Inter'de şampiyonluk yaşadı hem milli takımda. Şimdi Hakan'ın böyle bir şeyden haberinin olmuş olması ve milli takımdayken aklının transfere doğru kaymış olması Hakan'ı çok yıpratır. Hakan'a bugün sorsak yok benim haberim yok nereden çıkarıyorsunuz? Ben bilgim dışında olmuştur, görüşmeler yapılmıştır diyebilir. Bunu da demelidir. Bu arada onu da korumak lazım. Dolayısıyla buradaki prensip anlaşmaları, ön anlaşmalar genellikle menajerler üzerinden dönüyor. Menajerler tamam bu işi biz hallederiz deyince tamam biz anlaşmaya vardık ifadeleri öyle kullanılıyor. Genellikle bir adım ileri giderse yani kulübüyle sözleşmesi bitmiş futbolcu vardır. Mesela Robert Lewandowski. Hı hı. Lewandowski ile doğrudan konuşabilirsiniz. Zaten sözleşme bitmiş, zaten bütün teklifleri açık. Lewandowski şunu diyebilir. Beni bu süreçte görsel olarak kullanmayın. Yani beni İstanbul'a çağırmayın. Benden bir açıklama falan beklemeyin. Ama kazanırsanız tamam oturur konuşuruz. Ben gelmeye sıcak bakıyorum der. Bu da bir anlaşmadır. Ön anlaşmadır. Prensip anlaşmasıdır. Ama kağıt üstüne dökülecek anlaşmaların zaten geçerliliği olmadığından çünkü anlaşmayı yapan kişi şu an resmi olarak yetki sahibi olmadığında oturup bir yazılı anlaşma pek söz konusu olmuyor bu tür durumlarda. Hı. Genellikle menajerler üzerinden ya da sözlü anlaşmalar oluyor.
1: Evet. Fatih Demirkol çok soru geliyor. Müsaaden olursa ben de bu sorulardan dinleyicilerimizden geldiği için sana iletmek istiyorum. Uğur Bey diyor ki Fatih Bey'e sorabilir misiniz? Hakan Safi Ali Koç'un devamı gibi davranmıyor mu? Aziz Yıldırım'a olan tavırları ve yaptığı konuşmalardan dolayı acaba Fatih Demirkol merak ediyorum ne düşünüyor?
0: Yani burada Sayın Ali Koç çok farklı bir hikayenin sonunda başkan olduğu iki dönem başkanlık kazandı. Dolayısıyla hatta üçüncü seçimi de kazandı. Üçüncü dönemde bir yıl kalabildi. Hı hı. Sayın Hakan Safi bambaşka bir hikayenin sonunda başkanlığa adaylığını koydu. Mesela Sayın Ali Koç 6 yıl Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte çalışmıştı. Yönetici olarak. Kulübe hizmet etti. Çok ciddi katkıları oldu ve çok kritik anlarda 3 Temmuz gibi çok zorlu anlarda kulübe katkı sağladı. Sonrasında da yine katkı sağlamaya devam etti. Sayın Hakan Safi Sayın Ali Koç'la birlikte çalıştı. Hı hı. Ve gelinen noktada beraber çalıştığı kişi Sayın Ali Koç'tu. Aziz Yıldırım değildi. Farklı hikayenin farklı boyutu burası. O yüzden hani birbirleriyle ilgili açıklamalarda belki suçlayıcı ya da agresif ifadeler dikkat çekiyor olabilir. Ama buradaki fark, temel fark şu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki tartışmalarda ya da seçim öncesi konuşmalarda karşılıklı bir restleşme vardı ve tansiyon çok yükseliyordu. Burada Sayın Hakan Safi bazı ifadeler kullanıyor ama Aziz Yıldırım kanadı sessiz kalıyor. Çok benzemiyor. Farklı olarak bir de şöyle bir fark görüyorum ben. Sayın Ali Koç sürekli olarak kurumsal yapıdan bahsediyordu. Yani Avrupa'yı bir kulüp yapısından bahsediyordu. İşte burada kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıdan bahsediyordu. Hı hı. Sayın Hakan Safi ise bir an önce şampiyonluktan bahsediyor. Yani buradaki vaatler de biraz farklı. Bir an önce şampiyon, hemen şampiyon olacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız diyor. Yani o anlamda da ortaya konulan iddialar da biraz farklı.
1: Evet, Sayın Çağdaş demiş ki seçimi kim kazanır? Çağatay Hocam sorabilir misin? Öngörüsü nedir demiş Fatih Bey'e.
0: Yine çok fazla değişken var. Yani şu anda falanca öndedir, filanca kazanır demek çok doğru olmaz bence. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım şu anda projelerini açıklıyor. Yönetim kadrosunu yine dün Faruk Ilgaz tesislerinde tanıttı. Ama Sayın Hakan Safi dün Luis Suarez'i açıkladı. Artı dedi ki bu daha başlangıç, benim size sürprizlerim var dedi. Şimdi kimleri açıklayacak? Mesela bir teknik direktör açıklayacak mı? Başka hangi futbolculardan bahsediyor? Mesela iki tane milli yıldız dedi. Onları açıklayabilecek mi? Bunları bilmiyoruz. Hı hı. Onlar özellikle ortada kararsız ciddi bir kesim var. Fenerbahçe kongre üyeleri arasında ve genelde gençlerden oluşuyor. Bu genç grup Fenerbahçe'nin geçmişiyle çok fazla ilgilenmiyor. Yani 3 Temmuz'da şu olmuştu, 98 yılında bunu yaşamıştık.
1: Evet.
0: 2004'te şu zorluklarla bunu başarmıştık. 2006'da elimizden kupa alınmıştı. Hatırlıyor musunuz falanlarda? Bu gruptan genellikle benim de sohbet ettiğim, benim de karşılaştığım yaş grubu 30'un altında olan grup şunu söylüyor. Biz hatırlamıyoruz.
1: %33 ya da %38 deniyor Fatih, lütfen benim yanılıyorsam düzelt. Bana gelen bilgi o. Yani genç delegasyonların %30 küsur olduğu söyleniyor. Doğru mu bu bilgi?
0: Doğru. Doğru. %40'a yakın diye ben de duymuştum. Şimdi bu şunu getiriyor. Bu grup bahsedilen dönemleri görmedi, hatırlamıyor ya da çocuktu. Yani hayal meyal hatırlıyor. Yani ne olduğunun çok farkında değil. O zamanlar bu acıyı yaşadık, şu sıkıntıyı yaşadık. Otobüs kurşunlandı, şoförü vurdular. Az daha ölüyorduk. Efendim o dönem bütün sponsorlar geri çekildi. Herkes karşımızdaydı. Bir ölüm kalım mücadelesi verdik falan bölümlerinde. Bunları anlatmaya başladığınızda sıkılıyorlar. Ve şey diyorlar. Ya tamam anladık da biz ne zaman şampiyon olacağız diyorlar. Şimdi bu böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bu gerçek. Olaya böyle bakan çok ciddi bir Fenerbahçe kongre üyesi grubu var. Toplamda 60 bin kişiyi buldu şu anda kongre üyesi sayısı ve 48.700'ü yanlış hatırlamıyorsam oy kullanma yetisine sahip. Aidatlarını ödemişler. Hı hı. Şimdi 47 bin kişi içinde %40'ı ya da %35'i genç ve biraz önce söylediğim şekilde tepki veren sayısı kaç tam olarak bilmiyoruz. Burada siz çıkıp şunu söylediğinizde arkadaşlar bakın biz Kuvayi Milliye ruhuyla işte 3 Temmuz'da sokaklara döküldük falan deyince bunu çok dinlemek istemiyor ve şeyi duymak istiyor. Tamam da biz kimle oynayacağız? Benim golcüm kim olacak? Sen onu söyle. Hocam kim olacak? Biz nasıl futbol oynayacağız? Biz nasıl şampiyon olacağız? Yani önümüzdeki Mayıs ayında, Haziran'da ben şampiyonluğu kutlayacağım mı, kutlamayacağım mı? Sen onu söyle bana. Kestirmeden bunu soruyor bu grup. Şimdi bu ve kararsız, çok ciddi bir kararsız grup var. Bu kararsız ve ağırlıkta genç olan kongre üyelerine tam olarak ne anlatılacak? Bu çok belirleyici olacak bence. Sessiz ve kararsız çok ciddi bir kesim var. Şimdi mesela onun dışında nispeten daha yaşı ilerlemiş, yaş almış, olgun kongre üyelerinde şöyle bir şey var. Aziz Yıldırım bizim başkanımız, çok güveniyoruz, çok büyük işler başardı, kulüp için büyük fedakarlıklar yaptı, hapis yattı, o varsa ona veririz diyenler ve kesinlikle Aziz Yıldırım olmasın, kim olursa olsun Aziz Yıldırım'a oy vermeyeceğiz diyenler belli. Ya onları ikna etmek için bir şey yapma şansınız yok. Onlar iknalar artık. Asıl bu ortada bekleyen, kararsız, acaba öyle mi olsa, acaba böyle mi olsa, hangisi daha doğru şeklinde karar veremeyen grubun özellikle son gün, cumartesi günkü konuşmalardan çok etkileneceğini ve orada yapılacak olan açıklamaların seçimin sonucuna doğrudan etki edeceğini düşünüyorum.
1: Evet. Sevgili Fatih Demirkol, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdin. Değerli görüşlerin de önemliydi, kıymetliydi. Teşekkür ediyorum sana. İşlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet.

Türkiye'nin spor radyosunda 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programının sonuna geldik. 0212 273 10 10, 0542 273 10 10 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde değerli görüşlerini bizlerle paylaşan tüm dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yarın yine saat 14'te Türkiye'nin spor radyosunda görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. İrfan 25 birazdan bizimle beraber olacak. Hem Fenerbahçe'deki gelişmeleri aktaracak ki kılıçların çekildiği, aslında yıldız oyuncu alacağım diye, aday olmadım diyen Aziz Bey'in vaatleri, düşünceleri, ardından Hakan Bey'in sandıkları patlatıp eski zihniyete bay bay şeklinde bir açıklaması ki bir daha buralara gelmeyin diyeceğiz. Transferlerde de söz verdiğim gibi yıldızları parlatacağız diye açıklamalar var. Artık son dönemeç, son düzlük gibi oldu. Bariyer dibinden mi artık ataklar yapılır? Arkadan mı gider? Ne olur, ne biter? Hemen sağ arasında mıdır? O onun bir puan önünde midir? Beş puan önünde midir? İrfan'la beraber zaten bu detayları biraz daha netleştirmeye çalışacağız. Yeni forma tanıtımları yapıldı. Özel formalar, güzel formalar diye yazılıyor. Fenerbahçe'nin 120. kuruluş yılına özel hazırlanan 2026-27 sezonu formalarının tanıtımı yapıldı. Taraftarın beğenisine sunuldu. Sarı lacivertler de yeni sezonda 3 farklı tasarımla sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları lansmanda yer aldı. Başkan Saadettin Saran kongre öncesi camiaya son konuşmamız herhalde diyerek başladı. Bugüne kadar yapılan en erken lansmandır. Bu sene çok rekorlar kırıldı Feneryum'da. Devamı gelir inşallah diyerek son konuşmalarından bir tanesini yapmış oldu. Diğer taraftan milli heyecanı yaşayacağız. Çocuklar Amerika'ya gitti, biz geldik Amerika dedi. Bütün ülkeler aslında milli takımlarını uğurlamaya, yolcu etmeye başladı. Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A milli futbol takımımız Amerika'nın Florida eyaletine ulaştı. Otobüsle de konaklayacakları otele geçti. Ay yıldızlı kafileyi Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki ekibimiz turnuva öncesi son hazırlık maçını da 7 Haziran pazar gecesi Türkiye saatiyle gece 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Hatta çocuklarla ilgili, milli takımlarla ilgili haberler verilince tabii dünyanın birçok ülkesinden de yolculuklar yapıldı, uçaklar uğurlandı. Almanya milli takımında da ezber bozan Amerika yolculuğu var ki Almanya Futbol Federasyonu özel uçak yerine kendi havayolu şirketlerinden bir tanesinin LH-434 sefer sayılı Chicago tarifeli uçuşunu seçiyor. Teknik direktör Nigelsmann ve kaptan Kimmich business class'ta uçmuşlar. Sadece teknik direktör ve kaptan, diğer yolcular ekonomi sınıfında. Panzerler ekonomik geldiler şeklinde yorumlanabiliyor. Koskoca Almanya bile diye biz özel uçaklar, onlar şunlar bunlar gibi oluyor. Hatta bizim turnuvalar esnasında yaşadığımız en enteresan şeylerden bir tanesi, turnuvaya kalırsak aldığımız primleri hatırlıyor musunuz? Hani o primlerin dönemleri vardı. O primler Almanya'nın turnuvayı kazandığında aldığı parayla eşdeğerdi o dönem. İşte o paranın söz konusu olmadığı bir konunun futbolun bir tutku olduğunu, bunun gerçekten çok özel bir

bir şey olduğunu, parayla oynanmaması gerektiğini falan diye söylüyordu. Ama Almanlar ekonomi uçuyorlar. İşte bak, görüyor musun aradaki farkı? Hemen kıyaslamaları yaptırıyorlar yani. Mesela Brezilya'da geldi Amerika'ya. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden bir tanesi Brezilya. Ve Brezilya'yı taşıyan özel uçak yolculuk öncesinde düzenlenen bir törenle vaftiz edilmiş. İtfaiyeler uçağın kenarına yaklaşıyor, su püskürtüyor, uçak yıkanıyor falan. Onun sonrasında milli takım renkleriyle süslenen uçağın renkli kutlaması ülkede büyük heyecan yaratırken, bu sembolik başlangıç futbolcular ve taraftarlara büyük moral olduğu söyleniyor. Latin Amerika geleneği şampiyonluk yolculuğu öncesinde bir kez daha yaşatılmış durumda. Bunu da görüyoruz birkaç tane ülke açısından. Şimdi tabii İrfan 25 gelmeden milli takımla ilgili olarak aktarabileceğim birkaç tane haber, ki o geldiğinde de zaten konuşuruz. Ay Yıldızlı ekibimizin eski teknik direktörlerinden Ersun Hoca, Ersun Yanal, milli takımımızda olan güvenini anlatmış. Küçük bir röportaj yapılmış. Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Ersun Yanal ve bir dönem başında bulunduğu amili takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendiriliyor. Tecrübeli Hoca diyor ki çok enteresan, takımdaşlık konusunda uzun süre sonra ilk kez bu kadar iyi bir ekip yakalandı. Kadroda hiçbir eksik yok. Gruptaki favori takım biziz. Turnuvada 2002'deki gibi biz başarı bir yakalanacaktır ve yakalanan başarı da kimseyi şaşırtmasın diyor aslında, genele bakıldığında. Ardından Avustralya, Amerika ve Türkiye arasında geçeceğini belirten deneyimli hoca, grubun heyecanını bu maçlarda, oyun üstünlüğünün ekibimizde olacağını da düşünüyorum diyor. Montella ile yakalanan o ahenge dikkat çeken Yanal'da, iyi özelliklerimiz ve silahlarımız var. Şutör, oyunu kırabilecek bir nokta, oradaki baskı, pres, pas yüzdeleri, hatta sürpriz savunma arkası koşular, bunların hepsini yapabilecek oyunculara sahibiz diyor. İşte Arda Güler'ler, Kenan Yıldızlar, Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerle turnuvanın belki de en kıymetli takımlarından biri haline geleceğiz diyor. 24 yıl sonra gelen bu jenerasyon kalıcı başarılara da imza atacaktır. O güçte olduğuna inanıyorum diyor. Kadroya inancım benim tamdır, herkesin de öyle olmasını isterim şeklinde bir açıklaması var. Eski milli takım teknik direktörü Ersun Yanal'ın milli takımla ilgili olarak yapmış olduğu küçük röportajda aktardıkları. Galatasaray cephesine de şöyle bir geçelim. Galatasaray'da da gündem tabii bir Icardi üzerinden gitti. Biz de dün Ali Naci Küçük'le beraber bağlantı yaptığımızda o da detayları, ayrıntıları aktardı. Takımda kalması gereken, kalmak isteyen ama bir taraftan da gitmek zorunda kalan, ki yabancı sınırlamasıyla alakalı bazı sorunların da olduğunu söylüyordu. Ama bir taraftan artık bir forvet arayışının, bir santrafor arayışının olduğu mutlaktı. O konuşuluyordu. Sözleşmesi sona eren Icardi'ye 4+1 milyon euroluk maaş teklifinde bulunan Galatasaray'ın beklemede olduğu haberi var karşımda. Ülkesine dönen Arjantinli yıldızdan henüz bir cevabın gelmediği, 7 milyon euro talep eden 33 yaşındaki santrafora taviz verilmeyeceği, Başkan Dursun Özbey'in önerdiği rakamı kabul ederse takımda kalacak, aksi halde yıldız isimle de yolların ayrılacağı söyleniyor. Diğer taraftan İngilizler satılması teklif dahi edilemez diyen Başkan Dursun Özbey'i dev bir bütçeyle ikna etmeye çalışıyor. Osimhen'le ilgili olarak ateş olmayan yerden duman da çıkmıyor. Biz ne kadar böyle haberler çıktı, milli takım teknik direktörü bir transferi var falan denildiğinde ne kadar yalanlansa da parantez içinde. O yüzden Osimhen konusunda son dönemde yaşanan bu gelişmeler bu atasözünü akıllara getirmiş.
ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözünü. O yüzden Nijerya milli takımı teknik direktörü Erik Şen'in durduk yere kulüp değiştirme ihtimali söz konusu. Bu yüzden onu kadroya alamadım demesiyle ilgili olarak Ali Naci de zaten daha kolu tam olarak kaynamadı. O yüzden Dünya Kupası'na da gidemeyecek olan milli takımın bir hazırlık maçında hocam beni de es geç, hani alma beni takıma diye yapmış olduğu tekliften sonra hocanın biraz boş boğazlılık diye yapmış olduğu açıklama diye aktarmıştı. Ne yazık ki sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı dedi Osimhen'de. O yüzden sarı kırmızılı kulüpten resmi teklif yok mesajı iletildi. Ama Chelsea diyor ki ben 130 milyon veririm. Serbest kalış maddesi nedir? Onu söyleyeyim bana diyor. Sular bir süreliğine belki durmuş gibi gözüküyor ama bu Dünya Kupası'nda yaşanacak olaylar, ön plana çıkabilecek oyuncular haricinde eğer bir yıldız olmazsa, çünkü başka Osimhen yok şeklinde de yorumlanıyor, ya da öyle oyuncu dünyada en fazla 3 tane 5 tane bir elin 5 parmağını geçmiyor şeklinde yorumlanıyor. Sezonu 10. sırada tamamlayan Chelsea'nin de artık bundan sonraki hedeflerinde İngiltere'de Premier Lig'de daha iyi yerlere gelebilmek, iyi bir kadro kurabilmek şeklinde. O yüzden Osimhen'le ilgili fikirler de daha ön plana çıkmış. Victor Osimhen'i belirleyen kulüplerden sadece bir tanesi Chelsea. Burada Real Madrid'in gündeme gelebileceği, Juventus'un bir teklif yapabileceği iddiaları da var. Ama satılması teklif dahi edilemez diyen Başkan Dursun Özbey'in nasıl bir tavır sergileyeceği, o da merak konusu. Bunları da aktarmış olalım. Zubkov resmen AYK'ya gitti. Hemen hızlı hızlı birkaç haber aktarayım. Trabzonspor'da Alexander Zubkov'un AYK'ya transfer olduğu açıklandı. Bonservis bedeli 4 milyon euro, 500 bin euro da bonus maddesi var. Yunan ekibi ayrıca sonraki satıştan da Bordo Mavili kulübe %10 pay vereceğini de açıklamış durumda. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Gimareş 11.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Böylece genç yıldız Bordo Mavili kulübün en pahalı transferi olacağı söyleniyor. Trabzonspor'da giden oyuncuların yanında transfer fırtınası da hız kesmeden devam ediyor. Milinovski, Terry Karadeniz, Ernest Muçi ve Gabral'dan sonra Bordo Maviller bir bomba daha patlatıyor. Roma ve Benfica'nın da peşinde olduğu Portekizli futbolcu Saviolo'nun işini bitirmiş. Noah Saviolo, Portekiz'in yüksek tirajlı Record gazetesinin haberine göre Karadeniz ekibi Gimareş'le 11,5 milyon euro bonservis bedeli artı bir sonraki satıştan %15 pay karşılığında anlaşmaya vardığını, piyasa değeri 10 milyon euro olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu imzayla Bordalı Mavili kulübün tarihine geçecek. Muçi transferiyle yeni kırılan 8,5 milyon euroluk kulüp rekoru Saviolo'nun gelişiyle de tarihe gömülecekmiş gibi gözüküyor şeklinde yorumlar var. Bunlar akılda kalanlar. Demin milli takımlar üzerinden gidiyorduk. Dünya Kupası'na 7 gün kaldı. Ve tabii ezber bozan şeyler görmek istiyor futbol severler. Bakalım oradaki statlarda aynı heyecanı alabilecek miyiz? Çekim kalitesi çok güzel olabilecek mi? Bunun için hazırlıklar var mı? Havanın çok sıcak olacağı söyleniyor. Tarihinin en sıcak dönemlerinden birini yaşayacak. Belki yüzyılın en sıcak günlerine denk gelecek diye iddia ediliyor. İklim belki zorlayacak deniliyor oynanacak olan maçları. Tabii sabah mı maçlar diye düşünülüyor. Biraz inceleme yaptığınız zaman gün içerisinde oynanacak maçların gece 22'de de akşamüstü 19'da da 18'de de bazı maçları görebileceğiz ama ağırlıklı olarak gece 1 sabaha karşı 4, 5, 7 gibi saatlerde, saat farkı dolayısıyla o saat aralıklarında
çoğu maç oynanacak ama gün içerisinde de belli gruplarda A grubunun maçı 7'deyken başka bir grubun maçını da akşam saat 22'de, 23'te, 01'de ya da akşamüstü saatlerinde tam 19-18 gibi görebiliriz. Oynayacak olan takımları seyredebileceğiz, yani onu söyleyebilirim. Milli takımları uğurlama olayında az önce tarifeli uçakla aynı zamanda ekonomi uçan, business'ta sadece teknik direktörü ve kaptanı bulunan Almanların yanı sıra Brezilya'nın uçağının itfaiye tarafından vaftiz edilmesine kadar olan kısmı anlatmıştık. Ama bir taraftan da kaçırmışım, İsviçre milli takımının golcüsü Embolo kafileyle birlikte Amerika'ya gidememişti. Yıldız futbolcunun uçağa alınmamasının nedeninin Basel'de karıştığı kavga nedeniyle tehdit suçundan hüküm giymiş

olmasıymış. Güvenlik soruşturmasına takılan Embolo vize engeline değil doğrudan sabıka kaydına takılarak Amerika seyahatinden mahrum kalmış durumda. İsviçre milli takımı Amerika'ya giderken de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış. Bunu da aktarmış olalım. Yavaş yavaş İrfan da geliyordur. Biz de onun hazırlıklarına başlayalım. Fenerbahçe'de tabii kıran kırana bir seçim yarışı başlayacak. İmza başkan adayıyla olmaz diyen Aziz Bey'in açıklamalarının yerine benim transferlerim imzamdır diyen Hakan Bey'in Luis Suarez'le ilgili olarak anlaşma tamamdır açıklaması yapmış olması acaba genel kurul üyelerini ne kadar etkiliyor? 2-3 tane transfer haberiyle seçimin kaderi ne kadar değişebilecek? Bunları detaylarıyla konuşacağız. Siz de düşünceleri, görüşleri, önerileri, akla gelenleri 0212-273-1010 üzerinden bize aktarabilirsiniz ama önce kısa bir reklam arası. Devam ediyoruz gündeme dair konuları. Abi Zubkov'a Galatasaray talip olsaydı kim bilir kaç para bonservis isterdi Trabzon. Bir de o açıdan baksana demiş. Uğur İrfan diye mesaj atmış. Selamünaleyküm İzmir'den Ercan. Fenerbahçe'de her sene alışkın olduğumuz bir seneye merhaba diyecek. Kadro sil baştan, teknik direktör değişimi, başkanlık seçimi, kiralıktan dönen onca oyuncu, plansız projesiz şampiyonluk sözleri, senaryo aynı, oyuncular farklı. Son olarak Okan Buruk istifa ederim. Başka da bir şey demem şeklinde araya da onu sıkıştırma yapmış. Diğer taraftan günaydın abi, Trabzonspor'un transfer harekatına erken başlaması hakkındaki düşüncen nedir? Stoper transferi bence mantıklı ve iyi bir transfer diye düşünüyorum demiş ki biz de az önce paylaştık zaten düşüncelerimizi. Zaten oturmuş bir kadrosu vardı. Üzerine takviyelerle belki de önümüzdeki sezonun en hazır 2-3 takımından bir tanesi zaten Trabzonspor. Yarışa gerçekten iyi başlayacaktır. O havayı yakaladıktan sonra camia içerisinden çatlak seslerin de ortadan kaldırılması, yerel medyanın da fırsat kollamasına fırsat verilmemesi takımı ayakta tutabilecek olan detaylar arasında yer alır. Yıllardır öğrendiğimiz bunlardır aslında. Fenerbahçeli de aynı şeyleri söylüyoruz sürekli olarak. Onu İşte ayrılan yöneticilerden de duyduk, başkanlardan da duyduk. Orada görev almayıp da içine girdikten sonra kulübün ya biz de düşman çok fazla dışarıda arıyorduk, içimizdeymiş meğerse bütün düşmanlar şeklinde yapılan yorumlarla ilgili olarak konuşmalarımızı bütün sezon boyunca yaptık zaten. Ama diğer taraftan tabii anka kuşu gibi küllerinden tekrar doğmak isteyen bir Aziz Başkan gerçeği var. Ve İşte bir hedefi var, bir hedef koyuyor. İşte iyi bir takım oluşturabilmek, iyi bir yönetim oluşturabilmek. Onun sonrasında işte camiada birlik, beraberlik mesajları gibi yorumlar yapılabiliyor. Bununla ilgili olarak bir hava yakalanmak istiyor. Ama Aziz Bey'in böyle düşüncelerinin ön plana çıkması işin içinde kendisi olduğu sürece var. Kendi yokken en iyi muhalefetlerden bir tanesi, her zaman demokrasinin kılıcı gibi arkada duruyor zaten başkan. Kimse, Ali Bey de olsa, Saadettin Bey de olsa, yerine gelebilecek başka bir isim de olsaydı bir gün Aziz Bey şeklinde zaman zaman divan kurulunda, zaman zaman genel kurullarda yapmış olduğu açıklamalar ya da basın mensuplarına bir haftalık malzeme verebilecek, bir ay konuşulabilecek bir iki cümlesini hep beraber yaşadık, gördük, biliyoruz zaten. Tabii burada şimdi hedefler ve vaatler var. Oyuncular başkan adaylarıyla değil sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın, şahıslar gelir geçer. Baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ben bunları okurken sanki Aziz Bey'den kulağınıza öyleymiş gibi gelmiyor mu? Bana öyle geldi mesela. Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her futbolcuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuyu cia çubukluyu giydiririz. Sahaya da çıkartırız. Bizim gücümüz bunu fazlasıyla yapabilecek güçtür. Harcama yaparken gelirleri düşünmek gerektiğini de biliyoruz. Bununla ilgili birçok çalışmamız da var. Gelir getirecek birçok projede hazırladık. Kulübümüze 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk. Çalışmalara başladık. Pazar vereceğimiz her oy şampiyonluk yürüyüşümüzün de bir meşalesi olacaktır şeklinde yorumlanmış. Tabii pazar günü
sıradan bir kongre yapılacak.

0: olmayacak. Ve bunun altı her defasında çiziliyor. Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırma girişimleri sadece Aziz Bey cephesinde değil elbet. Bununla ilgili olarak hani Aziz Bey, biz kendi içimizdeki ayrışmaları engelleyebilirsek, tek yürek olursak karşımızda durabilecek bir gücün olmayacağını herkes biliyor şeklinde yorumluyor. Son yıllarda yaşananlar üzerinde oynanan oyunlar, hatta bizim üzerimize oynanan oyunlar diye ekliyor. Bizi yıpratmaya çalışanlar bilsinler ki düştüğümüzü sananlar çok büyük yanılgı içindeydi. Tıpkı anka kuşu gibiyiz. Küllerimizden yeniden doğacağız. O şanlı çubuklu formanın ağırlığını, Fenerbahçe isminin büyüklüğünü dosta düşmana yeniden hatırlatacağız sözleriyle ifade ediyor. Ben de bu konuşmaların artık oy verecek olan potansiyeli çok da etkilemediğini düşünenlerden biri olarak yorumlayayım. Bu hani Aziz Bey'e karşı olan bir tavır ya da Hakan Bey'e olan bir yakınlık gibi asla düşünülmesin. İkisine de belli bir mesafem var. Çok da yakın olmak zorunda değilim. Beni de ilgilendiren bir durum söz konusu değil ama sadece meslek icabıyla alışık olduğum bir durum. Seneye de zaten bir seçim olacak Fenerbahçe'de. Belki tek bir başkan adayıyla çıkılacak. Belki de 3-4 başkan adayıyla beraber tarihinin en kalabalık seçimlerinden birine şahit olacağız. Eğer şampiyonluk gelmezse, gelirse zaten mevcut olan yönetimin devam edebilme ihtimali belki bir başkan adayıyla, iki kişilik iki başkan adayıyla beraber yeni bir seçim ihtimalini doğurabilir ama oraya da araya biri girer mi, ne bileyim, kaymağını biz de yiyelim şeklinde bir düşünce mi olur bu şampiyonluğun, orasını bilemem. Ama Hakan Bey de güçlü bir şekilde geliyor Aziz Bey'e karşı. Aziz Bey bu arada anketlerde hep etrafta konuşulan konularda çok az da olsa önde diye hep yorumlanıyor. Ki transferi bitirdim. Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık. 20'den başlatmamızı istedi. Vay! Böyle gel hani böyle. 15 diyoruz bonus başlaması için. Sen ne diyorsun? 15 mi? Bana yapılan bir haksızlık gibi düşünüyorum. 20 olsun diyorum falan diye. 20 mi? 20 diyorum falan diye. Öyle bir şey olmuş yani. Artık yeter. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır şeklinde bir açıklama yapıyor başkan adayı Hakan Safi. Rakibi Aziz Yıldırım'la aynı saatte Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Bir İstanbul buluşması gerçekleştirildi. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım dün Faruk Ilgaz tesislerinde kongre üyeleriyle bir araya gelirken Luis Suarez transferini açıklayan Hakan Safi'yi de eleştirdi. Gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda benim adım Aziz Yıldırım, ben yıldız oyuncu diyerek seçim kampanyası yapmam ve aday olmam. Ben yıldız sözü değil şampiyonluk sözü veriyorum ifadelerini kullandı. Oradan da işte Safi'nin Hakan Bey'in Sporting Lisbon forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez'le anlaştığını, sözümü tutacağımı söylemiştim size. Biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı da gelecek dedi. Luis Suarez açıklamasını yaptı. Daha iki tane de milli takımdaki Türk yıldız var. İşte onların isminin açıklanması ne kadar etkiler? Milli takımda dengeleri bozar mı? Olay farklı yerlere gider mi? İşte biraz konsantrasyonda bir bozulma, dağılma söz konusu olur mu? Burada profesyonel bir hayat var. Sadece olayı çok da karıştırıp da çomak sokmazsak buradan, çocuklarla konuşmaya çalışıp da ne diyorsun işte yeni transfer bilmem ne falan gibi yorumlar yapmazsak, odaklanmamız gereken tek konunun milli takım olduğunu da unutmamamız gerekiyor. O yüzden burada Hakan Çalhanoğlu mu olur? Burada işte Melih Demiral mı gelir? Arkasından bir Zeki Çelik açıklaması mı yapılır? Onu çok fazla bilemem. Ama bu isimler ön planda çok fazla konuşulan isimler. Onu da hep beraber duyduk zaten. Tabii Hakan Bey'in yaptığı transferlerle beraber Luis Suarez gelecek dendiğinde asgari ücretlemi şeklinde tabii yorumlar da yapılıyor ki sarı lacivertlerinin yaşadığı bir problemmiş gibi gözüküyor. Hakan Safi limit tartışmaları ve o kulübün Kerem Aktürkoğlu transferinden ceza aldığı yönündeki iddialara da dün bir cevap verdi. Fenerbahçe cezayı Kerem'den yemedi. Hodri meydan diyorum, gelin ispatlayayım size, cezayı sizin oylamadan geçirmediğiniz maddeler yüzünden yedik. O nakit akışını UEFA'ya geç verdiğiniz için ceza aldık. Siz yine Fener'inize milyonlarca lira zarar vermiş oldunuz dedi. İçerideki düşmanlar kısmına bir kere daha Hakan Bey de açıklık getirdi. Burada hep söyledi, dışarıda aramaya çok fazla gerek yok dedi. Şimdi Hakan Safi'nin Fabrizio'nun gönderisini ekrana vermesine ne diyorsun Doğan abi? Kendi söylemesi yetmiyordu. Sence nasıl yorumlanır bu acaba diye. Biraz da destek istiyor tabii. Yani ben söyleyeyim. Bak burada dünyanın takip ettiği isimler de bu transferi açıklıyorlar. Bu olayın öyle yalan dolan olduğunu düşünmeyin. Sakın, bütün dünya bu haberi konuşuyor gibi bir destek istiyor aslında. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Kolay gelsin sana Dodo Yençek. Daha önce kötü yönetim kurmuş ve yanına aldığı kişiler değildi de şimdi nasıl bir yönetim kuracak? Demek ki bu zamana kadar kandırmış Aziz Yıldırım. Gelirse şayet yine aynı şekilde Mehter takımına benzer geçsinler bu yalanları. Hakan Safi iyi olur derim ben diye düşünmüş. Dodom, Türkiye şarkısını çalar mısın? Karadeniz şarkıcısı Recep'imden sevgiler saygılar demiş. Milli takım forması giydirilmiş Doğan Öncel fotoğrafları paylaşan yapay zekayla bu hale getiren arkadaşlara selamlar. Vay be. İrfan 25'in de saçların bir kısmı kırmızı bir kısmı beyaza boyanmış. Milli takım forması yakışmışız ne? Beyaz formayı sana giydirmişler, kırmızı formayı bana giydirmiş İrfan. İnanamıyorum, inanamıyorum. Onur bir mesaj yollamış. Hakan Safi'nin futbolcu ödemeleri için yaptığı açıklamalara ceza vermeyen TFF'nin kendisinin yapı olduğunu düşünüyorum demiş. İlk çıktığında 80 bin kişi tıkladı bir anda demiş. Recep'im şarkısıyla ilgili olarak arkadaşa destek veriyorum diyor. Dodo Tünaydın, bir an konuğun İrfan 25 yayında yanında Aziz Yıldırım başkanı getirdin sandım. Acaba o mu, on beraber mi geliyorlar, niye geç kaldılar demiş.
1: Evet evet, bugün kahvaltısı vardı.
0: Bugün kahvaltısı var. Dün de Faruk Ulgaz tesislerinde kongre üyeleriyle buluştu. Oldukça İstanbul çıkarması diye adlandırdı ama
1: 4500 kongreyesi falan vardı. 4500-5000 civarında kongreyesi vardı.
0: Hepsinden oy gelecek gibi gözüküyor mu?
1: Evet evet, yani büyük ihtimalle.
0: Peki Hakan Bey'in Ankara çıkartmasında, buluşmasında aynı saatte Luis Suarez açıklamasının yapılması bir anda konuşmanın başlangıcını değiştirdi. Yani hani Luis Suarez açıklaması geldi Sayın Başkan deyince Aziz Bey'e, biz futbolcular üzerinden değil, biz işte buraya başkan olmaya geldik, yıldız futbolcu getireceğiz sözlerini söyleyeyim. Tabii. Transferle başkan olunmaz dedi yani.
1: Doğru, yani baktığı zaman evet, Sayın Aziz Yıldırım başından itibaren aynı ifadeleri kullanıyor. Normalde transferler iki transferi bitirdi biliyorsun. Cirasi ve Vedat Muriç transferlerini Sayın Aziz Yıldırım bitirdi. Hem prensipte sözlü olarak oyuncularla anlaştı. Kulüpleriyle de...
0: Cirasi transferini aslında Saadettin Saran Bey ekibi mi bitirdi?
1: Bitirmedi. Görüşmeler devam ediyordu. Belli bir noktaya gelmişti ama henüz daha nihai sonuca ulaşmamıştı. Şu anda sözlü olarak Sayın Aziz Yıldırım ekibi futbol ekibi...
0: Saadettin Bey'e bırakmak istemedi. Yani bir beş yasnik olayı olmasın diye.
1: Yok. Yani şöyle söyleyeyim, ikisini de bitirmişti. İstese yani iki ismi de açıklayabilirdi ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Hakan Safi evet oyuncuyla prensip, oyuncuyla sözlü olarak anlaştı ama daha henüz Sporting'de anlaşmadı. Yani oyuncu şöyle söyleyeyim, oyuncunun serbest kalma bedeli 80 milyon euro gibi bir serbest kalma bedeli var. Hı hı. Ve oyuncunun yani serbest kalma bedelini öderseniz oyuncu serbest kalabiliyor. Ve Sporting tarafı da özellikle daha henüz bu konuya evet demiş değil. Zaten Sayın Hakan Safi seçilirse Sporting'de bonservis konusunda görüşmeler başlayacak. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi sen oyuncuyu açıkladın. 80 milyon euro serbest kalma bedelin var. Yani şimdi oyuncuya kulübü Sporting pazarlıklar yapıp bu aşağı mı çeker, yoksa aynı bedeli ister mi ki? Bir de biliyorsun Fenerbahçe'nin
0: oyuncu. Bence onu görüşmüşlerdir. Ya
1: görüşmüşlerdir ama.
0: O son aşamaya gelmeden böyle bir isim açıklanmaz, çünkü bu yarışa girilecek ya.
1: Sporting tarafı henüz daha bunu bir

0: bizimle görüşen yok şeklinde bir ifade yapıyor. Hani Portekiz'in Abola gazetesi falan yayınlandığı zaman. Ama şunu söyleyeyim, görüşmeler devam ediyor. Seçilirse bu sefer Sporting'de bonservis konusunda pazarlığa oturacak. Bugün de yeni bir isim açıklayabilir Sayın Hakan Safi.
1: Açıklayacak. Evet, her bugün, güne bir isim
0: her
1: diye.
0: Her güne bir isim yani. Bugün bir de bugün de bir isim açıklamasını bekliyoruz.
1: Var mı duyum?
0: Lewandowski olabilir. Lewandowski konusunda yoğun bir girişim var.
1: İlk o isim açıklanacak diye bekleniyordu. Bir anda Suarez ismi geldi. Hatta şöyle de söyleyeyim. Dün de programda konuşurken Lewandowski'ye hatta Anna'ya, eşine bir soru soruluyor. Türkiye'ye gelme ihtimaliniz nedir diye. Türkiye oluyor şeklinde bir cevap vermiş karısı.
0: Ya Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan'da isteyen kulüpler de var. Yani Lewandowski ve Fenerbahçe'nin verdiği rakamdan daha iyi rakam sunuyor. Ama eşinin Suudi Arabistan'a gitme yani gitmeme gibi bir düşüncesi var. Avrupa'da en azından bir sene daha devam etmesini istiyor. Dolayısıyla burada son kararı Lewandowski verecek. Ama Lewandowski de tüm seçenekleri masaya yatırıyor. Sayın Hakan Safi de oyuncuyu bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tabii onun amacı da Lewandowski ismini de açıklayıp öyle seçime girmek. Artık çok kısa bir süre kaldı. Yani Cuma, yarın Cuma, Cumartesi günü zaten konuşmalar. Pazar günü de oy verme işlemi var. Ama şunu da belirteyim. Şimdi Luis Suarez ismi yani dünya yıldızı mı olarak nitelendirilirsin? Yani oradan soru işareti var. Onu söyleyeyim. Hani Sayın Hakan Safi şunu söylemişti. Dünya yıldızı alacağız ifadesi kullanmıştı. Hani dünya yıldızı olarak nitelendiremeyiz ama Fenerbahçe'ye yararlı bir transfer olur. Çok önemli. Bence son iki senesinde özellikle Portekiz'e çok iyi performans sergiliyor oyuncu. Dolayısıyla Hakan Safi seçilir de Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin golcüsü olsa bence önemli bir katkı olmuş olur Fenerbahçe'ye.
1: Tabii Suarez'ler öyle ki bir anda şimdi bir ısıran Suarez vardı biliyorsun, bir de Luis Suarez var. Şimdi Luis Suarez'le ilgili olarak şöyle bir gerçek var. Bu yıldızın gelip Fenerbahçe'de güzel işlere imza atması, yani kaç gol denmiş, 15 gole bonuslar açıklanmış, ne 15'i 20'den başlayın demiş mesela. O da çok tam havaya sokabilecek açıklamalar bunlar, anladın mı? Gaza getiren açıklamalardır bunlar. Tabii sürekli forvet derken takımda herkes tam taşlar yerine oturmuş da işte 4 tane isim açıklandığında senin Şikrinyar'ın bir yedeği ya da ne bileyim yanında oynatabileceğin bir oyuncun var mı mesela? Hep forvet eksikliği hissedilip belki şampiyonluğun buradan kaçtığını söylüyoruz da bütün kozlar forvet üzerinden gidiyor.
0: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın futbol ekibi çalışmalar sürdürüyor. İki forvetle anlaştılar. Hı-hı. Dediğim gibi Vedat Muriç ve Cirasi. Şu anda da stoper için görüşmeler sürdürüyorlar. 3 tane stoper adayı var ön plana çıkan. Bir tanesi Malangsar, Lens'te forma giyen. Diğeri Ache, Manchester City'de forma giyen. Üçüncüsü de Bassey, Fulham'da forma giyen. Tabii Fenerbahçe bu üç isimden bir tanesini kadroya katmak istiyor. Tabii Bassey transferi biraz daha zor çünkü yüksek bir bonservis bedeli istiyorlar. Ache ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun şartlarına soruldu.
1: Hangi teknik direktör üzerinden?
0: Aykut Kocaman üzerinden. Yani ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın daha ilk şöyle söyleyeyim, başkanın adaylığını açıkladığı günden itibaren buradaki yayınlara da çıktığımız hep Aykut Kocaman. Aykut Kocaman söyledim.
1: Hatta sen duygusal anlamda da istediğini söylemiştin. Ama ben şu anki gelişmelere bakıldığında da o yönde ilerlediğini söylüyorsun zaten.
0: Duygusal anlamda değil. Yani ben Aykut Hoca'yı severim. Sevdiğim ve saydığım bir teknik adam. Ama aynı zamanda ben onun bu süreç içerisinde, yani bu süreçten Fenerbahçe'yi en doğru bir şekilde çıkaracak kişi olduğunu da düşünüyorum.
1: Hakan Bey'in Conte ile anlaştığı doğru mu?
0: Daha henüz anlaşma yok. Conte'nin çünkü İtalya milli takımını bekliyor şu anda. İtalya milli takımında şu anda biliyorsun teknik adamı yok ve Conte de bu adaylar arasında yer alıyor. Ve İtalya'da bir futbol federasyonu seçimi var Haziran ayının sonunda. Dolayısıyla Conte de bu teklifleri değerlendirmek istiyor. Yani tüm seçenekleri değerlendirip sonra karar vermek istiyor. Ama diğer taraftan da Sayın Hakan Safi de Conte'yi ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor ki 2 yıllık 15 milyon euroyu aşan bir 5 milyon euro da bonuslarını aşan bir teklif sunduğunu en azından biliyoruz. Ama diğer taraftan dediğim gibi ben Aykut Kocaman'la Aziz'imle çalışacağını düşünüyorum. Eğer anlaşma sağlayamazsa mesela Sayın

Hakan Safi. İkinci teknik adamı ise Farioli. O da biliyorsun Benfica'yı, pardon Porto'yu şampiyon yapan teknik adam. Onun sözleşmesinde 15 milyon euro gibi bir tazminat varmış. O

0: Porto'yla sözleşmesi devam eden.
1: Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.
0: Şampiyonlar Ligi'ne yani. Gidecek. Şöyle söyleyeyim. Belki Sayın Hakan Safi seçilir. Seçildiği Palatesi günü seçildikten sonra Farioli ismini açıklayabilir. Ama seçilmeden önce Farioli ismini açıklaması.
1: O Türkiye'yi bilen teknik adam mantığı mı?
0: Tabii. Yani Farioli
1: Karagümrük, Maragümrük falan çalıştı.
0: Farioli ciddi olarak adaylar arasında yer aldığını söyleyebilirim. Yani şeyin teknik adamlar arasında Hakan Sami teknik adamlar arasında Farioli yer alıyor. Diğer bir
1: ya isim, bir kariyer planlamasında bir insan hani Şampiyonlar Ligi'ne gidip işte Porto'da şampiyon olduktan sonra böyle bir yani önemli liglere doğru gittiğinde şimdi Portekiz Ligi mi, Türkiye Ligi mi kıyasını yapmıyorum burada da. Hani sonuçta gene Şampiyonlar Ligi'nin ve UEFA'nın gediklileri, anladın mı? Hani biz de ne kadar ilerleyebiliyoruz, onlar ne kadar kalabiliyorlar diye bakmak lazım.
0: Mesela şimdi Porto'da Farioli'nin aldığı ücret belki 2,5'tur.
1: Burada kariyer planlamasını kariyer anlamında değil de duygusal anlamda yapıyorsan.
0: Tabii 4 yıl yani daha onun 4 katı bir ücret aldığı zaman niye gelmesin?
1: Aynısını işte Vincenzo Italiano işte Beşiktaş'la anlaşmak üzere diyor. %99 ihtimal veriliyor mesela. Doğan Gündoğdu da yazmış bugün. O hoca üzerinden gidiyordu. Bir isim daha var. Arce ismi ön plana çıktı. Güney Amerika'da yeni bir iddia. Ekvador'daki habere göre öyle bir iddia var. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü arasında Alex Arce'nin de adının geçtiği söyleniyor.
0: Ya Beşiktaş'ta tabii bir an önce teknik adamını belirlemesi gerekiyor.
1: Teknik adamlarla alakalı. Arne Slot'lar konuşuldu, onlar konuşuldu da tabii burada o da gelirken şey diyecek. Ya sen geçtiğimiz 3 sezona baktım. 9 tane teknik adam değiştirmişsin. O zaman ben sözleşmemde serbest kalır maddemden tut tazminatıma kadar ki rakamları aldığım paradan daha fazla yaparım der yani.
0: Ya şöyle
1: beni
0: söyleyeyim.
1: Kovarsan yani gönderirsen.
0: Bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi bu yönetim bir yıllığına gelecek. Hı-hı. Bir yıl sonra yeniden seçim var. Dolayısıyla yabancı bir teknik adam bir yılına gelinmiyor. Mesela Farioli'yi bir yılına ikna edebilir misin? Çünkü Farioli dediğin gibi Porto'da şampiyonluk yaşamış bir teknik adam. Şampiyonlar yine direkt gidecek. Yani bu noktada Farioli'yi bu şekilde ikna edebilir misin? Bir soru işareti. Ama Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında ciddi bir seçenek olarak yer alıyor. Ama diyelim ki yabancı teknik adamla anlaşmadı. Bu kez yerli teknik adam olarak İsmail Kartal Hakan Safi'nin teknik adayları arasında yer alıyor.
1: Peki harcama limitleriyle alakalı bir açıklama var mı şu an kulüple ilgili olarak?
0: Ya kulüple ilgili yok ama şöyle söyleyeyim. UEFA Sayın Aziz Yıldırım'ın ifadesiyle göre UEFA'ya sorduklarını ve 60 milyon euro civarında Fenerbahçe'nin bir harcama limiti olduğunu dile getiriyor. Yani öyle ciddi şey yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe niye harcama limiti yok? Fenerbahçe'nin 39 tane futbolcusu var Doğan. Sözleşmesi devam eden 39 tane futbolcusu var ve bu futbolcuların hepsine para veriyor.
1: Zaten yani bir Beşiktaşlı olarak diyor ki bir dinleyici, ben Fenerbahçe'de gelenlerden çok gidenleri merak ediyorum. Kimler gidecek acaba?
0: Ya bir şey söyleyeyim. Hiç transfer yapmasa Fenerbahçe, bak hiç transfer yapmasa 28 yani 11 tane oyuncu göndermek zorunda hiç transfer yapmasa.
1: Neredeyse 50 tane yabancı listesi mi olur ya bir takımda?
0: Bak işte bak 18 şu anda bir de şöyle bir durum var. 16-4 olacak yeni sezonda. 19 tane yabancım var. Bu kurala uyan 3 tane yabancı var. Zaten hiç transfer yapmasan 5 tane oyuncunu göndermek zorundasın. Yani Fenerbahçe'nin aslında az önce arkadaş da çok güzel söylemiş. Gidenleri nasıl gönderecek yani? Bir de öyle bir durum var. Yani oradan zaten ancak şöyle olur, satarsın. Sattığın zaman bonservis geliri zaten o harcama limitinin üzerine ekleniyor. Dolayısıyla harcama limitini de artırabilirsin. Ya kimlere transfer teklifi var? Brown'un gitmek istediğini biliyoruz. İngiltere'den teklifler var. Osterwolde'ye Roma'dan ve yine Premier Lig'den teklifler var. İşte başka kim olabilir? Semedo'ya teklifler var. Fred gitmek istiyor. Atletico Mineiro'yla Brezilya ekibiyle anlaştı. Yani bunlardan iyi bir bonservis bedeli elde ederse bu harcama limitinin üzerine ekleniyor. Yani dolayısıyla 60 milyon euronun üzerine belki bir 60 daha eklersin. 120 milyon euroya çıkar bu rakam. Hı hı. Ama hani o harcama limitini aşabilirsin. Ama diğer taraftan yani şimdi kadro maliyeti zaten yüksek Fenerbahçe'nin. Yani oldukça yüksek kadro maliyeti. Yani şimdi bakıyorsun Ederson 11, Kante 11, Asensio 9,5, işte Skriniar 7,5, Guendouzi'ler 5-6 civarında. Yani kiralık gönderdiğin oyuncuların da şeylerini ödüyorsun, ücretlerini ödüyorsun. Yani burada Fenerbahçe'nin en önemli sıkıntısı bu kadroyu minimum bu kadro kalabalığından minimum zarar, maksimum gelirle bu kadro kalabalığından kurtulmak olacaktır.

0: Yani yoksa Fenerbahçe'yi gerçekten bir de 22 Temmuz sürecinde ilk maçını oynayacak, erken açacak şeyi, sezonu. Yani belki de Şampiyonlar Ligi önerilmesine tam olarak hazır olmadan da girecek. Dünya şampiyonası var, birçok oyuncusu, 12 tane oyuncusu dünya şampiyonasında Fenerbahçe'nin, 7 tane yerli oyuncusu dünya şampiyonasında. Belki de o şampiyonada ilerledikçe, Türkiye şeyde ilerledikçe belki şeye bile yetişmeyebilir. Yani Şampiyonlar Ligi'nin ilk önerilme maçına.
1: Olabilir. Her şey açık olmak gerekiyor. Ama önce tabii seçimi geride bırakmak gerekiyor. Başkanı seçmek gerekiyor. Bununla ilgili senin de düşüncelerini, yokladığın nabzı biraz hani objektif olarak ortada duran bir İrfan 25 olarak bekliyorum senden. Hani İrfan da ortada durmuyor, tarafı belli falan gibi yorumlar da yapılıyor da. Sen bir gazeteci kimliğinle de sordum, İrfan'a da sordum, bir de muhabir İrfan'a sordum, yorumcu İrfan'a sordum.
0: Ben şöyle söyleyeyim, benim işi yok yani. Ben gazeteci olarak, ama ben her zaman söylüyorum. Ben bunu
1: şu an burada Ahmet Konaş'la da konuşuyoruz, Ahmet Ercanlar'la da yayın yapıyorum. Etraftan dinlediğim, izlediğim Fenerbahçe yorumcularının birçoğu da şu gerçeği kabul ediyor. Aziz Bey çok az farklı önde gözüküyor. Ya çok diye böyle bir şöyle konuşma var. Yani 5 puan mı dersin, 10 puan mı dersin, ama böyle bir uzak ara gibi değil.
0: Ya kafa kafaya bir seçim olacaktır. %55'e %45, %60'a %40 civarında. Hı hı. Şu anda Aziz Yıldırım önde gözüküyor, ama bunun sürecinde açıklayacağı yeni transferler bunu tersine çevirebilir mi? Yani insanlar sadece transfere göre oy verir mi? O da bir soru işareti.
1: Mesela Suarez ve Lewandowski transferlerini açıkladığı iki tane de milli yıldız geliyor dedi Hakan Bey. Ne kadar değişir?
0: Daha henüz milli yıldızlarla anlaşmadı.
1: Dedi diyelim, anlaştığını söyleyelim.
0: Ancak şu sözlü olarak anlaştım. Yani şöyle söyleyeyim, burada bir protokol yok.
1: Aziz Bey de protokol imzalamış
0: mı? Abi yani şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım ama ismini açıklamadı. Ben dedi ki, ben sözlü olarak
1: Vedat Muriç ve Cirasi var.
0: Hatta onunla ilgili şöyle söyledi. Biliyorsun Cirasi ile ilgili Sayın Hakan Safi söyledi aslında. Ben de 23 Nisan'da görüşmüştüm dedi, ilk olarak dedi. Ama dedi işte şeyde diğer adayımız dedi Sayın Aziz Yıldırım'a hitaben. Şimdi çirkinlik yapıyor. Ben bir daha görüşüp gidip görüşeceğim demişti. Ama şu ana kadar en az gibi Borussia Dortmund'da görüşen bir görüşme falan olmadı. Ha, çıkıp onu söyleyebilir, Cirasi'yi söyleyebilir veya başka bir şey söyleyebilir. Ama şu anda Sayın Aziz Yıldırım bilerek, zaten isteyerek de açıklamıyor. İstese kendisi de açıklayabilir. Yani ben de şu oyuncuları aldım diyebilir. Ama burada sonuçta, burada hangi aday seçilirse seçilsin, sonuçta Fenerbahçe, kazanan Fenerbahçe olsun.
1: Gelen yani mesajlara da bakalım, ama bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Reklama gidip dönelim. Sonra tekrar birlikteyiz. Fenerbahçe'deki seçim sürecini iyisiyle doğrusuyla her şeyle konuşacağız. Ayrılmayın. Devam ediyoruz İrfan 25'te birlikteliğimize. Gündeme dair konuları, ayrıntıları inceliyoruz. Fenerbahçe'de bir seçim süreci var ve şunun şurasında çok da az bir zaman kaldı. Başkan adayları toplantılarını yapıyor. Dün bir gövde gösterisiydi aslında Faruk Ilgaz tesislerindeki kongre üyeleriyle buluşması. Ve bu buluşma esnasında aslında aktardıklarını konuşmamız lazım. Biraz anka kuşu gibi küllerimizden doğacağız şeklinde bir açıklaması var Aziz Bey'in. Onun üzerinden gidelim istersen.
0: Şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım en başından beri başkanlığı açıkladığını, başkanlığa aday olduğunu açıkladığından itibaren hep birleştirici bir dil kullanıyor. Dikkat edersen. Yani şimdi en son geçen konuşmasında da hem Ali Koç'a hem Hakan Safi'ye yine birleşme çağrısında buldu. Gelin dedi, birleşelim. İstediğiniz görevi alın. Bu 120. yılında Fenerbahçe şampiyon yapalım dedi. Ama şimdi özellikle Sayın Hakan Safi'nin ise son 15 gün içerisinde inanılmaz derecede dilinin sertleştiğini görüyoruz. Söylemlerin çok sertleştiğini görüyoruz. Hatta zaman zaman kaflar yaptığını da kaflar yapmasına da şahit oluyoruz. Hı hı. Çünkü özellikle kullandığı bir kelime var ki, yani bilmiyorum, yani herhalde bir Fenerbahçe kongreleri bu sözü duyunca şaşırmıştır. Fenerbahçe'nin namusunu korumaya geliyoruz gibi bir cümle kurdu ki daha sonra bu cümle, yani tabii bununla ilgili bir açıklama
1: da bu tabii daha öncesini ilgilendirir, daha önceki dönemlerde neydi ki bu şimdi böyle bir şey yapıyorsunuz.
0: Tabii yani böyle bir cümle kurması çok enteresandı. yine mesela İrfan Can Kahveci'nin de parasını ben ödüyorum şeklinde bir cümle kullandı ki aslında Kerem konusunda zaten Fenerbahçe sıkıntı yaşamıştı.
1: Kerem konusunda bir sıkıntı olmadığını da söylüyor.
0: Hayır
1: da.
0: Şöyle, Kerem konusunda sıkıntı şöyleydi. O sözleşmede yeniden düzenlemeye gidildi. Yani kulüp tarafından yani düzenlemeye gidildi. UEFA niye Fenerbahçe'yi ekstradan denetleme gönderdi? Çünkü itirazlar Kerem üzerinden geldiği için ondan dolayı Fenerbahçe'ye bir denetleme göndermiş. Yani Fenerbahçe'ye ekstra olarak denetlemişlerdi. Tabii bu sözler aslında daha sonra tabii bu sözünü bir sonraki şeyde düzeltti. Onu da söyleyeyim Sayın Hakan Safi. Ama özellikle konuşmalarında işte Sayın Aziz Yıldırım'a oy verecek olan kişilere azınlık olarak nitelendirmesi. İşte onlara bay bay diyeceğiz bir daha, onlara bay bay diyeceğiz buradan. Yani bu söylemler çok ağır söylemler, onu söyleyeyim. Ben hani Sayın Ali Koç'ta, Sayın Aziz Yıldırım döneminde bile bu kadar söylemlerin sertleştiğini açık söyleyeyim çok da fazla şahit olmamıştım.
1: Şimdi bir de mevcut yönetim var hala da görevde olan Saadettin Bey yönetimi. Tedesco'yu göndermemiz doğru karardı şeklinde bir açıklama yaptı.
0: Doğru karardı da geç kalan bir karar.
1: Yani doğru zamanda mı doğru sorusunu zamanda, sorduruyor tabii ister yani istemez. Enesiri'nin nasıl gittiğini açıkladı. Ve biz Fenerbahçe'ye geldiğimizde aldığımızdan daha iyi bir şekilde bırakıyoruz diye de bir açıklama yaptı.
0: İşte bu
1: Saadettin Bey ne yaptı? Yani bunları söylerken mesela elde ne var mesela? Evet, gelir gelmez şunları yaptı bunları yaptı dediğimizde ne oldu mesela?
0: Mesela aldığımızdan daha iyi bıraktık kelimesini açıklaması lazım Sayın Saadettin Saran.
1: Mali açıdan mı
0: mali açıdan mı? O zaman çıkıp bu konuda,
1: yoksa biraz heyecan açısından mı, konuda, ne bileyim birliktelik açısından
0: bu konuda
1: mı?
0: Bu konuda detaylı bir açıklama yapılması gerekiyor, onu söyleyeyim. Şimdi En-Nesyri konusundaki şeydi de, yani En-Nesyri'yi şimdi En-Nesyri krizini bence iyi yönetemedi Fenerbahçe. Bir de oyuncuya yani ayrılması için neredeyse mobbing yapıldı. Ya onu da biliyoruz. Yani sen bu oyuncu elinde forvet transfer alamayacaksan en azından En-Nesyri'yi elinde tutman gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Ki forvetsizlik nedeniyle Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti bu sene. Yani forvet olmuş olsaydı, iyi bir forvet olmuş olsaydı belki de şampiyondu. Galatasaray kaç defa Fenerbahçe'ye elinin tersiyle yani Galatasaray kaç defa şey yaptı, fırsat sundu ama Fenerbahçe bu fırsatların hiçbirini değerlendiremedi. Yine Sayın Saadettin Saran'ın şu şeyi de önemli, Lukman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil dedi. Çünkü malum sebeplerden sonra, yani çünkü biliyorsun Lukman'la görüşüyordu Sayın Saadettin Saran. Prensipte büyük de aşama kaydetmişti bu transferde. Ama diğer taraftan bu transferin gözaltı gibi bir karar çıkınca dönmek zorunda kaldı ve artık ondan sonra zaten Türkiye'ye döndükten sonra transfer süreci uzadı. Yoksa Lukman transferini alacaktı, teminat mektubu vermemekten dolayı da değil dedi. Onu da söyleyeyim.
1: Şurada soruyu ben daha önce de bu konuyu konuştuğumuzda örneğini vermiştik. Aziz Bey'in işin içinde olmadan hiçbir zaman birlik mesajı vermediğini, ne zamanki aday olduğunda hemen birlik mesajını ortaya çıkarttığından rahatsızlık duyan bir seçmen var. Tabii burada kararsızlar arasında da böyle düşünceye sahip olanlar olabilir.
0: Bir şey söyleyeceğim şimdi. Sayın Aziz Yıldırım 2018'deki genel kurulda nasıl gitti? Yuvalan olarak gönderdi değil mi?
1: Kötü gitti diyelim.
0: Evet, şöyle söyleyeyim. Protesto edildi. Konuşmasına neredeyse konuşmasına izin vermedi. Konuşurken protesto edildi. Ondan sonra şu anda da sosyal medyada birkaç tane kendini bilmez yine yazıyor işte şeyden gitti diye, otoparktan kaçtı gibi cümleler ifade ediyor.
1: Onu söylemişti, nereden gideceğiz başka yerden mi?
0: Başka yerde bir aracı
1: getirdi, attık geldik falan diye.
0: Yani şimdi o süreçten sonra ne oldu Fenerbahçe'de? 3 sene Fenerbahçe çok mu iyi gitti? Yani bir sonraki sene 2019'da 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe küme düşme hattındaydı. Herhangi bir Aziz Yıldırım'dan açıklama duydunuz mu? Ya çıkıp açıklama yapabilirdi istese. Yani diyebilirdi ki işte ben ayrıldıktan sonraki durumu gördünüz diyebilirdi. 3 sene konuşmadı. Sıda gitmedi. Sıda gitseydi belki de insanlar, birçok insan da o zaman ilk son 3 Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un ikinci defa aday olacağı dönemde birçok kongresi pişmanlığını bile belirtiyordu konuştuğumuzda. Keşke o dönemde vermeseydim diye. Ali Koç'a oy vermesin diye pişmanlığını belirten kongreleri vardı. Ya şimdi gitse sırada statta Aziz Yıldırım diye tezahürat yapılmayacak mıydı? Takım kötü giderken. Yani süreçte işte sonra Sayın Ali

0: Ali Koç'un da açıklaması var. Kendisine özel o şiklin yanına alınma sürecinde kendisine Sayın Aziz Yıldırım'a Yüksek Divan Kurulu toplantısında teşekkür ettiğini. Bundan niye unutuluyor? Ama şu var, özellikle sosyal medyada Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını, tamam mı, başından sonundan böyle küçük bir şey kesip konuşmalarını dikkatlice dinliyorlar herhalde. Tamam mı? Onun konuşmalarından bir parçayı kesip karşı şeyde bir algı yaratma çabasında olan çok sayıda hesap var. Yani bu hesaplar o kadar ileri gitti ki Doğan. Mesela çelişki var diye bir tane şey çıkardılar. Aziz Yıldırım'ı neredeyse Yüksek Divan Kurulu toplantısında, o konuşmanın başını sonunu, yani toplantının içerisinde başını sonunu daha dinlemeden Aziz Yıldırım'a şike imasında bulunan, bunu yapan da Fenerbahçe Kongresi üyesi olduğunu iddia edilen şey vardı, çelişki var diye bir şey açtılar Twitter'da. Aykut Kocaman'ın Topukkale sitesinde yaptığı bir basın toplantısındaki söylemini paylaşıyorlar. Yani o kadar çirkinleşti ki şey, sosyal medyada o kadar çirkinleşti ki kendi değerlerine savaş açılıyor. Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin önemli bir değeridir. Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynamıştır. Belki de Türkiye Ligi'nde, yani Türkiye'de Oğuz ismini taşıyan birçok oyuncuya belki o yüzden Oğuz ismini vermiştir aileleri. Ama burada bakıyorum sosyal medyada ortada hiçbir şey yok. Oğuz Çetin işte nasıl şey yapılır? Ya şimdi bir tarafa bakıyorsun. Ya şimdi bunu söyleyince insanlar tepki gösterecek ama şunu söyleyeyim, yani bak ortada bir gerçek var. Sayın Aziz Yıldırım ne diyor? Ben bir futbol aklı oluşturdum. Bu futbol aklının başında Oğuz Çetin ve eski futbolcular var diyor. Hı hı. Ve transfer görüşmelerinde bu isimler ön planda, yani takımın eksiklerini.
1: Hatta Volkan'ı kaydı.
0: Volkan kayıt da bu içerisinde yer alacak. Kayıt hatta kayıtla anlaştığı da ifade ediliyor. Şimdi bakıyorsun, yani bu isimler var içerisinde. Eski futbolcuların olduğu bir futbol aklı var. Onlar işte Fenerbahçe'nin eskide biliyor. Şimdi bu taraftan Oğuz Çetin'i eleştiren kişilere soruyorum mesela. Şunu sormak istiyorum.
1: Ya bunlardan Hakan, bir tanesi Tahir Kum'du.
0: Sayın Hakan Safi mesela.
1: Şey söylüyor mesela, diyor ki ne yaptı ki milli takımlarda da çok fazla bir şey yapmadı. Hani neden böyle eskilere gitme, işte eğer öyle bir şey olsaydı bit pazarına nur yağardı gibi yorumlanıyor. Eski arayışlar. Neden yeni bir futbol aklı anlayışı yok? Oğuz Hoca neden Oğuz Hoca? Hani Volkan ve Kayt falan diye devam etseydi belki bu kadar tepki almayacaktı, ama Oğuz Hoca'nın milli takımda da çok başarılı olamadığını söylüyor Tahir Kum, örneklerden bir tanesi mesela.
0: Tahir abi Aykut Kocaman için de aynısını söylüyor.
1: Aykut Hoca için de eleştiriyor.
0: Çünkü
1: o da Konya'da, Başakşehir'de aldığı son dönemde.
0: Peki bir şey söyleyeceğim
1: diye.
0: Yani tamam, son dönemde Konya'da mesela Konya'yı UEFA kupasına taşıyan, Türkiye kupasını kazanmasını sağlayan, ligi 3. bitirmesini sağlayan da Aykut Kocaman'dı. Niye mesela onlar değerlendirmiyor? Başakşehir'den Aykut Kocaman neden, nasıl ayrıldığını da biliyoruz. Yani orada da algı yapıyorlar. İşte küme düşme hattındaydı. Hayır, bıraktığında tamam ama şöyle söyleyeyim. Orada farklı bir sebep de vardı içerisinde. Yani Aykut Kocaman'ın ayrılması nedeniyle. Ya bir de yani yıl işte 4 sene 5 sene takım çalıştırmayı yüzden İşte neden geliyor diye eleştirilerde bulunuyor. Ben şunu Aykut Kocaman fobisini açık söyleyeyim, anlayamıyorum.
1: Saadettin Saran dedi ki ilk defa duyacaksınız, En-Nesyri için bizi adamı sattılar diye eleştiriyorlar ya. Kocaeli maçında hoca onu 65. dakika civarında oyundan aldı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına gittiğinde En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Diğer oyuncuların karısı için yazılıyor. Bunlar gencecik insanlar, etkilenmiyor mu sanıyorsunuz diyor. Biz transfer yaparken artık bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi diye de bakıyoruz diyor. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız, kendi sahamızda oynamak bile istemiyor şeklinde durum var. Biz de Ahmet Konaç'la da Salı günü yaptığımız programda şunu söyledim. Bir değişime gidiliyor. Yeniden bir futbolcu arayışı, yeni bir sistem, yeni bir teknik adam, yeni bir başkan falan gibi konuşurken acaba tribünlerin de yenilenmesi gerekmiyor mu diye sordum Ahmet Konanç'a. Çok önemli bir konu dedi. Bence ilk değişmesi gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü milli takım maçında bile dedi, Kuzey Makedonya maçında bile yine bir karışıklık var dedi. Migros tribünü bağırırken öbür tarafta farklı sesler çıkabiliyor dedi. Kimse uyum içerisinde içerisinde değil, o eski Şükrü Saraçoğlu baskısını ne rakibe ne de kendi oyuncusuna hissettiremiyor dedi. Zaten VIP tribünlerin biliyorsun tam maratondaki o kısımdaki sıkıntısı ortada. Bununla ilgili olarak bir düşüncesi var mı Aziz Bey cephesinin ya da Hakan Bey cephesinin? Şimdi çünkü bu grupların bedava bilet bulma, biraz daha ön plana çıkma, bıdı bıdı gibi gibi böyle şeyleri var.
0: Sayın Nazire Hanım şunu söyledi, tribünde de birlik olmamız lazım dedi. Herkes dedi tribünde dedi bağıracak, tezahürat yapacak, takımına destek olacak, oyuncusuna küfür etmeyecek, hı hı, şeklinde dedi. Yani zaten bunun demek ki burada bir düzenleme yapacaklarının açık aslında.
1: Zaman zaman bir düzenleme yapılmadı mı ara ara? Bazı insanlar aralarına gönderildi, susturulmaya çalışıldı, içeri girilmelerine izin verilmedi, bir sürü şey yaşandı
0: yani
1: aslında.
0: Şöyle söyleyeyim. Önce tabii yani oradaki taraftar yapısının biraz değişmesi, başarı gelirse aslında biraz şey olur. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı uzun yıllardır başarılı gelmemesi bence. Ama başarı gelirse yani bir şampiyonluk falan olursa tribünlerde de zamanla düzelir. Ama bir anda komple hani bu sezon hadi tribünleri düzenleyelim de sen bu sıkıntıyı çözemezsin. Yani Fenerbahçe'de çok tribünlerde çok fazla grup var aslında. Yani bunların bir kere düzülmesi lazım. Kaç tane, 10 tane grup sayardım sana tribünlerde. Galatasaray'da kaç tane? Galatasaray'da var mı grup? Yok. Bir tane Uğurtlu Aslan var değil mi Galatasaray'da?
1: Bir de işte pilot Uğurtlu Aslan'ın karşı tarafta ama, da ama, o da onların arasına giremediği için karşıdan bir destek olsun ama diye. Ama bir bölünmüşlük yok.
0: Fenerbahçe'de kaç tane sayıyorsun? 30, neredeyse onun üzerinde sayıyorsun.
1: Öyle yani. Mi diyorsun gerçekten? Evet. Hani 3 tane 4 tane olsa başa çıkacaksın da 30 tane falan deyince.
0: 10 tane de var yani çok fazla var.
1: Yani gerçekten tribün
0: zaten 4
1: tane tribün var.
0: GFB, Anadolu GFB sayıyorsun sayıda.
1: Kaçar yakın kişiden oluşuyorlar mesela tribünlerde, örnek veriyorum. İşte basın tribünü hemen yan tarafında ya da solunda veya sağında.
0: Maraton 3'te var işte. Kale arkaların iki tarafında var. Yani onlar kendi şey. Hatta bazen farklı kıyafetler yani farklı şeyler de giyiyorlar kendilerini temsil edecek. Ona yakın şey var. Grup var neredeyse Fenerbahçe'de. Şimdi herkes sonra farklı.
1: Kimse de bir grup üzerinden de birleşmek istemiyor mesela. Genç Fenerbahçeliler diye böyle bir birleşim de olsun istemiyorlar.
0: Onların arasında da bölünme var ki Anadolu GFB, Genç Fenerbahçeliler var.
1: Kendi içinde de orada ikiye bölünmüş.
0: Kendi içinde de ikiye bölünmüşlük var. Ya onun içerisinde de insanlar tepki var. Yani şu anda Fenerbahçe inanılmaz bir parçalanmış bölünmüşlük var Fenerbahçe'de. Zaten sosyal medyaya bu yansıyor. Yani sosyal medyadaki o troll hesaplar bu bölünmüşlüğü daha da işine ateşin altına şey yapıyorlar yani.
1: Hı-hı. Bir daha benzin, körükle gidiyorlar.
0: Körükle gidiyorlar. Benzin yani döküyorlar. Yani bakıyorsun zaten birisi bir konuşma yapıyor. Hakan Safi ile ilgili olumlu bir şey söylüyor. Altına 10 tane. Sayın Aziz Yıldırım'la olumlu bir şey söylüyorsun. Altına bir dünya kadar yorum yapıyor. Yorum yapanların birçoğunun da isimsiz cisimsiz, ismi belli olmayan, cismi belli olmayan troll hesaplar oldu ortaya çıkıyor. Yani bunlar zaten Fenerbahçe'nin en önemli şeylerinden bir tanesi. Bence bunlar. Sıkıntıları bunlar. Ama şu var. Hatta bir tanesi şeyi yazmış. Diyor ki eğer Aziz Yıldırım seçilirse İşte ben tribüne gideceğim, protesto edeceğim. Şimdi bu mantıktaki bir insan. Yani düşünebiliyor musun ya? Fenerbahçe'nin başarısı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu adamdan ne bekleyeceksin ya? Fenerbahçe'nin başarılı olmasını mı istiyor şimdi? Kendi istemediği bir insan seçildiği zaman diyor ki ben tribüne gideceğim, protesto edeceğim diyor. Ha biz bunu 2017-2018 sezonunda gördük. Bazıları yorum yapıyordu işte televizyonlarda falan çıktıkları zaman. Gitmeyin maça, almayın formaya. Hadi şimdi bak Sayın Saadettin Saran ne diyor? Oyuncular sahaya çıkarken çıkmak istemiyor hani küfür yedikleri için. 2017-2018 sezonun aynısıydı. Aynı şeyi yaşadı. Bunu çok net biliyorum ki Aykut Kocaman oyuncularına şunu söylüyordu. Saracoğlu'nda sahaya çıktıkları zaman tribünden gelen protestolara kulaklarınızı tıkayın. Siz oyun taktiğine bağlı kalın. Yani düşünsene kendi taraftarının önünde bu soyunma odasında bu konuşma yapılıyor. Ve bu takım 2017-2018 sezonunda daha tribünlere gitmeyenler, hatta yorum yapanlar tribüne gitmeyin, ürün almayın, işte bağırarak bu takımı şey yapmayın, desteklemeyin.
1: Ali Bey bunların sıkıntılarını yaşamadı mı?
0: Yaşadı ama onu söyleyeyim, bak şunu söyleyeyim, ama o süreci hatırlasana 2017-2018 sezonu. Şimdi taraftar protesto ediyor. Sen o süreç içerisinde oyuncular o zamanki futbolcu sahaya çıkmak istemiyordu ya. Bak sahaya çıkmak istemediklerini çok
1: aynı
0: ediyor.
1: Aynı yıl olmuş 2026.
0: Aynı.
1: Saadettin Saran aynı şimdi, açıklama
0: ama,
1: yapıyor.
0: Ama şöyle söyleyeyim. 2017-2018 bu şekil. 2018-2019'da küme düşme hattındaydı Fenerbahçe ilk yarıda. Tribünler fulldü. Dolu tribünler oynuyordu Fenerbahçe. Şampiyonluğu oynarken boş tribünler oynayan Fenerbahçe bir sezon sonra dolu tribünler oynuyordu. O yüzden hatta bak şu önemli. İşte Fenerbahçe'nin zaten bu bölünmüşlükle, bu parçalanmışlıkla başarılı olma ihtimali sıfır. Ben sana söyleyeyim bak, bölünmüşle parçalanmışlıkla. Yani çünkü niye? Şu anda diyelim ki Aziz Yıldırım seçildi. Bir grup Aziz Yıldırım'ın başarısız olması için tribünde belki protesto edecek veya ilk

0: yenilgide ve ilk beraberlikte protesto edecek.
1: Forma tanıtımları ile ilgili olarak ne diyeceksin?
0: Bence güzeldi. Özellikle eski futbolcuların...
1: En erken lansman mıydı bu?
0: Evet, evet, herhalde hatırladım, en erken lansman. Formalar güzel.
1: Hani Saadettin Bey bir şeyler yapıyorum öyle gidiyorum mu demek istedi.
0: Ya sen de şimdi Saadettin Bey'e sürekli...
1: Ama hayır, bu ben böyle söyleyince sana da sürekli olarak Aziz Bey'i övme programına döndü diye devam ediyor.
0: Aziz Bey'i ben şöyle söyleyeyim, överim, çünkü niye överim? 20 yıldır abi adam Fenerbahçe'de başkanlık yapmış. Ben 25 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Tamam, 25 yıl. Ya ben Aziz Yıldırım döneminde şampiyonluklar gördüm. Ya ne yapayım şimdi? Yani ne yapayım? Yani ondan sonra şampiyonluk görmedik biz. Ya şimdi bakıyorsun, bak Aziz Yıldırım geçmişini eleştiriyorlar ya mesela.
1: Peki bu bir yılda şampiyonluk görmezsen ki süreçte Aziz Bey Fenerbahçe ilişkisi kopar mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Adam ne diyor Aziz Yıldırım? Ben şampiyon yapmaya geldim. Şampiyon yapacağım diyor. Ha, şampiyon yapamazsa zaten bir yıl sonra seçim var. Kimse seçmez kongrelerinde. Söyleyeyim.
1: Peki
0: hangi aday olursa olsun, aday şampiyon yapamayan,
1: zaten Aziz Bey bir yıllık falan konuşmuyor. 4 yıllık konuşuyor.
0: Abi şöyle söyleyeyim, şimdi projelerle geliyorlar. Ya şampiyon olduğun zaman zaten taraftar seni bırakmaz ki. Kongresi seni bırakmaz ki. Hakan Safi de seçilse, Sayın Hakan Safi de seçilse, seçildiği andan itibaren yani şampiyon yaptı. Bir daha 2027'de hiçbir kongresi Sayın Hakan Safi de şey mi yapar? Yani der mi gitsin der mi? Hayır, 12 yıl sonra gelen şampiyonun ardından bu şampiyon yapan başkanı kalmasını ister.
1: Peki formalar diyorum. Sen de Saadettin Bey'e laf söyletmiyorsun, söyle diyorsun. Kalan, şöyle kalan futbolcular, ben giden futbolcularla ilgili o kadar çok soru var ki.
0: Sayın Saadettin Saran.
1: Bunun kararını teknik adamlar mı verecek?
0: Teknik adamlar verecek.
1: Yani şu an mesela teknik adamların vermediği kararları yönetimler veriyor ya, oyuncuları getiriyor ya şimdi patır patır.
0: Ya hani... ben şunu söyleyeyim, bak ben sana söylüyorum. Fenerbahçe'de şimdi...
1: Mesela Aziz Bey ve ekibinin kafasında gidecek mevcut kadroda mi? Gidecekler belli mi?
0: Belli.
1: Heh. Yerli var mı içinde?
0: Yerli de var, yabancı da var.
1: İrfan sormadan bir şey konuşuyor Allah aşkına. Bir şey söyleyeceğim. Cengizler, Mengizler falanlar filanlar. Artık şey...
0: Niye beni zorluyorsun ya?
1: Kimi zorlayacağım başka? Senden daha... Şu an Aziz Bey'e söylesem senden daha net cevap veremez. Bak o kadar eminim ben ya. Şimdi burada ne biliyor
0: Aziz
1: musun?
0: Aziz Başkan her zaman, bak, her şeye net cevap veriyor. Onu da söyleyeyim. Daha da şey desinler.
1: Sen de Aziz Bey diyorsun.
0: Aziz Yıldırım'ı ben programı diyeniz daha da şey yapsın.
1: Devam et, devam. Şimdi...
0: Aziz Başkan'ı seviyoruz, o yüzden ben şey yapıyorum.
1: İrfan Can Kahveci geri dönüyor mu? Aziz Bey gelirse.
0: Bak şöyle söyleyeyim. Ben bir kere baştan gidecek oyunculara söyleyeyim sana.
1: Hadi söyle.
0: Gitme ihtimali olanlar. Bir kere Osterwolde gitmek istiyor. Ederson gitmek istiyor.
1: Onlar zaten teklifi olan.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Ederson ayrılmak istiyor. Hı-hı. Ama Sayın Aziz Yıldırım Ederson'a devam etmek istiyor. Ve bence mantıklı bir yaklaşım var. Çünkü diyor ki Ederson'a biz 11 milyon euro yıllık ücret veriyoruz. Şimdi onun ayarında bir kaleci, şimdi 26 toplam bonservisle beraber 26 milyon euroya mal olmuş bize diyor. Biz ödemiş olacağız 26 milyon euroya. Dolayısıyla diyor yani bu oyuncuyu göndersek, kaleci transfer etsek bir o kadar da bonservis bedeli ödemek lazım. Bir de oyuncu, yani aynı ayarda bir kaleciye o civarda bir yıllık ücret ödemek zorundayız. O yüzden biz Ederson'un kalmasını istiyoruz diyor. Ederson ayrılmak istiyor. Sayın Aziz Yıldırım seçilse Ederson'la yola devam etmek istiyor. Archie Brown'da teklifler var. Osterwold'a gitmek istiyor. Osterwold'a büyük ihtimalle ayrılacak. Zaten Fenerbahçe o bölgeye, stoper mevkiine, sol stopere, özellikle Aziz Yıldırım ekibi sol stopere iki tane transfer yapmak istiyor. Bir tanesi yerli, bir tanesi yabancı. Yabancılar az önce saydık. Yerlilerde Ümit Aktağ ve Yusuf Akçiçek. Yani bu isimler ön planda. Alanyaspor'dan Ümit Aktağ, şeyden de yani Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, altyapıdan yetiştirdiği Yusuf Akçiçek de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isimler. Yine sahaya döndüğümüz zaman, sağ beke döndüğümüz zaman Semedo'nun ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'le yollar ayrılacak. Fred Atletico Mineiro'yla her konuda anlaşmaya vardı. Şu anda yeni yönetimin gelmesi...
1: Dur, kalem kağıdı alamadı insanlar. O kadar hızlı gidiyorsun ki yeni, insanlar yazmak istiyorlar belki. Yeni yavaş
0: yönetim,
1: yavaş.
0: Yeni yönetimin gelmesini...
1: Yabancılarda kim vardı? Osterwolde, Ederson ayrılmak istiyor ama Aziz Bey gitmesini istemiyor. Fred.
0: Semedo. Ondan sonra çünkü sağ bek arayışı var Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım cephesinde. Musaba'nın ayrılma ihtimali...
1: Neden?

0: Yani şu an olmadı yani onu çok fazla. Yani belki teknik heyet, yeni gelecek teknik heyet karar verir ama Mustafa'nın ayrılma ihtimali olduğu yüksek. Çünkü sağ öne bir oyuncu arayışı var. Yani sağ öne transfer arayışı. Oğuz'la devam etmek istiyorlar.
1: Ya evet. Sağ ön arayışında Oğuz alternatif konumda mı olacak?
0: Alternatif
1: yedek kulübesi,
0: takımı. Orada bir tane sağ öne.
1: Oğuz bunu istiyor mu? Oğuz oynamak istemiyor mu? Oğuz Trabzon'a gitmek istemiyor mu?
0: Şöyle söyleyeyim. Oğuz'u bırakmayacaklar eğer şey olursa. Oğuz iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu ve Oğuz'dan yararlanmayı düşünüyorlar. Diğer taraftan
1: İsmail'i satanı biz de satarız'a dönen çok tepkiler aldım.
0: Ya İsmail şöyle söyleyeyim, İsmail'i satacağını kim söyledi?
1: Bir de bu arada hayır, böyle bir iddia, İsmail kendi ayrılmak istiyor denildi.
0: İsmail ayrılmak ister çünkü İsmail Kartal döneminde de İsmail'e çok ciddi Avrupa'dan teklifler vardı. O zaman bırakmamıştı efendim, ya gitmemişti. Yine geçen sezonda vardı teklifler ama İsmail kalmayı tercih etmişti. Tabii İsmail şimdi önüne bakacak. Yani çünkü önde Gendouzi var, Kante var. Yani şimdi oyuncu da milli takımın değişmez ismi. Yani Avrupa Şampiyonası'nda dünya şampiyonasında iyi bir performans sergilerse İsmail'e mutlaka transfer teklifleri gelecektir. Eğer tabii İsmail de gitmek isterse bir değerlendirilebilir ama ben İsmail'in göndereceğini düşünmüyorum. Şimdi yerlilere dönersek Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü kadroda düşünülmeyen isimler. Ama onlarla nasıl yollar ayrılacak? O da soru işareti çünkü bu oyuncuların yıllık ücretleri 4 milyon euronun üzerinde. Yani 4,5 milyon euro civarında hem Çağlar hem Cengiz'in ücreti. Hatta biliyorsun Beşiktaş 1 milyon 750 bin eurosunu Beşiktaş 2,250'sini Fenerbahçe ödüyordu. Ama yani Beşiktaş Cengiz'in.
1: Peki bu arada Cengiz falan derken az önce Ederson'la ilgili söylediğinde benim de aklıma geldi de dinleyici de hatırlatmış. Ben de şeyi düşündüm. Ya gitmek isteyen bir oyuncuyu zorla tuttuğunda ondan nasıl bir performans bekleyebilirsin abi, deyip Ederson.
0: Zorla tutmayacaklar ya, oyuncuyu da konuşacaklar.
1: Ay şimdi burada camiadan da rahatsız ya. Hani eşine sosyal medya üzerinden yapılanlar, tribünlerde sürekli olarak homurdanmalar. Hani Ederson'un en küçük hatasında tekrar kıvılcım. Ya
0: bir şey söyleyeceğim.
1: Öyle şeyler.
0: Ederson dünya şampiyonasında şimdi oynasa Brezilya milli takımı çok iyi bir performans gösterse bu sefer de satırsa derler ki bu oyuncu niye sattın?
1: Çünkü sakal bıyık durumu.
0: Şöyle getireceğin kaleci de belki Ederson ayarında bir kaleci olmayacak yani. Veya onun kadar performans sergileyemeyecek.
1: Ya bu konuda tabii ki en büyük şansı Galatasaray yaşadı. Hani Muslera gibi bir kaleciden sonra Uğurcu'nun
0: Muslera ilk geldiği zaman eleştirilmiyor muydu? Eleştiriliyordu hatta, biliyor musun? Yorumcular falan var.
1: Elleri küçük falan denmişti yani tabii ki.
0: Elleri küçük diye yorumcular var. Ama sonra ne oldu? Bence biraz da Ederson'un niye bu kadar kötü performans sergilediğini de bakmak lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin kaleci
1: Ederson'un ikinci senesi mi bu?
0: Bu ikinci olacak.
1: İkinci olacak. Yani o zaman şey benzetmesi yapabilirim. İlk geldiğinde İrfan Can Kahveci ne kadar eleştirildiyse ikinci sene sezonun en iyi oyuncusu seçilmişti mesela. Yani Ederson da aynı performansı verebilir diyorsun.
0: Şöyle söyleyeyim tabii. Çünkü Ederson normalde hani savunma anlamındaki Fenerbahçe'nin geçen sezon en önemli şeylerinden bir tanesi savunmaydı. Yani savunmadaki yaptığı hatalar. Yani ceza sahasında yapılan her orta gol oluyordu. Yani bazı
1: maybetlerde... İlk gelen top gol oluyordu.
0: İlk gelen gol
1: aslında.
0: Yani Ederson'un işte derbide mesela Beşiktaş derbisinde kurtardığı şutlar vardı birçok maçta.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray'da...
1: Yani o 34 maçlık seride en fazla 4 maç falan sayabilirsin Ederson'un.
0: Ama önünde savunma anlamında çok sıkıntılar vardı. Yani onu
1: tabii arkaya atılan toplarda bir tarafta Osterwolde'nin hataları, sırtına çarpıp girilen gol. Osterwolde'nin belki forvetlerden daha fazla golü vardı kendi kalesinde.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir de hani diyorlar ya hani yeni teknik adamı. İşte Ederson'un kalması da aslında yeni teknik adamın görüşü doğrusunda kalıyor. Onu da söyleyeyim. Yani kalması isteniyor. Çünkü Ederson...
1: Ya mali açıdan da bakıldığında, isim açısından da bakıldığında kalması gerekiyor.
0: Ayağı daha düzgün.
1: Geriden ama ayağında zaten sorun yok. Ellerinde abi problem olduğu için. Niye çıkıyorsun Ederson durumu?
0: Şöyle olabilir. Yani o pozisyonda da baktığın zaman... Yani bir an dedim yine defansın hatası vardı yani orada da
1: İsmail'e çarpmıştı
0: İsmail'e Çağlar işte uzaklaştıramamıştı falan. Şimdi Ederson gider, gitmeyecek daha doğrusu. Var Amrabat'la Diego Carlos, onlar kesin olarak gidecek. Eğer iki oyuncuyu göndermeyi planlıyor Fenerbahçe. Az önce saydık Cengiz gidecek. Livakovic var. Dinamo Zagreb'de bu sezon, o da Hırvatistan.
1: Peki ben sana şimdi sayıyorum. Ederson'u konuştuk. Livakovic
0: Gitti.
1: Mimović
0: gitti demiyorum, gidecek.
1: Gidecek
0: yani.
1: Diyelim. Mimović
0: gidecek.
1: Omar Fayet
0: gidecek.
1: Semedo
0: gidecek.
1: Şikrinyar kalır. Osterwolde
0: gitme ihtimali var, gidecek.
1: Diego Carlos
0: gidecek.
1: Bekao
0: gidecek. Ha Bekao'yu unuttuk bak, görüyor musun?
1: Sayıyorum sana işte.
0: İşte Bekao gidecek. Evet.
1: Ben unutur muyum? Sen unutursun, ben unutmam.
0: Ama işte şöyle bir şey var. Bu oyuncuların hepsi çok yüksek yıllık

0: dalıyor Doğan.
1: Brown. Hani
0: Ayşe Brown gidecek. Onun Premier Lig'den
1: Amrabat.
0: Amrabat'ta gidecek.
1: Fred.
0: Fred'in gitmeyecek.
1: Genduzi kalır. Kante kalır. Asensio kalır. Talisca kalır. Şerif kalır.
0: Şerif kalır evet.
1: Nene.
0: Nene de kalır. Nene çünkü şey
1: ama olmadı. Musabba gider.
0: Bak Nene 16-4'e uyuyor.
1: Ona uyuyor.
0: 16-4'e uyuyor yani.
1: Sırf o yüzden mi kalır?
0: Nene bir de şöyle söyleyeyim, Nene
1: Şerif diye ikisi uyuyor.
0: Şöyle söyleyeyim, Nene çok yüksek yıllık ücret almıyor. 1,5 milyon euro civarında bir ücret alıyor. Hı hı. Şimdi adamın 18 milyon euro evet bir bonservis şey verildi ama yani oyuncu 16 10 gol 10 asistlik bir performans var. Yani iki çift rakamla gollere ulaştı. Dolayısıyla bir rotasyon oyuncusu da olsa Nene, bence Nene'nin kalması çok mantıklı.
1: Peki Mason Greenwood olayıyla ilgili Aziz Bey'in de bir girişimi var mı?
0: Yani şu aşamada duymadım yani, onu söyleyeyim.
1: Sen duymadıysan kim, Greenwood da duymamıştır.
0: Evet, olabilir de yani.
1: Çünkü Hakan Bey'in vaatleri arasında sanki bu isimle
0: Mason
1: çok fazla.
0: Mason Greenwood evet çok önemli ama orada Roma.
1: Ama Roma'ya da Roma gitme ihtimali Roma, çok fazla.
0: Roma da devreye girdi ve Roma 50 milyon euro
1: artı bonuslar talep etmiş evet. Marsilya'nın İngiliz yıldızına.
0: Manchester United bu oyuncuyu satarken %40'ını satıştan bir sonra %40'ını pay olarak kendisinde kaldığı için Marsilya bunu çok yüksek rakamlarla satmak istiyor.
1: Yıllık maaş teklifi ne olur Greenwood'a tahmini? Roma 4,5 milyon veriyormuş.
0: 4,5 biz 3 katını veririz ona, ben sana söyleyeyim. 12,5.
1: O yüzden merak ettim yani. 10-11 olması lazım
0: yani
1: bizde.
0: Yani Fenerbahçe'de 11.
1: Kurtarmaz çünkü bizde.
0: Kante 11 alıyor. İşte şey 11
1: bilmiyor
0: alıyor.
1: Bilmiyor mu?
0: Ederson alıyor.
1: Borsaya girse i̇şte görecek şey, zaten
0: o da,
1: her şeyi.
0: O da 11 alır yani. Bir de Kante, biliyorsun Ederson 11 alıyor ama bunun vergisi işte bonuslarla falan 13-14 milyon euroya geliyor. Mesela şey Ederson'un maaşı. Yani o da o civarlarda verirler yani 11 falan verirler yani gelmiş. Ya şimdi Türkiye'ye getirmek için Özcan böyle yıldız oyuncu adam şeyi düşünüyor. Bak yani 5 büyüklükte oynamayı daha yani o Avrupa'da oynamayı daha şey görüyor, Türkiye'yi ikinci seçenek olarak görüyorlar.
1: Belki transferiyle ilgili bir girişim var mı?
0: Kusit'i istiyor.
1: Belki mi?
0: Evet.
1: Hmm. Acun'un da canının.
0: Acun Bey istiyor.
1: Hull City'ye Premier Lig'de.
0: Şöyle söyleyeyim, Berke için de 20 milyon euro bonservis istiyormuş kulübü. Ya şimdi bir kere onu şu var, şimdi Berke niye mesela hani Fenerbahçe biliyorsun Eyüp Spor'daydı, belki %50 satın şey bir sonraki satıştan pay alacaktı. O paydan vazgeçti ama niye vazgeçti Fenerbahçe onu bilmiyorum. Ama şimdi Berke'yi o şimdi herhalde Hull City falan transfer edecek gibi gözüküyor. Sayın Acun Bey ilgileniyor onunla.
1: Bana gelen bir sürü mesajdan bir tanesi, böyle çok farklı işlerle de ilgilenen arkadaşlarımız var. Hani transfer bilmem ne falan derken dün seni Çağatay programı bağlayacakmış da yüzde aramış, bağlayamamış mı? Neredeydin İrfan diye soruyorlar sana. Ya dün büyük bir ihtimalle İstanbul buluşmasındaydın.
0: Ya bence
1: Faruk Ilgaz tesislerindeydin. Yani İrfan'ın telefonda bir sorun var zaten.
0: Bende telefonda sorun var.
1: Evet, orada
0: ben telefonda şey yapıyorum şimdi. Oğlana diğer yeni telefon var. Hı. Ona söz verdim, dedim ki sınavda dedim
1: iyi alırsan
0: iyi alırsan dedim tamam mı, telefonu sana vereceğim dedim, bekliyorum şimdi sınavdan iyi almasını bekliyorum. Sınavdan iyi almazsa telefonu kullanacağım, yeni bir telefon alma şeyim olmaz yani.
1: Peki Aziz Bey'in Zeki Çelik'e resmi teklif yaptığı iddia ediliyor, sağ doğru mu?
0: Sağ bek arayışı var, evet sağ bek arayışı var.
1: Hakan Bey'in de Merih Demiral'la anlaştığı iddia ediliyor.
0: Şöyle söyleyeyim, Merih Demiral'ı istiyor. Zaten Merih Demiral'ın menajeri şu anda Hakan Safi ile birlikte o hani yani transfer çalışmalarında bizzat yanında yer alan bir isim. Ve Merih Demiral da Fenerbahçe'ye dönmek istiyor ama şöyle söyleyeyim, 2029 yılına kadar uzatılan bir sözleşme var. 12 milyon euro 12-13 milyon
1: 12 milyon net maaş aldığı söyleniyor.
0: 12 milyon euro net maaş alıyor. Şimdi şöyle bir şey var, Fenerbahçe'nin 6 milyon eurosunu Fenerbahçe'nin verip 6 milyon eurosunu eski kulübünün yani normal mevcut kulübünün verip Fenerbahçe'nin bir yıllık oyuncuyu kiralama gibi bir düşüncesi var.
1: Ya ben Roger Ibanez'le iyi bir uyum yakalamışlardı hani Meri'yi izlerken ama ilk sezonunda da tabii eleştiri okları onun üzerine de geldi. Şimdi Çağlar Merih ikilisini milli takımda izlerken keyif alıyorduk ama Çağlar düşünülmeyen bir oyuncu konumuna geldi.
0: Bak, Dünya Şampiyonası'na gitti Çağlar. Belki evet. Dünya Şampiyonası'na iyi kadro.
1: Samet de gitti ona bak. çıkarsan tekrar iyi bir performans sergilerse
0: deyip döndürmeni ya. Diye. Pekala iyi performans sergilerse yapar diye.
1: Hep oradan eleştiriliyor ya, o yüzden
0: Avrupa'dan söylüyorum. Teklif gelir falan diye düşündüm.
1: Yani hiç, tabii ki şey olabilir. Her keşke müthiş performanslar sergileseler. İki tane, bir tane Çağlar'ın kafa golü, bir tane Samet'in kafa golüyle de gruplardan çıksak yani keşke. Ben isterim. Hani utanır da birçok kişi aslında. Ama şeyi düşünüyorum, hani Melih, evet, oyun kurma, oyuna sahip olma, daha az sakatlanma, hani bunları yaşayabiliriz, anladın mı? Düşünce olarak. Ama Çağlar kısmına gelindiğinde çok soru işareti var. Hani adam kaçırma, işte pozisyon alamama, kademe anlayışının olmayışı, offside bozma, bir sürü şeyden dolayı Çağlar'la ilgili çok negatif düşünce var kafada.
0: Senin şu üç saydıklarına göre Çağlar stoper değil zaten.
1: Çağlar gerçekten.
0: Hayır, hepsini yani, saydın ya, o yüzden.
1: Düğüne çağırmazları.
0: Hayır, hepsini saydın ya.
1: Halı sahaya çağırmaz.
0: Bütün yani stoperin yapması, yapmaması gereken tüm hataları
1: hangisini
0: saydın.
1: Hangisini yapmadı saydıklarımdan bu sezon? Hepsini ya. Yaptı çünkü yani.
0: Yani seni şeyde göre Çağlar stoper değil yani. Ama şöyle.
1: Ya Çağlar yanında iyi biri olunca belki şey diyeceğim, hani daha ön plana çıkabilir.
0: Abi yanında Skriniar vardı.
1: Çok da Skriniar'la oynayamadı biliyor musun aslında?
0: İşte Osterwold'de oynadı.
1: Hep Osterwold ile oynadı. Yusuf'la falan
0: abi
1: oynadı.
0: Adam da Osterwold'de de stoperden başka bir yerde oynamak istemiyorum diyor. Ben burada Tedesco gitsin dediğim zaman bana millet tepki gösteriyordu ya. Ha, ne oldu? Burada abi her şeyi söyledik burada ya. Yerlilerle sorun var, şeylerle sorun. Millet daha bir ay sonra sormaya başladı.
1: Peki Aziz Bey'in ya da Hakan Bey'in cephesinden de aldığım bilgiler. Hakan Bey biraz daha sıcak bakıyor ama Aziz Bey bu konuya hiç girmedi. Galatasaray'ın federasyona sunmuş olduğu 10+4 yabancı kuralıyla alakalı değişim isteğine Aziz Bey sıcak bakıyor mu?
0: Bir değerlendirme yapacaklar. Ama önce bir kadroyu görsünler. Kim bir teknik heyetten sonra bir görüş alışverişinde buldum. Ondan sonra bir değerlendirme yapacaklar.
1: Yani sıcak bakabilme ihtimali var aslında.
0: Baktığın zaman Fenerbahçe'de avantajı elinde. İki tanesi uyuyor zaten. Bir tanesi Şerif. Şerif kalacak.
1: Bir tanesi Nene.
0: Bir tanesi Nene. Hatta Aşı Buran da uyuyor. Aşı Buran da kaldığı bir noktada 3 olur.
1: 3 olur.
0: Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şu anda baktığın zaman
1: 2023'e mi çekildi eğer elindeyse bir sene daha?
0: Yani elindeyse uyuyor. Sözleşmesi uyuyor. Evet. Sözleşmesi devam etse
1: değilse 2024 mi oluyor?
0: Tabii sözleşmesi şey olduğu zaman uyuyor.
1: 2004 oluyor.
0: Evet, evet. Yani sen şimdi adamı aldın genç yaşta. Şimdi adam da 2 yıllık 3 yıllık o sözleşme uyuyor. Yani o devam ediyor uyum şeyi. Dolayısıyla Nene ile Nene uyduğu için işte Şerif uyduğu için Fenerbahçe için avantajlı. Yani bununla bir değerlendirme yaparlar. Ondan sonraki süreçte hep birlikte göreceğiz.
1: Borçlarla ilgili olarak ne diyorsun?
0: Çok kötü diyorum. Yani şöyle söyleyeyim,
1: Peki bunun sebebi Ali Bey dönemine ait mi? Saadettin Bey döneminde mi?
0: Borç konularına falan girmiyorum. Hani Ali
1: artık
0: Bey'de
1: tabii anlatıyorsun ama KDV'yi bilmem neyi de falan söyleyince vergi borcu falan da diye sen dile getirince.
0: Vergi borcu, çok ciddi vergi borcu var ya Fenerbahçe'nin.
1: Ama yani, iki elinin yanına açıp Hakan Bey'de, Aziz Bey'de para bizde diyebiliyorlar mesela, bu kadar net.
0: Şöyle söyleyeyim şimdi. Niye?
1: O konuda endişe duymasın kimse genel tabii, kurulu üyeleri diyor
0: çünkü,
1: mesela.
0: Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın gerçekten mahallandan güçlü bir yönetim var. Sadece şey değil, futbol AŞ'de de çok önemli isimler var.
1: Ne diyor? 1 milyar dolar gelir hedefi koyduk diye açıklama yapıyor. 1 milyar dolar Aziz Bey dünkü konuşmasında.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. 1 milyar dolar değil mi? Projeler var şimdi. Bir tane projesi evet. Dijital para gibi, yani dijital banka gibi bir projesi var. Sonra emlak projeleri var. Fenerbahçe Koleji'nin yeniden hayata geçirilmesi. Onun için Kayış Dağı'nda normalde şöyle bir şey söylemişlerdi, onu söyleyeyim. Normalde Ülker Sporsu alanının yanındaki arazide Fenerbahçe'nin bir önceki 2018 Aziz Yıldırım emlak konutla sözlü olarak anlaşmaya vardığında Fenerbahçe oradan bir kolej vereceklerdi. Yani oraya inşaat yapılacaktı ama bir butik otel ve bir Fenerbahçe koleji de yapıp Fenerbahçe'ye tahsis edecekti, sonra para alacaktı. Artı gelirinden pay alacaktı Fenerbahçe. Şimdi bu yeni anlaşmada Fenerbahçe koleji arazisi yok orada. Yani Fenerbahçe böyle bir, hem Fenerbahçe koleji hem Fenerbahçe butik yok. Butik otel yapılmayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'de arazi dilimi seçilirse devletle, yani hükümet yetkilileriyle görüşerek Ataşehir'den bir arazi tahsisi isteyecek ve bu araziye de Fenerbahçe Koleji yapılacak. Hatta daha da söyleyeyim, Türkiye'nin çeşitli illerine Fenerbahçe Kolejlerinin yapılması, açılması planlanıyor. Yani projeler var, projeleri hayata geçirmeyi istiyorlar ki Aziz Yıldırım hani bir şeyi yapacağım dediyse yapar. Onu da daha önce 20 yılda yaptıklarıyla ortada zaten. Yani baktığın zaman kulübe geldiği zaman herkes şunu söylüyor. Kulüp çok kötü durumda, işte herhangi bir şey yok. Ama Aziz Yıldırım göreve geldiğinde

0: de ilk başkanlığı döneminde de biliyorsun kulüp çok iyi bir durumda değildi. Tapulu arazisi dahi yoktu Fenerbahçe'nin. Ama ne yaptı? Tesisleşme hamlesi, salonlar, Faruk Yılmaz tesisi, terazini yeniden yaptı. Ülker Spor Arena yapıldı. Topukaylası'nın arazisi alındı. Topukaylası'nın arazisi mesela Fenerbahçe'ye ait. Tapulmalı. Hı hı. Yani şu anda orayı satmak istese Fenerbahçe belki 40 milyon dolar 50 milyon dolara satar orayı.
1: Fenerbahçe'de 23 yaş altı saydığın oyuncuların hiçbiri 11 oyuncusu değil. Onlar 11 oynadığı için takım bu halde zaten.
0: Abi ne işte rotasyon olacak işte o yüzden diyorum. Yani hepsi 14 oyuncunun hepsi de 11 oyuncusu olmaz ki. Yani bazı oyuncular da rotasyondan oyuna dahil olacak. Dolayısıyla sana girdiğinde oyuna katkı sağlayacak isimler. Nene de bu isimlerden bir tanesi.
1: Bu sezon Fenerbahçe son saniyelerin takımıydı. Futbolda çok puan kaybetti ama basketbolda da çok şey kazanıyor son saniyelerde.
0: Evet ya 18 sayıdan gelip illaki 10 bak ya Fenerbahçe.
1: Efes karşısında yine aynı senaryo vardı.
0: Tabii 18
1: dinleyici de yazmış İrfan abi ne düşünüyor bu son saniyeler abi, son dakikalarla
0: şey
1: ilgili.
0: Ben basketbol maçlarında son şeyi izlemiyorum. Son 5 dakikada açıyorum.
1: Son periyodu mu?
0: Tabii canım ben son 5 4 dakikada falan çünkü dayanamıyorum çünkü yani böyle hani ya harbiden ya işte 3 periyotta falan çok
1: ben Bahçeşehir maçını da seyrettim Beşiktaş'ın gene son saniyelere kaldı.
0: Ya bir şey söyleyeyim.
1: Hani yarı finale yakışır mücadeleler
0: son, de. Son maçta yani ilk maçta bütün maçı geride götürüyorsun. Bir dakika kala mı ne bir öne geçti yani son şeyde gitti kazandı. Bu geçen yine 18 sayı geriye düşüyorsun. Yine geriden gelerek kazanıyorsun. Abi Fenerbahçe taraftarına basketbolda da şey yok böyle hadi rahat kazandık kazandık yok yani ben çünkü diyebiliyorsun gruplarda şöyle yazıyor isyan ediyorlar tamam mı yeter alan burada da kaybettik işte bilmem ne herkes isyanda sonra fark kapanıyor az kaldı falan işte son bir dakika kaldı son ana kadar heyecan içerisinde izliyorsun.
1: Vallahi
0: bir şey söyleyeceğim
1: abi şey var elinde yani hastası. Tarık ve Takır gibi iki tane isim var
0: kalp hastası yapar Fenerbahçe adamı ya.
1: Olmamaları şu ana kadar zaten büyük bir mucize olur.
0: Bir şey var zaten. Ben diyorum ya yan tarafa şey yapması lazım Fenerbahçe. Kenan Evren Lisesi arazisinin olduğu yere yakın ya hemen oraya bir hem şey olarak bir hastane açılması lazım yakın zamanda. Fenerbahçe'de
1: sadece acil ünitesi olsa yeterli.
0: Abi.
1: Ayakta tedavi.
0: Abi Kasım bu sene Kasımpaşa ile Rize maçında yaşanan şok.
1: Ya.
0: Ya sonunda ya öne geçip de yani 96
1: Alanya'ya da eklenebilir yani.
0: Alanya'da tamam da eklenir de
1: direkten dönen top.
0: Ya diyor o da tamam ya. O ancak Fenerbahçe'de olur zaten. Ya.
1: Karagümrük 2-0.
0: Hatırlamak istemiyorum ben. Yani. Ben mesela bak Karagümrük'ü hafızamdan silmişim bak. Sen hatırlattın. Yani o hiç yaşanmamış bir anı olarak kaldı. Ben
1: neyse
0: mesela,
1: bu seni çok hatırlamayacaksın. Yok çünkü karşıda rakip olarak.
0: Hayır bir şey söyleyeceğim.
1: Şey demeyeceksin. Travmatik bir durum dejavu.
0: Abi bir şey diyeceğim. Ben Giresun'dayım. Giresun'a yenildi Fenerbahçe Giresun döneminde. Ya, küme düştü o sezon ya Fenerbahçe.
1: Ya Türkiye'de il sayısı 102'ye 105'e çıkacakmış. 100 taneydi.
0: Bulancak da.
1: Bulancak yok mesela.
0: Olmuyor ki. Olamaz.
1: Bir şey söyleyeyim. Ya bu arada Giresun'a 24 saatte gitmişler bayramda biliyor musun? Evet, buradan İstanbul'dan 24 saat sonra gitmişler.
0: Bir şey söyleyeyim o Samsun Ordu tarafında falan tıkanıyor yol ya.
1: Ya tıkanmak mı?
0: Ve millet kenarda oturuyor.
1: Lavabo bir aç dökmüşler gene olmamış. Orada öyle bir tıkanma.
0: Abi bir de şöyle söyleyeyim bak bulancağın il olma ihtimali sıfır.
1: Bu arada şey diyorlar.
0: Çünkü
1: ben Giresun'da birisiyle karşılaştım.
0: Çünkü niye biliyor musun?
1: Abi bulancak çok büyük bir yer. Giresun çok küçük bir yer diyor bize.
0: Abi şöyle söyleyeyim bulancak düz arkaya doğru genişleyebiliyor. O yüzden Giresun arkası hemen dağılı bugün şehir merkezi çok fazla genişleme imkanı yok. Ama diğer taraftan Bulancak Giresun tam ordunun da tam ortasında. Yani il olma ihtimalimiz hiç yok. Öyle
1: ondan dolayı diyorsun.
0: Yani uzak olsak belki il olurduk ama neyse biz
1: bir
0: il gibiyiz.
1: Birçok yer var.
0: 28 buçuğuz biz de falan diyorsun. 35 yukarı 28
1: buçuğuz.
0: Ha bu arada şey vardı. Geçen Çağatay'ın programına birisi bağlanmış şey demiş. Arkadaş dinliyorsa ya demiş İrfan demiş o da Giresun Trabzonluymuş. Her örnekte demiş Trabzon örnek veriyor falan demiş. Bana biraz tepki göstermiş tabii.
1: Öyle
0: ama hemşerim abi Giresunlu hemşerilerimin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz.
1: Karşılayalım canım herkes eleştiriyor.
0: Giresunlumuzu seviyoruz gidemedim bayramda.
1: İyi ki gitmemişsin dönemezdin çünkü yani gidemezdin ki.
0: Uçakla giderdim ben ya.
1: Büyük ihtimalle öyle bir şey yapmak lazım ama orada da havaalanında sırada bekleyenleri gördüm ben mahşer yeri gibiydi yani.
0: Abi bir de uçakla şeyi de azaltmışlar ya.
1: Sefer sayısı.
0: Trabzon'a daha fazla lan. Giresun'un daha fazla havalimanı şey kalktı uçak kalktı. Ben burada da Trabzon bak yine Trabzon'a örnek gösterdim. Allah'ım yarım. Kaçtı aslında.
1: Az önce kendi kendini imha eden bir İrfan 25 dakika.
0: Ne bileyim abi onu söylüyoruz ya. Ama doğru.
1: Söz bir daha yapmayacağım ama Trabzon'da da böyle diye hemen örnek veriyor ya.
0: Biz Giresunlular olarak bir şeyin şeyini çekiyor.

0: Yani evet. Abi daha fazla uçak sayısını artırmalar lazım ya. Çok fazla yolcu var. Bak Giresun büyük bir şehir. Yani büyük şehir değiliz ama yakın olacağız inşallah falan diyor.
1: Çalışmalarımız devam ediyor diyorsun.
0: Giresun milletvekillerine buradan sesleniyoruz lütfen. Peki. Biraz ilinize sahip çıkın. Ya Giresun'da bak giderken hiç dikkat et. Bak sana şunu söyleyeyim Doğan. Bu şeyde Giresun tabelalarda yer, şey yok yazıyor. Ordu, Samsun, Trabzon. Arada Giresun yok. Yani Giresun'u da o şeyi esasında eklemeli lazım o yolda otobanda giderken falan. Yani bizim memleketimiz güzeldir ama ya. Gözümde tuttu bak şimdi bak Giresun dedin.
1: Hangi uçakla gideceksin? Safi'nin mi diye yazmış.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Çok tehlikeli insanlar var.
0: Bir şey söyleyeceğim. Kardeşim artık.
1: Ben bile koruyamam seni.
0: Bir şey söyleyeceğim. Karar verin artık ya. Hakan Zahmi'nin adamı mıyım? Azizci miyim? Yani karar verin yani.
1: Ulaşıma göre değişir. Ulaşıma göre değişir diye böyle. Doğan Bey iyi yayınlar diliyorum. Keyifle dinliyorum. Konu ilden açılmışken Bulancağ'ın il olması zor dediği gibi Şebin Karahisar var. Hatırlatır mısınız lütfen İrfan
0: evet,
1: Bey?
0: Şebin Karahisar uzak bak Şebin Karahisar il olabilir.
1: Olsun zaten daha önce çok düşünülmüştü.
0: Şebin Karahisar herhalde bildiğim kadarıyla daha önce çok eskiden Giresun şey Şebin Karahisar falan şeymiş. Hmm. Yani. Oraya da gidiyorduk biz ya Tamdere Tamzara falan buraları bilirim ya. Biz bir Eğribel geçidinden oraya geçip yaylalarda hava bozuk olduğu zaman oraya, o tarafa geçiyorduk biz.
1: Samu Güney Köyü'nden sevgiler saygılar.
0: Aa Samu Güney Köyü. Ben de Ucarlı Dikmen Köyü'ndeyim. Bak biliyorum Samu Güney Köyü'nü de biliyorum.
1: Nasıl mutlu oldum suratımda bir anda diyor gülümsem oldu Bulancak'tan bahsedince diyor. O da bir şey mi abi? Ankara'ya 12.30 saat sürdü. Sabah 11.30'da bindim gece indim bayramda.
0: Ya bak otobüsle biz bir kez gittik. Harbiden bak çocukla falan
1: 12 saatte gitmişler
0: Ankara'ya. Çocuklarla falan gitmiştik. Perişan olmuştuk.
1: Gaffar Karakoç selamlar.
0: Ha, perişan olmuştuk. O yüzden bir dahakine şeyle gitmiştim ben. Uçak bileti almıştım.
1: Mikrofona doğru biraz.
0: Ondan uçak bileti almıştım ama ondan sonra da uçak bileti de çok tuzlu geldi. Sonra kendi araçla gittik.
1: Sen yeter ki iste Aziz Bey sana uçak bileti hasta ederdim bir şey.
0: Ya da bak. Yani şimdi, ya bir şey söyleyeceğim. Ben Aziz Yıldırım'ı seviyorum ve sayıyorum. Ben Hakan abiyi de çok sevdiğim saydığım birisi. Benim hemşerim çünkü Hakan abi. Hmm. Giresunlu hemşerim. Ya onunla da yani oturduk, muhabbet ettik, sohbet ediyoruz. Halen de arar sohbet ederim ama yani sıkıntı yok benim için.
1: İrfan abi 19 saatte gittim memlekete. Dönerken erken döneyim dedim. 21 saatte döndüm.
0: Bence var ya geç dönseydin.
1: Uçak biletleri 9000 küsürdü.
0: Önceden alırsan daha uyguna geliyor.
1: Tabii bir sene.
0: Yani bir sene ay önceden. Bir 6 sene. Ay önceden. Ama o da şey ama ayıp ya 9000 harbiden çok pahalı ya. Bizim Giresun'da bak bir de öyle bir durum var. Uçak biletleri de düşmüyor. Antalya'ya 1000 liraya gidiyorsun. Bizim öyle en küçük 2500-3000'e gidiyorsun ya.
1: Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönme ihtimali.
0: İhtimali sıfır.
1: Peki.
0: Çünkü
1: nasıl
0: niye?
1: Nasıl döndün bir anda Fenerbahçe? Ben nasıl döndüm?
0: Bir şey söyleyeceğim. Çünkü niye? Adam Premier Lig'de haftanın kaç defa Premier Lig oyuncusu gelsin. Satmaz ki abi Brighton onu. Satarsa da en az bir 40 milyon 45 milyon euro bonservis ister. Yani Ferdi konusu evet Fenerbahçe. Ferdi kendi gitmek istemiş onu da söyleyeyim. Düzelteyim buradan yani öyle söyleyeyim. Sayın Ali Koç da bunu özellikle söyledi. Kendi gitmek istemiş. Yani Sayın Ali Koç ve ekibi Ferdi'yi takımda tutmak istemiş. Çok çaba göstermişler. Ve Ferdi Kadıoğlu için yani takımda kalması adına onun ücretinde de artırıma gitmişler. Ama ne yazık ki Ferdi ayrılmak istemiş. Yani ayrılmak istediği için takımdan yani gitmiş. Yoksa Ferdi'yi bırakmak istemiyormuş Sayın Ali Koç.
1: Peki burada bir soru var. Hoca kampa yetişecek mi diye soruyorlar da herkesin arkadaşlar yani.
0: Çok güzel soru değil mi? Hoca kampa yetişecek.
1: Beşiktaş'la ilgili mi soruyorlar acaba?
0: Bak şimdi oyuncu transferleri yapıyor hoca yok yani görüyorsun ya. Hoca kampı
1: evet, hoca kampı yetişecek mi iyiymiş ya. Yani.
0: Bak Sayın Aziz Yıldırım'ın
1: arkadaşlar hocalar hazır zaten kenarda bekliyorlar.
0: Kenarda bekliyorlar.
1: Yani kabin bavullarıyla kabin tipi küçük bavullarla duruyorlar yani.
0: Vallahi
1: belki siz... daha önceden eşyalar bile gelmiş olabilir.
0: Ya o kadar da değil canım da şimdi.
1: Hazırlanmış
0: yönetim yani. Kurulu tartışacak. Sayın Aziz Yıldırım ekibi şey yapacak. 4 tane isim gündemde. İsmail Kartal. Ben İsmail Kartal olacağını pek düşünmüyorum. Ondan sonra
1: Hakan Bey'in
0: Aziz Bey.
1: Aziz Bey'in listesinde de
0: var 4 tane isim. İsmail Kartal, Montella, Nuri Şahin, Aykut Kocaman. Yönetim kurulu içerisinde Montel de var. Nuri Şahin'i, Şahin'i isteyenler var. Ama benim düşüncem Sayın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'da çalışıyor.
2: Nuri Şahin ismi Beşiktaş'ta da anılıyor biliyorsun.
0: Evet, orada da anılıyor.
2: Başakşehir bu konuya nasıl bakıyor peki?
0: Ben Nuri Şahin'in Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
2: Beşiktaş'ta gelirse?
0: Beşiktaş daha uzun vadeli bir sözleşme imzalar. O zaman bir şey olur. Çünkü bak Fenerbahçe'nin hedef çok şey. Direkt ilk senede şampiyonluk hedefiyle geliyorsun ya.
2: Olmak zorundasın diye olmak başladığı zorunda. Kaçıncı senem bu?
0: 12. sene işte. İşte 13. 13 çekirdik.
2: Yani zor bir süreç. Hoca kampa yetişecek mi sorusunu Fenerbahçe için sormadım. Beşiktaş için sordum diye Valla onu da hemen söyleyelim. Futbol direktörü Önder Özen'in yaptığı görüşmelerde Vincenzo Italiano'da sorun olmadığı, başkan Serdal Adalan'ın da okey verirse ya, teknik adamla İtalyan anlaşma o, sağlanacağı söyleniyor.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Ama şey var yani dar kadroyla yani zor bir şeyde iyi sonuçlar alan bir hoca. Yani tam Beşiktaş'ın da hocası diyebiliriz aslında.
2: Bir
0: yani
2: taraftan Arce ismi geçiyor. Alex Arce ismi geçiyor. Bir de Arne Slot konuşuluyordu. Ama yerli teknik adamlar arasında Nuri Şahin'le de görüşüldüğü iddiaları çok fazla konuşuldu. Tabii Beşiktaş yönetiminin projelerinden de memnun kaldığını anlatıyor Sayın Italiano. Fiorentina ve Bologna'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti bu teknik adam. Ama şunu da söyleyelim, gelirken mi yoksa geldikten sonra mı ya da şimdiden mi Önder Özen vasıtasıyla mı oyuncularla yollar ayrılacak? Hocaya kalacak bazı oyuncular var. Önder Özen'in mesela sildiği oyuncular var. Bunlar dediği net bir şekilde bir liste çıkmıştı biliyorsun.
0: Cengiz yoktur arada.
2: Yok, Cengiz yok maalesef. Yani
0: sildiği oyuncular arasında yok değil mi?
2: Hay var.
0: Ya yapma özürü seni.
2: Cengiz'i gönder. Cengiz sizde. Cengiz siz.
0: Alsanız?
2: Yani Sergen Hoca ile çalışırsanız Cengiz kalır sizde.
0: Ya Sergen Hoca Allah aşkına.
2: Oraya döndü abi konu. Yanılıyor muyum yani?
0: Ya şey demişler diye bir tanesi yazmıştı. Tedesco. Bizim Ahmet söylemişti onu ya. Ahmet mi söylemişti? Ahmet Konan şey demişti. Tedesco Beşiktaş, Sergen Fenerbahçe. Ben de şey yazmıştım. Silkelen kendine gel Ahmet yazmıştım. Twitter'dan.
2: İyi demişsin.
0: Silkelen kendine gel demiştim yani. Ahmet Konan da bulanacaktı bu arada biliyorsun değil mi? O da hemşer.
2: İrfancığım.
0: Evet canım.
2: Dikmen köyüne bizim oradan çıkılıyor diye neresi yazmışlar. Az önce bahsettiği yerlerde. Samu Güney.
0: Hay be, bu şehir merkezinden çıkıyoruz biz ya.
2: Benim ha köy, oradan da çıkılıyor.
0: Ucarlı üzerinden değil. Benim köy Ucarlı. Ucarlı Dikmen
2: işte. Bu arada Yastı Bahçe'den de selamlar yollamış.
0: Aleyküm selam ya. Bak hep bizim o taraflar. Bak özet şey yaptım. Yastı.
2: Hani İstanbul'da sürekli olarak Sivaslı vardı.
0: Abi Giresun'da daha fazla. Ben sana söyleyeyim. Giresun'da çok var ya.
2: Giresun tarafları nerede biliyor musun? Ben Bahçeköy'de ikamet
0: bizim,
2: ettim.
0: Bizim Gazi Osman şeyde Eyüp Sultan'da var.
2: Bak Eyüp Sultan tarafında ve Bahçeşehir Bahçeköy tarafında Bahçeköy çok fazla var.
0: Oralar yeşil ya.
2: Bir Muacırlar var. Orası Karadeniz Mahallesi Karadeniz gibi oldu. Beykoz'dan Karadeniz Mahallesi.
0: Beykoz tarafında da var. Bayrampaşa'da da Giresun'da çok.
2: İspir fasulyesinden çok güzel şey fasulye yaparlar. Kuru fasulye.
0: Abi Giresun'un şeyi aslında şeyi de güzel. Bak yemeğe girdik yine. Pidesi.
2: Yemeğe girdik.
0: Giresun'un pidesi.
2: Doğan da program yapıyorsun herhalde. Masterchef
0: gibi. Biz bak bir şey söyleyeceğim sana. Masterchef de bizde mesela şey yok. Bizde bahçede yetişen bütün otları yiyoruz biz ha.
2: Az önce İrfan bütün program boyunca konuşurken Aziz Bey derken Hakan abi de severim deyip Hakan abi dedi ya. Hemşerim olur hep aynı zamanda dedi ya. Bir anda Hakan Safi'den Hakan abiye geçiş çok hızlı olmadım İrfan diye yazmıştı.
0: Ne abi Hakan abi diyorum ya ne demişsin Hakan abi Hakan Bey diyeyim yani.
2: Hakan Bey'di. Hakan. Yani Aziz Bey'di Hakan Bey'di seçime kadar.
0: Hadi Sayın Hakan Safi diye söylüyorum bak bütün evet yayınlarda Sayın diye
2: söylüyorsun zaten canım.
0: Yani ama dedim gibi Hakan Safi'yi de çok severim yani saydığım bir insandır benim.
2: Ben yarın sabah 7'de yayındayım burada. Emre Tilev yok bir yere sunuma gidiyor onun yerine sabah 7'de. Hani bu sabah 7'de geleceğiz İrfan ne yapacağız diye bahsettiğim bir şey değil öyle anlaşılmasın.
0: Geleyim istiyorsan geleyim istiyorsan.
2: Gel niye gelmeyeceğim?
0: Cuma günü şey var ya kahvaltıya gideceğim.
2: Heh buradan git.
0: Aziz Yıldırım'ın şeyde Bakırköy'de kahvaltı var oraya gideceğim.
2: Hakan Bey.
0: Hakan Bey'in de programını ya.
2: Akşam da onun yemeği var.
0: Bu arada
2: yedim. Doydunuz değil mi sürekli o kahvaltı? Bu öğle yemeği, ya bu akşam yemeği.
0: Fazla gitmedim bu arada. Çocuğun da sınavı var ya. Çocukla sınav çalışıyoruz bu arada evde.
2: Ne çalıştırıyorsun?
0: Ya bir numara bütün konuları çalıştırıyorum.
2: Ama rehber öğretmen gibisin şu an.
0: Tabii yeni nesil falan çalışmayı sevmiyor ya. Adamlar çok rahatlar ya.
2: Sen ne de iyiydin?
0: Ben TM'ciydim. Ben

0: Türkçe matematik mezunu.
1: Öyle mi?
0: Hamdi Bozman Anadolu Lisesi mezunu.
1: Eşit ağırlık mı?
0: Tabii. Ben Hamdi Bozman Anadolu Lisesi mezunu. 7 sene okudum ya, İngilizce okuduk biz. 7 sene bir de bize matematiği bile İngilizce okuttular ya. Vay lise bile kadar. Sınavda İngilizce soru soruyor.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Hayır bak şöyle söyleyeyim. Soruyu, bak, soruyu İngilizce soruyorlardı ya. Benim mesela şey havuz programı. Yanlış çevirdin, geçmiş olsun, gitti. Soru gitti yani. Fiziği falan İngilizce gördük ya. Bak düş.

0: ihtimalle bir transfer haberi açıklayacak eğer Fenerbahçe'ye.
1: Ben Lewandowski açıklamasını bekliyorum bugün.
0: Luis Suarez'den sonra bir Lewandowski bombası gelebilir diyorsun. Yani ben de Galatasaraylılara şunu söyleyebilirim. Bu arada Trabzon'da bakma güzel gidiyor.
1: Abi Trabzon mesela
0: müthiş hamleler yapıyor transfer bir şey konusunda. Bence, Gabral geldi.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Gabral mı okunuyor? Gabral mı deniyor?
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben sana söyleyeyim. Trabzon son dönemlerde özellikle yani Ertuğrul Doğan'a yani buradan tebrik etmek lazım. Geçen eleştirdiğimiz için tabii tepki göstermişlerdi ama hani Ali Koç döneminde ben Brozek kardeşleriyle ilgili bir şeyi hatırlatmıştım. O zaman tepki göstermişlerdi. Ama şimdi de tebrik etmek lazım. Yani bence transferde en akıllı hamleleri çok akıllı hamleler yapıyorlar. Bak şeyi tekrar kiralayacaklarmış herhalde. Onanayı. Kiralama konusunda.
0: Yok, o da City istemediği için. United istemediği için.
1: Vallahi iyi ki istemiyor. Ben olsam Onanayı. Ben olsam hani Fenerbahçe illa ki Ederson'dan ayrılacaksa ben Onanayı isterim Fenerbahçe. Bence doğru bir seçenek olur. Kiralarsın. Yani o Ederson'dan ayrılırsan Onanayı kiralarsın. Artı şu var. Mesela Zubkov'u 5 milyon euro gibi bonservis bedelinde sattı. Yani sat ve
0: Trabzon 4 milyon euro 500 bin de bonus maddesi.
1: Ya işte 4,5 5 milyon euro. Ama şunu söyleyeyim. Bir de Trabzonspor kadrosundaki şu anda mevcut kadrosundaki tüm oyuncularına inanılmaz teklifler geliyor. Augusto'ya geliyor. Yani orta sahadaki oyuncusuna geliyor. Olay isine geliyor. Stoperlerine geliyor. Bence bu anlamda Trabzonspor akıllı davranıyor. Yani doğru hamleler yapıyorlar. Onların scout ekibini tebrik etmek lazım.
0: Bu arada Serkan Reçber de Ahmet Spor'la anlaştı arkadaşlar. Onu da söyleyelim.
1: Sergen Yalçın'ı da istiyormuş.
0: Diyor ki Serkan Reçber Ahmet Spor'a gitmiş. Başarısız olsa da işsiz kalmıyor. Hemen iş bulabilen teknik adamlar mı? İnanamıyorum. Nasıl olacak Ahmet Spor'da başarılı? Onu da göreceğiz diyor. Gerçi inanmıyorum diyor da.
1: Ahmet de yani ciddi olarak transfer falan yapacak yani. O yüzden başarılı olmak istiyor.
0: Bu arada Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının tek faydasını formaların ucuzlamasından yana görürüm. Geçen sezonun forması 2-400'e düşmüş.
1: Ama her sene öyle. Şöyle söyleyeyim, her sene öyle. Sezon sonu yeni formalar çıktıktan sonra eski formalar elindeki formaları uyguna satıyorlar.
0: Stoğu azaltmak
1: amacıyla. Tabii stokta formalar olunca onu uyguna satıyorlar.
0: Büyük ihtimalle Anadolu'ya dağıtılıyor zaten.
1: Biz de şöyle söyleyeyim. Ben memlekete gidince çok kişi forma istiyor. Öyle yapıyorum zaten. Yani. Uygun alıyoruz, şey yapıyoruz. Şey zannediyorlar ya bize. Herkes forma veriyor bize falan.
0: Herkes öyle zannediyor tabii canım. Bizim bagajda sürekli olarak Feneryum gibi, işte Kartal Yuvası gibi, Galatasaray Store gibi şeyler var zannediyorlar ya. Bir de imzalı istiyorlar.
1: Biliyorsun. Ya imzalı var ya bak harbiden bu sene kabul etmeyeceğim yani. Harbiden evde 10 tane formaları imzalatıyorum.
0: Elinde sürekli poşetle geziyorsun zaten.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hayır formaları veriyorlar. Unutuyorum ben kimin olduğunu. Bekliyor evde forma. Acaba diyorum kim verdi?
0: Bendim o.
1: Ulan diyorum tamam mı? Bekliyorum.
0: Çökme durumu.
1: Bana öyle çok oldu biliyor musun? Forma bir ay bende durdu. Bekliyorum aramasını kimin olduğunu.
0: Aramıyorlar mı?
1: En sonunda arıyorlar abi ben sana forma vermiştim. Hangisini verdin diyor. Onu veriyorum. Bunu gidiyorum veriyorum.
0: İyi bari. Üstüne yazsana ya.
1: Oğlum yazıyorsun da 10 tane şey, forma var.
0: Doğru. Ramazan pidesi gibi. Kimin?
1: Ne yapacağım İrfan
0: yazıyorum. Hiç verdiler diye.
1: Yazıyorum İrfan diye yazıyorum. Ama İyi. Sonra hadi karışmasın diye. Sonra geliyor formalara bakıyorum işte. Şu.
0: Geçmiş olsun. Bitirdik koca yayını. Vallahi.
1: Güzel geçti vallahi.
0: Vallahi güzel geçti. Güzel anlattık. Sıkıştırma beni dedin ya orada çok keyif aldım. Köşeye kıstırılmış gibi hissettin mi kendini bir an? Yani hayırlısı olsun. Seçim süreciyle ilgili şu an vaatler yani 2 gün daha var. Bu 2 günde her güne bir isim açıklama durumu. Suarez'de başlayan bugün Lewandowski bekleniyor Hakan Bey'den.
1: Sürpriz isim de olabilir.
0: Yerli isimler mi?
1: Şöyle söyleyeyim Hakan Bey sürpriz isim de açıklayabilir bugün. Yani ciddi anlamda.
0: Yani Lewandowski de olmayabilir.
1: Yani Lewandowski değil de başka belki.
0: Sonra saklanabilir diyorsun. Çok dillendiği için belki.
1: Tabii evet.
0: Yani sürpriz olmaz çünkü Lewandowski için açıklanırsa.
1: Hayır Lewandowski olmaz. Hadi başka bir isim. Mesela bugün şeye gidecek Bursa ve derneklerinde. Belki Bursa derneğinde konuşmada açıklar.
0: Bursa'da mı bugün?
1: Ya bugün Bursa'da kendisi.
0: Aziz Bey nerede?
1: Aziz Bey bugün işte dedim ki sabah kahvaltıdaydı. Saat kaç? 10 bitmiştir kahvaltı.
0: Hmm.
1: Şeydeydi. Karadeniz Fenerbahçe Derneği'nin kahvaltısındaydı. Bak yayına geldim o yüzden gidemedim.
0: Sana helal olsun be.
1: Arayacaktım seni diyecektim.
0: Yarın gideceksin ya her gün de gidilmez ki. yarın neredeydi kahvaltı? Ya Bakırköy
1: tarafı. Ömürdeymiş.
0: Ömür. Tamam. Teşekkür ederim.
1: Gidelim beraber.
0: Pazar günü kongrede görüşürüz büyük.
1: Sen geleceksin.

0: Gelirim herhalde. Takip ederiz yani. Büyük ihtimalle röportaj yaparız falan. Akşam da yayınlarız televizyonda. Yayın devam ediyor çünkü bizde bitmedi sezon.
1: Ben ne yapamazsın tabii de.
0: Sen ne yaparsın?
1: Ya TGRT'ye nasıl alacağım beni?
0: Hayır, oradan bir mikrofonla falan şey yaparız büyük ihtimalle.
1: Hayır, radyo şimdi için. Hayır, radyo için yaparız da Sözcü Gazetesi deyince TGRT'ye röportaj vermez de benzer.
0: Hayır, orada yönetim kurulundan şey isimlerle gazete, seçilen şeylerle.
1: Ha, onlara yardımcı oluruz.
0: Onlarla konu.
1: Şey onlarla yardımcı oluruz ya. Gideriz yanlarına yani.
0: Kim varsa artık bakalım. Hani bir taraftan Yusuf Kenan Çalık, diğer taraftan kim yürütüyordu? Aziz
1: Yusuf
0: Bey.
1: Mertol.
0: Yusuf Mertol.
1: Murat Tayhan.
0: Evet. Onlarla bağlantıları kurduk zaten, söyledik ettik ama bir liste oluşturulmuş, bir program yapılmıştı zaten. Başkan olduktan sonra belki bir programa.
1: Şöyle söyleyeyim, çok katılırlar. Yoğun. Gerçekten çok yoğun. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ı harbiden yani şu aşamada büyük enerji veriyor. Maşallah diyelim.
0: Yaz biraz uzaklaştırıldı mı yanından?
1: Yaza uyarı geldi.
0: Geldi değil mi?
1: Biraz uyarı geldi. Çünkü sosyal medya çok çirkinleşti ya Doğan. İnanılmaz. Yani kız
0: transferi ona sormalar, teknik adamı belirledim mi diye sorular.
1: Çocuğa soruyorlar. Çocuk da kendi düşüncesini dile getiriyor.
0: Babam başladı daha, ben de ilk yani, kadın başkan olacağım falan.
1: Fenerbahçe sevgisi üst düzeyde ama ya inanılmaz gerçekten. Bazıları bunu da meslektaşlar, hani eski meslektaşlar olan YouTube'da yorum yapanlar da algı yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar, onu net söyleyeyim yani.
0: Evet.
1: Yani çocuk kendi safi saf duygularıyla görüşlerini dile getiriyor. Fenerbahçe sevgisi üst düzeyde, babası gibi. Ama diğer taraftan insanlar yine buna hep bir taraftan algı yaparak farklı yöne çekmeye çalışıyorlar. Peki. Yanlış yapıyorlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Cihan'cığım görüşürüz. Birazdan sizden
1: Cihan gelmiş.
0: Atakan Kurt. Bağlantı Atakan. Yok, telefon bağlantısı. Atakan Kurt şu an Beşiktaşlı yöneticilerin yazdıklarında geziyor sürekli. Her gün bir başka yazdıkta. Bugün de Beşiktaş'ın değerli isimlerinden arkadaşımızın hafızındayız. Şimdi onun Hasan Arat'ın teknesindeyiz. Serdal Adalı'nın şu an çiftliğindeyiz diyor. Öyle öyle geziyor. Buram buram Anadolu
1: yapıyor. Bu zaman niye bana şey yapıyorsunuz? Bak her gazeteci öyle şey yapıyor.
0: Birazdan Cihan Dişli sizlerle.
2: Doğan Önçel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
6: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Ben Cihan Dişli. Yaklaşık bir saat boyunca Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Herkese tekrar merhabalar diyelim. Umarım gününüz huzurlu geçiyordur, keyifli geçiyordur. Tam da böyle dilediğiniz gibi geçiyordur. İşlerinizde kolaylıklar dileyelim. Gününüzün de güzel geçmesini dileyip Atakan Kurt'a bir merhaba diyelim. Atakan abi selam, nasılsın?
7: Selamlar Cihan'cığım. Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın?
6: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ediyorum. Tabii Fenerbahçe'nin seçim süreci var. 6-7 Haziran seçimli genel kurulu var ama ondan öncesinde Beşiktaş'la bir başlamak istiyorum. Beşiktaş hocasını hala neden bulamadı abi? Yani Sayın Serdal Adalı hani Türkiye Kupası'ndan elendiği gün zaten Sergen Yalçın'ın istifa edeceğini hissetmiştir. Tüm kamuoyunun hissettiği gibi. Yani yaz başında da futbolcu için, bir Sancho için böyle son dakikaya kadar kovalanmıştı. Ama onun yerine Jota Silva gelmişti. Şimdi de şöyle haberler mi yaptırılıyor yoksa çıkıyor mu? Yani Serdal Bey çok iyi bir hoca kovalıyor. O olmazsa B planına gidecek deniyor. Vincenzo Italiano konuşuluyor. Farklı isimler var. Yani bu ne zaman bir son noktalanacak, sona varacak Atakan Kurt'a göre?
7: Yancım, bazen gerçekçi olmak lazım. Niye? Çünkü son 5 senedir aslında ligi havlu atmış bir Beşiktaş var. Sürekli kaos ortamında sürekli Avrupa kupalarından elenen, ligde başarılı olamayan, tutunamayan, ardından sürekli teknik direktör değiştiren, sürekli başkan değiştiren, yönetim değiştiren ve sürekli zirve yarışını Fenerbahçe ile Galatasaray'a kaptıran bir Beşiktaş var. Yani teknik direktörler buraya gelmeden önce soruyorlar, araştırıyorlar, bakıyorlar. Ne yapmış, etmiş. Solskjaer'i arıyorlar, Van Bronckhorst'u arıyorlar. Onun dışında menajerlere soruyorlar. Abi bu korkutuyor çünkü sen adama gidiyorsun ve planlama istiyorsun. Diyorsun ki biz bir planlama içerisinde olacağız. Sana sabredeceğiz. İşte şudur budur. Bir türlü vaatte bulunuyorsun. Ya adam şimdi buradaki dostlarını, menajerleri arıyor. Diyorlar ki mesela Serdar Adal'da sallanıyor diyorlar mesela. Şimdi adamların gelmesi de kolay olmuyor. Çok fazla para vereceksin. Bir şekilde ikna edeceksin, etmeye çalışacaksın. Anca öyle getireceksin. Onun için Beşiktaş'ın önde özen işi kolay değil. Beşiktaş taraftarı da ve kamuoyu da bence çok baskı yapmaması lazım. Biraz sabretmek lazım. Çünkü sen Galatasaray değilsin. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk ayılsın. Galatasaray o kadar kolay teknik direktör bor ki. İnanılmaz. Çünkü niye? Adam son 4 sene şampiyonu. Geçen sene son 16 yapmış Şampiyonlar Ligi'nde. Osimhen'leri var. Bir sürü yıldızları var. Sane'leri var. Gittiği zaman alırsın. Öbür tarafta Fenerbahçe'de biraz kaos var ama şimdi başka ama orada da mesela gittiğin teknik direktör Kante, Asensio bir telefon açsa işte hocam gelin sizle çalışalım vesaire diye Kante arıyor, Asensio arıyor, sende yıldız da yok. Yani onun için 5 yaşın işi çok kolay değil. Onun için ben çok böyle beklemek taraftarıyım, çok baskı yapmama taraftarıyım, eleştirmeme taraftarıyım, bekliyorum. Yani
6: peki Atakan abi, yani bekliyorsun ama mesela Sergen Hoca gidelim, yani neredeyse 17-18 gün olacak. Şimdi bulacakları hocayı yarın imza atıp getirse Beşiktaş, ertesi gün işbaşı yapsa, işte takımı analiz etmesi, işte değerlendirmesi vesaire, o da 15 gün geçer, o da işte izleyeceği videolardan ne çıkarabilirse. Ya yani bu beklemenin sonu sezona hazırlıksız girmeye işaret değil midir? Bekleyelim yani diyorsun, evet, ama
7: çok 15 gün olmaz ya. Yani niye olmaz biliyor musun? En iyi 3 maçını, en kötü 5 maçını, 8-10 maçını izlersin takımının. Galatasaray'ın 2, Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor'un 2'şer maçını izlersin. Bunlar da 3 güne 4 güne tekabül eder zaten. Ondan sonra da analizini yaparsın. Önden özenle fikir alışverişinde bulursun. Başkanla konuşursun. 2-3 oyuncuyla konuşursun. Neresi eksik değil vesaire. Bir harita, yol haritası çıkarırsın. Yani evet kolay değil ama öyle aman aman zor da değil. Önden özen arıyor. Görüşüyor. İyi isimler var. Ya zaten Beşiktaş'ın işi hem zor hem kolay. Zor olan kısmı yıllardır birlikte kaos var. Henüz bir takım oturtulamadı. Başkanın işte geleceği konuşuluyor. İşte takımın kalite problemi konuşuluyor. Hocası yok. Burada evet zor işi. Kolay tarafı da şu. Geçen sene Beşiktaş ligi 4. bitirdi. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenemedi. Küme düşme mücadelesi veren ve küme düşen bazı takımları yenemedi. Lige Kasım'da havlu attı. Ağustos'ta Avrupa'ya havlu attı. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray yokken yarı finalde Konyaspor elendi. Son 40 senenin zaten en kötü sezonu. Bundan daha kötüsü olmaz zaten şu an. Yani genel teknik adam emin ol bundan daha kötü bir performans göstermez. Onun için gelen teknik direktörün de bazı şansları olacak. Bu istatistikler onu yoğunlaşacaktır. Net bir teknik adam. Son 5-6 senesinde sürekli çalışmış bir teknik adam. Bir stratejisi, planı, programı olan, planlaması olan bir teknik adam Beşiktaş'ı ayaklandırabilir, şaha kaldırabilir. Ha, şampiyonluk bekliyor musun diye sorarsan evet, büyük takımlarda her zaman hedef şampiyonluk olur ama ben şampiyonluk beklemiyorum. Ben BS'dir Ligi Kasım'da havlu atan Beşiktaş'ın sonuna kadar zirve yarışında olmasını hayal ediyorum. Yani sonuna kadar zirve yarışında olursa Beşiktaş, finallerde kaybetse de çok önemli değil. Sonuçta o yarışta tutuyor takımı. O takım ve oyuncular ya da hoca teknik adam. Benim için geçerli olan budur. Bir planlama yaparsın. Çünkü karşında 350 milyon euroluk bir Galatasaray var. 300 milyon euroluk bir Fenerbahçe var. Kantesi, Asensio'su, Genduzi'li bir ligin en iyi orta sahası Fenerbahçe. Diğer tarafta Osimhen, Barış, Yunus, Sane, Lemina, Tolera, Saralı, kompakt bir takım, oturmuş bir takım, işi kolay değil.

0: Yani ben şampiyon olacağım, transfer yapacağım. Ondan çok eskide kaldı. Yani şu anda çok zor onu yapmak. Onun için bırakacağın takım seni yarışta tutsun. Geliş, planlama yap. Gelecek senelerde artık şampiyon takımı ortaya çıkarabilirsin. Çünkü Beşiktaş'ın genetiğinde zaten şey yok yani. Yani ben dünya starlarını alayım, şampiyon olayım yok. Sen Kovalençma, Almeyde, Simao, Fernandez, Kutu'yu aldın. Dördüncü bitirdin ligi. Sen gittin, iki sene üstte şampiyon oldun. Ondan sonra Pepe'ler, Adriano'lar, işte Negredo'lar bir sürü yıldızı starı getirdin. İşte o dönem şey de vardı, orta sahada oynayan kısa boylu oyuncu, şimdi ismi aklıma gelmiyor. Medel. Ya bir sürü yıldızı getirdin, dünyanın tanıdığı oyuncuları getirdin, olmadı. Ama sen nasıl şampiyon oldun? Metin Ali Feyyaz oldun. Metin Ali Feyyaz'ın üçü de milli takımda oynamazdı. Feyyaz zaman zaman giderdi. Metin çok az süre alırdı. Milli takımda en uçta Rıdvan, Oğuz, Tanju oynardı. Ama 3 sene üstte 5 sene şampiyon oldu. Sen her zaman bir planlamayla şampiyonluklara gittin. 100. yılda evet nokta transferler yaptın ama öncesinde İlhanlar, Tümerler, İbrahim Üzülmez'e getirdin. Geliştin, değiştin, planlama yaptın. Mustafa Denizli ile Ertuğrul Sağlam'la geliştin, değiştin. Mustafa Hoca geldi, şampiyon yaptı. Rakipler de iyi değildi. Samet Aybaba ile geliştin, planlama yaptın. Biliş geldi, seni bir, çok iyi bir takım yaptı. En son Şenol Hoca geldi, Gomez'le Kovalençma'yı aldın, şampiyon oldun. Yani hep bir planlamayla oldun. Sen yıldız star alarak şampiyon olmadın. Beşiktaş'ın genetiğinde bu yok zaten. Onun için Beşiktaş'ın içi evet zor ama kolay da. O kolayı yapmak için doğru stratejiyle ve planlamayla gitmek lazım.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Atakan abi, Sayın Başkan daha önce bir açıklama yapmıştı hatırlarsan. İşte Beşiktaş'a 200 milyon euroluk bir transfer bütçesi hazırladım demişti. Ve işte yapılan son toplantılarda bu hafta içinde, yönetim içinde bütçenin büyük bir bölümünün onaylandığı ifade ediliyor. Yani onaylamışlar 200 milyon. Senin az önce işte Beşiktaş bu yıldızlarla bu işi başaramadığı dediğin kısımdayız. Sence 200 milyonu nasıl değerlendirecek Beşiktaş?
0: Yani şöyle,
1: veya bu paranın veya bu paranın doğruluk payı nedir? Bu tarafını da sorayım.
0: Ben 100 milyon euro civarı duydum. 100 milyon euroya da doğru planlamayla, doğru stratejiyle, doğru scoutla 6-7 tane iyi oyuncu alabilirsin. Ya da aldığın 7 oyuncunun 4'ü 5'i iyi çıkarsa zaten seni şampiyonluğa oynatabilir ya da yarışta tutabilir. Beşiktaş'ın iyi bir teknik adama ihtiyacı var. İyi antrenmana ihtiyacı var. Doğru sisteme, doğru taktiğe ihtiyacı var. Gelen oyunculara dokunmaya, takım içinden yıldız yaratmaya ihtiyacı var. Gelen iyi oyuncuları da bir şekilde itmeye ve onlardan en iyi randımanı, performansı almaya ihtiyacı var. Sen Olaytan'ı, Murillo'yu, Oh'u aldığında bu oyuncular, diğer oyuncular da sana 2-3 hafta iyi katkıda bulundular ama bir ay, bir buçuk ay sonra onlar da diğer oyuncuların seviyesini ve kapasitesini indiler. Çünkü niye? Beşiktaş iyi antrenman yapamıyordu, çalıştırılmıyordu, çalışamıyordu. Gelen teknik adam hep iyi çalıştırırsa, hep iyi kondisyon yüklerse, hep iyi taktik antrenmanları gerçekleştirip özellikle 35 metreye sıkışan oyunda iyi planlamalar ve doğru oyunla, doğru stratejiyle o kilidi açtırabilirse sana çok fazla tekrarla, Beşiktaş iyi yolda olabilir. Evet, Slaven Bilic'i hep örnek veririm ben. Beşiktaş'a şampiyonluk kazanamadı ama Beşiktaş'a çok iyi dokunmuştu. Ben kampa gitmiştim Beşiktaş'ta Bilic'le. Emin ol Cihan, 20-25 gün Beşiktaş'ı hep böyle kaymalarla çalıştırdı. Hep böyle takımı kompakt oynatma, yakın oynatma, hatlar arasındaki o boşlukları, araları doldurma, antrenmanları yaptırdı. Hatta zaman zaman da ip bağlamıştı oyunculara ve onun artılarını Beşiktaş'ta gördük. Beşiktaş hep doğru oyun oynuyordu, yakın oynuyordu. O takımla Arsenal'ler, Liverpool'lar, Tottenham'lara karşı kafa kafaya oynuyordu. Liverpool elemişti. Yani Olcaylar, Oğuzhanlar, Tolgaylar, Kerim Fıraylar, Mottalarla elemişti. Ersan Gülümler, İsmail

0: köy başılarla elemişler. Yani Beşiktaş doğru planlamayla zirve yarışında olabilir. Bu işler kolay değil ama çok da zor değil Cihan.
1: Evet tabii Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan devam edeceğiz ama üstümde kalmasın. Doğan Öncel programı kapatırken senin sponsorship boyutuna bağladığını söyledi. Yani sürekli dedi Atakan teknelerde dedi yüksek ihtimal o paralar kendi cebinden çıksa teknenin mazot parası içi gider muhtemelen dedi. Acaba hangi başkanla dedi bu yayını kapatırken bunu söyledi, bir cevap vermek ister misin Doğan Öncel'e?
0: Doğan Öncel'e selam olsun. Bizim de para verdiğimiz yerler oluyor. Arkadaşlarımızın bizi misafir ettiği yerler oluyor. Sevenimiz çok Cihan.
1: Evet ne güzel bir
0: şey. Şükürler olsun. Sevenimiz çok. Yani tatilimizi yapıyoruz. 5 gün sonra da daha doğrusu cuma günü de daha doğrusu yarın yani pazartesi geldim. Yarın da inşallah İstanbul'a döneceğiz.
1: Biraz sonra seni İstanbul'dayım. Biraz seni kıskanıyorlar gibi hissettim abi. O teknede bir fotoğraf paylaştın ya benimle yayında konuşurken. O videodan sonra bu işler biraz çok ayyuka çıktı. Doğan Öncel o videodan çıkamamış yani.
0: Ay çok iyi. Doğan Öncel'e selam olsun. Doğan Öncel'i çok seviyorum. Allah inşallah bir gün hep beraber yapmayı nasip eder.
1: İnşallah.
0: Peki hatırlıyorsun abi. Melih Şendil'de 3 ay giderdi gelmezdi.
1: Melih Şendil evet o başka bir boyut zaten. Ona biz yarışamayız abi. Boş versen Melih Şendil'i. Melih abimize de selam olsun. Umarım kitap işleri de iyi gidiyordur kendisinin. Uzun zamandır arayıp sormuyorum. İyi hatırlattın. Yayın sonrası bir kendisine merhaba deyip. Abi Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye göndermeler geliyor. Hakan Safi aslında Aziz Yıldırım'a göndermeler yapıyordu ama Aziz Bey de dedi ki hiçbir yapı bizi durduramaz dedi. Anka kuşu gibi doğacağız tekrar küllerimizden dedi. Oyuncular adaylarla imzalamaz ifadesini kullandı. İşte Hakan Safi sürekli transfer iddialarında bulunuyor ya. Başkan da dedi ki yapıyor kardeşim yapıyor da futbolcular aday başkanla hiçbir şey imzalamaz dedi. Ben dedi ihtiyacım olan futbolcuyu alırım. $1 milyar gelir hedefi koyduk ifadelerini kullandı. Hakan Safi de ben dedi Suarez'le anlaştım. Ben 15 gol atarsan sana bonus vereceğim dedim. Ama o da 15 değil 5 de ben ekliyorum 20 atarsan bana bonus verin ifadelerini kullandı. Hakan Bey böyle biraz daha para tarafında, Aziz Bey biraz daha sakin ilerlemeye çalışıyordu. O da biraz böyle şimdi son zamanlarda paradan da söz etmeye başladı. Sen ne dersin bu çekişmeye? 2-3 gün kaldı.
0: Yani kimin başarılı olabileceğini ya da kimin başkan olabileceğini, ipi gösterebileceğini kestirmek kolay değil ama sanki Aziz Yıldırım kazanacak gibi bir içimde bir his var. Çünkü daha böyle ayakları yere basan, daha deneyimli, daha tecrübeli bir başkan profili. Daha önce başarmış. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe iyi dönemler geçirmiş ama en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan olma şeyini de elinde bulunduruyor Aziz Yıldırım. Çok büyük starlar, Amerikalar, Ortega'lar, Roberto Carlos'lar, Vanoidoglar, Alex'ler, Apiyallar, bir sürü doğru oyuncuları da Aziz Yıldırım döneminde görmüştük. Hatta Şike sezonunda o dönemden önce çok başarılıydı. Her sene 2-3 tane transfer yapan, doğru planlamalar gerçekleştiren, nokta atışlar yapan bir Fenerbahçe Aziz Yıldırım vardı. Aziz Yıldırım'ın yaptığı en büyük yanlış şuydu. Bir ara böyle bir sallanmıştı. Ersun Yanal'ı gönderdi şampiyon olduktan sonra. Orada çok büyük bir yanlış yaptı. Güç zehirlenmesi yaşadı. Çünkü başkan kulübü Fenerbahçe. Galatasaray başkan kulübü değil. Galatasaray'ın bir kulüp aklı var. Galatasaray'da kulüp aklı olduğu için bunlar çok gerçekleşmiyor. Yani sen şimdi Okan Buruk şampiyon olduktan sonra onu itibarsızlaştırıp göndermiyorsun Galatasaray'da. Ama iyileştiriyorsun. Diyorsun ki işte yanına bir iki tane antrenör verelim. İşte daha çok gelişelim vesaire. Bunu ikna edebiliyorsun kulüp aklıyla. Ama Fenerbahçe'de böyle olmuyor. Hocaları itibarsızlaştırıyorsun. İşte tesise işte kadın geldi. İşte tesislere kadınları alıyor vesaire falan. Hiç kimsenin haberi yokken bu tür olaylardan, haberlerden, detaylardan bunu Fenerbahçe kulübü insanlara sunmuş, sipariş etmiş, sipariş haberler yapmıştı. Sonra bu güç zehirlenmesiyle Aziz Yıldırım çok büyük bir başarısızlık yaşadı ondan sonra. Hatta oyunculardan intikam aldı. Ersun Yanal'ı gönderken oyuncuları da böyle peyderpey takımdan göndermişti, unutmuyorum. Sonra Beşiktaş gelişirken Samet Aybaba Bilic, sonra Şenol Hoca geldiğinde Fenerbahçe Van Persie'ler, Nani'leri, Volkan Şenleri, Josef de Souza'ları, Fernandao'ları transfer yapmıştı. Hatta Fenerbahçe'nin kadrosu bence Beşiktaş'tan daha iyiydi bireysel olarak, ama Beşiktaş gelişen bir takım olduğu için Beşiktaş şampiyon oldu. Hatta 10 senelik sponsorluk parasını az yıldır kırdırıp transferlere para harcayınca Fenerbahçe çöküşü o gün başlamıştı Cihan. Ve ondan sonra kendine gelememişti. Ya tabii artılar eksiler var. Ama Hakan Safi'nin çok yukarıdan konuşması, işte şunu alacağız, şuna vereceğiz, şu parayı basacağız, ondan sonra benim olduğum yerde yıldız olur, işte bilinç ben olacağım, en büyük yıldızlara yeteceğim, işte iki tane 1.90'lık stoperi koy, iki tane hızlı kanat koy, bir tane güçlü santrafor koy, ne var ki bunda, çok basit ya, iyi takım yap, teknik direktör zaten ne verebilir ki tarzı böyle talihsiz demeçlerinden sonra bazı kongre üyeleri Aziz Yıldırım'a doğru döndüler diye görüyorum ben, yani konuştuklarımda. Ha, son gün İbre değişir, Hakan Safi bir iki tane iyi proje sunar, başarılı olur, onu bilemem. İnsanları da burada yanlış yönlendirmek istemem ama sanki Aziz Yıldırım bir adım önde gibi gözüküyor. Hatta 2-3 gündür de bir sürü telefon aldım. Oğuz Çetin de benim 3-4 gün önce yaptığım bir röportaj vardı Cihan. O röportajda Alex de Souza ile alakalı şunu sormuştum Oğuz Çetin'e. Heykeli dikilmesi doğru mu demiştim. Yanlış. Heykeli dikilecek çok oyuncu var. Alex çok değerli bir oyuncu ama heykelin dikilmesi manasız. Hacı olsaydı anlardım. Sonuçta 4 sene şampiyonluk, UEFA Kupası, Süper Kupa, ama Alex Avrupa'da kupa da almadı tarzı bir cümle kurmuştu. Bunu da Hakan Safi ve yönetimi ve birçok taraftar ve gazeteci 2-3 gündür sürekli paylaşıyorlar. Bakıyorum yani bayağı 8-10 milyonda izlenmiş. Beni çok da Fenerbahçeli arkadaşım ve kongresi aradı. Şu anda inanılmaz bir yarış var. Herkes ellerindeki kozları oynuyor, öne çıkarıyor. Bakalım ne olacak, ben de merakla bekliyorum.
1: Evet, tabii farklı iddialar da söz konusu. Şimdi Sakan Bey de farklı bir seçim stratejisi uyguluyor. Bir PR yürütüyor. Maldini ile olan fotoğrafın altına ve Hakan Safi ile olan fotoğrafının altına bir emoji koymuştu. Ve iddialar var. Sırf bu emojiyi koysun diye işte Leo'ya 800 bin euro ödediği söyleniyor. Mesela bu Suarez olayı, dün açıkladığı Suarez olayı UEFA açısından bir suç teşkil etmiyor mu abi? Mesela kulübün haberi olmadan oyuncu ile transfer görüşmesi vesaire. Ya yani başkan olmadığı için herhangi bir anlaşma da yapamıyor. Evet, anlaştım diyor. Belki sözel olarak anlaşmış olabilir ama yani burada bir Beşiktaş açısından örnek vereceğim. İkinci bir Hasan Arat vakası olma durumu söz konusu mu sana göre? Oraya bağlayacağım Fenerbahçe olayı.
0: Olabilir. Yani şöyle başarısızlık anlamı da olabilir ama Hakan Safi'de para var. Hasan Arat'ta yoktu. Yani Hakan Safi o parayı verir. Birçok oyuncuya gider ama oyuncular tercih eder mi? Bir de 36-60 milyon euro dışında para da kulübe aktaramıyor musun galiba? Öyle bir durum varmış. Onu nasıl yapacak, nasıl edecek bilemiyorum.
1: Söyledi, imaj hakkıyla yapacağım dedi. Aziz Bey de dedi ki ben de sponsorlarla o limiti biraz da arttıracağım dedi.
0: Öyle yapabilirler ya da yurt dışında bazı kulüplere gidip kendi oyuncularına yüksek rakamlı teklifler yaptırabilirler. Öyle şey açabilirler, ekonomiyi açabilirler. Yani onu bilemiyorum nasıl yapacaklarını ama işleri kolay değil. Yani şöyle ya, projeleri anlatsalar ya da geldiğimiz zaman sürekli yarışan, şampiyon olan, yıldızları olan, taraftarın gözüne hoş gelen, futbol sergilen bir Fenerbahçe ortaya koyacağız, stadı yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız deseler daha doğru olur ama şu oyuncuyu getireceğiz, bu oyuncuyu getireceğiz çok sempatik durmuyor. Geçmişte bunun birçok örneği var. İşte Hasan Arat dedi ki işte telefonlarınıza bakın. İşte gitti El Nasser başkanı, Paris Saint Germain başkanıyla fotoğraflar koydu böyle. Enteresan, çok komik durumlara düştü. Açamayacağım kulüp başkan ya da kilit yok dedi. Bütün ülkelerle 10 dakika içinde görüşebilirim, böyle enteresan. Ama tabii karşılığı oldu Beşiktaş'ta. Beşiktaş kongreleri bunu yedi. Hatta ben de yedim. Kendi açıma söyleyeyim. Ya beni de ikna etmişti Hasan Arat. Çünkü tipi, karizması, dış görüntüsü, hitabeti, diksiyonu ve

0: koyduğu hedefler, söylediği iddialı söylemler beni de ikna etmişti. Beni de kandırdı. Yani ben de kandım. Bir şey diyemiyorum. Ama o hitabet Hakan Safi'de çok yok. Fenerbahçe kongrelerine çok ikna olmuşa da benzemiyor gibi duruyor. Hayırlısı olsun. Ama bu işler doğru değil. Sen hatırlamasın, çok çok yıllar önce Alişen başkan adaylığına, başkan adayı olmuştu. Adayla girmişti. Hatta şunu söylemişti. Kuman alacağım demiş. O zaman Barcelona'nın ve Hollanda'nın efsane kaptanı Kuman. Topları mermi gibi vurur. Çok iyi oyuncuydu. Kuman alacağım, anlaştım dedi. Hatta Cruyff'u da İstanbul'a getirmişti. Bir öğle yemeği yemişlerdi. Muhtemelen o dönemde de Alişen de Cruyff'a belli bir para vermişler getirmek için. Sonra başkan oldu. Muhabir sordu. Dedi ki, başkan Kuman geliyor mu? Kuman yaşlandı dedi. Yani 3 gün önce Kuman gelecek dedi Alişen. 3 gün sonra Kuman yaşlandı dedi. Onun için bu hedefler ya da bu işte oyuncu alacağız, şu hocayı alacağız iddiaları çok doğru olmuyor. Buna da çok kanmamak lazım.
1: Evet, az önce de İrfan 25'le de içerilik konuşuyorduk. İşte Banker Castelli diye bilinen iş insanı Cevher Özden'in de Fenerbahçe'ye daha önce aday olduğu, şu kadar para vereceğini söyledi. Ama işte Fenerbahçelilerin işte senin parana ihtiyacımız yok diyerek onu seçmediğini söyledi. Bazen bu durum itici de olabiliyor zaman zaman. Ama işte şu o dönem için geçerli olabilir, şu an parasız da bir şey yapılmıyor diyerek biraz daha Beşiktaş'tan devam edelim. Yani bu işin sonu...
0: Son olarak şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın artısı daha önce başarmış olması. Bütün Fenerbahçe'deki tesisleri Aziz Yıldırım döneminde yaptılar. Yani dere ağzının geliştirilmesi, samandıranın yapılması, stadın yenilenmesi, topuk yaylasının yapılması, birçok arsanın alınması hep Aziz Yıldırım döneminde oldu. 6 şampiyonluk Aziz Yıldırım döneminde 15 defada işte başarısız olundu. Az kupa alındı. Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final yapıldı. Bunlar başarı ve başarısızlıklar. Tabii Fenerbahçe kongrelere diyor ki, yani Aziz Yıldırım tecrübeli, deneyimli, bunları daha önce yapmış ve bu vaatleri gerçekleştirebilir ve dinlendi, iyi paralar kazandı, bize katkısı olabilir diyorlar. Artısı bu. Eksisi şu, biraz yaşlı ve enerjisi düşük görüyor bazı kongre üyeleri. O ilerleyen süreçte düzelir mi, başkan olduktan sonra enerjisi geri gelir mi, onu bilmiyorum. Yani dediğim gibi artılar eksiler var, bakalım ne olacak. Ben de merakla bekliyorum şu an. Beşiktaş'a geçelim istiyorsan.
1: Evet, bu arada WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Biliyorsunuz dostlar, artık bir standart hale aldı. Böyle saat başının sonuna doğru mesajlarınızı okumaya çalışacağım. Ama biraz programa geç girdiğimiz için bir 5-6 dakika daha sizi bekleteceğim. Lütfen kusura bakmayın. Abi, Semih Kılıçsoy olayı var. Cagliari opsiyonu kullanmadı. Dedi ki bütçeye uymuyor dedi ve Beşiktaş'a geri döneceği söyleniyor. Ne diyorsun Semih'le ilgili olarak? Beşiktaş'a bir... İlaç olur mu sence santrafor bölgesine? 22 kez Serie A'da karşılaşmada sahneye çıktı Semih ve 4 gol atabildi Serie A'da.
0: Yani Semih bazı şeyleri çok doğru yapan, bazı şeyleri de hiç yapamayan bir oyuncu. Yüzünü kaleye döndüğünde özellikle ceza sahası içi ve hemen çevresinde çok etkili olan, hatta dünyada bu konuda sayılı oyunculardan bir tanesi. Ama kaleye uzak olduğu anlarda ve noktalarda, özellikle sırtı dönük olduğunda oradaki pas alışverişleri, ikiye birleri, servisleri yetersiz olan, oyun zekası yetersiz olan, çok oynatabilen bir oyuncu değil. Bunları Beşiktaş'ta geliştirememişti. Cagliari'de de geliştiremedi. İlerleyen süreçte geliştirir mi bilmiyorum. Yani şimdi çok güçlü ve kuvvetli bir oyuncu olduğu için yeni gelen teknik direktörü özellikle kamp döneminde çok ikna edebilir Semih. Çünkü yere çok sağlam basıyor. Ceza sahası içi ve çevresi çok etkili. Çalım atıp hemen vurabilir, goller atabilir. Yani amiyane tabir, yeni gelen teknik direktör aklını alabilir. Ama orta ve uzun vadede sezon devam ettikçe maçlarda o kafasını kaldırmaması, oyun zekasını çok kullanmaması, aldığı anda topları arkadaşlarına aktarmaması doğru zamanda, bu başına problem yaratabilir. Göreceğiz. Yani üçüncü tercih olabilir. Yani

0: 5-6 adam bir santrafor alacak. Orianju, yeni gelen santrafor ve Semih Kılıçsoy 3 oyuncu şampiyonluk yarışına yeter ama. Yani Mustafa Eren Hekim ondan daha iyi bir oyuncu şu an için. Yani Mustafa'yı kiralık gönderirsin. Bir sene değil bu arada. 2 sene böyle 60-70 maç oynaması lazım. Şu anda Beşiktaş değil, Süper Lig'de, hatta PTT'de, Belediye'de bile birçok takımda oynayamaz Mustafa. Potansiyeli var ama yetenekleri ve oyun zekası çok sınırlı. Mustafa'nın çok önünde olan bir oyuncu Semih. Bir senede kiralık gitti geldi. Üçüncü alternatif olarak değerlendirilebilir.
1: Peki Atakan Kurt'a göre kaleci ve sol bek konusunda bir bilgi var mıdır? Şey konuşuluyor, Kocaeli Spor'un kalecisi Serhat Öztaş Delen'le Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı söyleniyor ve 5 milyonu Beşiktaş'ın gözden çıkarıldığı konuşuluyor. Serhat'ı belki hatırlamayanlar vardır. Özellikle Rams Park'ta Kocaeli Spor karşılaşmasında Galatasaray maçında inanılmaz kurtarışlar yapmıştı. Altınordu'dan almıştı Kocaeli Spor 124 bin euroya ama şimdi Beşiktaş'tan 5 milyon euro istiyorlar. Duydun mu böyle bir haber? Bilgin var mıdır kaleci ve sol bek transferi konusunda?
0: Duydum. Düşünülüyor, konuşuluyor. Ama daha henüz belli değil. Şimdi Ersin'in son durumu ne olacak? O bir netlik kazansın. Beşiktaş bir kaleci daha alacak. Eğer Kocaelispor'dan Serhat gelirse o üçüncü ya da ikinci olabilir. Yani Ersin giderse onun yerine koyabilirler. Daha henüz netlik kazanmadı ama gündemde var, konuşuluyor.
1: Sol bek konusunda bir durum var mı? Orada gelecekler gidecekler.
0: Şu anda hiç oyuncu konusunda bir gelişme yok. Önce teknik direktör belirlenecek, sonra gidecek oyunculara.
1: Evet, biraz mesajlara geçelim istersen abi. Dinleyenlerimizin soruları var.
0: Geçelim kardeşim.
1: Sergen Yalçın'ın takımda görmek istemediği Muçi'yi Trabzonspor'a transfer oldu. Ama ya Beşiktaş'a gelecek olan yeni teknik direktörün oyun planı için büyük bir kayıp olduysa bunu nasıl kurtaracağız demiş Ufuk, mesajını atmış.
0: Beşiktaş yıllar önce John Benjamin Toşak'ı almıştı. Toşak Beşiktaş'a geldiğinde maç kasetlerini yazıyor. Sonra geliyor, diyor ki 10 numara nerede diyor. Diyorlar ki gönderdik. Sergen Yalçın'dan bahsediyor. Bazen maç kasetlerinde izlediğin ya da olmasını beklediğin oyuncular takımda olmayabiliyor. Tabii Muçi ile Sergen'i aynı seviyeye koymuyoruz. Sergen büyük oyuncuydu. Muçi de şöyle, Trabzonspor maksimum verim aldı Muçi'den. Bence halen şampiyonluğa oynayan takım için direkt 11 oyuncusu olabilecek kalibreye sahip bir oyuncu değil ama Beşiktaş hep onu yanlış yerde oynattı. Sağda oynattı, solda oynattı. Hiç forvet arkası oynatmadı. Rafa Silva var diye orada çok değerlendirmediler ama tek oynayacağı bölge orasıydı. Fatih Tekke ona özgürlük verdi. Hiç oyundan çıkarmadı. Oyuncu kendini çok rahat hissetti. O özgüveni aldı. Ve hep sağda kaldı. 90 dakika sağda kaldı. Çıkmayacağını da biliyordu. O destek ve güvenle en iyi performansı gösterdi. Bir de açık alanlarda daha etkili oldu. Yani sıkışan oyunlarda değil ama özellikle Trabzonspor öne geçtikten sonra ya da rakipler Trabzonspor'un üstüne geldikleri anda ani kontrataklarda Muçi çok etkili oldu Trabzonspor'da. Beşiktaş da böyle kullanabilirdi. Kullanmadı. Bir de Sergen Hoca maalesef gelmeden önce işte Muçi bende yok, João Mario bende yok, o bende yok, bu bende yok deyince gelir gelmez bazı oyuncuları gönderdi. Bazı oyuncular da olmayacağını anladı, gitmek istedi vesaire. Olmadı. Sonuçta Muçi Trabzonspor'da inşallah başarılı olur. Daha da başarılı olur. Arabistan'dan da onu isteyen kulüpler var. 17 milyon euro da gözden çıkarıyorlar. Yani Trabzonspor devre arası ya da sezon sonu oyuncuyu 17-27 Arabistan'a gönderebilir performansını artırıp. Hatta daha büyük paraya da satabilir. Orada ciddi para kazanacaklardır. Hatta 4 yıla galiba vadeyi şey yapmışlar. Uzatmışlar. Yani 4 yıl boyunca o parayı ödeyecekken Arabistan'a satıp tek kalemde o parayı alıp çok ciddi bir kar yapabilir Trabzonspor. O işi iyi gerçekleştirdiler. Beşiktaş'ın santrafor, sol kanat, sağ kanat 8 numaraya, Endidi gidecekse 6 numaraya, sol beke ve sol stopere ve kaleciye 7-8 tane oyuncu ihtiyacı var. En azından önündeki 4 oyuncu Çok böyle nokta atışıyla alması lazım. Orta saha, sağ kanat, sol kanat ve forvete. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük problemi ve sıkıntısı son yıllarda ön taraf istikrarsızlığı ve kalitesizliğiydi. Bunu çözerse en azından kötü oynarken bile maçları kazanıp zirvede tutunabilir.
1: Ferhat demiş ki Icardi nasıl kalacak? 10 artı 4 kuralı geldi. Galatasaray'ın zaten yabancıları var deniliyor. Ama Fenerbahçe'ye her gün 3-4 yabancı oyuncu yazılıp çiziliyor. Fenerbahçe'nin 19 yabancısı var. Hiç kimseyi almasa bile en az 5 oyuncu göndermesi lazım. Kim nereye bu kadar yabancı oyuncuyu alıyor anlamakta zorlanıyorum demiş.
0: Kötü planlama Cihan. Yani öyle bir enkaz bırakıyorlar ki. Yani Aziz Yıldırım Ali Koç'a yarı enkaz bıraktı. Ali Koç Saadettin Sarı'na tam enkaz bıraktı. Hala bu enkaz devam ediyor. 36 tane oyuncusu varmış galiba Fenerbahçe'nin, öyle mi?
1: 32 diye biliyorum ama 36 da olabilir. 32 diye hatırladım ben.
0: Yani ya o kadar kötü bir planlama ki bu. Şimdi gelen başkan şimdi bu istemediği, düşünmediği oyuncuları elden çıkaracak. Çıkarırken zarar edecek, oyuncular gitmek istemeyecek, o paraları kimse vermeyecek. Hatta o paraların belli bir kısmını Fenerbahçe ödemek zorunda kalacak. İş çok zor. Yani bu oyuncuları alırken daha dikkatli olmak lazım. Bir de çok sıradan oyuncu alıyorlar. Yani sıradan oyuncu alacağını, 5 tane oyuncu alacağını, 1 tane oyuncu al. Yani neden 10 tane transfer yapıyorsun ki? 4 tane transfer yap. Bak, mesela Beşiktaş'ta sayıyoruz ya mesela 7-8 oyuncu. Mesela Şenli kalsın. Bu sene daha iyi olur. Ondan sonra Oyuncu zaten kalıyor. Olaytan geldi. Bir tane forvet. Sağ kanada bir tane alternatif olabilirsin. Sol kanada zaten oyuncu şart. Orta sahaya bir tane oyuncu şart. 4 oyuncu. Bir kaleci 5. Yani böyle de yola çıkabilirsin mesela. Devre arasında bir iki takviye daha yaparsın. Yani her sene 8 oyuncu transfer etmek doğru değil. Bir de şimdi 10 tane oyuncu alıyorlar. Biz devre arasında şunu konuşuyoruz yine. Bakın sil baştan yeniden yapılması lazım. Ya kardeşim, gelen oyuncudan verim alamıyorsun. Gelişmiyorsun, geliştirmiyorsun. Oyuncu bir önceki takımında daha iyi performans göstermiş. Sen de bunu gerçekleştiremiyor. Diyorsun ki ben bu oyuncuyu göndereyim, yerine yenisini alayım. Kardeşim geliş. 4-5 hafta aynı oyuncularla oyna. Oyuncu kötü oynuyorken bile gelecek hafta yine oynasın. Özgüveni gelsin. Takım arkadaşlarıyla uyumu perçinleşsin. Daha da gelişsin. Ya hiç bunları gerçekleştirmiyoruz. Yani sen pazartesi antrenmana çıkarken hafta sonu pazar günü oynayacağını bilmezsen ya da kafanda soru işareti varsa özgüvenin yerinde olmaz ki.
1: Evet, Çerni dedin de aklıma geldi. Yani Çerni, Endidi ve Jalo'nun Sergen Yalçın'ı göndermek için kulis yaptığı haberleri doğru mu Atakan abi? Yani özellikle takımı sabote ettikleri.
0: Ya takımı sabote etmemişlerdir de Sergen Yalçın'ı istememişlerdir haliyle. Çünkü Sergen Yalçın bu oyuncuları göndermek istedi sonuçta. Yani ben Çerni'yi istemiyorum, Jalo'yu istemiyorum. Gönderin dedi. Hatta Murillo bir de Sergen Hoca'nın gidişine çok üzülmedi. Oyuncular çok mutsuz olmadı Sergen Hoca'nın gidişinden. Ha, bu da şöyle riskli bir durum. Çok böyle oyuncuya odaklı bir sistem kurarsan çok hoca yerler. Yani hocanın yanında ve arkasında duracağını bilmeliler. Orada güçlü bir şekilde durmalı ama teknik direktöre de inanmalılar. Şimdi sen teknik direktör olarak geçmişteki kariyerinle değil, bilgi birikiminle, oyunculara kattıklarınla, sisteme verdiklerinle, taktik dehanla, dokunuşlarınla, doğru 11'ler, doğru değişikliklerle oyuncuları ikna etmen lazım ya da etkilemen lazım. Bunları yapamıyorsan senin kimse geçmişine, geçmişteki performansına, kariyerine bakmaz. Ya umurunda olmaz adamın Sergen Yalçın eser iyi futbolcu olduğu. Adam bugüne bakar. Sergen Yalçın futbolu seven birisi değildi. Futbolu izleyen birisi değildi. Beşiktaş stadında milli takım maçı oldu, gidip izlemedi. Beşiktaş'ın teknik direktörü Tüpler stadında oynanan bir milli maçı gidip izlemeli. Tüpler stadında final oldu, gidip izlemedi. Çünkü Sergen Yalçın maç izlemiyor. Maç izlemeyi sevmiyor. Osimhen'i bilmiyordu, tanımıyordu. Yani sen Sergen Yalçın düşüncesinde bir teknik adamla maç izlemez, izlemeyi çok tasvip etmez, futbolu çok sevmez, daha çok

0: çizmeyi seven bir profille zaten başarılı olamazsın. Senin net bir teknik adama, son 5 senesinde sürekli çalışmış bir teknik adama, kendisine adamış bir teknik adama ihtiyacın var.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani o yaşı dolayısıyla eleştirilen Şenol hocamız bile işte Paris Saint Germain Bayern maçını izlemeye gitmişti. Ben söylemiştim ama yayla adamı, dinç adam demiştim ama Sergen hocam bu tarz şeyleri yapmayı çok fazla sevmiyor. Senin de söylediğin gibi biraz daha böyle eğlence odaklı. Orkun Ariş demiş, Türk oyuncuları geçtim. Şu an A milli takımımıza girebilecek seviyede yabancısı var mı ki Beşiktaş'ın? Kadro kalitesini buna göre değerlendirmek lazım zaten diyor Ali Cemal.
0: Yani Beşiktaş'ın bence evet doğru yabancı alması lazım ama başarılar her zaman doğru yerlilerle geliyor. Çünkü yerli oyuncular, kaliteli yerli oyuncular, aidiyet duygusu hisseden yerli oyuncular takımda sahipleniyorlar takıma. Yenildikleri zaman üzülüyorlar, kazandıkları zaman daha çok mutlu oluyorlar. Yabancı oyuncuları eviriyorlar, çeviriyorlar, yönlendiriyorlar. Hatta geçen gün Oğuzhan Özyakup röportajında şunu söyledi. Biz dedi Gomez'le tartıştık, soyunma odasına devam etti. Sonra Gomez beni üzerime yürüdü. Tam böyle kavga edecektik. Olcay, Cenk Tosun ve Necip Uysal Gomez'in üstüne gidip bizi ayırdılar. Gomez'e duvara işte yapıştırdılar falan diyor. Hatta Gomez sonra otobüse yanıma geldi gülerek. Siz Türkler hep aynısınız. Hep böyle bir kavga olduğu zaman hep beraber geliyorsunuz demiş. Yani bak Olcay Şahan, Cenk Tosun, Necip olmasaydı orada Oğuzhan'ı muhtemelen Gomez döverdi. Oradan sonra ne olurdu? Gomez kendini farklı bir yere koyardı. O performansını da göstermezdi. Yabancı oyuncu da duracağı yeri bilmeli. Çünkü burada misafirler. Mesela Sané biliyordur. Çünkü Barış Yunus var, Kaan Ayhan var, Uğurcan var, Abdülkerim var, Eren var. Daha önce Kerem vardı. Ama Beşiktaş'ta böyle kaliteli yerli yok. Sen onun için en doğru ve hızlı bir şekilde kaliteli yerleri takıma kazandırman lazım. Orkun'u aldın, güzel iş. Git Altay'ı ya da Berke'yi al. Ersin'le sözleşme uzat. Git Sabi Özcan'ı al. Git Yusuf Sarı'yı al. Git misal Ozan Kabak ya da Melih Demiral'dan bir tanesini ikna et, al. Zeki'yi al. Yani 4-5 tane böyle kaliteli yerli al ki takıma sahip çıksınlar.
1: Evet, 0212-273-10-10'a gelen mesajlara göz atıyoruz. Sergen Yalçın bir maçta gol atsa bile içinden ben daha iyisini atarım diyordur. Hep öyle bir ego demiş. Biz ilk seçim günü söyledik. Serdal Adalı gelirse bu takımdan bir şey olmaz. Sergen Yalçın için de söyledim. Sakalımız da var aslında diyor. Yönetim kurulu da paralı gelmeli. Takım için fedakarlık yapılması lazım. Reklam için gelmemeleri gerekiyor ifadesini kullanmış başka bir dinleyenimiz. Şok olacaksınız ama transfer olacak. Futbolculardan 75 milyon euro giriş olacak demiş. Operasyon bitti bile diyor Ahmet Vahap. İlginç bir şey atmış. Fenerbahçe'nin limiti 60 milyon euro, oyuncunun bonservisi 80 milyon euro. Bu nasıl olacak demiş Vahit'ten. Böyle bir mesaj gelmiş. Hakan Safi
0: şey yapacak. Bence Fenerbahçe bazı transferlerde şunu yapacak. İşte 5 milyon 10 milyon kiralama bedeli, sezon sonunda 30 milyon satın alma bedeli yapacak.
1: Hakan Safi sürekli para para diyor. Bu işler parayla olsa Ali Koç her sene şampiyon olurdu. Farklı bir strateji izlemesi gerekmez mi? Yanlış yolda bana göre demiş Emrah Öztekin.
0: Ya para çok şey Cihan ama her şey değil.
1: Arne Slot da bekleniyor. Eldeki adamı da kaçırmayalım bence demiş. Bence kaçırın ya. Arne Slot gelirse Beşiktaş biraz sıkıntı yaşar. Beğeniyor musun abi sen Slot'u?
0: Ben beğeniyorum yani adam sonuçta son dönemlerinde başarılı, Orkun'la daha önce çalışmış, sonuçta iyi bir teknik adam. Ona destek verirsen, arkasında ve yanında durursan, onu imkanı ve konforu sunarsan başarılı olmaması için bir sebep yok. Sergen Yalçın'dan sonra geleceği için de büyük bir artısı var. Yani onu diyorum. Şimdi Beşiktaş iyi bir teknik adamla, başarılı bir teknik adamla yolunu ayırmadı. Onun için yeni gelen teknik adamlar bence şanslı olacaklar.
1: Bilmiyorum ya, adam dünyanın en iyi 8 numarasını sağ bek oynatıyordu. Ben Arne Slot kısmında çok emin değilim ama yani yol

0: Türkiye'ye bence de düşecek yani. Bizim hocaları andıran durumlar var. Bu arada bir son dakika gelişmesi var abi. Saadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yasa dışı bahse teşvik etme suçundan bu ceza verildi. Saadettin Saran'a, bunun da bilgisini aktarmış olalım. Son dakika, 2 yıl 6 ay hapis cezası.
1: Şöyle bir haber de okuyorum, bu doğru mu? Jose Mourinho Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti diye böyle bir haber geçmişler. Kasım 2024'te Trabzonspor maçına atan verilen Mehmet Pala cezası, futbol kurallarının bağımsız olmayıp TFF'ye bağımlı olması nedeniyle. Bu doğru mu?
0: Doğru doğru. TFF AİM'e şikayet etti Mourinho.
1: Vay vay vay. Halen adam oralarda, Real Madrid'e gitti, halen buraya kovuluyor. Enteresan.
0: Şey diyor yani, ifade özgürlüğümü falan ihlal ettiler diyor. O Trabzonspor maçının ardından PFDK tarafından kendisine bir ceza verildi ya. İşte bir de para cezası, evet, da verildi. Onu diyor, geri almak istiyorum ben tarzı bir böyle bir şikayette bulunmuş Jose Mourinho. Diğer tarafta da şimdi...
1: Tabii, tabii avukatları yapıyordur onu. Yani o dönem konuşmuşlardır. Onun duruşması devam ediyor. Hatta o zaman vermiştir. Şimdi devam ediyordur.
0: Evet, devam edelim biz yorumlarla, mesajlarla. Fikret Orman gelmeli bence demiş. Beşiktaş'ın Aziz Yıldırımları, Hakan Safileri yok mu? Bu takım maddi yönden sıkıntıya düştüğü için futbolcuların da mutsuzluğu vardı. Neden hep böyle sıkıntılı isimler bizi buluyor? Beşiktaş'ın zengin isimleri yok mu demiş Zafer. Var, Hüseyin Yücel vardı yani. Bence iyi de para vardı Hüseyin Bey'de ama çok fazla duramadı. Sence başka böyle isim çıkabilir mi Beşiktaş'a? Gerçi şu an hali hazırda bir başkan var, ona saygısızlık etmiş oluruz ama neden çıkmıyor diyor. Bu isyanını dile getirmiş.
1: Ya elbette ki çıkabilir. Hüseyin Yücel de sonuçta bayağı paralı bir başkan. Başka yani Beşiktaş'ta paralı başkanlardan ziyade planlama yapan başkanlar daha başarılı oluyor. Ya mesela Beşiktaş şampiyon olduğunda Şenol Güneş'in denesinde Beşiktaş son 5 haftaya kalıp bütün maçlarını Başakşehir'de oynadı. Ve yani deplasmanda oynadı. Ama Beşiktaş o kadar iyi oynuyordu ki, tiki takıyı o kadar iyi gerçekleştiriyordu ki rakipler Beşiktaş'ın önünde duramıyorlardı. Hatta o Beşiktaş'ta sol bekte İsmail Köybaşı, sağ bekte Andreas Beck, savunmada Rodolfo ve Ersan Gül'ün vardı. Kalede Tolga Zengin vardı. Yani sen doğru takımı, doğru planlamayı, doğru stratejiyi ve doğru harmanlamayı, kenetlemeyi yapıp iyi bir takım oyunu, ekip oyunu ortaya koyarsan en uçan verim alabilirsin. Yani sen Ensakala ile Wellington'la da şampiyon oldun bu arada. Daha Wellington'la Ensakala'ya bak, kariyerlerinde nerelerdedir bilemezsin yani. Yani çünkü sadece bireysel oyuncu kalitesiyle ilerleyemiyorsun. Şimdi Kante, Asensio, Gendouzi orta sahası, Türkiye'nin iyi orta sahası bence. Galatasaray'ın da çok önünde. Ama baktığı zaman Galatasaray şampiyon oldu. Ya bu 11 kişilik beraber hareket edilebilen bir sporlu futbol. Yani basketbolda 6 oyuncu var. Her sene 3 tane iyi oyuncu alıp 3-4 sene sonra işte Avrupa Kupası'nı alabiliyorsun ama futbolda bunu yapamıyorsun. İşte Paris Saint Germain yıllarca yapamadı. City yıllarca yapamadı. 7. 8. 10. senede yaptılar. Adam Mbappe'lerle, Neymar'larla, Messi'lerle olamadı. Ondan sonra Luis Enrique'ye getirip bir planlama yaptı. İçeriden Dembele'yi yarattı. Yıldız yaptı. Ballon d'Or'u aldı adam. Kvaratskhelia geldi. Ya adamlar inanılmaz bir takım oldular. Herkes kutluyor.
0: Evet, bu arada Saadettin Saran'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının detayları da geliyor abi. Ben böyle araya giriyorum çünkü sıcak bir gelişme olduğu için. 2 yıl 6 ay hapis cezası, 562.500 TL'de adli para cezası verilmiş Sayın Saadettin Saran'a. Gerekçe de Esport platformunda yapılan maç yayınlarında yasa dışı bahse teşvik etmek olarak belirtilmiş. Yine Saran Grup CEO'su Azade Zeynep Aksal ve Esport Genel Müdürü Emre Eren hakkında da beraat kararı verilmiş. Onlarda herhangi bir yargılanma söz konusu değilmiş. Tabii Saadettin Saran'ın duruşmaya katılmadığı, kararın avukatların hazır bulunduğu oturumda açıklandığı belirtiliyor. Kararın henüz ilk derece mahkemesi kararı olduğu, yani istinafın ve işte Yargıtay gibi üst düzey mahkeme süreçlerinin de, yani tırnak içinde itiraz yollarının da açık olduğunu da eklememiz gerek. CEO ve müdürde beraat kararı var ama Saadettin Saran'da öyle bir durum söz konusuymuş. Böyle detaylar geldikçe ben araya gireceğim. Kusura bakma lütfen.
1: Estağfurullah kardeşim.
0: Bolu'dan Vedat yazmış. Hakan Safi transfer yaparken bonservisi temsili olarak 4-5 milyon euro yazarlar. Ama Hakan Safi'nin şirketleri transfer yapılan kulübe sponsor olur. Bonservis ücretlerini bu sayede sponsor olarak ödemiş olacaktır. Kulüpten çıkmadığı için limitleri de bence etkilemeyecek demiş. Bu şekilde yapılabilir diyor. Kendi şirketleri üstünden sponsorluk gösterebilir demiş.
1: Tabii yani sonuçta ama işte orada ceza da alabiliyor ya sonuçta. Gerçi onu Hakan Safi halletmiş, Fenerbahçe başka konudan galiba para cezası alacakmış.
0: Başka konu dediğin Kerem Aktürkoğlu konusu mu?
1: Yok, Kerem Aktürkoğlu'yu halletmişler. Halletmiş. Başka bir şeyden. Başka bir işte bir yanlış beyandan mı, o tarz bir şeyden galiba para cezası alacaklarmış.
0: Atakan Bey de duyum yok mu demiş. Bir ay sonra lig başlayacak. Trabzonspor takır takır transferleri açıklıyor. Bizim daha hoca yok. İtalyano mu gelecek, Nuri mi gelecek, kim gelecek bilmiyorum. Kafayı yemek üzereyim demiş. Zaten Beşiktaş taraftarların genel mesajları bundan ibaret. Herhangi bir duyum yok mu da?
1: Şu anda anlaşılan bir teknik adam yok. Gidilen teknik adamlar zaten yazılan teknik adamlar. Doğru teknik adamlar. İsmi çıkmamış iki tane teknik adam varmış. Henüz yazılmamış. Ama o İtalyano, ondan sonra o Slot ismi, o diğer isimler, doğru isimler, Önder üzerinde uzun süredir de takip ettiği isimler. Vincenzo Italiano, onun da özelliği stoperleri öne çıkarıyor. Önde baskı yapmayı seviyor. Bologna'da İtalya Kupası kazandı. Deneyimli teknik adam. Fiorentina ile Konferans Ligi'nde finale çıktı. Dörtlü oynatmayı seviyor. Rafael Palladino Monza'da çok iyi işler yaptı. Inter ve Juventus'u yendi. Düşer denilen takımı 11. sırada bitirdi ligde. Fiorentina'da başarılı oldu. 6. bitirdi. Transfer bütçesi istediği için Fiorentina kulübü bu bütçeyi vermedi ve kulüpten ayrıldı. 3-4-3 oynatıyor ama Fiorentina'da 4-2-3-1 de oynattı. Atalanta'da Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. Ligde takımı 13. sırada aldı. 7. sırada bitirdi. O da geliştiren, yetiştiren potansiyel yetenekli adam. Palladino ve Italiano'ya çok sıcak döndür hocam. Ama tabii başka teknik adamlarla da görüşülüyor. Slot'la da görüşülüyor. İnşallah en doğru teknik adam gelir.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor abi. Yavaş yavaş böyle programın sonlarına doğru gelirken biraz daha milli takım yapalım mı yani? Böyle psikolojik olarak biz mi bu kadar çok sahipleniyoruz, abartıyoruz takımı diye düşünüyorum ama yani milli takımımız gerçekten çok kaliteli gözüküyor kağıt üstünde. İşte yakın çevrem, dinleyenlerimiz, yani birçok kişide müthiş bir inanmışlık var. Ben de dahil, yani konuştuğum herkes memnun milli takımdan. Bence son 16 hiç sürpriz değil. Hani son 8'e bile kalırsa şaşırmam ama giriyorum işte yabancı forumlara, istatistikçilere vesaire. Onlar son 32'yi bile sürpriz görüyorlar. Bu prestijli sayfalar vesaire. Hatta bizim gruptan çıkma ihtimalimizi Amerika'dan daha düşük görüyorlar. Bizi 30. sırada falan gösteriyorlar. Yani böyle kadro kalitesi...
1: Çok güzel. Çok, çok güzel haber. Beklenti az. Harika.
0: Daha mı güzel diyorsun bu?
1: Abi canım, şimdi abi en büyük hatamız şu zaten Cihan. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şunu yeneceğiz, kupayı alacağız. Yani nereye yeniyorsun? Sonuçta karşındaki takımlar fizik olarak çok güçlü takımlar. Bak, Amerika maçı çok zor maç olacak. Adamlar kendi evinde oynuyor. Ondan sonra fizik olarak çok iyi seviyedeler. Gelişen bir futbolda ülke, Inter Miami vesaire, Amerikan Ligi, sürekli para aktarıyorlar oraya. Kolay değil. Ha, bizim artımız şu, kapalı kutuyuz. Üstümüze gelecekler bizi yenmek için. Bizde ani kontra atakları çok iyi yapan, geçiş oyunu çok iyi yapan oyuncular var. İşte Can gibi, Kenan gibi, Kerem gibi, Barış gibi, Yunus gibi. Sonra hızlı tek topları yatan Hakan gibi, Arda gibi, Orkun gibi oyuncularımız var. Yani kapalı kutuyuz ama kapanırlarsa bize karşı, biz forvetimiz olmadığı için zaman zaman oralarda sorun yaşayabiliriz. Bence sağ kanatta Arda, orta sahada Orkun, İsmail, Hakan, solda Kenan, Forvet'te

Kerem'le başlamak daha doğru olur. İkinci yarıda da yorulan rakiplere karşı Barış ve Yunus'u alıp o şekilde oynayabilir. Çünkü Arda, evet, orta

0: Avustralya karşısında 1-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Hı. Amerika'da önce Avustralya karşısında kazanacaktır. Orada da Amerika'nın 3-1 ya da 3-0, 3-1 diyeyim kazanacağını düşünüyorum. Tamam. Paraguay maçında 2-0 bence kazanacağız. İnşallah sen oradasın, daha da gollü kazanırız.
1: İnşallah bakalım abi.
0: Amerika maçı daha da hani kilit bir maç. 1-0 bence düşük skorlu bir maç olacak yine. Yani burada berabere de kalabiliriz. 1-0 da kazanabiliriz. Beraberlik verdiğim senaryoda Amerika ikili yani gol avarajıyla zaten daha yukarıda bitiriyor bizi. Grup lideri için kazanmamız gerekiyor. Bence kazanacağız. 1-0 Amerika karşısında. Bizim grubumuzdaki tüm maçlar için fizik kalite olarak onlardan geride olduğumuzu söylemek lazım. Amerika için de bu böyle. Son maçta da Paraguay-Avustralya maçında da ben Avustralya'nın kazanacağını düşünüyorum. Paraguay bence yani 9-6-3-0 puan tahminleri.
1: O zaman abi bence biz çok özür dilerim böldüm. 2-24'ten 1-2 Türkiye-Amerika mı demeliyiz abi?
0: Bence öyle. Yani Amerika zaten ev sahibi. Biz kendi tarafımızda bence grubun oyun olarak da favorisiyiz. Türkiye ve Amerika çıkacak bence.
1: Peki. O zaman çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından devam ediyoruz E grubuyla, olur mu? E grubuyla da devam edelim istiyorum. Tabii ki birçok detay paylaşıyoruz. Yunus Aydın'la beraberiz. Yunus, tekrardan hoş geldin.
0: Hoş bulduk, selamlar.
1: Tabii E grubunda 4 tane takım dikkat çekiyor. Curaçao var, fil dişi var, Ekvador var ve aynı zamanda Almanya var. Burada gördüğüm üzere burada da bol gollü skorlar yazılmış. Yunus Aydın nasıl yorumlar bu grubu?
0: Yani Curaçao'nun Dünya Kupası'na çıkış hikayesi çok kısa, gerçekten çok hani herkese güzel gelen bir hikayeydi. Dick Advocaat bizim kendi eskiden de tanıdığımız Fenerbahçe'yi çalıştırmış bir hoca. Aslında görevden ayrılmıştı, yeniden getirildi. Karayipler ülkesi maçında Curaçao'nun başına yeniden geldi ama hani Almanya karşısında çok direnme şansı yok. Almanya hani bu grubun hani ya da bu turnuvanın ev sahibi vesaire değil ama hani bir şekilde bence Dünya Kupası'nın adaylarından birisi. Almanya için hani her zaman söylenen şey bellidir. Bence de bu kupanın bir adayı. Futbolu herkes oradan Almanlar kazanır diye bir laf var.
1: Evet.
0: 6-0'la ben hani tahminim Curaçao'ya karşı çok farklı bir galibiyetle başlayacaklarını düşündüm. Yani diğer tarafta Almanya'nın diğer maçlarına baktığın zaman yani hani net bir şekilde aslında Almanya'nın favori olduğunu düşünüyorum. Bence yani fil dişi sahiline karşı çok rahat kazanırlar. Yani burada fil dişi sahiline Ekvador'la olan maçın 2-1 ben fil dişi sahiline kazanacağını düşünüyorum. Almanya tekrar fil dişi sahiliyle oynadığında 3-0'lık bir Almanya galibiyeti. Ekvador Curaçao maçında Ekvador'un 4-1 kazanacağını düşünüyorum. Ekvador-Almanya maçı bence Almanya'nın gol yediği tek maçı olabilir grupta. Yani 3-1 Almanya galibiyeti bekliyorum. Curaçao Fildis sahili maçında da 5-0'lık bir galibiyet. Aslında hani Curaçao içinde toplamda 15 gol yiyerek turnuvadan elenir gibi bir tahminim var. Zaten Almanya birinci oldu. Gerçi salamayı istersen
1: evet, söyledim. Evet. Yani 1-2 buradaki tabloya göre, senin söylediğine göre aslında güzel bir avantajlı bir şeyimiz var burada. Çünkü fil dişi ikinci sırada yer alır gibi görüyorum. Senin önündeki senin doldurduğun simülasyona göre 2.36 orandan Almanya fil dişi 1-2 çıkar der miyiz?
0: Deriz. Çok net deriz bence. Ekvador'un şansı yok ikinci.
1: Yani Curaçao'nun yani gruptan sonuncu çıkarına çok bariz bir oran vermediği için birazcık daha inceleyip sık dokumaya çalışıyorum. Peki bu grupta Almanya'yı gümbür gümbür panzerler böyle yıka yıka gider demişsin. 9 puan Almanya, 2.80 oran ne dersin?
0: Net bence. Yani Curaçao ile ilgili şöyle bahis açmalar lazım. Puan alır mı değil de gol atar mı? Yani böyle bir bahis alabilirim.
1: Şöyle bakayım, var uzun vadeli bahislerin kapsamında var, hatta bulmaya çalışıyorum, 2 saniye bekleteceğim. Curaçao toplam gol sayısı 1.5 üst var abi.
0: Atamazlar abi 2 gol.
1: Atamaz, 1.69'da favori abi.
0: Atamazlar, 2 gol atamazlar Dünya Kupası.
1: Yani bu bahiste paylaşayım dedim. Tabii ki birçok seçenek var ama biz birazcık daha majör seçeneklerden gitmeye çalışıyoruz. Çok fazla grup var. Peki buradan da ilerleyelim istiyorum. Çünkü hakikaten yoksa program saatimizi çok net aşacağız. F grubuna geçelim istiyorum. F grubunda esasında oldukça yakın 3 tane takım olarak belirtmişsin burada. 3 tane ülkeyi sayalım. Bu 3 ülkeyi Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus diyorum çünkü ve Tunus demem gereken bir tablo var önümde. Neden olduğunu Yunus Aydın açıklasın lütfen.
0: Şimdi Hollanda-Japonya maçıyla alakalı benim tahminim Hollanda 3-0 net bir şekilde galibiyetle başlar diye düşünüyorum turnuvaya. Diğer tarafta İsveç-Tunus maçında ben İsveç'in aldığı, yani İsveç'in kadrosu çok güçlü. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Dediğim gibi yakın bir tablo olacak. En iyi üçüncünün çıktığı bir grup olacak bence. Evet. Tunus karşısında 3-0 bence kazanırlar.

0: Hollanda İsveç maçı grup liderliği için bence çok kritik. Ben burada birçok kişiden ziyade Hollanda'nın kaybedeceğini düşünüyorum. İsveç karşısında. Bence grup lideri İsveç olacak. Diğer tarafta Tunus Japonya maçında bence 1-0 Japonya kazanır. Tunus Hollanda maçında bence favori Hollanda. Japonya İsveç maçı 1-1 bence bitecek. Bu grup, bu senaryoda zaten İsveç lider çıkıyor ama hani anladığım kadarıyla en iyi üçüncüyü de çıkartıyor zaten bu grup.
1: Aynen öyle. Senin dediğin tabloda bunu görmek mümkün. Peki burada şu anda bahis seçeneklerine bakmaya çalışıyorum. Akıllı ekranımdan F grubunun seçeneklerine bakacağım. F grubunda esasında grup sonuncusu olacak ülke Tunus 1.80. 1.80'den Tunus grup sonuncusu olur demeli miyiz?
0: Bence demeliyiz. Yani dediğim gibi cömert olanlar bence birçok kişi gerçekten değerlendirmesi lazım. Japonya buradan puan ve puanlarla çıkar. Yani ben net şekilde Tunus karşısında kazanacaklarını tahmin ediyorum. Tabii Tunus'un Japonya'yı yendiği bir senaryoda hani bu iş tamamen değişir ama yani en fazla bence berabere kalabilirler. Bence Tunus'un Hollanda ya da İsveç'i yenme şansı bu grupta yok.
1: Peki şöyle bir oran gördüm. Hani sen grup lideri İsveç yaptığın açısından soruyorum. İsveç gruptan çıkar 1.42 abi. Bankoların bankosu mudur?
0: Bence bankoların bankosudur. Yani net şekilde gruptan çıkar. Hollanda ile beraber çıkarlar da bence çok net.
1: İlk iki sıra. İlk iki sıra mı diyorsun abi? Tekrar edelim. Hollanda, İsveç 1-2 olur. 2.75.
0: Bence de 1-2 olurlar.
1: Çok iyi. Peki grup lideri şeyine bakıyorum. Grup lideri İsveç'in oranı yüksek olsa gerek ki 5.50'den şöyle bir yani sen tabii sürpriz bir tercih olarak belirttin bunu ama 5.50'den sanki sürprizler arasında şöyle değerlendirmeliyiz diyebileceğimiz bir şey mi 5.50?
0: Sürpriz diyebiliriz ama dediğim gibi Hollanda ya şimdi çok az maç var. Çok az maça göre sağlam olacak. Yani Hollanda maçı çok kritik. Yani ben olsam şimdi burada İsveç birinci çıkar bana göre evet ama 1-2 Hollanda çıkar bence çok daha banko.
1: Peki o zaman hızla devam edelim istiyorum. Bir sonraki grubumuza G grubuna geçeceğiz. G grubunda da tabii ki şöyle bakıyorum. İran'ın olduğu grup. İran, Yeni Zelanda, Belçika ve aynı zamanda Mısır'ın olduğu grup. Bu grupta bir sürpriz bekliyor musun? Bekliyorsan ne şekilde olur bu sürprizler diye sorayım.
0: Yani ben Belçika, Mısır karşısında şimdi iki tarafında silahları var zaten sürprizsiz. Dünya çapında hepimizin bildiği silahları var ama benim tahminim burada Belçika kazanarak başlar. Turnuvaya benim tahminim Belçika kazanarak başlar. Tabii burada diğer tarafta İran, Yeni Zelanda maçı. Şimdi İran'la alakalı bugün Göksel'inle de konuşuyorduk gündüz yayında. Yani Asya Şampiyonası'nda gerçekten birçok oyuncusu çok çok ciddi iyi performanslar gösterdiler. Yani ben İran'ın 1-0 kazanacağını düşünüyorum Yeni Zelanda karşısında. Düşük skorlu olacaktır. Belçika-İran maçı bence sürprize gebe. Bu kadar favorinin kazanacağı bir maçtan bahsetmek mümkün değil. Bence 1-1 bitecek Belçika-İran maçı. Yeni Zelanda-Mısır maçında ben Mısır'ın galibiyetini bekliyorum 1-0. Tamam. Yeni Zelanda-Belçika maçında bence Belçika kazanacaktır. Mısır-İran maçında da 1-0 Mısır'ın galibiyetini bekliyorum. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Yani yine puan yığılmasının olduğu bir durum oldu. Tabii bir de Kevin De Bruyne ve Doku, ya bu iki isim de çok net bir şekilde öne çıkıyor. Belki Kevin De Bruyne için bir last dance da olabilir. Ama tabii biz bir önceki Dünya Kupası'nı izlerken Messi Ronaldo için de son kez karşılaşıyorlar diye düşünüyorduk. Bugün baktığında hepsini yeniden kadroda görüyoruz ama tabii De Bruyne için de belki de son turnuva.
1: Peki o zaman şu grubun tabii ki bahislerine geçelim. Yani burada gördüğüm kadarıyla hızlı hızlı geçmeye de çalışıyorum. Sen de beni anlıyorsun, süremizi yetiştirmeye gayret ediyoruz ki dinleyicilerimiz de şu anda bizleri anlıyordur diye ümit etmek istiyorum ki önümdeki şu anda akıllı ekrana da bir kez daha kontrol ediyorum ki burada aslında senin simülasyonuna göre gruptan çıkamayacak yani sonuncu olacak takım Yeni Zelanda'nın oranı 1.50.
0: Yani diğer oranlara göre hani baktığında daha böyle tabii kabul edilebilir. Yani oranlar dediğim gibi çok güzel yani hani değerlendirilmesi için. Bence Yeni Zelanda bu grubun en zayıf halkası. Ve çok sürprize açık bir grupta. Yani İran'la Belçika, hatta Belçika ile Mısır da yer değiştirebilir ama hani buradan Yeni Zelanda'nın düşmeyeceği bir senaryo çıkmaz bence.
1: Hatta ve hatta şu anda Yeni Zelanda'nın oranını düşürdüler biliyor musun? Şu saniye itibarıyla 1.37'ye.
0: Dinliyorlar abi. Radyo golü dinliyorlar.
1: Radyo golü dinliyorlar. Buradan bunu çıkarırız. Peki abi bu grupta lider Belçika mı demeliyiz?
0: Lider Mısır. Lider Mısır, ikinci Belçika.
1: Lider Mısır'a 5 oran veriyor. Ne demeliyiz?
0: Yani bence hani sürpriz ama bence çok olabilecek bir senaryo.
1: Peki. O halde devam edelim. G grubunu da konuştuk. Yani birçok şeyi konuşmaya da devam ediyoruz. Yetiştirmeye de çalışıyoruz sizlerin de takdirinde. Tabii ki İspanya'nın yer aldığı gruba geçeceğiz. H grubuna. İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşilburun Adaları. Yani Kape Verde veyahut da bir başka deyişle. Yunus Aydın ne düşünür?
0: Yani İspanya'nın çok rahat başlayacağını düşünüyorum. Yani bazen acımasız oldukları zaman ne kadar ciddi farklı sonuçlar alabileceklerini ne yazık ki biz de tecrübe ettik. Yani daha önceki maçta hani ki bizden önce frene bastılar. Hani burada Yeşilburun'a karşı yani 5-0 da bitebilir. Çok daha farklı da bitebilir. Hani yani minimumda söyleyeyim. Bence minimumda 5 atarlar. 5-0.
1: Tamam.
0: Kazanacaklarını düşünüyorum. Diğer tarafta Suudi Arabistan, Uruguay. Ya bence burada da hani grubun bir diğer maçı düşük skorlu bitecektir. Yani Valverde gibi, Darwin Nunez gibi isimler var. Ya Bielsa. Ya bence müthiş bir pres takımı Uruguay. Müthiş bir pres takımı. Düşük skorda tutacaklardır. Kendine attıkları kadar gol olur diye düşünüyorum. Bu maçta 1-0 bence biter. İspanya-Suudi Arabistan maçı yani bence yine favori İspanya. 2-0 kazanırlar diye düşünüyorum.
1: Tamam.
0: Uruguay-Yeşilburun maçında bence yine net bir şekilde Uruguay favori. 1-0 diyeyim. Düşük bir skorlu biter bence. Uruguay-İspanya maçı yine İspanya'nın farklı kazanacağını düşündüğüm bir maç. 4-0 tamam. İspanya bence.
1: Tamam.
0: Yeşilburun-Suudi Arabistan maçı da Suudi Arabistan'ın bu gruptaki tek galibiyeti olur bence. 2-1 Suudi Arabistan.
1: Peki. Tabii ki şu anda önümdeki simülasyona bakıyorum. Yani Suudi Arabistan'ın gruptan çıkamayacağını aslında öngören bir tablo var önümdeki tabloya göre. Yani en iyi üçüncüler arasında yer alamayacağını öngören bir tablo var. 1.63'ten Suudi Arabistan gruptan çıkamaz bahisine ne dersin?
0: Bence çok muhtemel. Yani burada 12 grubun birbiri içindeki ahengi çok önemli ama yani ben buradan Arabistan'ın ekstra bir puan alabileceğini düşünmüyorum.
1: Peki. Onun dışında 1-2 bitirecek ülkeler arasında İspanya, Uruguay 1.36 denmiş. Uruguay, İspanya 1-2.
0: Ya 1-2'lerde galiba hani en düşük oran. Yani ben bence en banko grup. Hani diğer gruplara göre. Yani bence İspanya, Uruguay 1-2 çıkarlar çok daha bir şekilde.
1: Peki aslında. Grup sonuncusu Yeşilburun yani Kape Verde olur 1.50.
0: Yani Arabistan'ın burada hani zaten net tek maça bakmışlar. Yani şöyle söyleyeyim. Arabistan ve Yeşilburun maçı berabere bitse bile benim yazdığım senaryoda zaten Yeşilburun'un yediği gol sayısı çok daha fazla.
1: Evet, evet.
0: Arabistan, yani ben her şekilde Yeşilburun'un grubu sonucu bitireceğini düşünüyorum.
1: Peki H grubunu da konuştuk. Devam edelim. I grubuyla yani birçok grup var. 48 takımlı 12 gruplu Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Önden aslında simülasyonları, önden aslında uzun vadeli Dünya Kupası bahislerini konuşuyoruz ama I grubunda aslında 4 tane takım var. Senin buradaki belirttiğin üzere de esasında net skorlar da var. Belli başlı takımların birbirlerine üstün geleceğini ifade ettiğin skorlar var. Irak var, Norveç var, Fransa var ve Senegal var. Yunus Aydın ne der?
0: Fransa-Senegal maçı bence Fransa zaten hani yani şu an herkes şu fikirde. Fransa'nın ilk 11'i Dünya Kupası şampiyonunu oynar. İkinci 11'i de yine finali oynar yani.
1: Gerçekten öyle abi.
0: Hücum rotasyonu yani şey var ya bir tane mesul var ya kullanmıyorsanız verin abi diye yani hani 9-10 tane santraforları var yani hissi inanılmaz.
1: Yani
0: Fransa Senegal galibiyetiyle başlar. Bence
1: tamam.
0: 2-0.
1: Tamam.
0: Irak Norveç maçı Norveç de hiç küçümseyecek takım değil. Yani hiç yani 3-1 bence kazanır. Fransa'nın Irak karşısında 3-1 kazanmasını bekliyorum.
1: Tamam.
0: Norveç Senegal Norveç 2-1 kazanır. Norveç Fransa grup liderliği maçı Fransa 2-1 kazanır. Senegal Irak Senegal 2-1 kazanır bence. Senegal'i hazırlık maçlarında gördük. Pahalı bir takım ama ilk 2'ye girmeye bence yetmez. Fransa Norveç çıkarlar burada.
1: Peki şu anda bakıyorum önümdeki tabloya I grubuyla alakalı çeşitli seçeneklere. Yani buradaki simülasyonda esasında Senegal'in alacağı 3 puanın yeterli olmayacağını söylüyor. Yani Senegal gruptan çıkamazın oranı 2.40 sürprizde yazılır mı?
0: Bence net bir şekilde yazılır.
1: Güzel. Onun dışında
0: muhtemel değil zaten. En iyi üçüncülük de zor zaten.
1: Evet, en iyi üçüncülükte çıkamaz gibi gözüküyor buradaki gruptaki tabloda. Peki 1-2 olarak şunu soralım. 1-2 Fransa Norveç 1.36 bankolardan mıdır?
0: Bankodur.
1: Bankodur. Grup sonuncusu Irak olur 1.28.
0: Bu grup en muhtemel bence en az sürprize kapalı grup yani bu da bankodur.
1: 1-2-3-4 bellidir diyor Yunus Aydın. Peki devam edelim istiyorum. J grubuna geçelim istiyorum ki J grubunda da Ürdün, Cezayir, Avusturya ve Arjantin var. Yunus Aydın ne der?
0: Arjantin'de yani zaten Messi'yi bir kere daha izlemenin keyfi

0: herkesin önünde. Arjantin 3-1 bence kazanır.
1: Tamam.
0: Avusturya Ürdün karşısında 4-0 kazanır. Arjantin Avusturya karşısında 3-1 kazanır. Ürdün Cezayir maçı 1-1 biter bence. Grubun en seyir zevki düşük maçı olur diye düşünüyorum. Ürdün Arjantin 3-0. Cezayir Avusturya maçı da 1-0 Avusturya'nın galibiyetiyle biter diye düşünüyorum.
1: Peki J grubunun şu anda akıllı ekranımdan bakıyorum ki seçeneklerine, Yunus Aydın acaba hangi seçenekleri değerli görüyor ki Ürdün bu noktada gruptan çıkamaz oranı 1.27 var. Grup sonuncusu Ürdün daha düşük oran. Yani 1.27'den Ürdün gruptan çıkamaz çok mu mantıklıdır?
0: Bence çok mantıklıdır. Zaten 9-6-1-1 dağıttık puanları.
1: Evet. Evet.
0: Yani hani burada zaten en iyi üçüncü çıkma ihtimalleri de yok. Çok belirgin bir grup yani. Bence Ürdün çıkamaz. Çok çok net bir tercih. Bu arada verdiğim bir puan da bence banko değil yani. Ürdün'e Cezayir hani gelişemezler gibi bir şey üzerine kurduk.
1: Peki 1.50'den aslında ideal kuponlara Arjantin Avusturya 1-2 çıkar yazılır mı?
0: Ban çok net. 9-6 çıkarlar bence.
1: 9-6 çıkarlar gibi aslında net bir tahmin var. 1.50'de esasında birçok iddia severin yani kabul edilebilir gördüğü kuponlarında yer verdiği bir oran tipidir. O yüzden de bunu da sormak istedim. Peki hızla devam ediyorum tabii ki diğer gruplara. K grubuna geçmek istiyorum ki K grubunda 4 tane takım yer alıyor. Tipik her grupta olduğu gibi Dünya Kupası'nda 48 takım 12 grup. Evet, Demokratik Kongo var, Özbekistan var, Portekiz var, Kolombiya var. Yunus Aydın ne der?
0: Ya Portekiz'in Demokratik Kongo karşısında çok net favori olduğunu söylemeye gerek yok. Bence çok net favori. Yani Kongo bence sürpriz bir gol atacaktır. Hatta bu maçın ilk golü de olabilir. Kongo'nun sürpriz attığı 2-3 maçta ilk gol var. Hazırlık maçlarını takip ettik. 3-1 Portekiz'de. Ben başlıyorum. Özbekistan 2-1 bence Kolombiya'ya kaybeder. Portekiz-Özbekistan maçı 3-0. Kongo maçına olanla daha net bir skor olur diyorum. Kolombiya Demokratik Kongo, Kolombiya bence kazanır. Kolombiya Portekiz 3-1 Portekiz kazanır. Kongo Özbekistan'da 2-0 Özbekistan kazanır diyorum.
1: Peki burada da aslında 9-6-3-0 yani bir önceki grupla benzer bir tablo gibi yorumlamışsın ki 1-2 olarak aslında en düşük oranda bu grupta açılmış diye görüyorum. Yani ilk iki sırada Portekiz ve Kolombiya bitirir, 1-20 açılmış. Ne dersin? Kupon tamamlama maçı olur mu?
0: Tam bir kupon tamamlaması. Yani zaten bu ikisinden birisiyle Dünya Kupası'nda bir üst turda Özbekistan ya da Demokratik Kongo'yu görürsek senin zevkinde düştüğü anlamına gelir. Yani çok muhtemel değil bence. Hem Portekiz hem Kolombiya net bir şekilde bir üstüne devam ederler. Birbirini tabii düşük. Dediğin gibi risk almayıp kupon tamamlama maçı olabilir.
1: Yani Demokratik Kongo Özbekistan maçının son maç olmasından da mütevellit aslında grup sonuncusunu sormayacağım. Ama ayrı ayrı soracağım. Yani Demokratik Kongo gruptan çıkamaz 1.69, Özbekistan gruptan çıkamaz 1.40. Hangisini yazmalıyız? Yani, hangisi mantıklı?
0: Bence Demokratik Kongo çıkamaz. Bence puan da alamadan çıkamaz bu gruptan.
1: Şöyle bakalım. 0 puanlı Demokratik Kongo'ya da bakmak istiyorum oranına. Ki 0 puan 5.50 abi. Sürprize yazılır mı?
0: Yani bence yazılır. Ve çok da sürpriz. Ya burada Özbekistan maçından puan alır diye düşünülmüş. %90 ama ben Özbekistan'ın kazanacağını düşünüyorum.
1: Ben de simülasyonumda bu arada öyle doldurdum. Onu da söyleyeyim. Burada hemfikiriz. Yani aslında kendi görüşlerimi aktarmıyorum. Çünkü ben de bunun ayrı programını çektim. O yüzden bugün iki tane özel konuğumuzun görüşleriyle bir turnuva ağacını dolduruyoruz. Turnuva simülasyonunu dolduruyoruz. Ve son gruba geçelim istiyorum ki sonrasında zaten 32 turundan finale kadar gideceğiz. Yunus Aydın'la beraber tak tak tak tak bütün tahminleri hızlı hızlı aldığımız bir evre olacak. Ama L grubu İngiltere demek istiyorum. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama. Ne der Yunus Aydın?
0: Ya Hırvatistan ilk yeni maçta Çek Cumhuriyeti'yle ilgili söylerken de yani bu kadar yaşlı bir ekip turnuvada, yani İngiltere gibi fizik kalitesi bu kadar ön planda olan, yani işte Bellingham gibi, o yani İngiltere'yi saymaya zaten gerek yok. Yani Harry Kane gibi, Bellingham gibi isimlere karşı çok bir şansı yok. Yaşlı bir jenerasyon. Aslında Hırvatistan gibi bir ülke nüfusunun maalesef mağdur oluyor. Çok yetenekli futbolcular var ama nüfus çok az. Çok iyi futbolcu yerinden gelmeyebiliyor. 2-0 İngiltere galibiyetiyle başlanır bence. Peki. Gana Panama, Gana'nın 3-0 kazanacağını düşünüyorum.
1: Tamam.
0: İngiltere Gana bence beklenenin aksine düşük skorlu. 1-0 İngiltere galibiyeti.
1: Tamam.
0: Panama Hırvatistan hani 2-0 bence kazanır. İngiltere Panama, İngiltere 4-0 kazanır. Hırvatistan Gana maçı da 2-2 beraberlik diyorum.
1: Peki bu tabloda aslında 4 puanlı 2 tane takımı ortaya koymuş Yunus Aydın. Gana ve Hırvatistan'ın 4'er puan. Gana 2. Hırvatistan en iyi 3'üncülerden çıkıyor gibi bir tablo. Söz

0: Panama gruptan çıkamaz 1.50 abi. Kesin yazılır mı?
1: Bence kesin yazılır. Yani Hırvatistan'ın 6 alması çok zor bence.
0: Peki şurada bakalım. Panama'nın puanına da bakmak istiyorum. Varsa açılmışsa ki. Evet, Panama grupta 0 puan toplar. Burada 3.50. Ne dersin?
1: Ya bence çok muhtemel. Yani burada yenebileceği takım, yani berabere kalabileceği takım da, yani Gana'ya karşı fizik olarak düşük. İngiltere'ye karşı yani hem oyuncu kalitesi hem fizik olarak düşük. Ya Hırvatistan'da hani eleştiriyoruz ama daha o kadar da ölmedi desek yeri daha, o yani kaybetmezler bence.
0: Peki o zaman şimdi bir virgül koyalım çünkü bütün grupları konuştuk. Çok kısa bir soluklanalım, ardından dolu dolu bir şekilde son 32 turuyla turnuva ağacını tak tak tak dolduracağız. Olur mu? Ve evet, son bölümü konuşacağız. Son bölümde son 32 turundan finale uzanan rotada Yunus Aydın'la beraber tak tak tak tahminleri açıklayacağız. Yunus, tekrardan hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk, selamlar tekrar.
0: Abi şimdi senin simülasyonlarını buradaki akıllı ekrandaki FIFA simülasyonuna yükledim abi. Ve Almanya Avustralya maçıyla başlayalım istiyorum, ne olur.
1: Yani net bence Almanya. Ne? Almanya bayağı bir yere doğru götüreceğim. Almanya bence net bir üstüne gelir.
0: Peki. Fransa-Japonya maçı var.
1: Fransa. Net Fransa. Yani dediğim gibi Fransa inanılmaz bir kadro genişliğiyle geliyor. Yani gerçekten ya bu kadar belirgin dünya starlarının aynı anda bu kadar genç zaten aynı anda toplamak. Yani şu an kadrolarındaki herkes çok değerli. Yani öyle salmış hiç kimse yok.
0: Peki. Güney Kore-Bosna maçı çıkıyor.
1: Yani bence Güney Kore. Ne, ama tabii sürprize açık. Yani Bosna da olabilir. Yani bir adım önde Güney Kore diyebilirim. Ben oynadıkları topu daha çok beğeniyorum. Tamam. Daha 3. bölgede oynuyorlar. Daha efektif oynuyorlar. Güney Kore. Ama bu Almanya ve Fransa kadar net değil tabii.
0: Tamam. İsveç-Fas var abi. İsveç-Fas.
1: Keyifli bir maç. Yani bence. Yani istatistiklere baktığı zaman, olanlara baktığı zaman Fas'ın turnuvanın ilk 10 takımından birisi olacağını düşünüyor herkes. Ben de aynı fikirdeyim. Daha önceki kupadaki başarılarına baz alırsak ya bence Fas bir üstüne geçmeye daha haber.
0: Peki Kolombiya-Gana.
1: Çok keyifli bir maç öncelikle. Yani bütün atletizmi, hani Dünya Kupası'nda aslında alışık olduğumuz bir, hani çok yakın zamanda işte Euro 24'ü izledik. Hani ondan alışık olduğumuz futbolun daha farklı bir fizik mücadelesi izleyeceğiz. Ben Gana'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
0: Peki devam ediyorum. Gana'nın bir adım önde olduğunu düşündü. İspanya-Avusturya diyerek devam edelim.
1: Yani yine keyifli bir maç. İspanya-Avusturya çünkü hani topun arkasına saklanıp oynamamaya çalışan takımlardan birisi değil ama İspanya'nın gücü, işte şu an bu turnuvanın starı olan isimlerden bir tanesi. Yani Lamine Yamal, hani bence İspanya çok ileri taşıyacaktır. İspanya'nın hep bir şekilde favori olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Türkiye-Kanada ne dersin?
1: Yani Kanada'ya karşı bir numaralı zaten fiziksel olarak dezavantajımızı söylememiz gerekiyor. Bunda hani bir sıkıntı yok. Ama biz bu yolculukta Dünya Kupası'na da fiziksel olarak geride olduğumuz takımları yenerek geldik. Biz de çeyrek final için dediğim gibi az önce %16 ihtimalle gösteriliyoruz. Ya bu %16 ihtimal turnuvada yerleşecek 8 takımdan da çeyrek finale bir adım daha önde olduğumuzu gösterir. Ben net bir şekilde Kanada karşısında favori olduğumuzu ve bir üstüne çıkacağımızı düşünüyorum.
0: Peki devam ediyorum. Türkiye'yi de işaretledim. Mısır-Çekya eşleşmesinde ne olur?
1: Yani ben Mısır'ı grupta da şimdi birinci verirken ben orada da tahminlerle daha zor gösteriyordum. Mısır'ın Çekya'yı da edeceğini düşünüyorum ama bu hani gidebileceği son aşama olur bence. Mısır-Çekya eşleşmesinden Mısır'ın geçmesini bekliyorum.
0: Peki Brezilya-Hollanda eşleşmesi ne olur?
1: Brezilya çok net. Yani ben Brezilya'nın kadrosunu ve gayet iddialı buluyorum. Hollanda evet etkili ama Brezilya'ya gelebilecek kadar değil.
0: Fil dişi Norveç eşleşmesi var.
1: Bence Norveç. Fil dişi, yani Norveç fizik olarak da cevap verebilir fil dişine. Yani fil dişinin en güvendiği özelliklerin Norveç'te de var. Fizik olarak da başa başa oynayabilirler. Yani Norveç'in oyuncu kalitesinin fil dişinde olduğunu düşünmüyorum. Norveç bence geçer.
0: Peki Meksika-İskoçya karşılaşması var Meksiko City'de.
1: Yani dediğim gibi maç Meksika'da, ben bu gruptan hani Meksika'nın çeyrek final yolculuğunun olabileceğini düşünüyorum. Bence Meksika geçecektir.
0: Peki İngiltere Ekvador karşılaşması var.
1: Yani diğer maçlara oranla hani ilk iki saydığımız Almanya ve İspanya altında olacağını düşünüyorum. Bence İngiltere bir üstüne çıkar.
0: Arjantin Uruguay aslında sınır komşusu, iki Güney Amerika ekibi Miami'de oynayacak, ne olur?
1: Yani Messi'nin bu kadar erken turnuvadan veda edeceğini düşünmüyorum. Bence bir şampiyonluk adayı değil ama bence Arjantin bir adım daha yukarı gidecektir.
0: Amerika Belçika diyerek devam edelim isterim. Dallas'ta.
1: Evet. Yani ben son 16'da iki ev sahibi olacağını düşünüyorum ama yani Belçika'ya denk gelmeleri ve hani Kevin De Bruyne, Doku, bu iki ismin kalitesi Amerika'yı yenmeye yetebilir. Çok kafa kafaya bir maç ama bir adım Belçika önde bence.
0: Bir adım Belçika önde diyelim. Tamam, İsviçre-İran karşılaşması var. Vancouver'da, Kanada'da.
1: Ya ben bu sene aslında Asya Şampiyonlar Ligi'ni takip etme fırsatı buldum. Orada İran milli takımında da birçok futbolcu var. İzledim ama hani İran'ın bu sene geçmesini açıkçası zor görüyorum. Bence İran için yolun sonu olur.
0: Tamam. İsviçre dedim. Portekiz-Hırvatistan eşleşmesi ne olur?
1: Yani tam bir Euro 2024 eşleşmesi.
0: Hakikaten öyle.
1: Hırvatistan yani çok keyifli. Aynı şekilde Ronaldo için aynı şeyi düşünüyorum. Tamam. Bu kadar erken veda edeceğini düşünmüyorum turnuvaya. Portekiz bence net bir şekilde geçer. Portekiz beklenenin üstünde bir yere de gidebilir bence bu turnuvada.
0: Şimdi o zaman belki de en zor karara geldik. Çünkü son 16'da iki baba eşleşti. Almanya-Fransa.
1: Yani dediğim gibi çok yani belki birçok kişi için erken final.
0: Evet.
1: Yani Fransa ben dediğim gibi kadrosunun her şu an adı geçtiğini övüyorum. Fransa'nın önde olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Fransa'yı yazdık. Güney Kore-Fas eşleşmesi ne olur?
1: Fas bence geçer.
0: Fas'ı yazdık. Devam ediyorum hızla. Gana-İspanya.
1: İspanya.
0: İspanya'yı yazdım ve Türkiye-Mısır.
1: Yani Mısır için az önce son gidebileceği yer derken bizle eşleşeceğini düşünmeden söyledim. Kalbim temizmiş değil.
0: Gerçekten öyle çünkü bunu da dinleyicilerimize söyleyelim. Olası senaryoların FIFA ağacına taşınma kısmını Yunus Aydın görmedi. O yüzden de evet. Birçok tabloyu şu anda ben görüyorum ama Yunus Aydın görmüyor. Hepsi sürpriz. Bunu da bir kez daha söyleyelim.
1: Ben ilk tur sonuçlarını yazdım, Can'a gönderdim. Can artık gerisi bütün eşleşmeleri Can yönetiyor şu an. Ben yorum yapıyorum zaten.
0: Tamam, devam ediyoruz abi. Brezilya-Norveç.
1: Brezilya.
0: Brezilya, yazdık abi. Meksika-İngiltere, Mexico City'de bu bilgiyi de aktaralım.
1: Yani Meksika'nın bence gelebileceği maksimum yer İngiltere geçer.
0: İngiltere geçer dedik. Arjantin-Belçika düellosu.
1: Arjantin.
0: Arjantin. İsviçre-Portekiz düellosu.
1: Portekiz'in beklediğim yerin üstüne gidebileceği dediğim yer tam burası. Ben de Portekiz eleyecektir.
0: Portekiz eleyecektir. Peki artık çeyrek finaller aşamasına geldik. Fransa-Fas.
1: Fransa.
0: Fransa'yı yazdık. Devam ediyorum. İspanya-Türkiye.
1: Yani reklam arasında konuştuk. Yani İspanya-Türkiye gerçekten hani yani şimdi gönül tabii ki çok başka şeyler hayal ediyor. Ama Konya'daki maçta hepimizin aklında. Yani buraya kadar gelmek uzun bir süre sonra yani bizim jenerasyonumuzun birçoğu Dünya Kupası'nı çok net şekilde hatırlamaz. Daha gençler hiç hatırlamazlar. Yani bugün burada olmamız dahi çok büyük bir başarı. İspanya karşısında dediğim gibi bizim iç sahada oynadığımız maç çok kötü senaryolara gidebilirdi. İspanya frene bastı da 6-0 bitti maç. Yani İspanya'yı favori görüyorum.
0: Peki İspanya'yı yazdım. Devam edelim abi. Brezilya-İngiltere var abi. Ne dersin?
1: Çok keyifli maç. Yani çok çok keyifli. Ya zaten artık burada seviyeden sonra hepsi çok keyifli olur ama yani ben Brezilya diyeceğim. Brezilya.
0: Tamam. Tamam, Brezilya'yı geçirdim. Ve Messi mi Ronaldo mu diye sorayım Kansas City'de.
1: Portekiz Ronaldo.
0: Ronaldo geçer geldi. Peki.
1: Ya Messi mi Ronaldo mu ya Messi de. Hani Portekiz.
0: Bu arada ben de benzer düşünüyorum. Bu eşleşme olursa Messi mi Ronaldo mu cümlesinde tabii ki Messi de. Ama bence Portekiz daha iyi kadro.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: %100 katılırım. Peki Fransa İspanya erken finallerden bir tanesi de yarı finalde oluştu. Ne dersin?
1: Evet, Fransa bence Fransa İspanya çok ki bence erken final. Dediğin gibi Fransa bence İspanya'yı yeler.
0: Fransa'yı yazdık. Peki öteki tarafta da iki Portekizce konuşan ülke Brezilya Portekiz.
1: Brezilya. Bence.
0: Brezilya. Peki finalde de Fransa Brezilya belki bir Dünya Kupası klasiklerinden bu klasik New York New Jersey stadyumunda New York eyaletinde New Jersey'de ki bu stadyumda bu klasiğin sonucu ne olur diye soralım son sorumuzu.
1: Yani böyle bugün yayında şimdi konuştukça Dünya Kupası heyecanını daha çok hissettim. Hı-hı. Yani bugüne kadar çok hissedemiyorduk. Hani işte Fenerbahçe'dir seçimdir lig yeni bitti vesaire ama son noktada aslında yayının başından beri de belli ediyorum. Bence Fransa Dünya Kupası'nı kazanır.
0: Yani Didier Deschamps'la son turnuvada Fransa diyor. Yunus Aydın. Peki Yunus çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Son cümlelerini alalım.
1: Ben teşekkür ederim. Yani tabii biz hani burada tahminlerimizi bulduk. Birçok sürprize gebe Dünya Kupası için ama inşallah bütün sürprizler bizim lehimize olsun, bizim milli takımımız lehine olsun. Yani çok çok az bir zaman kaldı. Dediğim gibi çok uzun süre sonra oradayız. Orada kalıcı

0: Göreceğiz bence. Bu jenerasyon bunu görecek, hak edecek. Her şey bizim milli takımımız için en güzel olsun. İnşallah finalde biz olalım. İnşallah o kupayı biz kaldıralım ama orada olacağımız her maç bizim için çok çok değerli. Yani Dünya Kupası'nda bizim çocuklara başarılar diliyorum.
1: Peki Yunus. Çok çok teşekkür ederim. O halde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, Yunus'la da aslında çok çok detayı konuştuk, birçok şeyi konuştuk, birçok şeyi görüştük. Artık yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Can Genç, uzun vadeli Dünya Kupası bahis içeriğimizi noktaladık. Naim Kayabölen ve Yunus Aydın'a da katkılarından dolayı teşekkürlerimizi eder. Bütün dinleyicilerimize de tekrardan sağ olun, var olun demek istiyorum. O halde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Can Genç'le kupon sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Çünkü olamıyor. Hazır daha önce yapmışı aktörü karşımdayken onu bir sormak isterim. Yani Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaptınız daha evvel ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, nasıl yapacaksınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün imkanları var. İyi bir takımı var. Ama bu takımın eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak, iyi bir teknik heyet ve futbol aklını kurarsak, bu hem yöneticiler hem de dışarıdan bu kulübe geçmişte hizmet etmiş sporcuları getirerek. Zaten hep şu söylenmiyor muydu? Yani futbolu veya basketi, voleybolu hepsini şeye verelim. Geçmişte burada oynamış, deneyimli insanları getirelim. Hatta yönetimlere alın diyorlardı. Biz yönetimlere almadık ama onun dışında futbol AŞ'de bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da Samandağ'da değerlendireceğiz. Yöneticilerle bu futbol hakkındaki sporcularımızı bir araya getirerek önce Samandağ'daki ruhu yaratacağız. Orada herkes birbirini sevecek, iyi çalışacaklar. Orada alınan meyveleri de getirip stada getireceğiz. Statta da tribünlerle birleşince o zaman Fenerbahçe'de şampiyonluğa giden yol açılmış olacak. Camia da bunu saracak, sarmalayacak ve biz hepimiz şampiyon olacağız. 6 defa şampiyon yaptım. 3 defa son maçta kaybettik. 9 defa ikinci olduk yani. Hepsinin deneyimi bende de var, yönetimdeki arkadaşlarda. Yönetim çok değerli. Bakın söylüyorum, gençler de var, tecrübeliler de var. İleride bu kulübe bunlar hepsi çok hizmet edecekler. Bunun için biz iddialıyız. Şampiyon yapacağına inanıyoruz. Önce inanmak lazım. Çünkü başarının yarısı inanmaktır. Biz bu inanıyoruz. Ve bundan dolayı da tecrübeyle akıl, maddi kaynaklar hepsi bir araya gelecek. Ve biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız.
1: Sizin söylemizden ilhamla ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki yönetimleri çıkardım gerçekten. Evet. Ve işte 88-89 yöneticilerini yaşım yetmese de tanıyorum hala. Tabii. Sizin döneminiz zaten öyle. 95-96 öyle. Siz de bir varsınız o yönetimde falan. Güçlü yönetimi çok önemsiyorum. O yüzden siz o vurguyu yaptınız. Güçlü yönetim Samandıra'ya nasıl etkiler? Anlatıyorsunuz ama bir de nasıl olur dinlersek. Çünkü Fenerbahçe'de kronikleşmiş bir Samandıra probleminden söz edilir. Samandıra nasıl tırnak içine temizlenir?
2: Ya temizleme değil de Samandıra'da şey varsa, kulübe faydalı insanlar varsa onlar kalırlar. Ama faydalı olamayanlar varsa onlar giderler, onların yerine yeniler gelir. Biz burada Oğuz Çetin'i futbolun başına getiriyoruz. Ama yönetim kurulunda da 2-3 arkadaşla beraber çalışacaklar. Beraber çalışacaklar. Transferleri beraber yapacaklar. Takımı beraber takip edecekler. Takımın içinde de oyuncuları, eksikleri tamamlamışsak bizim takım iyi. Ama bizim takımın eksikleri var. Mesela bizim takımda söylüyorum, geçen de söyledim. Biz 60 metrede top oynuyoruz. Yani biz mesela tenkit ediyoruz. Şu gelirse bu böyle oynatıyor. Hayır, değişecek. Her şey değişecek. Bu değişim içerisinde İngiltere'de seyrediyorsunuz, İspanya'da seyrediyorsunuz. Takımlar nasıl oynuyorlar? Yani bu takımların çok iyi kaliteli olmayan İspanya Ligi'nin takımlarını da seyrettik. Gittik Barcelona maçında. Onlar da aynı şekilde oynuyorlar. Hep beraber sahayı daraltıyorlar. O saha içerisinde oynuyorlar. Biz de o zaman hem göze hoş geliyor hem de netice alıyorsunuz. Biz de öyle bir takım yaratacağız yani. Yani 60 metrede oynayan değil, 30 metrede, 40 metrede en fazla oynayan bir takım yaratmamız lazım. O zaman başarı getiririz.
1: Orası kesin muhakkak.
2: Gelsin.
1: Ama futbol aklı diyorsunuz, organizasyon diyorsunuz. Tabii. Sizi eskiden şeydi hatırlıyorum ben. Ben yapıyorum bu takımı şampiyon diye. 2026 ya, model hazırlığı biraz daha değişti mi acaba?
2: Kaan ben öyle söylemedim kardeşim. Hep öyle söylediler. Tamam, ben yalnız başıma şampiyon yapabilir miyim? O zaman her şeyi ben idare edeceğim. Federasyonla ben ilişkiler, hakemlerle ben ilişkiler. Efendim mesela oyuncularla ben ilişkiler, camiayla ben. O ol ve olmaz. Bir görev bölümüdür. Hepimizin bir görevi olacak. Herkes o görevi yaparsa sonunda ben yapmış olacağım. Çünkü önde benim. Ama aslında kahramanlar o yönetim kurulu ve sporcular ve camiadır. Yani bir kişi tek başına ben yapıyorum derse bu yanlış olur. Hep beraber yapacağız. Onun için hep birlik beraberliği devamlı vurguluyorum. Bundan sonra vurgulayacağım. Parçalanma olmaması lazım camiada. Bütünleşme olmalı. Onu da biz sağlarız.
1: Galatasaray'a baktığımız zaman hep kurulan aile ortamı ve yaratılan hikayeden bahsetti. Tabii. Sizin döneminizde bunun adı Aziz Silindi. Sıklıkla duyduğunuz üzere. O sorumun biraz da o şey var. Bir de Aziz Selin şöyle bir endişe var. Konuşulduğu için sorayım, siz cevaplayınız lütfen. Yeni bir çağ değişti, nesil değişti ya. O Aziz Selin diye tabir edilen etkiler yeni nesile sirayet eder mi diye merak ederler.
2: Ya şimdi Aziz Selin aslında hadise şu. Bir motivasyon gerekiyorsa o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı veya algılanmak istedi. Aslında orada yaptığınız şey motivasyondu. Mesela Antep maçında 3-0 gerideydik. Soyunma odasına geldim. Hoca ne yapıyorsun? Bir iki değişiklik yapıyor. Ben oyuncuları topladık. Siz onlara 3 attıysa 4 atarsınız. Siz Fenerbahçe'yiz biz dedim. Çıktım odadan. Yani ille bir şey kızmak veya bağırmak etmek değil. Onların motivasyon olabilecek sözleri söylemek. Onları yaptım. Oradan sonra da eğer yerine getirdi de onu Aziz Selin dediler. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Yani buna hepsi genç oyuncular, işlerinde tecrübeli olanlar var. Belli takımlarda oynamışlar. Böyle bir şey olamaz. Onları ama motive etmek için bazı şeyler söyleyebiliriz. Söyledik de yine söyleyeceğiz. Önemli olan onları birlik ve beraberlik içinde oyuncuları da getirmek, onların birbirini sevmesini ama 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro 24 kişi, 25 bilmiyorum ne yapacaklar. O kadrodaki diğer oyuncularla oynayanlar arasında bir rekabet olması lazım. Yani bunlar oynuyor, biz oynamıyoruz. Nasıl olsa paramızı alıyoruz, her şey evine getiriliyor, olmamalı. Onlar da oynamak için gayret göstermeli. Bir aralarında rekabet, tatlı bir rekabet olursa o zaman takım olur. O takım ruhu da bizi başarıya götürür. Ben şunu sen sormadan söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Yok gazeteciler yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Ya bizim zamanımızda da çekiyorlardı. Biz 2004'te, 2001'lerde gittik şeye, Samandağ'a, 2000-2001'lerde gittik. Samandağ'da evler vardı. O daha ekmiş olduğunuz ağaçlar daha büyümemişti. Onların üstünden hepsini görüyorlardı. Ama hiçbir hoca, ben 6 defa şampiyonluk, hiçbir tanesi gelip de ya böyle böyle yapıyorlar, tedbir alalım demediler. Yani o bu sene çıktı. Ya öyle bir şey de olamaz. Yani sen taktiği zaten gelip de sahada uyguluyorsan istediği kadar bilsin. Bak bir anımı anlatayım. Monaco'da MPB oynuyor. Çok iyi takımlar var. Bunların hepsini sattılar. Çok büyük para kazandı Monaco. Gittik oraya. Maçtan önce, yani biz yarım saat önce, 45 dakika önce Monaco sahaya çıktı. Birkaç oyuncu çıktı. Onlar orada taktik yaptılar. Yani soldan kaçıyorlar, işte sağdan geliyorlar. Sağda yapıyorlardı yani. Herkes görüyordu. Kimse rahatsız olmadı yani. Ha bizim antrenör de gördü. Bizim oyuncular da görüyordu. Yani bunlardan şey yapmak, bir şey çıkarmak yanlış yani. Yani siz eğer doğru yapıyor, uygun yapıyorsanız problem yok.
1: Biz daha püf noktalarına odaklanalım o halde. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy Başkanım. Mesela evet. Sizin zamanınızda derbi kaybetmiyordu.
2: Evet.
1: Niçin kaybetmiyordu? Soruluyordur size. Ne cevap veriyorsunuz?
2: İnanç vardı. Ya Galatasaray futbolcu da bizim takımlar iyiydi. Ben isim vermiyorum. Değerli bir sporcu orada da. Şimdi antrenörlük yapıyor. Bana geldi bir düğünde ailesiyle beraber sohbet ediyoruz sağdan sola. Ya biz gelirken oraya Kadıköy'e geldiğimizde bizim ayaklarımız titriyordu. Çünkü Amerika oynuyor, Alex oynuyor, Apia oynuyor, Marco oynuyor. Yani takımın diğer oyuncuların yani en azından 11

0: 6-7 tanesini sayıyorlardı. Onların o oyun gücünden çekindikleri için zorlanıyorlardı burada. 2-10-15 dakika başa baş oynuyorduk. 15 dakikadan sonra bizim oyuncular çözüyorlardı. Fark yapıyorduk. Farklarla kazanıyorduk. Şampiyon olduğumuzda 2-1'de biliyorsun Mehmet Yozgatlı son maçın bitimine yakın attı golü. 2-1 galip geldik, şampiyon olduk. Yani buradaki hadise oyuncu kalitesi. Oyuncu kalitesini sağlarsak problem çözülür.
1: Fenerbahçeliler internette gördün mü başkan bu arada? Bilginiz de olsun. Ben cevaplamak evet. isterseniz de lütfen rica edeceğim. 31.970 kombine sahibinden sadece 13.000'i yani %42'si iç saha maçlarının en az 12'sine gitmiş. Yani büyük bir kısmına gitmemiş. Bu bir sorun mudur? Yoksa sadece
0: sorun
1: bir
0: değil de ya da nasıl çözülür? Onların takıma güvenmemesi. Maça niye gitmezsiniz? Oradan zevk almazsınız. Yeneceğinize inanmadığınız için gitmeyebilirsiniz. Büyük maçlara gidiyorlardır. Küçük maçlara gitmiyorlardır. Bunu ortadan kaldıracağız. Herkes her maça gelecek. Hepimiz takıma sahip çıkacağız. Beraber biz de dahil olmak üzere onların arkasında duracağız. Onları tenkit etmeyeceğiz. Onları ne zaman tenkit edeceğiz? Yıl sonunda. Başarısızsa o zaman onu masaya yatıracağız. Ama sezon devam ederken onlara destek olacağız. Yani o arkadaşların hepsi de gelecektir. İnanıyorum gelecektir.
1: Peki, güçlü yönetim soruları başlıklı sorulardı bunlar. Güçlü teknik kadro sorusuna hala cevap vermiyorsunuz değil mi başkanım?
0: Şöyle cevap vermiyorum. Tam karar vermedik. Tamam, yani şu olsun diye. Ama ana amaçta yani yabancı da olsa, yerli de olsa burada Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını yaşamış, Samandağ'ı iyi bilen eski sporcuların da burada olmasını arzuyordu. Mesela Volkan Demirel bizim için bir değerdir. Burada olmasını isterim. Ha konuştun mu dersin? Bir defa telefon ettim, seni arayacağım, konuşacağım dedim. Sizin ama maalesef seçimden dolayı ama şeyden sonra seçimi kazanırsak ilk çağıracağım isimlerden biridir. Yani çağıracağım, kendisiyle konuşacağım. Heyetle beraber işte Oğuz Hoca ve diğer yöneticilerle onun burada olmasını arzu ediyoruz. Kayıt'ın olmasını arzu ediyoruz. Çeko'nun olmasını arzu ediyoruz. Ama bunun dışında da olabilir, önerilebilir. Çünkü bu konuları tam oturup konuşmadık. Konuşmadığım için ama benim yüreğimden ve aklımdan geçen bu oyuncuların, yani başkaları da olabilir, onlardan söylüyorum ben. Onları hepsini getirip burada o başarının içine sokmak, onlarla beraber o Samandağ'ın ruhunu yakalamamız lazım.
1: Oyun şeklinde tarif ettiniz. Yani Fenerbahçe'nin hocası tempolu oynatacak, hücum oynatacak. Oyunu daraltacak, alanı daraltacak. Öyle bir oyun bekliyoruz.
0: Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Belki ters gelecek. Gençlere buradan bunu söylüyorum. Hoca kim olursa olsun muhakkak biz yanlış yapılıyorsa, ya onların gördüğü yanlışı biz de görüyoruz. Eğer hoca bu yanlışı düzeltmiyor, görmüyorsa hocayı ikaz edeceğiz yani. Söyleyeceğiz yani. Şu mantık vardı bizde eskiden. Türk kamuoyunda, sporunda. Hocaya vereceksin, hoca ne yaparsa yapsın hiç karışmayacaksın. Sonuç, hoca yanlış yaptı, sonra profesyonel aldı paralarını, tazminatında gitti, başarısız yönetim oldu. Buna müsaade etmem. Ben ve yönetim sorumluysa, biz sorun varsa o sorunu çözmek de bize düşer. Ve onu çözeriz. Onun için gençler rahat olsun. Hücum eden, devamlı baskı yapan, kazanacağız. Ya biz doğum zamanında bir takımdan 3-4 yiyorduk. Biz ama 4-5 atacağımıza inanıyorduk. Biz o takımı yaratacağız. Yani biz herkese inanacak. Bu takım yener. Bu şeye geldiğimiz andan itibaren mantığa ve uygulamaya geldiğimiz andan itibaren problem kalkar. Kaan Bey şunu da gireyim araya. Şimdi geçen sene bizim takım eğer bir ilave oyuncuları göndermeseydi santrafor meselesinde veya alabilseydik, ya bu Şerif'le ilgili benim konuşmam da yanlış anlaşılmasın. Ben orada bonservisi değerli tenkit ediyorum. Yoksa oyuncu 2 sene sonra çok iyi oyuncu olabilir, ben onu da söyleyeyim. Çünkü o yetenek var, gözüküyor. Ama aldığı parasal değer olarak gelişi biraz pahalı olduğu için soru işareti. Şimdi burada yapmamız gereken kaliteli oyuncuları yapıp ondan sonra da takımı yürütmek.
1: Sizden bir de saha dışı tavır bekleniyor. Tamam. Sizinle gezerken keşfettim. Size en çok sorulan sorular onlar. Evet. Size ve Mahmut Bey'e. Mahmut Uslu'yu da görmek isteyen bir kitle var anladığım kadarıyla. Tabii çağ da değişti, ortam değişti. Siz daha deneyimli, yaşam deneyimi fazla bir insan haline geldiniz. Yine biz masayı deviren

0: bir tarz mı göreceğiz? Daha farklı bir yol mu seçecekse sizi daha çok görecek miyiz?
1: Hayır, şimdi bakın. Biz şimdi herkesle barış içindeyiz. Kimseye herhangi bir sataşmamız yok. Kendi içimizde de dışarıda da. Önemli olan burada Fenerbahçe'nin haklarını yememesi. Haklar nedir? Hakem. Eğer doğru idare ediyorsa herkes diyor ki iyi idare etti, takım kazanamadı. O zaman burada yapabilecek bir şey yok. Ama takım iyi oynuyor. Her şeyi yapıyor ama engelliyorlar. O zaman onlara mücadeleyi en sert şekilde yaparız. Federasyonla herhangi bir sorunumuz yok. Federasyonda bizim arkadaşların ve benim tanıdığım insanlar da var. Bir şey derdimiz varsa gider anlatırız. Onlarla çözüm üretmeye çalışırız. Ama onlar çözemiyorlarsa, aynı bizim adaletsiz bir şekilde bize etki yapıyorlarsa, o zaman tavrımızı ortaya koyarız. Yani baştan kavga edeceğiz diye bir şey yok. Ama haklarımızı da savunacağız.
0: Hakan Safi beyefendi yıldız açıklayacağını biliyoruz. Size bir transfer açıklamak ister misiniz? Şimdi, diye sorayım. Bize kısmet olur.
1: Yarın öbür gün biz iki tane santral alacağımızı ifade ettik. Ya bu da kamuoyunda hemen hemen biliniyor. Biliniyor. İşte bugün eğer fırsat bulursam bir konuşma yapacağım. Yarın transferlerini açıklarız da açıklamayabiliriz de, problem değil yani. Şimdi yıldız nedir? Yıldız nedir? Yıldız, bak, yıldız oyuncu orta kadar. Çünkü Maradona'dan sonra Arjantin futbolunun en önemli ismidir orta kadar. Sonra kimdir? Hoydonk'tu. Hollanda'da bütün milli takımları, Feyenoord'u, oralarda oynayan, onları şampiyonla, Avrupa, UEFA şampiyonla Feyenoord'a götüren isimdir, yıldızdır. Şimdi Alex'e gelelim. Alex'i kim tanıyordu? Yani Türkiye kamuoyu Alex'i yıldız olarak görüyor muydu? Hayır. İyi oyuncu. İyi oyuncudu, geldi. Burada yıldızlaştı. Alex burada yıldız oldu. Ama geldiği zaman Parma'ya gitti. 3 ay oynadı. 3 ay sonra memleketine döndü.
0: Soru işaretleri vardı.
1: Tabii. Evet. Başarılı olamadı. Evet. Geri döndü. Sonra bize geldikten sonra normal bir oyuncu, iyi oyuncu derken kamuoyu da bunu yani takip ediyor. Bilenler biliyordu belki. Ama sonradan İstanbul'da yıldız oldu. Yıldız oyuncu oldu. Onun gibi Anelka. Anelka yıldız oyuncuydu. 26 yaşında geldi. Hakikaten çok büyük transferler. Arsenal'da işte İngiltere'de transferler yapmıştı. Ama bizden sonra daha da büyüdü. Gittikten sonra Chelsea'de oynadı. İşte şu oldu, bu oldu. Daha yıldız oldu. Şimdi yıldız benim için Mbappé'dir şimdi. Mbappé'yi alıyorsan yıldız oyuncu. Efendim Haaland santrali alıyorsan yıldız oyuncu. Ama diğer bugün isimleri geçen hepsi iyi oyuncular. Bunlar iyi oyuncular. Hangisini alırsanız alınız problem değil. Türkiye için iyi oyuncudur ve yıldız diyebilirsiniz. Ama gerçek yıldız Roberto Carlos, Ortega, işte Hoydonk, sonra Alex, işte efendim sonra Van Persie geldi. Van Persie geldiğinde İngiltere'de gol kralı olmuş, şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Nani Manchester United'da başarılıydı. Kaya, Souza şeyde bizim Souza şeyde Brezilya'da o zaman 8 milyon euroya bonservisini aldık. Çok pahalı aldınız dediler. Sonra ondan daha fazla sattık ama. Ama bunlar hepsi yıldız. Bu son söylediklerim yıldız değildi. Takım oyuncusuydu. İyi oyuncuydu. Şimdi biz de iyi oyuncuyla yıldız oyuncuyu ayırmamız lazım. Mbappé'yi alıyorsak şimdi bizim Arda Güler orada yıldız olmaya başladı. Yıldız o sınıfa gibi. Ya Arda Güler'i getirebiliyorsak yıldız, tamam. Real Madrid'in yıldızını aldık diyelim. Yani bir kavramları birbirine karıştırmayalım. İyi bir takım yapmamız lazım. Burada da iyi oyuncu öne çıkacaktı. Ona yıldız diyeceğiz. Şimdi onun için problem değil yani. Biz önce iyi takım kuracağız. Mücadele eden, hep galip gelmek isteyen ve bize zevk veren, oynanan oyundan zevk veren bir takım.
0: Osimhen, odaya bakıyorlar. Evet,
1: tabii.
0: O yıldızdır. Yıldız kabul edilir.
1: İyi oyuncu ve sahanın içinde mücadele yapan ve diğer arkadaşlar da mücadeleye sevk eden bir oyuncu.
0: O, şimdi siz alıştırdınız ya Fenerbahçe camiasını saydığınız isimleri de. Haliyle Osimhen'i görünce burada da böyle bir beklenti var. Belki ondan kaynaklı.
1: Yaratırız, onu da yaratırız. Yani hep tepkinli olmamız lazım. Önce biz takım olacağız. Sonra içine yıldızları koyarız. Her sene Fenerbahçe koyar. Fenerbahçe'nin artık geldiği noktada teknolojiyi de kullanması lazım. Bu yapay zekayı da. Dün Ankara'da da bu konuda konuşmalar yaptık. Türkiye Odalar Birliği'nde. bu konuya orada bir kurul var diyelim. Onun yönetici ve başkanlarıyla da konuştuk. Bizde de bu konuda gelişmek üzere bir teknolojiyle ilgili kulübe nasıl ne yapabiliriz diye çalışmalar yapacağız.
0: Sizin bir cümleniz çok dikkatimi çekti sizinle gezerken. Size de çok söylendi bu söz. Ben başkan adayı değilim, liderim.
1: Ben liderim. Ben 98'de geldiğimde Fenerbahçe'nin 13 milyon bütçesi vardı. 13 milyon dolar bütçesi. 26 milyon dolar da borcu vardı. Ben orada böyle bir kulüp aldım. Teslim aldım. Sonra yaptıklarım ortada. Yani bunlar artık geçmişe bakıp da ya bunları yaptı, şunları yaptı söylemek istemiyorum. Çünkü gençler bunları bilmedikleri için değerlerini de bilmiyorlar. Ama biz Fenerbahçe'yi büyüttük. 1.8 milyar dolar şeyi olan, sportif arşivde hissesi olan, değeri olan bir şirket kurduk. Ama 3 Temmuz'la beraber bu 300 milyonlara indi. Biz çok çok büyümüştük. Ve şeyde 2008'de biz 250 milyon dolarlara ulaşan bütçe ve sağlıklı bütçe ama geliri olan bütçe. Yani öyle yazlık bu gelir bu gelir değil. Hakikaten bizzat gelen gelirleri koyarak 250 milyon dolar bütçe yaptık. O zamanlarda bizim yani 2010'lara gelirken bizim 150 milyon dolar borcumuz vardı. Biz oradan %15 hisse satınca hep kapatıyorduk. 100 milyon bankaya koyuyorduk. 20 milyon da transfere para ayırıyorduk. 2011'in artık Nisan Mayıs'ında. Bunları ama yapılan 3 Temmuz operasyonuyla kaybettik. Şimdi bizim yeniden bunu yaratmamız lazım, yaşatmamız lazım. Yapılan bu yönetim kurulu ve ben tecrübeler, vizyonumuzla, geçmişte de vizyon yani bizden sonra vizyon söylendi ama hiçbir vizyon görmedik. Hiçbir yere bir şey yapılmadı. Biz bir kere elimizde olan mevcuttan hepsini modernize hale getireceğiz. Sonra yeni sponsorluk anlaşmalarıyla. Ama bu şu anlamda söylemiyorum. Yani forma 5 milyon, bunu 7 milyona çıkardık. Bu benim için geçerli değil. Biz öyle projeler yapmayız ki 50, 60, 100 tamam daha ileri yıllara milyonlara giden bir milyarlara giden bütçeler yapmamız lazım. Bunu da sağlarız. Ama bunu hepsini ben yapacağım demiyorum. Bunları biz hazırlayacağız. Bizden sonra gelen yönetimler de 5 yıllık plan, 10 yıllık plan bunlarla hareket edecekler ve bunları sağlayacağız. Fenerbahçe'nin gücü büyüktür. Fenerbahçe camiası büyüktür, buna inansınlar. Ama parçalanmamak şartıyla. Öyle gidiyorsunuz ki orada bir grup kurmuş, işte diyorlar ki bilmem ne derneği veya derneğe aday. Öbür tarafta başka hareketler. Tribünler de aynısı. Bizim hepimizi kırgınlıkları, aramızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırıp birleşmemiz lazım. Sarılmamız lazım. Bu sarılmayla biz bu sene şampiyon olacağız. O şampiyonluktan sonra yolumuzu açacağız. Onun için bütün Fenerbahçelileri bir çatı altında. Ha, karşı taraf kazanırsa onun altında. Önemli değil yani. Ama birleşmemiz lazım. Ayrışmayı artık ortadan kaldıralım. Şucu, bucu, hizipçi, yok grupçu. Yok artık. Tek Fenerbahçe var. Bakın Fenerbahçe hepimizin ortak değeridir. Bu değeri eğer biz parçalayarak bölersek başarı hiçbir zaman gelmez. Bize şans verin. Biz bunu toparlayacağız. Ve hepimiz mutlu olacağız. Ben yani 20 sene başkanlık yaptım Kaan Bey yani. Ben öyle bir sene, 3 sene yapıp da ayrılıp şimdi hevesli bir insan değilim yani. Ben Fenerbahçe'nin gidişinin iyi olmadığını, yani bunu bir ekiple dur dememiz lazım geldiğini inandığım için geliyorum. Ha seçerlerse bizi, oy verirlerse, gençlere bilhassa söylüyorum. Bakın 98'den sonra yaşanan Fenerbahçe'yi yaşamak istiyorsanız bizi seçin. Oy verin. Yani yıldız oyuncu kolay. MPB'yi almak zor ama. Şeyden Barcelona'dan Lemal mı?
0: Yamal.
1: Onu almak zor. Ama onun altındaki bir kademe altındaki oyuncuları almak kolay. Benim için yıldız onlar. Yani normal bugün isimleri geçenler büyük yıldız değil. İyi oyuncular. Ama o iyi oyuncular da büyük hizmet yaparlar kulüplerimize. Onun için yani transferde onlar şu ismi söylemişler, biz söylemişiz, önemli değil. Önemli olan seçildikten sonra bunları yerine getirmek. Biz de bunu yaparız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun.
1: Sağ olun. Hepimize.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 İstanbul stüdyolarından radyoları başında çayları ve kahvelerini alıp Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programını bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sıcaklarla aranız nasıl, her şey yolundadır. Ben Çağatay Çıtlak, radyolarını yeni açanlar takvimlerin 4 Haziran Perşembe gününü gösterdiği bir güne ve Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Her gün birçok seçenek arasından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası olan bizleri tercih eden mesajlarıyla, telefonlarıyla, fikirleriyle bu programın gerçek sahibi olan siz değerli dinleyicilerimize canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Yine programa başlamadan 0212 273 1010 ve 0540 273 1010'a gelen aynı heyecana ortak olduğumuz, bazen işte sevinçlerin paylaşıldığı, bazen dertlerin hafiflediği, fikirlerinizin özgürce konuşulduğu ama en önemlisi Türkiye'de artık gündemin belirlendiği program olma yolunda sizlerin sayesinde çok güçlü adımlarla sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Benden selam isteyenler var. Daha programa başlamadan yine çok çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum onlara, dostlara. Çanakkale, İzmir, Ankara, Aydın, Almanya, Florida, Hollanda, Nürnberg, Çorum, Eskişehir, Sivas, Adana ve Kırklareli'ye selam olsun. Sizler hangi şehirlerden dinliyorsunuz? Lütfen yazın takımınızla ilgili. Söylemek istedikleriniz neler? Bunların hepsini Türkiye'de birbirinden farklı, hep söylüyorum tekrarı düşmeden, her gün ayrı isimlerin yer aldığı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında 2 saat boyunca lütfen sorularınızı da yollayın. Ben de elçiye zeval olmaz diyerek Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcularına ve gazetecilerine de iletmiş olayım. 0540 273 1010 ya da 0212 273 1010 siz konuşursanız, biliyorsunuz hep söylüyorum, bu mikrofona anlam veren de sizlersiniz ve inanıyorum ki bugün de yine Radyo Gol'de unutulmayacak bir yayın yaşayacağız. Ben biliyorum birçok gazeteci arkadaşım, birçok spor yorumcusu arkadaşım var. Hepsi de dinliyorlar. Beni yormasınlar, dinleyenler bağlanmak istiyorlarsa lütfen de bağlansınlar. Her zaman onlara mikrofonumuz açık. Dün İrfan 25'e çok ulaşmaya çalıştık, biliyorsunuz sizlerden çok çok mesaj geldi. İrfan şimdi beni aradı, ben de onun telefonuna binaen dönmek istiyorum. Eğer telefonunu açarsa bu sefer sevgili İrfan 25, direkt onunla başlayayım diyorum. Fenerbahçe'de çünkü sadece 2-3 gün kaldı seçimlere ve seçimlerde çok çok önemli açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamaları da sizlerle paylaşacağım. Rotterdam'dan Fenerbahçeli Harun, Çağatay Hocam hoş geldiniz, selamlar demiş. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. 911'i arayalım mı demişler. Çok teşekkürler Çağlar Çağdaş. Dün de çok güldürmüştünüz beni. Selam Çağatay abi, ben Düzceli Sezgin. Çok şükür İrfan abi yaşıyormuş, dün kayıpta, evet iyi haberlerini aldık. Şimdi ben aradım, o cevap vermedi, çok enteresan. Önümüzdeki sezon Amespor'a başarılar demiş, Botan Bey yollamış. 0212 273 1010 0540 273 1010. Evet, Aykut Yakut çok teşekkür ediyorum. İrfan 25 çok şükür iyi. Ona da gitmiştir zaten haberler, öyle düşünüyorum. Hoş geldin Çağatay Hocam diyor. Abdullah Cenk, o da şu anda selamını yollamış. Telefonun diğer ucunda şu an beni arayan zamanın en önemli isimlerinden bir tanesi, en büyük futbolculardan bir tanesi, teknik direktörlerden Emre Toraman. Merhaba Emre'cim, nasılsın?
4: Merhaba, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
3: Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Yayındayım, inşallah müsaitsindir.
4: Müsait oğlum, müsait, sıkıntı yok.
3: Radyo Gol'den

Seni isteyen isimler olmuştu. İyi ki de aradın vallahi. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Emre Toraman, şimdi artık bir hafta kaldı Dünya Kupası'na. Onunla başlamak istiyorum. Futbolcularımızı uğurladık. Çok önemli futbolcularımız var. Dünya çapında Kenan Yıldız gibi isimler var. Arda Güler gibi isimler var. Hakan Çalhanoğlu gibi isimler var. Bir yandan da İrfan 25 arıyor beni. Bir türlü kavuşamadık.

0: Grup çok fazla, benim takip ettiğim kadarıyla çok fazla zor bir grup değil. Belki bir Amerika'yı kolarlar mı kolamazlar mı sahibi diye, onu bilemiyorum. Paraguay fena değil. Diğerleri biraz daha düşmüşe göre gibi düşünüyorum. Ondan sonra yani iyi bir başlangıç, iyi bir sonuçta bu gruptan ben normalde çok rahat çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer zaten çıkılmayacaksa da hiç diğer grubun ayarını kurmaya gerek yok diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi hep kapalı kutu sevgili Emre Toraman, rakiplerimiz Avustralya şimdiye kadar Dünya Kupası'na 7 kere katılmış. Paraguay yine bir Latin Amerika, Orta Amerika ülkesi ama çok sert bir takım ve ev sahibi de Amerika Birleşik Devletleri. Bize en çok hangi takım zorlar sana göre sevgili Emre Toraman?
0: Paraguay gibi, yani ben biraz baktım oyuncuları, onların da bazıları dışarıda oynadığı için İngiltere'de oynayanlar da var, edenler de var. Biraz daha onlar dişli, biraz daha agresif bir takım, bizi zorlayacak bir takım ve bizim de kendi sistem gereği çok fazla forvet tarafında biliyorsun sıkıntımız var. Öyle bir hoca da o herhalde oyun planında, oyun düzeninde forvetli bir oyun istemiyor ya da Kerem'i deniyor zaman zaman daha çabuk olsun esin diye. Yani öyle kapanan takımlara, bize iyi mücadele eden takımlarda ben çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Öyle çok kolay, yani hiçbir maçı, yani en kötüsünü bile çok kolay geçebilir ben düşünmüyorum.
1: Evet, şimdi Fenerbahçe'de de seçim var sevgili Emre Hocam. İki tane başkan adayı var. Bir tarafta genç bir isim Hakan Safi. O da önemli transferler açıklamaya başladı. Bir yandan da tecrübe olarak Aziz Yıldırım. Nasıl görüyorsunuz seçimleri? Nasıl okuyorsun bu tabloyu? Başkan adaylarının açıklamalarını?
0: Ya tabii şimdi şöyle. Aziz Başkan çok değerli bir isim. Yani benim oynadığım zamanlardaki tabii Fenerbahçe'nin başkanıydı. Çok büyük işler yaptı. Çok büyük güzellikler de yaşadı kulübüyle beraber ama artık ki şimdi şöyle bir süreç. Zaten bu gelecek yönetim kısa bir yıllık bir süreç için geleceği için yani onların aslında bir nevi eli kolu bağlı. Nasıl bir hareket edecekler, nasıl bir plan yapacaklar bilmiyorum ama ben Hakan Safi'yi çünkü Ali Koç'un da yönetim kurulunda olduğu için biraz da yeni bir heyecan olduğu için Hakan Safi'yi ben bir iki adım daha önde görüyorum.
1: Evet,
0: çünkü her şey para değişmiş. Şöyle, her şey parayla olmuyor. Parayla bir yeri inşa edebilirsiniz, biri kurabilirsiniz ama o düzeni, o aile ortamını sağlayamazsınız, edemezsiniz. Zaten hiçbir şeyin olma şansı yok. Burada kısa vadede Fenerbahçe tabii ilk hedefi taraftarının yıllardır olmadığı bir şampiyonluk. Burada da en büyük rakibi Galatasaray. Oturmuş sistemli transferden yapan planlı bir Galatasaray var. Rakibi budur. Onun için diğer Beşiktaş ve Trabzon zaten onlar da Fenerbahçe'nin bir ayarında, yani bir altında bir üstünde diyelim, yani hepsi de dağınıklar diyelim. Ondan dolayı iyi bir transferlerle, yani bunların isim olması çok önemli değil. Seçken hoca, onun sistemi, onun karakteri, buraya uyum sağlaması vesaire vesaire, bunların hepsi alsatta koyduğun zaman bayağı bir önemli bir notlar haline geliyor. Ondan dolayı onları sağlarlarsa zaten yöneticilerin ve başkanların çok fazla futbolun içinde bir etkenler yok. Onların en büyük görevi para bulmaları ve oyuncuyu ve futbolcuyu rahatını sağlamadır. Bu tek normalde yöneticinin görevi olur benim gözümde. Ondan dolayı iyi bir sistem yaratıp, iyi bir yönetim kurulu oluşturup, iyi transferlerle beraber girerlerse bence avantajları var. O yani iyi de başarılırsa heyecanla beraber taraftar da sahip çıkar şeyine, takımına. Ondan sonrası gelir diye düşünüyorum.
1: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 Serkan Karataş diyor ki, bir kongre üyesi olarak Hakan Bey Fenerbahçe'yi uçurma doğru sürükler. Asla oyumu vermem. UEFA kriteri var. Onu alırım, bunu alırım deyip Fenerbahçe camiası bence çok kızgın diyor. Oyum Aziz Bey'e tecrübe demiş. O da kendi fikirlerini iletmiş. Sevgili Emre Toraman. Yine bir dinleyicimiz Çağatay Hocam, bilmiyorum bilginiz var mı? Biraz alakası olacak ama Beşiktaş'a üyelik ücretini biliyor musunuz? Ne kadar? Evet, Beşiktaş'ın üyelik ücreti, giriş ücreti 20 bindi ama ona güncelleme geldi ve 50 bin TL oldu. Bu bilgiyi de verelim. Dinleyicimize de denk gelmiş Sakıp Bey, ona da selamlarımızı yollayalım. İlhan Bey diyor ki, bu arada İrfan da görüntülü arıyor beni. İrfan'cığım, beni duyabiliyorsan biraz sonra seni de canlı yayına alacağım diyorum. İlhan Bey diyor ki, Emre Toraman'a sorabilir misiniz? Beşiktaş'taki bu bilinmezliğin sonu ne olacak diye sormuşlar sana sevgili Emre.
0: Yani şöyle işte dediğim gibi yani ne yapacakları ne edecekleri bilen bir yönetim yok. Yani şöyle başkanların çoğu ya

0: zaten yöneticinin de çoğu futbolla uzaktan yakından bir alakası olmayan insan grubu. Zaten futbolun esas kötüye gitmesi, kulüplerin boş vatana batmasının sebebi, başlıca sebepleri bu yönetim ve başkan grubudur. Ne diyeceksiniz? Şimdi bunlar göreve geliyorlar bir şekilde. Sağının solunun dolduruşuyla veya yönetici oluyorlar. Ama futbolun içinden gelen hiç kimse yok. Futbolla alakalı olan hiçbir tanesi yok. Spor yapmış hiçbir tanesi yok neredeyse. Transfer bir yabancı isim söylesen onu ancak internete bakıp görüp bulabilecek düzeydeler. Yani futbolla ilgili bir geçmişler olmadığı için yani bir futbol takımı, bir bu futbolcu grubu, bir yönetim, bir kulüp nasıl yönetilir, nasıl edilir bunu bilmiyorlar. Tabii ne yapıyorlar bunlar da? Yanındaki menajerlere ya da sandıkları menajerlere veya da birinin önerdiği menajerlere onlara sırtlarını yaslıyorlar. Bu sırada onların da menajerin işleri güçleri işte zaten para kazanmak. Onun için Beşiktaş, Fenerbahçe çok iyi olmuş olmamış çok önemli değil. Diğer takımlar için de geçerli tabii ki de bu. Onlar transfer döneminde oyuncularını verir, parasını alır, işine bakar. Sonrasında da ortadan kaybolur. Evet. Bunların görevleri bunlardır. Ondan dolayı işte kulüplerimizin zaten hem bu bütçelerin yukarı çıkması hem aradaki kulüplerin bütün hepsinin kulüplerin hepsi borç vatanda. Yani A'dan Z'ye hepsi borç vatanda. En üst takımımızdan en alt takımımıza kadar hepsi borç vatanda. Ondan dolayı bunların da sebebi futbolcu olmayacağına göre yönetimle alakalı başkan ve yönetimdir bunların da sorumluları.
1: Nazım Bey, sevgili Emre Toraman'a çok selamlar, saygılar. Keşke diyor bu zamanlarda futbol oynayabilseydi diye sana mesaj yollamış Nazım Bey.
0: Galatasaray'da... Bu zamanlarda oynasak çok üst düzey yani bulunmaz bir oyuncu olmuşuz ama ben o zamandan çok mutluyum ve keyifliyim çünkü çok kaliteli, çok karakterli oyuncular oynadım. Yani onun yani resimlere bakarken ya da eski maçları izlerken onların keyfi, güzelliği bana yetiyor inan.
1: Peki Emre, o zaman sana bir soru sorabilir miyim? Hani samimiyetine de güvenerek soruyorum. Şu anda futbol oynasaydın dört büyüklerden ya da Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'deki herhangi bir takımda hangisini daha kendine yakın görürdün? Ama futbol formatı anlamında soruyorum. Kendini daha çok ispat edebilirdin, daha fazla forma giyebilirdin anlamında.
0: Yani şimdi şöyle Galatasaray takımında olsam ondan sonra benim Galatasaray takımında olsam üst düzey yani o taraftan da Avrupa'ya transfer yapardım diye düşünüyorum. Sistem gereğini söylüyorum. Hı hı. Ondan sonra ama yani öyle bir tutmuş takım tutmuşumuz şeyimiz yok. İki kere Galatasaray, bir kere Beşiktaş'ta direkten bizim transferimizde en iyi zamanlarımızda olmadı. Birine feda yılına denk geldi, birine seçim zamanlarına geldi falan filan derken. Hı hı. Öyle şey bir geçti. Yani hepsinde hala çok çok rahat oynar ederdim ama dediğim gibi şimdi oturmuş bir sistemde Galatasaray'da daha farklı, daha böyle oyun gücünü, oyun karakterini gösterebilirdin. Ama her takımda zaten Trabzonspor'da oynadığım için orayı söylemiyorum. Yani üçünü de oynayıp daha iyi yerlere gidebilirdik. Yani yurt dışına da gidebilirdim. Şu zaman her işi konuşuyorum.
1: Emre, bir soru daha var. Barış Bey sormuş. Galatasaray'daki 10 numara ihtiyacı için bir isim önerisi var mı demiş Emre Toraman için.
0: Yani şöyle 10 numaralar genelde şimdi şu an piyasadaki ve gündemdeki oyuncular çok pahalı. Onları hiç bir şey söylemeye gerek yok. Bunu dediğim ben her zaman söylüyorum. Mesela kulüplerin squad ekipleri olması gerekiyor. 10 numaralarında ya da o pozisyondaki iyi yabancı. Çünkü inanın dünya kadar iyi futbolcu var. Alt liglerde yani şeyde Avrupa'da da ikinci liginde de bir alt liglerinde de var. Ya yani biraz sabretseler, biraz araştırsalar, biraz bulsalar bunları çok ucuz paralara getirirler ama bakıyorsun birinin ismi çıkıyor, tık Fener giriyor devreye, Galatasaray devreye giriyor. Bu sefer onlar birbirinin arasında piyasayı arttırıyorlar ve eninde sonunda bir tanesi alıyor ama 3 liralık malı 7-8 liraya alıyorlar. Yani öyle söyleyebileceğim bir isim yok. Galatasaray aslında 10 numara üzerine nazaran öyle bir oyun oynamıyor aslında. Takım halinde oynamaya çalışıyorlar. Buradaki tek Galatasaray'ın 10 numarası Osimhen. Osimhen olmayınca bütün tezgah, bütün plan, bütün çarşı karışıyor diyeyim. Ondan sonra yani iyi bir genç yani böyle bir isim getirmeyip de yani 24-25 yaşlarında yetenekli topu tutabilen, duran topu atabilen oyunun şeyini geri geldiği zaman dengesini kurabilen bir oyuncu bulursa direkt almanı tabii ki de tavsiye ederim.
1: Sevgili Emre Toraman, çok teşekkür ediyorum. Hem bizi aradığın için hem yayınımıza katıldığın için beni de kırmadığın için.
0: Her zaman.
1: Hocalık işlerinde var mı bir gelişme, teknik direktörlük işlerinde?
0: Yani 3-4 tane daha yerden teklif aldım ama şey şu an erken, biraz bekliyorum. Şu an 2. B takımlarından yine teklif geldi. Ben şimdi PTT ile alakalı üst tarafta biraz şeyle kongreler var, işte daha karışık, ne yapacağını edeceği belli değil. Biraz üst tarafları bekliyorum, çok acele etmeyeceğim. Dediğim gibi zaten kendi tesislerim olduğu için çok fazla çalışamayacağım bir grupla daha çalışmak için çalışmam ben hiçbir zaman. Yani bir yere bir şey vereceksem, bir şey edeceksem ancak ondan dolayı böyle çalışmak isterim. Benim kafamdaki aslında birlik alt olmasına rağmen karşıya kadar, yani karşıya kadar aslında çalışıp orada bir tarih yazmak istiyorum. Orada bir hikaye yazmak istiyorum. Orada da bir seçim süreci var. Bir onlar bir başkanları seçsinler. Ondan sonra eğer olursa gönlüm o tarafta. Yani içimde çünkü uzun zamanlardan beri orayı çıkartmak var. Yani geçiyor, bazen rüyamda da görürüm diyorum ama dediğim gibi şey orası ekstrem bir durum. Onunla, eskiden de orada oynadığım için ama diğer yerlerle alakalı biraz daha bekleyeceğiz. Daha acelemiz yok. Bir 2-3 hafta içinde yavaş yavaş netleştirir her şeyi.
1: Emre Toraman çok teşekkürler tekrar. Kısa zamanda görüşmek üzere.
0: Her zaman isterseniz bir telefonunuz anız demez o.
1: Sağ olasın Emreciğim, görüşmek üzere, kolaylıklar diliyorum.
0: Görüşürüz, saygılar.
1: Saygılar bizden. Evet, Emre Toraman bizi de hiçbir zaman kırmıyor. İşte tevazu böyle bir şey. Biz söylediğimiz anda bile telefonlarını alıp bizi arayıp yayına da bağlanabiliyorlar. 0212-273-1010, 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bana ulaşabilirsiniz. O kadar çok mesaj var ki, bu arada bugün de bir reyting rekoruna doğru gidiyoruz. Şu anda önümde, hiç abartmadan söylüyorum, 80-90 tane mesajınız var. O kadar iyisiniz ki vallahi, ne kadar teşekkür etsem az, müteşekkirim hepinize. Bonservis değeri en yüksek futbolcular listesinde Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk ona girmeyi başardı. Bunu paylaşmak istiyorum. Bu bilgi de önemli. Fenerbahçeli taraftarlar, Çağatay Hocam seçimlerle ilgili kime bağlanacaksın? Haber Global Spor Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'a bağlanacağım. Ama biraz sonra Türkiye'nin yine en çok takip edilen, en çok izlenen, hatta dijital mecralarda bile sevgili Veli Yiğit var. Ona da 14.30 diye söz verdiğim Now Spor'dan, Now TV'den sevgili Veli Yiğit'i alacağız. Onunla da bağlantımız olacak. Sevgili Veli Yiğit'e sorularınız varsa yine iletişim kanallarımızdan, hep söylüyorum, 273-10-10'a başına 0540 ya da 0212 WhatsApp hattında eklemeniz o kadar. Başka hiçbir şey yok. Sorularınızı, görüşlerinizi lütfen bana da yollayın. Ben de burada paylaşayım. Çağatay abi, ne izleyeceksin bugün? Vallahi ben dün çok güzel bir basket maçı izledim. Son saniyelere bir fark geriden giren Anadolu Efes yine çok enteresan bir şekilde son hücumu değerlendiremedi. Yine aynı senaryo yaşandı ve 73-72'ydi değil mi? Hemen şöyle gazeteye bakayım. Evet, 73-72 Fenerbahçe Anadolu Efes'i mağlup etti. Sarı lacivertler yarın 3. maçı da kazanırsa finale yükselecek. Bu bilgiyi de verelim. Sizler sormadan benim bu akşam neler izleyeceğimi de hemen sizlerle paylaşayım. Hazırlık maçları var. Fransa Fil Dişi sahilini izleyeceğim. Bu maça önem veriyorum. Bir de Beşiktaş basket maçını izleyeceğim. Mehmet Demirkol da var demişler. Çok mesaj var valla. Bir yerden başlasam ve bir yerden de okusam diyeceğim ama bir araya gitmek istiyorum. Mesajlarınızı da okumamazlık yapmak istemiyorum. Çünkü herkesin ismini de okumak istiyorum. Çok mesaj var. Çağatay Hoca Instagram adresine de şu anda yağmaya başladı. Bir araya gidelim. Reklam arasına kısa bir araya gidelim. Ama onun öncesinde tabii haberimiz de yarım kaldı. Çok çok önemli bir haber bu. Sezon başında yaklaşık 90 milyon değere sahip olan Arda Güler gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyordu. Değerini 35 milyon euro arttırdı. 124.8 milyona çıkardı ve bugün de yine bize gelen bilgiler doğrultusunda İspanya'da La Liga'da Arda Güler'in attığı gol de sezonun en güzel golü seçildi. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu. O listede bu iki futbolcumuzun olması da bize ayrı gurur veriyor. İşte 10 değerli futbolcuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Lamine Yamal, Haaland, Mbappe, Olise, Rodgers, Desire Doğu, Kenan Yıldız, Nico, Arda Güler ve Po Kibar.

0: Barcelona'dan ilk ona giren iki tane dünyanın en değerli 10 futbolcusu var. Gerçekten değerlerine de değer kattılar. Muhteşemler. Her zaman da gurur duyuyoruz. La Liga'da yılın en iyi golünü Arda Güler'in atması hepimiz adına da bizlere ayrı bir gurur veriyor. Golü de hatırlarsanız hatta Elche'ye orta sahanın gerisinden atmıştı. La Liga'da da tekrar ediyorum sezonun en güzel, en iyi golü seçildi. 0212-273-10-10 0540-273-10-10. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında 92.2 frekanslarında Radyo Gol'desiniz. Az sonra dediğim gibi Now TV'den, Now Spor'dan sevgili Veli Yiğit'le sohbet edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın, kısacık bir ara. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında kendi saatinde Türkiye radyolarının en çok tercih edilen futbol programında yine çok çok önemli bir isim. Programın başında da anons etmiştim. Now Spor'dan, Now TV'den çok değerli bir arkadaşımız sevgili Veli Yiğit var. Veli'cim hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Bu arada tenisle ilgili tüm almış olduğun sayıları, drop shotları, Grand Slam hazırlıklarının hepsini biliyoruz, görüyoruz, takip ediyoruz. Ne zaman inşallah seni Wimbledon'da ya da kortlarda göreceğiz sevgili Veli Yiğit?
1: Aslında biraz tenisten padele transfer oldum diyebilirim daha çok. Son 2-3 aydan beri aralıksız bir şekilde padel tarafındayım daha çok. Ve bugün yeniden uzun bir zaman sonra dedim acaba padel tekniği ve nasıl etki etti tenisime ona bakayım diye gittim. İlk 5 dakika toparlamakta zorlandım, öyle söyleyeyim. Sonrasında 10. dakikadan itibaren yeniden o hafıza geri geldi ve sonra bayağı olumlu katkısı olduğunu gördüm. Öyle söyleyebilirim.
0: Çünkü
1: ama
0: tenisle hani direkt dirsekten oynuyorsun.
1: Tabii.
0: O çok önemli. Ben de Marmara'da teniste ihtisasım. Öğretmenlik bölümünde okurken ama çok zevkli bir spor. Hatta tenis sporunda da tabii sen daha iyi hakimsindir. Normal futbol maçından daha çok fazla efor sarf edildi ve koşulduğu da bir istatistik gerçeği var.
1: Hatta padel için şunu söyleniyor, özellikle bir kardiyo hocaları vardı çok önemli padel turnuvalarına katılan, hafta sonu beraberdik onlarla da. Yani inanılmaz bir kardiyo yapıyorsun padelde, çok fazla bir katkısı oluyor bu anlamda. Muazzam bir spor, fit kalmak açısından diye padeli de söylediler. Çünkü sürekli hareket halindeyiz, sürekli bir aksiyon var işin içerisinde. Ayak hareketleri, bacak hareketleri, alçak toplara sürekli olarak dizlerinde eğilmeler, kalkmalar vesaire derken onun da çok büyük bir kardiyo olduğunu söyleyebilirim aynı zamanda.
0: Veli, padel ne kadar sürüyor?
1: Ya şöyle çeşitli şeyleri var aslında. Normal tenis gibi oynuyorsun. Aslında 15-0, 30-0, 40-0 tarzında 1-0 setler olarak gidiyor ama tabii 4 kişi oynandığı için daha fazla aksiyon var, daha fazla bir hareket var. Onu söyleyebilirim. Haliyle tenis kadar uzun bir kort alan olmadığı için çok daha çabuk oluyor ve sayılar daha çabuk gelişiyor. Tenis kadar uzun sürmüyor ama bazı daha böyle eğlenceli turnuvalarda daha farklı sayı sistemleri olabiliyor. 21 sayı üzerinden Amerikano tarzı turnuvalar olabiliyor, oyunlar olabiliyor. Herkes eşleri değişebiliyor vesaire gibi. Eğlenceli turnuvalarda etkinlikler de değişebiliyor ama orijinali aynı teniste olduğu gibi fakat süre olarak tenis kadar uzun sürmüyor tabii. Daha çok çabuk aksiyon alındığı için daha çabuk sonuç alınıyor.
0: Evet. Sevgili Veli Yiğit, şimdi seni de anons ettim. Mesajlar da ardı arkasına gelmeye devam ediyor ama Fenerbahçeli taraftarlardan aşırı mesajlar geliyor. Onları da kırmamak adına Lewandowski ismini sana sormak istiyorum. Sosyal medya paylaşımlarında da ben izledim ama dinleyicilerimizle paylaşmanı istiyorum. Ya çok büyük bir lider. Evet, yaşı çok konuşuluyor. 38 yaşında belki ama senin verdiğin örnekler gibi yani 37 yaşında da bir Mertens vardı, Edin Dzeko vardı. Lewandowski ismine nasıl bakıyorsun? Bir de Fenerbahçe'deki başkanlık seçim yarışıyla alakalı görüş ve düşüncelerini merak ediyorum sevgili Veli Yiğit.
1: Ben Lewandowski ismine tabii ki sıcak bakan birisiyim. Ben yaş konusunu herkes için aynı değerlendirmiyorum. Yani kimisi için 38 yaşlıdır. Yani kimi sporcular için daha doğrusu. Kimi sporcular için 33 bile yaşlıdır ama kimi sporcular için de 38 yaşlı değildir. Yani tabii ki genel kanı olarak 38 futbolda, sporda tabii ki belli bir yaşın üstünde olduğu için yaşlı görünüyor ama bunlar özel adamlar. Yani mesela Harry Kane bile en fit halini, en formda dönemini en hani sporcu olarak da hareketlilik anlamında da en formda dönemi şu anda yaşıyor. Daha genç zamanları yok muydu? Vardı ama şu anda Bayern'deyken en iyi halini yaşıyor. Lewandowski tabii ki en iyi halinde değil elbette, ayrı konu, ama Barcelona'da bile senede 50 maçın altına düşmeyen bir oyuncu bir. İkincisi bir lider karakter ve winner. Hücum futbolu oynayan, sürekli olarak yıllardan beri hep hücum oynayan takımlarda oynadı. Ya bunlar önemli şeyler diye düşünüyorum. Ben senede 50 maç geri oynar Fenerbahçe'de. 50 maç 11 olmaz, ayrı konu. Hı-hı. Ama 25-30 maç 11 oynar senede. Doğru bir şekilde kullanıldığında, doğru değerlendirildiğinde 11 başladığında sana 70 dakika üst düzey katkı verir, son 20 dakika oyundan alırsın vesaire. Veya bazı gerekli maçları oynatırsın, bazı maçları oynatmazsın gibi. Onun idaresini sen kullanabilirsin ama en ideal şekilde değerlendirilebilecek ve üst düzey katkı alınabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmek de beraber seçim kozu olarak tek başına bir etki edeceğini ben düşünmüyorum. Tek başına Lewandowski bence bir seçim kozu olarak bir etken değildir. Ha, yanında Luis Suarez açıkladı Sayın Hakan Safi. Luis Suarez artı Lewandowski çok muazzam iki paket. Çok etkili iki paket. Ama ben yine de asıl seçim kozunun, hı hı, şayet olursa seslendirildiği gibi, hani konuşuluyor, kulislerde değerlendiriliyor. Eğer gerçekten seçimden bir gün önce kalkıp da Antonio Conte ile anlaştım derse Sayın Hakan Safi, o zaman çok başka bir şey olur. Yani o çok sıra dışı bir durum olur. Veya üzerine iki tane milli yıldızdan bahsediliyor. Olabilirse böyle şeyler, o zaman çok daha farklı bir şeyden bahsedebiliriz. Ama şu anda tabii ki ben Fenerbahçe camiasının ya da üyelerinin içerisinde değilim sürekli olarak. Ama uzaktan gördüğüm tabloda ben şu anda şansları şu an için yani eşit, hatta bir tık böyle Sayın Aziz Yıldırım böyle bir tık önde mi acaba diye görüyorum şu an için. Hı hı. Ama yani bu rekabet netice olarak bence Fenerbahçe'yi yansıyor. Daha az yarıyor, öyle söyleyeyim. Birisi bir iddia ortaya koyuyor, bir vaat ortaya koyuyor. Karşı taraf başka bir vaat ortaya koyuyor. El yükseltmek durumunda oluyor. Netice itibariyle ben bu rekabetin Fenerbahçe'ye yarayacağını düşünüyorum. Ve en önemlisi yeni sezonda iki başkanların söylediklerine bakarsak, yani Fenerbahçe artık yıllardan beri var olan o santrfor sorunu yaşamayacak gibi görünüyor. Yani ikişer tane iki başkan adayı da sağlam üst düzey santrforla anlaştıklarını söylüyorlar. Diğer tarafta Sayın Aziz Yıldırım da isim vermese de yaptığı tariflerden anlıyoruz, haberler de yapılıyor. Gilesi artı Vedat Muriç diyor. O da çok iyi. Çok iyi yani. Hatta dördünün arasında Gilesi, Luis Suarez, Lewandowski, Vedat Muriç, bir tane alacaksın, bir tane al deseler bana, benim birinci tercihim Gilesi şu an için mesela işlerinde. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin yeni sezonda en azından bir santrfor sorunu artık oradan kalkacak gibi gözüküyor. Kadro yapılaması için de ben çok sayıda oyuncu ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin kadrosunun ben iyi olduğunu düşünüyorum genel itibariyle. Eksikler var. Eksikleri nokta atışı transfer yapıldığında, çünkü üst düzey bir kadrosu zaten Fenerbahçe'nin var. Yani yıldızları var, liderleri var. O bazı noktalarda eksikleri var. Sol bek bence problem. Sağ bek problem bana göre. Hı hı. Bir tane stoper, savunma hattı. En azından dördün ikisinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Orta saha bence gayet değerli. Kante, Gündoğan, iki tane üst düzey oyuncu. Asensio üst düzey oyuncu. Bir tane skorer bir kanat oyuncusu lazım bence. Kaleye gidebilen, fark yaratan yıldız bir oyuncu lazım. Bir de iki tane santro olduğu zaman bana göre gayet yeterli. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet. Çok sorular geliyor tabii Fenerbahçe ile ilgili yorum yaparken. Veli, Galatasaray taraftarlardan da sorular geliyor. Yunus Bey demiş ki, birinci forvet Osimhen, ikinci forvet John Duran, üçüncü forvet Icardi'ye Veli'yi tamam der mi diye bir sorusu var.
1: Icardi üçüncü forvet olmayı kabul etmez diye düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın böyle bir planlama yapacağını da zannetmiyorum. Yani Osimhen, John Duran, Icardi üçünün aynı anda olacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Hı hı. Eğer üç tane santrfor olursa Galatasaray'ın kadrosunda, bir tanesinin yerli olma ihtimali daha yüksek görüyorum ben. Yerli santrfora gitme ihtimali daha yüksek gibi geliyor. Icardi konusunun da ben kendimce çok uzadığını düşünüyorum açıkçası. Yani bu kadar uzamasına gerek yok diye düşünüyorum. Yani tamam, Sayın Başkan teklifi yaptı, hı hı, cevabını bekliyor ama yani neyin cevabı bekleniyor bilmiyorum mesela. Neden bekleniyor bu kadar zaman? Yani cevaba karşın hadi 5 gün düşünme süresi verirsin, hadi 1 hafta düşünme süresi verirsin. Evettir veya hayırdır. Yani devam etmek istiyordur, şartları kabul ediyordur veya devam etmek istemiyordur. Ya da şartları kabul etmiyordur veya devam etmek istiyordur ama şartlar az gelmiştir gibi bir yanıt verilir. Ben çok fazla uzun bir süre olduğunu düşünüyorum bunu. Yani bu kadar beklemenin manası olduğunu düşünüyorum açıkçası, yalan değil. Hı hı. Benim görüşüm

0: görüşüm bu yönde o konuyla ilgili, kadro konusunda da. Ama ben öyle bir üçlü bir kadro olacağını tahmin etmiyorum. Üç tane yabancı santrfor olacağını zannetmiyorum. Çok da fazla zaten üç tane yabancı santrfor.
1: Veli Yiğit Ufuk Bey yazmış, diyor ki ben artık 10 numara pozisyonunun dünya futbolundan kalktığını düşünüyorum. Hatta örnek olarak da şeyi vermiş, Silva yerine City'de Désiré Doué'yi düşünüyor. Yani kanatlara da destek verebilecek bir oyuncu diyor. Galatasaray'da Silva yerine Can'ı düşünmelidir. Acaba Veli Yiğit bu konuda ne düşünüyor diye sorusu var.
0: Can Uzun örneği doğru. Yani tipik 10 numara konusu evet kalktı gibi, ama 10 numara tam anlamıyla kalktı diyemiyorum. Oyunun iki yönünde oynayan 10 numaralar lazım daha çok artık. Yani direkt dikine gidebilen, ikili mücadeleye giren, ön alanda baskıya dahil olan, yani sadece top ayağına geldiğinde teknik becerisi olan kısmını değerlendirirsek evet o tarz 10 numaralar kalktı. Ama mesela bugün örnek verecek olursak, ne bileyim hani Atletico Madrid'den mesela bir Bayane'yi alabilse Galatasaray çok doğru bir profil olur. Ya da Bernardo Silva'yı aldığında, ki her yerde oynayabiliyor, sağ sol 10 numara 8 numara, Bernardo Silva öyle bir profile iyi örnek olur. Can Uzun doğru bir örnek, aynı şekilde katılıyorum. Can Uzun muazzam bir gelişmiş. Yani ben son maçı izledikten sonra bir kez daha, Eintracht Frankfurt'ta mükemmel başlamıştı sezona. Daha sonra Kasım ayında sakatlandı, 2 ay kadar bir uzak kaldı formasından, döndü, formayı yeniden aldı derken bir sakatlık daha geçirdi ufak, hemen döndü. Nisan'dan itibaren yeniden muazzam bir yükselişe geçti. Çok güçlenmiş yalnız. Yani 1.86 evet, boyunda fiziksel olarak güçlenmeye başlamış. 1.86 boyunda oyunun iki yönünde oynayan 10 numara ayak hakimiyeti, şutu olan bir oyuncu fark yaratır. Ben Szoboszlai'yi mesela 19-20 yaşlarını çok beğenirdim. Çok büyük potansiyel olarak görüyordum. Kendini muazzam geliştirdi. Can Uzun da eğer o gelişimi devam ettirirse, hı hı, fiziksel olarak güçlenirse fark yaratan dünya çapında bir orta sahaya evrilebilir gibi geliyor bana. Ama ben 10 numara konusunda mesela Baumgartner var mesela Leipzig'te, hı hı, Avusturyalı. Hı hı. Mesela o da aynı şekilde. O da günümüz 10 numarası uyan bir tarzda. Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu 3'te 2 değiştirmesi gerekiyor bence. Yani olacaksa o rotasyon içerisinde ideal 11'de sadece Torreira'yı ben ideal 11'de görüyorum.
1: Onlar için diğer oyuncuların yani.
0: Lemina'yı ben de çok oyuncu olarak değerlendiriyorum. Hı-hı. Bence Lemina yeri geldi oyuna sonradan girebilecek. Bazen maçına göre dinlenmesi gereken oyuncu varsa orada 11 oynayacak. Bazen de hatta stoperi de yedekleyebilecek bir oyuncu. İyi bir joker, çok iyi bir joker Lemina bence, ama ideal 11'de ben düşünemiyorum Lemina'yı. Şu yüzden düşünemiyorum. Çünkü 3 günde bir maç oynayamadığını zaten Okan Hoca da artık satır alındı ifade etti. Lemina da bunu kabul ediyor bu durumu. Ama sen üst düzey oynayacaksın, Şampiyonlar Ligi oynayacaksın ve fark yaratan orta saha lazım. Dolayısıyla iki tane bence fark yaratan nokta atışı üst düzey orta saha olması lazım Galatasaray'ın diye düşünüyorum ben.
1: Evet, çok mesaj var. Arkın Bey diyor ki Veli Yiğit'in Now TV'de de devamlı takip ediyorum. Dünya Kupası'nda en çok dikkat etmemiz rakip kim demiş?
0: Avustralya'yı çok rahat geçmemiz gerektiğini düşünüyorum öncelikli olarak, onu söyleyeyim. Ben rakipler arasında, yani aramızda çok büyük bir kalite farkı var. Çok büyük bir güç farkı var. Ve grup aşamasında başlarken Avustralya'ya başlamak bizim için bir avantaj. Tıpkı Euro 2024'teki rakipleri değerlendirdiğimizde Gürcistan'a karşı başlamanın bir avantajı olduğu gibi. Turnuvaya iyi başladığımızda turnuvanın içine daha çok girebiliyoruz. Euro 2024'te o coşkuyla biz turnuvaya girmiştik daha fazla. Burada aynı şekilde avantajımız var. Öyle başlayacağımızı düşünüyorum ve iki farklı bir galibiyet bekliyor Avustralya karşısında. Paraguay sert bir takım. Ben rakibe göre 9 numaranın başta olmak üzere ikişer değişiklik yapılabileceğini düşünüyorum 11'lerde. Mesela Deniz Gül'le ilk maça başlamanın 9 numara daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. İkinci maçta da Paraguay karşısında da Kerem veya Can Uzun gizli 9 gibi oynarsa daha makul gibi geliyor bana Paraguay maçında. Ama 3 takım içinde değerlendirdiğimizde ben sanki en sert maçın her ne kadar Amerika favori olsa, daha doğrusu favori derken ev sahibi olsa da Paraguay maçı olduğunu düşünüyorum ben en sert maçın.
1: Evet. Beşiktaşlı taraftarlara bir şey söylemek ister misin Veli Yiğit? Onlar da yazıyorlar. Onlar da umutlarını gördüğüm kadarıyla kaybetmişler. Ne yapmamız gerekiyor? Bu işin reçetesini hoca alıp hoca göndermek, başkan değiştirmek, bunlar çözüm değil diyorlar. Neler söyleyeceksin?
0: Ya şöyle, netice itibariyle artık Sergen Yalçın çok yıpranmıştı ve kendisi devam edemeyecek gibi görünüyordu. Yani çok fazla tartışmaların içerisinde odağında kalıyor ve her hafta artık birçok soruya muhatap olmak zorunda kalıyordu. Enerjisi çok düşmüştü, hı hı, ve yapı olarak Sergen Hoca'yı

0: Bildiğimiz üzere hani bunu uzun süreli devam ettirmezse her gün önce zaten ha. Ki ayrılma nedeni de Sayın Başkan'la yaptıkları konuşmada. Sayın Başkan diyor ki ben devam etmek istiyorum hocam seninle ama bana yolun ortasında bana tepki geldi ben bırakmak istiyorum bırakıyorum deme diyor. O da diyor ki ben bırakırım öyle bir şey olursa diyor. O zaman ayrılalım şimdiden diyor. Ayrılıyorlar. Çok doğal ve güzel bir ayrılık aslında bana göre. Ama ya şöyle ben çok sessiz kaldım işte bu süreçte. Çok sessiz kaldı. Ama şuradan umutlandım. Doğru bir profile gitti Önder Özen ilk olarak. O beni umutlandırdı Beşiktaş adına. Philippe Luiz örneği çok doğru bir örnekti. Çok doğru bir tercihti. Olmadı ayrı konu ama en azından hücum futbolu anlayışına sahip teknik direktörleri öncelikli olarak belirlediğini görebiliyoruz Önder Özen'in. Yani Vincenzo Italiano da bence buraya dahil olan bir isim. Ha, İtalyan teknik direktörler ne kadar başarılıdır kısmını tartışabiliriz. Ülkemizde ne kadar oluyor olmuyor ama ben yapı olarak kendim İspanyol hoca,
1: İspanyol, ben de
0: İtalyan
1: aynısını
0: hoca.
1: söyleyecektim.
0: Hayır, ben şöyle düşünüyorum. Ben İspanyol, İtalyan, Hollandalı olarak ben ayırmıyorum. Ben bireysel olarak bakıyorum konuya. Ya bireysel teknik direktör olarak bakıyorum. Ben Montella'nın mesela başarılı olduğunu düşünüyorum ülkemizde. Adana Demirspor'da başarılı oldu. Milli takımda da gayet başarılı oldu. Roberto Mancini bence Fatih Terim sonrası göreve geldi. Çok sert bir dönemde geldi. Sert bir sorumluluk altına girdi. Bence kısmen başarılıydı. Türkiye Kupası'nı da kazandı. İkinci oldu. Ligde kendisi seri ayrıldı devamında. Gibi örnekler var aslında önümüzde. Ve Vincenzo Italiano benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla hücum futbolu anlayışına sahip ve disiplinli bir teknik direktör. Doğru profili olabilir gibi geliyor bana açıkçası.
1: Evet. Adem Bey diyor ki Veli Bey'e söyleyeyim Barış Yurduseven'i çok kızdırmasın programlarında. Şaka bir yana çok güzel program yapıyorlar demiş. Hüseyin Bey sana çok çok selamlar söylemiş. Bayrampaşa'dan Lokman Bey, Veli Yiğit abime sorar mısınız? Galatasaray'da öncelik nereye transfer yapılmalı diyor. Yani Veli şu an şöyle bir bakıyorum da valla 50'nin üzerine mesaj var. Hangi soruyu nasıl soracağım ben de bilemiyorum.
0: Sağ
1: Ama
0: olsun, teşekkür ediyorum.
1: son olarak hani bir genelleme yapmak istersen özellikle vurgulamak istediğin mesajları da almak isterim senden.
0: Ben şunun altını çizmek istiyorum bir Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe'nin odaklanması gereken ilk konu ki ben bunu 10-15 gün önce de söyledim ve sonrasında Sayın Başkan adayları da yavaş yavaş dile getirmeye başladılar. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak uzak değil. Fenerbahçe'de negatif bir alışkanlık oluşmuş. Yani zaten elemelerde eleniyoruz. Zaten geçemeyiz. Neden böyle düşün diyor. Neden? Üstelik sen artık en yüksek Avrupa'daki puana sahip Türk takımısın şu anda. UEFA kategorisinde en yüksek puan alan takım son 5 yıl baz alındığında Fenerbahçe. Ve sen rakiplerin karşısında seri başısın aynı zamanda. Senin çok üst düzey, senin geçemeyeceğin rakipler gelmeyecek sana. Yani Fenerbahçe'nin odaklanması gereken yer önce şampiyonların katılmak olmalı. Şampiyonlar yine katıldığında iddia ediyorum çok uzun zamandan beri, çok uzun yıllardan beri var olan üzerindeki ölü toprağı tamamen atacağını düşünüyorum. Camia bambaşka bir havaya bürünür. Ve bu o kadar uzak değil. Evet 3 tane eleme var belki ama inanın bana senin hazır kadron var. Asensio hazır, Guendouzi hazır, Kante hazır. 2 tane santrfor direkt olarak indirilecek başkanlar tarafından
1: Yani bir
0: kampa dahil
1: omurga
0: olacaklar.
1: var diyorsun, iskelet var
0: Abi
1: diyorsun.
0: var, evet, Skriniar var. Ederson tamam kötü sezon geçirdi kabul ama Ederson iyi kaleci ama. Bak kötü sezon geçirdi kabul ediyorum. Ama hayatta herkes için beyaz bir sayfa vardır eğer kalırsa hala. Yani kötü kaleci değil aslında. İyi kaleci. Kariyerini tartışamayız, kalitesini tartışamayız. Sadece geçen sezon mental olarak bir çöküş yaşadı, gerginlikler yaşandı, ailevi durum, eşinin sosyal medya durumları vesaire falan derken adam gitti kafa olarak yani. Ama bu sezon hep yeni başlangıç olursa iyi kaleci yani iyi kadrosu var. Semedo tamam ben şu anda belki değişmesi gerektiğini düşünüyorum sağ bekin ama öyle ya da böyle Portekiz milli takım oyuncusundan bahsediyoruz yani şu anda. Ben uzak olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya odaklanması gerektiği kanaatindeyim. Bu çok atlanıyor gibi geliyor bana bu süreçte. Umarım odaklanma buraya doğru yönelir biraz.
1: Sevgili Veli, tabii çok soru gelince son anda yazanlar da var. En çok sorulan, merak edilen de Galatasaray taraftarlar. Seni de yolcu edeceğim ama Kamavinga, Thuram ve Bernardo Silva'nın Galatasaray ile ilgili uyum olup olmayacağını merak ediyorlar. Neler söylemek istersin onlara?
0: Ben Kamavinga'nın Galatasaray'ın aradığı profildeki bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ben skorer bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ayakları, ayağı daha sol ayağı iyi olan, topu ayağında iyi tutan, yani kıvrak gibi görünen bir oyuncu.